0: Tam da ara.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
0: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Alaska demir yolunda.
4: İşte ateş geliyor.
3: Bir tüm erime.
5: Hiç iyi görünmüyor.
3: Kışın biriken karlar eriyerek korkunç sellere neden oluyor.
5: Aa dostum, bütün gece burada olacağız.
6: Eğer yükseklik korkun varsa burası olmak isteyeceğin son yerdir.
3: Özgür yaşayanlarda...
7: Buzlar kararmaya başlamış.
3: Isınan havalar yüzünden mahsur kalıyor.
8: Havuzun dayanmasını umuyorum. Köpeklerimi aç bırakamam. Zaman azalıyor.
7: Binmek için güvenli değil.
8: Yapabilecekmişiz gibi durmuyor. İşe yaraması için dua ediyorum.
3: Alaska Demiryolu. Bahar Alaska'ya geldi. Eyalette artan sıcaklıklar karların ve buzların eridiğine işaret eder. Demiryolu ekipleri son hız çalışarak buz parçalarının eriyip taşarak raylara zarar vermesini engellemek için çalışmalar yapıyor. Whittier limanında.
6: Bir vagon bağlandı.
3: Bill, Davey ve George sezonun son işi için hazırlanıyorlar.
9: Bu şey inanılmaz ve çok büyük.
6: Evet, çok büyük bir ekipman.
4: Dostum, kocaman!
3: Bu devasa buldozeri kuzeydeki Fairbanks'e taşıma görevini üstlendiler. Demiryolu işçilerinin buza karşı olan savaşlarında ona ihtiyacı var. Buldozerin ağırlığı 81 ton ve 4,5 metre uzunluğunda.
6: Buldozer geniş büyük. Dünyadaki en büyük dozerlerden biri olmalı.
9: Fairbanks'e sorunsuz gittiğinden emin olmak için her yöne giden trenleri durdurdular. Burası labirent gibi. Her an her yöne doğru hareket edebilir. Bu gerçekten çok tehlikeli.
6: Her tren yeni bir meydan okumadır ve yeni meydan okumaları severim.
9: Senin tarafında nasıl duruyor George?
4: Boyayı soyuyor.
9: Bu kadar yeter.
4: Yeter bu yeter.
9: Dur.
6: Ha, olamaz, iyi değil.
4: Ne oldu?
9: Görüyorum, zincir.
6: Tekerleklerin arasına zincir sıkışmış gibi duruyor.
4: Yapmak istediğimiz en son şey onun yüzünden raydan çıkmak olur.
9: Sıkışmış, geri çekilmemiz lazım.
6: Tekrar deneyelim.
4: Zinciri çıkardım.
9: Buldozerin hala yeterince güvenli. Tamam, herkes açılsın.
4: Evet, iyi iş. Çok yakındı.
9: Fena olacaktı dostum.
3: Whittier'daki ekip bu büyük ve ağır yükü 675 kilometre kuzeye taşıyacak. Demir yollarının en tehlikeli kısmı boyunca taşımak zorundalar. Ünlü Kasırga Kanyonu Köprüsü. Coşkun akıntıların 90 metre üzerinde. Kanyondan sonrası da ormanda buzla dolu coşkun nehirlerin yanından geçecek.
4: Hadi şunu halledelim ve önümüze bakalım.
9: Pekala, hadi başlayalım.
6: Zinciri çok iyi yakaladın dostum.
9: Bu uzun yolculukta umarım karşılaştığımız en büyük sorun o olur.
6: Umarım sorunsuz götürürüz. Çünkü yol hem biz hem de yük için çok uzun.
3: 224 kilometre kuzeyde. Issız kasaba Matsu'da buz erimelerinin etkileri görünmeye başladı.
8: Her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bahar yaklaşıyor. Zemin yumuşamaya başladı ve buzlar da eriyor.
3: Yeni özgür yaşamaya başlayan Roger Bickleman ormanda tek başına.
8: Gelin bakalım. Evet, işte böyle. Evet, aferin size. Bana eşlik eden iki tane köpeğim var. Pekala, hazır. Köpeklerim benim için çok önemli. Onlar buradaki her şeyim benim.
3: Roger, ATV'sini buzlar iyice erimeden önce tamir etmek zorunda.
8: Bu altı tekerlekli ATV benim için can halatıdır. Çamurdan geçmeyi kolaylaştırır. Yük ve yakacak odun taşıyabilirim. Yoksa ellerimle sürüklemem gerekir. Bunu tabii ki istemem. Şanzımanı bozuldu. Şanzıman motorun yarattığı gücü tekerleklere taşır. Ve bu şanzıman da çok önemlidir.
3: Roger, ATV'sini tamir etmek için yeni bir motor parçası almalı. Ama sorun, alacağı yerin 56 kilometre uzakta olması.
8: Buradan çıkmanın tek yolu uçaktır. Eğer pilotun Walt buzlar çok ince deyip buraya iniş yapamazsa, buzların tamamen kaybolmasını beklemek gerekir. Bu da 4 ila 6 hafta arası bir sürede gerçekleşir. Daha kısa değil. Görünen o ki Walt burada göle inmeye çalışacak.
7: Buzlar kararmaya başlamış. Bu iyi değil.
8: Umarım her şey yolunda gider. Buzun dayanmasını umuyorum.
3: ...192 kilometre güneyde... ...Bill, David ve George... ...demiryolu işçilerinin önlerindeki buzları temizlemesini umuyor.
6: Bu treni Fairbanks'e götürmemiz için ana hattı açık tutmalılar.
4: 30 dakika gerideyiz.
6: Her saniye önemli.
3: Yük treninin 65 kilometre ilerisinde.
10: Ben Moose Creek'te devriye geziyorum.
3: Demiryolu özel ajanı... Katie Craft rayları devreye geziyor. Hava ısınınca genelde insanlar evlerinden çıkıp raylara geliyor.
10: 9 yıldır bu demir yolları için çalışıyorum. Her gün biraz farklıdır. Ne olacağını tam bilemezsiniz. Rutin devriyelerde genelde birçok şeyle ilgilenirim. İnsanlar olmamaları gereken yerlerde dört tekerlekli araç ya da kar makineleri kullanarak balık tutma ve avlanma yerlerine gitmeye çalışır. Son birkaç yıl içinde birkaç insan trene çarparak hayatlarını kaybetti. Evet, pekala, burada ne varmış böyle? Merhaba beyler, nasıl gidiyor?
11: Geçişi yanlış hesapladım, merkezi yüksekte kaldı.
10: Sıkıştığında birini aradın mı? Ne kadardır buradasın, söyler misin?
11: 20 dakika kadar.
10: Tamam, bir tren buraya doğru geliyor, tamam.
11: Pekala, tekrar deneyeyim ama zaten denedim.
10: Hey, dur, dur! Bakım ekibimizi çağıralım. Biraz dayanın, hemen döneceğim. Hey Willie, ben Katie. Buraya çok çabuk gelmen lazım. Tren yolda.
12: Tren harekete devam etmeli. Yani bu iş çok streslidir. Her yerde tehlike var. Rayların etrafından geçerken uyanık ve dikkatli olmalısınız. Hiç iyi durmuyor. Burası hiç iyi değil. Hey Katie, nasılsın? Bakıyorum da meşgulsün.
10: Burada ortalık çok karışmış. Buraya geldiğimde evet. Sıkışmışlardı. Dönerken çok dar bir şekilde girmişler.
12: Sonra da geçerken denge gitmiş. Hiç iyi durmuyor. Bunu yükleyiciye yükleyip yere indirelim.
11: Römorku da çekecek misiniz?
12: Doğru.
11: Tamam, mükemmel.
12: Yükleyiciyi çıkartalım. Ve yükü hafifletip bu şeyi tekrar yola çıkartacağız. Zaman benim yanımda değil. Bir tren geliyor. Kötü duruyor. Çok kötü.
3: 432 kilometre kuzeyde, Ferry'nin yanında. Bahar açıyor ve zemin eriyor.
13: Tamam çocuklar, silahlarınızı seçtiniz.
14: Evet.
3: Özgür yaşayan Aaron ve Tyler Dines ve iki çocukları Koa ve Mo güneş altında sera yapmaya başlıyor.
15: Burada kendimize yetmemiz çok önemlidir. Taze şeylerin olması ve ne yediğimizi bilmemiz çok iyidir. Bu şekilde geçiniyoruz. Trenle bitkiler ve toprak getirtiyoruz.
13: Burada çok fena sebze yetiştireceğiz. Harika olacak. Domates yetiştirirsek spagetti sosumuz olur. Her şey aile operasyonudur. Bu da hem iyi hem de kötü olur. Her zaman aynı fikirde olmayız. Ama güneş doğduğunda iş yapılması gerekir. Ve herkes öyle ya da böyle yapar.
15: Ailemle birlikte çalışmayı severim. Benim en iyi arkadaşlarımdır.
13: Yoğun bir iş gününe hazır mısınız?
14: Evet, hazırız. Salatalık, domates ve havuç gibi şeyleri severim. Marul pek benlik değil. Sebzeleri sevmem ama fena değiller.
13: Şunu dinle. Aa, bu iyi değil. Temelini ne kadar derin yapmalıyız? En az 30 santim falan olmalı. Aa, bu bildiğin buz.
14: Çok kötü. Tüm ağırlığımı bile taşır.
13: Donk, donk.
15: Hala erimemesine inanamıyorum. Besin kaynaklarını getirmeliyiz. Onlar bugün trenle geliyor. Hazırlamamız lazım.
3: 300 kilometre günde güneş, buzları telaşlandıran bir hızla eritiyor.
8: Buzun dayanmasını umuyorum.
3: Özgür yaşayan Roger Bickleman, kasabaya inerek ATV'sini tamir etmek için motor parçası almalı.
8: Görünen o ki Walt gölün oraya inmeye çalışacak.
7: Hiç iyi değil.
3: Eğer pilot Walt iniş yapamazsa, Roger haftalarca burada mahsur kalabilir.

0: Bugün çıkabilecekmişim gibi duruyor. Göle inmesi iyiye işaret.
1: Roger.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Çok iyiyim.
1: Her tarafta sular akmaya başladı.
0: Bu kısmını yapabiliriz diyordum ama haklısın, çok riskli duruyor. Hadi o zaman karlar erimeden önce kalkışa geçelim istersen.
1: Tamam. Çok çabuk eriyor nehir.
0: Evet, her yerde sular alçalmaya başladı.
1: Nehir çok hızlı eriyor. Yukarıdaki nehirlerden biri neredeyse tamamen ortaya çıktı.
0: Evet, evet.
1: Yakın zamanda ortaya çıkar. Buzlar iyice kararmış, baksana.
0: Bu planlarımı alt üst edebilir.
1: Ne zaman dönmeyi planlıyorsun?
0: Belki bugün.
1: Umarım bir sorun olmaz. Mahsur kalırsan kötü olur. Bugün de biraz türbülans var.
2: ...65 kilometre güneyde de nehirler erimeye başladı.
3: 3.24 noktasını geçtiğimde haber veririm.
2: Bill, Davey ve George'un önünde olan bir demiryolu işçisi... ...buzların eriyip rayları tehlikeye attığını onlara bildiriyor.
4: Tamam, haber verdiğin için sağ ol. Biz devam ediyoruz. Umarım yolu açabilirsiniz dostum.
3: Biraz sonra görüşürüz.
5: Sadece trendeyken baktığımda bile baharın geldiğini görüyorum. Yavaş yavaş açılmaya başladı. İlerlediğimizde nasıl olur hayal edemiyorum.
3: Bahar en çok zeminde belli oluyor.
4: Ve eğer ona göre önlem alınmazsa rayların üstünden geçer ve yolu havuza dönüştürebilir.
3: Eğer treni yine durdurmamız gerekirse gecikiriz ve bu gerçekten kötü olur. Bu çok zor olacak. Daha önümüze neler çıkacak bilmiyorum ama umarım bakım ekibi işlerini yapar ve oraya gelmeden önce rayları hazır eder. Ve biz de aksatmadan devam ederiz. Zor olacak.
4: Geldiğimizi biliyorlar ve umarım bize yol açabilirler.
3: İşte yılın bu zamanlarında buzlar erir ve yola iner. Onları temizleyip önümüze açmaları gerekiyor.
4: Temizlemezlerse yolda kalırız ve bekleriz. Bu da zaman alacaktır.
5: Koşullar her zaman zordur. Bu işe başladığımızda her gün yeni bir macera olacağını biliyorduk. Herkes birisinin sırtını kollamalı.
4: Tam bir orkestra gibi. Herkes aynı telden çalmalı. Ancak öyle operasyon sorunsuz devam edebilir. Şu an çok önemli. Hatta demir yolunda daha önemli başka bir şey yok gibi.

0: Dur biraz. Dedektörlerden uyarı geldi. İnin ve dozlara bakıp bir sorun olmadığından emin olun.
1: Tamamdır. İyi işaret değil.
2: Belki de sadece sürükleniyordur.
1: Umarım arka vagonlar yoldan çıkmamıştır.
2: Bir şey hissetmedim ama ne olacağı belli olmaz.
3: Alaska Demiryolu. Alaska Demiryolu. Alaska'da.
1: Bizi durdurabilir misin Bill?
2: Evet, deniyorum.
3: Bill, Davey ve George'un yük treni 4,5 metre uzunluğunda ve 90 ton ağırlığındaki buldozeri taşırken sorunla karşılaşıyorlar.
2: Dikkatli olun.
1: Tamamdır.
2: Pekala, bir şey bulunca söyleyin.
1: Kahretsin.
4: Bir şey buldum George. O zincir. Dozerdeki zincir gevşemiş. Sürtünme işareti var. Yoldan çıkmadığı için çok şanslıyız. Şu an onu iyice bağlıyorum. Fairbanks'e varmadan önce bir sorunla karşılaşmamalıyız.
0: Bir daha gecikmemeliyiz.
4: Kayışlar tamam. Çok gevşeklerdi. Tamam, hadi yola çıkalım.
2: Hadi biraz dizel yakalım.
3: ...450 kilometre kuzeyde, Ferry yakınlarında.
5: Tamamen donuk anne.
3: Dines, ailesi ve Sera inşaatı ile ilgilenirken sorunla karşılaştı.
6: Tohumlar geliyor ve onlar gelmeden önce bu serayı hazırlamamız gerekiyor. Şuraya geçici bir tane yapsak mı diye düşünüyorum. Vinilimiz var ve onu tamamen kaplasak yeter gibi.
7: Şansımızı denemeliyiz. Tren 5 civarında geliyor. Biraz deneyelim. Hadi yapalım.
6: Tamam Koa, getirir misin?
5: Evet, buraya koydum anne.
7: 182 santim mi yapıyoruz?
6: Genişlik için evet. Onun ucunu tut. Başka şeyler yapmak istediğini biliyorum ama... ...aktif olmasını sağlıyor. Öküz gibi güçlü ve Moda elinden geldiği kadar yardım ediyor.
7: Evet, ilk parça tamam. Çok fazla kestim. Daha kaç tane lazım?
5: 4.
7: Güzel.
5: Annem ve babam benim için iyi olduğunu söylüyor. Karakter kazandırıyormuş. Ama fena değil.
7: Tebrik ederim.
8: Evet, kışı daha çok severim. Çünkü yazın hep bahçe işi vardır. Hep aynı.
6: Harika iş çıkarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
8: Önemli değil anne, bunu çok severim.
7: Umarım tren gelene kadar bütün işi halledebiliriz.
6: Eğer Sera'nın güneşi toplayacağı açıyı düşünürsek, çatıyı güneye doğru yatırmamız gerekmiyor mu?
7: Bir gecikme oldu ve tren de geliyor. Bu vidayı çıkartırım ama duvarda tutmalısın.
6: Tutuyorum.
7: Tamam. Tutuyorsun sanıyordum.
6: Tutuyordum.
7: Çok yakındı.
3: 450 kilometre güneyde Willie Washington zamana karşı yarışıyor.
9: Yapmamız lazım ki yolu hazırlayalım.
3: 49 tonluk kamyonu kaldırıp yolu acilen açması gerekiyor.
9: Yükleyiciyi çıkartıp yere koyalım derim.
10: Ve römorku da çekelim.
9: Doğru. Geri çek, geri çek. Bir tren geliyor, hadi. Geri geri, hadi. Artık bu yükleyiciyi çekiciye bağlayıp yoldan çıkartalım. Tren geliyor. Bir kez daha demir yollarını kurtardık. Bizim işimiz bu.
3: Yılın şu ana dek olan en sıcak günü. Dağlarda karlar eriyor ve demir yollarına doğru akıyor. Demir yolu ekipleri 1500'den fazla drenaj borularını ve çukurlarını kontrol etmek için zamanla yarışıyor.
11: Zamanında bitiremezsek bu buz sorun olacak.
3: Su yolları akan sulara yeni yön vererek rayların su altında kalmasını engeller. Cantwell'in dışında.
12: Tamam.
3: Ustabaşı Mike Hoadley ve asistanı John Barber buharlaştırıcı ile su yolunu açmaya çalışıyorlar.
12: Nasıl olduğunu basitçe anlatalım. İçindeki suyu bir taraftan çekiyoruz. Onu buhara dönüştürüp borunun diğer tarafından sokuyoruz ve buzu yavaşça eritiyoruz.
3: Buhar makinesi 320 Fahrenheit ya da 160 Celsius'luk ısı üretiyor.

0: geliyor. Ve bu da boruyu kapatan buzu eritmeye yetiyor.
1: Pompayı çalıştırıp su geçirdiğinden emin olmak ister misin?
2: Tamam.
1: Telsizden az önce bir trenin geldiğini öğrendim. Yani biraz acele etmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli.
2: Hazır.
1: Evet.
2: Temas.
1: Hiç iyi bir ses yapmadı.
2: Buharlaştırıcıyı çalıştırmak aşırı tehlikeli olabilir. Eğer su kaynağınızı kaybederseniz içine yaprak, toprak çeker ve güvenlik valfi hattı işlemezse bir patlamaya neden olur. Can yakar. Biraz ısı vereceğim.
1: Tamam.
2: İşte geliyor. Isınıyor mu? Neler oluyor?
1: Hiçbir şey. Henüz ısınmadı.
0: ...225 kilometre güneyde. Özgür yaşayan Roger Bickleman kasabaya inmeyi başardı. Artık Walton onu eve bırakmasına güveniyor.
3: Benim kısmım tamam.
4: Tamamladın mı?
3: Evet.
4: Tamam. Ama benim kötü haberlerim var.
3: Ne oldu?
4: Ben insanlarla konuşuyordum da buzlar iyice erimiş. Göldeki buz hala yerinde ama iniş için güvenli değilmiş.
3: Peki ben ne yapacağım? Köpeklerim orada.
4: Aa, köpeklerini unutmuştum.
3: Eğer oraya dönemezsem benim için çok kötü olur.
4: Tanıdığım bir helikopter pilotu var. Belki o bir şeyler yapabilir. Nehrin ilerisinde iniş yapabileceği bir yer var. Talkitna'ya trenle gitmeye ne dersin?
3: Helikopter Talkitna'da mı?
4: Evet, evet.
3: Bu gerçekten son şansım. Köpeklerimi aç bırakamam. Bu kesin. Onların yanına dönmem lazım. İşe yaraması için dua ediyorum.
0: Yolcu treninin 8 kilometre ilerisinde.
5: Tren muhtemelen 15-20 dakikaya kadar buraya gelir.
0: Willy ve ekibine telsizden haber geldi. Ve yolun bir bölümündeki sorunu incelemeleri söylendi.
5: Şuna bak. Çıkıverdi.
0: Isınan havalar rayları genişletti. Bir parçası büküldü ve kırıldı.
5: Bir gün -40 derecedeyken ertesi gün bir anda sıfıra çıkabilir. Bunu halletmemiz gerekiyor.
0: Willy'nin ekibi rayları tamir edene kadar yolcu treni hiçbir yere gidemez.
5: Eklemleri parçalamaya başla. Rayların kırılması çok tehlikeli olur. Treni yere indirir. Bu rayları temizlemeliyiz.
6: Ufak bir işlem gerekir, bilirsin.
5: İşimiz treni rayda tutmaktır.
6: Hazır. Hadi onları kıralım.
5: Bütün gece burada olacağız.
0: Alaska Demiryolu. Alaska Demiryolu. Alaska.
3: Köpeklerimin aç kalmasına izin veremem.
0: Özgür yaşayan Roger Bickleman eve dönebilmek için yolcu trenine güveniyor.
3: Geri dönebilmem için trenin gelmesi lazım.
0: Ancak Willy ve ekibi rayın hasarlı bölümünü değiştiremedikçe uzun süre bekleyecekler.
5: Bu ana hattı acilen açmalıyız. Bir an önce. Hadi rayı tut. Ray için hazırız. Biraz hızlanmalıyız. Tren iyice yaklaşıyor. 30 santim kadar elin.
6: Ya çok fazla boşluk
5: tren
6: var.
5: Tren geliyor. Evet, burada sallanacağız. İyi duruyor. Yetişeceğiz gibi. Evet, işte işimiz bu. Demir yollarını kurtarırız. Tren geliyor, ayrılmamız lazım.
3: Talkitna'ya gidebilecek gibiyim.

0: Günaydın efendim.
1: Günaydın. Hadi atla, tamam. Seninle trende ilgileniriz.
0: Teşekkürler.
1: Pekala.
2: Kondüktörler Andy Ross ve Linnea Crosby demiryolu boyunca insanları taşır.
3: Pekala. İyi günler.
1: Bilet parası $54.55. Tamam.
0: Uzun süredir mi bu işi yapıyorsunuz?
1: 47 yıldır bu işi yapıyorum ve hedefim 50
0: sene. Öyle mi? Anladım.
1: 50'ye ulaşmayı hedefliyorum.
0: Tebrikler, bu bir kilometre taşı olur.
1: Annem beni 1957'de buraya getirdi ve gerçekten dünyadaki en iyi işe sahibim. Trenleri severim, manzaralara bayılırım. Daha iyi başka bir iş olabilir mi?
0: Çok güzel, teşekkürler.
1: Seni istediğin yere götüreceğiz.
0: Talkitna'ya doğru yolda olduğum için çok mutluyum. Köpeklerime geri dönmeliyim ve eğer Talkitna'da helikopter pilotuyla anlaşırsam her şey yolunda olacak demektir.
2: ...130 kilometre uzakta. Bill, Davey ve George... ...90 tonluk buldozerle kuzeye doğru yol alıyorlar.
4: O buz raylara yaklaşırsa çok kötü olacak.
2: Havanın ısınmasıyla birlikte eriyen... ...ve raylara doğru ilerleyen buz parçalarından uzakta durmalılar.
5: Buzlar beni çok geriyor, Bill.
2: Daha kuzeyde Cantwell'de...
6: Isınıyor mu?
2: Mike ve John, sel sularının raylara zarar vermesini engellemek için donmuş su giderini açmakla uğraşıyor.
6: Henüz ısınmadı.
2: Buhar makineleri buzu eritecek kadar ısı üretemiyor.
6: Hey Mike, ben olsam maksimum çalıştırmazdım.
7: Başka türlü eritemeyeceğiz.
6: Eğer 20 dakikada halledemezse yükseltiriz.
7: 20 dakikamız yok John. Onu şu an eritmiş olmamız
6: kabloyu
7: gerekiyordu.
6: Kabloyu yakacaksın.
7: Bazen işin nasıl yapılması gerektiği hakkında John'la çok farklı fikirlerimiz oluyor. Daha önce hiçbir sorun yaratmadı. Çok daha hızlı olacaktır.
6: Maksimum çalıştırmamız gerekmiyor. Bazen çok kötü fikirleri oluyor. Bu hiç iyi bir fikir değil.
7: Bir sorun olmayacak John.
6: Şansını zorluyorsun dostum. Büyük bir risk.
7: Yakında
6: bu.
7: Emeklisin, çok uzatma.
6: Hala vaktim var. Ben 35 yıldır buradayım. Bu çocuk sadece 32 yaşında. Burada çalıştığım süre boyunca çok şey öğrendim ve bugün beni dinlemek istemiyor. Bu çok büyük bir hata olabilir. Kendini yakması beni bağlamaz. Onunla birlikte yanmak istemiyorum, o kadar. Onu indir, ciddiyim.
7: O zaman trene gecikme haberini sen ver, olur mu?
6: Ben sadece azaltmanı söylüyorum.
7: Tamam, o zaman telsizle sen ilgilenirsin.
6: Evet, ustabaşı olduğunu biliyorum ama bazen saçmalıyorsun işte.
7: Bazı işler hakkında kendi düşünceleri vardır. Onları değiştirebileceğimi sanmıyorum. Bu yüzden sadece onunla bir şekilde anlaşarak işi tamamlamaya çalışıyorum. Yapabileceğim tek şey şu anda bu. Tekrar ateşle.
6: Hazır mısın?
7: Hazırım.
6: İşte ateş geliyor.
7: Isınıyor.
6: Evet.
7: Evet.
6: Buhar tehlikelidir.
7: Buhar dostum, insanı gerçekten fena yakabilir. Hiçbir yere gitmiyor. Öylece duruyor. Uzun bir süredir böyle.
6: Bir taşa falan çarpıyordur. Bu iyi değil. O burudaki buzlar eriyip gider akmaya başladığında su yolunun altındaki kayalara çarpar. Böylece boruyu daha ilerletemeyiz. Ciddi bir sorundur bu.
7: Zaman azalıyor.
6: Yetiştiremeyeceğiz gibi.
2: 160 kilometre güneyde.
1: Talkitna'da iyi günler.
0: Teşekkür ederim.
2: Roger Talkitna'ya vardı. Helikopterle evine dönmeyi umuyor.
1: Herkes trene! Sonra görüşürüz Talkitna.
2: Harry ve Linnea da sonraki işlerine geçiyor.
8: Sıradaki durak Ferry. Bu bitkileri teslim etmeliyiz. Genelde büyük varis taşırız ama şu an ahududu ve toprak taşıyoruz. Bol bol toprak. Bu trenin eşi yok. Dünyada kesinlikle bir benzeri yok. Özgür yaşayan insanlara servis yaparız. Bayılırım.
2: Kuzeyde feri yakınlarında.
9: Bir şeye benzemeye başladı.
2: Dines ailesi yolcu treni bitkileriyle birlikte gelmeden önce serayı hazırlamaya çalışıyor.
9: Kim zımbalamak ister?
10: Ve şekillenmeye başladım.
9: Mükemmel.
11: Serayı çok sevdim. Umarım yıkılmaz.
9: Evet, toprakları ve bitkileri bekliyoruz.
1: Pekala, sanırım durağımız burası, tamam.
9: Teşekkür ederiz.
3: Ah, bu çok ağır.
10: Onu ben alayım Erin.
9: Sen şunu alacaksın.
3: Evet, işte o.
10: Büyüğü.
9: Tamam.
10: Ağır olanı bu.
3: Tam canavar.
10: Tamam. Getirdiğiniz için teşekkür ederiz tekrardan.
9: Çok teşekkür ederiz.
3: Sorun değil.
9: Çok teşekkürler.
10: Sağ olun. Dört tekerlekliyi kapıp yüklemeye başlayalım.
9: Sağ olun.
3: Çabucak indirdik. Herkesin bir anda çalışıp çabucak bitirmesini severim.
10: Bu harika.
9: Evet, yatakları çok iyi dolduracak.
10: Gerçekten olacak gibi yarın. Tüplerimiz ve vinillerimiz de hazır.
9: Vinil.
10: Evet.
9: İki tüp vinilimiz. Vinil eksik. Evet.
10: Doğru. Bizim vinilimiz.
9: Bu sera operasyonunun kritik bir parçasıdır.
10: Evet.
2: Demir yolunun aşağısında...
6: Devam etmiyor. Taşlara falan takılmış olmalı.
2: Mike ve John'un buhar makinesi onlara öfkelendirmeye başladı.
7: Çamur gibi bir şeye takılıyor. Giderin altında oynadığını hissedebiliyorum.
6: Ha, bu yüzden devam edemiyor.
2: Eğer ısıtılmış buzları giderden gönderemezlerse... onlar tam tersi yönde eriyip rayları su altında bırakabilir.
7: Normal bir günde hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Sürekli yeni çözümler bulmamız gerekir.
6: İki boru daha ister misin?
7: Evet. Evet, bu iyi çekiyor. Ne kadar vaktimiz kaldı John?
6: 30 dakika kaldı Mike.
7: Çok yakın olacak ama artık hızlanmamız gerekiyor.
6: Çok işimiz var.
7: Biliyorum.
6: Yarısındasın. 6 metre daha var. 15 dakikamız var.
7: Su seviyesi azalmaya başladı mı?
6: Şimdi başladı.
7: 4'te 3'ünü bitirdik.
6: Hadi, hadi, hadi.
7: Su güzelce akmaya başladı. Her şey yolunda gibi. Bu umduğumdan bile iyi oldu. Her şey akıp gitti.
6: Bu inanılmaz. İşte tren. Tam zamanında.
7: Onu çok geciktirmedik gibi ha? İşi hallettik. Bir kaza olmadı ve herkes tek parça. Yaptığımız işten memnunum ve tren de ilerliyor. En önemlisi zaten buydu.
6: İyi işte.
2: 80 kilometre kuzeyde, Ferry'de.
9: Teşekkür ederiz.
2: Yolcu treni Dines ailesine panik yaşattı.
10: Tüplerimiz ve vinillerimiz.
9: Vinillimiz.
3: Lanet olsun, sera malzemelerini unuttuk.
10: Geri geliyorlar. Umarım vinilimiz vardır. Evet.
9: Teşekkür ederiz.
3: İkimiz de unuttuk.
10: Döndüğünüz için sağ olun. Çok iyi oldu.
3: Tamam, artık eğlencenize bakın.
9: Temiziz.
3: Tamamız, artık yola dönelim. Pekala, artık işimiz tamam.
2: Güneyde, Talkeetna yakınlarında. Roger artık evine dönmek için sabırsızlanıyor.
11: Merhaba Sean.
12: Merhaba.
11: Merhaba.
12: Roger, memnun oldum.
11: Ben Roger, memnun oldum. Walt yardım edebileceğini
12: evet,
11: söyledi.
12: Evet, zaten o taraflara gitmem lazım. Seni de o sırada
11: harika,
12: bırakabilirim.
11: Gerçekten çok makbule geçer. Eğer yetişemezsem köpeklerim açlıktan
12: bu
11: ölecek
12: olmaz.
11: Çünkü. Evet.
13: Batıya uğrayıp güneye doğru kalkıyoruz.
12: İlk kez mi helikoptere biniyorsun?
11: Evet, ilk oluyor.
12: Güzel. Umarım rahatsızlanmazsın.
11: Yok yok, ben iyiyim, gayet
12: güzel.
11: İyi. Çok hoş uçuyor.
12: Evet, çok yumuşaktır.
11: Manzara olağanüstü.
12: Rotaya devam. Helikopter 501 Golf. Tangı batıya 5 kilometre, batıya doğru 150 metre. Bugün sığınlar ortaya çıkabilir. Ayılar ne durumda? Geziyorlar mı?
11: Evet. Geziyorlar.
12: Nehirde iyice eriyor gibi.
11: Evet.
13: Biraz yoldan çıktık. Bu önümüzdeki gölden mi bahsetmiştin?
11: Evet efendim, sanırım. Evet, tam üstündeyiz. Sol tarafta kalıyor.
13: O göle ben de bir uçak indirmezdim.
11: Evet, kenarları çok yumuşak.
13: Evet. Hatta üzerinde yürümezdim bile.
11: İşte böyle.
13: Pekala, şurada bir açıklık var. İnebilirsek seni oraya indirelim.
2: 100 kilometre güneyde. Bill, Dave ve George 90 tonluk buldozerle birlikte kötü ünü olan Kasırga Kanyonu Köprüsü'ne yaklaşıyor.
10: Umarım her şey yolunda gider. Bilmiyorum.
1: Şans dileyin derim beyler.
2: Bu 275 metrelik asma köprü azgın akıntıların 90 metre yukarısında yer alıyor.
4: Buldozer iyi durumda.
10: Evet, iyi duruyor. Güzel.
4: Evet.
10: Yaşasın.
2: Büyük buldozerin köprüden geçerken dengesini koruması çok önemli.
4: Evet, bu çok garip. Tekerlekler kilitlendi
1: diyor. Bir numaralı.
4: Onu kontrol etmemiz gerekecek. Bunu durdurmalıyım.
1: Devi, biz köprüye iniyoruz.
10: Köprüden önce duracak mısın?
4: Deneyeceğim. Bu çok ağır bir tren dostum. Köprüde olacağız baylar.
10: Lanet olsun.
4: Şöyle düşünün. Derin karlar yerine normal bir köprüde yürüyeceksiniz. Hepsi bu işte.
10: Evet, sadece 90 metre. Düşüp ölürüm.
1: Çok dikkatli olmak zorundayız.
10: Köprüye inmek istemiyorum.
1: Hazır.
10: Hadi gidelim.
1: Hadi gidelim bakalım.
4: Burası durmak için çok kötü bir yer ama...
1: Dave, buna inanamıyorum. Şuna bak. Ah! Gerçekten bir an durup manzarayı izlemeliyiz bence. Şuraya
10: yok,
1: bak.
10: İyiyim. İyiyim.
1: Harika.
4: İleri bile bakmak istemiyor.
1: Bir saniye dostum, bir saniye izlemek istiyorum şurayı.
10: Ben iyiyim.
1: Şuna bak, daha iyisi yoktur.
4: Yükseklik korkunuz varsa burası olmak isteyeceğiniz son yerdir.
1: Hadi bakalım, bir numaralı dedi değil mi?
10: Evet.
4: Umarım tekerlekler kilitlenmemiştir. Şu an ihtiyacımız olan son şey lokomotiflerden birinin kilitlenmesidir. Eğer bu olmuşsa yolda kaldık demektir.
2: Alaska Demiryolu. Alaska Demiryolu. Denali Eyalet Parkı'nın yakınlarında.
1: Bana bir saniye izin verin.
10: Ben iyiyim.
2: Bill, Dave ve George 90 metre yukarıda Kasırga Kanyon Köprüsü'nde mahsur kaldılar.
4: Umarım tekerlekler kilitlenmemiştir. Bu lokomotifler bilgisayarlara bağlıdır ve her parça üzerinde sensör vardır. Ve eğer bir sorun varsa ya da doğru çalışmıyorsa o sensörler onu tespit eder. Ve tekerlekteki sensör kilitlenmiş.
1: Göze batan bir şey göremiyorum. Biraz ilerlemeni isteyeceğim. Dönüyor mu görelim, belki kilitlenmemiştir. Yanlış alarm olabilir, tamam mı? Sen ilerlerken nasıl döndüğünü görmek istiyorum.
4: Tamam, hadi bakalım.
1: Tamam.
10: Hadi hadi, bu köprüde daha fazla durmak istemiyorum.
4: Daha önce birçok kez onların yerinde oldum. Yerde de çalıştım, oralarda da. Vagonların arasından geçtim. Altlarına da girdim. Hareketi kontrol etmek kritiktir.
10: Tamam, hadi bakalım.
4: Tekerleği izleyecekler. Her şeyin olması gerektiği gibi döndüğünden ve kilitlenmediğinden emin olacaklar.
1: Her şey normal, Davey. Fren kilitlenmemiş.
4: Her şey yolunda gibi.
1: Tekerlekler rahat dönüyor.
10: Hadi.
1: Burası Tanrı'nın ülkesi. Gerçekten olağanüstü. Her sabah heyecanla işe gelmemin nedeni bu. Buraları görmek.
4: Hadi, taşıyacak yükümüz var. Hadi.
10: Çok güzel ama çok tehlikeli. Bu köprüde daha fazla durmak istemiyorum.
1: Davey, birazcık bak.
10: Baktım, baktım.
1: Nefes al. Şu güzelliği içine
10: İyiyim,
1: çek.
10: İyiyim. Korkutucu. O köprüde olmak istemiyorum.
4: Evet, çok yüksekte dostum. Şimdilik yanlış alarm oldu diyelim ha.
1: Evet, sadece izlesek iyi olur.
4: Evet.
1: Yani.
2: Hala başım dönüyor, fenayım. Hadi köprüyü geçelim.
4: Zaman azalıyor. Engel üstüne engel.
2: Willow'un dışındaki arazide özgür yaşayan Roger sonunda kulübesine geliyor.
13: Bakalım inebilecek miyiz? Hayır. Şuraya sağa doğru gidelim. Pekala, yeterince sağlam. Sana uyar mı? İyi mi?
11: Harika olur. Harika olur. Teşekkürler.

0: Gelin çocuklar. Nasılsın kızım? Köpekleri gördüğüm zaman havlayıp ulumaya başladılar. Gelin bakalım. Evet, iyice çıldırdılar. Dışarı çıkınca sevindiler.
1: Roger artık ATV'sini kasabadan aldığı motor parçasıyla tamir edebilir.
0: Bu altı tekerleklinin çalışması projelerime çok yardım edecektir. Umarım tamir edebilirim. Eğer lazım olan şeyler yoksa başım belada demektir. Evet. Tamam, harika. Evet. İşte bu. Evet. Bakalım çalıştırabilecek miyim? Hadi bebeğim.

0: Bu şeyi tamir etmek için parça alma gezisi çok olaylı geçti. Çok uzun bir gün oldu ama verimli oldu. Başarılı geçti.
1: Kuzeyde, feri yakınlarında.
2: Önce yukarı.
3: Tamam, devam.
2: Sonra aşağı.
1: Dines ailesi sonunda yeni seralarını tamamladı.
2: Koa gel, yeni serayı açmak ister misin? Harika duruyor.
3: Evet.
2: Sıcaklık ne durumda?
4: 21.
2: 21, peki.
3: Aa, şu güzel topraklara bak.
2: Aa, çok güzel.
3: Sence yeterli
2: evet,
3: mi?
2: Evet, yeter. Aa, çok sıcak. Şapkamı çıkarabilirim. Evet, sıcak bir sera. Orada ne var Koa?
4: Biber.
3: Bir sürü çili biberi.
2: Çok güzel.
3: Aa, burası onların yeni evi olacak. Bize domatesler, salatalıklar ve turşular verecek her mevsim.
2: Ne dersin Koa?
4: Bayıldım.
2: Güzel.
3: Yardımınız için teşekkür ederiz. Çok iyi iş çıkardınız.
4: Çok güzel, beğendim. Çok sıcak. Güneşlenmek için iyi olur. Evet, ve burada birçok bitki yetiştirebiliriz. Ama tek kötü yanı annem geceleri onları taşımamızı isteyecek. Evet.
3: Yiyeceğimiz kerevizlere bak Koa.
2: Pekala, çıkmam lazım. Yanıyorum.
3: İçici bir sera için hiç de fena değil.
2: Günlük işin bir parçası.
3: Bence çok güzel.
2: Çak bir beşlik. Güzel.
1: Ray üzerinde 12 saat geçirdikten sonra Bill, Dave ve George Fairbanks'i görebiliyorlar.
5: Fairbanks'e 1,5 kilometre kaldı.
6: Ekstra süreyi sadece o dozeri kasabaya sokarken kullanmak harika oldu, değil mi?
5: Ucu ucuna yetiştiriyoruz.
6: Çok güzel, çok güzel.
1: Buldozer buz temizleme makinesinin arasına katılıyor. Buzların raylara zarar vermesini engelleyecek.
7: Tebrikler Bay Zaman Makinesi. Zamanında yetiştirdin.
6: Evet, bize bu yüzden para veriyorlar. İşimiz treni teslim etmek değil, zamanında teslim
5: ben
6: etmek.
5: Ben bittim. Hadi ayak altından çekilelim.
6: Evet, hadi dostum.
5: Soğuk içki vakti geldi.
7: Hadi yapalım.
6: Katılıyorum.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Uçan Vahşi Alaska'nın bu bölümünde acı soğuk Air Alaska'nın uçaklarına zarar vermeye devam ediyor.
4: Sıcaklık -10 ile 20'nin altında olduğunda uçakla uçmak gerçekten çok zordur.
0: 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Uçan Vahşi Alaska'nın bu bölümünde acı soğuk Air Alaska'nın uçaklarına zarar vermeye devam ediyor.
4: Sıcaklık -10 ile 20'nin altında olduğunda uçakla uçmak gerçekten çok zordur.
3: Pilot

0: Ariel kar aracıyla gerçek bir Alaska kar tavuğu avına doğru yol alıyor.
1: Gördün mü? Yakınlaş. Evet.
0: Pilot Doug Stewart'ın frenleri buz tutmuştu.
2: Bu şeyi durduramıyorum.
0: Ve uçucu kimyasallar taşıyordu.
2: Lanet olsun.
0: Era Alaska'nın pilotları gece gündüz demeden küçük uçaklar içinde hava koşullarıyla savaşarak Amerika'nın son sınırına hayat veriyorlar. Amerika'daki en soyut vatandaşlar, en korkusuz hava yoluna bağlıdırlar. Jim Tivito, Ferno Tivito, Ayla Tivito, Ariel Tivito. Uçan vahşi Alaska. Alaska'da görünen 50 yılın en sert kışı, oranın bütün sakinlerini bir teste soktu.
3: Alaska'da bu kış gerçekten çok sertti.
0: Kotzebue merkez bölgesinde pilot Sarah Fryer, Alaska'nın kışını tam anlamıyla bizzat kendi elleriyle hissetti.
3: Biliyorsunuz, negatif 107 içinde bulunduğum en serin rüzgar oldu. Bu kışın uçaklarımız üzerinde çok büyük etkisi var. Hava soğuk olduğunda bazı şeyler daha kırılgan ve kırılması kolay oluyor. Bu bizim için çok zorlayıcı.
0: Sarah bir yolcuyla Point Hope'a doğru kalkışa geçtiğinde soğuk azalacağına dair hiçbir işaret göstermez.
3: Üst 4 saatlik yakıtım var. Point Hope ne durumda?
2: Point Hope'da hava soğuk. Bir kutuyu bile uçurmadan indiremiyorsun. 10-15 kilogramlı kutular bile uçuruldu.
3: Hava çok rüzgarlı.
2: Arka kapı.
3: Lanet olsun.
0: Sarah'ın yolcu kapısı yerinden uçtu ve açıldı. Bu durum uçağın gövdesini zorluyor ve Sarah ile yolcusunu ölümcül soğuğa maruz bırakıyordu. 3000 metre yükseklikte uçuyorlardı ve Sarah'ın uçağı basınçlandırma gerektirmiyordu. Ama kapının uçmasıyla birlikte uçağın içindeki sıcaklık hızlı bir şekilde 45'ten 0'a inmişti. Kuzeye 24 kilometre olan Kivalina'ya doğru yönlendi.
3: Kivalina, iniş için hazırım.
0: Saatte 200 kilometre olan rüzgarın gövdedeki diğer kapıyı da uçurmadan uçağı yere indirmeyi umuyordu.
3: Lanet olsun bu uçağa. Yapmam gerekeni eğitimi aldığım şekilde yaptım. Uçağı yavaşlattık, yere indirdik ve dolayısıyla bununla başa çıkabildim. İyi misin? Bunun için özür dilerim. Bir saniye bekle.
0: Kivalina köyü Çakçı Denizi'nde bir kum yığınının içerisinde bulunuyor. Anakaradan büyük bir buz kütlesiyle ayrılmıştır.
3: Kapı kapanmıştı fakat arızaya bakması için bir tamirci istemiştim.
0: Tamirci gelip uçağın uçmaya hazır olduğunu söyleyene kadar Sarah ve yolcusu bu uzak noktada karaya oturmuştu.
3: Lanet olsun.
0: Onları bu acı soğuktan koruyacak bir terminal yoktu. Bu yüzden Sarah ve yolcusu tamirci gelip arızayı düzeltene kadar uçağın içinde sığınmak zorundaydı. Unaklı'yı terminaline dönersek hava güzeldi ve Air Alaska hiç olmadığı kadar kalabalıktı. Daha fazla uçak inip kalkıyordu ve bu durum hevesli pilot Ariel Tivito için daha az uçağın mevcut olduğu anlamına gelmekteydi.
4: Özel bir pilot olabilmek için 9 saat fazladan çalışmam gerekiyordu ve bunun 5 saati tek başına olmak zorundaydı.
5: Limana birini gönder Ariel.
4: Ve uçuş için fazla zamanım yoktu. İyi uçuşlar. Bu kış berbattı. Hava gerçekten çok rüzgarlıydı. Aman tanrım, bu çok ağır.
2: Rüzgar sanki bunu 50 kilogrammış gibi yapıyor değil mi?
4: Evet. Ve kar fırtınaları. Oh elim. Uzun geçen kıştan sonra istasyon deliye döndü. Bu yüzden insanlardan uçak alabilmek daha da zorlaştı. Sonuç olarak uçuş yapamadım.
0: Ariel uçuş yapamamış olabilir ama o hala öğreniyor. Ve uçuş zamanı geldiğinde daha iyi bir öğretmen yok.
5: Hey! Buraya gel.
0: Babasından başka, Jim Tivito.
6: Uçurum üzerindeki Anvik Nehir Kulübesi'nden bir telefon geldi. Ve o kişi ona soba getirip getiremeyeceğimi sordu.
4: Bunun olacağını...

0: sanmıyorum.
1: Bunun olmasını sağlayacağız.
2: Kulübenin ısıtma sobası çalışmıyordu ve termometre sıfırın altında 30'u gösteriyordu. Jim sıcaklık iyice düşmeden yeni sobayı getirmeliydi.
1: Bu adam beni aradı çünkü benim kızaklı uçağım olduğunu ve oraya gidebilecek tek şeyin bu uçak olduğunu biliyordu.
2: Anvik Nehir Kulübesi vahşi doğanın içinde Unaklit'in 130 kilometre güneyinde bulunuyordu. Ve bu tamamen çalılık arazi pilotlarına bağlıydı.
0: Lanet olsun, bu çok garip. İki küçük pim kapıyı tutuyor. Külüstür bir uçak gibi görünüyor.
1: Benim uçağıma külüstür mü diyorsun? Yürüyebilirsin biliyorsun.
0: Tamam. Sadece eski sistemi olan güzel bir uçak.
1: Era 361 Unaklit'ten Anvik'e.

0: Gökyüzünde Barrow'un dışında pilot John Pons, Air Alaska'nın kuzey noktasındaki merkezine alışmaya çalışıyordu.
1: Trafik yok. Air 8 Gala Victor, Barrow'a dönüyorum. Bir sonraki uçuşumdan önce hala yaklaşık 20 dakikam var.
0: John hala dolu bir öğlen uçuş programına sahipti. Ve sadece birkaç dakika sonra uçağına dönüp yeni yolcuları ve malzemeleri alıyordu.
1: Pekala, Barrow'a hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Benim lanet olası yükleyicim yok.
0: ERA'nın uçakları asfalt alanda yüklenir. Ve bu işleme, yükleme, bunu yapanlara da yükleyici denir. Yükleyiciye bağlı olan pilotlar uçaklarını yüklerler. Ve eğer bu durum program dahilinde değilse sinirler gerilebilir.
3: Yardım edecek kimsesi yok.
0: Hiç olmamasındansa geç olması daha iyi. Yükleyiciler sonunda gelir ve çalışmaya başlarlar.
3: Anlaşıldı.
1: Tamam.
0: Ama Luke Hickerson terminalinin programın gerisinde olduğunu keşfetmeden
4: önce... Lanet olası yeni adam programımı mahvetti.
1: Beni kötü biri gibi gösteriyor. Sabrınız için teşekkür ederim Baler. Uçuş yapmadığımızda para kazanamayız. İçerideki kimse ne yaptığınızı bile bilmiyor. Bu hatır gönül işi değildir. Lanet olası şu şeyi alabilir miyim? Manifesto istemek zorunda kalacağım. Daha şimdiden uçuşum yarım saat gecikti. Durmuyor. Bunun için özür dilerim. Kusura bakmayın. Bugün yükleyicilerin yaptığı çok fazla lanet olası işle uğraştık.
0: Pons Barrow'da lojistik dersi alırken Unaclete'e geri dönecek olursak, pilot Ben Patterson iki aileyi de Shaktulik'e götürmek üzere 207'sini yüklüyordu.
3: Çocuğu buradaki koltukta mı oturtmak istiyorsunuz?
5: Bu mu?
3: Evet, buraya. Buraya oturun.
5: Kızı.
3: Kız demek istedim, pardon. O uçakta gerçekten çok fazla bebek taşıyorum. Hatta bazen bebekleri taşıdığıma dair bir fikrim bile olmuyor çünkü onları öyle bir sarıyorlar ki... Hatta iki bebeği bile o şekilde saranlar var. Kafalarındaki başlığın arasından suratını görene kadar orada bebek olduğunu fark etmiyorum. Bu onları ceketin içinde sıcak ve güvende tutacaktır. Çünkü eğer birkaç yüzyıl önceki fotoğraflara bakarsanız o zamanda da bu şekilde yapıldığını göreceksiniz. Tekrar arkadayım. Arkadaki bebek sizin mi?
5: Evet.
3: Ne zamandır bu uçaklarda uçuyor?
5: Oldukça fazla, doğduğundan beri. Anchorage'ten Unaclete'e gittiğimiz ilk uçuşunda yalnızca 2 günlüktü. Çok küçüktü.
3: Elimden gelenin en iyisini yaparım. Özellikle uçakta bir bebek olduğu zaman. Çünkü bebekleri üzmek istemem. Bu yüzden iniş ve kalkışlara çok dikkat ederim. Daha erken bir iniş yapacağım. Bu yüzden dakikada 500 feet'i geçmeyecek. 100 veya 200 feet'te kulağınıza daha az basınç oluşur.
0: Ben Shaktulik'te iniş tekniğiyle pratik yaparken 900 kilometre güneyinde Ariel Tibito uçuş dersi alıyordu. O ve Jim ısıtma cihazını Anvik Nehir Kulübesi'ne götürüyordu.
2: Burası Anvik Nehri mi?
6: Evet.
2: Nehrin üzerinde iniş yapmayı nereden biliyorsun? Ya orada bir buz çıkıntısı ya da onun gibi bir şey varsa?
6: Sabahın erken saatinde gitme sebebimiz bu. Gün ışığı buzları çözer ve buzun üstü serbesttir. Geceleri tekrar donar ve bu işleri zorlaştırır. Ona orada olacağımı ve sobasını getireceğimi söylemiştim fakat o beni yanılttı. Yoksa gelir bunu gömerdim. Acil durumlarda endişeleneceğin son şey uçağını hedef almak olmalı. Kendini kurtarırsın ve bunun için en iyi yol normal bir iniştir.
2: Panik yapma.
6: İşte inilecek doğru yer.
0: Şiddetli kış iniş pistini terk etmişti. Bu yüzden Jim kulübenin sahiplerini kar araçlarıyla piste gelmelerini istemişti.
6: Onları 6 metre genişliğinde bıraktım. Bu sayede iniş yapabilir ve batmazdım. Bu şekilde düz bir iniş yapmak durumundasınız.
0: Eğer pistte Jim'in iniş yapmadan önce sertleşmek için yeteri kadar zaman olmazsa 180 kayak hafif karda yakalanacak ve uçağı çevirecek.
6: Havayı hissetmek. Gerçekten kolay bir şekilde kaybolabilirsin. Bu sadece yerden yükselmekten ibaret değil. Daha sonrasında neyi doğru yaptığınla ilgilidir.

0: Donmuş Anvik Nehri'nin üzerinde Jim Tivito ve kızı Ariel, öldürücü soğukta bozulan ısıtıcıyı yenisiyle değiştirmek için eğreti piste iniş yapmaya çalışıyordu.
1: Bu şekilde düz bir iniş yapmalısın. Kolay bir şekilde kaybolabilirsin.
2: Vay canına. Güzel pist.
1: Hey, birazdan orada olacağız.
2: Kulağa hoş geliyor.

0: Will ich nicht. Başardım. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Bu benim kızım Ariel.
1: Nasılsınız?
3: İyiyim.
0: Çok
3: nasılsınız?
0: Güzel bir yer.
3: Sizi görmek güzel.
2: Gerçekten güzel bir yer.
1: Jim ve Ariel güvenli bir şekilde iniş yaptı. Ve kulübeye kendileri giriş yapma fırsatı buldu.
2: Bu inanılmaz, biliyorsunuz da birçok şey yaptı. Kendi güneş pillerini düzenledi, kendi serasını kurdu ve kendi sebzelerini yetiştiriyor. Bu güzel bir iş.
0: Burada başka bir şey inşa ediyor musunuz?
1: Şu an bu bizim bahçemiz.
0: Ne yetiştiriyorsunuz?
1: Her şeyi.
0: Her şeyi ha? Lahana?
4: Lahana, marul, ıspanak.
1: Müşterilerimizin başka yerlere uçuş yapmalarını
4: kesinlikle
1: istemedik.
4: Kesinlikle uçuş yapmak tohum ekmekten ucuz.
1: Evet.
0: Evet, evet, bu doğru.
4: Evet.
1: Evet.
4: Her zaman söylediğim gibi 500 kilogramın için uçmak 1000 somun ekmekten daha ucuz.
0: Bu harika.
1: Çok iyi değil mi?
0: Bütün bunlar sizin yakaladığınız hayvanlar mı?
1: Hepsi değil.
4: Hala keçilerin nereden geldiğini anlamaya çalışıyorum.
0: Güzel bir şey. Kesinlikle geri geleceğim.
2: Her yılın benimle birlikte uçuşa buraya gelmesi güzeldi. Umarım ihtiyacı olan uçuş saatlerini alır ve özel pilotluk testini geçebilir.
1: Ariel ve Jim eve yol alırken soğuk Kivalina'ya geri dönüyoruz.
0: Hey Jimmy!
1: Tamirci sonunda Kaan'ı hareket ettirdi. Ve Sarah uçağın geri kalanını incelerken kapının durumunu kontrol etti. Yolcu kapısı dahil hiçbir sorun kalmamış gibiydi. Ama daha büyük olan kargo kapısında bir sorun vardı.
0: Kargo kapısını kapatmaya gittim ve kapı mandallarını tutturamadım. Hey Jimmy!
1: Dondurucu hava kapı mandallama sisteminde buzlanmaya sebep olmuştu. Bu durum kapının kapanmasına engel oluyordu. Yolcu kapısından 3 kat daha büyük olan 208'in kargo kapısı bir sorun olması durumunda uçuş esnasında felakete yol açabilirdi.
0: Lanet olsun, bu bir problem. Kolu oynatamadım bile. İtmeyi dene. Lanet olsun. Uçakta geçirdiğiniz birçok zamanda büyük kalın eldivenlerle çalışmazsınız. Dolayısıyla eldivenleri çıkarmalısınız ve hava -45 derece, rüzgarlı. Çok soğuk. Donmuş parmaklar gerçekten çok acı verir. Yaşadığım en acı şeylerden biri. Yapıp yapamayacağımı merak ediyorum. Evet. Bir saniye. Parmaklarımı hissetmiyorum.
1: Sarah uçağını Kivalina'da bırakma ihtimaliyle karşı karşıya gelmişti. Elinde yalnızca bir seçenek kalmıştı.
0: Mandallama sisteminin eskisi gibi çalışmadığını görebiliyorum. Ah. Kilitlemeye zorlayabilirdim.
5: Tamam, sanırım hallettim.
0: Kapıyı kilitleyebildik. Güvenle geri uçabilmek için yeteri kadar kapıyı kapatabildik. Bunun için özür dilerim, seni korkutmak istememiştim. Point Hope'a olan yolumuza tekrar geri dönüyoruz.
1: Bu sırada Unaclid'de Ariel uçuş deneyimini evinin dışına taşımış görünüyordu.
0: Kods'da hava nasıl?
2: Tahminlere bakıyordum. -20 ila 30 arası olacak gibi görünüyor.
0: -20 olarak görünüyordu ben kontrol
2: ettim. Hava çok soğuk.
0: Hayır. -20. Güzel. Sarah orada ve ben onunla beraber uçuş yapmak istiyorum. Alaska'da bu zamana kadar ki bütün eğitmenlerim erkekti. Bütün bu erkek eğitmenlerden bıktım.
2: Sarah ile uçuş yapmak güzel olabilir. Bu size yeni bir bakış açısı katar. Ve Kotsebü'deki diğer pilotlarla da tanışmış olma imkanı tanır.
0: Bir kızla uçuşa gitmek için çok kaygılıyım. Özellikle de Sarah gibi zorlu bir kızla. Girebilir miyim? Müthiş!
1: Ariel Kotsebü'ye doğru olan uçuşuna hazırlanırken tarmakın dışındaki Ben Patterson acil bir teslimat için 207'sini yüklüyordu.
3: İlk uçuş ve Shaktulik'e uçuyorum. Bırakmak için çok fazla yengeç yakalama otası var. Ve bu North Sound'da balık tutmak anlamına geliyordu.
1: Norton Sound'u çevreleyen köylerde balıkçılık oranın sakinleri için en önemli kaynaklardan biri. Kışın okyanusu kaplayan buz, balıkçılara bolca yengeç bulunan ve kilometrelerce uzanan sulara kolayca erişmesini sağlamaktadır.
3: Yengeç yakalama oltalarını bırakacağımız kişi bu sezon ilk kez yengeç avlamaya çıkacak. Köylerde çok fazla iş imkanı yoktur ve yılda bir iki kez balığa çıkmak onlar için iyi bir fırsat. Bu yüzden umarım iyi iş çıkarır.
1: Alaska'da iklim kısa mesafelerde bile ciddi şekilde değişiklik gösteriyor. Bu yüzden pilotlar uçuşa çıkmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol etmek zorunda.
3: Rüzgar yok demek, Şaktulik'te çok fazla rüzgar olacağı anlamına geliyor.
1: Dağ eteğindeki tepelerle çevrili Unaklit'in aksine Şaktulik'in köyü sert kutup rüzgarlarında biraz olsun koruyan Barren Tundra'sından kilometrelerce uzakta bulunur.
3: Bir sonraki 24 saat için hava tahmin sistemimiz sayesinde rüzgarın geldiğini anlıyoruz. İşte bulunduğumuz yer ve bu da Norton Sound. Kırmızıyla gösterilen alan bizim genel alanımız.
1: Alaska'nın batısındaki arazilere sert rüzgarlar geliyordu ve Ben'in mevsim bitmeden teslimatını gerçekleştirmesi.
3: Yengeç avlama sadece birkaç ay sonra bitiyor ve yengeç yakalama oltalarını en kısa zamanda teslim etmeliyiz çünkü her geçen gün buzların tamamen eridiği günlere yaklaşıyoruz.
1: İnişe geçtiğinde Ben sahilde sert bir rüzgarla karşı karşıya kaldı.
3: Uçuş esnasında uçağın içine yüklenmiş olan her şeyin ağırlığını hissedebilirsiniz. Eğer uçağınızda taşımak için yengeç yakalama oltası gibi ağır olmayan şeyler varsa o size hiçbir şekilde yük olmaz. Ancak eğer bu şekilde hafifseniz en küçük esinti bile uçağın sarsılmasına sebep olabilir. Bu yüzden hafif yüklemelerde kesinlikle daha fazla türbülansa maruz kalırız. Burası bizim iniş ve çıkışlarımızı yaptığımız yer. Bu nokta en zorlayıcı nokta.
1: Şaktulik'in köyünün üzerinde pilot Ben Patterson hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarla savaşıyordu.
3: Burası bizim iniş ve çıkışlarımızı yaptığımız yer. Bu nokta en zorlayıcı nokta.

0: Ben taksiyle Şakturik'teki evine gider. Ve Kelvin onu karşılamak için oradadır.
1: Bugün biraz rüzgarlı. Nasıl başa çıkıyorsun?
2: Bütün bunlar senin mi?
1: Evet.
2: Pekala. Bu mevsimki ilk avlanma girişim.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim.
2: Hazır mısın? Uçuşa geçiyoruz.
0: Tıpkı Ben'in daha düzgün olan Unaclete'in gökyüzünde uçarken yaptığı gibi Kelvin ve kız arkadaşı adada gün ışığının son birkaç saatinden faydalanmak için donmuş okyanusun üzerine doğru bakıyordu.
1: Rüzgar artıyor, acele etmeliyiz.
0: Geleneksel dağcı kazmalarının yerini gaz destekli delgeçlere bırakmasına rağmen yengeç avlama tekniği farklı jenerasyonlar için aynı kalmıştır.
1: Babam yıllardır bu işi yapar, biliyorsun. Hatta ben doğmadan önce bile bu işi yaparmış.
0: Yeni delgeç işleri kolaylaştırsa da hiçbir zaman daha iyi olamamıştır.
1: Her zaman söylerler, daha yeni yengeç yakalama oltasıyla daha fazla yengeç yakalayamazsınız. Onları ancak mevsiminde yakalarsınız. Biliyorsunuz değil mi? Bunlar buz oltalarıdır. Yengeç içine girer ve oradaki yemi yiyip umduğu gibi orada kalır.
0: Kelvin bu mevsimde avlanmak için olta sayısını ikiye katlamıştı. Oltalara bu yaz yakaladığı alabalıkla beraber yemleri taktı.
1: Oltamı yere bırak. Pekala. Yengeç yakalayabilir miyim bilmiyorum. Fakat birkaç gün sonra kontrol etmek için geri geleceğiz.
0: Kelvin başarı şansını artırmak için yapabileceği her şeyi yapmıştı. Sadece zaman oynadığı kumarı kazanıp kazanmadığını gösterecekti. Bu kış rekor kar yağışı yaşanan ve rekor sayıda bekleyen teslimat olan Barov, ERA Alaska merkezinde yeni bir gün. 15 yıldan uzun süre ERA işçisi olarak çalışan eski pilot Doug Stewart, yarım kalmış işlere yardım etmek amacıyla ERA Alaska'da.
2: Benim adım Doug Stewart. 16 yıldır ERA için çalışıyorum. Beach 1900'de uçuyorum. Ve Alaska'ya uçmaya gerçekten aşık olmaya başladım. Çünkü kendimi özgür hissediyorum. Özgür olmayı seviyorum.
1: Merhaba.
2: Onu 6-7 yıldır tanırım.
1: Hoş geldin.
2: Biz gerçekten iyi arkadaşlarız. Ne oluyor orada? Herkes işiyle meşgul.
1: İş başındaydık ve resmen kendimi buradan çıkamayacak gibi hissediyordum. Seninle eskisi gibi zevzeklik etmeyi umuyordum.
2: Zevzeklik ettiğimiz günleri özlüyorum. Evet, sen
1: evlenmeden önce. Koca geveze bendim.
2: Sen daha gevezesin. Ben daha sessizim.
1: Doğru, doğru bir tespit. Ayakkabılarımı şu an denemek ister misin? Çünkü senin ayakkabıların yeterince büyük.
2: Dostum, ben burada Barov'da ne yapıyorum?
0: Doug kendini en kuzeydeki ERA merkezine alıştırmaya çalışırken...
3: Günaydın.
0: John Ponce da Barov'un yoğun programında işe koyuldu. O günkü uçuşlar için uçaklara yüklenecek çantaları hazırlıyordu.
4: Erkenden uyandık ve önümüzde uzun bir gün var. Burada sadece pilot olmamıza rağmen yükleme ve nakliye işleriyle de biz ilgileniyoruz. Ayrıca işlerin yolunda gitmesini de biz sağlıyoruz. Bu sayede şirket bundan yarar sağlamış oluyor.
0: John'un sıkı çalışması demek Luke'un son gününü uçuş için harcayacağı anlamına gelmekteydi. Vardiyasındaki son uçuş olan Point Day için uçuşa geçmişti.
1: Sana söylemiştim, burada hava iyiyse burası olduğundan çok daha güzel olur.
4: Luke ayrıldı mı?
2: 1240 ve biz Alfa 25'e doğru yol aldık.
0: Ama Ponce'un işini iyi yapması demek başka herkesin işini iyi yaptığı anlamına gelmiyor.
4: Lanet olsun. Bu çanta da ne böyle?
2: Maksimum 150 kilometre bölü saat.
4: Almakla sorumlu olduğu bütün çantalar hala burada terminalde duruyor.
1: B1 dön.
4: Merhaba Luke. Uçuşta mısın şu an?
1: Negatif. Haber var mı?
4: Bütün Point Lay çantaları burada içeride.
1: Gerçekten mi? Lanet olsun.
4: Geri dönüyoruz. Eğer makineyi açık tutarsan hepsini alacağız.
1: Anlaşıldı.
5: Küçük gibi görünen bir sorun, uçuşlar ertelendiğinde çok daha ciddi bir soruna dönüşebilir. Bu sadece parayla ilgili değildir. İnsanların zamanını alıp sinirlerini de bozacaktır.
4: İnsanlar sabahtan beri burada oturuyor.
2: Paketleyici nerede?
4: Efendim?
2: Paketleyici nerede?
4: Lanet olası herif.
0: Aynı gün içinde yapılan iki hatadan sonra Pons artık düşüncelerini söylemekten çekinmiyordu.
4: Bütün bu şeylerin çalışması için herkes kendi yükünü yüklenmeli ve herhangi biri kendi yükünü yüklemediğinde diğer taraf onu uyarmalıdır.
0: John'un aceleciliği sayesinde Luke çok az bir gecikmeyle uçuşa geçti.
4: Bu kabul edilemez.
0: Ama Pons için herhangi bir erteleme çok fazlaydı.
5: Rota için baş başayız.
0: Şaktoru 2'nin aşağısında yerel yengeç avcısı Calvin Pinupchuk'un boşa harcayacak zamanı yoktu. Yengeç oltalarını ilk kez kontrol etmek üzere yola koyuldu.
5: Gerginim. Hala o yengeç oltalarının parasını ödüyorum.
0: Sert kış özellikle tarım gibi işlerle uğraşan Alaskalıları daha fazla vurdu. Batıdaki köylerin yiyecek ve gelir kaynaklarına bir bakımdan sekte vurmuş oldu. Rezervler gitgide daha da azalıyordu ve azalan deposunu doldurmak için Calvin'in büyük bir vurgun yapması gerekiyordu.
5: Bu yıl ben ve sevgilim için biraz zorlayıcı geçti. Yengeç avı bir kumar, biliyorsun. Para kazanamama konusunda gerginim. Hala yengeç oltalarının parasını ödüyorum. Bunun farkında olmalısın, biliyorsun. En iyisi hepsini toplayalım. Hadi ama yengeç. Tamam. Evet. Bu bir dişi. Genellikle biz bunları denize geri göndeririz. Bir başka dişi. Onu geri at. Oltaları daha iyi yemlemeliyim.
0: Calvin'in umduğu yalnızca bir adet yengeç değildi. Ama her Alaskalı gibi o da azmediyordu.
5: Daha fazla yem koymam gerekiyor. Belki yarın daha fazla alabiliriz.
0: Ve bir sonraki gün için savaşmaya hazırlanıyordu. Barrow'un 800 kilometre kuzeyinde Doug Seward Terminal ile ilgileniyordu. Pons ve Luke günün son uçuşlarını yapmanın hayal kırıklığını yaşıyordu.
4: Uçmamız gerekiyor. Dostum.
5: Evet.
4: Bugün oraya her gittiğimde oraya herhangi biri geliyor gibi görünmüyordu. Yüklerin nereden geldiğini ya da ne olduğunu kim bilebilir ki?
5: Geniş bir zaman diliminde oradan her ayrıldığımda işlerin yolunda gitmediği belli oluyordu.
4: Bence elimizdekiler biraz olsun önümüzdeki birkaç haftanın göstergesi diye düşünüyorum. Doug için kaos ortamı olacağını düşünüyorum.
5: Kesinlikle.

0: Kotzebue'de bir sonraki sabah Sarah Fryer hala bir önceki günün etkisi altından çıkamıyor.
1: Parmaklarım dünden beri hala donmuş vaziyette.
0: Ama çok özel bir varışı bekliyordu.
2: Merhaba.
0: Ariel Tibito, Unaclid'den Aaron'ın en iyi kadın pilotunu iş başındayken izlemek için gelmiş.
1: Aa, başarmış.
2: Merhaba Ariel.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
2: İyiyim.
3: Nasılsın? Sarah ile uçmak için sabırsızlanıyorum. Onun gibi olmak istiyorum. Ona yardımcı olmak, ondan bir şeyler öğrenmek.
0: Uçak belki daha karmaşık olabilir ama Ariel'in bunu öğrenmesi gerek. Uçak ne kadar gelişmiş de olsa uçuşun temelleri her zaman aynıdır.
1: Şimdi yapacağımız şey şu, kolu döndür. Bunun ayarından emin ol ve kanatları yukarı.
3: Bu şekilde sağdan sola mı gidiyorsun?
1: Hı-hı. Uçağın içindeyken önemli noktaları kontrol eder ve hareket etmeden önce hepsini kontrol ettiğimden emin olurum. Pilin voltajını kontrol ediyorum. Yakıt pompası çalışıyor.
3: Bütün bunları her uçağa bindiğinde yapıyor musun? Sarah'dan öğrendiğim en büyük şeylerden biri de uçağa her bindiğimde yapmam gereken kendi rutinlerim olacağıdır.
1: Bütün bunları 1000 kez kadar yaparsın.
3: Eğer garip bir ses duyarsan ya da bir şey kapalı kaldıysa onun ne olduğunu bulmak istersin. Bunu yapmanın en kolay yolu kendi rutinlerini yaratmaktır.
1: Kotzebue Radyo, iyi günler. Burası ERA 314.
4: Evet, 314 Kotzebue Radyo tekrar ediyor.
1: Sol serbest, sağda serbest.
3: Evet.

0: Dikkat, arazi. Dikkat, arazi.
1: Yukarı çek, yukarı çek.
2: Bu şey tepeye çok yaklaştığımız için mi oldu?
1: Evet, radar her zaman devrededir. Sanki bir radar altimetre gibi sana yerden ne kadar yüksekte olduğunu söyler. Bu çok güzel bir şey, biliyorsun. Bulutların arasında uçuştasın ve bir yaklaşıma göre hareket etmelisin.
2: Evet.
0: Otomatik hava gözlemi. 1, 7, 3, 8, yarı görünürlük. Pus, hava...
2: Orada sadece oturup bütün gün hava durumunu okuyan o kişiyi merak ediyorum doğrusu. Bu kötü bir şey. Bütün gün orada otur ve oku. Sence bu bilgisayar gibi midir?
1: Bu bir bilgisayar.
2: Evet, bence
1: de. Kimseye bunu yapması için para ödemezler.
2: Sera ile uçmak çok güzeldi. Onunla birlikte uçağın içinde oturmak bile güzeldi. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Sera diyor ki her uçuştan sonra yeni bir şey öğreniyorsun.
1: Biraz sağ.
2: Uçuş yapmak ömür boyu sürecek bir deneyim gibi. Devamlı bir şeyler öğreniyorsun. Evet, bu çok eğlenceliydi Sera.
1: Ariel'in havacılık konusunda bu denli hevesli olmasından dolayı çok mutluyum ve bu bence mükemmel. Ailesinin içinde bulunduğu işi benimsemeye çalışıyor ve umarım iyice içine girer. İyi iş.
2: Merhaba.
3: Ariel onun için planlanan Sera ile olan eğitiminin ikinci aşamasına geçiyordu. Ama bu bölümde uçak olmayacak.
2: Sera ve istasyon müdürü arkadaşımız Carmen beni kar tavuğu avına davet ettiler. Carmen'le daha önce avlanmış mıydınız?
1: Daha önce Carmen'le hiç ava çıkmadım ama biliyorum ki o ölümcül bir avcı.
3: Batı Alaska'nın vahşi yaşamı insanlar için sadece günlük yaşam eğlencesi değil, ayrıca müthiş bir yemek kaynağıdır. Bir pilot karada bunları yapabilmeli.
2: Eğer iyi bir pilot olacaksanız nasıl silahla atış yapıldığını bilmeniz çok önemlidir. Çünkü diyelim ki kaza ya da onun gibi bir şey oldu. Taze yemeğe ihtiyacınız var. Bu durumda kendi başınıza avlanabilmelisiniz. Hadi gidelim. Hadi avlanmaya gidelim.
3: Bütün hazırlıklar tamamlandı. Kızlar kar tavuğu avına doğru yol alıyor. Alaska için küçük bir yerli kuş oyunu.
2: Küçük kuşlar, küçük kuşlar. Bu buz üzerinde kızlar günü.
4: Görüyor musun? Yakınlaş.
2: Evet, görüyorum. Bence çok fazlasını görüyorum. Kar araçlarımızı atladık, silahlarımızı kuşandık ve kar tavuğu sürüsünün etrafında dolaşmaya başladık. Tamam, güzel. Hazır mısınız? 1 2
3: Kotzebue'nun dışında Sarah Fryer ve Carmen Manigault Alaska kar tavuğu avı için Ariel'ı da yanlarında götürmüşlerdi. Bir pilotun hayatta kalabilmesi için gereken becerileri öğrenmesini umuyorlar.
4: Görüyor musun?
2: Evet, görüyorum.
4: Yakınlaş.
2: Bence çok daha fazlasını görüyorum. Kar araçlarımızı atladık, silahlarımızı kuşandık ve kar tavuğu sürüsünün etrafında dolaşmaya başladık. Tamam. Hazır mısınız? 1 2 Harika, vurdum.
1: Vurdun mu?
2: Sanırım. Iskalamışım. Oh. Vurduğumu sanmıştım. Hala ıskaladığıma inanamıyorum. Iska! Biliyorum, orada daha büyük olanları da var.
3: Ariel'in avcılık partisi devam ederken 540 kilometre kuzeyde Barrow'da Doug Stewart ve yardımcı pilot John Rende vardiyalarındalar. Fairbanks'e doğru yolcular ulaştırmak ve uçağı takas etmek için uçuştadırlar.
5: Umarım Fairbanks'e başka bir uçak alırız. Çünkü bu uçak soğuk havaları sevmiyor. Eğer yapabilirsek bunu başkasıyla takas edeceğiz.
6: Bir yıldan biraz daha fazla zamandır Air Alaska için çalışıyorum. Çoğu zaman Beech 1900'de uçuyorum.
5: Güzel bir gün olacak. Fairbanks'te hava çok güzel. Birkaç kilometre ötede görünüyor fakat çok kötü değil. Uçabilir. Biraz rahatlayabilir ve günün tadını çıkarabiliriz.
6: Kolay yol.
5: Kolay yol. Yoldan bahsediyoruz.
6: Yol.
5: Yol.
6: Neredeyse aşırı kolay deme riskini alacağım.
5: Aşırı mı dedin?
6: Aşırı kolay.
5: Kısa için aşırı gibi bir şey mi dedin?
6: Hayır.
5: Hayır. Her neyse, dediğini fark ettim.
6: Hayır hayır demedim.
5: Evet dedin.
6: Demedim.
5: Sadece her neyse dedin.
6: Her neyse. Bu uçağın fren takımı ile ilgili birkaç sorunu var. Frenlerin donması gibi. Kalkıştan sonra tekerleğin içinde güzelce donuyor ve inişe geçtiğimizde sağ taraf hala kilitli kalıyor.
5: Doğru.
6: Birkaç kez bu uçağın içinde sıkışıp kalmıştım. Umarım sorun yaratmaz.
5: Anlaşıldı.
3: Üst düzey bir yolcu taşıma ve nakliye terminali olan Fairbanks ayrıca Air Alaska için mekanik merkezi olma özelliğini de taşır. Doug'ın düzenli olarak kullandığı yeşil 1906 Golf Zulu'sunun bakımı da burada yapılır.
5: Oradaki bizim uçağımız, evet. Gerçi uçak hala çalışıyormuş gibi görünüyor. Janet, nasılsın?
7: Senin için kamyoneti hazırlıyorum.
5: Harika.
7: Nasılsın?
5: Yeni bir ceket mi aldın?
7: Hayır.
5: Kış kıyafetleri almaya bayılmıyorum. Biraz yamaç yapmam gerekti.
7: Çok iyi, nasıl?
5: Ceplerim gitmişti. Bir sonraki kış bunu bitirmeyi deneyeceğim. Hikaye ne?
7: Bir sürü yük almışım.
5: Takas yapmıyor muyuz?
7: Hayır.
5: Bu uçaktan kurtulmayı umuyordum.
7: Zulu'nun motoru kötü halde.
5: Olamaz.
7: Yakıt sızdırıyor.
5: Bu nedir? Yarısını harcamışım.
7: Evet.
5: Bütün bunlar barter için mi?
7: Evet.
5: Petrol gazı, sıvılaştırılmış.
7: Sıvılaştırılmış gaz.
3: Barter adası buzlu koşullarıyla bilinir. Bu yüzden geçmişinde fren sorunu yaşamış uçağa yüklenen tehlikeli maddeler Doug ve John'a anlaşılır bir şekilde geliyordu.
5: Şu tehlikeli madde kutusuna bak, sıvılaştırılmış petrol gazı.
3: Doug uçucu kimyasalları koruma altına alırken John Randy de fren sorunuyla ilgileniyordu.
6: Evet, 1,5 saat kadar süren yolun sonunda Fairbanks'e vardık. Ve görünen o ki frenler buz tutmuştu. Bu uçak tekerlek kilidine duyarlıdır.
3: Kışın ortasında uçakla taşıma yaparken kış ve buz sıcak fren rotorunda toplanıyordu. Kalkışa geçtikten sonra yüksek irtifadaki soğuk oradaki suyun donmasına sebep oluyordu. Bu buz kompaslara kadar yayılabilir ve frenlere kadar sızıp tekerleklerin dönmesini engelleyebilirdi. Eğer inişe geçtiğinde tekerlekler açılmazsa lastiği kayar ve bu da pilotun uçağın kontrolü ve ihtiyaç duyduğu frenleme aksiyonunu kaybetmesi anlamına gelir.
5: Siz zorla ilerlemeye çalışırken patinaj yüzünden frenlerinize kar girer ve tekerlekler donar.
6: Çok kötü görünmüyor ama asla tam olarak ne olduğunu bilemezsin. Bu yüzden umuyorum ki frenler başımıza iş açmaz. Tehlikeli madde kutuları ile ilgili kağıda bakma fırsatım olmadı. Ne yazıyordu tam olarak?
5: Sıvılaştırılmış petrol gazı.
6: Anlaşıldı.
3: 30'un altındaki sıcaklıkla birlikte saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgar Barter Adası'na olan inişi güçleştiriyordu. Bir de buzlu koşulları ve patlayıcıları eklersek bunun üzerine bu iniş için hataya yer yoktu.
6: İniş için hazırlan.
5: Pekala. 8 olmalı.
2: Işıkları açın.
5: Burası 37B. Şirket bunu kısa tutuyor. Sola doğru hareket edin. Kontrol et.
6: Sadece kar patinajı.
5: Bu en kötüsü. Çünkü daha sonra kar frenlerin icabına bakacak.
6: Lanet olsun.
5: Bu şeyi durduramıyorum.
6: İşte oldu.
5: Lanet olsun.
6: Tekerlekler donmuştu ve dönmüyordu. Tekerlek tamamen açılana kadar uçak pistin üzerinde sürüklendi. Bu beni biraz gerdi.
5: Evet, biraz gergin geçti. Memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum. İyi uçuşlar. Peki. Uçuşta görüşürüz.
5: Burada yaşamak, 48 derecenin altında yaşamak gibi bir lüks yok. Bu yüzden işler baştan sağma gider. Bu son vardiya, mekanik sebeplerden
6: dolayı.
5: Muhtemelen
6: Leatherman yapmamıştır bunu ama gayet iyi çalışıyor.
5: Ama pistte buna karşı dikkatli olmalıyız.
6: Doğru, hadi gidelim.
3: Doug ve John'un şanslı ve hızlı düşünmesi sayesinde işler yolunda gitti. İkili Barrow'a doğru yola çıktı. Kotzebue'ye geri dönüyoruz. Sarah Fryer, Ariel Tivito ve istasyon müdürü Carmen Manigault, kar tabu avına devam ettikleri için konuşma fırsatı bulamamışlardı.
2: Biraz daha etrafta dolandık ve birkaç geyiğe doğru hareket ettik. Carmen, orada iki tane
8: evet.
2: Var, gördün mü?
8: Onları vurabilmek için federal bölgede bulunmamız gerek. Fakat burası kanuni bölge değil.

0: Tamam millet, biliyorum üşüdünüz. Sizi ısıtayım. Evden atıştırmalık bir şeyler getirmiştim.
1: Geyikleri gördükten sonra Carmen bizi ısıtmak için Eskimo yemekleri verdi.
0: Sıcak ördek, fok balığı, balina veya morina
2: balığı.
0: Orada
2: fok balığı mı var?
0: Morina balığı veya balina var.
1: Eskimo yiyecekleri iğrenç kokuyor.
2: Aa,
1: bizde bağırsak ve balina yağı vardı. Çok hızlı çiğne.
2: Hayır. Oh, aman tanrım.
1: Bence en komik şey daha önce Eskimo yemeği yemeyen insanları izlemek. Çünkü yerken suratları farklı bir renk oluyor. Ve aynı şekilde surat ifadeleri de kokudan dolayı bin bir şekil alıyor. Bu kokmuş tavuk lastiği gibi.
0: Birkaç adet
2: hayır,
0: morina balığı temizleyeceksin.
2: Lanet olsun, hayır.
1: Evet, çok komikti. Çok fazla hoşlanmamış gibiydi.
3: Ariel bu gece kar tavuğu yiyemeyecekti. Ama uzun geçen eğitim günü ona kokpitte Sarah'nın yardımcı pilotu olma şerefini vermişti. Barrow'un dışında pilot John Pons yükleyicilerin işini mecburi olarak iki kere yaptıktan sonra gününü noktalıyordu.
4: Açıkçası günün sonunda kimseye kötü konuşmak istemiyorum. Herhangi bir işte bile her zaman bu tarz aksilikler, hatta seni deli eden şeyler olacaktır. Tabii ki kusursuz değilim. Hayal kırıklığı yaratan şeyler olabilir. O an sadece bu işe nasıl ve ne zaman başladığımı hatırlamam gerekiyor. Şu anda 14 kilometre uzaktayız. Uçuşla geçen günün tam 8 saatinin son 2 dakikası. Ne kadar hayal kırıcı, öyle değil mi?
3: Onun hayal kırıklığını önemseyen biri var. Pons onun son uçuşunun yüklerini birkaç yükleyicinin yardımıyla boşaltıyor. Gün akıllıydıyız.
5: Biraz benzin alalım.
3: İşlerin çoğalmasıyla terminalin tesisindeki benzin deposu boşalmıştı. Bu yüzden Jim ve Ariel yakıt tankını doldurmak üzere harekete geçti.
1: Kaç litre alıyoruz?
5: 450.
1: Isıtıcıya geri dönüyoruz. Yakıt hakkında pek bir şey bilmiyorum ama ellerimi nasıl sıcak tutacağımı biliyorum.
3: Sert kış şehirdeki yakıt tüketimini arttırmıştı. Yükselen fiyatlar özellikle kırsal kesimdeki sakinleri vurmuştu.
1: Dün havaalanında biriyle konuşuyordum ve bana dedi ki her bir köyün popülasyonu 10 yıldır olduğu gibi yine azalıyor.
5: Büyük farkı fark ettim. Yakıtın yüksek maliyeti insanları bu bölgeden uzaklaştırıyor. Çünkü eğer içeride sıkışıp kaldıysan burada yaşamak için taşıtlara daha fazla harcama yapamazsın.
3: Alaska'da oturmak bile pahalı.
5: Tanrım, bu da ne? Bir paket tuvalet kağıdı 35-40 dolar arası şu an.
1: O lanet şey çok pahalı.
5: Evet, en iyisi tadını çıkaralım.
3: Pahalı ya da değil, orada yaşayanlar için.
5: Hazır mısın?
1: Evet, çoktan hazırım.
3: Ev gibisi yoktur.
5: Hadi gidelim.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Su Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Bu bölümde ölçüm aletlerini titizlikle inceliyoruz. Her şeyi doğru yapıyoruz. Lazerlerden bahsediyor.
6: 12'den vurdum.
5: Metal dedektörleri inceliyoruz. Artık ölçümleriniz hatasız olacak. Aa, şuna bak, kıpırdamıyor. Hava durumuna göre çalışan sulama sistemi.
7: Sulama programı için.
5: Akıllı bilimdeki son yenilikler için laboratuvara gidiyoruz. Ve kendimizi seviye atlamış gibi hissediyoruz.
8: Bu gerçekten bilim ve sanatın işbirliği.
5: Üretimdeki hassasiyeti göreceksiniz. Paranın alabileceği en iyi cihazlar. Boyutun da önemi vardır. Merhaba, ben Chris Grundy. Ölçüm araçları deyince bu alet kendinden söz ettiriyor. Ölçeceğiniz yere doğru tutun ve cihaza okutun. Mesela alet çantam 2 metre. Yiyecek kutum 1 metre uzakta. Ama bu kadarla kalmıyor. Tamamıyla kirlenmiş olsa bile temizlemek için sadece suyla yıkamanız yeterli. Ve çalışıyor. İşte hepsi bu. Çok güzel değil mi? Ölçmek istediğiniz her uzaklık için kullanabilirsiniz. Sıradan bir ölçüm aletinin ötesinde bu alet. 70 metreden daha fazla bir uzaklığı ölçebilir. Bu uzunlukta bir şerit metreniz yoksa bu tam size göre.
9: Şerit metreler genellikle 10-12 metredir. Leica daha uzun mesafeleri ölçüp tüm hesaplamaları yapıyor.
5: Lazeri sayesinde tek bir dokunuşla 1,5 milimetre hata payıyla ölçüm yapıp alan, hacim ve daha fazlasını hesaplar. Sadece basit hesapları değil, daha fazlasını da yapıyor.
9: Pisagor üçgenini hesaplar. A kare artı B kare eşittir C kare.
5: Ayrıca tüm verileri kaydeder. Bir başka güzel yanı ise toz ve su geçirmez olmasıdır. Şantiyede testten geçirdik.
9: Düşürdüm.
5: Çamura attık, toza buladık. Ve iskeleden düşürdük.
9: 2 metreden attık. Hala çalışıyordu.
5: Tüm ölçümlerinizde hassasiyet sağlıyor. Altı üstü şerit metre diyebilirsiniz. Ama küçük bir özellik büyük fark yaratabilir.
10: 30 santimetre işaretliyoruz.
5: Bu şerit metrenin içine bir işaretleyici konur.
10: Kullanımı çok kolay. En güzel yanı da 3 elinizin olmasını gerektirmiyor.
5: Kalemle uğraşmak zorunda değilsiniz. Yeri belirleyin ve bastırın. İşaret koymak için zaman kaybetmiyorsunuz.
10: Özellikle de eşit ölçüde parçaları sıkıştırma bloklarına ve sütun kornişlerini kesmek için ardışık işaretleri koyarken zaman kazandırıyor.
5: Ulaşılması zor yerlerde de işe yarıyor.
10: Düşey yüzeylerde yukarıdan ölçü alırken ya da tavanı işaretlerken işe yarıyor.
5: Tek kartuşla yüzlerce iz bırakıyor ve kartuş değişimi çok kolay.
10: Zaman kazandırıyor.
5: Bu alet 5 metrelik harika bir işaretleyici. Çalışırken aletler genellikle ortadan kaybolur ama bu onlardan değil. Bu harika bir şey. Manyetik metre. Çok işinize yarayacak.
11: Bu şerit metrenin takıldığı manyetik adaptör. Buraya sıkı sıkıya bağlanıyor.
5: Şerit metreyi halkaya geçirdiğinizde mıknatısa yapışıyor. Bir tarafta 2 mıknatıs, diğer tarafta da 1 tane var. Böyle mi takılıyor?
11: Evet.
5: Vay canına. Tüm metal yüzeylere yapışır ve yarım kilograma kadar ağırlığı taşıyabilir.
11: Bunu kemerinize tutturup düşürmeden zıplayabilir ve dans edebilirsiniz.
5: Bu harika bir şey, evet. Düşüremiyorum. Aha evet. Kemerime manyetik özellik kazandırdı. İşte düz çizgi çizmenin yolu. Otomatik tesviye aleti. Düzgün çizgiler onun işi.
8: Duvarıma yan yana iki resim asacağım ve aynı hizada düzgün durmalarını istiyorum.
5: Raptiyeyi duvara yapıştırın ve aleti buna takın. Otomatik düzeltmeyle lazer çizgi oluşur.
8: Harika.
5: Ve düzgün bir çizgi elde edersiniz. Böylece iki resim hizalanır.
8: Her zamanki dağınık yerleşim yerine bu kez düz bir çizgide asabildim.
5: Bu kadarla kalmıyor. Demir bulma özelliğiyle duvarın içini de öğrenirsiniz.
8: Demire yaklaştığımda uyarı veriyor ve doğru yeri bulmamı sağlıyor.
5: Elektrik kablosunu tespit edip yanlış yere çivi çakmanızı önler.
8: Duvardaki kablonun yerini göstermesi güvenliği sağlıyor. Bu gerçekten harika bir şey.
5: Bu aletle kesinlikle hedefi tutturursunuz.
8: Ve tam isabet.
5: Herkesin hayalindeki şey geliyor.
10: İşte bu. Perfect bot.
5: Mükemmel ek yerleri yapmanın yolu. Ve akıllı bir sulama sistemi.
7: Güneşe maruz kalma oranını, yağış miktarını ve anlık sıcaklığı ölçer.
5: 20 bin volt elektriğe maruz kalınca ne olur? Yüksek teknoloji sulama sistemlerini görüp testlerini izleyeceğiz. Her şey düzgün olmalı, anlaşıldı mı? İşte yeteneklerini göstermekten çekinmeyen harika bir alet.
10: Perfect bot.
5: Doğru. Bununla ek yerleri artık mükemmel.
10: Eski yapıların çoğunun duvar birleşimi 90 derece değildir. Ben buraya bir köşe rafı takmak istiyorum. Ama iki duvara da tam olarak oturmuyor.
5: Bu alete sahipseniz işiniz çok kolay. Bu bir çizim aracı. Parçalara işleştirin ve çizgiyi çekin.
10: Gördünüz mü? İki nokta arasındaki mesafe, bakın buradaki daha farklı. Bu kısım genişken burası daha dar.
5: Sonra kesin ve işte birebir.
10: İşte bu perfect bot.
5: Set en geniş yerlere bile uyumlu dört farklı boy tekerlek içeriyor. Böylece duvardaki yarıklar ne kadar çok ve büyük olsa da mükemmeli yakalarsınız.
10: Perfect bot ahşap parçasının kenarlarını duvarın girinti ve çıkıntılarına uyacak şekilde oturtuyor ve onu çizip kesmenize olanak sağlıyor. Perfect bot olmadan rafı buraya kusursuzca takmanız mümkün değil.
5: Sadece 25 dolara siz de bir set alabilirsiniz.
10: Mükemmel.
5: Herkes yeşil çimenler ister ama kimse su harcamak istemez. İşte bunun için yeni bir sistem geliştirilmiş. Hava durumunu ve bahçenizi tanıyor. Sulama sisteminin nasıl çalıştığını görmek için Kaliforniya'daki tesise gidiyoruz. İster golf sahası olsun, isterse arka bahçeniz, her yeri yemyeşil yapmanın bir yolu var. Ekstra akıllı sistemle bilime su katmışlar. Bu sistem bildiklerinizden çok farklı.
7: Ortamın hava durumuna bağlı olarak sulama süresini ayarlıyor ya da hiç çalıştırmıyor. Bu sulama sistemini diğerlerinden farklı kılan şey işte bu.
5: Buradaki sensör çevreyi algılıyor.
7: Güneşe maruz kalma oranını, yağış miktarını ve anlık sıcaklığı ölçüyor.
5: Ayrıca yaşadığınız yeri ve çevredeki yeşillik miktarı gibi özel bilgileri üstündeki verici yardımıyla sisteme aktarıyor.
7: Akıllı verici bilgileri toplayarak bilgileri kontrol cihazına gönderiyor ve özel bir sulama programı ayarlıyor.
5: Böylece bahçeniz hep doğru miktarda sulanır. California Riverside'daki genel merkezde sulamayı iyileştirmek için daha iyi yollar arıyorlar. Bunun için tek yönlü verimli başlık gibi çeşitli fikirler geliştirmişler. Yeni tasarım 3 boyutlu prototipe aktarılıyor.
6: Veriler bilgisayardan yazıcıya belli bir sırayla gelir ve yazıcı 3 boyutlu parça üretir.
5: Büyük prototip çalışmayı kolaylaştırır. 3 boyutlu parçadan sonra CNC makinesiyle asıl parça kesilir. Süreç bilgisayar tarafından yönetilir ve sonuçta bu başlık gibi yeni şeyler üretilir. Geleneksel bir püskürtme başlığı suyu alır ve plastik bir yüzeyden sektirir. Ancak bu ürün salınımlı dalgalar yaratarak daha az suyla aynı performansı sağlar.
12: Bu şey o kadar hızlı ki ışıksız göremiyoruz.
5: Çıplak gözle görünmüyor ama flaşlı bir ışıkla tüm salınımı görebiliyoruz.
12: Başlığın hasar görmesi halinde su tasarrufunun nasıl yapılacağı da gösteriliyor.
5: Normalde başlığı çıkarttığınızda güçlü bir su çıkışı olur. Ancak X-Flow özelliğiyle tonlarca su tasarrufu sağlarsınız.
12: Yeni bir ürün. Onaylanmadan önce pek çok testten geçer. Hidrolik laboratuvarlarda suyu ne kadar azalttığı ölçülüyor.
6: Suyun çimen üzerindeki dağılımı ve homojenliğini belirleyebilmek için tek sıralı bir sulama sistemi üstünde test ediyoruz.
12: Günde 30 milyon litre su kullanıyor ama tek bir damlayı bile boş harcamıyorlar.
6: Tamamı geri dönüşüyor.
12: Burada sadece başlıklar test edilmiyor. Personelin zor koşullarda da çalışması bekleniyor. Elektronik laboratuvarında yıldırıma yakın voltajda elektrikle çalışıyorlar.
6: Yıldırım simülatörümüz 20 bin volta kadar çıkıyor ve bu sektörde test edilen en yüksek değer.
12: Testlerde parçalar çok yüksek sıcaklık ve neme maruz kalıyor. 140 dereceye kadar ısıtılıp 0 derecenin altında soğutuluyorlar. Burada yılların verisi var.
6: Yoğun bir şekilde çalışan başlıkların 5 yıl sonraki durumlarını görebilmek için 96 saat süren testler yapıyoruz.
12: Tüm testlerden sonra zamanlayıcı hala aktif. Yani sisteminiz yağmurlu ya da güneşli havalarda durmayacak. Bu alet sulamaya dair tüm tahminleri yapıyor. Çok akıllı değil mi? Klasik bir alet. Sınıf atlamayı başarmış.
11: Kilitleyin ve ölçümünüzü yapın.
12: Tüm açılar elinizin altında. Ve ardından harika bir şey inceleyeceğiz. Sizce bu küçük şişeler neden mavi?
8: Pek çok araştırma yaptık.
12: Ne bulduklarını söyleyeceğim. Titizlikle gizliyorlar. Birazdan. Basit görünüyor değil mi? Görünüş aldatabilir. Bu alet 3 farklı konfigürasyona sahip. Duvar demirlerini yerleştirebilir, gönyede kesebilir, freze ucunun derinliğini belirleyebilir. Bununla çok şey yapabilirim. Ha evet, su terazisi de var. Bu aletle tüm ölçümleri ve işaretlemeleri yapabilirsiniz.
11: Su terazimden, gönyemden ve çelik cetvelimden kurtuldum. Artık bunlara ihtiyacım yok. Hepsi tek bir aletti.
12: Eminim kullanışlı bir su teraziniz vardır. Ama bunun 3 farklı konumlandırılabilen bir cetveli de var. Gevşet, ayarla ve kilitle.
11: Bence harika. Çelik cetvelin ayarlamasını seviyorum.
12: Kare şeklinde yerleştirip başka açıları işaretleyebilirsiniz. Ayrıca kapı açıklıkları içinde ayrı bir seti var. İşlerinizi gerçek anlamda hızlandırıyor.
11: İçinde 3'e 16'lık bir pervaz var. Ama istediğim herhangi bir ölçü seçip bunu ilerleterek kılavuz olarak kullanabilirim.
12: İstediğiniz derinliği ayarlamak çok kolay.
11: Ayarla, derinliği bul ve kilitle. Ölçünüz ayarlanmış oldu.
12: Testerenizin yüksekliğini ayarlarken doğru ölçüde olduğunu biliyorsunuz. Evet, alet çantanızdaki bu çoklu işaretçiyle kullanışlı bir tek aletle çok iş başarırsınız. Nereyi işaretleyeceğinizi bilmiyorsanız duvara çivi çakmak gibi en ufak bir iş bile tehlikeli olabilir. O yüzden buna ihtiyacınız var.
13: Bu alet ev işiyle uğraşan herkesin çantasında olmalı.
12: Bu bir duvar tarayıcı. Ancak sıradan tarayıcılarla karıştırmayın.
13: Sadece kabloları ya da bakır boruları bulmakta kalmıyor. Duvarın içinde ne varsa söylüyor.
12: Bu alet duvarın içinde ne olduğunu söylemek için 3 elektronik sensör kullanıyor. Biri ahşap için, biri metal.
13: Sonuncusu da duvarın içindeki canlı kabloları belirliyor. Duvar boyunca ilerlerken canlı bir hat bulursanız kırmızı ışık yanıp sönüyor. Orayı delip bir şey çakmamanız lazım.
12: Kablo ya da çivi ararken durum raporu hazırlanmış oluyor.
13: Yeşile döndüyse duvar temiz demek. Duvarı tararken yeşil olan ışık bir engele rastladığınızda kırmızıya dönüşüyor ve sizi uyarıyor.
5: Ölü noktaya geldiğinizi biliyorsunuz.
13: Kaleminizi ortadaki deliğin içine koyup işaretleyin.
5: Bu müthiş aletle kablolar ve borular artık sorun olmaktan çıkıyor.
13: Ne olduğunu söylüyor. Güvendesiniz.
5: Açıları işaretlemenin yeni bir yolu.
14: 90 derecelik hatta 45 derecelik açıları bile rahatça kesersiniz.
5: Bu alet gönye kereste üstünde işaretleme yapıp açılarınızı aktarmanıza yardım ediyor.
14: Bu şekilde iletki fonksiyonuna geçiyor. Önceden koyduğunuz işareti alıp farklı bir yere aktarabilirsiniz. Her seferinde doğru işarete sahip olursunuz.
5: Çerçeveleme kirişi olarak da kullanabilirsiniz. Çatı kirişleri için açı bulucu. Hatta kron kalıbını birleştirmek için bile kullanılır. En sevdiğim özelliği cebe sığabilmesi. Müthiş bir alet. Klasik bir aleti sınıf atlatmışlar. Nasıl yaptıklarını öğrenmek için fabrikalarına gidiyoruz.
15: Bana sürekli baloncuğun oraya nasıl girdiği soruluyor.
5: Bunu nasıl yapıyorlar? Bir santimetreye düşmüş. Onlar bu sektörün en büyüklerinden. Mavi seriler tamamen doğru ölçüm yapıyor ve mavi görseller çok havalı. Tamamen onların icadı. Ve bu 90 yıl boyunca geliştirdikleri bir dizi yenilikten sadece biri. Bu işi nasıl yaptıklarını görmek için fabrikalarına gidiyoruz.
15: Girdiği soruluyor.
5: Bunu nasıl yapıyorlar? Bir santimetreye düşmüş. Onlar bu sektörün en büyüklerinden. Mavi seriler tamamen doğru ölçüm yapıyor ve mavi görseller çok havalı. Tamamen onların icadı. Ve bu 90 yıl boyunca geliştirdikleri bir dizi yenilikten sadece biri. Bu işi nasıl yaptıklarını görmek için fabrikalarına gidiyoruz.

0: Gitmiş ve evin garajında ahşap seviyeler yapmaya başlamış.
1: Birkaç yıl sonra da işte bu şirket doğmuş.
0: 2, 4 ya da 6 metreye taşımak hiç kolay değil. Bunlar taşınabilir. Küçük alanlara taşıyıp dar alanları ölçmek istiyorsunuz. İşte Torpedo bu fikirden yola çıktıktan sonra doğuyor.
1: Şirket o günden beri çok yol almış. Çok satılmasının haklı bir sebebi var.
2: Empire 81.9 piyasada en çok kullanılan ürünümüz şu anda ve pek çok özelliğe sahip. Bunlardan biri seviyeye üstten bakabilme özelliği. Boru işinde kullanmanıza olanak sağlayan V oluğu ve metal üstüne yapışmasını sağlayan özel bir manyetik yüzeyi var ve bu da işi kesinlikle kolaylaştırıyor.
1: Ürünlerini Wisconsin, Mukwonaga'daki fabrikalarında yapıyorlar.
2: Üretimin ilk adımı olan alüminyum çerçeve işi işte burada başlıyor.
1: Alüminyuma manyetik bir kauçuk şerit sarılıyor. Ardından 22 santimlik çerçeveler delinerek presten geçiriliyor. Çerçeveler kontrol edilirken enjeksiyon kalıplama makinesi plastik kaplamaları hazırlıyor.
2: Bu çerçeve küçük şişelerin sabit kalmasını sağlıyor.
1: Akrilik şişelerde enjeksiyon kalıplamada yapılıyor.
2: Bu noktada erimiş plastiği oluşturmak istediğimiz şekle benzeyen bir kalıba dolduruyor.
1: Şişeler hazırlandıktan sonra içleri patenti kendilerine ait olan mavi sıvıyla dolduruluyor. Pek çok cihazda bu sıvı sarıdır. Onların maviyi seçmesinin birkaç sebebi var.
0: İnsanların farklı renklere verdikleri tepkileri uzun süre araştırdık. Ve araştırmalarımızın sonucunda en sevdikleri rengin mavi olduğunu gördük.
1: Bu renk markayı da hatırlatıyor.
0: Bu özellik Torpedo'nun piyasadaki diğer su terazilerinden farklı olduğunu odanın ta diğer ucundan anlamanızı sağlıyor. Ve ayrıca bilimle sanatı da birleştirmiş oluyoruz.
1: Şişecikler mavi sıvıyla doldurulup ağızları mühürleniyor. Sırada gizemli sorunun cevabı var.
2: Sürekli o baloncuğu nasıl yerleştirdiğimiz soruluyor. Tüpü ağzına kadar doldurmuyoruz. Tepede bir hava boşluğu kalıyor. Ve şişeciğin doğru çalışması için bunu dikkatle kontrol ediyoruz ve baloncuk orada kalıyor.
1: Şişeciklere ısıl işlem uygulanıyor ve kontrolden geçiyorlar.
2: Baloncuğun seviyesi için bir kamera ve bilgisayar kullanılıyor. Görsel anlamda bizi tatmin etmeyen şişeler hemen imha ediliyor. Çünkü işe yaramazlar.
1: Doğruluk burada çok ciddiye alınıyor.
2: Doğruluklarından emin olmak için daha kalıplama aşamasındayken kılık kırk yardımımızı söylemek zorundayım.
1: Montajdan önceki son adımda seviye çizgileri ekleniyor.
2: Ve burada da ürünün montajı yapılıyor. Plastik bileşenleri, şişeleri ve şasiyi sandviç gibi bir araya getirip hepsini birleştirmek için sonik kaynak yapılıyor ve kapatılıyor. Ardından paketleme.
1: Son olarak aletlerin doğruluk, dayanıklılık ve okunabilirlik açısından ölçüldüğünden emin olmak için bazı yoğunluk testlerinden geçmesi gerekiyor.
0: İsmimizi üstlerine koyabilmek için her üç özelliği de kayıtsız şartsız yerine getirmeleri gerekiyor.
1: Onları suçlayamam. Yaklaşık 100 yıllık çizgilerini koruyarak şirketin itibarını ayakta tutmaları gerekiyor. Üstten okuma bölümü harika. Bu da onların bir başka yeniliği. Programda gördüğünüz araçlar hakkında bilgi almak isterseniz sitemizi ziyaret edin. Görüşmek üzere.

0: Bugünkü bölümde mega makinelerle işi büyütüyoruz. Göreceğiniz en büyük ve en sıkı aletlerden bazılarıyla tanışın. Kesinlikle devasa olan bazı aletleri yakından göreceğiz. Çok ciddi bir şekilde itme, kaldırma ve kazma yapacağız. Burada isteyen herkes koltuğa oturabilir. Las Vegas'ta üstümüzü kirletiyoruz. Sonra büyük kayalara geçiyoruz. Bu harika bir şey. Hadi boşalt şu kayaları. Ayrıca Colorado'da bir altın madenindeyiz ve karların içinde yuvarlanacağız. Çok ciddi hasar verebilen bir robotla tanışacağız.
1: Bir şeyleri yıkmak çok eğlenceli.
0: Bu büyüklükte bir ağacı hangi alet taşıyabilir?
2: Ne kadar büyük, ağır ve uzun olursa o kadar
0: iyi. Bunu ve fazlasını göreceğiz. Hepsi büyük makinelerle ilgili bu bölümümüzde. Kesinlikle çok eğlenceli.

0: Önce Las Vegas'ta büyük işler yapacağız. Elbette burası gece hayatıyla şöhret kazanmış bir yer. Ama şimdi şehirde başka bir oyun var. Toz içinde kalmanın yeni bir yolu. Sizce Vegas eğlenceli bir yer miydi? Artık daha iyi oldu. Şimdi büyük makinelerle dolu bir oyun alanı var. Yeni Zelandalı Edmund farklı bir Luna Park'ı hayata geçirmiş. Burası büyük çocukların büyük oyuncaklarla oynayabileceği bir yer. Neden Las Vegas? Neden burayı seçtin?
1: Bunun cevabı çok basit. Yılda 30 ila 40 milyon ziyaretçi geliyor. Bir sürü erkek ve kadın buraya bekarlığa veda partisi için geliyor.
0: Elinde büyük makineler var. Saatte 200 dolar ödeyen herkes burada istediği gibi oynayabilir.
2: Kız arkadaşım bana hediye olarak bunu almış.
3: Böyle bir şey yapma fırsatını başka nerede bulabilirsiniz?
0: Pekala. Nereyi imzalayacağım? Büyük bir makine kullanmak için sabırsızlanıyor.
1: Burayı yerle bir etmeye hazır görünüyorsun.
0: Hazırım, hazırım. Ama bahçeyi alt üst etmeden önce kum havuzunda oynamalısınız.
1: Bunu seveceksin.
0: Aha.
1: Bu küçük tepenin üzerine çıkacaksın. Sonra birkaç kere kendi etrafında döneceksin.
0: Aha.
1: Devrilmek üzere olduğunu hissedeceksin ama devrilmez.
0: Evet, şimdi bile devrilecek gibi duruyor.
1: Bu şekilde dönerken çok harika bir histir. Merak etme, sorun olmaz. Mükemmel.
0: Güzel, gidelim mi?
1: Hazır mısın?
0: Evet. Bahçede kullanacağım ilk makine kepçeydi.
1: Burası geri dönüş olmayan nokta dostum.
0: Evet, doğru. Herkesin birkaç dakikada öğrendiğini söylüyorlar. Ama bunları gerçek bir şantiyede kullanmak için birkaç ay eğitim almak gerekiyor. Kepçe, kepçe, ileri geri.
1: Kesinlikle.
0: Hadi başlayalım.
1: Tamam.
0: Kablosuz iletişim sistemine bağlandım. Kulaklığımı başıma geçirdim. Sesle etkinleşen mikrofonum var. Bu harika bir deneyim olacak. Başlıyoruz.
1: Tam önündeki çubuklarla yönünü kontrol ediyorum.
0: Tamam.
1: Onları nazikçe ileri itmeni istiyorum.
0: Evet.
1: İşte oldu.
0: Yürüyoruz bebeğim.
1: İşte böyle.
0: Kesinlikle. Yaklaşık 20 tonluk bir makineyi kullanırken sadece saatte 6 kilometre hız yapıyorum. Yön değiştirmek dahil çeşitli hareketleri öğrenmek uzun sürmüyor.
1: Keyif aldığına sevindim. Tamam.
0: Bu harika bir şey. 360 derece dönmeye ne dersiniz? Bu ücretine değen bir şey. Çünkü bu pahalı oyuncağın fiyatı 100 bin dolar.
1: Kolu yukarı kaldır. İyice kaldır. İşte böyle.
0: Kepçe gövdeye çarpabilir mi?
1: Birazdan öğrenirsin.
0: Tamam. Ha, burada durdu.
1: Evet, tam o noktada duruyor.
0: Artık biraz alıştığım için ağır yük kaldırmaya başlayabilirim. Kepçeyi istediğim konuma getiriyorum ve...
1: Bu kepçeyle bir seferde hayatında açtığın en büyük çukuru açabilirsin.
0: Hey, şuna bakın.
1: Toprağı tam oraya atabilirsin. Hepsini nazikçe yere bırak. Çok güzel.
0: Bu kepçe 3 ton kaldırabiliyor. Ama her zaman iş yok. Şimdi biraz oyun zamanı.
1: Pekala, şimdi her biri 1 ton olan bu lastikleri istifleyeceğiz. Kepçeyle bunlardan bir tanesini tutacak. Şuna bakın.
0: Şuna bakın. Zor olduğunu söylemişlerdi. Lütfen şuna bakın. Çok güzel. 1, 2, 3. Çok kolay. Tam elim alışmıştı ki.
1: Pekala, basketbol oynamak ister misin?
0: Basketbol. Dalga mı geçiyorsun? Oh, evet. Evet. Kepçeyi uzatıp topu lastiğin içine sokacağız. Kolay değil. Neyse ki bir hak daha verdiler.
1: 5, 4, 3, 2 ve maçı kazanıyor.
0: Ve seyirciler çılgına dönüyor. Bastım smacı. Burası büyük oyuncakların yeri bebeğim. Herkese uygun. Ama henüz bitmedi. Daha sonra bu büyük aletlerden birine daha bineceğim. Ondan önce Colorado'daki kayak merkezindeyim. Keystone tesislerindeki büyük makine işte bu. Bugün onları nasıl kullandıklarını göreceğiz. Keystone'da sürekli görev başında olan 30'u aşkın iş makinesi var. Her biri yaklaşık 250 bin dolar değerinde.
4: Bir snowcat dağların can damarı gibidir. Buradaki her türlü işi yapabildiğimiz bir makine. Zemini düzeltmekten gerekli tamiratı yapmaya, dağdaki lokantalara malzeme götürmeye kadar her şeyi yapar.
0: Kontrollere yakından bakmak için 10 tonluk bu canavarın sürücü koltuğuna oturuyorum. Bu çubuklar aracı ileri ve geri götürüyor. Bunlar pek havalı.
4: Sağ elinle tut.
0: Evet.
4: Bu çubuk paletleri kontrol ediyor.
0: Burası füze kontrol.
4: Tamamdır. Başlamaya hazırsın.
0: Bunu tam eğitim almadan kullanamam. Ama bir başka araca bakabilirim.
5: Bu kartal yuvası dediğimiz tamam. alet. Bir şeyleri yükseğe çıkarmak ve ağır şeyleri Anladım. Kaldırmak için. Açılınca tamam. 15 metreye ulaşır. 275 kilo kaldırabiliyor. Şimdi seni yukarı çıkaracağız. Ağlara bakım yapman gerek.
0: Yukarı çıkmak üzereyim. Sizi bilmem ama epey heyecanlandım. Çok güzel. Uçmak üzereyim. Ne haber? Şu ağa bağlamam gerek. Burası kayakçıların sınırı. Çok güzel gidiyor.
5: Durumun nasıl?
0: İyi. Yere sağ salim indim. Bu aletlerle böyle çalışılır bebeğim. Şimdi de en dik yamaçlarda bile çalışabilen bir aracı inceleyeceğim. Burada 40 ila 45 dereceden söz ediyorum. Bu pahalı ve güçlü iş makinesi dağın yamacından kayıp gitmesini önlemek için kendini kalın çelik bir halatla güvenceye alıyor.
6: Burada 800 metrelik bir kablo var.
0: Bu Vay canına üzerinde. 800 metre mi?
6: Evet.
0: Yapacağımız ilk şey kabloyu bağlamak.
6: Tamam işte oldu.
0: Güzel. Bu vinçli modeli sadece en az birkaç yıl deneyimi olan elit sürücüler kullanıyor. Gidiyoruz. Mike yamaç dikleşmeden önce çıpanın sağlamlığını kontrol edecek.
6: Senin tarafına çevireceğim. Kablo koparsa bana değil sana çarpar.
0: Mükemmel, mükemmel. Hoşuma gitti. Şimdi de karları düzelteceğiz. İşte bu. Kayakçılar gün boyunca karları sağa sola dağıtıyor. Bizim de rahat kayılabilmesi için hepsini ortaya toplamamız gerekiyor. Winç bizi güvende tuttuğu için karların üzerinde çok rahat bir şekilde hareket ediyoruz. Bu aleti çok seviyorum. İşimiz bitince bu yamaç kayakçıların tekrar dağıtması için hazır oluyor. Teşekkür ederim dostum. İşte bu vinç aleti. Yukarı aşağı bütün yamacı düzeltiverdi. Farklı işler için farklı aletler var. Keystone tesislerinin kışın böyle görünebilmesi için çok güçlü mega makinelere ihtiyacı var. Sırada büyük mü görmek istiyorsunuz? Çok büyükler var. Kamyonlardan bir tanesinde bu lastiklerden tam 6 tane var. Colorado'daki Victor Madeninde altın için kazı yapıyoruz. Ayrıca 25 metrelik bir ağacı nasıl taşırsınız? Son olarak da bir dozer kullanarak yerleri düzelteceğim. Hepsini birazdan izleyebilirsiniz. Colorado'da aynı Kaliforniya'da olduğu gibi altına hücum yaşandı. Pike Tepesi'nin güneybatısındaki Cripple Creek ve Victor kasabaları hızla gelişmiş. Eski madenciler zamanında kurulmuş olan şaft kuleleri hala yamaçları süslüyor. Altın arayışı henüz bitmiş değil. Ama günümüzde her şey yüzeyde yapılıyor. Cripple Creek ve Victor Madencilik Şirketi birazcık altın elde edebilmek için çok yüksek miktarda kayayı işlemek zorunda kalıyor. Burada büyük bir çukur var.
7: Evet, büyük bir çukur var. Buna yüzey madeni tamam. diyoruz. Çukur demeye göre daha güzel bir tanısı
0: tamam.
7: var. Altın ve gümüş çıkarıyoruz. Bunları açık pazarda satıyoruz.
0: Altın madenciliği eski zamanlardan beri çok değişmiş. Nasıl yapıyorlar görelim. İlk adım kayaları havaya uçurmak. Böylece madencilerin işleyebileceği büyüklüğe geliyor. Sonra bunları kamyonlara doldurup tasnif ediyorlar. Bunun için de devasa kepçeler gerekiyor. Buradaki aletin adı Le Tourneau kepçesi. Bu alet kesinlikle çok büyük. Kepçesi yaklaşık 50 ton kaldırıyor. Bu dev kamyonlardan birini doldurmasına 5 kepçe yetiyor. Vay canına, bu alet çok büyük. Galiba işaret veriyor.
7: Doğru. Kornasını çalarak kamyon şoförüne dolduğunu bildiriyor.
0: Tamam.
7: Böylece kamyon şoförü gidebilir.
0: Madende büyük bir kepçe daha var. Ama bunun tekerlekleri yok. O yüzden hep aynı yerde duruyor.
7: Bu kepçemiz madenciler arasında model 5500 hidrolik
0: tamam.
7: kürek diye anılıyor.
0: Tamam.
7: Paletleri var. Kauçuk lastikleri yok.
0: Bu kürek yaklaşık 30 metre küp kaya kaldırıyor. Bu da 60 ton mu ediyor?
7: 60 ton kaya.
0: Maden kamyonunu yaklaşık 5 seferde dolduruyor. İnanın bana, bu maden kamyonu kolay dolacak bir şey değil. Bu maden kamyonu kesinlikle çok büyük. Lastiklerine bakın. Kamyonlardan bir tanesinde bu lastiklerden tam 6 tane var. Her lastik burada 6000 saat kullanılabiliyor. Ve bu lastiklerden sadece bir tanesinin fiyatı tam 35 bin dolar. 240 tonluk yükü taşımak için gereken şey bu. Şaşırtıcı olansa şu, ortalama olarak böyle bir kamyon dolusu yükten sadece 100 gram altın elde ediliyor. Bu da 2 küp şeker kadar. Bu madeni elde edebilmek için kamyondaki kayalar iki kırıcıdan ilkine boşaltılıyor.
7: Bu birinci kırıcımız.
0: Tamam.
7: Birinci kırıcıda dökülen kayaların ortalama büyüklüğü 15 santimetreye kadar düşürülüyor.
0: Yüklü bir kamyon daha geliyor. Bu harika bir şey. Hadi boşalt şu kayaları. Bu yükün içinde gerçekten büyük kayalar var. Kayalar mahvoluyor. Bum bum bum.
7: Operatör bütün sistemleri rahatlıkla kontrol edebiliyor burada.
0: İkinci kırıcı da getirilen kayaları ince çakıl haline getiriyor. Bu çakıllar daha sonra liç yastığında bekletiliyor ve arkasından filtre tesisine aktarılıp karbonun çözülmüş altın parçalarını çekmesi sağlanıyor.
7: Altın bundan sonra karbonun üzerinden alınıyor. Geriye kalan şey öğütülmüş kahve dokusuna sahip.
0: Altın karbon parçalarından ayrıldıktan sonra fırında ısıtılıyor. Son olarak da düğme adı verilen kalıplara dökülüyor.
7: Bu yılki üretim hedefimiz 8500 kilo civarında.
0: Vay canına. Peki bir düğme ne kadar çekiyor?
7: Bir düğme yaklaşık 30 kilogram.
0: Aha.
7: Bugünkü altın fiyatları üzerinden 250 bin dolar eder.
0: Çok fazla kaya, çok az altın. Ama en sonunda karşılığını alıyorlar. Tam 250 bin dolar. Birazdan. Gölgelik mi lazım? İşte bunu yapabilecek bir mega makine.
5: Anında ağır.
0: Sonra yıkım işleri söz konusu olduğunda canavar kesilen bir makine. Ne kadar büyük, o kadar iyi. Birazdan. Dünyada hiçbir şey devasa bir ağaç kadar kalıcı değildir. Ama ya fazla uzunsa ya da yanlış bir yerde bulunuyorsa ne olacak? Elbette onu kesebilirsiniz. Ama başka bir seçenek daha var, biliyor musunuz?
8: Çoğu insanın bu büyüklükte bir ağacın yerini değiştirebileceğinizi anladığını hiç sanmıyorum.
0: Colorado'daki bu şirketi işleten dostlarımız 20 yılı aşkın bir süredir ağaçların yerini değiştiriyor.
8: Manzarayı açmak için, komşunun evine zarar gelmemesi için ya da mahremiyet nedenlerine bağlı olarak ağaçların yerini değiştirmek istiyor.
0: Elbette 20-25 metre yüksekliğinde bir ağacı taşımak için bir mega makineye ihtiyaç var. Bu ağaç sökme ve taşıma makinesi de tam olarak böyle. Ağırlığı 45 tondan fazla. Jeff Wolf da onu kontrol eden kişi.
9: Büyük makinaları çok seviyorum. Ne kadar büyük, ağır ve uzun olursa o kadar iyi.
0: Taşıma için önce ağacı hazırlıyorlar. Kırılmaması için dallarını kaldırarak bağlıyorlar.
9: Yaklaşık 13 ya da 14 yıldır bu büyük makinalarla gerçekten büyük ağaçları taşıma işini yapıyorum. Bu büyük ağaçlarda bile hayatta kalma oranları %90 ile 95 arası.
0: Ağaç taşınmaya hazır hale gelince Jeff ağacı daha sonra koyacağı yerde bir çukur açıyor. Bunu yapmak için devasa boyutlarda 8 hidrolik bıçak kullanıyor. Evet, bu çok büyük bir kaşık.
9: Burada 3 metreden biraz geniş bir çukur açıyoruz. Derinliği de yaklaşık 2,5 metre.
0: Delik hazır. Şimdi sıra ağacı yerinden sökmekte. Bıçaklar gövdenin etrafına yerleştiriliyor ve birer birer toprağa saplanıyorlar. Kökleri mümkün olduğu kadar fazla almalılar. Bıçaklar dipte bir araya geldikten sonra büyük bir güç kullanarak oradan sökülüyor. Yola çıkmadan önce ağacı iyice bağlıyorlar.
9: Şimdiye kadar taşıdığım hiçbir ağacı düşürmedim. Bundan sonra da düşürmek istemiyorum.
0: Ağaç sağlama alındıktan sonra taşıma işlemi için yatay pozisyona getiriliyor. Ve işte bu şekilde 20 tonluk ağaç ve toprak yeni evine doğru harekete geçiyor. Bu aletle 25 metre yüksekliğe ve 60 santimetre çapa kadar ağaçlar taşınabiliyor.
9: Ağacın bu haliyle daha önce açmış olduğum çukura mükemmel bir şekilde oturacağını biliyorum. Çok az miktarda boşluk kalacak. Anında ağaç.
0: Ağaç taşıma aleti sulama da yapıyor. 5000 litre su taşıyor ve hidrolikler bunu hemen yer altına pompalıyor. Ağacı çözüyorlar. Bir de şimdi bakın. Bu kadar büyük bir ağaç yetiştirmek yıllar sürerdi.
8: Bir ağacın bu büyüklüğe ulaşması yaklaşık 30-40 hatta 50 yıl sürebilir. Bu ağaçların yerini değiştirebilmek ve kesilmemelerini sağlamak harika.
0: Bu kadar büyük ağaçların yerini değiştirmek için büyük dişleri olan bir taşıma canavarına ihtiyaç var. Karşınızda yıkım işlerinde canavar kesilen bir makine. Bu İsveç kökenli bir şirket tarafından üretilen canavar bir robot.
5: Bu şu anda elimizde bulunan en büyük yıkım robotu.
0: Hiçbir işçiyi tehlikeye atmadan bir binanın yıkım işlerini gerçekleştirebiliyorlar. İlk önce güç alabilmesi için bir jeneratöre bağlanıyor. Bu canavar Bluetooth bağlantısıyla kontrol ediliyor.
5: Çalıştırıyorum. Makinenin yanına hiçbir şekilde gitmeden uzaktan rahatlıkla kontrol edebiliyorum.
0: Yere indirmek sorun değil. Hidrolik bir pompayı harekete geçiren bir elektrik motorundan güç alıyor. Bacakları bağımsız hareket edebiliyor. Kırıcı parçanın takıldığı kolsa 5,5 metreye kadar ulaşabiliyor. Ayrıca farklı işler için farklı parçalara sahip. Ağırlığı 2 ton olduğu halde dar yerlere sığabilecek kadar küçük bir alet. İşte içeri giriyoruz ve işe koyuluyoruz.
5: Dar bir alanda bile sahip olduğu güçle ciddi hasarlar yaratabiliyor.
0: Kırmak ve yırtmak için çok fazla robot gücü var. 30 beygir gücündeki motor yaklaşık 25 megapaskal güç üretiyor.
5: Yaklaşık 45 tonluk bir yıkım gücümüz var.
0: Beton mu kırılacak? Sorun değil. Uzaktan kumandalı olduğu için güvenli bir yerden her şeyi kırabilirsiniz. Bu yıkım robotuyla daha az zamanda daha fazla yıkım işi yapabilirsiniz. Evet, bu açlıktan gözü dönmüş bir mega makine.
5: Bir şeyleri yıkmak eğlenceli.
0: Birazdan oyuna geri dönüyoruz.
1: Bunun adı Grandi Dağ.
0: Zirvede kalabilecek miyim göreceğiz. Yoksa toz toprak içinde mi kalacağım? Las Vegas'ta toza bulanmak mı istiyorsunuz o zaman? Bizden ayrılmayın. Bugün büyük iş makinelerinden bazılarının sürücü koltuğundaydım. Burası Las Vegas'ta bulunan çok yeni bir eğlence ve heyecan mekanı. Daha önce bir kepçe kullanarak bir şeylerin yerini değiştirdim. Şimdi de bir buldozer kullanacağım. İyice hızlandık bebeğim. Aman dikkat et. Bu ağırlığınca toprağa itebilen 10 tonluk bir makine. Ve bir saatte yaklaşık 40 litre yakıt tüketiyor.
1: Bunun adı Grandi Dağ.
0: Evet, öyle.
1: Şuna bak.
0: Kendi dağımın üzerinde dengede kalmak istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki diğer tarafa inme konusunda çok korkuyorum.
1: Biraz daha ilerle.
0: Şuna bakın. İşte ben dağın kralıyım. Diğer tarafa geçmek için de biraz güce ihtiyacım var. Ben güce bayılıyorum. Her çıkışın bir inişi vardır. Sıkı dur.
1: Tamam, dibine doğru yaklaşırken biraz daha hızlanabilirsin.
0: Bu kesinlikle çok eğlenceli bir şey. Aşağı inmeyi başardım. Ama bu da eskisi gibi kalamadı. Onu düzleştirmemi istediler. Harika.
1: Çok iyiydin.
0: Evet.
1: Çak bakalım. Tamam.
0: Kesinlikle harika bir şeydi. Harikaydı dostum. Teşekkür ederim. Gün boyunca operatörlük yaptıktan sonra belge de veriyorlar.
1: Pekala. Bay Grandi bu belge Dick Dist'te başarılı bir çalışma yaptığınızı resmi olarak tanıtıyor.
0: Şuna bakın.
1: Altın damgası bile var. Bu sayede rahat iş bulursun.
0: Resmi bir damga bebeğim.
1: Aferin.
0: Evet, işte bu. Orada gerçekten de harika bir gün geçirdim. Mega Makineler bölümümüz burada sona erdi. Bu bölümde gördüğünüz makineler hakkında bilgi almak için internet sitemize gidin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Bugünkü programımızda motosiklet yan sepetleri. Arkanıza yaslanın ve yolculuğun tadını çıkarın. Donmuş Fransız tost. Bu popüler kahvaltı yemeğinin şerefine içeceğiz. Buzdolabı kompresörleri. Buzdolabınıza ne kadar şey sığdırabileceğinizden bahsetmiyorum. Ve süper şarjörler. Bu sıcak konuyla tanışmaya hazır olun. Motosiklet sepetleri 100 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor ve motosikletlere ve bisikletlere taşıma kapasitesi eklemesi için yapılıyorlar. Asıl motordan ayrı olarak üretilen sepetler motoru 3 tekerlekli bir makineye çeviriyor. 20. yüzyılda oldukça tutulan bir fikirdi. 1950'lerden beri otomotiv sektöründe çok yer almasa da hala üretiliyorlar ve birçok motosiklet tutkununun ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Rahat oturuyorsanız başlayabiliriz. Bu sepetin cam elyafıyla kaplanmış çelik bir gövdesi var. Gövde ölçülüp hidrolik bükülme makinesiyle şekillendiriliyor. Ön, arka ve alt kısımlar için ayrı kısımlar hazırlanıyor. Parçalar bükülüp şekillendirildikten sonra bir kılavuza yerleştirilip orada doğru hallerine geliyorlar. Daha küçük yarıçaplı olan kısımlar büyük olanlara rahatlıkla oturuyor. Parçalar yerleştirildikten sonra kaynak yapılıyor. Gövdenin çerçevesi tamamlandı ve çeliğin paslanmasını önleyecek boya için hazır durumda. Sonrasında bir süspansiyon yayı ve tekerlek, cam elyafından yapılan ve üzerinde yansıtıcı, sinyal ve fren ışığı olan çamurluk yerine oturtulmadan önce takılıyor. Yan sepetin cam elyaf gövdesi iki parça halinde kalıplara yerleştiriliyor. Üst kısım ve alt kısım ona pürüzsüz ve parlak bir görünüm veren jel benzeri polyester bir reçine ile boyanıyor. Jel kaplama kuruduktan sonra cam elyaftan bir hasır daha fazla reçine sürülmeden önce yerleştiriliyor. Gövdenin büyük bir kısmı iki katman cam elyafı içerirken daha dayanıklı olması ve yük taşıması gereken yerler fazladan katmanlar içeriyor. Alt gövdede sepetin tabanı kontrplak ve çelik tabakalarla güçlendiriliyor ve bu sepetin dış parçalarını da destekliyor. 24 saat sonra reçine kuruyor. Gövdenin üst ve alt kısımları kalıplardan çıkarılıyor. Daha sonra keskin köşeler düzeltiliyor ve daha fazla cam elyafı ve reçine ile yapıştırılıyorlar. İki parçanın da yerine oturduğundan emin olmak için birleştirilmiş gövde bir çerçeveye yerleştiriliyor. Paslanmaz çelik ve anodize edilmiş alüminyumdan yapılan amblem yerleştiriliyor. Sonrasında alüminyum şeritler takılıyor ve cam elyafı gövdeye perçinleniyor. Şeritler gövdenin şeklini almaları için çekiçle hafifçe dövülüyorlar. Sonrasında her şeridin içine lastik yerleştiriliyor. Bu dekoratif bir dokunuş sağlarken aynı zamanda perçinleri yükseltiyor. Sonra sepetin ön camı yerleştiriliyor. Polikarbonattan yapılmış. Aşırı ince olmasına rağmen dayanıklı olan bir plastik alüminyumla çerçeveleniyor. Gövdeyi tamamlamak için yer kaplaması ve sentetik kumaştan yapılan bir koltuk ekleniyor. Yan sepet, tekerlekleri hafif içe dönük olacak şekilde yerleştiriliyor. Bu motosiklet ve sepetin uyumlu olmasını sağlıyor. Sonrasında ise gövde motora 4 çelik kolla tutturuluyor. İkisi önde, ikisi ise arkada. Sonrasında yan sepetin dengesiz olmasını önlemek için direksiyon amortisörü takılıyor. Son adımsa yan sepetin ışıklarını motorun kablolarına bağlamak.
atık gövde çevresel gövdeye yerleştirilebilir. Civatalar gövde yapılırken cam elyafla birleşen çelik plakada sağlam bir oturma yeri buluyor. İki öne, iki arkaya. Üç tanesi ise tabana takılıyor. Böylelikle motosiklet yan sepeti tamamlanıyor ve sahnenin ortasında yerini alıyor. Aslına bakacak olursak sahnenin biraz solunda. Konu kahvaltıya geldiğinde çoğu insan sıcak bir tostun çok da iyi olamayacağını düşünür. Bazı insanlarsa Fransız tostunun tam olarak çok iyi olduğunu savunur. Bu yumurtalı tostu yapmaya zamanı veya sabrı olmayanlar için donmuş Fransız tostu büyük bir şans. Buzlukta saklanan bu doyurucu ara öğün, atıştırmalık bir şeyler aradığınızda tam aradığınız şey olabilir. Tam olarak bu ihtiyacı karşılamak için bulunmuş lezzetli bir ara öğün. Fransız tostu fırından yeni çıkmış ekmeklerle işe başlıyor. Yerel bir fırın fabrikaya özel yapım 40 santimetrelik ekmekler sağlıyor. Ekmekler bir taşıma bandına konuluyor ve oradan üretim bandındaki ilk duraklarına, kesiciye gidiyorlar. Kesicinin bağlı olduğu iki silindir üzerinde 8 çizen birçok dikey bıçağı var. Her bıçak yaklaşık 1 santimetre kalınlığında 2 dilim kesiyor. Ekmekler kesiciden çıktıktan sonra uç kısımlara ayrılıyor ancak bunlar buşa gitmeyecek. Hayvanları beslemek için kullanıyorlar. Kesilmiş ekmekler dikey sütunlar halinde yerleştiriliyor. Sonrasında ekmekler tel örgülü bandın üzerine düşüyor. Burası sonraki işlem için mükemmel genişlikte. Bu işlem onları ekmekten Fransız tostuna dönüştürecek. Dilimler tel örgülü bant üzerinde alt kısımlarını yumurta, su ve şekerle kaplayacak olan hamur istasyonundan geçiyorlar. Sonrasında üst yüzeylerini tamamen kaplayan hamur şelalesinden geçiyorlar. Hamurla kaplanan ekmek, dökme demirden yapılan pişirme plakalarına aktarılıyor. Demirlerin altındaki ateş onları 135 derece sıcaklığa çıkarıyor ve yalnızca birkaç saniyede alt kısımları pişiriyor. Ve çevirici diye adlandırılan spatulalar diğer taraflarının da pişmesi için onları çeviriyor. Birkaç saniye sonra tamamen pişmiş olan ekmekler plaklardan alınıyor. Ve başka bir taşıma bandına aktarılıyorlar. Tek sıralı taşıma bandı onları dondurucuya götürecek daha büyük bir taşıma bandına götürüyor. -20 derece dondurucu soğukta 23 dakikalık bir yolculuktan sonra tostlar tamamen donuyor. Tost artık dondurucudan çıkıyor ve paketlere göre ayrılıyor. Bu sipariş için 4'er dilim olarak gruplandırılıyorlar ve her paket 2 grup içerecek. Paketleme makinesi gruplandırılmış tostları sürekli bir plastik filmle yerleştiriyor.
Sonrasında makine paketin iki tarafını da ısıyla mühürlüyor ve paketleri kesiyor. Otomatik bir kol paketleri süpermarketler için küçük kutulara veya yemek endüstrisi için büyük kutulara gönderiyor. Paketleme, depolama ve sevkiyat, ürünlerin herhangi birinin mutfağına girene kadar donmuş olarak kalması için ısı kontrollü tesislerde yapılıyor. Çok güzel. Ekmek kırıntıları karnımızı acıktırdı. O yüzden kısa bir ara verelim. Ancak geri döndüğümüzde buzdolabı kompresörleriyle biraz serinleyeceğiz. Bunun havalı olduğunu düşündüyseniz, daha da havalı olan süper şarjları görün. Özellikle bir yarış arabasının üzerindeyken. Aradan sonra görüşmek üzere. Tüm süpermarket dolaplarındaki tüm soğuk içeceklerin arkasında buzdolabı dünyasının kahramanı, buzdolabı kompresörü vardır. Soğutma gazını devamlı şekilde sıkıştırıp kondansatöre pompalayıp soğutma sürecinin devam etmesini sağlıyor. İçeridekilerin bozulmasını ve biraların sıcak olmasını önlüyor. Sizi daha fazla bekletmek istemem. Ancak buzdolabı kompresörlerinin dondurucu dünyasına girerken soğukkanlı olmaya çalışın. Kaynak ve paradan tasarruf etmek için eski kompresörler genellikle yenileniyor. Dökme demirden yapılan gövde zararlı maddelerden ve kirden arınması için öncelikle bir kimyasal banyodan geçiriliyor. Ve sıcak suyla kalıntılar temizleniyor. Silindir top şimdi hava matkabına bağlı bir zımpara pediyle parlatılıyor. Parçaların sızıntı olmadan birleşmesi için birleşim yerleri zımparalanıyor. Küçük parçalarsa içerisinde temizlik maddesi ve çelik bilyeler olan titreşimli bir kaba konuluyor. Parçalar aşınarak temizleniyor. Temizlenmiş valve plakası zımpara makinesi yüzeyini düzeltirken yerinde durması için bir dönen platforma yerleştiriliyor. Soğutma gazının hareketini kompresörün içinde ve dışında kontrol edecek olan iki valve plakaya monte ediliyor. Sonrasında kompresörün elektrik motoru için Clemens kutusu plakası birleştiriliyor. Çoğu parça yenileniyor. Buna kilit setleri de dahil. Kilit setleri plakaya arkadan yerleştirilmeden önce plaka ters çevrilip uçlara birer lastik kilit takılıyor. Lastik izolatörler ve metal halkalar yerleştirildikten sonra kilitler kalibre edilmiş bir tork anahtarı kullanılarak cıvatalarla sabitleniyor. Kompresörlerin krank mili de iyice temizleniyor. Silindir üzerinde dönerken pürüzsüzleşiyor. Bu, kompresörün rulmanlarının ve krank kollarının verimli şekilde çalışmasını sağlıyor. Doğru yarıçapta olduğundan emin olmak için krank mili ölçülüyor. Birçok parça yenilendiğine ve kısmen monte edildiğine göre artık kompresör tekrar yapılabilir. Yeni rulmanlar ve elden geçirilmiş krank mili kompresör gövdesine takılıyor. Sonrasında krank kolları ve pistonlar yerleştiriliyor. Krank mili soğutma gazını sıkıştırması ve pompalaması için pistonları hareket ettirecek. Motorun rotoru kompresöre yerleştirildi ve krank miline bağlandı. Rotor krank miline uzun bir çubuk ve cıvatayla sabitleniyor. Sonrasında statör yerleştiriliyor. Statör, motorun ve krank milinin dönmesini sağlayan manyetik bir mekanizma. Çıkıntılı kablolar birleştirilmiş Clemens kutusu plakasına bağlanıyor.
Sonrasında plaka kompresörün üzerine yerleştiriliyor ve cıvatalarla sabitleniyor. Valf plakası silindirlere oturtuluyor. Silindirin ucu valf plakasının üzerine yerleştirilip kompresörün yenilenmesini tamamlamak için cıvatalarla sabitleniyor. Kompresörü denemek için içeri kuru azot pompalanıyor. Bir makine kompresörlerin emme gücünü, basıncını, elektrik tüketimini ölçüyor. İçerisinde azot dolaşırken kompresör, suya batırılıp bir sızıntı olduğunu gösteren baloncuklar kontrol ediliyor. Tamirler tamamlandıktan sonra kompresör paslanmasını önleyecek emaye boyayla kaplanıyor. Yenilenme süreci yalnızca 24 saat aldı ve kompresör yeni gibi oldu. Bir bira şişesi düşürmediğiniz sürece bu buzdolabında büyük bir sızıntı olmayacak. Standart bir otomobil motoru yakıtı yakmak için gerekli oksijeni atmosferden alır. Ancak bu bazıları için yetersiz kalabilir. O yüzden arabanızı güçlendirmek için bir süper şarjör takıp havayı sıkıştırıp motora vermesini sağlayarak paranızın hakkını vermesini sağlayabilirsiniz. Yeşil ışık yandığına göre nasıl yapıldığına bir göz atalım. Üretim süper şarjın alüminyum yuvasıyla başlıyor. Bir pres makinesi iki çelik topu alüminyum plakaya yerleştirmek için birkaç tonluk basınç uyguluyor. Bu süper şarjın rotorunun dönmesini, havayı sıkıştırmasını ve motora yollamasını sağlayacak. Her bir yuvaya birer çelik kapak takılıyor. Ve çelik çubuklar boşluklara takılıp pres makinesiyle sabitleniyorlar. Çubuklar yuva noktalarına göre ayarlanıyor. Çelik toplu bir rulman plakaya presleniyor. Bu yuvanın ön kısmını oluşturacak. Bu yuva süper şarjın giriş şaftının dönmesini ve dolayısıyla rotorların dönmesini sağlayacak. Lastik bir izolatör yağ içeride kiri dışarıda tutması için yuvanın tepesine yerleştiriliyor. Bir tutma klipsi parçaları yerinde tutması için pres kullanılarak yerine oturtuyor. Sonrasında giriş şaftı takılıyor. Başlıklı ucu süper şarjın ön kısmında olacak. Orada bir kayış kasnak rotorları döndürecek dişlileri döndürmesi için yönlendirecek. Bilgisayar kontrollü bir mil makinesi gereksiz alüminyum kısımları sıyırıyor.

İki rotor da hazır hale geldikten sonra süper şarj yuvasına yapıştırıcı uygulanıyor. Rotorlar için iki yuvası olan arka plaka ekleniyor. Plakalar ana yuvaya soket uçlu vidaları sıkan bir hava tornavidasıyla sabitleniyor. İlk iki rotor yuvanın diğer tarafına takılmış durumda. Şaftı yeni takılmış arka plakadaki ilk yuvaya oturtuluyor. Sonrasında ikinci rotor takılıyor ve şaftı plakadaki ikinci yuvaya takılıyor. İkinci rotor ilkine dik bir şekilde takılıyor. Bu rotorların yukarıdan havayı almasını, sıkıştırmasını ve aşağı yollamasını sağlıyor. Daha sonra üzerinde rotorların şaftı için yuva olan farklı bir plakayla üst kısım kapatılıyor. Ancak bu uçta şaftlar, dişliler takılabilsin diye dışarı çıkık durumda. Giriş şaftı içeren yuva bunlara takılacak. Kayış kasnak dişlilere bağlanacak ve böylelikle rotorlar dönecek. Süper şarj performans testine artık hazır. Bir dinamometre hız ve hava akışı oranını ölçüp, rotorların havayı verimli şekilde sıkıştırdığını ve yeterince hızlı şekilde dışarı atabildiğini değerlendiriyor. Rotorlar testten geçerse, alüminyum yuva elle cilalanıp pırıl pırıl oluyor. Süper şarjın en önemli noktalarından biri, fan şeklindeki sentil diye bilinen kısmı. Rotorların birbirine doğru uzaklıkta olmasını sağlıyor. Rotorlar birbirinden fazla uzak olursa havayı iyi sıkıştıramazlar. Birbirlerine çok yakın olurlarsa da sıkışabilirler. Süper şarj arabaya monte edilirken kayış kasnağa bağlanmadan önce kasnak giriş şaftına bağlanır. Kayışın diğer ucu motorun krank mili kasnağından dolaşıp süper şarjı motora bağlayıp hızlı kalkışlara hazır hale getirir. Gaz pedalına yüklenin ve ilerleyin. İyi ki oradakiler benim lastiklerim değil.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Bugünkü programda kişiye özel dizlikler. Bu parçanın nasıl yapıldığını bilmeniz gerek. Kanalsız klimalar. Siz de her durumda nasıl serin kalınır öğrenin. Cam filmi. Gerçekler konusunda olabildiğince şeffaf olacağız. Ve motosiklet egzoz sistemleri. Bu süreç boş havadan daha fazlası. Eğer dizinizde kireçlenmeden şikayetçiyseniz doktorunuz reçetenize bu dizliklerden yazabilir. Kireçlenme diz kapağındaki kıkırdak yastığının yıpranmasına sebep olur. Yani yastık kemiğe acı verici şekilde sürter. Ama dizlik kemiği kaynatarak ağırlığın birazını diz kapağından alır ve acıyı rahatlatır. Bu çift etkili dizlik hem kemiği kaynatmak için ayağı döndürür hem de uyluk yani kalça kemiğini ve tibia yani kaval kemiğini biraz ayırarak distraksiyon denen şeyi sağlar. Bu zamanla diz kapağındaki gerilimi azaltır. Sıkı durun. Bilgilerinizi desteklemek için hazırlanıyoruz. Dizlik her hasta için özel yapılır. Önce bir ortopedist hastanın diz ölçülerini 3 boyutlu tarayıcıyı kullanarak alır. Bilgisayar bilgiyi fiziksel bir 3 boyutlu kalıbın taslağını oluşturmak için 3 boyutlu bilgisayar görüntüsüne dönüştürür. Sonra bir bilgisayar bu planları okur ve bir oyma makinesini çok yoğun köpükten kalıp yaratması için yönlendirir. Hasta bacağının artık hastaya mükemmel uyacak dizliği oluşturmak için kullanılacak olan taklidini oymak yaklaşık 10 dakika sürer. Şimdi kalıp yüzeyi korumak için plastik filmle kaplandı. Ve ana anatomik sınırlar ve diz işaretlendi. Sonra kalın bir köpük bant, ayağı döndürecek ve uylukla tibiayı ayırıp yerine oturtacak dizlik menteşeleri

kişinin yerini hesap etmeye yardımcı tibyanın üstüne kondu. Bu şablon, bacağın dışında duracak birincil döndürücüler olan yan menteşeler için. Sonra alüminyum bir çubuk dizliğin tibial desteğini oluşturması için bükülür. Bu destek kaval kemiğini geçecek ve iki menteşeyi bir arada tutacak. Köpük bant, yastıklamayı sağlamak ve cilt tahrişine sebep olabilecek baskı noktalarını engellemek için tibial desteğin altına yerleştirilecek silikon astarı temsil ediyor. Destek mükemmel uyduğunda şablon, yan menteşeleri eklemek için perçinlerin olması gerektiği yeri işaretlemek adına tekrar kullanılır. Sonra menteşe bacağın şeklini takip edene kadar şekillendirilir ve biçimlendirilir. Yan menteşe tibial desteğe bakır perçinlerle bağlanır. Bakır sürekli kullanım ve zamanla kendini bırakmayacak şekilde yoğunlaştırılabilen yumuşak bir metaldir. Desteğin diğer ucuna distraksiyonu sağlayan orta destek tutturulur. Diz genişlediğinde bu menteşe dizliği yaklaşık 2 cm uzatır. Tibiayı ve uyluğu acıyı azaltmak adına biraz ayırır. Sonra dizliğin kalça kısmını saran üst tarafını oluşturacak plastik bir kabuk şekillendirilir. Köpük bir tabaka düşük ısılı bir fırında ısıtılır, kalıba sarılır. Bu plastiğin altında olacak kumaş kaplamayı temsil ediyor. Köpüğü pamuktan ısı bariyeriyle sardıktan sonra plastik bir tabaka fırında ısıtılıyor. Daha sonra kalıbın çevresine sarılıyor ve yerine zımbalanıyor. Sonuçta baskı uygulanırken teknisyenlerin eldivenlerinin yapışmasını engelleyen talp pudrasıyla kaplanıyor. Plastik soğuduğunda kabuğun şekli belirlenir ve kesilir. Bu daha sonra yapışkan olması ve plastikle birleşmesi için ısıtılan vinil cila ile kaplanır. Tibial destek de vinille kaplanıyor. Tamamlanmış dizliğin içinde tutmaya yardımcı olacak cırt cırt şeridi alt tarafa eklenir. Mekanizmayı korumak için her menteşeye kaplama eklenir. Daha sonra dizliğin üst kısmı için kumaş kaplama kesilir. Bu cırt cırt şeridiyle yerleştirilir ki yıkama için çıkarılabilsin ya da aşındığında değiştirilebilsin. Bu dizlik en büyük baskıyı tibial desteğe verir ve bu yüzden konfor için cırt cırtla kullanılan silikon yastıkla kaplanır. Tamamlanmış dizlik 3 ayarlanabilir şeritle tutturulur ve diz genişlediğinde ağrıyı azaltmak için kullanılır. Umarız ki kafanızı çok daha iç açıcı bir şeyle dağıtabiliriz. Kanalsız klima 1970'lerde Japonya'da icat edilmiştir. Bu aletler içerideki sesi azaltmak için binanın dışındaki toplayıcıyla soğutucu hava kanalı bobini ve binanıza serin hava üfleyen hava aktarım ünitesini birleştirir. Bu esnek sistemler mini split olarak da bilinir. Ama ben sizi daha fazla boğmayacağım. Nasıl yapıldığını görmenin zamanı geldi. Toplayıcının üretimi bobinleri serinletmek ve soğuk havayı toplamaya yarayan bakır bir tüple başlar. Bir makine 6 makara tüpü aynı anda açar ve halatları düzleştirmek için merdanelerin arasına koyar. Daha sonra döner bıçaklar tüpleri doğru uzunlukta keser. Tüpler onları bir mihverin çevresinde eğen bir alete yerleştirilir. Bu her tüpün merkezini tel toka gibi eğer. Sonra alüminyum bir levha basamaklı bir kalıba konur. Bir pres metali kalıba yerleştirmek için ileri geri hareket eder.
Her darbeyle alüminyum kanat denen bir parçanın şeklini alır. Her klima bobini için 100 ya da daha çok kanat gerekir. Kanatlar düzgün yığınlar oluşturmak üzere presten düşer. Daha sonra son çelik levha yerleştirilmeden önce kanatların birliğini devam ettirebilmek için metal çubuklar her yığına sokulur. Şimdi belli bir düzenle tel toka bakır tüpleri takılıyor. Kanatlar tüpler için çerçeve görevi görür ve geniş yüzey alanları soğutucu gazdaki ısının hızla dağılmasını sağlar. Sonra bir pres mihverleri tüplere yerleştirir ki kanatlara göre esneyip iyi uysunlar. Bobin şekilleniyor ama henüz tamamlanmadı. Sıradaki durakta bobin bir kısmını metal şekline doğru eğen bir hidrolik bükme makinesine yerleştiriliyor. Bu tamamlanmış toplayıcı ünitesine oturması için bobine eğimli görüntüsünü ve doğru şeklini veriyor. Bakır tüplerin açık uçları şimdi U şeklinde bağlantılarla kapatılıyor. Bağlantılar sıkıca mühürlenecek şekilde tüplere uygulanıyor. Kanalsız klima bobini artık tamamlandı ve sızıntı için kontrole hazır. Soğutucuyu temsilen basınçlı hava üniteye pompalanıyor. Ama bu soğutucudan farklı olarak birazı üniteden sızarsa çevreye zarar vermeyecek. Bobin basınçlı havayla dolduğunda suya gömülüyor. Bir baloncuk düzeltilmesi gereken bir sızıntıyı işaret eder.

toplayıcı artık kompresörü temele vidalamakla başlayan birleştirme işlemine hazır. Daha sonra bobin, soğutucuyu soğutan pervanelerle birlikte motor eklenmeden önce sabitlenir. Sonra yerleştirilen içerik, nemi yok eden ve atıkları süzmek için kimyasallar içeren filtre kurutucudur. Kompresör ve fan motorun kontrol paneliyle birlikte kablolar eklenir. İçerideki bütün havayı emmesi ve içeride bir vakum bırakması için bir pompa bobine bağlanır. Ve soğutucu gaz için mükemmel ortam yaratılır. Servis vanaları kapanınca kanalsız klima ünitesi soğutucuyla doldurulmaya hazır hale gelir. Gazla doldurulduktan sonra üniteye gönderim ve kurulum için paketlenebilir. Ev ya da ofis ortamınızı size belki de nefes aldıracak mükemmel durumda tutmak için bir uzaktan kumandayla serin hava parmaklarınızın ucundadır. Ve artık bunlara ter dökmemiz gerekmediğinden ikinci bölüm cam filmlerinin içine ne girdiğine yakından bakarken bize derin bir nefes aldıracak. Tam motosiklet egzozlarında nelerin rol aldığını ağzımızdan kaçırmadan önce küçük bir ara vereceğiz. Çoğu cam en iyi arkasını görebildiğinizde işe yararken, bazı durumlarda boyalı camlar şeffaf camları gölgede bırakabiliyor. 1960'larda geliştirilen cam filmi, güneşin zarlı ışınlarından korunması gereken ve bir parça mahremiyet isteyen araçların ve binaların camlarına renk katıyor. Film ayrıca araç içine sızan sıcaklığın miktarını da azaltıyor ve çatlarsa camı bir arada tutmaya da yardım ediyor. Koyu renkler sürücü için yolu görmeyi ya da sürücünün görülmesini zorlaştırabildiği için cam filmi yasalarla kısıtlanabilir ve bu yasalar farklı yerlere göre değişebildiğinden cam filmi yelpazesi hem kişisel zevke hem de düzenlemeler ve uygulamalara hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Gelin renkli camlara gerçekten farklı açıdan bakmak gerekiyor mu diye bir göz atalım. Renkli kaplamaların geniş yelpazesi için sayısız formüller var. Ama hepsi plastik film katlarını bir arada tutacak akrilik yapışkanla başlar. Yapışkan ayrıca filmin ve diğer eklentilerin temeli olarak da görev yapar. İlk olarak yapıştırıcı, diğer malzemelerle karışmasını kolaylaştıran bir karışımla inceltilir. Bu malzemeler, ultraviyole ışınlarını yutan kimya, renkli kaplamaların geniş yelpazesi için sayısız formüller var. Ama hepsi plastik film katlarını bir arada tutacak akrilik yapışkanla başlar. Yapışkan ayrıca filmin ve diğer eklentilerin temeli olarak da görev yapar. İlk olarak yapıştırıcı, diğer malzemelerle karışmasını kolaylaştıran bir karışımla inceltilir. Bu malzemeler, ultraviyole ışınlarını yutan kimyasalları,

daha hızlı toplanmasını sağlayan öncüleri ve renklendiricileri kapsar. Bu karbon bazlıdır. Oldukça çözünebilir ve güzel dağılır. Rengin doğru tonunu bulmak için süreç laboratuvarın kontrollü ortamında başlar. Burada test örnekleri yapışkan bazla birlikte bir ya da daha fazla boyayla karışıyor. Karışınca renkli yapışkanı aktif hale getirmek için kimyasal bir katalizör eklenir. Plastik filmin kendisi artık hazırlanabilir. Bunun seviyesi ve kalınlığı yapılan cam filminin tipine bağlıdır. Plastik film merdanelerle kaplama makinesinde açılır. Bu olurken boyalı yapışkan bir makinenin kabına dökülür. Buradan bir merdane yapışkanı alır ve plastiğe ekler. Kaplanmış film üzerine güzel boşluklar oyulmuş dar bir silindire girer. Fazla karışım oluklarda birikir ve kaba geri akar. Plastik filmin eşit uygulama gördüğü kesinleştirilir. Kaplamayı sabitlemek için film daha sonra kurutucuda ısıtılır. Film kurutucudan kaplamayı daha da sabitlemek için öncü kimyasalları aktive eden parlak mavi ultraviyole ışınları altında çıkar. Sonra ikinci bir plastik film açılır ve kaplanmış olanla birleştirilir. Merdanelerden geçerken iki filmi birleştirmek için ısı ve basınç uygulanır. Daha sonra parlak ışıkların altında bir bilgisayarlı ve gözle kontrol yapılır. Sonra üçüncü kat film, daha çok montaj yapışkanı ve bir ayırma kaplaması uygulanır. Film bir parça camdan çekilirken bir sensör, ayırmak için ne kadar güç gerektiğini ölçer. Eğer test cam filminin camı yeterince tuttuğunu onaylarsa, üretim yeşil ışık alır. Sonra film, nihai kullanım amacına uygun boyutlarda kesilir. Kesme işleminin sonunda plastik bir çekirdek bir silindire sokulur. Sonra silindir filmi çekirdeğe sarmadan önce filmin sonu çekirdeğe yapıştırılır. Rulo halinde satılan film camlara uyacak şekilde kesilebilir. Cam filmleri her türlü duruma uyabilecek renk ve yoğunluk çeşitlerine sahiptir. İşe doğru giderken magazincilerden kaçmak için arabamda olabildiğince koyu su var. Aslında bu doğru değil. Şoför sürüyor. Ben arkada yatıyorum. Motor yarışçıları egzoz sistemlerini çok ciddiye alır ve sıklıkla motorlarının standart sistemini yüksek performanslı olanlarla değiştirirler. Bunlar egzoz gazlarını hızlı emer ve bu motorun yanma haznesine daha çok yakıt ve havanın yolunu açar ve daha fazla güç üretirler. Neyse ki yüksek performans standart egzoz sisteminden daha sesli değil ama etkili tasarımı sayesinde %30'a kadar daha fazla güç sunabilir. Ayrıca çelikten daha hafif ve daha dayanıklı olan titanyumdan yapılır. Hadi mükemmel egzozun neden boş bir hayal olmadığını görelim. Egzoz sisteminin iki ana içeriği vardır. Sesi kıran susturucu ve egzoz gazlarını motordan susturucuya yönlendiren ana boru. Ana borunun tüpü 160 mm genişliğinde ince bir tabaka titanyumdan yapılmıştır. Bu 14 merdane istasyonunun tabaka kenarlarını tepede buluşana kadar basamaklarla yukarı kıvırması için tonlarca baskı uyguladığı şekillendirme makinesine konur. Süreç 51 mm çapında bir tüp oluşturur ve bu kaynak bölümüne gönderilir. Katı bir mühür için burada tüpün üst kısmı kenarlar birbirine girene kadar ısıtılır. Sonra tüp karbür giyotin bıçağıyla daha küçük parçalara kesilir.

Sonra bir tüp, bir sürü farklı egzoz sisteminin gereğine göre onu büken, bilgisayar kontrollü bir makineye konur. Her sistemin tüpü daha sonra yuvarlak bir testereyle kesilir. Sıradan çelik titanyumu kesecek kadar sert olmadığından bu da karbür bıçaktır. Daha sonra tüpler ana boruyu motora bağlayan, yaka ve kulağı da içeren diğer egzoz içerikleriyle birleştirilir. Ayrıca sesi susturucuya ulaşmadan kırmaya devam eden soğan şeklindeki titanyum haznesiyle de birleştirilir. Kaynak kontrol edilince ana boru tamamlanır. Sonra susturucunun kendisi rezonans haznesinin iki yarısının birleştirilmeleriyle oluşturulur. Egzoz dumanı kaçağını önlemek için bölümlerin sıkıca oturması gerekir. Daha sonra titanyumdan bir halka, haznenin ağzına kaynaklanmadan önce rezonans haznesi kaynak işleminden geçer. Bu halka rezonans haznesine giren gaz miktarını kontrol edecek. Sonra ses yalıtım tüpü rezonans haznesine kaynaklanır. Tüp fiberglass battaniyeye sarılır. Bu sırada susturucunun mahfazasını bir makine titanyum levhasından kanistere dönüştürdü. Kenarlarından yüzeyi çizilmeden koruyan film soyulur, böylece otomatik bir kaynakçı güçlü bir mühürle kenarlara müdahale eder.

Koruyucu film kanister, hafif bir kimyasal çözeltide bir dakika elektriklenmeden önce tamamen soyulur. Bu anodlama süreci titanyumun yüzeyini daha dayanıklı olması için sertleştirir ve rengini değiştirir. Ses yalıtım tüpü içine girip vidayla sabitlenmeden önce alüminyum monte desteği kanistere takılır. Egzoz sistemi şimdi ana botunun motora sürgülenmesiyle ve ana motorunun diğer ucuna susturucu monte edilmesiyle motosiklete takılmaya hazır. Susturucu daha sonra kanisterdeki destek sayesinde motorun şasisine sürgülenir. Ve egzoz sistemi çalışmaya hazır. Ve iş yarışa gelince bu adamı alt edebilirim. Hızın yakınından bile geçmiyor.

Programımızda bugün katı hal sürücüleri. Hafızalarımızı tekrar dönüp bakmak üzere saklıyoruz. Göz farı. Bu güzellik mucizesine yakından bir bakalım. Limuzin. Bu parçayı mümkün olduğunca uzatıyoruz. Ve ağır darbe çekişleri.

Neyse ki bu çekişler gerçekte sadece çivilerin kafasına vurmak için. Günümüzde bilgisayarlarda kayıtlı dataların bulunması artık bir zorunluluk haline geldi ve bütün bu şeylerin bir yerlerde saklanıp organize edilmesi gerekiyor. Katı hal sürücüleri artık bizlere yeni nesil bir hafıza çipi sunuyor. Daha çok sıkıştırılmış, daha dayanıklı ve bildiğimiz hard disklerden daha hızlı çalışıyor. USB bellek ve kamera hafıza kartlarıyla aynı mantıkta çalışıyor. Katı hal sürücüleri anakarta yüklenmiş birkaç ayrı hafıza kartıyla bilgileri saklıyor. Her çipin insan saçından 2000 kat ince, karmaşık devre yolları bulunuyor. Hafıza kartlarının yapımı incecik bir silikonlamayla başlıyor. Herhangi bir metal element bulunmamasına karşı silikon elektriği iletiyor fakat son derece kirlenmeye yatkın. Bu yüzden ürün alanı mümkün olduğunca steril tutulmalı. Otomatik bir sistem kullanarak silikonla 800'den fazla işlem gerçekleştiriliyor. Bitmesi bir aydan fazla sürüyor. Çipin parçalarının yapımı yavaş yavaş bitiyor. Çipin katmanlarının yapımında yapıştırıcılar, bakır gibi ve yapıştırıcı olmayan şeyler, mesela silikon dioksit gibi malzemeler kullanılıyor. Katmanların uygulanması bittikten sonra makine çipi ışığa duyarlı bir sıvıyla kaplıyor. Ultraviyole ışığın altına girmeden önce devre yollarını şekillendirmek için camdan yapılmış bir şablonla kapatılıyor. Sıvı ultraviyole ışığa maruz kaldığında kimyasallar parçalanıp çözülüyor. Sıvı şablon tarafından korunduğu için bozulmadan kalıyor. Plakanın üstüne gerekli devre modelleri efektif bir şekilde çiziliyor. Çözülen malzemeler ve sıvılar daha sonra kimyasal banyolarda yıkanıyor. Her 30 santimetrelik silikon plakanın üstünde binlerce mikroçip bulunuyor. Ve şimdi bunların kesilerek çıkarılması gerekiyor. Önce robot bir el kullanılarak çipin kesilmeyecek kısımları için koruyucu bir film kaplanıyor. Diğer makine, kesilmiş alanların içlerine plastik koruyucu kısmı ekiliyor. Bu sırada 6 adet anakart aynı anda bir makineye giriyor. Burada çipler ve diğer parçaların monte edileceği yerler için ince bir katman, kalay alaşımlı lehim macunu sürüyor. Devre kartları makineden çıktıktan sonra bir robot el kullanılarak çiplerin üzerleri doğru bir şekilde yerleştiriliyor. Bu modelin 8 mikroçipi bulunuyor. Her bir çip 64 GB'lık bilgi saklayabiliyor. Bu da toplamda 512 GB demek oluyor. Gerçekten de çok büyük bir miktar. Şimdi devre kartları tünel biçiminde bir fırına giriyor. Burada lehim macunu eriyor ve parçalar karta yapıştırılıyor. Katı hal sürücülerinin beyinleri artık tamamlandı ve şimdi ilk kalite kontrol testi için hazır. İlk olarak optik bir tarayıcıyla bütün parçaların doğru yerlerinde olup olmadığı kontrol ediliyor. İkinci makine kartı bir X-ray'den geçiriyor ve parçaların doğru yerlerine lehimlenmiş olduğundan emin oluyor. Sürücünün performansı daha sonra yapılacak bir testte kontrol edilecek. Şu an 6 devre kartı da birbirine bağlı durumda. Otomatik bir yönlendirici sayesinde devreler koruyucu plastik yerlerine yerleştirilmeden önce birbirinden ayrılıyorlar. Plastik koruyucu üstünde bağlantı yerleri bulunuyor, bu da sürücüyü bilgisayara yönlendiriyor. Katı hal sürücüleri farklı boyutlarda olabiliyor. Mesela burun gibi olanlar büyüklüğü sayesinde geleneksel hard diskin yerini alabiliyor ve aynı zamanda geleneksel hard disklerin yerleştirilmeyeceği mesela ultra ince laptop modelleri için farklı boyutlarda tasarlanabiliyor. Her bir sürücüye kendi özellikleri etiketleniyor. Modeli, seri numarası ve barkodu konuyor. Böylece ürün takip edilebiliyor. Sürücü daha sonra bir bilgisayara bağlanarak test ediliyor. Burada işletim sistemi yüklenmeden önce elektriksel olan her şeyin doğru çalıştığından emin oluyorlar. Bir sonraki istasyonda sürücü 60 saatlik kapsamlı bir performans testinden geçiyor. Burada istenilen hızda ve doğru bir şekilde veri giriş çıkışı yapıp yapamadığına bakılıyor. Paketleme yapılırken folyo koruyucu kullanılıyor. Statik elektriğin herhangi bir zarar vermesine engel olmak için
Bu da demek oluyor ki sürücü dünyanın dört bir yanına kargolanmak için hazır. Ortalama 1,5 milyon insanın kişisel bilgisayarı için gerçekten de bu bana harika bir fikir gibi geldi. Gözlerin ruhun aynası olduğunu söylerler. Ve aynı pencereler gibi bazılarımız gözlerinin etrafına ekstra bir güzellik eklemekten hoşlanıyor. Eski Mısır'da bu sanat kusursuzdu. Onlar şeytani gözlere sahip olanların bir bakışta karşısındakine zarar verebileceğine inanırlardı. Bunlardan benim üstümde de birkaç tane var. Bugünse bu sadece moda ile ilgili bir şey ve birçok çeşitli şekilde uygulanabiliyor. Gölgeleme ve derinlikle gözler dramatik bir hava katılıp bir illüzyon oluşturularak olduklarından daha büyük gösteriliyorlar. Hadi gelin nasıl yapılıyormuş bir bakalım. Her bir göz farının kendine özel spesifik bir tarifi bulunuyor. Malzemeler ölçülüyor ve ilk olarak mika ekleniyor. Dolgu malzemesi olarak kullanılan bir mineral. Bir sonraki malzeme çinko stearat. Bu bağlayıcı görevi görüyor. Birkaç pigmentin kombinasyonuyla istenilen renge ulaşılıyor. Bu pigmentler demir oksidin değişik halleri. Ölçümler tamamlandıktan sonra malzemeler dikkatli bir şekilde karıştırıcıya transfer ediliyor. Toz parçacıklarına karşı mutlaka bir maske giyilmesi gerekiyor. Ham malzemeler şimdi karıştırılabilir. Karıştırıcı, toz halindeki malzemeleri iyi hale gelip homojenleşene kadar öğütüp karıştırıyor. Toz şimdi de daha büyük bir karıştırıcıya aktarılıyor ve karışımı koyulaştırmak için Hindistan cevizi yağı ekleniyor. Biraz daha mika ekleniyor. Bu göz farının %80'ini oluşturuyor. Bu mikanın koyu bir rengi var. Söylediklerine göre bunun sayesinde yoğunluk ve parlaklık veriliyor. Yüksek hızda karıştırıcının kapağı kapatılıyor ve çalıştırılıyor. Bütün malzemeyi tamamen karıştırması 15 dakika alıyor. Daha sonra göz farı karışımı plastik bir torbaya alınıyor. Rengin her yerine eşit bir şekilde dağıldığından ve istenilen nemlilikte olup olmadığı iyice inceleniyor. Sonra 4 farklı göz farı kapsülü metal dağıtım tepsilerine yerleştiriliyor. Bu dağıtım tepsileri içi göz farı karışımıyla dolu dağıtıcı makinesinde döndürülerek dolduruluyor. Mikser her bir kapsül için gerekli olan miktarı bu makineden alarak deliklere dolduruyor. Bir spatula ile daha sonra üstleri alınıyor. Bir sonraki istasyon dört başı olan bir pres makinesi. Fabrikanın dikkat etmesi gereken şey göz farı tozunun bastırılıp sıkıştırılırken mümkün olduğunca hijyenik olunması. Doldurulan kapsüller daha sonra makineden çıkartılıyor. Sıkıştırma işlemi göz farlarını sıkı ve katı bloklar haline getiriyor. Kapsüller şimdi yeterince sürtünüp aşındırıcı kemere gelmeden önce bir taşıma kemerinden geçiyorlar. Bu kenara taşan tozları temizliyor. Karışımın %1'i 46 cm yükseklikten atılan bir teste giriyor. Eğer düştüğünde göz farı herhangi bir zarar görüyorsa, sıkıştırılırken daha fazla baskı uygulanılması gerektiği anlamına geliyor. Rengi test etmek için yeni yapılmış göz farından örnekler alınarak laboratuvar standartlarında bulunanlarıyla karşılaştırılıyor. Eğer uyumlularsa bu seri onaylanıyor ve neredeyse artık gitmeye hazır. Kapsüller şimdi daha sağlam saklanılabilecek plastik kutulara yerleştiriliyor. En alt kısımlarında güvenlikleri için magnetler bulunuyor. Göz farı kozmetik dükkanlarındaki yerini almadan önce bitirme dokunuşu temiz kapaklar takılarak yapılıyor. Birçok göz farı çeşidi beraber satın alınabiliyor. Her durum için farklı kutularda yapılabiliyorlar.
bir göz farının yapımı bir gün sürüyor. Ve daha sonra makyaj dünyasında yerini alıyor. Pekala, bu kesinlikle göz alıcı bir şeydi. Ve şimdi ise kısa bir ara zamanı. Geri geldiğimizde limuzinler ve sizlere veda etmeden önce de ağır darbe çekişleriyle tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
11: Yaşanacak. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
13: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: İlk uzun limuzinler 1920'lerde yapıldı. Büyük grupları ve müzik aletlerinin taşınmasında kullanıldı. Bugünlerde limuzinler bir zenginlik ölçüsü olarak görülüyor ve bazı özel günlerde kullanılabiliyorlar. Ve eğer sizlere limuzinlerin standart arabalardan yapıldığını söylersem, aklınıza gelecek ilk şey muhtemelen uzatıldığı olacaktır. Fakat aynen öyle. Arabanın şasisi istenilen ölçüde özel atölyelerde uzatılıyor. Böylece değişik durumlarda kullanılabiliyorlar. İlk aşamada normal boyutlardaki arabanın içinde bulunanlar çıkartılıyor. Yakıt tankı, kadran mili ve diğer bütün şeyler araba ortadan ikiye bölünmeden önce çıkartılıyor. Bunu yapmak için içinde bulunan taşıyıcı yapılar ve arabanın tabanı dikkatlice yuvarlak uçlu bir testereyle kesiliyor. Araba şu an tamamen ortadan ikiye ayrılmış durumda. Arabanın arka kısmı limuzin istenilen uzunluğa gelene kadar tekerlekleri kullanılarak uzaklaştırılıyor. Arka kısım yerine konuyor ve limuzin montaj için hazır hale geliyor. Arabanın arka kısmına takılmadan önce ön yarısına limuzinin şasisini uzatabilmek için çelik çerçeve raylar ekleniyor. Rayların uzunluğunun oldukça dikkatli bir şekilde ölçülmesi ve şasinin doğru bir şekilde yerleştiğinden emin olunması gerekiyor. Raylar daha sonra önden ve arkadan arabanın orijinal şasisine kaynatılıyor. Yeni kadran mili tüneli şimdi yerine oturdu. Burada kadran mili ve egzoz borusu bulunacak. Limuzin galvanize çelikten oluşuyor ve pozisyonlanıp ray çerçevelerine ve kadran mili tüneline bağlanıyor. Orijinal aracın üstüne tavan için tavan rayları ekleniyor. Yanlardan dikey gelen sertleştirilmiş çelik şasinin her iki yanına kaynaklanıyor. Yer kısmı için olan çerçeveye monte edilmeden önce mükemmel diklikte olup olmadığı kontrol ediliyor. Galvanize çelikten yapılmış çatı paneli ekleniyor. Şu an limuzinin barı yükleniyor. Çelikten yapılmış oturma kısmıyla beraber. Daha sonra dış panel çelikle sertleştirilerek bar yerine oturtuluyor. Panel vidalanıyor fakat panel çerçeveye sağlam bir şekilde bağlandıktan sonra vidalar çıkartılacak. Şimdi ise 3 kat boyanıyor. Daha sonra 2 temizlik katı takip ediyor. Koruyucu vernik. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra katmanlı, güvenli pencereler ekleniyor. Daha sonra limuzinin vinil tavanına yerine oturtulması için yapıştırıcı ekleniyor. Fazlalıklar kesilmeden önce vinil çatı üst kısım boyunca geriliyor ve çıkıntılara bastırılıyor. Şerit şeklindeki krom pervazlar vinil üst kısma takılıyor. Şimdi sıra limuzinin lüks kısımlarının eklenmesine geldi. Deri koltuklarla başlanıyor. Yerine uyabilmesi için arabanın orijinal koltukları deriyle kaplanıyor ve orijinal yerlerine takılıyor. Limuzinin elektrik sistemlerinin kontrol sistemi sürücü koltuğunun arkasına takılıyor. Limuzin için gerekli olan bütün devreler ve sigortalar bu panelde bulunuyor. Yani bir dokunuşla her şey elinizin altında oluyor. Orijinal konsollar da daha sonra yeniden takılıyor. Şimdi ise bir ekran ekleniyor ve en sevdiğiniz programları bunun sayesinde yolda giderken bile takip edebilirsiniz. Daha sonra yer paspasları ekleniyor ve akrilik disco bar ışık sistemi yerini alıyor. Normal bir arabayı lüks bir limuzine dönüştürmek 3 hafta sürüyor. Ve şu an herhangi bir etkinlik için hazır durumda. Şu anki görevi ise son kısmımızı da size anlattıktan sonra beni almak.

Elle yapılan işler için bu çekiç alet çantası vazgeçilmez bir şey. Fakat bazı durumlarda çekicin etkisi oldukça önemli olabilir. Tabii eğer elinizde bir ağır darbe çekici varsa. Bu çekiçlerin üst kafa kısmının tam ortasında metal bir parça bulunuyor. Bu sayede sekme etkisini azaltıyor ve darbeyi yumuşatıyor. Ağır darbe çekişleri birçok durum için kullanışlı olabiliyor. İlk olarak yarış arabalarının yapımında bulunmuş. Birçok farklı amaç için kullanılabiliyor. Yumuşak işler için kullanılabildiği gibi metal topların ezilmesi için de kullanılabiliyor. Kullanacağınız durum her ne olursa olsun çivilerin kafasının tam ortasından vurabilmek üzere tasarlanmış. Çekicin iç yapımında içine çelik kısmın bağlanabilmesi için kısa bir delik açılıyor. Delme işlemi her iki tarafı da açık tünel şeklinde bir delik açıyor ve bu kısım daha sonra çekicin baş kısmını oluşturacak. Sap kısmını eklemek için baş kısmı kalibre ediliyor ve çelik bir çubuk deliklerden geçirilerek pozisyonlanıyor. Daha sonra çubuklar bir pres yardımıyla deliklere sıkıştırılıyor. Çekicin baş kısmı ve sap kısmı artık birbirine kaynatılıyor. Teknisyenin gözünde ince camdan yapılmış bir koruma gözlüğü bulunuyor. Daha sonra bir makine küçük konikler delerek sap kısmını işliyor. Açılan deliklere çekicin üreten turuncu dış görünümü için küçük parçalar ekleniyor. Bu işlem üretim kısmı için çok önemli. İç kısımda bulunan sap yuvarlak olduğu için üreten dış sap hareket edecektir. Bunu engellemek için düz tırnaklarla bağlanıyor. Böylece dönme engelleniyor ve üreten üstüne kilitleniyor. Daha sonra açık uca hafif bir çukur açıyor. Bu şekilde açık uçlu bir teneke kutu gibi oluyor. İçi sertleştirilmiş çelikten önemli bir karışımla dolduruluyor. Daha sonra üstü kapatılıyor ve yerine mühürleniyor. Ağır darbe çekicinin A kısmı artık tamamlanmış durumda. Şekil verilebilmesi için hazır. Yani üreten dış kaplaması artık kalıbın etrafına sarılabilir. Kalıpların içinde tırnaklar bulunuyor. Bunlar daha önce sap kısmına işlenmiş olanlar. Bu tırnaklar sayesinde kalıbın mükemmel bir şekilde ortalandığından emin olunuyor. Kalıp ilk ısıtma fırınına girmeden önce destekleyici bir kasa ile korunuyor. Yuvarlak başlı çekişler daha farklı bir süreçten geçiyor. Baş kısmı preslenmek yerine vidalı bir baş ekleniyor. Bu şekilde metal yüzey ve top kısmı çekice vidalanabiliyor. Top halindeki vurma ucunun şekli üretanla kaplanmayacak şekilde dışarıda bırakılıyor. Kalıplar fırından geçtikten sonra doldurma istasyonuna geliyorlar. Yüksek hızlı karıştırıcılar kalıplara karışım basılmadan önce üretana sertleştirici ve katalizör ekleyerek karıştırılıyor. Kalıplar daha sonra fırına gidiyor, 150 derecede 30 dakika boyunca kurumaya bırakılıyor. Fırının öbür tarafında henüz yeni şekillendirilmiş çekişler kalıplarından çıkarılıyor. Kalıpların içine sıkılan bir sprey sayesinde çekişler kolayca çıkarılabiliyor. Son istasyonda hızlı dairesel bir fırçayla kalıptan çıkarıldıktan sonra arda kalan fazlalıklar temizleniyor.

Yuvarlak başlı çekişler kalıplanırken baş kısmın ön ve arka bölümü açıkta bırakılıyor. Performansı sebebiyle bu çekişler paslanmıyor. Kaplama yapılırken sıcak bir ağdalamanın içine batırılıyor. Böylece saklandığı yerde ya da kullanılırken hiçbir şekilde paslanmıyor. Yumuşak uçlu, yuvarlak başlı ve balyoz. Bu fabrikada neredeyse 20 farklı ağır darbe çekici modeli bulunuyor. Son aşamada ise çekicin kullanım talimatları ve güvenlik önlemleri etiketleniyor. Bir yerleri kırmaya başlamadan önce. Umarım çok da hızlı vurmuyorlardır. Her neyse, galiba artık yeterince çekişlerle uğraştım. Artık aletleri bırakmanın zamanı geldi. O zaman nerede kaldı bu limuzin?

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco dönemin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün. Yarış lastikleri nasıl yapıldığına inanamayacaksınız. Şekerli krema gerçekten çok tatlı görünüyor değil mi? Yüzen limanlar bunca emek karşılığını buluyor. Ve sarmal borular. Bu borular sizi gerçekten saracak. Yarış lastikleri kısa sürede bozguna uğrasalar da yarış pistini süratlice ezip geçerler. Lastikler başlangıçtan itibaren son derece yüksek ivmeleme ile karşı karşıyadır. Bitiş çizgisinden sonra zorlu bir fren sistemi devreye girer ve araç arka paraşüt sistemini açarak yavaşlar. Kısa mesafeli bir yarış, yarış arabaları için tam anlamıyla bir sürat koşusudur. Ani ivmelemeyle saatte 500 kilometreyi bulan hızlarla giderken ideal yol tutuşu yarış arabası için çok önemli bir avantaj sağlayabilir. Yarış lastiklerinin ham maddesi çoğu lastik gibi henüz katı ve sabit duruma gelmemiş kauçuktur. Lastiğin büyük bir kısmı kauçuk sentetik dokumayla güçlendirilir. Bu malzemeyi birlikte eriyene kadar bölen ve yoğuran bir makinede dokumanın her iki tarafı da sıvı kauçukla kaplanmadan hemen önce gerçekleşir. Dokumayla güçlendirilmiş kauçuk tabaka soğuduğunda çapraz olarak uzunlamasına kesilir. Makine kauçuk levhaları eriyene kadar ısıtır ve yoğurur. Dokumayla güçlendirilmiş kauçuk tabaka soğuduğunda makine onu belli uzunluktaki parçalara böler. Bu parçalara meyilli denilen çapraz bir kesim yapılır. Daha sonra yetenekli bir lastik ustası bir şerit oluşturmak üzere her bir parçanın uçlarını birleştirir. Ardından usta çapraz olarak yerleştirdiği dokumayla güçlendirilmiş iki adet karşıt meyilli kauçuk parçayı lastiğin sırt bölgesine doğru uygular. Lazer yardımıyla kenarlar işaretlenir ki şeritler birbiriyle eşleşebilsin. Bu şeritler lastiğe sertlik, mukavemet ve denge sağlar. Bir silindir yardımıyla şeritler ve katlar arasında kalan hava sıkıştırılarak çıkarılır. Bu işlem kusursuz bir bağın teminatıdır. Bu dikici çark tarafından katları kıvrıldıktan sonra malzemenin uç kısmı makineye yerleştirilir. Ardından işlem görmemiş kauçuğun olağan yapışkanlığını arttırmak için macun tipi bir malzeme kaynağı yapılır. Bu arada otomatik bir makinede lastiği tekerleğe sağlam bir şekilde tutturan ve deliğin her iki tarafını saran katı kasnakları yani lastik çeperini yapar. Her bir çeper kalın bir çelik telden yapılır. Makine çeperi ilk olarak kauçukla kaplar. Ardından çeperi bir mil etrafında 50 sefere kadar sarar ve kasnağı oluşturur. Makine tek seferde 4 çeperi şekillendirir. Bir sonraki makine kasnağı dokumayla güçlendirilmiş kauçuk parçası içine sarar. Bu ilave katman lastik yanağını güçlendirecektir. Usta bitmiş çeperi monte etmek için çeper sunucu denilen bir araç kullanır. Lastik dönerken bir yandan kauçukların birbirine tutunmasına yardımcı olmak için dokuları tekerlek çeperinin etrafına sararken bir yandan da macun tipi malzeme ile kaynak yapar. Dikiş çarkı tabakaları düzleştirir ve hapsolmuş havayı dışarı atar. Sonra usta dokumayla güçlendirilmiş kauçuktan yapılma bir şeridi en üst kısma uygular ve düzleştirir. Bu şerit çeper bölgesinin tekerleğe monte edildiğinde çok daha dayanıklı olmasını sağlar. Lastik yanaklarına dokumayla güçlendirilmemiş kauçuktan bir katman geçirilir. Bu tabakaların kenarlarını kaplar ve lastik şişirildiğinde havayı içinde tutmasına yardımcı olur. Bu makine lastiğin dış yüzeyini erimiş kauçuğu bir kalıp boyunca aralıksız bir şerite doğru sıkıp çıkararak yapar ve sonrasında da bunu dönen lastiğin üzerine uygular. Yapımı tamamlanmış lastik artık bakım için ütülemeye gider. İçeride merkezde bir torba lastiği kalıbın duvarlarına doğru iterek şişerken sıcak bir kalıp lastiğin çevresini sarar. Yarım saat kadar sonra lastik ortaya çıkınca kauçuk artık yumuşak ve esnek değildir ve kimyasal yapısı son ebatlarda sabitlenerek dengeye ulaşmıştır. İşçiler kauçuk soğuyana kadar şeklini koruması için tekerleğin ağzını mühürler ve lastiği şişirir.
Kauçuk yaklaşık bir saatlik süre sonunda oda sıcaklığına kadar soğuduğunda bir dizi kalite kontrolden geçer. Burada bir işçi bir yandan çeper bölgesindeki fazlalık kauçuğu tıraşlarken bir yandan da görsel denetim yapar. Etiketler basılmadan önce içeride herhangi bir çatlak varsa görebilmek için lastik X-ray'den geçirilir. Uçlarda yaşamak heyecan verici olsa da kısa sürer. Yarış lastiklerinin yarış pistindeki her 4 ila 6 tur arasında değiştirilmesi gerekir. Şekerli kremanın tarihi 17. yüzyıl İngiltere'sine dayanır. İlk örnekleri doğrudan kekin üstüne dökülürdü. Kek, sosun krema kıvamına gelene kadar pişmesi için fırına sürülürdü. İşte bu yüzden şekerli krema tabiri kullanılıyor. Yüzlerce yıl sonra başarı hiç bu kadar tatlı gelmemişti. Günümüzde şekerli krema konserve kutularında ve tüplerde kullanıma hazır halde bulunuyor. Mutfakta yapış yapış bir dağınıklığa hiç gerek yok. Sade keki özenilmiş bir tatlıya dönüştürmek için püskürtme vanasına basmanız yeterli. Şekerli krema yapmak katı bitkisel yağdan başlayarak onlarca farklı malzeme getiriyor. Gıda boyasını katı nebati yağ kalıbının içine yediriyorlar. Bu işlem nebati yağ doğrudan boşaltılan şekerle birlikte bir karıştırıcı vasıtasıyla krema haline getirilirken uçuşmayı engelliyor. Kremanın ana malzemesi ise şeker. Bir sonraki malzeme mısır şurubudur. Bu karışımın daha tatlı ve daha akışkan olmasını sağlıyor. Karıştırıcının kolları her şeyi harmanlamak için havuzun içinde birkaç dakika döner. Sonra kıvam artırıcı olarak mısır nişastası eklenir. Karışıma su eklenir ve pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpılır. Kremanın kıvamı fazla cıvıksa biraz daha şeker eklenerek koyulaştırılır. Bu 454 kiloluk şekerli krema tamam ve 2000 tane alüminyum konserve kutusunu doldurmaya yetecek kadar var. Konveyör bu kutuları her bir kutuya 238 gram krema enjekte edecek olan dolduruculara taşır. Sistem bir saatte 3600 kutu doldurur. Püskürtme vanası kremayı kutulara akıtırken pres makinesi de mükemmel bir zamanlamayla krema dolu konserve kutularının ağzını mühürler. Aynı anda bir pompa kutunun alt kısmındaki küçük bir delikten hava üfler. Bu kremanın gerektiğinde dışarı pompalanabilmesi için içeride basınçlı bir ortam yaratır. Püsküren hava minik bir kauçuk tıpayı da beraberinde taşır ve bu tıpa basıncı korumak için deliği tıkar. Konserve kutuları ileri doğru hareket eder ve kapağın kenarlarıyla buluşur. Her bir kutu için küçük plastik bağlayıcılar tarafından bir arada tutulan dört kenar vardır. Dört adet kapak kümesi besleyiciden düşer ve kutunun ağzına konar. Bir kesici plastik etiketleri uygun uzunlukta keser. Aynı anda etiket kutuyu gevşekçe saracak şekilde kutunun üstüne düşer. Kutular dönen bir plastik disk tarafından yol boyunca çekilerek götürülür. Ardından kurutucuya girer. Burada etiketler ısının etkisiyle kutuya yapışır ve hava almayacak şekilde mühürlenir. Bu mükemmel bir uyumdur. Bir sonraki aşamada krema sıkma tüplerde paketlenmek üzere yapılır. Aynı malzemeler bir araya getirilerek karıştırılır. Ancak bu kez farklı miktarlarda ve farklı bir sırayla. Bu daha katı bir akışkanlık sağlar. Daha katı krema tüplerden kolaylıkla sıkılıp çıkarılabilir. Hazır krema için her şey gerçekten de paketin içindedir. Mekanik bir kol sıkma tüpünü alır ve dolu makinesine ulaştırır. Vakumlu bir pompa tüm havayı ve bulaşanları dışarı boşaltır. Diğer bir mekanizma tüpü dolum için hizalar. Katı ve sarı renkteki krema püskürtme vanasıyla tüplere enjekte edilir. Ancak tamamıyla dolmadan hemen önce işlem durur.
Bu sayede açık ucun kapatılması ve sıcak su buharıyla mühürlenmesi için boşluk bırakılmış olur. Kapatılınca makine tüpleri çıkarır. Her biri 120 gram krema içerir. Bu bir konserve kutusunun yarısı kadardır. Kremayla süsleme yapmak için kullanıcı tüpün alt ucundan sıkar. Evet, nasıl yaparsanız yapın sonuç tatlı olacaktır. Sırada ne mi var? Sırada yüzen limanlar var. Gerçekten onların nasıl yapıldığına inanamayacaksınız. Çok fazla emek var. Sonra boruları inceleyeceğiz. Boruların nasıl yapıldığına bakacağız. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Tarihte ilk bilinen limanları Mısırlılar, M.Ö. 2500 yılında Kızıldeniz kıyılarında inşa etti. 4000 yıldan daha uzun bir süreden sonra göllerimiz ve nehirlerimiz, kayıkçıların teknelerini bağlayabileceği, dalabileceği ya da sadece güneşte yayılabileceği yüzen yapılarla donatılıyor. Yüzen limanlar, teknenizi bağladığınız platformlardan çok daha fazlası olabilir. Gemi kızağı olan suda yüzen yapılar, jet ski limanı ve hatta güverte çatısı bile olabilirler. Bu tesis kendi bilgisayar destekli tasarım yazılımını yarattı. Bununla birlikte bir limanın tüm parçaları

3 boyutlu olarak kısa sürede tasarlanabiliyor. Program ne kadar duba gerektiğini ve limanın sudaki seviyesini korumak için bunların nereye yerleştirilmesi gerektiğini bile hesaplayabiliyor. Hafifliği ve paslanmazlığı sayesinde alüminyum, yüzen limanlar için ideal bir malzeme. Burada kullanılan tüm alüminyum malzeme tasarım gerekliliklerine göre eşsiz bir şekilde hazırlanıyor. Planlar basılır ve işçiler malzemeyi kesip şekillendirirken bunlara göre hareket eder. Kullanılan bıçaklar alüminyumu kesmek için özel tasarlanmıştır. Şekil vermek için delik testereleri denilen parçalarla donatılmış matkap tezgahları gibi oldukça çeşitli yöntemler kullanılır. İşçiler yapıyı montajlamaya hazırlık için malzemeyi fabrikanın zeminine yayar. Yüzen limanların son montajı şantiye içinde yer alan su üstünde gerçekleşecek. Parçalar geçici kaynakla birbirine tutturuluyor. Sonra son kaynağı yapmadan önce her şeyin kusursuz olduğundan emin olunur. Çeliğin aksine alüminyum birleştirildiği yerlerde mukavemet kaybına uğrar. Bu nedenle tasarımcılar her bir ana bağlantı noktasına özel alüminyum kollar yarattılar. Her şeyin yerli yerine oturduğundan emin olmak için işçiler paslanmaz çelikten vidalarla ve çektirme somunlarıyla parçaları birbirine bağlar. Farklı metaller arasında etkileşim minimum düzeydedir. Çünkü alüminyuma göre çok az miktarda paslanmaz çelik kullanılır. Limanın taban kısmının montajı tamamlandığında işçiler buradan kurmaya başlar. Bu test aşamasında süreci kolaylaştırmak için kısaltılmış geçici çatı direkleri kullanılır. Direklerdeki mavi malzeme liman sudaki akıntı ve dalgalanmalar esnasında çatlak oluşumunu engelleyen polietilen bir silindirdir. Çünkü alüminyum o kadar hafiftir ki liman tesisinin içinde vince ihtiyaç duyulmaz. İşçiler aşık denilen bir dizi dar alüminyum tüpü çatıya ve güverteye tutturur. Çatı bu aşıklara sıkıştırılarak kurulur. Çoğu durumda liman tesisle birleştirilmeden çatı kurulmaz. Her şeyin doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olduktan sonra işçiler tümünü söker. Daha aşağıda kalan kısımlar ters çevrilir ve dubayla birleştirilir. Bu dubalar döner kalıplı polietilen kabuklardan oluşur. Styrofoam denen plastik köpük kabuğun içine tam olarak sığması için genişletilir. Dış kabuk kırılsa bile liman yüzmeye devam eder. Bu tesis alüminyumdan betona, plastik kompozite, TIK denilen özellikle ahşaba kadar bir dizi kaplama seçeneği sunar. TIK ağacı gibi kaplaması da inanılmaz derecede dayanıklı ve fazlasıyla dengelidir. Bir başka deyişle yüksek nemli ortama maruz kalsa bile küflenmez, şişip kabarmaz ya da çatlamaz. Limanın üst güvertesi varsa bir trabzan gereklidir. Kokteylinizi yudumlarken, uzun bir bot gezisi sonrası gün batımını izlerken yaslanacak bir şey olması önemli. Ve tabii ki bu aynı zamanda hayati bir güvenlik önlemi. Sadece bu kısmın montajı için 12 farklı parça bulunmaktadır. Ve limanın tamamı için değişen uzunluklarda 15 kadar farklı kısım bulunabilir. Müşteriler bu tesiste yapılan yüzen limanlar için bir dizi aksesuar eklemesi yapabilir. İşçiler trabzan ya da merdiven gibi şeylerin yapımında kullanılacak alüminyumu gerekli ölçülerde şekillendirmek için hidrolik kıvırma makinesini kullanır. Bu üreticilerin yüzen limanların yapımında kullandıkları tüm alüminyum özellikle suya maruz kaldığında aşınmaya dirençli olan deniz sınıfındandır. Son olarak şimdi limanları yerinde inşa etme zamanı. Üreticiler tarafından yapılan dikkatli planlamalar sağ olsun montaj çocuk oyuncağı. Ekibin her şeyi bir araya getirmek için bir mandal setinden daha fazlasına ihtiyacı yok. Bu aşamadan itibaren tek şey sorunsuz bir deniz yolculuğu. Modern dünyada çelik borular su ya da petrol gibi ihtiyaçların taşınması için yeraltı ağları oluşturur. Bu borular sıklıkla sarmal olarak birleştirilir ve her ölçüde yapılabilir. Aslında daha uzun borular yer altına kurulurken daha az bağlantı noktası ve daha az iş demek. Sarmal borular kısa olabileceği gibi uzadıkça uzayabilirdi.
Potansiyel uzunluğun bir sınırı yoktur çünkü diğer tüm boruların aksine spiral borular, silindir boruların boyutuna ya da çelik levhanın ölçülerine uyumlu olmak zorunda değildir. Bunlardan sarmal olarak çelik levha rulosuna sonsuzca kaynak yapılabilir. Ama önce çelik rulodaki kırışıklıkları yok etmek gerek. Bir makine roloyu açar ve tamamen düzleştirmek için sinirler kısa olabileceği gibi uzadıkça uzayabilirdi. Potansiyel uzunluğun bir sınırı yoktur çünkü diğer tüm boruların aksine spiral borular, silindir boruların boyutuna ya da çelik levhanın ölçülerine uyumlu olmak zorunda değildir. Bunlardan sarmal olarak çelik levha rulosuna sonsuzca kaynak yapılabilir. Ama önce çelik rulodaki kırışıklıkları yok etmek gerek. Bir makine roloyu açar ve tamamen düzleştirmek için silindirlerin arasına

otomasyon sistemi oluşan boruyu içeriden lehimler. Bakır kaplı çelik tel, lehimleme sürecinde hem elektrot hem de dolgu maddesi gibi davranır. İçeriden lehimleme tamamlandığında ikinci bir lehim aracı, boruya çift lehim katmanı sağlamak için onu dışarıdan da lehimler. Bir plazma şaloması boruyu eriterek temiz bir şekilde keser. Bu örnekte çapı 1.8 metre ve uzunluğu 15.25 metre olan bir su borusu yapıyorlar. Daha sonra boru bir sonraki durağa doğru yol alıyor. Burada bir işçi borunun kesitini iyileştirmek için her iki ucunu da biler. Sonrasında boru kalıba girer. Borunun bir ucu çan şeklini vermek için hafifçe genişletilir. Bu işlem eklem olarak da bilinen borunun daha dar ağızlı başka bir boruya bağlanmasını sağlayan kısımların oluşmasını sağlar. Ardından borunun uçları kapatılır ve içine yüksek basınçlı su pompalanır. Kaynak noktasında sızıntı olup olmadığına bakılır ve su geçirmezliği onaylanır. Bir başka işçi borunun her iki ucuna da kauçuk bentleri geçirir. Bir macun karışımı bir fıskiye ile uzunca bir aktarıcıya doğru akar. Boru dönerken fıskiye de macunu borunun iç duvarlarına uygular. Ve yer çekiminin 70 katı etkinlikte bir santrifüj etkisi yaratır. Bu macunun homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu süreç esnasında kauçuk bentlerde de macun bulunur. Dönme macunun içindeki suyu ayırır ve bir üfleme fanıyla su borunun dışına atılır. Ardından bir işçi borunun her iki ucuna da plastiği yayar. Magnetlerle tutturur ve elastik bir ip yardımıyla sıkıca bağlar. Boruya sıcak su buharı pompalanır. 18 saati aşkın bir sürede su buharı macunu sertleştirir. Bu ağır ağır katılaşma süreci daha iyi bir yapısal tutarlılık sağlar. Buharlama esnasında içeride neler oluyor kameramızın da görebilmesi için borunun bir ucu açıldı. 18 saat sonra kauçuk bentler çıkarıldı. Lehimlenmiş boru artık güçlü bir koruyucu iç astara sahip. Ardından dış yüzeyinin iyice temizlenmesi için ince çelik bombardımanına tutulduğu yanma odasına gider. Bu onu bir sonraki aşamaya hazırlar. Bir sprey yapışkan bir sıvı püskürtür. Yapışkanın üzerine polietilen kaplı bir şerit sarılır. Toplamda 3 katman şerit uygulanır. İlk şerit sarmal kaynaklı çeliğe aşınmaya karşı koruma sağlar. Diğer 2 katman ilk katmanı korur. Sarmal kaynaklı boruya güçlü bir dış yüzey sağlar. 3 katman da renk kodludur. Bu bölgedeki herhangi bir hasarın hangi derinlikte olduğunun en kısa sürede tespit edilmesini sağlar. Bu fabrikada 8 saatlik bir vardiyada yaklaşık 15 spiral kaynaklı su borusu üretiliyor. Bunlar yer altında bir asır boyunca dayanmalı. Evet, programla ilgili tüm yorumlarınızı ve gelecek programlarla ilgili konu önerilerinizi lütfen bize iletin. Bizimle iletişim halinde olun.

0: teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Dünyanın bir numara erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamam dostum, nasıl?
1: Bu da ne demek? Neyin içinde olduğumuzun farkında mısın?
0: Harika değil mi?
1: İnsanlar bize gülüyor.
0: Ne olmuş yani? Kocaman bir scooter'ın içindeyiz.
2: Ne haber çocuklar?
1: Bak, daha önce böyle bir şey görmedim bile. Sanki okul projesi gibi çocukların eve getirdiği türden bir şey.
0: Bu 1954'ten itibaren İspanya'nın ulusal arabasıydı. Bunlardan 14 bin tane satıldı ama 1958'de ufukta çok daha iyi bir şey belirdi. Ve işte Elvis, bu yüzden İspanya'da Barcelona'dayız.
1: Şuraya bak, az önce bir smart bizi geçti. Dostum, pek bir şey getirmemişsin.
0: Hayır dostum, fazla şeye ihtiyacım yok. Tek ihtiyacım olan bilgi o da kafamda. Çantalarımızı ve aletlerimizi topladık. Dünyayı dolaşarak arabaları onardığımız bir başka maceraya çıktık. Başlıyoruz. Fotoğraf mı? İşte oldu. Güzel oldu. Dünyanın en ikonik arabalarının peşine düşüyoruz. Bundan daha iyisi yok. Bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel alsat ustalarına güveniyoruz. Bu arabayı gerçekten istiyor. 30 bin euroya ne dersin?
3: Hayır, imkansız.
0: Hey! Biraz umut ve birkaç tekerlekle bu ulusal hazineleri kurtarıyoruz. Lütfen bir dizi tekerlek bulayım, tek istediğim bu. Ve birkaç euro peso da kazanıyoruz elbette.
4: Sanırım anlaştık.
0: Hey! Ve ilerledikçe gerçek oluyor. Bunu çok sevdim. İşte buradayız. Barcelona'da.
1: Hem de çok iyi bir arabayla.
0: Bu Antonio Gaudi katedrali her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı çekiyor, biliyor musun?
1: Muhteşem, şuna bak. 140 yıl önce yapımına başlanmış.
0: Vay canına.
1: Ve hala bitmedi.
0: Tıpkı bizim tamirat işlerimiz gibi. Evet dostum, şimdi gidip göreceğimiz araba 1973 model bir Seat 600.
1: Harika küçük bir araba.
0: Bu harika araba ulaşımda adeta bir devrim yarattı. Seat 600 1950'lerde piyasaya sürüldüğünde her 3000 İspanyol'dan yalnızca bir arabaya sahipti. Ama 73'te üretim sona erdiğinde bu oran inanılmaz bir şekilde artarak her 14 kişiden bir araba sahibi haline geldi. Bu uygun fiyatlı küçük araç savaş sonrası İspanya'yı yollara çıkardı ve bu süreçte bir kültürel ikon haline geldi. Aslında 600 o kadar popülerdi ki o zamanlar yeni bir tane almak istiyorsan 2 yıldan fazla beklemen gerekiyordu.
1: Göreceğimiz arabadan bahset.
0: Tamam, bu araba 90 yaşında ama hala genç görünen bir hanımefendiye, Pepita'ya ait.
1: Öyle mi?
0: Ve şimdi ailesi arabayı satmaya karar vermiş. Bu yüzden bizim de satın alma fırsatımız var. Fiyatı da 5000 euro.
1: Bu iyi bir fiyat. Çok değil.
0: 5000 euro az sayılmaz ama tamamen restore edilmiş örnekleri 7000-8000 euro arasında gidiyor. Yani kar marjı dar olacak tabii. Pepita, Barcelona'nın sakin bir banliyösünde yaşıyor ve hiç İngilizce konuşmuyor. O yüzden çeviri yapması için İspanyol araba camiasından bir arkadaşımı çağırdım. Bernie.
5: Mike.
0: Selam, nasılsın dostum?
5: Uzun zaman oldu.
0: Evet, seni görmek
5: nasılsın?
0: Çok güzel. Çok iyiyim, bu da Elvis.
1: Merhaba.
5: Tanıştığımıza sevindim.
1: Ben de.
0: Tamam, ev nerede?
5: Ha, hemen şurada.
0: Harika.
5: Hadi Pepita ile tanışalım. Pepita.
0: Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba.
1: Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben Elvis.
6: Memnun oldum.
0: Ben Senior Mike. Bu da Senior Elvis.
6: Pepita.
0: Pepita, tanıştığımıza evet. Memnun oldum. Ama sanırım yalan söylüyorsun. Pepita, siz 90 yaşında olmasınız.
6: Evet, evet.
0: 90 mı?
6: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Ben de Akdeniz'e yerleşmeye karar verdim.
1: Pepita uzun zamandır mı burada yaşıyor?
5: 3 yaşından beri.
1: Vay canına. Peki araba burada mı?
5: Hemen yan tarafta.
6: Evet.
0: Tamam, bir bakalım mı?
6: Tamam.
0: Evet mi?
7: A ver, abrimos la mesa.
0: Anahtar yok mu? İtelim mi? Ah, şuna bakın, şuna bakın.
1: Dostum, arabaya bakmadan önce şu manzaraya bakın. Bu tam anlamıyla orijinal bir klasik, değil mi? Vay canına. Bu araba ne zamandır sizde?
5: Mayıs 1973'ten beri ve eşinin bu arabayı kendisine hediye ettiğini söylüyor.
1: Tamam.
5: Çok mutlu olmuş.
1: Bunca zamandır arabayı kullanıyor muydunuz? Hala düzenli olarak mı sürüyor?
5: Geçen hafta bile kullanmış.
1: Aa, muhteşem. Biz buraya uzun bir yoldan geldik. O yüzden izin verirseniz arabaya iyice bir bakalım istiyoruz. Pepita için uygun mu acaba?
5: Keyfini çıkarın çocuklar.
1: Pepita. Dostum, ilk bakışta gördüğümüz şey boya işi. Biraz solgun değil mi? Zamanla rengi gitmiş. 50 yıl boyunca İspanyol güneşi kesinlikle etkisini göstermiş. Ve sadece boya da değil. Krom parçalarda arabanın görünümünü bozan şey, öyle değil mi?
0: Ön taraftaki krom gitmiş, arka tampon gitmiş, farların etrafı gitmiş.
1: Hepsi elden geçmeli. İç kısımda da epey yıpranma var. Şu koltuğa bak. Uzun yıllar kullanılmış, biraz ilgiye ihtiyacı var.
0: Liste uzayıp gidiyor, daha motor kısmına bakmadık bile. En sevdiğin kısım...
1: Hadi motora bakalım.
0: Motor.
1: Aa, arka tarafta seat yazısının S'si düşmüş.
0: Artık sadece EAT yazıyor.
1: Şuna bak, 600 cc'lik o minik motor.
0: Evet.
1: Bu motorlara bayılıyorum. Küçük, kompakt ve basitler.
0: Harika görünüyor.
1: Ama bak, arabayı kartonun üstünde tutmuşlar. Bu da altından yağ sızıntısı olabileceği anlamına gelir. Test sürüşü yapmadan bu 50 yıllık motorda başka ne sorunlar olduğunu bilemeyiz.
0: Ama bu kadar nadir bir şeyi orijinal durumda ilk sahibinden bulmak gerçekten inanılmaz. Evet, bu tür arabalar artık piyasada neredeyse hiç bulunmuyor.
1: Anahtarlar da üstünde galiba.
0: Hadi yola çıkaralım.
1: Kesinlikle.
0: Oh, dar biraz.
1: Samimi evet. Değil mi? Hadi yavaşça. İçinde olmak güzel hissettiriyor. Yüzüne anında bir gülümseme geliyor.
0: Ben bu küçük arabalara bayılıyorum. Büyüleyiciler.
1: Heyecan verici değil mi? Sanki zamanda yolculuk ediyor gibi hissediyorsun.
0: Biliyor musun, bu araba ilk olarak 1957'de tasarlanmış. Burada üretimi ise 1958'de başlamış. 16 yıllık üretim sürecinde yaklaşık 800 bin tane satılmış.
1: Hiç fena değil ha.
0: Vites kutusuna bakalım. Hadi vitesleri bir deneyelim. Çünkü biraz sert geçeceğini tahmin ediyorum.
1: Evet, gerçekten de vitesi bulmak zor.
0: Evet, bunu anlıyorum.
1: Biraz gıcırdıyor açıkçası.
0: Evet.
1: Ne kadar büyük bir sorun olduğunu onu parçalayana kadar bilemeyiz. Direksiyonda da doğrusu bayağı bir oynama var.
0: O kesin.
1: Yani direksiyon düzeltilmeli, vites kutusu elden geçmeli, üstüne bir de o yağ sızıntısının nereden geldiğini bulmalıyız.
0: Evet, ama bu tür orijinal durumda arabalar çok nadir bulunur. Bence bundan güzel bir kar elde edebiliriz. Anlaşma yapma zamanı.
5: Merhaba, beni takip edin.
0: Harika, tamam.
5: Dikkat edin, kaplumbağa var.
0: Ne, kaplumbağa mı?
1: Bak orada, kaplumbağa.
0: Bak, bahçede kaplumbağa geziyor.
1: Merhaba Pepita.
5: Lütfen oturun.
0: Ah Pepita, ne güzel bir araba. Bu arabadan ayrılmak senin için duygusal bir şey olmalı. O yüzden seni zorlamak istemiyoruz. Satışa devam etmekten mutlu mu acaba, sorar mısın lütfen?
5: Mutlu çünkü siz arabaya yeni bir hayat vereceksiniz.
1: Evet, bu doğru.
0: Arabayı çok beğendik. Eğer Pepita hala satmaya razıysa biz satın almak istiyoruz. Ama önce ne kadar istediğini bilmemiz lazım normal olarak.
5: 5000 euroya bırakıyor.
0: Evet, ama birkaç problemi var. Bunlarla sizi sıkmayalım çünkü biz zaten tamir edeceğiz. Ama kısaca söyleyeyim, biraz yağ sızdırıyor ve vites kutusu biraz gıcırdıyor. Küçük bir bakıma ihtiyacı var.
1: Evet,
0: ne
1: tamam.
0: Ne diyorsun?
1: Biz alıyoruz. Yeter ki siz mutlu olun. Teşekkür ederiz.
0: İşte bu.
5: Satıldı.
0: Harika sağ olun. Oldu doğrusu.
5: Keşke daha fazla isteseydim diyor.
0: Zaten daha fazlasını veremezdim. Ama çok teşekkür ederiz Pepita. Gracias. Sana minnettarız.
1: Ona iyi bakacağıma söz veriyorum.
0: Oha.
1: Artık o bizim. Hala çok iyi görünüyor değil mi?
0: Evet.
2: Wow.
1: Bu arada arabayı nereye götürüyorsun?
0: Şöyle Palau adında bir tamirhane buldum. Gerçekten tamam. Harika bir yer. Sahibi Frances adında biri. Adam tam bir dahi, inanılmaz bilgili. Bizi orada ağırlamaktan çok da memnun olacaklarını söylediler. Hepsi bu.
1: Harika, ben de çok heyecanlıyım.
0: Güzel olacak.
1: Sıcak değil mi?
0: Evet ama şu küçük yan camların olması
1: şunu
0: güzel.
1: Şunu söyleyeyim, araba da biraz sıcakladı.
0: Bakalım.
1: Gösterge çalışıyor ama ısı yavaş yavaş yükseliyor. 600 İspanya sıcağında epey zorlanıyor gibi görünüyor.
0: Evet, işte başlıyoruz.
1: Ve stop ediyor.
0: Bekleyin millet, hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Muhtemelen yokuşta olduğumuz için.
0: Evet.
1: Depoda yakıt yok. Eski usul bir şekilde geri geri gidip çalıştırmayı deneyelim.
0: Hadi devam et, devam et. Biraz hız kazanalım. Hadi oğlum. Bak sen her şeyi tamir edebilirsin. Biraz erken mi konuştum ne? Ölüyoruz millet, ölüyoruz.
1: Kenara çekiyorum.
0: Hiç satın aldığın bir şeyden pişmanlık duyduğun oldu mu?
1: Arabanın her tarafı ısındı. Ne kadar ısınırsa o kadar az çalışmak istiyor.
0: Umarım sadece bundan ibarettir ama artık tamirhaneye gidemiyoruz. O yüzden tamirhane bize gelmek zorunda. Takviye çağırma zamanı.
1: Francesc'le tanışmayı böyle hayal etmemiştik.
0: Tamirhanesinde kahve içerken tanışmayı umuyorduk. Francesc! Hola Francesc!
2: Merhaba.
0: Nasılsın? Seni görmek güzel.
1: Francesc.
2: Francesc.
1: Merhaba, ben Elvis.
0: Arabayı sürüyorduk ve çalışmayı bıraktı bu.
2: Yorulmuştur.
0: Böyle tanışmayı beklemiyorduk. Tamirhanede tanışmak istiyorduk ama olmadı işte.
2: Tamam.
0: Teşekkür ederim geldiğin için.
2: Sorun değil, zevkle.
0: Bizim için de zevkle.
2: Arabayı caddeden çekelim mi?
0: Evet.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Tamam.
0: Tamam. Seninle tamirhanede görüşürüz öyleyse.
2: Olur.
0: Hani Barcelona'da otobüs turu yapmak istediğini söylemiştin ya.
1: Evet ama bunu kastetmemiştim.
0: Merhaba, nasılsın? Neden birdenbire kâr etme ihtimalimizin azaldığını hissediyorum acaba?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne? Kazancım net, sigortam net.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne?
9: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece Sekisi ile Primit Collection sadece

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Barcelona'da tamamen orijinal bir Seat 600 bulduk. Ama 52 yıllık arabamız satın aldıktan sadece birkaç dakika sonra bozuldu ve nedenini tam olarak bilmiyoruz. Neyse ki elimizde uzman tamircilerden oluşan bir ekip var. Palau Cars tam anlamıyla bir aile işletmesi. Sahibi Frances, babası Frances Senior, oğlu Gerard ve aile dostları Joseph var. İşte ben buna tamirhane derim. Ayrıca şu eski parçalara bayıldım. Şu küçük bebeklere bak, ne güzeller değil mi? İşte ekip de burada. Her şey yolunda.
5: Merhaba.
6: Merhaba Frances.
4: Resmen doktor ekibine benziyorsunuz.
5: Evet doktoruz. Klasik araba doktorları.
6: Arabayı dün sağlam bir şekilde getirdiniz mi?
5: Evet, römorkla getirdik.
6: Evet.
5: Ama tamam, sorun yok.
4: Buradaki ekip tam anlamıyla Seat hayranı ve 600'ün Frances'in kalbinde özel bir yeri var. Çünkü annesi onu okula hep bu arabayla götürürmüş.
6: İlk iş o solmuş krom parçaları sökmek. Evet, bunu hallettikten sonra arabayı rampaya kaldırabiliriz. Kaldırın tamamen yukarı. Ben de altına gireyim ve iyice bir bakayım. Bu arabayı ilk kez doğru düzgün alttan göreceğim an. Aa, şuna bakın. Harika. Neredeyse yepyeni. Bundan çok memnunum. Oh, ama bir sızıntı var. Şuna bakın. Yağ şanzımandan geliyor gibi duruyor. Bunun kesinlikle tamir edilmesi gerekiyor. Bir de direksiyon var tabii. Onun da ciddi bir bakıma ihtiyacı var. Ama önceliğimiz arızanın nedenini bulmak.
4: Sen onunla ilgilenirken ben de eski krom parçaların ne kadarını kurtarabileceğimizi görmek istiyorum. Çünkü bu arabada orijinalliği korumak önemli. Tamponlar orijinal, onları kurtarabiliriz. Öyle değil mi?
5: Evet, iyi durumda ama yeniden krom kaplama yapılması gerekiyor.
4: Onarılabilir mi?
5: Evet, onarıyoruz.
4: Güzel.
5: Orijinal parçaları restore etmek yenilerini takmaktan evet, daha iyi olacaktır.
4: Mümkün olduğunca orijinal parçaları korumak istiyorum. Görünüşe göre Frances bu konuda bize yardım edebilecek birini tanıyor.
5: Omar.
7: Buenos días. Debemos salvar los materiales originales.
4: Umut verici görünüyor.
7: Vale.
4: Bak, bu bir sorun işte. Pekala, bir problem var. Omar hiç İngilizce konuşmuyor. O yüzden Frances'in oğlu Gerard tercüme etmeye geliyor bizimle.
8: Hadi gidelim Mike.
4: Gidelim bakalım.
6: Bir motor hortumunu daha ayırdıktan sonra motoru tamamen çıkarabileceğiz. Bildiğiniz gibi dün arabamız bozuldu. Sanırım sorun karbüratörde. Yakıt kirli ya da bir jet tıkanmış olabilir. Şimdilik motoru çıkarayım, tezgaha alıp iyice inceleyeyim. Motor kaldırma vinci var mı?
5: Hayır, hiç gerek yok. Bunu elle yapabiliyoruz. Biz çözeriz.
6: Motoru elle mi çıkarıyorsunuz?
5: Hayır. Önce liftle biraz kaldırıyoruz.
6: Evet.
5: Son anda elle çıkarıyoruz.
6: Yani liftle. Tamam, harika.
5: Üç deyince çıkaralım.
6: Şaka gibi.
5: Tamam mı?
6: Bu şimdiden hazır mı?
5: Evet, hazır.
6: Pekala, İspanya'daysak tamam. İspanyollar gibi yapalım o zaman. İşte çıktı. Çok küçük.
5: Evet, bu tamam.
6: Şuna götürelim. Bakın. Küçücük. Normal bir arabada marş motoru kadar. Motor dışarıda olduğuna göre artık o problemli şanzımana da ulaşabiliyoruz.
5: Tamam.
6: Tamam, indirelim. İlk iş onu temizlik tankına koymak. Bu temizlik tankı 70 dereceye kadar ısıtılmış sabunlu ve basınçlı su kullanarak 50 yıllık kir, yağ ve pislikleri temizliyor. Dev bir bulaşık makinesi gibi çalışıyor. Francesc, Seat 600'leri 30 yılı aşkın süredir tamir ediyor. Bu yüzden benim için karbüratörü söküyor. Arızanın baş şüphelisi o.
5: Elvis, yüksek rölantiyi nihayet buldum.
6: Yani karbüratörden gelen jet
5: evet,
6: mi?
5: Evet, tıkanmış. Tamamen tıkanmış.
6: Tamam. Evet, gerçekten tamamen tıkanmış. Deliğin çok küçük olmasından dolayı göremiyorsun ama normalde içini tamamen görebilmem gerekirdi. Yakıt jetindeki bu tıkanıklık neden yolda kaldığımızı açıklıyor. Yani bu jetin temizlenmesi gerek. Şimdi sırada 600'ün gürültülü ve yağ kaçıran şanzımanındaki sorunu bulmak var. Harika, teşekkür ederim. Evet, şanzımanımız güzelce temizlendi. Çok daha iyi görünüyor. Tahrik millerinin üzerindeki körüklerden birkaç sızıntıyı fark ettim. Bunları kesinlikle değiştireceğim. Aynı zamanda şanzımanı söküp arabayı sürdüğümde vites geçişlerinde neden o çıtırtı sesinin geldiğini anlamaya çalışacağım. Şanzımanın uç kapağını üzerindeki tüm somun ve rondelelerle birlikte çıkarıyorum. Bu bana vites seçici mekanizmasına erişim sağlayacak. Daha derinde ise miller ve erişmemiz gereken tüm dişliler var. Şanzımanların zorluğu şu, onları sökmeye başladığında ellerin yağ içinde kalıyor ve her şey kaygan hale geliyor. Ama en azından şimdi o berbat vites çıtırtısına neyin neden olduğunu görebiliyorum. Synchromatch. Synchromatch, vites kutusunun içindeki akıllı bir parça. Bir vitesten diğerine geçişi pürüzsüz hale getiriyor. Vites değiştirdiğimizde synchromatch mekanizması seçici çatalın hareketiyle öne kayıyor. Ve bu küçük akıllı bileşenin içinde pirinçten yapılmış synchromatch'in konik bir yüzeyi var. Bu yüzey bir debriyaj gibi sürtünme yüzeyidir. Ve seçmeye çalıştığımız dişlinin konik yüzeyiyle eşleşir. Her iki dişlinin de farklı hızlarda döndüğünü düşünürsek, bu pirinç synchromatch yeni dişliyle sürtünme oluşturmaya başlar ve kademeli olarak iki hızın eşitlenmesini sağlar. Yani senkronize eder. Ama bizim arabamızda bu olmuyordu. Nedeni de içindeki sürtünme yüzeyinin oldukça aşınmış olması. Çözüm basit. Yeni bir synchromatch halkası seti takmak. Üstelik sadece birkaç euroya mal oluyor. Bunu yaparken o sızıntıyı durdurmak için contaları ve keçeleri de değiştireceğim.
4: Yoldan birkaç kilometre ileride Gerard'la birlikte Omar'a geldik. Ve bana söylenenlere göre burası İspanya'nın en iyi krom kaplama atölyelerinden biriymiş.
8: Omar, nasılsın dostum?
9: İyiyim dostum, seni gördüğüme sevindim.
8: İşler nasıl gidiyor?
9: İyi, iyi. Teşekkürler.
4: Olaya ben de dahil olabilir miyim? Ben de sarılmak istiyorum. Şunu söyleyeyim. Daha önce girdiğim bazı krom atölyeleri Victoria ya da Kensington döneminden kalma gibiydi. Ama burası, vay canına, şimdiden çok etkilendim. Omar belli ki üst düzey bir işletme yürütüyor ama bu küçük arabadaki kar marjımız bu kadar darsa umarım bu iş bütçemizi patlatmaz. Hepsi ne kadar tutacak?
8: Şöyle, tampon başına 150 euro.
4: İki tampon için mi, yani çift olarak mı?
8: Hayır. Hayır. Bir tampon 150.
4: Bir tampon 150, yani toplam 300. Bekleyin bir dakika. Biraz düşüneyim yani. Diğer ufak tefek işlerle birlikte bu bütçemizde 500 euroluk bir delik açtı. Şöyle bir durum var. Aslında bunları yeniden kromlatmaktansa yenilerini almak muhtemelen daha ucuza gelir. Ama bunlar o arabaya ait orijinal parçalar ve işte farkı yaratan da bu. Orijinal parçaları koruyoruz, değil mi?
8: Kesinlikle.
4: Ah, pahalı. 500 euro, evet.
8: Vale.
4: Vale.
8: Vale.
4: Vale. Ah, bu acıtlı işte. Bayağı ağırlıydı. Bunu Elvis'e söyleyemeyeceğim. Çünkü o şimdi her şeyi ucuza halletmek zorunda kalacak. Ama neyse. Hadi yapalım.
9: Tamam.
4: Yalnız biraz endişeliyim. Omar'la 500 euro karşılığında el sıkıştım ama bu sadece görebildiğimiz krom parçaları kapsıyor. Tabii göremediğimiz kısımlar da var. Plastik ızgara mesela. Onu göremiyoruz tabii. Arkadaki plastik lambalara hala bulmamız gereken tüm o estetik parçalar var. Bunlar da hiç şüphesiz birkaç yüz euroya mal olacak. Arabadaki yıpranmış koltuk döşemelerinin yenilenmesiyle ve gerekli tüm mekanik tamirleri de ekleyince kar marjımız neredeyse tamamen yok olabilir.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink sat. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması O Ando.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlamayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Boy.

0: geldin.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: İspanya bize gerçekten orijinal bir Seat 600 sunmuş olabilir ama iş krom parçaları korumaya geldiğinde o orijinalliği muhafaza etmenin bedeli kârımızdan 500 euro götürmüş durumda. Öncelikle Omar tamponun üzerindeki eski kromu sökmek için elektrokaplama işlemini tersine çeviriyor ve tamponu tekrar kelik yüzeyine kadar indiriyor. İşte sihir de burada başlıyor. Sonraki adımda tampon çözülmüş bakır iyonları içeren bir solüsyonun içine daldırılıyor. Bu işlem tamponun üzerine ince bir bakır tabaka kaplayarak paslanmayı önlemeye yardımcı oluyor. Ardından bir nikel tabakası geliyor ve sonunda krom tabakası ekleniyor. Muhteşem görünüyor. Bana kraliyet mücevherlerini veriyor musun gibi hissediyorum. Bu akıl almaz bir şey. Tabii 500 euro tuttu. Az değil. Her şey dahil ve buna değdi ama. Öyle değil mi? Yeni krom işçiliğinden ne kadar memnun olsam da maliyetini elbise kalp krizi geçirtmesinden korkuyorum. Bu yüzden ona biraz teselli versin diye onu Barcelona'nın Gotik Mahallesi'nde bir akşam yürüyüşüne çıkarıyorum. Şu şehre bakar mısın? Ne kadar romantik. Gerçekten çok romantik. Ve her zaman işe yarayan içecek ısmarlama taktiği.
7: Tamam, sağlığına dostum.
8: Sağlığına.
6: Ve şimdi itiraf zamanı. Pekala, kromcular ön ve arka tamponları, süs halkalarını, arabanın dışına monte edilen tüm küçük parçaları yeniden kromladı.
8: Evet.
6: Maliyet...
8: Bir yudum daha al bence. Hadi.
6: Bir yudum alayım tabii. Maliyeti şu anda yaklaşık 500 euro.
8: Vay canına.
6: Evet, biraz acımasız.
8: Bunu beklemiyordum.
6: Mi? Ama orijinal parçalar orijinal halleriyle arabaya geri takılıyor.
8: Tamam o zaman. Bence orijinalliği korumak adına bu savunulabilir.
6: Güzel. Ama hepsi bu değil çünkü bu rakam henüz almam gereken parçaları içermiyor. Daha ızgara almam gerekiyor. Arka lambaların etrafındaki plastik parçaları da. Yani tahminen bir 250 euro
8: vay,
6: daha.
8: Vay, bu
6: yani
8: epey fazla.
6: Yani toplamda 750 euroya ulaşıyoruz. İç mekanın da biraz elden geçmesi gerekiyor. Ve etrafa şöyle bakınca onun da yaklaşık 500 euroya patlayacağını tahmin ediyorum. 1250 eurodayız yani toplamda.
8: İyi haber şu, benim tarafımdaki işler faturaya ek yük getirmiyor. Kötü haber, seninkiler getiriyor.
6: Ha, ben bir yudum daha alayım.
8: Barcelona'da üçüncü gündeyiz. Ve Mike'ın krom itirafından sonra şimdi sıra bende. Baskı altındayım. Eldekiyle getirip tamiratı ucuz halletmeliyim. Sıradaki işim direksiyon kutusundaki sorunu çözmek. Bu yüzden 600'lerle 60 yıldır çalışan Francesc'in babasını yardıma çağırdım. Direksiyon kutuları hakkında bir iki şey bildiği kesin. Şimdi yapmaya çalışacağımız şey şu. Bunu temizledik, sızdırdığını biliyoruz. O yüzden birkaç conta ve keçeyi değiştirmem gerekiyor. Ama arabayı sürerken direksiyonda epey bir boşluk hissettim. Bunu hissedebiliyorsun.
9: Evet.
8: Hissediyor musun?
9: Evet. Aksi çıkar ve... Bu taraftaki her şeyi ayarla. Ama tüm keçeleri ve contaları değiştirmen gerekiyor.
8: Kesinlikle. Yani dediklerinle ilgili hiçbir fikrim yok. Affedersin. İspanyolcam pek iyi olmayabilir ama tamirat evrensel bir dil. Sanırım sorunu birlikte teşhis edebileceğiz. Pekala, direksiyon aslında bu şekilde çalışıyor. Direksiyonu çevirdiğimizde dişlinin döndüğünü görebilirsiniz. Araba da direksiyon tekerleklerini çevirir. Buradaki problemse çok küçük bir oynama olması. Ben şu an bunu biraz abartıyorum ama asıl mesele bu hareketin ortadan kaldırılması. Küçük bir ayar yaparak bu boşluğu yok etmek istiyoruz. Yani şimdi contayı değiştirip yerine yeni bir tane takacağız ki sızıntı olmasın. Onu yerine takarken şu küçük parçayı bu baskı rondelasının üzerine oturtarak ufak bir ayar yapabiliriz. Bu sayede o gereksiz hareketi ortadan kaldıracağız. Harika. Şuna bakın. Yeni conta takıldı. Şimdi uç sobunu ayarlayıp bu oynamayı yok etmeye çalışmalıyız. Güzel. İşte bu. Çak bir beşlik. Harika. Tamam, bu taraf tamamlandı. Şimdi diğer tarafa geçebiliriz. Bu ayarı tam olarak tutturmak için el hissi ve tecrübe gerekiyor. Tamam, bence gayet iyi. Ve sayısız Seat 600 tamiratında çalışmış biri olarak baba Francesc'ten daha uygun biri olamaz. Mükemmel.
4: Mükemmel.
8: Ve bütün bu işlem sadece 2 euroluk bir contaya mal oldu. Hadi bakalım arabayı tekrar geri indirelim.
6: Elvis, kuruş hesabı yaparken ben de biraz kârı artırmanın peşindeyim. Seat 600 sahipleri beni 550 kilometre kuzeybatıdaki Victoria şehrinde buluşmaya davet etti. Umarım yakında tanıtacağımız araba için biraz heyecan yaratabilirim diyorum. Açıkçası bu arabaya biraz fazla harcadık. Bu yüzden fiyatı yükseltmek için tüm numaralarımı kullanmam gerekecek. Arabanın duyurusunu yapmak da bunlardan biri olacak tabii. Yıllar boyunca pek çok klasik otomobil kulübü buluşmasına gittim ama hiçbiri buna benzemiyor. Travis Seat Kulübü'nün 200'den fazla üyesi var ve bugün Victoria merkezinde bulunan Plaza de España'yı 100'den fazla Seat 600'le doldurmuşlar. Ve sanırım birkaç kulüp üyesi gösteriyi görmüş olabilir. Fotoğraf mı? Tamam, güzel, gel. Hop, güzel oldu.
0: Çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. Düşündüğüm şey şu, burada tüm insanların bakışları üzerimizde. Bir tamirat tadilatçı olarak müşteriyi bulmanın en büyük numarası izleyiciye gitmektir. Yani arka cebimde küçük bir numara taşıdığımı görmüş olabilirsiniz. Evet. Hazır mıyız? Bakalım şimdi. Evet, teşekkür ederim. Bir araba satabilecek miyim? Kim araba almak ister? Evet. Pekala, sizce insanlar bir 600 almak istediklerinde modifiye edilmiş bir araba mı yoksa orijinal bir araba mı isterler? Ne ister insanlar?
10: Galiba orijinal araba.
6: Orijinal bir araba isterler.
10: Evet.
11: Mümkün olduğunca orijinal kalması daha iyi.
6: Bu sizin istediğiniz bir şey mi? Yani
11: evet.
6: Pazar bunu istiyor.
11: Evet.
6: Hepsi çok umut verici görünüyor. Soru şu, bu bir satışa dönüşecek mi? Arabayla ilgilenen birini buldum sonunda.
12: Evet. Evet,
6: benim. Detaylarını ve telefon numarasını alacağız. Araba
12: evet,
6: hazır
12: tamam.
6: Olduğunda da
12: tamam.
6: Onu arayacağız.
11: Evet.
6: Si, merhaba. Hola, ben Mike. Hola, bugün kesinlikle çok çalışıyorum. Umarım Elvis de boş durmuyordur.
8: Dalga mı geçiyorsun? Biz de atölyede yoğunuz, bilgine. İç mekan yeniden döşeniyor. Motor detaylı bir temizliğe tabi tutuldu. Ve sırada bu motorda yapılacak hayati bir bakım işi var. Bu motor santrifüj kuvvetine dayalı dahiyane bir yağ temizleme sistemiyle donatılmış. Ve nasıl çalıştığını göstermek için küçük bir numaram var. Tamam, şimdi arabamızın motor fanını bir mengene içine bağladım. Etrafta içinde tereyağlı bisküvi sakladığı belli olan bir teneke buldum. Yiyecek temalı devam etmek için İspanya'da her yerde, yani her ev ve atölyede bulunuyor gibi görünen birkaç malzemem var. Zeytinyağı ve sirke. Önce zeytinyağını dökerek başlayacağım. Bu, arabamızın motorundaki yağı simüle edecek. Ve biraz balzamik sirke. Bu, içine girdiği zeytinyağından daha ağır olan motor yağımızdaki tüm kir ve yabancı maddeleri temsil edecek. Hepsini motorumdaki gibi karıştıracağım. Ve ardından Bir akü matkabını motor fanımıza bağlayıp yavaşça döndüreceğim. Böylece kirleri dışarı iterek kasanın dışına topluyor ve yağın kirlenmesini engelliyorum. Şuna bakın. Modern yağ temizleme sistemleri daha yüksek teknoloji olabilir ama bu basitliğiyle mükemmel. İşte çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha ağır bileşen olan balzamik sirke santrifüj kuvvetiyle tenekenin dışına doğru savruluyor. Tıpkı motor içinde çalıştığı gibi. Bu düşündüğümden çok daha işe yarıyor. Evet. Tamam, bir bakalım. Burada ne kadar pislik birikmiş. İşte. Kasnağın dışına yapışmış olan tortuyu görebilirsiniz. Bunu temizlemezsek motorun içinden geçer ve bu iyi olmazdı. Her bir kir parçasını temizleyip güzelce arındırdıktan ve sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için yeni bir conta taktıktan sonra bu birkaç bin kilometre daha sorunsuz çalışmalı. Ve nihayet motor ve şanzıman arabaya geri takılabilir. Bu inanılmaz güzel bir manzara değil mi? Aynı ailenin üç kuşağı, hepsi mekanik uzmanlıklarını birbirine aktarıyor ve bu süreçte altı yüzümüzü tekrar bir araya getiriyor.
6: Victoria'da bazı yerel yetkililer tarafından fark edildim ve beni nedense belediye başkanının odasına yönlendirdiler. Kendimi biraz garip hissediyorum. Herkes beyaz tişört giymiş, benim üzerinde satış tabelam var. Her neyse. Ah, ne kadar şatafatlı bir yer. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.
0: Evet, burada bizimle birlikte olmanız gerçekten harika bir şey.
6: Bu beklenmedik bir şeydi.
0: Bize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.
6: Görünüşe göre sıra bana geldi. Buradaki herkese, özellikle ben dahil herkese harika şehrinizin kapılarını açtığınız için teşekkür ederim. Bunun için çok çok teşekkür ederim gerçekten. Arabamı tanıtmak için bulduğum yol nasıl acaba, söyler misiniz? Hala tam olarak neler olduğunu bilmiyorum. Bu tamamen beklenmedikti. Bu belediye toplantısında araya sıkıştırıldım ama bunu arabayı tanıtmak için bir fırsat olarak kullandım. Yani tamamen beklenmedik ama çok iyi bir şeydi. Eğer Kuzey İspanya'daki bu güzel küçük ralliden sonra araba satılmasa tişörtümü yiyeceğim.
8: Arabada çoğu mekanik iş artık tamamlandı. Şimdi iş bunun görünümünü şimdiki halinden çok daha iyi hale getirmek. Bu boya işinin 50 yıl önce fabrikadan çıktığı ilk yıllardaki gibi görünmesini sağlamak tamamen bana düşüyor. Bunu polisaj makinesiyle yapacağım. İlk adımda üst boya tabakasını kaldıracak ve kusurları düzeltecek iri taneli bir cila kullanıyorum. Bu 50 yıllık bir boya ve bu da aşındırıcı cila ile kaplı bir pet. Bu yüzden biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Bir risk unsuru var. Bu yüzden oldukça nazik davranıyorum. İlk polisaj bu tarafta tamam. İkinci adıma geçiyoruz. Şimdi üst yüzeyi bitirmek için biraz daha ince, süngerden yapılmış bir pet ve biraz daha az aşındırıcı bir cila kullanacağım. Rengi ortaya çıkarmalıyız. Arabanın her santimini cilalamak epey çaba gerektirecek ama buna değmeli. Bu ışıklar altında çok daha derin bir renk yansıması görüyorsunuz. Şimdi bir bezle yüzeydeki tüm cilayı alacağım ve umuyorum ki 52 yıl önce ilk üretim hattından çıktığında olduğu gibi kendi yansımamı görebileceğim. Bunu çok sevdim. Harika görünüyor. Taze boya gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Ve bu boyanın derin yeni parlaklığı yeni kromla mükemmel bir şekilde tamamlanacak.
6: Biri krom mu dedi?
8: İşte buradasın. Bir saksan gibi görünüyorsun.
6: Harika görünüyor bu gerçekten.
8: Öyle değil mi?
6: Elvis, harika bir iş çıkarmışsın. İnanılmaz.
8: Bak ne kadar iyi görünüyor. Sadece biraz kol gücü ve cilayla araba gerçekten canlandı değil mi?
6: Şu parlak parçaya bakar mısın? Arabaya takıldığında...
8: Harika olacak.
6: Göze çarpacak.
8: Tekrar yeni gibi görünecek.
6: Bak dostum dinle beni. Gittiğim gösteride insanlar arabaya çok hevesliydi. Birkaç kişi kalabalıktan fırladığı numaralarını verdi ve aracı satın almakla gerçekten ilgilendiklerini
8: söyledi. Vay canına.
6: Bu iyi haber.
8: Birkaç kişi mi?
6: Birkaç kişi.
8: Güzel.
6: Bu insanlar Victoria'dan geri dönüyorlar ve Barcelona'ya geliyorlar. Arabayı görmek istiyorlar. Bence ilginç.
8: Satın almak amacıyla.
6: Satın almak amacıyla.
8: Ne zaman?
6: Yarın.
8: Evet, ciddi misin?
6: Şaka etmiyorum.
8: Tamam, o zaman bunları taşımamda tabii, yardım tabii, etmelisin.
6: Tabii. Ah, şuna bak. Artık Seat değil, tekrar Seat oldu.
8: Evet evet, az konuş çok çalış.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
19: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
18: Otel mi? Trivago.
20: Servis geldi. Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
22: Magnum koleksiyonunun en yeni

0: parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: İspanya'nın en büyük hazinelerinden biri olan Seat 600'ü restore etmek gerçekten sevgiyle yapılan bir çalışma oldu.
11: Yolda pek çok engel ve oldukça zor mekanik onarımlar olsa da bütün bu sıkı çalışmanın karşılığını aldığımızı düşünüyorum.
10: İşte manzara bu.
11: Kesinlikle ne manzara değil mi? Ve başka bir şey de oldukça iyi görünüyor.
10: Bu konuda sana katılıyorum dostum. Aynı fikirdeyim.
11: Bence bu harika manzarayı bu arabayı dahil ederek daha da güzelleştirdik. Ne kadar iyi görünüyor değil mi?
10: İnce ince çalışma sayesinde Elvis. Doğrusu bu arabanın boyası yepyeni gibi görünüyor. Çok iyi iş çıkardın dostum.
11: Evet.
10: Sağ ol. Eline sağlık.
11: Elbette bütün övgüyü ben alamam. Orijinal krom çalışmasını restore etmek verdiğimiz paraya değdi. Ve yeni bir koltuk kılıfı seti iç mekanı tamamen dönüştürdü.
10: Aslına bakılırsa mekanik işleri ucuz atlattığımız için genel olarak hala iyi durumdayız. Bence bu araba bize yaklaşık 6500 euro borç.
11: Evet, fena değil.
10: Harcamalarımız, yaptığımız işler ve sonuçta bu görüntüye bakılırsa bence bunu yaklaşık 8000 eurodan pazarlayabiliriz. Güzel, makul bir kar getirdi.
11: Gerçekten öyle ve bu projede çalışmak da harikaydı. Gerçekten çok keyif aldım. Muhteşem oldu ama önce onu bir deneyelim mi?
10: Evet, yaptığım tüm motor işlerini denemek ve onu biraz zorlamak istiyorum. Bak şunu söyleyeyim, bu his inanılmaz doğrusu. Bu küçük araba bu yollarda bir ilginç. Otantik, büyüleyici bir his veriyor bu bana. Gerçek hissettiriyor. Bence bu araba şimdiye kadar hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Ne dersin?
11: Her şey doğru çalışıyor gibi. Şanzıman nasıl?
10: Şanzıman keskin nişancı tüfeği gibi. Son derece hassas yani. Çok hassas. Bak şunu söyleyeyim, bu his inanılmaz doğrusu. Bu küçük araba bu yollarda bir ilginç. Otantik, büyüleyici bir his veriyor bu bana. Gerçek hissettiriyor. Bence bu araba şimdiye kadar hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Ne dersin?
11: Her şey doğru çalışıyor gibi. Şanzıman nasıl?
10: Şanzıman keskin nişancı tüfeği gibi. Son derece hassas yani. Çok hassas.
11: Tüm sürüş deneyimi değişti.

0: Direksiyon da muhteşem hissettiriyor yani.
1: Evet, direksiyon kutusunu yeniden kurdum. İçinde çok fazla oynama vardı.
0: Dostum şunu söyleyeyim, bu arabayı o tatlı Pepita'dan almak ve hem özgünlüğünü yeniden yaratmak hem de onu geliştirmek bizim için büyük bir deneyim oldu. Sonunda gerçek bir mücevher elde ettik diyorum.
1: Evet.
0: İspanyolların kalplerine yakın hissedecekleri bir şey bu, anlıyor musun? Yani bu arabayı seviyorlar, gerçekten buna bayılıyorlar. Bu yüzden bence çok iyi bir konumdayız. Üstelik tam zamanında. Bu 600 fanatikleri grubunun Vitoria'dan dönerken bitmiş arabamızı görmek için uğramak istediklerini öğrendik. Merhaba, nasılsınız?
1: Umarım cüzdanlarını getirmişlerdir. Ha, Francesc.
0: Bu Francesc ve Gerard. Merhaba çocuklar.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Gelin ve çalışmamıza bir bakın.
1: Üzerinde çalıştığımız şey bu. Bu şirin ve küçük araba. Arabayla ilgilenen varsa satılık.
0: Vitoria'daki satış etkinliğinde gördüğüm biri vardı. Siz miydiniz bayım acaba? Güzel. İyi. Aa evet, nasılsınız? Sizi tekrar görmek güzel. Sizi de
2: merhaba.
0: Görmek güzel.
1: Tanıştığınıza sevindim.
0: Ah tamam, kızı mısınız, merhaba. Torunu mu?
3: Torunu.
0: Evet,
1: memnun olduk.
0: Memnun olduk. Vitoria'da dedenizi gördüğümde arabayı tanıtan bir tişört giymiştim ve dedeniz çok ilgilendiğini söyledi bana. Evet, o araba bu araba işte, bakmak ister mi acaba?
1: Evet, evet.
0: Bakabilirsiniz, çekinmeyin.
1: Kendiniz
0: motor
1: bakın.
0: Motor çok iyi durumda, merak etmeyin. Evet, bence bir alıcımız var dostum.
1: Umut verici görünüyor. Evet, evet, çok güzel.
0: Gördüklerinizden memnun musunuz? Tamam.
1: İyi mi?
3: Ne kadar istiyorsunuz?
0: Tamam.
1: Hemen konuya giriyor.
0: Tamam.
1: Zaman kaybetmiyor.
0: Hiç zaman kaybetmiyor. Doğruca konuya girdi. 8000 euro almak istiyoruz. Evet, son durum bu.
3: 8000.
0: Aman şapkanı çıkarma. Güneşte
1: bak,
0: kavrulmak istemezsin.
1: Onu çevirmene gerek yok.
0: Hayır, çevirmene gerek yok. Bu çok doğru. Çok kibar bir adam olduğunuz için size 100 euro indirim yapabilirim. Hepsi bu. 7900 euro yani. Ama yapabileceğim en iyi
3: 7900.
0: Şey bu. Bu kadar. Hadi ama.
3: Daha fazla inemem diyor.
0: Ne diyorsunuz?
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tebrik ederiz.
0: Aferin. Evet. Harika iş çıkardın Elvis. Evet. Aferin. Şimdi kulübe katılacak bir araba daha var ve çok mutlu bir sahibi oldu ve tebrik ediyorum sizi. Harika.
3: Evet.
0: Muhteşem. Bunu İspanya'daki büyük bir zafer olarak sayıyorum.
1: Nasıl mutlu ve arabada ne kadar iyi göründü, değil mi?
0: Ve güzel bir kar da elde ettik.
1: Gerçekten
0: yani.
1: Öyle. Hikaye de harika çünkü arabayı doğduğu haline geri getirdik ve harika görünüyor, öyle değil mi?
0: Evet, İspanya gezisinden çok keyif aldım ama şimdi Nepal'e gitme zamanı.
1: Evet, kesinlikle yürümeyeceğiz. O yüzden bir araç bulmalıyız.
0: O adamlardan biri özellikle beni veya seni, özellikle beni ama o yokuşu çıkarmak ister mi? Hiç sanmıyorum.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu sefer klasik bir hız ve araba tutkunu gençle istediğiniz araba piyasadaki en nadir arabalardan biri. 90'lara dönüyoruz.
5: Yani hiçbir zaman sigortaya param yetmedi.
4: Aile babası ve Ford fanatiği Carl için.
6: Hayalimdeki araba her zaman Mark 3 Ford Fiesta RS Turbo olmuştur.
4: Büyük miktarda nakit paraya ihtiyacımız olacak. Haftaya yükseleceklerini biliyorum, evet. Bizi şimdiye kadarki en büyük kumarımızı oynamaya zorluyor. Neler oluyor, ne yapıyorsun? Peki Carl'ı hayalindeki arabaya kavuşturmak için yapılan şeylerin hepsi işe yarayacak mı? Neler oluyor, ne yapıyorsun? Ohohohoho, evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
5: Küçükken kendime hep büyüdüğümde bir tane alacağımı söyledim ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı.
4: Yani nihai takas mücadelesini üstleniyorum. Vay canına, şimdi gidiyoruz. Otomobil hayallerini gerçeğe dönüştürmek için.
5: Bunu yapabileceğini biliyorum.
4: Sana inanıyorum. Ben Harry Potter değilim. Peki nasıl mı yapıyorum? Arabalarını devreden araba severlerle tanışarak. Benzin kapağı nerede?
5: Buraya gelirken M1'den aşağı uçtu.
4: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarrufla.
5: Yaklaşık 500
4: sterlin. 500 sterlin mi? Bir dizi işlem yoluyla bu devasa bir kumar. Ve para kazanma anlaşmalarıyla.
5: Sana 3000 sterlin
4: teklif ederim. Elinizi uzatın. Takas ederek.
5: Evet güzel.
4: Hep istedikleri arabayı alacak param olana kadar.
5: Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.
4: Ağlamayı kes. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satarız. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
7: Çalışmak için çok uygunsuz bir yer burası.
4: İleri gitmeyecek.
7: Sadece geriye mi gidiyor?
4: Evet.
7: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadık.
4: O rüya arabasını...
5: Hey, bu çılgınlık.
4: ...teslim etmek için...
5: Sen ciddi misin?
4: ...gerilim yüksek.
8: Bu, titriyorum. Bu harika.
4: Benim gibi 18.000 Blue Oval fanının 5.000'den fazla fantastik motor görmek için Silverstone'a yığıldığı Avrupa'nın en büyük Ford etkinliğindeyim. Ayrıca... Benim gibi fast Ford'lara düşkün olan Carl adında bir adamla buluşma ayarladım. Gençliğinden beri iki çocuk babası Carl bir Fiesta RS Turbo'ya sahip olmayı hayal etti. Ancak ne kadar birikim yapmaya çalıştıysa da hayatın iniş çıkışları yoluna çıktı. Bu yüzden hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi görmek için bana ve Elvis'e ulaştı. Carl.
6: Merhaba Mike, nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın?
6: Evet, çok kötü değil, teşekkürler.
4: Aa, gösteri hakkında ne düşünüyorsun?
6: Aa, gösteri harika, evet. Arabalar güzel. Bazılarını eve götürmeye hayır demezdim.
4: Bu küçük turbayı kokladığınızı
6: evet,
4: görüyorum.
6: Evet, kesinlikle güzel, gerçekten.
4: Harika bir araba.
6: Evet, kesinlikle.
4: Dinle, benim ve senin konuşmamız gereken çok şey var. O yüzden neden bir fincan çay
6: evet,
4: içmiyoruz?
6: Gidelim.
4: Sen gerçekten bir araba adamısın,
6: evet.
4: Değil mi? Onlarla
6: aa,
4: kaplısın
6: şüphesiz.
4: Yani.
6: Hayatım arabaların etrafında dönüyor. Sanırım çok küçükken başladı. Büyük babam eski vintage arabaları onarırdı. Karımla arabalar sayesinde tanıştım. Tüm diğer arkadaşlarımla arabalar sayesinde.
4: Ve birkaç çocuğunuz da var.
6: Başka seçeneği olmayan Tyler ve Jenna var. İsteseler de istemeseler de arabalara binecekler.
4: Peki Ford sevginiz nereden geliyor?
6: Büyük babam eski eskorduyla vintage yarışlarına katılırdı ve onlarla ilgili her şeyi düzenlerdi. Sonra ben daha gençken ailemin bir Sierra Cosworth'ü vardı.
4: Güzel.
6: Onun her parçasına bayılırdım. Okula onunla gidip gelirdim ben.
4: Bahse girerim. Okuldaki en havalı çocuk sen.
6: Kesinlikle evet, şüphesiz. İlk arabam Ford'tu. Mark 3 Ford Fiesta 1.1'im vardı ve özel bir şey görünmese de ben ve arkadaşlarım onun yaylarını indirdik. Ücretsiz aldığım body kit'i oraya koyduk.
4: Değiştirdin.
6: Evet, evet.
4: Neye benzetmeye çalıştın?
6: RS Turbo gibi. 17-18 yaşlarımdayken asla böyle bir araba satın almayı, sigortalamayı ve çalıştırmayı göze alamazdınız. En kolay seçenek sadece bir benzetme, bir kopyasını yapmaktı.
4: Peki hiç kendi hayalindeki arabayı almak için kendi başına çalışmayı denedin mi?
6: Daha gençken kendime hep şunu söylerdim. Büyüdüğümde bir tane alacağım ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı. Yaşlandıkça daha pahalı hale geliyorlar. Her zaman parayı biriktirmeye ve her şeyi ayırmaya çalıştık kesinlikle ama hayattaki şeyler değişir ve koşullar değişir. Ailem her zaman önce gelirdi.
4: RS Turbo piyasadaki en nadir hızlı Ford'lardan biri gibi olduğu için gerçekten Zor bir iş olacak bu. 90'larda bu sadece Carl'ın rüyası değildi. Ares Turbo her erkek yarışçının fantezisiydi. Sadece 7,9 saniyede 60'ı vuran ve saatte 133 mile ulaşan Ford bu güçlendirilmiş ve güçlü Fiesta ile nihayet hot hatch çekiciliğini geri aldı. Ve 4000'den az üretilen Ares Turbo nadir bulunan bir klasik olarak kabul edilir. Şu anda Birleşik Krallık yollarında kayıtlı yalnızca 90 tane var. Yani bu arabaların değeri 15 bin sterline kadar çıkabilir. Ve biz bakalım bu arabayı bulabilecek miyiz? Yıllardır söylüyorum insanlara hızlı Ford'lara para yatırın diye.
6: Evet, kesinlikle.
4: Ve şu anda fiyatlar açısından piyasayı ele geçirmiş durumdalar. Öyleyse bana çalışma hayatından söz et. Geçimini sağlamak için ne yaparsın?
6: Yeni banknotlar üreten bir şirkette çalışıyorum.
4: Yani hepimizin cebine koyduğumuz yeni banknotları mı çıkarıyorsunuz?
6: Gerçekten ödüllendirici bir iş ve tüm bu paranın her gün ellerimden geçmesine rağmen kendime bir turbo Ares alacak kadar para biriktirememiş olmam bir utanç kaynağı.
4: Hayalindeki arabayı alacak olsaydın bu senin için ne anlama gelirdi?
6: Bu bir klişe ama her şey demek. Garajı alıp, araba sehpasını alıp keyfini çıkarmak istiyorum. Oğlum Tyler'a bir şeyleri nasıl parçalara ayıracağını, nasıl değiştireceğini, nasıl yapacağını öğretmek istiyorum.
4: Carl'ın hayalindeki arabanın potansiyel olarak 10 ila 15 bin sterlin arasında olması sebebiyle ticarete başlamak için düzgün bir arabasının olmasını umuyorum. Biliyor musun çok rahatladım çünkü bu iyi görünümlü bir BMW 3 serisi.
6: Bu 2 litrelik dizel turbo, 170 fren, hala cılız ama yakıt ekonomisi elde ediyorsunuz.
4: Evet.
6: Evet, ideal.
4: Güzel, indirildi değil mi?
6: Evet, yani süspansiyon üzerinde bir bobinim var ve onu indirdim. Muhtemelen yapmam gerekenden fazlasını yaptım.
4: Ve sonra içeride, vay canına bu iyi değil mi? Çok fonksiyonlu direksiyon simülü.
6: Evet.
4: 6 vitesli şanzıman.
6: Evet, her yönden düzenli bir araba.
4: Ve bundan çok daha eski bir Fiesta'ya geçmek ister misin? Bunda klima, elektrikli camlar gibi birkaç konforu var.
6: Evet, sanırım anahtarları benden zorla almak zorunda kalacaksın.
4: Sahip olduğum en büyük sorun Avrupa'nın en büyük Ford etkinliğinde tüm Silverstone'u gezdik ve sadece 2 Mark 3 RS Turbo gördüm.
6: Evet, kesinlikle
4: evet, çok nadirdirler. Yani
6: bir tane
4: alması
6: istiyorum.
4: Zor olacak ama eğer biraz paran varsa bu biraz daha kolaylaşacak.
6: Maliyete yardımcı olacaksa sana 1000 sterlin verebilirim.
4: Bu çok yardımcı olacak ve sana hayalindeki arabayı almak istiyorum gerçekten.
6: Dünyadaki en iyi şey olacak, yani inan çok mutlu olurdum.
4: Carl'ın her zaman ailesine öncelik vermesini sevdim ama hayalindeki arabayı asla alamayacakmış gibi geldi. BMW'si ve iyi bir 1000 sterlini olsa bile bu ikimiz için çok zor olacak. 15 bin sterline kadar gidebilirler ve haftaya kadar yükseleceklerini biliyorum. Bu da beni başlangıç olarak geri plana atıyor. Özellikle yollarda yüzden az araç kaldığı için. Ancak iyi haber bize bu harika BMW 320 dizelini verdi. Şimdi bunlar pazara sürülecek gerçekten iyi arabalar. Çünkü bir kup BMW'nin klasik çizgilerine sahipler. Tek sorun Carl'ın dört köşeye de ayarlanabilir bobinler koyması ve onu yere indirmiş olması. Bu da gerçekten görünmesini sağlıyor. Gerçekten harika ama sorun şu ki BMW sürüşünü tehlikeye atıyor. Ancak ayarlanabilir olması Elvis için sorun olmamalı. O bunu mutlaka halleder. Ve yükselterek çekiciliğini arttırmalı ve 2,5 bin sterlin kazanmayı ummalıyız. O Ares Turbo'yu fiyatlar çok fazla uzaklaşmadan almak için yarış devam ediyor.
7: Bu güzel dostum.
4: Evet, bu iyi değil mi?
7: Bu kimin? Ve daha önemlisi onu neye dönüştürmemizi istiyor?
4: Carl denen sevimli adamın. Bu onun BMW kupesi.
7: Erkek yarışçı öyle mi?
4: Biraz erkek yarışçı evet, çok alçak ve uygun bir erkek yarışçı arabası istiyor. Çünkü istediği şey bir Fiesta RS Turbo. Onu istiyor.
7: Tamam, yani zaman içinde modern, hoş, gösterişli bir BMW'den eski bir Fiesta'ya mı geçmek istiyor?
4: İstiyor ve nedenini anlıyorum. Evet. Yani bir Ares Turbo havalı bir arabadır.
7: Evet, hayır, yani bence de öyle. Havalı bir araba. Bunun için
4: temizliğe ihtiyacı olduğu gerçeği dışında yapacak çok az şey
7: evet
4: var. Ve sonra haklısın, çok alçak. İyi haber şu ki ayarlanabilir bobin üzerinde. Böylece onu yükseltebilir
7: tamam
4: ve biraz yumuşatabilirsin. Bununla uğraşabilirsin. Ben size internete gömüleceğim ve neyle ticarete başlayacağıma bakacağım.
7: Peki. Bu iyi. Biliyorsunuz bu harika bir ilk bilip araba. Carl'ın BMW'si. Hem de üzerine fazla bir şey yapmama gerek yok. Ancak normalden daha fazla alçaltılmış. Bence pazar çekiciliğini sınırlayabilir. Ve normalde bu kadar alçaltılmış bir arabayla orijinal yüksekliğe geri döndürmek için süspansiyon bileşenlerini değiştirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ama neyse ki bu arabada ayarlanabilir yay platformları var. C anahtarlarını yayı kelimenin tam anlamıyla dört köşede 1 veya 2 inç kadar sarmak ve daha standart görünen bir yüksekliğe geri ayarlamak için bunları kullanabilirim. Ve en iyisi ücretsiz olması. Bu yüzden bir cila ve temizlikten sonra Mike internette reklamını yapabilir ve umarım 2,500 sterlin getirir.
4: Bu arada Carl'ın parasıyla ticaret yapmakla meşguldüm. Bir bayan sosyal medyada benimle iletişime geçti. Arabasını hurdaya çıkaracağını söyledi. Şimdi bu bir mini ve ben orijinal ikonik mininin hayranıyım. Bu daha sonraki bir seri. Bu bir 2009 model ve bana motoru uyarı ışığının yandığı ve komik bir ses çıkardığı söylendi. Bu yüzden bu kadın bu arabanın sadece 200 sterline gitmesini istiyor. Yani bence buna değer. Özellikle ben ve Elvis bunu başarabilirsek. Ah evet. Harry!
9: Günaydın.
7: İyi görünüyor. Nesi var?
4: Sorunun ne olduğunu söylemeden önce neyin doğru olduğunu söyleyeyim. Bu araba bir arkadaşımın efsanevi tasarımcı Frank Stephenson tarafından tasarlandı. Çalıştığınız yerdeki tüm güzel McLaren'ları tasarlamaya
7: yaptı.
4: Devam etti.
7: Evet.
4: Bunda aslında Frank Stephenson'ın karısının anatomisinin bir parçası üzerine oyulmuş kanat aynaları gibi birkaç küçük kişisel dokunuş var.
7: Devam edelim.
4: Evet, o yüzden bunu çözmene izin vereceğim. Arkada. Bu sana nasıl görünüyor?
7: Bir bira kutusu gibi.
4: Bu bir bira kutusu, evet. Kil modelini tasarlarken egzozu takmayı unuttular. Bu yüzden Frank çabucak bir bira kutusu aldı ve onu kil modele soktu ve BMW yönetim kurulu bunu onayladı.
7: Demek istediğim bu harika. Bunda gerçekten yanlış bir şeyler olmalı.
4: Motor uyarı ışığı yanmaya devam ediyor ama onu söndürüp bir sürüşe çıkarana kadar ne kadar kötü olduğunu bilemeyiz. Çıkardım Harry, hadi oğlum, neyin var senin?
9: Şimdi sadece kayışları çözüyorum.
4: Pekala güzelim. Hadi dene, devam et. Ayağını yere koy.
7: Bu benim ayağım.
4: Evet. Oo.
7: Gerçekten güçsüz olduğu hissediliyor. Kesinlikle biraz düzensiz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Pürüzsüz bir his vermiyor. Ve devir aralığında bazı gerçek ölü noktalar var. Bekle, çok iyi boş durmak istemiyor. Her yerde kesilecekmiş gibi hissettiriyor.
4: Öyle hissettiriyor. Evet.
7: Evet.
4: O duman arkadan mı çıkıyor?
7: Evet. Az önce öldü.
4: Ah, kendi kendine yeniden başladı.
7: Hayır, yine durdu.
4: Öyle mi?
7: Ben hiçbir şeye dokunmuyorum bile.
4: Neler oluyor?
7: Daha önce bir arabanın bunu yaptığını hiç bilmiyordum. Sadece kendine ait bir zihni var. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Harry'e telefon etsen iyi olur. Bakalım ne kadar yol almış.
4: Bu iyi bir nokta, evet. Çünkü kurtarılmaya ihtiyacımız olacak, değil mi? Elvis'i Minnie'ye ne yapması gerektiğine karar vermesi için bırakırken potansiyel bir alıcı olan John, Carl'ın arabasına bakmak için burada. Bir BMW 3 serisi, bunun Avrupa'nın en çok satan aile arabası olduğunu bilmenizi isterim. Arkamdaki bu adamı tanıyor olabilirsiniz çünkü geçmişte ona bir araba sattım. Ama onun bu konuda ne düşündüğünü öğrenelim. Yani hala seviyor musun?
7: Evet.
4: Hadi o zaman ıstırabıma bir son ver. Sana en iyi Mitsubishi Evo'lardan birini sattım. Sakın bozduğunu söyleme.
5: Hayır, bozmadım Mike. Sadece çalıştırmak çok pahalı.
4: Tamam, bunu hafta sonları eğlenmek için kullanıyorsun. Ama dizel, biraz daha tutumlu ve biraz daha mantıklı bir şeye ihtiyacın var, değil mi?
5: Kesinlikle, günlük bir araba ihtiyacım olan şey.
4: Bunun için sadece 2,500 sterline ihtiyacım var. Evet mi? Harika birisin, teşekkür ederim. Başka bir şey görebilir miyim?
5: Tabii.
4: BMW'yi sıralamak için hiçbir şey harcamadık. Böylece onu elimizden çıkardıktan sonra ve hala satılacak bir minimiz varken rüya araba fonu şimdi 3300 sterlinde duruyor. İstikrarlı bir başlangıç ama hala Carl'ın rüya arabası için gereken 10-15 bin potansiyelinden çok uzaktayız. Bu yüzden umarım Elvis'in bozuk minimiz için iyi bir çözümü vardır.
7: Mike bu arabaya ikinci bir şans verdi. Hurdalık yolundaydı ve bence 200 sterlin için almaya değer bir kumardı. Ama korkarım ki bu motor iyi değil. Çılgın yanan yağ gibi tütüyor ve sadece bozulmuş. Ya değiştirilmesi ya da tamamen yeniden yapılması gerekiyor ve her iki durumda da bu arabada neredeyse hiç kar kalmayacak. Piyasada bunlardan binlerce var. Ama başka bir fikrim var. Bu tonlarca potansiyel hurdayı bir ton nakde çevirebilecek bir fikir.
4: Birazdan. Jeremy mi?
10: Merhaba Mike.
4: Çifte bir ölümcül darbeyle karşı karşıyayım.
10: Bu bir yarışçı.
4: Bu gidiyor ve yarışıyor mu?
10: Evet, evet, evet.
4: Son teknoloji bir fikir para getirebilir mi? Neler oluyor? Ne yapıyorsun?
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi?
10: Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
15: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
22: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Carl.
4: Nasılsın Mike?
3: Ben iyiyim, sen nasılsın? Aile babası Carl'ın çocukluk hayali olan nadir bir Fiesta RS Turbo'ya sahip olmayı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz.
4: Biz her zaman parayı biriktirmek için bir kenara koymaya çalıştık ve şartlar, her şey değişti ve ailem her zaman önce gelirdi.
3: Ama külüstür minimiz bizi yavaşlatıyor.
5: Ancak bizi tekrar rayına oturtmak için bir planım var. Minimizden para kazanmanın en iyi yollarını araştırdıktan sonra çok kazançlı olabilecek cesur ama riskli bir fikir buldum.
3: Aman tanrım, neler oluyor? Ne yapıyorsun sen?
5: Kötü göründüğünü biliyorum dostum. Dürüst olmak gerekirse bunu yaparken kendimi kötü hissediyorum ama onu buraya getirip parçalarını ayırmaya başladığımda motor bozuldu. İnceledim. Kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ekonomik değil. Yani yeni bir motor alıp tamir etsek bu araçta hiç karımız kalmadı. Hurdalıklarla görüştüm. Onlar bize sadece birkaç yüz sterlinlik hurda ağırlığı vermeye razı geldiler.
3: Ne yani? Ona bir balta alıp kendin hurdaya mı çıkardın?
5: İnternette biraz araştırma yaptığımda bunu görünce çok şaşırdım ve Mini markasının ne kadar ikonik olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
3: Evet.
5: Herkes Mini'yi sever. Ayırarak arka tarafı kanepeye, ön tarafını üst düzey bir ısmarlama barbeküye çevirerek bu araçlar oldukça kar elde edebiliriz.
3: Olmaz, beni kandırıyorsun.
5: Buna değebilir ve inan bu beni şaşırttı. Böyle ısmarlama iki parçayı dönüştürdüğümde birkaç bin sterlin ediyor.
3: Yani bu 200 sterlinlik hurdayı birkaç bin sterline mi çevireceksin?
5: Evet.
3: Bana bir taşlama makinesi getir ve yardım etmeme izin ver.
5: Hayır, neredeyse bitirdim ve çok eğleniyorum. Sen git ve bize biraz daha numara bul ama yine para kazanacağız.
3: Elvis'in bu garip fikri aslında bir dahiyane gibi görünebilir. Bu araba sanat mobilyalarının ne kadara satıldığına çevrim içi bakıyorum ve tüm bunların bir servete gittiğini görüyorum. O hurda miniyi büyük bir kar sağlayan bir şeye dönüştürebiliriz. Sorun şu ki Elvis bunu daha önce hiç yapmadı. Zor bir durum olabilir. Bakalım başarabilecek mi? Göreceğiz. Evet. Yani Elvis bize küçük bir servet yapmaya çalışırken ben bir sonraki ticaretimiz için mükemmel bir arabanın peşindeydim. Bağımsız garajlarda şansımı denerken ucuz bir Audi A8'e karşılaştım. Düşük kilometreli, hızlı, güvenilir bir model. Bu yüzden Jeremy'yi Rural Oxfordshire'daki garajında görmeye gidiyorum. Oho, kırsalın kokusunu seviyorum ve bu küçük kırsal garajları seviyorum. Benim gibi bir tüccar için gerçekten iyi avlanma yerleri çünkü yerel bölgeye hizmet ediyorlar. Hepsi bu etraftaki küçük topluluklar ve köyler. Yani bu arabaların gerçekten düşük kilometreli olduğu ve genellikle onlar hakkında her şeyi bildikleri anlamına geliyor. Bu harika büyük bir Audi A8, ona bakın. Sen Jeremy misin?
6: Merhaba Mike, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum.
6: Ben de.
3: Buradaki kokuları seviyorum. Evet.
6: Çok organik.
3: Organik, evet. Bunun için
6: aradığın kelime bu.
3: Sanırım. Evet, etrafta tonlarca araban
6: evet,
3: var
6: evet.
3: Değil mi?
6: Evet, evet. Başka bir şey var mı?
3: Belki yine de bunu görmeye geldim. Bana şu Audi'den söz et hadi.
6: Çok tatlı. V8, güzel bir ses.
3: İçeriye bir göz atalım. Yani deri iç kısmı var. Vay
6: evet,
3: canına.
6: Evet, evet. Elektrikli koltuklar.
3: Elektrikli direksiyon
6: evet,
3: kolonu bile var.
6: Evet, ihtiyacın olan her şey bu.
3: Peki kaç kilometrede?
6: 94.951 kilometre.
3: Bu araba yeniyken ne kadardı?
6: 60.000 sterlin değil mi? Bunun gibi bir şey.
3: 60.000. Ve bugün ne kadar istiyorsun?
6: 950 büyük pazarlık.
3: Bu senin için değer kaybı
6: evet,
3: değil
6: öyle
3: mi?
6: Değil mi? Yakıt deposunda bir sorun var. Yakıt yarım deponun altına düştüğünde oraya çekmeye başlar ve yaramazlık yapmaya başlar. Arabanın satılık olmasının asıl sebebi buydu.
3: Doğru. Doğru. Yani bu arabayı söyledin ama diğerlerini de
6: hangisini
3: söyledin.
6: Hangisini istersen seç.
3: Tamam. Peki nedir bu Audi Allroad? Söyle.
6: Evet, Allroad eskiden aile arabasıydı. Bu bir yarışçı. Ben...
3: Bu gidiyor ve yarışıyor mu?
6: Evet evet. Servis geçmişini yaptırdım.
3: Arabalarınızı kovalarca çamurla yıkamayı sever misiniz?
6: Özel bir muamele.
3: Özel
6: bir muamele.
3: Bir çeşit yosun dolu
6: evet.
3: Çamur kovaları.
6: Yeşilimsi.
3: Yeşilimsi
6: tamam.
3: Ve sen onu fırlattın ve öylece bıraktın.
6: Evet tamam. Bunu benim için
3: halledeceğim.
6: Bu biraz
3: kumar değil mi? İkisini de senden almak için.
6: Hayır, kumar değil. Audi'nin. Onlar Quattro'nun.
3: Tamam.
6: Onlar klasik arabalar.
3: Yani ikisi için 1950 mi?
6: Çift
3: bitti.
6: İçin, evet.
3: Evet. Evet. Evet, onları alacağım.
6: İyi bilirsin.
3: Şimdi onu
6: İyi
3: alacağım.
6: Adam.
3: Bir sorunum olursa geri dönerim. Eğer bir sorunum yoksa beni bir daha görmeyeceksin.
6: Buna bayılacaksın.
3: Sana yer açtım.
6: Evet, tabii. Evet. Gelecek hafta tekrar gel.
3: Ne yaptım ben? Şey, ben bir taneyle çıkmadım. Aslında iki Audi ile ayrıldım. Ben kullanmamış olabilirim ama A6 Allroad'un güçlü ve güvenilir bir otomobil olduğunu biliyorum. Aynı zamanda aileler ve açık kapı tipleri için iyi bir araba. Bu arabanın bir çitin altında yaşadığını ve çok kirli göründüğünü biliyorum. Ancak olumlu bir muayene geçmişi var. Bu yüzden o kadar da kötü olamaz. Sanırım bir kez toparlandıktan sonra 1000 sterlin için paramızı en azından ikiye katlayabiliriz. Ayrıca bu Audi A8'den iyi bir kar elde etmeliyiz. Düşük kilometreyle güvenilir bir sürüş. Elvis o yakıt deposunu halledebilirse. Bu 4.2 litrelik V8 neredeyse 300 fren beygir gücü. Sağ ayağınızı yere basıyorsunuz. Ah, ve bu şey kenarını kaldırıyor ve koşuyor. Yani ufka doğru koşuyor. Harika. Vay canına. Hidrolik direksiyon harika. Tüm bunları bu kadar paraya alabilmeniz gerçekten şaşırtıcı. Ve belki de dışı yırtık pırtık. Ve burası biraz mis gibi kokuyor. Bütün o şeyler temizlenebilir. Bunu 3000 sterline satabilmeliyim. Sahip olduğumuz tek sorun o yakıt deposuyla ilgili. Bunu doğrudan Elvis'e ileteceğim. Umarım o yakıt sorununu çözebilir. Ama o her şeyi başarabilir.
5: Atölyeye döndüğümde cesur fikrimi gerçeğe dönüştürmeye çalışırken bir mininin önünü barbeküye ve arka yarısını bir kanepeye dönüştürmeye çalışırken zorluklar devam ediyor. Bu bir zamanlar mini olabilirdi ama size şunu söyleyeyim, bu proje mini değil. Elbette arabanın ön ucunu arkadan kesmek zorunda kaldım. Açıkçası motoru sökmek ve aksları yuvarlamak, tabii ki tekerlerin hala dönmesine izin vermek için hareket ettirmek ve şase elemanlarını çıkarmak ve ardından barbekü elemanlarını yerleştirmek yerine koymak için kendi çerçevemi yapmak. Önce daha fazla zaman alan işle başladım. Ön tarafı ısmarlama bir barbeküye çevirdim. Ben sadece bazı ayarlanabilir ayaklar yapma sürecindeyim. Böylece onu dengeleyebilir ve yemeğin üzerine oturacağı ocak gözünün güzel ve düz olduğundan emin olabiliriz. Ve şimdi bu da bitti. Yapmam gereken bir tane daha var. Bacağın arka ayağına küçük bir plaka kaynak yaparak barbeküyü dengeliyorum. Bacak altındaki bir yuvaya yerleştirildiğinde yerine kilitlemek için bir alyan anahtarı kullanıyorum. Ardından ocak gözünü desteklemek için bir kontrol plakası takıyorum. Bunlardan birini çevrim içi olarak veya herhangi bir kendin yap mağazasından satın alabilirsiniz. Daha sonra bir perçinleme aleti kullanarak onu yerine sabitliyorum. Diğer insanların çevrim içi olarak yarattığı tüm o harika kreasyonları fark ederek kendimi biraz kaptırmış olabilirim. Bunu uzun zamandır yapıyorum ve hala tüm bu güzel dokunuşları yan panelleri kapatmak gibi şeylerle burada bitirmek zorundayım. Hala tüm bunları yerleştirmek için bir ocak gözü, gaz şişesi ve bazı çerçeveler koymam gerekiyor. Her şeyin bir temizliğe ihtiyacı var. Demek istediğim böyle bir şeyin kullanım kılavuzu yok. İlerledikçe uydurmalısın. Para kazanmamızın tek yolu onu bitirmem.
3: Birazdan Elvis'in çok işi var. Audi'lerimizden birini tamir etmeye çalışıyor.
5: Burası çalışmak için uygunsuz bir yer.
3: Mini Master planımız konusunda fazla iddialı mı olduk acaba?
5: Arabayı ikiye bölmenin kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ortasından büyük bir kesik atın. Böyle başlayabilirsiniz.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
12: avokadot sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
12: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
21: Hadi kalk.
20: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
22: Hadi maça gidiyorum.
23: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
24: Yola çıkıyoruz.
23: Çok heyecanlı.
25: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: İki çocuk babası Carl için nadir bir Fiesta Ares Turbo otomobili alma görevindeyiz.
7: İlk arabam 1.1 Ford Fiesta'ydı. Hayatımda her zaman bir tane sahibi olacağım hayaliyle onu bir Ares Turbo gibi göstermeyi başardım.
6: Ama potansiyel olarak 10 bin veya daha fazlaya mal olan rüya motoruyla düzenli bir kar elde etmek için bu Audi A8'e ihtiyacım var. Ah, şuna bak!
8: Kulağa V8 gibi geldi. 4.2 öyle mi?
6: Evet,
8: güzel.
6: Öyle.
8: Yani koyun posterına bürünmüş kurt gibi. Altında 300 beygir gücü
6: öyle
8: var.
6: Öyle görünmeyebilir ama sadece 94.951 kilometre yapıldı.
8: Öyle görünmüyor ama evet, harika.
6: Küçük bir şey dışında arabanın içindeki her şey çalışıyor. Bu arabadaki yakıt deposu ekleme parçalı bir depodur. Yarım depo yakıta ulaştığında kesiliyor. Görünüşe göre bir taraftan diğer tarafa yakıt almak için bir tür mekanizma var.
8: Altta küçük bir pompa var, o yüzden durmuş gibi geliyor. Yapılabilir. Arabayı için ne ödedin?
6: 950 sterlin.
8: Gerçekten mi?
6: Evet. Bu bir pazarlık değil mi? Ve vay sadece canım. Bu değil. İşte oradayken sağımda çalıların içinde bir Audi Allroad vardı ve hoşuma gitti.
8: Bana iki araba aldığını mı söylüyorsun?
6: Allroad'u 1000 sterline satın aldım. Yani iki arabaya 1950 ödedim.
8: Peki nerede?
6: Bunu kullanarak geldim. Diğerini teslim ettiriyorum.
8: Beklerken o yakıt deposuna başlayacağım.
6: Güzel. Ona iyi bak. Bu Alman Rolls Royce.
8: Mike bu arabayı bu kadar iyi fiyata almakla çok iyi iş çıkardı. Bu bizim için büyük bir kazanç sağlayabilir. Ancak yakıt göstergesi her yarıya indiğinde motorun durması gibi bir sorunumuz var. Bu muhtemelen yakıt pompası ile ilgili bir sorun ama aynı zamanda elbette orada yarım depo yakıt olmayabilir. Bu yanlış olabilir. Bu yüzden ilk arama nokta.

0: Gerçekte ne kadar yakıtın arkada olduğunu bulmak. Şimdi bu arabayla ilgili olağan dışı şeylerden biri yakıt deposunun ortadan ikiye bölünmüş olması, arabanın her iki yanında olması. Burada bir kutu parça var. Aslında hepsi yakıt sisteminin parçaları. Mike önceki sahibinin sorunun farkında olduğunu ve araştırmaya çalıştığını ancak hiçbir zaman sorunu çözemediğini söyledi. Şimdi eğer bu parçalar işe yararsa ve ben onları kullanmak zorunda kalırsam bu bize bir sürü para kazandırabilir. Bagajdaki erişim panellerinden depoda ne kadar yakıt olduğunu görebiliyorum. Boşsa yakıtı ölçen gönderici çalışmıyor olabilir. Bunu yapmak zorunda olmak için çok uygunsuz bir yer. Peki. İşte başlıyoruz. Bunu çıkarırsam bu gösterge bu arabada yarım depo yakıt olduğunu söylese de kesinlikle olmadığını emin olabilirim. Bu bozulan yakıt miktarını ölçenin pompa değil gönderici olduğu anlamına gelir. Tuvalet rezervuarınızın içindeki şamandıraya benzer şekilde çalışır. Bu özel araçta arabanın her iki yanında birer tane olmak üzere iki gönderici vardır ve çalışması gereken yol o şamandıranın o topun depoda olduğunda kademeli olarak yükselmesi ve yakıt göstergesine bir sinyal göndermesi gerektiğidir. Depoda ne kadar yakıt olduğunu söyler. Bunda takıldığını görebilirsiniz ve aslında tam bu konumda sıkışmış durumda. Böylece takılı kalan gönderici boş olsa bile tankın bu bölümünü her zaman dolu olarak kaydeder. Sağ taraftaki tankın hızlı kontrolü ve gönderici doğru çalışıyor. Bu yüzden sol taraftaki eski bozuk göndericiyle ve yedek parça kutumuzdan tam işlevli olanla doğrudan bir takası olacak.
1: Doğru.
0: Endişelenecek tek gerçek şey göndericinin üstündeki bu küçük okun tankın hemen yanında bulunan ilgili okla aynı hizada olduğundan emin olmaktır. Bu sadece şamandıranın işini yapmak için gereken tüm harekete sahip olduğundan emin olmak içindir. Bunu sıkın ve tekrar takın. İşte başlıyoruz. Test etme zamanı. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam, bu biraz gerçek. Bu yeni gönderinin işi gerçekten yapıp yapmadığını öğreneceğiz. Ve işte, tank neredeyse boş. Ben de içine baktığımda tam olarak böyle görünüyordu. Ve tüm bunların en iyi yanı düzeltmek için hiç para harcamak zorunda kalmamış olmamız. Yeni bir tank göndericisi muhtemelen 40 sterline mal olacaktı. Ancak bu bizi Carlin Fiesta RS Turbosu'na biraz daha yakınlaştırabilecek başka bir 40 sterline. Pekala dostum, iyi haber. A8 bitti.
2: Aferin dostum, bu harika bir haber. Pekala, temizle. Hadi şunun reklamı yapalım ve bunu bitirip aradan çıkarmanı sevindim. Çünkü satın aldığım Allroad sadece bitmiş, evet. Ve A8'in kirli olduğunu düşünüyorsan bunu görene kadar bekle.
0: Çok iyi, şanslıyım.
2: Şanslısın.
0: Elimde olmayan bir Audi ile diğerine geçiyor ve tedavi edilmediği takdirde servis arızasına yol açabilecek farlarla mücadele ediyorum. Bu zımpara kağıdından 320 zımpara bezi kullanacağım. Oldukça kaba ve bu sadece yılların ve yılların kir ve kirinin üst tabakasını kaldıracak. Daha kalın kağıt üstteki kir tabakasını temizledi. Bu yüzden bir silme işleminden sonra daha ince 600 kumlu bir zımpara kağıdına geçtim ve daha da ince olana kadar 1500 kumla yüzeydeki tüm ince çizikleri temizledim. Sonra bir kat şeffaf vernikle bitiriyoruz. Buradaki anahtar yaklaşık 15 santim uzakta yavaş ve sabit olmaktır ve bize onu gelecek yıllar boyunca koruyacak güzel ve pürüzsüz bir yüzey verecek. Şimdi bunu diğer tarafta tekrar yapacağım ve sonunda bu arabaya ihtiyacı olan derin temizliği vermiş olacağım.
2: Sadece bir Audi değil, iki Audi almak benim için biraz şanslı. Şimdi arkamdaki bu A8, ona oldukça ilgi duymayı başardım. Bu arabalar çok popüler. Bu genç delikanlının adı Jack, deneme sürüşüne çıktı ama satın almak istiyor mu acaba, göreceğiz. Güzel bir araba ama sen genç bir adamsın. Neden eski büyük Audi ile ilgileniyorsun?
3: Sadece daha büyük bir şey istiyorum, biraz değişiklik.
2: Tamam.
3: Yani biraz daha havalı görünmesi için kesinlikle değiştireceğim. Büyük krom parlak jantlar, belki biraz boya.
2: Neden olmasın? Evet, yani senin için kişiselleştirme iyi olacak ama sana 3200 sterline mal olacak.
3: Peki 3000 sterlin kulağa nasıl geliyor?
2: Bu iyi bir haykırış. Evet, tamam, kendin için bir anlaşma yaptın.
3: Teşekkürler dostum.
2: Ne harika bir iş. A8'i 3000 sterline sattıktan sonra hayalimizdeki araba fonu şimdi 4350 sterlin seviyesinde ve hala satılacak olan bir Audi A6'mız var. Ancak A8'de paramızı 3 kattan fazla arttırmış olsak da Karl'ın klasik RS turbosu için ihtiyacımız olandan hala çok uzaktayız.
0: Audi A8 satıldığı ve Allroad temizlenip yola çıkmaya hazır olduğundan sonunda mini mobilyalarımızı bitirmeye geri dönebilirim. Bu projeleri üstlendiğimde kısmen arabaları hurdaya çıkartmaktan nefret ettiğim için yaptım. Ayrıca biraz eğlenceli olabileceğini düşündüm ve bilirsiniz gerçekten bir anlaşma yapabileceğimizi düşündüm. Bundan kar elde ettim ve ne var biliyor musunuz? Beni şaşırttı. Bir arabayı ikiye bölmenin oldukça basit olduğunu düşündüm. Sadece ortasına büyük bir kesim yapın. Ancak işte o zaman iş gerçekten başlar. Alt çerçeveyi kesmem, altında yeni parçalar oluşturmam gerekti. Büyük miktarda iş. Bunların hepsinin bir nedeni var ve buna değer. Bütün mesele bu. Birkaç nedenden dolayı bir tür kömür barbekü yerine gazla çalışan bir ocak seçtim ve gerçekten daha temiz, biraz daha güvenli. Ama aynı zamanda pazarımızı biraz daha açıyor çünkü potansiyel olarak bu kapalı alanda da kullanılabilir. Ve bu bir farklılık. 200 sterline bunun kaliteli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gaz hortumunu geçirip bağladım ve sonunda kullanıma hazır. Bunun gerçekten işimize yaraması gerekiyor ve bu da ateşin açık olduğu anlamına geliyor.
2: İnternette kısa bir süreliğine reklamı yapılan diğer Audi'miz kısa sürede satıldı. İyi şanslar dostum, görüşürüz, tadını çıkar. Bir tane daha satıldı. A6 2000 sterline gitti. Fena değil. Allroad sıralamak için harcanan sadece bir onlukla yaklaşık 1000 sterlin kar elde ettik. Bu rüya araba fonunun şimdi 6340 sterlin olduğu anlamına geliyor. Fena değil. Ama yine de Karl'ın RS turbosu için yeterli değil. Bu yüzden mini mobilyaların artık satılmaya hazır olduğunu umuyorum. Ah, evet. Gerçekten. Araba BQ. Bu dahiyane bir iş. Dahiyane iş.
0: Beğendin mi?
2: Başardın. Onu parktan kurtardın.
0: Güzel değil mi?
2: Bu ucuz küçük arabayı alıp üzerimize çöktüğünde hurda olarak satıp çorba tenekesine çevireceğimizi düşündüm. Brülör ve kanepe yapacağını hiç düşünmemiştim. Harika.
0: Pekala. Bu sırada başarabileceğimden daha fazlasını üstlendiğimi düşündüğüm zamanlar oldu ama bu kadar. Çoğu zor işti ve aslında buna 400 sterlin harcadım.
2: Hepsi bu mu?
0: Çoğu elektrikli ocak için harcandı. Geri kalanı sadece biraz elemeyi.
2: Bunu da satın alacak türden bir insan bir açıklama isteyecektir. Sergileyebilecekleri bir şey isteyecekler. Ah dostum, her birimiz bir 1000 sterlini
0: muhtemelen
2: geçecek.
0: Test etmeliyiz.
2: Bir fincan çayla kutlayalım.
0: Kesinlikle.
2: Birazdan mini baş yapıtlarımız umutsuzca ihtiyacımız olan parayı alabilir mi? Onlar için o parayı almam gerekiyor. Ne diyorsun? Ford fanatiği Karl için mükemmel RS Turbo'ya sahip olacak mıyım? Birleşik Krallık yollarına kayıtlı sadece 90 tanesi var. Bu yüzden bunlar çok nadir.
1: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Nefis Bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
14: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Tüm bu Mark 1'leri gördün mü?
19: Aa, Mark 1'ler.
2: Evet. Karın bir Fiesta RS Turbo'ya sahip olma hayali, bugüne kadarki en büyük kumarlarımızdan biri olan mini barbekümüzün ve kanepemizin satışına bağlı. Her birinin en az 1000 sterlin toplamasına ihtiyacımız var. Şans eseri Ryan adında bir adam potansiyel olarak her iki mobilya parçasını da almakla ilgileniyor. Bakalım ne söyleyecek. O zaman Ryan, daha hiç sosis pişirmedi mi?
3: Henüz kasaba uğramadım.
2: Peki onlar hakkında ne düşünüyorsun?
3: Çılgınlar.
2: Ve oturmak için o koltuk bir mini de olduğundan çok daha rahat.
3: Benim için normalden biraz daha fazla bacak mesafesi.
2: Bu kesinlikle doğru. Bacak mesafesi var. Öyleyse neden onları istiyorsun?
3: Aslında onlara bir çocuk hayı kurum adına biraz para toplamak için satacağız. Ve onları çekilişle vereceğiz.
2: Aa dostum, bu kesinlikle harika. Size gerçekten ikisini de vereceğimi söylemeyi çok isterim. Özellikle de çocuk yardım kuruluşlarına gidiyorlarsa. Ama ne yazık ki onları satmam gerekiyor. Onları çevrimiçi olarak her birini 1200 sterline koydum. Ne diyorsun?
3: Kulağa hoş geliyor. Hadi yapalım.
2: Sence uygun mu?
3: Bana uyardı.
2: Evet, harika birisin. Yapabileceğim tek şey bunu bugün 7000 sterline almayı teklif etmek. Tebrik ederim ve iyi şanslar. Gidin ve çok para toplayın. Ryan mini mobilya çekilişiyle binlerce kişi kazanabileceğini düşünüyor. Bu yüzden her yönden harika bir sonuç. Ayrıca mini yedek parçaların bir kısmını 160 sterline sattı. Böylece koltuk ve barbekü için 2400 sterlinle maliyetlerden sonra hayalimizdeki araba fonu şimdi 8500 sterlinde duruyor. Şimdi bunun Carl'ın rüya arabası için yeterli olacağını düşünmemiştim. Ancak bağımsız bir garajda 8500 sterline giden bir RS Turbo ile karşılaştım. Tek sorun çok büyük bir aldatmacayla geliyor. Bu RS Turbo'nun şu anda yola çıkması yasal değil. Eksik parçaları var ve sahibinin artık vakti olmayan bitmemiş bir proje bu. Ama iyi haber şu ki benim fiyat aralığımda 8,5 bin sterlin. Bu Carl'ın hayalindeki arabayı almak için gerçekten tek şansım olabilir ve bunu değerlendireceğim. Yani garaj sahibi Chris'le buluşmak için Milton Keynes'e gidiyorum. Bu Fiesta RS Turbo'nun ne kadar rakipsiz olduğunu kendim görmem gerekiyor. Aa, sen Chris olmalısın.
19: Benim.
2: Chris, nasılsın dostum?
19: O kadar da kötü değil.
2: Seni görmek güzel.
19: Ve seni de Mike.
2: Sen bir tamircisin.
19: Evet.
2: Yani herhangi bir yerde kötü kazalar veya sürprizler var mı?
19: Görebildiğimden fazla yok. Her şey düz, iyi ve doğru görünüyor.
2: Hepsi güzel görünüyor değil mi? Güzel ve keskin.
19: Aa, orada ince bir ayar eksik şey yani.
2: Aa.
19: Ve tüm yedek parçalar da
2: yani
19: burada.
2: Yani tüm parçalar burada.
19: Evet.
2: Bizim için çalıştırabilir
19: evet,
2: misin?
19: Evet, elbette.
2: Doğru dostum. Altı harika görünüyor ama motor kulağa çok kötü geliyor. Bu tıkırtı iyi değil, endişe verici. Bu biraz sürpriz. Çünkü bunun yapılması gerekecek. Bu oldukça fazla iş demek. Hava filtresi ne olacak?
19: Aa, bu da bagajda. Silikon hortumlar, alüminyum radyatör ve ara soğutucu ile birkaç yükseltme yapıldı. Bunlar için iyi çünkü ısıtma
2: evet.
19: sorunu yaşıyorlar.
2: Ama bunu düzeltmek için para harcamamız gerekecek. Sana ne diyeceğim? Hadi kapatalım. Benim için bu bir sorun Chris. Sadece beklemediğimiz bir iş. Bunun için 8.500 istiyorsun. Bu yüzden sana 8.100 sterlin vereceğimi söylersem, gördün bak, iş var demek istediğimi anlayabilirsin.
19: Tamam, olur.
2: İyi bilirsin. Çok teşekkür ederim Chris. Bunu yaptım. Carla, hayalindeki arabayı beklediğimden çok daha azına aldım. Nasılız Chris?
19: Evet, gayet iyiyiz. Gitmeye hazırız.
2: Ancak motor sorunu, servis geçmişi olmaması ve ayrıca rüya araba fonunda sadece 400 sterlin kalması nedeniyle Elvis'in bu büyük sorunlara bazı ucuz çözümler bulması gerekiyor.
0: Eskiden bu şeyleri severdim. Ben çocukken o benim hayalimdeki arabaydı ve ne bir arabaya ne de sigortaya param yetmedi.
2: Bırak da ateşliyim.
0: Bu arada tüm eksik parçalar sende mi?
2: Eksik parçalarım var. Her şey bagajda. Gürültülü değil mi? Ama aşağıda görene kadar bekle. Harcanan paraya bak.
0: Vay canına. Altı da yepyeni gibi.
2: Güzel değil mi? Tek sorun bu gürültü.
0: Kam olabilir. Hidrolik kaldırıcılar veya her ikisi de olabilir. Ama bir bakmadan bilemeyeceğim.
2: Kapatayım. Kendimi duyamıyorum. Bir servis hizmetine ihtiyacı var. Bir süredir yolda değil.
0: Bunun için ne ödedin?
2: 8.100 sterlin.
0: Güzel, bu güzel.
2: Harika, çünkü aslında tamir edilmiş ve yeni gibi görünüyor. İster inanın ister inanmayın. 15.000'lik bir araba olabilir. Ama endişe şu ki motora biraz para harcamamız gerekiyor. Onu tamir edip ucuz halledebilirsek oraya gidip başka bir takla atmama gerek kalmayabilir. Ne dersin ha?
0: Tamam. Sadece kaldırıcılarsa biraz tasarruf edeceğiz ve kamı sertleştirmemize gerek yok, ama buna bir göz atalım.
2: Harika, dinle, çıkar onu atölyeye götür. Ben gidip bir eksantrik mil ve birkaç kaldırıcı bulacağım.
0: Güzel. Bu arada arabayı bir kez daha gözden geçirebilir ve süslemelere başlayabilirim. Birkaç gün sonra kam ve kaldırıcılar geldi. Bu Fiesta RS Turbo bir hot hatch özüdür. Küçük, çevik ve o güzel tek noktalı 6 litrelik turbo şarjlı motordan güç alıyor. Ve Carl'ın neden bu kadar uzun süredir motor peşinde olduğunu tamamen anlıyorum. Ancak buna herkesin hayalindeki o araba diyebilmemiz için motorun tepesinden gelen o sinir bozucu tıkırtıyı düzeltmem gerekiyor. Daha yakından incelemek için motorun üst kısmına erişebilmek üzere külbüratör kapağını çıkarıyorum. Şimdi garip bir şekilde bu motorun tepesi aslında pırıl pırıl görünüyor ve yine de şu veya bu parçada aşınma olduğunu gösteren bu sinir bozucu garip tıkırtı sesine sahibiz. Tipik olarak bu motorlarda bu tür ses ya üstteki kırık hidrolik kaldırıcılardan ya da alttaki aşınmış eksantrik milden gelir. Bazen ikisi de oluyor. Bu yüzden sorunun nerede olduğunu bulmak için motoru kapatmam gerek. Artık bu hidrolik kaldırıcılara erişimim var ve burada aradığımız birkaç şey var. Birini kaldırabilirim. Şimdi buradaki bu yüzeyde aşınma arıyorsunuz. Bu alttaki eksantrik mili ile doğrudan temas eden yüzeydir. Aslında bu gerçekten oldukça iyi görünüyor. Ve kontrol edilmesi gereken diğer bir şey de onları sıktığımızda elle çok fazla hareket ettirmememiz gerektiğidir. Bunda biraz hareket var. Bir yalı yatağın altında bir yay var ve zamanla zayıflıyorlar. Ve orada biraz oynama yapmaya başlıyorsunuz. 60 sterline bu hatalı hidrolik kaldırıcıları değiştireceğim. Mike bana yeni bir eksantrik mili ve yeni bir hidrolik kaldırıcı seti sipariş etti. Tüm yağ yolları astarlanmıştır ve hava içermez. Bunları kısa süre içinde kuracağım, ama yapmadan önce eksantrik milin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmem gerek. Ve kaldırıcılarla yıpranmış görünmediğini açıkça görebiliyorum. Bana büyük miktarda iş ve önemli miktarda para kazandıracak ve Mike'ın bana satın aldığı eksantrik milini iade edebilirim. Ve tüm süslemeler tekrar açıldığında yeni gibi görünecek.
2: Sonunda tüm işler bittiğinde bu ateşli hatchback'i yola çıkarmanın ve gerçekten neler yapabileceğini görmenin zamanı geldi. Devam et, bir dişli bırak. Vay canına, çok hızlı bu.
0: Ve bu ses beni geçmişe geri götürüyor. 17 yaşında hayalini kurduğum ses ama asla gerçekten karşılayamadığım gürültü.
2: Arabada oturup kendin mi yaptın? Böyle mi? Brrr, brrr.
0: Dürüst olmak gerekirse muhtemelen Carline.
2: Evet. Ama dostum, motor kulağa kesinlikle güçlü geliyor. Kulağa gerçekten güçlü geliyor. Çok iyi.
0: Aslında oldukça şanslıydık, bilirsiniz. Çünkü sadece takipçilerdi. Onların yerine yenilerini koymak başımızı beladan kurtardı ve şimdi kulağa hoş geliyor.
2: Kulağa hoş geliyor. Yani Carla sunabileceğimiz bir araba.
0: Evet,
2: bu.
0: Aynen. Ayrıca muhtemelen değeri artmaya devam edecek bir arabası var. Bunu ona nasıl açıklayacağız?
2: Birmingham'daki NSC'de bir SC sahipleri kulüp toplantısına gidiyoruz.
0: Evet.
2: Ve arabamızı onların arabalarının arasına saklayacağız ve sonra ona büyük sürprizini vereceğiz. Onun hayalindeki araba.
0: Yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Evet, harika olacak.
0: Bu onun da çocukluk hayaliydi ve sonunda o bir tanesine kavuşacak.
2: Bu olay Carl'ı şaşırtmak için harika. Çünkü RS turbosunu saklayacak çok fazla yer var. Yakında Carl sadece bir klasiğin hayranı değil, onun da sahibi olacak. Dostum, yeri burası. Evet, hadi sakinleş. Sakinleş, sevimli. Şuna

0: Araba kesinlikle harika görünüyor. Bu mavi halı parçası üzerinde harika görünüyor. Bu mükemmel. Dur.
1: Pekala dostum.
0: Bu kesinlikle epik görünüyor.
1: Çok güzel uymuyor mu?
0: Harika değil mi? Gidip onunla görüşelim mi?
1: Evet, hadi dostum.
0: Dostum, kısa yer var. Yakında Carl sadece bir klasiğin hayranı değil, onun da sahibi olacak. Dostum, yeri burası. Evet, hadi sakinleş. Sakinleş, sevimli. Şuna bak, araba kesinlikle harika görünüyor. Bu mavi halı parçası üzerinde harika görünüyor. Bu mükemmel, dur.
1: Pekala dostum.
0: Bu kesinlikle epik görünüyor.
1: Çok güzel uymuyor mu?
0: Harika değil mi? Gidip onunla görüşelim mi?
1: Evet, hadi dostum.
0: Dostum, işte burada. İşte Carl.
1: Aa, Carl.
0: Carl.

0: oldum, memnun oldum. Nasılsın Mike?
1: Dostum, seni burada gördüğüme çok sevindim. Harika, öyle değil mi? Çok iyi.
0: Aa, çok güzel, evet.
1: Seni son gördüğümüzden beri sana neler oluyor?
0: Yalan söylemeyeceğim, BMW'mi çok özlüyorum.
1: Şimdi onu sattık ve bir sonrakine geçiyoruz ama bizi biraz zorladın. Sana karşı dürüst olacağım. Hadi biraz yürüyelim. Çünkü bu arabalardan bazılarını sevmek istiyorum.
2: Burada çok güzel makineler var.
1: Onlar harika, bakılacak çok şey var. Uygun şekilde Ares sahipleri kulübünde bunun gibi arabalarla karşılaştık. Çünkü bunlar gerçekten de ilginizi çeken arabalar. Bu gösteri arabaları, öyle değil mi?
0: Aa, kesinlikle öyle.
1: Ama hiç sahip olmadın mı?
0: Hayır, asla sahip olmadım. Aslında hiç sürmedim.
2: Hiç mi?
0: Hayır, hayır.
1: Hiç gerçek bir tanesine sahip olmadın ama şimdi sahipsin çünkü o senin hayalindeki araba, Carl.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. O kesinlikle harika Ares Turbo. Tam olarak istediği şey. İşte hayalindeki araba.
0: Evet, klişe olacak ama nutkum tutuldu.
2: Ve biliyor musun, artık sadece bir tanesinin sahibi değilsin. RS sahipleri kulübündeki adamlar çok nazikçe sana bir yıllık ücretsiz üyelik verdiler. Aslında tam anlamıyla artık kulübün bir üyesisin.
0: Birini ne zaman eşit ölçülerde sevip nefret edebileceğinizi bilirsiniz.
2: Hayır, dostum, bunu hak ediyorsun.
1: Tebrik ederim. İşte hayalindeki araba.
0: Evet.
2: Kelimeleri unuttum.
0: Kesinlikle.
2: O direksiyonun arkasında çok eğlen ve çocukları arkaya al.
0: Aile düşüncesi. Bu harika. Bir rüyanın gerçekleşmesi. 17 yaşımdan beri bir tane istiyordum ve bunu gerçekten başardıklarına inanamıyorum.
2: Satın aldığımızda biraz bir tür tıkırtı sesi vardı ve yeni bir kama ihtiyacı olup olmadığını merak ettim.
1: Yüzüne bak Carl, kesinlikle şokta.
2: Kelimenin tam anlamıyla yeni.
1: Buraya gelmek uzun ve meşakkatli bir yolculuk oldu ama böyle anlar her şeye değer. Kesinlikle harika.
0: Merhaba Mike ve Elvis. Ne diyebilirim ki, size Ares Turbo ile bir meydan okuma ayarladım ve gerçekten bunu başardınız, bu harika. Dürüst olmak gerekirse arabadan uzakta kalamıyorum. Bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi gibi ve ben de bunu çocuklarla paylaşıyorum. Arabayı beğendiniz mi?
3: Evet.
0: Ne diyoruz?
3: Teşekkürler. Teşekkürler Mike.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
9: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
8: Nasıl yani?
9: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltaya gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Gel aşkım.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar...

0: Sonraki durak Littleton, Colorado. Büyük para nerede?
1: Şuradaki adamlar.
0: Görünüşe bakılırsa
2: dinamik ikili bunu pek sevdi.
1: Teklif alabilir miyim? 1500, buradan 1600.
0: Az önce bu üniteyi kaybettim.
1: Arkadaki baya satıldı.
0: Oh.
3: Dikkat et.
0: Vay canına.
3: O da nedir?
0: Aman tanrım. Son. Bir füze. Bu federal bir mesele sanırım.
1: Eline dikkat et.
0: Hey. Bir.
1: 650. 650 veren.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmalarda satılıyor.
1: Satıldı. Satıldı 500'e. 1150.
3: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
1: 50 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Hart.
3: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarız.
0: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
3: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
3: bu çok hoş.
0: Değerini biçmek için 400.
3: Teklif yap.
0: 700. Saniyeleriniz var.
4: 2.
1: Sattım. 2100. Aldı.
0: Şuna bak. Olduğumuz şeylere
3: ve sattığımız şeylere
0: inanamazsınız. 5100 diyorum.
1: Anlaştık.
3: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Sonraki durak Littleton, Colorado.
3: İyiymiş.
0: Amerikan küçük kasaba hissiyle bu yer daha basit zamanları hatırlatıyor. Littleton'ın zengin bir hikayesi var. Birçok yerleşimci doğudan batıya gitmiş. Sonra da kayalık dağlara gelince durmuşlar çünkü ilerlemek çok zorlaşmış ve biliyor musunuz burası oldukça güzel bir yer, buraya yerleşelim demişler. Bir zamanlar Amerikan öncüleri için zorluk çıkaran Rocky Dağları bugün heyecan arayan ve dışarıyı sevenler için çok güzel bir mekan.
3: O yüzden bugün kayaklardan kar arabasına kadar her şeyi bulabiliriz.
0: 1800'lerin ortasında olsak ne işte çalışırdın?
3: Kürek satardım.
0: Hatırsız olacağını düşünmüştüm.
3: Gece işim olmadığını söylemedim.
0: Pekala. Evet, işte buradayız. Buradaki herkes çok sağlam duruyor.
3: Çok canlı duruyorlar.
0: Yerel halkla biraz konuşup rakiplerin kim olduğunu araştıralım. Ne dersin?
3: Hadi yapalım.
0: Nasıl gidiyor arkadaşlar?
1: Sizin?
3: Kendi sahamızın dışında olmak büyük bir dezavantaj.
0: O yüzden yoldayken bize bilgi verebilecek arkadaş canlısı yerel halkla konuşmaya bayılıyoruz.
4: Nasıl? İyi şeyler olmalı. Antikalar varmış.
0: Büyük para nerede?
4: Şuradaki adamlar. Island çiftliğinde bir ikinci el mağazaları var. Onlara çiftlik sahipleri deriz.
0: Çiftlik sahipleri ha? İyi olmalı.
1: Colorado'nun bu güzel gününde buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu ünitenin içindeki her şey sizin olacak. Elmas varsa sizin. Eski bezler varsa sizin. Evet, her şey sizin. Başlayabiliriz. Beni takip edin.
3: Bugün açık arttırmaya çıkmış 3 ünite var. Çiftlik sahipleri parası en bol olanlar oldukları için onlara dikkat edeceğiz.
0: Erkek aletleri.
3: Bu traktör motoruna benziyor.
0: İş makinelerini seviyorsun değil mi?
3: Evet. Şurada bina iskelesi var.
0: Kayaklar.
3: Güzel olan şey eğer bu üniteyi alabilirsek şu ısıtıcıyı çalıştırıp ısınabiliriz.
0: Ha, 800.
3: Kesinlikle.
0: Ciddi alıcılar alet edevat ve iş makinelerinin bol kazanç sağladığını bilirler.
3: Bu yüzden çiftlik sahipleriyle düşündüğümüzden erken kapışabiliriz.
1: Pekala bayanlar baylar, bu üniteyi satmaya başlayabiliriz. Teklif 200, teklif 200 evet. Teklif alabilir miyim? Şu anda 200. Kim verecek 200?
0: Evet.
1: 250 oldu. 300, 300 veren.
4: 300.
1: Evet, 350 veren. 350 veren. 400, 400 veren. 400 veren yok mu? Evet, verildi. 500, 500, 500 veren yok mu? Evet, artıran. Yok mu artıran? 550, evet 500 verildi, 550. 600 oldu, 600 veren.
0: Evet.
1: 650, 650 veren. Evet, yok mu artıran? 650 verildi, 700. Sattım, 650'ye. Alıcı numarası?
3: 69.
1: 69.
0: Bu ikinci el dükkan işleten iki adam için çok hesaplı. Bizim bu üniteyi çok ucuza almamıza izin verdi.
3: Belki de sarı ceketli adamla konuşmak bir hataydı.
0: Nasılsınız?
4: İyi.
0: Bu sonuncusunu biraz sevmiştiniz ha?
4: Biraz.
0: Bana söylemeyeceksin. Değil mi? Pekala.
1: Sırada bu.
0: Hadi bakalım. Görünüşe bakılırsa dinamik ikili bunu pek sevdi. Sevmişe benziyorlar.
3: Sonunda uzaklaşıyorlar.
0: Başlıyoruz.
2: Enstrümanlar, onlar klarnet mi? Nedir onlar? Silah kutusu mu yoksa kayak kutusu?
1: Kayak kutusu.
2: Bunlar atomik yarış kayakları. O kayaklar 800 dolar değerinde. 100 dolar verirsek zarar edeceğimizi hiç sanmıyorum.
1: Ben 1200 diyecektim.
2: Tamam.
3: Bu ünite satması çok kolay eşyalarla dolu.
2: Çiftlik sahipleri ilk ünitede yaptıkları gibi davranırlarsa bu güzelliği limitimizin çok altında alabiliriz.
1: Pekala bayanlar baylar, bu güzel bir ünite. Kim başlamak ister?
4: Bin.
1: Arkadan bin geldi. 1250 veren var mı?
2: Az önce bu üniteyi kaybettik.
1: 1250. 1250 veren.
4: 1500.
2: Görünüşe bakılırsa biraz paraları var.
1: 1750 veren.
4: 2000.
1: Bu çok daha hoşuma
2: yok kart.
1: 2100. 2100 için son şans. 2100 geldi. 2200. Uzaklaşmanızı hayır olarak kabul ediyorum. Sattım. 2100'e sattım.
2: Vay canına. Çiftlik sahiplerinin gerçekten de parası varmış. Görünüşe bakılırsa dükkanlarında hızlı satacak eşyalar istiyorlar. Yani bu sonuncu da göze çarpan ikinci el malzemeler görürsek çarpışmamız gerekebilir. 1970'lerden bir kızak görüyorum.
1: Evet.
2: Şu bir tür yapım kutusuna benziyor. Hafif bir alet takımı gibi. 16 milimetrelik bir kamera
1: evet.
2: var.
1: Bu bir roket dayanağı.
2: Şu mu?
1: Tecebekini görüyor musun? Mavi ve yıldızlı. O bir burun konisi. Şu dandik varildeki şeyler. Roket ateşleyicileri.
2: Şimdi sevdin değil mi?
1: Evet.
2: Pekala, 600 nasıl?
3: Modern roketler çok para getirebilir. O yüzden bu üniteyi kesinlikle istiyoruz.
2: Ama klasik kızak ve 16 milimetrelik kamera için çiftlik sahiplerinin bu üniteyi de isteyeceğine eminiz. Oldukça pahalı olabilir.
1: Pekala bayanlar baylar, kim teklif yapacak? 300'de başlayalım. 300, 325 veren, 325 teklif eden yok mu? 325 geldi, 350 veren, 350, 350 verildi. Evet, 375, evet 400, 400 veren, evet 425 oldu. 425 veren, 450, 475, evet 475 oldu. 500, 525. Evet satıyorum, satıyorum. 525, 525, veren yok mu? 525, evet. Sattım. 525'e sattım.
2: 69. Ortak, görünüşe bakılırsa çiftlik sahiplerinin eve bir oda eksik gitmeleri gerekiyor. Bu bizim için iki harika ünite demek.
3: Hadi kazmaya başlayalım ve bakalım Colorado altınına rastlayacak mıyız?
2: Bakalım burada ne varmış. Nedir o?
3: Maden lambası.
2: Pahalı olan şey piller, ışık ve şapka ucuz.
3: En az 50 dolar eder.
2: Evet, bence de.
3: İşte asıl para buradan gelecek.
2: Evet bebeğim. Kar küreme makineleriyle deneyimim var. Bu gazla çalışıyor. Toro. Bunları 50'lerden beri yapıyorlar. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyorsa rahat 500 dolar eder. Oh bebeğim. Hadi bakalım.
3: Biraz daha gaz ver.
2: Evet. İşte şimdi başladık. Hemen şurada kar var. Denemek ister misin? Evet, şuraya bak. Hadi, gir oraya bebeğim. Evet, işte başladık. Gördün mü? Kar kürüyoruz. Nasıldı, ha? Altın kokusu alıyor musun?
3: Sadece.
2: Altın kokusu almıyor musun? Oyun küpü. Vay canına.
3: O da ne?
2: Aman tanrım, son.
3: Dostum.
2: Oh, bir füze. Bu federal bir mesele sanırım.
3: Sence bu şey için ne alabiliriz?
1: 15 bin dolar.
2: Bir teklif yap.
4: Tamam. 2650.
2: Bize adil bir teklif yaparsın diye düşünmüştüm. Bir. Evet.
3: Vay canına.
2: Aman tanrım.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Arkadaşlar!
9: Azma!
8: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: Bu otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Altın kokusu alıyor musun?
7: Hayır, sadece.
6: Oyun kükü. Ay canım.
7: O da.
6: Aman tanrım, bir buldozer bulduk Don. Şuna bak. Oh, demir yolu taşıtına benziyor.
7: Evet, kesinlikle demir yolunda hareket ediyor. Sert bir şey kazmaya çalışıyorlarmış çünkü ekstra kaynak yapmışlar.
6: Evet.
7: Baskıya dayansın diye.
6: Çok sağlam duruyor. Aynı zamanda eski, 50 yıl kadar. Vay canına, Emco Rocker Küreği. Rockçı kısmını anlayamadım, küreği anladım.
7: Ben nasıl kullanılabileceğini anlamadım.
6: Çok büyük bir kürek değil.
7: Bence çok hoş dostum.
6: Asıl bunu dışarı çekip 360 derece bakmak çok hoşuma giderdi.

0: Pek yardımcı olmuyorum değil mi?
1: Hayır.
0: Bunu ekmek arabasıyla dışarı çekmeye çalışacağım. Evet. Tamam mı? Hoşuna gitti mi? Umarım Betsy bozulmaz.
1: Hadi bakalım. Tamam, çekebilirsin.
0: 5 ton ağırlığında olmalı.
1: Gidiyor.
0: Hadi Betsy.
1: Devam et. Devam et.
0: Buna ne diyorsun? Betsy bunu çekebiliyor. Dostum sen bir dahisin.
1: Hadi.
0: Şimdi işte para gibi görünüyor.
1: Bence fatığa daha çok benziyor.
0: Bu şey resmen macera diyor.
1: Bu metal yönü her neyse ciddi para getirecek.
0: Araştıracak bir ünitemiz daha var. Batıda güneş batıyor. Ve hiç umurunda değil, bu ünitenin içindekini görmen mi gerekiyor?
1: Bu ünitenin içinde ne varmış görmeliyim.
0: İşte roketlerin burada. Şuna bak.
1: Evet.
0: Eğlenceliye benziyor. Bir saniye dahası var.
1: Dostum.
0: Bu kötü çocuk nedir ha? 150, 200? Bunlar için ne ödenir?
1: Muhtemelen 200 dolara bakıyorsun. Şunun boyutuna bak. Ve içinde paraşüt olacak.
0: Bunlarla oynamak için kimin parası vardır ha? Bana pahalı bir hobi gibi geliyor.
1: Çok pahalı olabilir.
0: Evet.
1: Sadece kurması bile 400 dolar eder. Ve bu şey şu an ateş alsaydı, bu büyük bir sesle kalkış yapıp havaya uçarken ateş patlak verirdi. Maksimum irtifaya ulaştığında da puf diye bir ses duyardın. Burun hunisi çıkardı ve paraşüt açılırdı. Teoride hafifçe inmesi gerekiyor.
0: Colorado'yu bunları patlatmadan terk etmeyecek misin?
1: Öyle söylemek çok doğru olur.
0: Don, şuna bak. Bir kıza benziyor. Birleşik Devletler 1953, 100 yıl ortası için iyi değil mi?
1: Kar serisine benziyor.
0: Bu kızaklar kaymak için kullanılmazdı. Bu
1: Hayır.
0: birini taşımak için kullanılır.
1: Dağ kurtarması.
0: Çok havalı. Bu birini taşımak için hiç kullanılmamış. Tahtanın üzerindeki bezin kenarlarından harap olması gerekirken hiç olmadığını görebiliyorsun. Bu bir koleksiyoncu için 500 dolar edebilir.
1: Aman tanrım.
0: Bu büyük bir roket.
1: Dostum.
0: O bir roket mi?
1: Bu.
0: Yoksa bir füze mi?
1: Çılgınlık.
0: Pekala.
1: Karbon fiber. Aman tanrım.
0: Bu... Çok daha farklı bir renkte füze. İlk olarak anahtarları var. Sensörlerine ya da başka elektroniklere zarar verirsek bize pahalıya patlayabilir dostum. Tamam mı?
1: Anahtarı döndürsek ne olur ki?
0: Anahtarı geri çevirsen iyi olur. Ve bunu bir daha yapma. Eğer bu şeyi çalıştırırsak... Bu federal bir mesele sanırım. Yani bir hava trafik kontrol görevlisinden izin almalıyız.
1: Mutluluğa kapı. Dostum, böyle kocaman bir roket eğer doğru alıcıyı bulursak bize çok para getirebilir.
0: Ama önce endüstri makinesiyle ilgili araştırma yapmalıyız. Bu da bizi al adında bir madenciye getirdi. Yer altında 60 yıldan fazla zamandır çalışıyor.
1: Umarız ki bunu bizden alır. Çünkü buraya getirirken neredeyse sırtımız kırılıyordu.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Vay canına, sevdim.
0: Bu geçmişten gelen bir şey olduğu için beğenmezsin diye korkmuştum.
2: Ben de geçmişten geliyorum.
1: Biz bunun tam olarak ne olduğunu ve ne yaptığını bilmek istiyoruz.
2: Bu bir AIMCO 12B bozma makinesi.
1: Bozma mı?
2: Taşları yerden kazıp çıkarmaya bozmak diyoruz biz. Eskiden her gün elimle bozmam gerekirdi. 15 ton, haftada 7
0: gün. Vay canına, günde 15 ton ha? Bu bayağı çok.
2: Ben de öyle derdim. O yüzden bu makine bugünlerde bir rüyanın gerçekleşmesi gibidir.
0: Anladım.
2: Birkaç saatte bir adamın elleriyle 2 günde çektiği kadar taş çekebilir.
0: Vay canına.
1: Bunlar yeniyken ne kadar eder?
2: Yapıldığı zaman 15 bin dolara satılırdı.
1: Sence bunun için ne alabiliriz?
2: Bu şey çalışıyor mu? Eğer çalışmıyorsa hurda demir olarak atıp yolumdan çekilebilirsiniz.
1: Nasıl çalıştırabileceğimizi bilmiyoruz.
2: Nasıl çalıştıracağınızı bilmiyor musunuz? Pekala, size ışık ve şapka getireyim. İçeri alayım. Orada bakarız.
0: İyi fikir.
1: Bu bozucu 30 yıldan eski ve almadan önce çalışıp çalışmadığını denemek istiyor.
0: Burada depoda durduğundan daha iyi duruyor. Şimdi ne olacak?
2: Bu makineyi denemek ister misin?
1: Tanrım, bu iyi olamaz.
2: Bu kova yukarı çıktığında kafana çarpmaması için geride durmaya dikkat et.
1: Nasıl ya?
2: Dikkatli olmalıyız.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi deneyelim. Onu yaparken eline dikkat et.
0: Ellerin içeride dursun.
2: Ellerini kaybetme riskin yüksek.
0: Evet.
2: Aferin, aferin.
0: Bu harika.
1: Ne diyorsun?
2: Sanki bu işi bütün hayatın boyunca yapıyormuşsun gibi.
0: Al, tekerlekleri yokladın, kovayı yokladın ve iyi duruyor. Ve sen dostum bana Fred Çakmak Taşı hatırlatıyorsun.
2: Her şey yeni bir makineymiş gibi çalıştı. İnanması çok güç.
0: Umarım bunun için bir teklifin vardır.
2: 3500'e ne dersin?
0: Burası bir altın madeni mi?
2: Evet ama...
0: 3800 dolara senindir.
2: Gerçekçi olmak denilen bir şey var. 3500 nakit.
0: 3600'de anlaşabiliriz.
2: En düşük fiyatın bu mu?
1: En düşüğü bu.
2: Yapmaktan nefret ediyorum ama sanırım bu fiyatın üstüne çökmem gerekecek.
0: Ha, çökme deme.
1: Çökme deme lütfen.
0: 3600 dolar bu çirkin mekanizmadan çok daha sevimli.
1: Ve sırtım için çok daha iyi.
0: Sada, Tim'le görüşme var. Kendisi hevesli bir roket koleksiyoncusu ve bizimkiler gibi büyük roketleri fırlatmak için lisansı var. Umarım bizim kocaman roketimizi görünce heyecanlanır.
3: Bu çok güzel bir roket. Arkada karbon fiber yüzgeçleri var. GPS izleyicisi var. Bu harika. İki irtifa saati var. Roketinizin ne kadar yüksekte ve hızlı olduğunu söylüyor.
0: Ne kadar hızlı gidebilir?
3: Süpersonik.
0: Ne?
3: Mach 1. Rahat.
1: Evet.
3: Muhtemelen 914 metre, 1219 metre arasına götürür. Uzay mekiğiyle aynı itici güce sahip. Bu, hobisini çok ciddiye alan biri içindir. Bundan sonraki adım uzaya gitmek. Bu benim yaptıklarımdan çok daha büyük. Ama buna sahip olmak isterim. Benim asıl merak ettiğim şey, roketin kenarında olan trabzan düğmeleri. Roketi dik tutan şeyler bunlar. Bunlar çıkarsa roket toprak balığı dediğimiz şey oluyor. Bu da fırladıkları yeri temsil ediyor. Bunun gibi büyük bir roketin devinim gücü çok yüksektir. Bir arabayı delebilir. Başka sorun yaratabilecek şey ise paraşütler. Eğer çıkmazlarsa roket aşağı düşer ve delik yaratır.
0: Vay canına roket adam, bu şey değerli mi?
3: Tahminen bunu yapan kişi buna 3000 dolar harcamıştır.
0: Ve geri gelmeyecek zamanını.
3: Evet.
0: Sen bir roketçisin, eminim senin de vaktin değerlidir ha?
3: Evet öyle.
0: Bize bir teklif yaparsın da gideriz diye düşünmüş.
3: Tamam. İçindekileri görmeden 500 dolar verebilirim.
0: Bize adil bir teklif yaparsın diye düşündüm. O zaman gideriz.
3: Eğer çalışırsa size 2000 veririm.
0: 2900 ve her şey tamam.
3: 2900 mü? 2650'ye ne dersin?
1: 2700.
0: 2700 iyi. Hepsi için 2700 bence adil bir fiyat.
3: Fırlatalım. Eğer geri gelirse 2700 alırsın.
0: Ben fırlatmakta hevesli değilim. 2700'ü şimdi alıp yoluma koyulmayı tercih ederim dostum.
3: Benimle burada buluşmanı istedim çünkü uçtuğunu görmek istiyorum. Asıl değeri orada ve bu ikimizin de hoşuna gider.
0: Ya çalışmazsa?
3: Anlaşma yok.
1: Galiba çok seçeneğimiz yok.
0: Uçarsa 2700 dolar.
3: Tamam.
1: Mükemmel.
3: Pekala. Roket kuruldu, gökyüzü açık.
0: Tamam, hadi bakalım. Kalkış sıralamasını başlatıyoruz. Kalkış başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bu kötü olabilir. Tuşa bastın mı?
0: Evet bastım. Bayağı bastırıyorum ama kalkış olmadı.
3: Bekle, bekle.
0: Oh, evet. Evet. Vay canına.
1: Vay canına.
0: Aman tanrım.
1: Bu harika. Dostum.
0: Dostum, çok havalıydı. O kadar yükseğe çıkması normal
3: evet.
0: mi?
3: Evet,
0: göremiyorum
3: bile. Çok güzel.
1: Dostum, bekle.
0: Bir bulutta.
1: Bekle.
0: Bir füze gibi düşüyor. Paraşüt nerede?
1: Paraşüt nerede?
0: Paraşütün
3: evet,
0: açılması orada. Gerekmiyor mu?
3: Evet,
1: evet işte orada.
0: Tanrım hadi. Hadi bebeğim.
1: Şu şey
0: hadi,
1: düşüyor.
0: Hadi.
1: Ne evet, kadar hızlı düşüyor işte baksanıza. İkincisi ne zaman çıkacak?
0: Çakılmayacak değil mi?
3: İkinci bir paraşüt olmalı.
0: Evet işte evet. böyle.
1: Vay canına.
0: Tamamdır. Görünüşe bakılırsa kendine çalışan sağlam bir roket buldun dostum.
3: 2700 dolar mıydı? Tamam.
0: Mükemmel. $2,700 yapmanın eğlenceli bir yolu değil mi?
1: Çok sevdim.
0: Edelton'a olan yolculuğumuz başarılı bitti. Yüksek güçlü roketimiz $2,700 kazandırdı. Maden bozucusunu $3,600 sattık ve kar küreme makinesiyle diğer eşyalar bize ekstradan $1,220 getirdi. İki ünitemiz için $1,175 ödedik ve içindekileri $7,520 sattık. Bütün kazancımız $6,345 etti. Duyduğuma göre çiftlik sahiplerinin ikinci el dükkanı bu yakınlardaymış.
1: Colorado'da 100'den fazla bira fabrikası varmış.
0: İkinci el dükkanına daha sonra gidebiliriz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakla.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şartlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Vay bebeğim.
4: Muhteşem.
3: Aloha. Hepsini bugün alacak mısın?
5: Evet.
3: Bundan hiç hoşlanmadım.
5: Sattım.
3: Hadi.
4: Oho. Dostum.
3: Bam.
4: Neredesin?
6: İşte bu. Ne diyorsunuz?
4: İlk günü son günü olursa çok berbat olur. Gelip şuna bir baksana.
6: Felaket olacak.
5: 550, 575 oldu.
7: 60'a çıkardım.
3: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmalarda satışa çıkarılıyor.
5: Satıldı.
7: Sattım 500.
5: $1,150.
3: Evet.
4: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
5: $50,000.
3: Anlaştık. Ben Alan Ha.
4: Ve ben Tom Jones.
3: Bizler antik avcılarıyız. Ülkeyi dolaşır, depolar satın alırız.
4: Ve bu işte en iyiyiz.
3: Kapılar açıldığında
4: harika.
3: Değerini belirleyebilmek için saniyelerimiz oluyor.
4: Fiyat.
3: 700 mezatı kaptık.
5: 1'e gidiyor.
7: 2.
5: $2,100 sattım.
4: Kazandı dostum.
3: Buna bak. İnanamıyorum.
4: Bulduklarımıza ve sattıklarımıza inanamayacaksınız.
3: İnanılmaz. 5100.
5: Anlaştık.
4: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
3: Havai bebeğim, başardık.
4: Dostum. Muhteşem bir şey.
3: Tom'la birlikte Pasifik Okyanusu'nu geçerek Hawaii adalarından birine, Oahu'ya geldik. Amacımız tatil yapmak değil.
4: Tropik hazineler peşindeyiz.
3: Şuna bak, muhteşem bir şey bu dostum.
4: Şimdi Honolulu'dayız.
3: Honolulu sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda uluslararası bir ticaret merkezi.
4: Bugün Hawaii hediyelik eşyalarından Avrupa antikalarına kadar pek çok şey bulabiliriz. Ne diye kendi arabamla gelmedim ki sanki?
3: Evimiz ve Hawaii arasındaki 4500 kilometre genişliğindeki okyanusu kat ettikten sonra adada bulabildiğimiz her şeyi satıp eve dönmemiz lazım.
4: Bu nedenle kendimize bir asistan tutmaya karar verdik. Asistanımızın ilk görevi bize bir kamyon ayarlamak.
6: Tamam, o zaman gidip başka bir tane bakalım.
4: Carolyn, Los Angeles'ta birkaç kere karşılaştığımız acemi bir alıcı.
5: 475, 500 veren.
3: Durmak bilmiyor, o yüzden ben gideyim.
6: Bunu ödeyecek misiniz gerçekten?
4: Dostum, göründüğünden daha sıkı çıktı.
3: Geçmişte aramızda çatışmalar yaşandıysa da onda ciddi bir potansiyel gördük. O yüzden onu bu yolculuğa davet etmeye karar verdik.
4: Onu biraz çalıştıracağız.
3: Böylece büyük satışlara odaklanabileceğiz ve işimizi bir an önce bitirip kendimizi plaja atacağız.
4: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım.
4: Sence yeterince kişi gelmiş mi?
3: Sorun bu adadaki kıyafet rahatlığında bence. İnsan kim ciddi kim değil anlayamıyor. Evet. Başlıyor. Şuradakine bak, ne kadar da ciddi. Belki de değildir.
5: Bayanlar baylar, benim adım sörfçü Joe Tipple. Bugün çok sıkı çarpışmalara şahit olacağız. Ellerinizi havaya kaldırın bakalım. Aloha, başlıyoruz.
3: Hawaii'li sörf ustalarının birçoğunda plajlara dair sadece buralılar girebilir gibi bir tavır vardır. Aynı tavır depolardaki açık arttırmalarda da kendini gösteriyor.
4: Açık arttırmada sadece 4 depo satılacak. Bu yüzden açık arttırma zorlu geçecek.
3: Umarım parti burada başlar. Çok depo almayı planlıyor musun?
7: Evet.
3: Hepsini bugün mü alacaksın?
7: Evet.
3: Bundan pek hoşlandığım söylenemez.
5: Ne var o kutularda? Elmaslar? Altın?
4: Tarihi geçmiş tıbbi ıvır zıvır.
3: Kötü. Bizim için zararlı malzeme bunlar.
4: Ama şu da var. Alttaki kutular temiz bantlanmış. Üsttekiler kırmızı ve sarı etiketli. Bir depo dolusu tıbbi malzeme almak para kaybetmeye davetiye çıkarmak demektir. Ama etiketler uyumsuz. Bu durumda içinde başka şeyler de olabilir.
3: $100 kumar?
4: Evet, o halde $100 kumardayız.
5: 4x4x5'lik deponun açık arttırması başlıyor. $100 bir etiketle açıyorum. $100, 125 istiyorum. 125 oldu.
3: Doğru dürüst teklif bile veremiyorlar.
5: 150 geldi. Evet, 175 istiyorum. Evet, hadi. 175 gelsin. Hadi, bu kadar ucuza gitmesin. Satıldı. 150'ye satıldı. Evet, $150.
3: Bizimki aldı. Bugün pek iyi başlamadı. Terli küçük dostumuz ya bizim etiketlerdeki karışıklığı fark etti ya da tıbbi malzeme işinde. Her iki halde de bir gözümüz bu adamın üzerinde olsa iyi olur. Bak bunu sevdim. Albüm koleksiyonu, vintage parçalar.
4: Bu da ne?
3: Koa ağacı gibi. Yaklaşık 5 metrelik bir ahşap parçası, antika olabilir gibi. Baksana ucunda 2 nokta var.
4: Evet.
3: Evet. Hawaii koa ağacı olabilecek bir şeyler gördük.
4: Adalı kime sorsan bu ağacın değerli olduğunu söyleyecektir. O yüzden bu depo için savaşmaya değer.
3: 1300 civarında alırız. Olur. Ne dersin? Bakalım Terli Freddy bu depoya da talip olacak mı?
5: Bayanlar baylar, depomuzu satalım. 100 açık arttırmaya açıyorum. Evet 125. 125 bekliyorum. 600 geldi. Vay canına. 600'deyiz. 700 geldi. Evet 800 oldu. 800 dolar. 900 dolar oldu. Evet hadi hadi arttırın. 1000 dolar geldi. 1000 dolardayız. Evet yok mu artıran? Hadi 1100 yapalım şunu. 1050 hadi. 1100 geldi. Harika. 1100 dolardayız. Evet 1100. 1200 yok mu? 1150 geldi. 1150'deyiz. Hadi 1200 oldu. Harika. Çok güzel. 1200'deyiz. Yok mu artıran? Satıyorum. 1200'e sattım.
3: Teşekkür ederim.
5: 1200 dolar.
3: Eğer Terli Freddy saldırmasaydı o depoyu ucuza kapatabilirdik bence.
4: Eğer fiyatları bu şekilde yükseltmeyi sürdürürse bugün pahalıya patlar.
3: Merhaba.
6: Merhaba.
3: Depo aldık.
6: Tamam, çok iyi.
3: Ama dikkat ettik de buraya kamyonla gelmedin.
6: Size harika bir kamyon bulacağım söz. Birazdan orada olurum.
3: Tamam o zaman, birazdan görüşürüz.
6: Hoşça kal.
3: Üstesinden gelecek.
4: İlk günü son gün olursa çok berbat olur. Çok çirkin ama bundan bir sürü var. Yukarıda pahalı bir valiz görünüyor.
3: Şurada bir tane daha var. Sanırım askeri tarzda bir şeye benziyor.
4: Ne kadar? 500 mü?
3: 500 dolar.
4: Pahalı görünen bir valiz ve bir vintage bagaj. Arkada çok daha fazla para eden şeyler olabilir.
3: Terli Freddy son depodan sonra ölçü almak isteyecektir. Arttırma için son dakikaya kadar bekleyeceğiz. Ben şöyle geriye doğru bir daire çizip arkasına geçeyim. Son dakikada da teklif
5: ver. Bayanlar baylar, işte yine buradayız.
3: Evet. Gidiyorum.
5: Teklif?
4: 500'ün altında tut.
5: Kaldırın sayıları, görelim hadi. Hemen sahnenin soluna bakıyorum. Hemen sahnenin sağına bakıyorum. Aşağı, öne, arkaya, ortaya bakıyorum. Kaçtan başlayacağımız önemli değil. Kaçta duracağımız önemli. 50, 500 geldi. Vay canına, 500'deyiz. Evet.
3: Tanrım.
5: Yok mu artıran 500?
4: Dışarıda kaldı.
5: Evet, 500 hadi. 500, 600 istiyorum. 600. Tatmak üzereyim.
3: 1000.
5: 1000 dolar geldi aman tanrım. 1000 dolar.
4: Lanet olsun.
7: 1500.
5: 1500 oldu vay canına, bu nasıl bir arttırma? 1500'deyiz evet hadi. 1600 istiyorum. 1600, 1600. Son çağrı. 1500'e sattım. 1500 dolar.
3: Ben olsam buna alkış tutmam. Terli Freddy'nin bu depoda geri çekilmeyeceğini anlamıştım. O yüzden de neden ona bunun bedelini ödetmeyelim ki diye düşündüm.
4: Sen onca hesabı yaparken onu değil beni terlettin.
3: Ama işe yaradı değil mi? Film makbuzları mı? Yapımcı firma deposu.
4: Şurada görülenler ipek mi? Bunlar bize bonus olur.
3: Kesinlikle öyle.
4: Şurada bir ekran var.
3: Dalgıç kıyafeti. Şurada sualtı ışık sistemi olmalı. Dalgıç malzemelerin yanında.
4: Dostum bunu almamız gerekiyor.
3: 1300'e ne dersin?
4: Bence iyidir. Yapımcı ekipmanları ve dalış malzemeleri Hawaii'de çok çabuk satılabilir.
3: Umalım da bu depoda bari Terli Freddy karşımıza çıkmasın.
5: Evet depo 3123. Kim kazanmak istiyor? 100 ile başlatıyorum.
7: 300.
5: Evet 300 geldi. 300'deyiz. 400 oldu. Harika. 500 geldi. Mükemmel.
3: İşte sıcak para.
5: Hadi artırın. 700 geldi. Çok güzel. 700'deyiz. Yok mu artıran? 800 oldu. 900. Çok güzel. Hadi 1000 istiyorum. Yuvarlayalım şunu. Hadi 1000 dolar. 1000 dolar geldi. Evet 1100 oldu. 1100'deyiz. Hadi artırın.
3: 1125.
5: 1125 dolar oldu. 1150.
3: Evet.
5: 1175 geldi. Evet yok mu artıran 1200 oldu. Harika. Güzel gidiyoruz. 1225 oldu. Yok mu artıran 1250 istiyorum hadi. Satmak üzereyim. 1225. 1250 istiyorum. 1225'e satıldı. 1225 dolar.
3: Terli Freddy resim dışına çıkmış olsa bile geri kalan ada sakinleri bu deponun öcünü bizden alacak gibi.
4: Yine de bugün iki harika depo kazandık. Şimdi gidip neler almışız bir bakalım.
3: Ne yazık ki bunları henüz koyacak bir yerimiz yok.
4: Evet, bize kesinlikle bir kamyon gerekiyor.
3: Albüm koleksiyonu. Ama 80'ler, 70'ler değil. Yine de 50 dolar eder.
4: İlaç alma vakti geldi.
3: Aman tanrım. Turistken almak isteyeceğin şeyler bunlar. Böyle şeylerle takılmak istersin. Bu harikaymış çünkü üzerinde tiki tanrıları var. Biraz farklı takılayım dersen alman gereken şey bu. 40 dolar edebilir. Neler var orada? Hadi canım.
4: Neredesin?
6: İşte bu. Ne düşünüyorsunuz?
4: Muhteşem.
7: Bunları dağ yüzeylerinden aşağı kaymak için kullanırız.
3: Vay canına.
4: Evet.
6: Bu bir felaket olacak.
4: Aman tanrım.

0: Mondays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum

0: belasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Ben bu havayı çok sevmeye başladım. Neler var orada?
6: Dostum, silah.
5: Gerçek bir silah mı?
6: Evet, bu bir 22 AG. Şuna bak.
5: İtalyan yapımı. Tarihine bak, 1957. Böyle bir şeyi kim almış olabilir ki? Bir polis memurunun böyle bir tabanca alacağını sanmam.
6: Hayır, askeri polisler bunları küçük birer yedek destek gibi bir süre taşımışlardı. Bu muhteşem bir şey. Ama bu nedir onu çok merak ettim. Dur da şu halıyı dışarı çıkaralım.
5: Dostum şuna bir baksana.
6: Bu da nedir?
5: Nedir bu, en ufak fikrim bile yok. Ama hoşmuş. Bak, ahşap parçaları elle bağlanmış. Belki bir tekneye falan bağlanıyordur.
6: Bilemiyorum. Gidip bir uzman bulup ne olduğunu öğrenelim.
5: İyi fikir. Üzerine çıkmak ya da uzanmak için biraz fazla hafif bir ahşap kullanmış gibiler, değil mi? Bir şeyler mi taşıdılar acaba?
6: Bilmiyorum.
5: Çok şaşkınım. Aklıma bu düzenekle yapılabilecek tonla şey geliyor. Sadece zanaatı bile parçanın çok değerli olduğunu anlatıyor.
6: Ama Carolyn bize bir kamyon bulup getirene kadar buradaki hiçbir şeyi hiçbir yere götüremeyeceğiz. Neredesin?
7: Az önce geldim.
6: Tamam, bir dakikaya görüşürüz.
7: İşte bu. Ne diyorsunuz?
5: Ne kadar tuttu?
7: Ucuz. Gerçekten çok ucuz.
5: Bayıldım. Sanki Hawaii gömleğine sarılmış ekmek kamyoneti gibi.
7: Harika.
5: Bu kamyon bana tam Aloha ruhunu yaşattı. Artık Carolyn tam anlamıyla aramıza katıldı. Birinci deponun yükleme işine başlayabilir. Ben de bu arada ikinci depoya geçebilirim. Evet.
6: Kamera yaklaşık $30 eder. Işıklandırma kiti.
5: Şuna bak, çok güzel. $25 eder. Belki başka şeyler bilmiyor olabilirim ama bunun ne olduğunu biliyorum.
6: Bu muhteşem bir şey. Bu bir dalgıç tahrik aracı. Bununla su altında geçirdiğin zamanı optimize edebilirsin.
5: Özellikle senin için harika çünkü yüzme pratiğin olmadan dalmayı sağlıyor.
6: Kesinlikle. Bunların ucuz olanları $500-$700 arası. Pahalı olanları ise birkaç bin dolara kadar çıkıyor.
5: Çok iyi. Hadi gidip bir soruşturalım. Elimizde ne var görelim.
6: Çok eski. Vay canına. Şuna bak.
5: Bam!
6: Dev bir füze gibi.
5: Bu canavar diğer canavara benziyor. Ama bu onun büyük babası gibi bir şey.
6: Evet, bu biraz daha eski.
5: Biraz kötü durumda. Ben olsam çalışacağını pek güvenmezdim.
6: Evet, eğer tahmin ettiğim kadar eski ise bu tam bir koleksiyoner ürün.
5: Muhteşem. Kazıya devam edelim.
7: Pekala beyler, ilk depo boşaldı bile.
6: Çok iyi.
5: Carolyn, nasıl hula yapılır biliyor musun?
7: Pek sayılmaz. Deneyebilirim ama.
5: Güzel, mesaj verme kaygın olmasa da olur, tamam mı? İşte yaklaşık şöyle bir şey. Ling, ling, ling,
7: ling, ling, ling. Hiç ritim duygum yoktur.
5: Çok çalışman lazım. Carolyn, gizemli cihazımızın ne olduğunu bulmaya çalışırken biz de potansiyel bir alıcı olan adalı bir dalgıç Brian'la buluştuk.
7: Bol şans çocuklar, umarım iyi gider.
6: Brian'ın Honolulu'da bir dükkanı var. Umarım bizim bu dalgıçlık cihazımız için de yeri vardır. Sana bakman için bir şeyler getirdik.
8: Bu muhteşem bir şey. Bana getirdiğiniz şey yapılan ilk ticari DPV.
5: Bizim işte ilkler iyiydi.
8: Çok güzelmiş.
6: Suyun altında nasıl çalışıyorlar?
8: Şöyle, tutunuyorsun. Tetikler var ya, onları kavruyorsun ve kendini bırakıp gidiyorsun. Bu makineyle normalde suyun altında görebileceğinizin 4 katını görebilirsiniz.
6: Peki sence ne kadar eder?
8: Çalışır durumdaysa $5,000 eder.
5: $5,000 mı?
8: Evet, çünkü bu vintage bir parça, orijinal. Ama nedense içimde çalışmayacağına dair sağlam bir his var. Bununla ilgili birkaç sebep sayabilirim. Şu solda gördüğünüz tetik.
5: Evet.
8: Burada da ışık düğmesi. Bakın, gördünüz mü, ışığı yakıyor. Hemen sağda tetiği var. Bu tetik harekete geçmeyi sağlıyor. Tetiğe basmazsanız makine hiçbir yere gitmez.
5: Evet. Yani herhangi bir şekilde itmek falan gerekmiyor. He?
8: Size söylemiştim. Bunu sevdim. Şunu bir kontrol edelim bakalım. Bu bir Oceanic Mako DPV Scooter. Bu nispeten yeni bir model. Hemen şurada da bir O halkası görüyorum. Hemen şurada da bir bataryası var. Eski sahibi bu cihaza gayet iyi bakmış. Bu uzun zamandır aradığım şey, bu tam aradığım şey.
5: O halde çok da ucuz olmadığını tahmin ediyorum.
8: Çalışırsa makul bir fiyat tutar. Ama eğer o halkalardan biri kötü durumdaysa ya da motor şaftının etrafındaki ana mühürlerden biri kayıpsa olmaz.
5: Tamamdır, bize bir teklifte bulun.
8: Çalışırsa ve batmazsa 2000 veririm.
5: 2000 bir de küçük dostumuz. Konuştuğumuz gibi.
8: Bu da fiyata dahil.
5: Yapma, hayır.
8: Bu da içinde.
5: Hayır, o fiyata dahil tamam olmaz. Harika bir şey o. Tek başına $400. Buradaki bizim güzel olan için 2000'ini alırım. O yüzden 2400 ver, senin olsun. Üstelik biz bunu bulana kadar neler çektik. Sen zahmetsiz alıyorsun.
8: Bir anlaşma yapalım. Eğer çalışırsa size $2400 veririm.
5: Ya çalışmazsa?
8: Eğer sizi test etmeye götürdüğümde çalışmazsa ya da su alırsa, neye mal olursa olsun bunu alacağım.
5: Pekala. Umalım da çalışsın.
8: Evet, anlaştık.
5: Bakalım, sağ ol.
8: Gidelim o halde. Şöyle yapacağız. Ben ve Tom suya gireceğiz ve bu aletin çalışıp çalışmadığına bakacağız. Eğer çalışırsa kısa bir dalış turu yapacağız. Bu çok keyifli.
5: Caroline'le ben de suya gireceğiz. Bize ihtiyacınız olursa yukarıda bulabilirsiniz.
8: Tamam, çok iyi olur.
5: Pekala, gidelim o zaman.
8: Suya girelim.
6: Tamam. Teşekkür ederim. Muhteşem. Çılgınca.

0: Eğlenceli miydi? Nasıldı?
1: Dostum, muhteşem bir şeydi. Sudan çıkmak istemedim.
0: Tuvalet ne kadar eder? %100 fazlası.
2: %100. Çok etkilendim gerçekten.
0: Yani konuştuğumuz rakamın %100 fazlasını vereceğiz.
2: Evet, %100 fazlası.
0: $2400.
2: $2400 hemen şimdi.
0: Minnettarız.
2: Harika zaman geçirdim.
0: Şimdi de Caroline'in ayarladığı bir buluşmaya gidiyoruz. Tom'la tanışacağız. Uzmanlığı havai kültürü olan bir profesör. Gizemli halimizin ne olduğunu söyleyebilir.
1: Tabii bunu kendi kişisel koleksiyonuna katmak isteyeceğine de umut ediyoruz.
0: Nedir bu?
2: Buna Papa Holua denir. Hawaii'ye özgü geleneksel bir kızak bu. Bununla dağ yamaçlarından, özellikle de kaya yüzeylerinden kayarız. Bu kızakla yaptığımız kayış turları bazen 1 kilometreden bile uzun olabilir. Dağ yamacından saatte 80 kilometre hızla kayarız. Yani bir uçurumun kenarından doğruca suyun içine. Kayıladan yapılmış gibi görünüyor. Hawaii özgü çok yoğun dokulu sert bir ağaçtır. Sadece burada bulunur. Bunu yapan kişinin yaptığı işe büyük bir saygısı varmış. Neyi neden imal ettiğini çok iyi biliyormuş. Bu değerli bir parça.
0: Senin de buna karşı bir tutkun var galiba.
2: Kesinlikle, ben de çok severim.
0: Biz bunu sana satmak istiyoruz ama bize evet diyebileceğimiz bir teklif vermen gerekiyor.
2: Bilmiyorum, belki 4000 veririm. Bu bir öğretmen için çok yüksek bir rakam. Buna 4000 vermek bile benim için bir risk aslında. Çünkü düzgün bir şekilde monte edildiğinden emin değilim. Bu aletlerde en önemli unsurdur. Sadece emin olmak için test edebilir miyiz?
0: Sürüp denemek ister misin?
2: Sürmeye gelemedim, almaya geldim. Ben bunu giderken yanımda götürmek istiyorum.
0: Pekala, işte anlaşma. Bizim geldiğimiz yer, yani benim doğduğum yer olan Skrider Tepesi'nde kayarken ciddi yaralanan zayıf çocuklar olurdu ama ben onlardan değilim. Yani diyeceğim ki bunu senin yerine ben deneyebilirim. Ne dersin ha? O zaman bana 7500 vermen gerekecek. 7500'e anlaşır mıyız?
2: 5000'e ne dersin?
0: 6800 ve ben kullanırım.
2: Tamam.
0: Tamam, yapacağım.
2: Aşağı bununla ineceğim.
0: Tamam. Ne kadar zor olabilir ki?
1: Gelip şuna baksana.
3: Ne?
1: Hadi. Arabada tıbbi yardım kitimiz var mı?
0: Ben kendimi neyin içine soktum böyle?
1: Tamam.
3: Aman tanrım.
1: Hadi bakalım.
3: Bu bir felaket olacak.
0: Tamamdır, gidiyorum.
1: Umarım bir taraflarını kırmaz. Oh dostum, dostum, dostum.
2: Hayır, hayır.
1: Aman tanrım. Kırık kemik yok mu? Harika.
0: Anlaştık mı?
1: Çok iyi.
3: Evet.
1: İşte $6800.
2: Teşekkür ederim dostum.
0: Çok zor kazanıldı. Sağ ol dostum.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Caroline.
3: Evet.
0: Bunu da yapılacaklar listemden çıkarır mısın?
3: Hemen.
0: Evet. Honolulu'daki o güzel vakti ruhu tamamen hissediyorum. Love kızağımıza inanılmaz bir şekilde $6800 sattık. Dalış ekipmanlarımız 2400'e gitti. Bulduğumuz diğer malzemeler de bize ekstradan $3000 getirdi. İki depoya toplamda $2425 ödedik ve sattığımızda cebimizde toplam $12200 vardı. Bu bize canavar gibi bir $9775 kar kazandırdı. Kesinlikle çok iyi bir iş çıkardık. Şimdi bir Kahuna plajına gitmek isteyen var mı?
1: Hadi başlayalım.
0: Biliyor musun? Sanırım senin dansın hula değil. Seninle daha serbest dansla bir şeyler deneyelim. İşte böyle. Güzel. Göster kendini. Hadi.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı işçi gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago? Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago.

0: Yüzden fazlasından.
1: Bak aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Karşınızda Arçelik Maxi Fit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt ayran.
0: Gelsin süt ayran.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
3: Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu mega karavanın muhteşem bir tarzı var.
1: Sturgis.
0: Güney Dakota'nın kara tepelerinden çılgınca geliyoruz.
2: Karavan çok dikkat çekiyor.
3: Sürmesi gerçekten eğlenceli.
0: Ve dahiyane tasarımıyla
4: ekran tavandan çıkar.
5: Düğmeye basınca yükseliyor.
0: Karavanlar da dahil.
6: Bu özel slide 9 metre uzunluğunda.
0: Motosikletler de sığabiliyor.
7: Göz bebeği motorum için çok özel bir yere ihtiyacım vardı.
0: Ve o çılgın motorcu tarzına sahip karavanlar.
6: Kimse yoluma çıkmak istemiyor. Yol benim.
0: En şık mega karavanları Sturgis'e getiriyoruz. Şimdiye kadar satılan en pahalı karavanlar dahi.
8: Mega karavanlar.
0: Her yıl 500,000 motosikletçi Güney Dakota'nın kara tepelerinden geçerek Sturgis'e gelir. Yılın en büyük deri ve krom kaplı motorcu partisi ve daha çılgın olan şey motosikletlerden ve insanlardan mega karavanlar. İlk mega karavanımız 18 tekerlekli, 2 katlı bir garaja sahip, 3 katlı bir araç. Ondan geriye gürleyerek gelen Mobile Man Cave. Bu James Wavella'nın Sturgis'e 4. yolculuğu ve şehirdeki en büyük ve en havalı tekerleklere sahip olabilir.
9: Sturgis'e asla gelmezdim. Karavanım olmasaydı düşünmezdim bile.
0: 2004 model bir Transporter çekiyor.

0: Bu karavan Sturgis'e seyahat etmek için mükemmel bir şey. Sturgis gerçekten o kadar yayılmış ki herkes parti veriyor. Çok yönlü ve çok büyük. Yapmak isteyebileceğiniz her şeye sığıyor. Kimsenin geçeceğini sanmıyorum.
1: 16 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde bu aracın bir yaşam alanı, bir garajı ve bir atölyesi var.
0: Çoğu insan bunu gördüğünde buzdolabının üzerindeki bir mıknatıs gibi ona çekilir çünkü boyutu inanılmaz.
1: Karanın yarısı güçlendirilmiş bir garaj. 1800 kilogram hidrolik gücüyle
0: araçlarımı taşımama izin veriyor. Alt kattan üst kata nakliye için bir şeyler istifliyoruz.
1: 45 metrekare kargo alanı var. Bir golf arabası ve yarım düzine domuz için yeterli.
0: Çok basit. 1, 2, 3.
1: James onarımını da yapıyor. 8x10 iklim kontrollü atölyesinde.
0: İşte burası benim tekerlekli atölyem. Buradan atölyeye giriyorum.
1: Bu tamamen dolu mobil garaj her türlü araç arızasını halledebilir.
0: Onarmamız için gereken hemen hemen her şey var. Çölde bir geziye çıktığınızda ya da Sturgis'te yolda kalırsak her şey burada.
1: Ve hava ısındığında römorkun her iki tarafından 23 metrelik otomatik tenteler aracı serin tutuyor.
0: Tenteler gerçekten önemli çünkü size gölgelik bir alan sağlıyorlar ki bu bilirsiniz sıcaklığı biraz düşürüyor.
1: Bu benzersiz çift taraflı kapı çalışma alanını yaşam alanından ayırıyor. Bir tarafı renkli, diğer tarafı aynalı. 8 bölmeli sürgülü tasarımıyla 400 metrekarelik bir alanı var. Deri kanepe yatağa dönüşebiliyor. Televizyon karşısında dinlenmek için mükemmel. Mutfakta büyük bir buzdolabı var.
0: Gerçekten yiyecek koyabiliyoruz. Yani buzdolabında çok yerimiz var. Daha temizlemedik, darmadağınık.
1: Kraliçe yatak ve büyük bir duş, büyük adamlar için harika.
0: Yaşam alanları hakkında en sevdiğim şeylerden biri duş, tam boy duş. Tıpkı normal bir evdeymiş gibi. Bu çok büyük bir şey. 1.88 ve 90 kilo olduğumu düşünürsek özellikle de.
1: Üçüncü kata çıkan merdiven özel bir ranzaya açılıyor. 2 adet tek kişilik yatak ve 4 metre küplük bir depolama alanı.
0: İnanılmaz bir makine parçası inşa ediyorlar. Çok karmaşık ve verdikleri emek gerçekten inanılmaz. Yani en iyinin en iyisi. Seyahat etmenin nihai yolu.
1: Bu karavan bir redaktörün hayaliyken, yüksek teknoloji ve şık görünümüyle bir de şu araca bir göz atın. Geri sayımımızda 9 numarada Lux Lady var. Dennis Klein aracın arkasından manzarayı izliyor. Ve Sturgis'te sürme fikri var. 2014 model mega karavanıyla.
2: Bunun maliyeti $2.5 milyon. Ve her kuruşuna değer. Karavanınızı ve evinizi taşıyorsunuz. Seyahat ederken hiçbir eksiğiniz yok. Parti şimdi başlıyor.
1: Bir Volvo D13 motoru 500 beygir gücüyle Black Hills'in dolambaçlı kanyonlarını izliyor.
2: Araçlarımızı yolda taşımak için çok güçlü.
1: 8 metrelik bir römorku çekiyor. 3 motosiklet ve 3 tekerlekli araç taşıyabiliyor. Ancak Deniz'in bebekleri için 208 metrekarelik römorklar rezerve edildi. Bir çift motosikleti için ikisini de ünlü sanatçı Dean Lux boyadı.
2: Bu aracı şehir merkezine götürdüğümüzde çok dikkat çekiyor. Şehir merkezine götürmeyi en sevdiğim motosikletlerden biri.
1: Lux'ın imza çalışması aracı da kapsıyor. 6 figüre mal olan özel bir boya işi.
2: Çok fazla gölgeleme ve ince çizgiler yapıyor. Her şey 15 kat vernikle cilalandı ve bu da harika bir parlaklık katıyor. Harika bir boya işi çıkarıyor.
1: İki iç sürgüsü parti alanını 128 metrekareye çeviriyor.
2: Burada parti vermeyi seviyoruz. Çift kaydıraklı olması bize iç mekanda daha fazla alan sunuyor. Arkadaşlarınızı karşılamak için içeceklerinizi alın ve eğlenin diyorum.
1: Ve aracın uzaktan kumanda teknolojisi küresel erişime sahip. Elektronikler gezegenin herhangi bir yerinden kontrol edilebilir.
2: Klimayı açabilirsiniz, ışıkları açabilirsiniz, kapının kilidini kontrol edebilirsiniz. Sadece telefonunuzu kullanarak her şeyi yapabilirsiniz.
1: Şahane bir görüntüsü var. Mutfak dolapları ve tezgah kaplamasından kaliteli cihazlara kadar.
2: Harika bir mutfak. Yaptıkları renklendirmeye kesinlikle bayılıyorum. Bence çok güzel oldu.
1: Bu tasarımcı yapısıyla konuklar için yarım banyo ve bir çamaşır makinesi de var. Ve zemininde ise ısıtmalı karolar var.
2: Evet, şimdi ebeveyn yatak odası için arka tarafı açacağız. O da gerçekten de genişliyor.
1: Ana süitin kral yatağı ve 32 inç televizyonuyla sıradaki parti için güzelce dinlenin. Ebeveyn banyosu da birinci sınıf. Üst düzey yüzeyiyle yükseltilmiş bir cam lavabo ve el yapımı fayansı dahil.
2: Bu gerçekten bir rüya banyosu ve en iyi şeylerden biri de tam boy duş. Aslında duşa iki kişi sığabilir, evde sahip olabileceğiniz kadar iyi. Bundan iyisi olamaz.
1: Motorcu bir kadının domuz yerine bir karavan seçmesi için keyifli bir yolculuk istemeli.
2: Aslında şu anda bunu sürmek bir motosiklet sürmekten daha rahat geliyor. Bir motosikletten sonraki en iyi şey bu karavanı Sturgis'te görmek.
1: Lüksün kucağından 600 beygirlik bir araca geçiyoruz. Bu Sturgis'in en sağlamı olabilir. Geri sayarken 8 numarada işte ikon. Sturgis deneyiminin kalbinde Karatepe'lerde gezintiler var. Wade Straw gezintilere bayılır.
3: Her sabah uyanır ve motosikletlerimizi parlatırız. Bu artık Sturgis'in bir parçası. Bisikletini parlatırsın, sürersin, kirletirsin ve bunu tekrarlarsın.
1: Asıl ilk iki sürüşü 1995 model bir aracı ve 2013 model ikonuyla. 13 metrelik 18 tekerlekli bir aracın üstünde duruyor. Teçhizat 20 bin kilo ağırlığında ve tüm sürüş akslarına sahip.
3: Bu araçla ilgili en havalı şey kesinlikle beygir gücü. Bir arabayı geçmek istediğiniz zaman pedala ayağınızı koyun ve 600 beygir gücünü hissettirin.
1: Kamp kurmak zaman almaz. Hidrolik 4 noktalı otomatik kurulum sistemi sadece 30 saniye sürer.
3: Bir düğmeye bastıktan sonra 4 krikoda aşağı iner, aracı dengeler.
1: Ve 32x12 fitlik bir tente aracın tüm uzunluğu boyunca kaplar. Açık hava eğlencesi için bir şans sunuyor.
3: Açık hava eğlencemiz var. TV, DVD, ses. Bu harika.
1: 4 slide out'u var. 2 4 metrelik önde ve arkada bir çift 2 metrelik var. İkonun içi tamamıyla lüks. Isıtmalı karo zeminler, elektrikli gölgelikler ve dinlenebileceğiniz 110 metrekarelik bir alan.
3: Yumuşak dokunuşlu menteşeler kendi kapanır ve yolda giderken kapalı kalır.
1: Teçhizat 2 adet açılır kanepe ve kral boyutu yatağıyla 6 kişiliktir. Muazzam bir duşuyla 1,5 banyosu var.
3: Duşun boyutu gerçekten harika.
1: Bu güçlü lüks araç size 700 bin dolara yakın bir fiyata mal olacak.
3: Büyük ve fena. Gerçekten öyle.
1: 2.8 milyon dolarlık bir karavan neye benzer hiç merak ettiniz mi?
4: ETS ile herkese iyi gelir.

0: misin Can?
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Mega karavanlar.
7: Sıradaki araç Sturgis'te çoğu motosikletten daha gösterişli. 10 yıldır Sturgis'e motosikletle gelen Travis ve Libby Wells'e ait. Ama bu yıl bir mega karavanda partiye gidiyorlar.
8: Karavanda parti içinde bir partimiz var.
7: Travis ve Libby'nin karavanı istedikleri zaman, istedikleri yerde bir kamp yeri kurabilir. Geri sayımdaki 7 numaralı araç. İşte Flamethrower. Parlak alev kaplama bu 2007 model aracı baştan sona kaplıyor ve tam bir mıknatıs.
8: Bu çok dikkat çekiyor. İnsanları kendine çekiyor. Partiler harika.
7: Travis alevler için soğuk ve yüklü nakit para yatırdı. Süperstar sanatçı Dean Lux tarafından boyandı.
9: Karavan boyama konusunda bir efsaneydi. Yaklaşık 40 bin dolar ödedik ve bayıldık.
7: 580 beygir gücünde bu büyük dizel motor canavara güç veriyor. Dış görüntüsü 30 galonluk bir soğutucu. Propan ızgarağı ve 20 inç televizyon ve stereo barındıran krom kaplı depolama bölmeleri kadar yakın. 13 metrelik aracın içinde kiraz dolapları, deri kanepeler, 2 metrelik sürgüsü ve 115 metrekare parti alanı var. Granit zemin ve disco ışıkların özelliklerinin yardımıyla ortama farklı katın.
8: Şuna bir bakın.
7: LED ışıkları elektronik olarak uzaktan kontrol ediliyor.
8: Akşamları harika bir parti havası veriyor.
7: Karavan 8 kişilik. Yastıkları ve kabinin üzerinde bir kraliçe yatağı, dönüştürülebilir kanepe ve yemek odasında açılır yatak bulunuyor.
8: Bu arkadaşlarınızın kaldığı zamanlar için harikadır.
7: Duşun yanında bir kraliçe yatağı üzerinde 20 inç televizyonla 20 metreküp dolap alanı var. 2 metrelik bir kaydırma biraz daha fazla yürüyüş alanı sağlar. 3 metrelik garaja dönelim. Travis, Libby ve arkadaşlarının motosikletlerini taşıyabiliyor. Ve 23 metrekarelik alana yükleme yapmak hiç zor değil.
9: Düğmeye basınca yükseliyor.
7: Travis'in hidrolik elektrikli rampası 900 kilogram kaldırabiliyor. Bugünün yükü tasarladığı özel bir motosiklet olacak. Bunun gibi tatlı bir araç 250 bin ila 300 bin dolar arasında değişiyor ve kesinlikle değer.
8: Karavanla ilgili harika olan şey partiyi geri getirebilmesi. Disko ışıklarımız, deri koltuklarımız var ve tekrar kendi partimizi yapabiliriz.
10: Sağlığınıza.
7: Parti mekanından gizli dolaplarla dolu milyon dolarlık bir düzene geçiyoruz. Geri sayımımızda 6 numaralı yerini alan Iron Man karavanı. Mark Spector'ın stili Sturgis motosikletçilerinin arasında kolayca göze çarpıyor.
11: Evet.
7: O bir çetenin gazisi.
9: Buraya pek çok kez gelmiş olsam da hep eğlenmişimdir.
7: Ve 2007 model aracı kendi evi gibidir.
9: Bana soracak olursanız karavanla Sturgis'e gelmek kesinlikle en harika seçenektir. Her zaman evinizdeymişsiniz gibi hissedersiniz. Mükemmel.
7: Specter bir mimar. Kat planını tasarladı ve 13 metrelik aracına uyguladı. 3 slide out'la aracı 100 metrekareye genişletir. Slide out'lardan biri tüm slide out'ların kralıdır.
9: Bu özel slide 9 metre uzunluğunda, ortalama olarak 1100 kilo civarında olduğunu düşünüyorum.
7: Mermer ve granit zeminler fayansların altından geçen sıcak su borularıyla ısıtılmakta.
9: Soğuk bir sabah uyandığınızda yürüyebilirsiniz. Araç güzel, sıcak ve rahattır.
7: Kavisli duşta iki kişilik yer var ve mutfakta olması gereken her şey var.
9: Araç benim yaşam tarzım için mükemmel bir şekilde tasarlandı. Hepsi kiraz ağacından yapıldı. Tüm dolaplarda akça ağaç kabuğundan yapılan bu küçük ek paneller bulunuyor. Bu bir sanat eseri.
7: Karavan hayvan postları eşliğinde bir konfor sunuyor.
9: Rustik bir görünüm vermek için üstüne kızıl tilki koyduk.
7: Ve el yapımı bıçaklar.
9: Bunu seviyorum.
7: Her alanı özelleştirilmiş bir araç.
9: Burada bulunan televizyonu çıkardım. Düz ekran koydum ve tüm arka dolabı depoya çevirdim. 2 metreküp depolama alanı açıldı. Her çekmecenin içinde, her dolap kapağının arkasında ve her dolabın içinde alana ihtiyaç duymuş olduğum her şeyi uygun bir şekilde depolayabilmek için özelleştirdim.
7: Araç 650 bin dolara gidiyor. Uyumlu römorku ve içindekilerle 1 milyon dolarlık bir hale geliyor. Bu 9 metrelik karavandaki asıl olay eşi görülmemiş bir spor salonu.
9: Spor salonu olan başka bir karavan görmedim. Buraya gelebilirim, ağırlık kaldırabilirim ve tekerlekli evimde rahatlıkla güzel bir egzersiz yapabilirim.
7: Kendi buzdolabı ve 40 inç açılır televizyonu var.
9: Bir vinç onu bir kutunun içine alır ve saklar. Bunu kendim tasarladım.
7: Yola çıkılacağı zaman römork özel bir depoya dönüşür. Mark'ın motosikletini ve arabasını taşır. İkisi bir arada dönüştürülebilir kapıyla yükleme kolaydır.
9: Kapıyı kapayın ve rampayı açın.
7: Kartal deseni 10 gizli kamerasıyla gözünüz kulağınız oluyor.
9: Kimse yoluma çıkmak istemiyor. Yol benim. Aracım ülkenin her yerine gitmemi sağlıyor ve o benim kalem. Huzur ve dinginlik için ona gidiyorum. Eğlenmek için ona gidiyorum. O benim ikinci evim.
7: Flamethrower'ı ve Lux Lady karavanını boyayan efsaneyle tanışın ve kendi karavanına ne yaptığına bakın.
10: Ekran tavandan çıkar.
6: Mega karavanlar.
7: Geri sayımımızın 5 numarasında işte Artist Canvas.
10: Bu parçayı yapmak için ilhamı Sturgis'ten aldım.
7: Dean'in resimleri şehrin her yerinde. Lux Lady ve Flamethrower karavanlarını o boyadı. Dean'in çizemeyeceği hiçbir şey yok.
10: Boyadığım şeyler 500 tekne, 300 karavan, 100 helikopter. Sharpie dövmesi yapıyoruz. Bittiğinde muazzam görünecek.
7: Dean bu 1999 model eşsiz ve mükemmel aracı 2013'te satın aldı ve hemen dışına imza stilini atmaya başladı.
10: 1200 saatten fazla tasarım ve boyama süresi var. Yaklaşık 175 bin dolarlık boya var. Aşkın emeği oldu.
7: Altın ve gümüş pullar benzersiz fırça darbelerinde gömülüdür.
10: Satırlardan bazılarının ne kadar ince olduğuna bakın. Bu başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir şey. Sallanan beşiğime hoş geldiniz. Her şey burada oluyor. Özel olarak boyanmış gitarı çevreleyen bakır bir sanat eserim var. Mikser, tost makinesi, içi dışı her şeyiyle çok uyumlu.
7: Mutfak kişisel sanat eserleriyle donatılmış mikseri ve ekmek kızartma makinesi Dean tarafından özel olarak boyandı ve her biri 1000 dolardan fazla. Mutfakta ayrıca paslanmaz aletler ve tam boy bir buzdolabı var. Bilgisayar kontrollü oymalı cam panellerin bir renk elbazesi var.
10: Bunlar gece muazzamdırlar. Farklı renklerde parlar ve değişirler.
7: Bir bilgisayar masası karavanı Dean'in yol stüdyosuna dönüştürüyor.
10: Tasarım çalışması yapmak için mükemmel bir yer. Müşterileri buraya getirebilir, birlikte konuşup değişiklikler yapabiliriz.
7: Yatak odasına Dean'in sanatı işlenmiş.
10: Bu alanda birçok ayna var. Birden kendini görmek bazen korkutucu olabiliyor. Yatak odasının güzel bir özelliği ise kendine ait lavabosudur. Yan tarafında bir koltuğumuz var.
7: Kraliçe yatak 10 metre daha depolama alanı açan hidrolik bir sistemle kaldırılıyor. LSD projektör ve 52 inç ekranla kanal değiştirmek bile teknolojik.
10: Ekran tavandan çıkar. Projektör açılır ve yatağınızdan film izleyebilirsiniz.
7: Ve mahremiyet istiyorsanız bu da onun başka bir yöntemi.
10: Bu özeldir. Bu sevdiğim bir kısım. Arkada biri dışarı çıkmak için hazırlanıyorsa düğmeye basabilirsiniz. Kapanan bir kapımız var.
7: Aracın 515 beygir gücünde bir dizel motoru var. Ancak araç konforlu yapıldı.
10: Havalı koltuk ve etrafınızdaki rahatlık hissiyle uçuyormuşsunuz gibi hissettiriyor.
7: Pano şeması uçuş öncesi kontrol listesine benziyor. Karavan kalkmadan önce devre dışı bırakılması gereken tüm sistemleri gösterir.
10: Dışarı çıkmadan önce buna bir göz atmak harika ama bütün ışıkların yeşil olması gerekir.
7: Dean yola çıktığında insanlar onun etkileyici aracını görmek için akın ediyor. Bazı sanat eserlerine göz atın ve efsanenin kendisiyle konuşun.
11: Bu karavanı aslında bu haftanın başlarında fark ettim. Burada yaptığın oldukça göz alıcı bir şey. Çok iyi olmuş.
10: Teşekkür ederim. Büyük tuvaller üzerinde çalışmayı ve çoğu insanın yapamadığı şeyleri yapmayı seviyorum. Her şeyde en iyi şekilde tanınmayı seviyorum. Dünyanın her yerinde geniş kitlelerle en karmaşık boya işlerini yaptık. Biri yaptığımız şeyi yaparsa bir sonrakine geçiyoruz çünkü bizde çok var.
7: Bu 18 yaşındaki çocuğun bir kapağın altında gizli bir odası olan karavanı var. Ama asıl neyin bir numara olduğunu görene kadar bekleyin.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
20: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
21: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
22: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
23: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz

0: Hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Mega karavanlar.
12: Mega karavan geri sayımını yeniliyoruz. Motosikletiniz için bir hidrolik asansörle sizi tam bir garaja ve atölyeye çıkaran Mobilman Cave 10 numarada. 9 numarada Lux Lady var. Bu tekerlekli ev iyi, temiz bir eğlence için tasarlandı.
13: Bence bu duşa 2 kişi sığabilir.
12: 8 numarada Icon var. Sağlam bir ahşap iç mekana sahip. Bu 600 beygir gücündeki karavan Sturgis'teki en fena araç.
14: Büyük ve fena.
12: 7. sırada Flamethrower var. Dışı alevli ve baş döndürücü. İçerisi ise bir parti mekanı. 6 numarada Iron Man var. Kendi mini spor salonu bile var. 5 numarada Artist Canvas var. Yüksek teknolojili aletlerin bulunduğu bir şaheser. Ve daha göreceğimiz mega karavanlar var. İzini bırakmak için gelmiş bir karavan dahil. Ve bodrum katında gizli odası olan bir araç. Geri sayımımızın 4 numarasına geliyoruz. Vista Grande. Bu yılki Sturgis gezisi için George ve Joe Eckhart yepyeni 2013 model bir mega karavan satın aldı.
15: Bu bizim 5 tekerimizde ilk sürüşümüz ve bomba gibiyiz.
12: 13 metre uzunluğu ve 8000 kilogram ağırlığıyla piyasadaki en büyük 5 tekerlilerden biri. Ama George'un karavanının bu yükü taşımakta hiçbir sorunu yok.
15: Maryland'den Sturgis'e onca yol geldik ve orada olduğunu bile bilmiyorduk.
12: Ve 4 metrelik garajı tüm oyuncaklarıyla doldurdular.
15: Oyuncağınızı bir kamyona ya da karavana yüklemek, oradan oraya taşımak, otelde kalmak yerine yalnızca evimizi yanımızda getiriyoruz. Golf arabamızı ve motosikletimizi de hepsini aldık.
12: Sturgis Karavan Parkları parti içinde parti olarak bilinir.
14: Nasılsın?
15: Harika gidiyor.
14: Kendine iyi bak.
15: Sturgis.
12: Ve golf arabanızda insanlarla sosyalleşmek bir gece rutinidir.
14: Her karavan bir partidir. Tam bir bomba gibi.
16: Bu güzel bir sundurma.
15: Onu beğendin mi?
12: Ancak doğru teçhizatla...
16: Biz de bayıldık dostum.
12: İnsanlar size gelecek. İçeride 3 metrelik bir tavanı var ve 100 metrekare devasa bir alan açan 3 slide out'u var. Yaşam alanında LED şömine de var. 50 inç düz ekran ve yerleşik bir deri şezlong.
15: Burada uzun bir kanepemiz var. Birisi üzerinde uyuyabilir ve ayrıca 3 açılır koltuğumuz da var. Tek yapman gereken oturmak, kolu çekmek ve bam!
12: Mutfak granit tezgahıyla döşenmiştir. Bir ocak ve tam boy bir buzdolabı.
13: Bu aracın benim için en büyük satış noktalarından biri çift genişlikli buzdolabıydı. Oldukça büyük yeri var.
12: Ama ana banyo, Joy'un en sevdiği yer.
13: Burası bütün evdeki en sevdiğim kısım. Çanak lavabo bir karavanın içinde mi? Bu gerçek mi? Cidden bayıldım. Ve küvet. Daha önce bir karavanda hiç küvet görmemiştim ve almam gerekiyordu.
12: Çok amaçlı garaj, George'un takıldığı yer.
15: Burası benim mağaram. Müzik setini ayarla, arkana yaslan ve müziği dinle. Banyoya gitmek için karavanın başından sonuna kadar gitmeme gerek yok. Çünkü bu kapının ardında yarım bir banyo var.
12: Düğmeye basın ve iki kraliçe yatak açılsın. Biri de koltuklu.
15: Presto.
12: Ve daha iyisi var. 5 dakikadan daha kısa sürede yükleme rampası eşref saati için sundurmaya dönüşüyor.
15: Buraya çıkıyoruz, akşamları rahatlıyoruz. Soğuk bir içecek içiyoruz. Burası tam bir cennet. Bu yaşam tarzı gerçekten harika bir şey.
12: Dövme yaptırma sanatını bilmeden Sturgis'a gidemezsiniz. Dünyanın en büyük seyahat eden vücut sanatı stüdyosuna göz atmak için geri sayıma devam ediyoruz. Tattoo RV. İngiltereli dövme sanatçısı Jeff Goet, mobil bir stüdyonun hayalini kurardı.
17: Çok seyahat ederim, çok sayıda etkinlik yaparım ve mobil dövme kamyonu tam bana göreydi diyebilirim.
12: Bu yüzden 2006'da bir mega karavan satın aldı ve aracına 13 metrelik bir çift römork bağladı.
17: Adeta yoldan geçen bir Hawaii fişek gibi. Parlak, uzun, bu şeyle nereye gidersen git, herkes hayran kalıyor.
12: 25 metrelik göz kamaştırıcı bir araç.
17: Kesinlikle dünyanın tepesinde oturuyorum. Tonlarca gücün varmış gibi hissediyorsun.
12: Beygir gücü 450 beygirlik bir aracın dizel motorundan geliyor.
17: Bunlar olmazsa olmaz yeni dişli kocaman lastikler.
12: Ve bu teçhizatı yolda tutmak için onlardan bir düzine gerekiyor. İki gaz tankı, önde 120 galon var ve arkada 100 galon daha var. Bu dövme stüdyosu erzağı olmadan 10 güne kadar dayanabilir.
18: Rhode Island'dan ayrılabilir ve Nashville, Tennessee'ye kadar gidebiliriz. Ve kimseye ihtiyaç duymadan eve tekrar dönebiliriz.
12: Jeff özel tasarladığı 1200 metrekarelik Amerikan bayrağı tentesiyle müşterilerini serinletir.
16: Pekala, başlıyoruz.
17: Kalıcı dövme, mobil dövmeci. Seni seviyorum.
12: İçeride istedikleri veya ihtiyaç duydukları ne varsa her şeye sahipler. Deri kanepeler dahil ve yer açmak için 4 metrelik slide outlar var.
19: Bu çok havalı. Hiç mobil dövme salonu görmemiştim. Ben de...
12: Jeff'in mobil stüdyosunu inşa etmesi 9 ayını aldı ve tüm ahşap ve metal işlerini kendisi yaptı.
17: Hazır mısınız? Başlayalım mı?
12: 3 adet 24 saat çalışan makineleriyle günde 15 kişiye kadar dövme yapabilirler. Ve her istasyonun ameliyathane kalitesinde sterilizasyonu
17: görmüş
12: var.
17: Görmüş olduğunuz tüm bu sabunluklar, kağıt havlu dispanserlerinin tümü kızılötesidir. Dokunmak zorunda değiliz.
19: Arı sokması gibi, bitmiyor.
12: Biraz dikkati dağılmasına ihtiyaç duyan müşteriler bir düğmeye dokunarak yerden çıkan 40 inçlik televizyonu izleyebilir.
19: Buna bayıldım. Çok güzel görünüyor.
12: Tıpkı bu eşsiz sanatsal çalışma gibi.
17: Şu an iyiyiz. Milyoner değiliz ama bunu yaparken eğleniyoruz.
12: Peki bu 18 yaşındaki çocuk milyon dolarlık bir karavana nasıl sahip oldu?
20: Mobil parti gibi.
17: Mega karavanlar.
12: Geri sayımımızın 3. sırasında The Great Escape. John Wills ve eşi Denise'in bir kaçış planı var.
13: Burada fazladan 500 bin insan var ama Sturgis'in sınırlarında olan en iyi yer bizde.
12: John'un yakın zamanda yenilenmiş 2008 model karavanı için kasabadaki en huzurlu yeri buldular.
18: Yıllar boyunca üzerinde çok fazla değişiklik yaptık ve geliştirmeler de yepyeni.
12: İlk fark ettiğiniz şey pürüzsüz 7 renkli fabrika boya işi. Ardından bir şeyler hareket etmeye başlıyor. Çatı tenteleri araç boyunca uzanıyor. Dörtlü slide outlar çıkıyor ve alanı 120 metrekarenin üzerine genişletiyor. Krem süet kanepeler var ve kestirmek için mükemmeller. Karavan dokunmatik ekranla kontrol ediliyor.
18: Yapabileceği şeylerden biri güvenlik kameralarınızı izleyebilir, televizyonunuzu kontrol edebilir ve panjurlarınızı kontrol edebilirsiniz.
12: Yerler ısıtmalı porselen karolu ve mutfakta havalı, hafif, bileşik granit, ankestre bulaşık makinesi ve baktığınız her yerde sağlam bir huş ağacı var.
18: Detayları, pervazları ve özel dolapları var ki pek çok karavanda bulunmaz.
12: Yatak odası aynalarla dolu ve dolaplarıyla birlikte 42 inç led var. Büyük banyoda çift lavabo ve yuvarlak bir duşu var. 600 beygir gücündeki motoruyla piyasadaki en güçlü dizel iticilerinden biri. Bu da John'un zevkine uyan bir nakli aracı.
18: Bebeğinizi gideceğiniz yere götürmeniz gerekiyor. Özel olarak tasarlanmış bu karavanın amacı, yüklemesi ve boşaltması olabildiğince kaygısız ve kolay.
12: İçeride cilalı alüminyumun arkada mega alet deposuyla panoramik bir görüntüsü var.
18: Çok özel motosikletimi koymak için çok özel bir yere sahip olmak istedim.
12: 110. yıl dönümüne özel sınırlı sayıda bir motosiklet.
18: Boyasında elmas tozu var. Buna bayılıyorum.
12: Bu motosiklet akıl dışı değil, görüş dışı. Yakından bak. 3 güvenlik kamerası her hareketinizi izliyor.
18: Kapınız çalındığında veya gece geç saatlerde bir ses duydunuz, televizyonunuzla tüm çevrenizi izleyebilirsiniz.
12: Sprinter, özel boya işi ve oyuncaklarla dolu bir mega karavan. 1 milyon doların üzerinde bir karavan.
18: Birçok şey ekledim ve yükseltme yaptım. Yani maliyeti artmaya devam ediyor.
12: Geri sayımımızın 2 numarasında The Graduate var. 18 yaşındakilerin çoğu sırtını sıvazlıyor ve mezuniyette bir iş bulma konuşması dinliyor.
20: Hallediyorum.
12: Ashton Guidry mega karavanıyla Sturgis'e doğru yola çıktı. Shane Guidry, Golf Coast Nakliye Şirketi'nin sahibi.
21: Ashton gerçekten çok iyi bir çocuk. 4.50 ortalamayla sınıfının en iyisi olarak mezun oldu.
12: Üniversitede başarılı olmak için müthiş bir örnek.
20: Bütün sözlerimi tutarsam sürmeme izin veriyor.
12: Eklenen 18 tekerlekli bir römorkla 2009 marka bir araç.
21: Zevkini çıkar, onunla güvendesin.
12: Sturgis'e baba oğul kaygan bir yolculuk olacak.
20: Sturgis'e ikinci gelişim. Pederle partiledik.
12: Bu özelleştirilmiş araç genç bir çocuğun rüyası ve 8 metre uzunluğundaki römorklar Ashton'ın tüm oyuncaklarını taşıyor. Her şey tabletten ayarlanır. Slide out'lardan iç ısıtmaya kadar. İçerisi 90 metrekare. Her yeri LED aydınlatmalı.
20: İç mekanın bu şekilde olmasını seviyorum. Kırmızı renkler, kırmızıyı seviyorum. Yani bu rengin üzerindeki ışıklandırmayı. Çok güzel.
12: Ve düz ekranlar sayılamayacak kadar çok.
20: Tüm otobüste, bizde sanırım sadece 3 televizyon. Hayır, 4 televizyon, 6 televizyon var. Yani bütün otobüste 6 televizyon var. En sevdiğim televizyon işte orada.
12: Çarpacak çok yer var.
20: Kanepe bir çekyata dönüşebiliyor.
12: Ve aracın altındaki depolama bölmelerinden birine ne yaptıklarına inanamayacaksınız.
20: Arkadaşlarım ne zaman gelse veya kalacak bir yer lazım olduğunda ekstra yatak odamız.
12: Çılgın olan şey oraya içeriden girebilmeniz. Yerdeki bir kapıdan.
20: Özel lüks bir araç. Her türlü harika özelliğe sahip.
12: Uzay mekiğinden fırlama bir şeye benzeyen mutfakta özel bir bilgisayar var. Ahşap dolapların ve kaplamaların üstünde ve altındaki aydınlatmalar Ashton'ın istediği gibi.
20: Mobil parti gibi.
12: Mutfakta ve ebeveyn banyosunda porselen zeminli ve el yapımı cam karolar var. Ebeveyn yatak odasında daha fazla led var ki bu orada uyumak için başka bir neden.
20: Büyük rahat bir kral yatağım, televizyonum var. İşte uzaktan kumandamız. Bununla her şeyi kontrol edebilirsiniz. Yataktan çıkmak zorunda değilim.
12: Görüntülü kapı zili bile uykucuları ayağa kaldırmıyor.
20: Dışarıda bir kamera var. Burada ekranı var. Ve buradan konuşabiliyorsunuz. Yatağınızdan kalkmadan kapıyı açabilirsiniz.
12: Dışarıda gösterilecek daha çok şey var. Ashton'ın en sevdiği renkte özel boya dahil.
20: Beğendim. Kırmızıyı severim. Bütün eşyam kırmızı. Burada harika tuhaf bir desen bulunuyor. Ve sonra siyahın üzerindeki kırmızı rengi görebiliyorsunuz.
12: Ve sonra Ashton'ın aracının MVP özelliği olan yeri var.
20: İşte burada eğlence merkezim var. Buzdolabı, televizyonla. bagaj ve ıvır zıvır gibi şeyler için harika bir şey. Hepsi karbon fiber.
19: Hadi!
12: Bu dev hediyeye bir teşekkür notu yeterli olmayacak.
20: Bana otobüsü verdiği için babama teşekkür etmenin yolu beladan uzak durmak.
12: Şunu bilin, karavan babadan kalma bir yadigar. Ve yaşlı adamın 2.8 milyon dolarlık yeni halini görene kadar bekleyin.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Engin Can.
22: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
22: Bonus kıllı.
2: Ne?
22: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
23: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
22: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldım şu an.
22: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
24: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
25: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
28: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
29: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
30: Benim iyi uyumam lazım.
31: Benim iyi uyumam lazım.
32: Benim iyi uyumam lazım.
33: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
34: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
35: Burası

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Mega karavanlar.
12: Her yıl binlerce karavan Sturgis'e seyahat ediyor ama hepsini geride bırakan bir mega karavan var. Sturgis geri sayımının bir numarasında The Mac Daddy. Bu yıl Shane Guidry ve oğlu Ashton Sturgis'e giden yolda baba oğul mega karavanlar konvoyunda.
13: New Orleans'tan başladık, Oklahoma'ya gittik. Albuquerque, New Mexico'ya gittik. Aspen, Colorado'da kaldık. Ve şimdi Sturgis'teyiz. Bunu yapmamın tek nedeni yaratıcı olmayı seviyorum. Oğlumla birlikte halledebiliriz. En iyi arkadaş olup büyümeye devam edebiliriz. 2009 modeli o kullanıyor. Bense yeni bir 2014 model inşa ettim.
12: Shane kesinlikle aracı geliştirdi. 2014 model mega karavanı 9 metrelik bir römorkla türünün tek örneği oyuncağını taşıyor. 500 beygir gücünde motorla çalışan 4 tekerlekli bir araç.
13: Sürmesi gerçekten eğlenceli.
12: Bu kadar eğlencenin bir bedeli var. Son taksidi 2.8 milyon dolar. Bu da onu şimdiye kadar satılan en pahalı karavan yapıyor. Bu kadar fazla parayla da kaliteli bir aracınız olur.
13: 500 beygir gücü var. 1100 kilonun üzerine torku var ki bu da 9000 kiloluk römorkları dağların yukarısına taşımanızı sağlar. Geri dönme endişesi olmadan.
12: 3 slide out 100 metrekarelik bir dinlenme alanı açar. Karavanın 7 düz ekranı ve 2 uydu sistemi var. Mac Daddy, Apple tabanlı bir saman sistemiyle çalışır. Mutfakta Brezilya ahşap dolaplar, mozaik karolar, kristal çivili gümüş tokmaklar ve aynı zamanda bir fincan kahve yapabileceğiniz bir alan var.
13: Ankastre'de biriken sıcak su cezveye boşaltılır. Böylece sabah ilk iş bir fincan kahve içebilirsiniz. Burada özel bir lavabomuz var. Çok güzel tesisat donanımımız var ve elbette karavanın güzel yanı bir duşa sahip olması. Precast değil ki bu güzel bir şey. Çoğu karavanda bu yok. Tamamı porselendir, mozaik çinileri var, gerçek camı var. 3 modlu bir duş başlığı var ki bu çok hoş. Evinizdeymiş gibi hissettiriyor. Burası kral boyutlu bir yatak odası. 42 inç plazması var. Bayıldım, ben hep burada kalabilirim.
12: Dışarıda Shane'in son derece iyi bir bagaj düzeneği var.
13: İşte burada bagajda 42 inçlik bir plazma var. Barımız da var. En sevdiğim içecek ve meşrubatlar burada. Buz için bir kova, bagajı güzelce kullanıyoruz. Burada yemek yapabiliyoruz. Başka hiçbir karavanda olmayan güzel, hafif mavi bir granit tezgahı var. Barbekümüz var. Fazla alan olsun diye ayrıca açılan bir masamız da var. Bu aynı zamanda hafif granit.
12: The Mac Daddy yola çıktığında bazı aletleri vardır. Lastik basıncı monitörleri, çarpışma önleyici kontroller ve ön panelde görünen 5 kameralı bir gözetleme sistemi.
13: Sturgis'e giderken, motosikletler gibi bu dağlardan geçerken büyük bir güvenlik artımız var.
12: Kameralar karavan ve römorkların 360 derecelik bir görüntüsünü yakalar. Aracı sürmek için şeyinin direksiyonda olması bile gerekmiyor. Arkadaşlarını veya ailesini teknolojiyle ülkenin dört bir yanından takip edebiliyor.
13: Aynı zamanda hız monitörü var. Böylece hızını görebiliyorum ve onları telefonla arayıp şöyle uyarabilirim. Hey millet, yavaş olun. Aceleniz yok. Sturgis'i görmek ve etkinliğin tadına çıkarmak için bir karavan getirmek gerçekten iyi bir fikir.
14: Sturgis!
12: Sturgis de en büyük, en fena, en çılgın araçlar kazanır. Ve McDaddy diğerlerinden üstün kılan şey hem tarzı hem fiyatıyla McDaddy'nin kendisi tarafından tasarlanan türünün tek örneği özel iç mekanı.
13: Tasarımın ilham kaynağı açıkçası çok ferah hissettirmekti, çok temiz. Pozitif enerji, pozitif aura. Bu yüzden çok fazla beyaz kullandık. Beyaz duvarlar, beyaz kanepeler, beyaz tezgahlar.
12: Ama egzotik deri süslemeler bu mega karavanı benzersiz kılıyor.
13: Deve kuşu baskılı deri. Burada yılan derisi baskılı bir modelimiz var. Otobüs boyunca mavi vatoz var. Bu da araca biraz kontrast katıyor.
12: En son yüksek teknoloji özellikleriyle ve en uç oyuncaklarıyla ve bu multimilyon dolarlık teçhizat geri sayımımızda bir numaralı mega karavan unvanını kolayca alıyor.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Engin Can.
17: Dedeciğim.
16: Yoksa sen de mi bonus doldun?
17: Bonus kulu.
16: Ne?
17: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
16: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
18: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
17: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
16: Yıkıldım şu an.
17: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
19: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Fırsat, fırsat, fırsat. Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Mayıs'tan hediye. Seri tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Mayıs kulüpte. Bu fırsat kaçmaz.
24: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
25: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
26: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
27: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
28: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
29: Servis geldi. Çantam hazır mı?
30: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
31: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Merhaba. Bu benim yeni atölyem. Bunlar yeni aletlerim. Ve bu da yeni ofisim. Sayın Başkan. Derhal efendim. Evet. Yeni elektrikli süpürgem. Yeni bıçkı tezgahımız. Yeni boyama alanımız. Bunlar da diğer ıvır zıvırlar. Yeni tabelam. Yeni basket potamız. Ve bunlar da diğer iş tezgahlarımız.
1: Ne yapıyorsun orada?
0: Yeni atölyeyi gösteriyorum.
1: İşine dön hadi.
0: Tamam. Adım Brad Lewis. Panel vanları yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görün.
2: Oo, aman tanrım.
0: Hadi be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Onu evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında karavanda yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca ve karavan hayatına talep artınca Chevy Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Önceki dükkan artık dar geliyordu. Rahat değildik. O yüzden yoğun trafikte bu caddede yeni bir dükkan aldım. Eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Onu evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında karavanda yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca ve karavan hayatına talep artınca Chevy Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Önceki dükkan artık dar geliyordu. Rahat değildik. O yüzden yoğun trafikte bu caddede yeni bir dükkan aldım. Matt ve ben eğlenmeyi seven tipleriz.

0: Geçen araçları dinleyip araç tipini tahmin etmeye çalışıyoruz.
1: Dört araç geliyor.
0: Tamam.
1: Yaklaştılar.
0: SUV. Kamyon. Sedan.
1: Bir tane kaldı.
0: SUV?
1: Hayır, hiçbirini bilemedin. Kamyon hariç.
0: İşte.
1: Evet.
0: Biri geliyor. Güvenlik prosedürü devrede.
1: Araç bir, kamyon.
0: Hayvan. İçeri park et, buraya gel. Başardın.
2: Evet.
0: Hoş geldin.
2: Merhaba.
0: Nasılsın? Bugün Taylor uğrayıp aracını bırakacak. Hikayesini dinlemek ve nasıl bir karavan istediğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu aracı almaya nasıl karar verdin?
2: Aslında karavan haline getirebilirsem Texas'taki 254 ilin tamamına gidebilir, tüm seçmenlerin kaydını yapabilirim diye düşündüm. Ailem 1887 yılında kayıtlı seçmen statüsündeki ilk siyahi Texaslılar arasındaydı. O yüzden bu görevi benim üstlenmem gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ve karavanı kendin yapmaya başladın. Ne zaman başladın peki?
2: Noel'den hemen önce.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki süreç nasıl gitti?
2: Aslında çok eğlenceliydi. Bir sürü şey öğreniyordum. Üstelik de hiçbir parmağımı kesmedim.
0: Güzel.
2: Bilmiyorum, bu iş gerçekten zor.
0: Doğru. Bu gezide nelere ihtiyacın olacak?
2: Rahat çalışabileceğim bir alanım olsun istiyorum. Bütün günüm çalışarak geçecek. Ama bir yandan da ev konforunda olmalı. Araç küçük, farkındayım. Ama duşum da olursa elbette bu benim için gerçekten şahane olur.
0: Evet.
2: Gittiğim her yerde sporuma devam etmek istiyorum. Ama her an bir toplantı çıkabiliyor ve son dakikada duş almak zorunda kalabiliyorum.
0: Taylor uzun boylu bir kadın ama panel van küçük. Karavana rahatça uyuyabileceği bir yatak, bir çalışma masası ve bir de duş sığdıracağız. Ve üstüne bir de konforlu bir yaşam alanı yaratacağız. Madem bir Texaslısın, karavanda mutlaka Texas'tan bir şeyler olması gerektiğini biliyorsundur, değil mi?
2: Elbette biliyorum.
0: Ben fanatik Texaslıyım.
2: Evet.
0: Bacağımdaki dövmeye bakar mısın?
2: Aa, inanmıyorum. Vay. Biliyor musun, gerçek bir Texaslıya her zaman güvenirim. Çünkü gözünde o Texaslı bakışı vardır ama evet, sanırım benim tarzım çiftlik evi şıklığı. Kesinlikle.
0: Neler yaptığını görmeme izin var mı?
2: Gülmeyeceğine söz veriyor musun? Tamam.
0: Tamam, görmeyeceğim. Peki. Söz veriyorum. Taylor panel vanda zaten bir şeyler yapmış. İşin doğrusu gösterdiği gayreti takdir ediyorum. Herkesin istediği o işini kendin yap ruhuna sahip olması çok hoşuma gitti. Bazı işleri bitirmişsin.
2: Evet, daha önce bu aletlere hiç dokunmamıştım.
0: Hayır,
2: bile.
0: Güzel olmuş.
2: Yapma, hayır.
0: Geri girebilir miyim?
2: Tamam, gel hadi. Hadi.
0: Harika. Yerleşim planımızda buraya koltuk koymuşsun zaten. Tamam. Burada bir koltuk, karşısında bir koltuk olsa yatak olarak da kullanabilirsin. Duş şu anda durduğun yerde olacak. Burada ufak bir mutfak dolabı, üstünde güzel bir tezgah. Yemek pişirmeyi seviyorsan tezgah şart, değil mi?
2: Evet.
0: Yani bir an önce hazırlıklara başlasam iyi olur. İlk olarak burayı biraz toparlamam gerekiyor.
2: Evet, ahşap döşemeyi mutlaka kullan.
0: Seni kırar mıyım hiç? Bir karavan yapacaksan karavan hakkında her şeyi öğrenmek zorundasın. Taylor iyi ki bize geldi. Ona harika bir karavan yapacağız. Matt.
1: Efendim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Elektrik kablolarını.
0: Böyle bir şey yapacağız. Gayet basit.
1: Hep uzun araçlarda çalıştığımız için kısa da olabilecekleri gerçeğini unutuyoruz, değil mi?
0: Doğru.
1: Küçük karavan yapmak bayağı ilginç olacak.
0: Taylor'ın aracına girdik ve daha detaylı bir inceleme yaptık. Artık yapım sürecinin ilk aşamasına başlamak için hazırız.
1: Taylor'ın kurduğu iskeletin çoğu parçasını değiştiriyorum. Bu parçalara biraz asıldığımda pek sağlam olmadıklarını gördüm. Taylor'ın aracı çok farklı. Duvarlarda acayip yerler var. Mesela bu destek parçaları çıkıntı yapmış. Mesela bu parça da öyle. Yani bu yapıya uygun bir iskelet yapmazsanız bu sizin mekan tasarımınızı ve duvarlardaki eğimleri çok etkiler. Bakalım yaptığım eğimli çerçeve buna eğim vermeme yardım edecek mi? Bunu 5 santim kadar kısalttıktan sonra buraya çakacağım. Ve araç duvarındaki kavisi buna da vermeye çalışacağım.
0: Tamam.
1: Beni teselli etmeye mi geldin?
0: Evet. Evet. Taylor tavana fan deliği açtı.

0: yapma azmiyle pek çok kez araca girmiş ama bir türlü yapamamış. Nedense korkmuş. Ben şunu savunuyorum, korkularını yenmek istiyorsan onlarla yüzleşeceksin. O yüzden fan deliğini kendisi açsın diye onu buraya çağırdım. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Aman tanrım.
0: Biraz değişmiş sanki değil mi?
1: Şuraya bak. Çok ama çok değişmiş.
0: Evet.
1: Yepyeni aracımın tavanına kocaman bir delik açma korkumu yenebilmek için bugün atölyeye geldim. Bakalım bunu başarabilecek miyim?
0: Önce bunu, sonra da bu fana takacağız.
1: Tamam, harika.
0: Fan montajını bugün birlikte yapacağız.
1: Önce bir moral konuşma sağlayayım lütfen.
0: Moral konuşması.
1: Nasıl bir mücadele verdiğimi biliyorsun, öyle değil mi?
0: Tamam. Karavana göre insanlar... Vay, bunu sen mi yaptın diyeceksin. Sen evet, fanı ben taktım diyeceksin.
1: Yalan mı?
0: Ama
1: zaten ben takacağım.
0: Şimdi bunu kesmezsen bunu asla söyleyemeyeceksin.
1: Aman tanrım yardım
0: Bence
1: et.
0: Bence çok utanç verici.
1: Ama risk çok büyük. Tamam, yapıyorum. Tamam.
0: Evet. Tamam, çok iyi. Güzel.
1: Kötü mü oluyor?
0: Hayır.
1: Harika.
0: Hafif zikzaklı ama beğendim. Kumaş kestikleri zikzaklı makaslar var ya,
1: evet.
0: Ona benzemiş biraz.
1: Ona sürfile makası deniyor. Evet, içime su serptin.
0: Tamam, Matt'ten daha iyisin.
1: Beni işe alsana.
0: Tamam. Başardın.
1: Aman tanrım.
0: Birlik açıldı.
1: Başardım. Bu harikaymış.
0: İşte bu kadar.
1: Şuraya bak.
0: Harikasın.
1: İnanamıyorum. O kadar çok şey yapılmış ki. Gerçekten de bir eve benziyor artık ve yakında ben orada yaşayacağım. Çok heyecanlıyım.
0: Müthiş bir şey başardı ve korkularını yendi. Neler oluyor? Seni kim içeri aldı?
2: Burası çok büyük. Girdiğimi kimse görmedi.
0: Ne yapıyorsun?
2: Masayı hazırlıyorum.
0: Evet, yemek mi getirdin?
2: Hazır mısın?
0: Evet, hazırım.
2: İşte Taylor vizyonum.
0: Bakayım. Vay canına.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Harika.
2: Burada. Taylor'ın karavanı için Texas şıklığı tarzında bir şey istediğini söylemiştin ve ben de böyle derleme yaptım. Bazı şeyler için senin onayına ve görüşlerine ihtiyacım var. Renkleri birlikte seçebiliriz mesela.
0: Çok güzel.
2: Farklı seçenekler getirdim. Ama ilk izlenimini merak ediyorum.
0: Beğendim. Texas'a özgü detaylar görüyorum.
2: Evet.
0: Deri Texas'ın mavi bone
2: çiçeği. Evet, mavi bonelerle Texaslı olmanın gururunu hissettirmek istedim. Hazır mavi bone çiçeklerinden konu açılmışken görmeni istediğim bu bizim duvar kağıdımızdı. Daha önce hiç yapmadığımız
0: duvar
2: bir şey.
0: Duvar kağıdından hiç anlamam.
2: Tamam, evet. Ama duvar kağıdının yerine karar verelim ve...
0: Duvar.
2: Evet. Karavandaki yeri neresi olacak diyorum. Karavan çok karanlık değil. O yüzden bununla dikkat çekici ve eğlenceli bir odak noktası yaratabiliriz. Karavanın her yerinde kullanmayacağız.
0: Evet.
2: Düşündüm de belki...
0: Bu çiçeklerle kuşatılmış olmak çok ürkütücü
2: Haklısın.
0: Bir duygu.
2: Arka kapılara panel yapmayı düşünür müsün?
0: Bence panel güzel olabilir. Genelde boyuyoruz ya da ahşabı doğal haliyle bırakıyoruz.
2: Evet.
0: Biraz daha şık bir şey yaparsan hoşuma gider doğrusu.
2: Bu parçaysa üstünü örttüm çünkü...
0: Bütün iller var mı?
2: Evet, Taylor Texas'ın her iline gitmek istiyor.
0: Evet.
2: Hepsini görmek istiyor demiştin. Bu illerden birine gittiğinde eline bir bozuk para alıp o ili kazıyorsun. Ve harita renkleniyor. Yani Texas'ın nerelerine gitti, nerelerine gitmedi takip edebilecek.
0: Harika.
2: Bunu sever diye düşündüm. Bir de bu deri evrak tepsisine aldım ama sonra... Sen hiç deri minder yaptın mı?
0: Hayır, yapmadım.
2: Yapalım mı?
0: Evet.
2: Suni deri kullansak daha iyi olmaz mı? Bence çok daha...
0: Bence de. Çünkü yatağını hazırlarken eminim üstüne bir çarşaf örter.
2: Teşekkür
0: Eline
2: ederim.
0: Sağlık. Bu karavan harika olacak. Harika.
2: Teşekkürler. Umarım o da beğenir.
0: Sen burada takıl, masayı güzelleştir. Ben işe
2: Ben de birazdan geliyorum. Karavanda birkaç yerin ölçüsünü almam lazım. Hata yapmak istemiyorum.
0: Hepsini sığdırırız, merak etme.
2: Hepsi bu kadar değil ama.
0: Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Birinci aşamayı tamamladık. Sıra geldi ikinci aşamaya. Karavanın duvarları, tavanı ve zemini tamamlandı. Bugün koltuklara ve dolaplara başlıyoruz. Bunların yapımı tamamlandıktan sonra da karavana montaj işlemine başlayacağız.
3: Bu kutunun önünde su deposu olacak. Sonra bunların üstüne...

0: Bu tip kısa panel vanların çoğunun içinde su deposunu koyacak yer olmaz. Çünkü zemin daha düşüktür. Ama uzun panel vanlarda su deposunu araç içine koyabiliyoruz.
1: Ben de diğer parçaları monte edip birkaç ayar yaptıktan sonra su borularını döşemeye başlayacağım. Evet.
2: Çok güzel.
1: Aha. İyi oturdu mu?
0: Evet. Cuk diye oturdu. Açık hava duşu bu dar alanda olacak. Burada.
2: Önemli olan çalışması. Sence de öyle değil mi?
0: Evet.
2: Matt.
0: Efendim.
2: Getirdiğim bu koli bayağı ağırmış. Kalk da biraz. Ne yapıyorsun?
0: Şey, lenslerimi takıyorum.
2: Gözlerine cam mı soktun?
0: Evet.
2: Biliyorsun Tyler bir ofis alanı istiyor ve... İyi misin?
0: Hayır.
2: İyi misin?
0: Evet, Taylor ofis alanı istiyor, biliyorum.
2: Abartıyorsun dostum, ben o işi hallettim. Ağlama. Panel vanın ön yolcu koltuğunun yerine döner koltuk koymaya karar verdim. Çalışmak istediğinde yolcu koltuğunu döndürecek ve yemek masasını önüne çekecek. Ve ben koltuk işini hallederken Matt bacak bacak üstüne atmış beni seyrediyor.
0: Evet, onu şuraya takacaksın. İsmini değiştirme şansın olsaydı hangi ismi isterdin?
2: Herhalde Maximus Pegasus. Senin adın ne olurdu?
0: Kesinlikle Sword olurdu.
2: Sword?
0: Evet, Sword.
2: W ile mi?
0: Evet, adım Sword olurdu. Ah, Brett, kablolar bu küçük şeyden geçiyor galiba.
2: Delikten mi?
0: Ah, sıkıştım burada.
2: Öne doğru çek. Evet. Artık çalışmaya hazırsın.
0: Geç şunu.
2: Ve bir de bu taraftan inebiliyorum. Dolapların çoğu tamam, koltuklar tamam. Şimdi sıra gerçek ev atmosferini yaratacak son dokuşlarda. Çok şık duvar apliklerimiz var. Hiç üst dolabımız yok. O yüzden aplikleri normalden daha yukarı takacağız ve burası gerçek bir ev ortamı gibi olacak.

0: sürecin son aşamasına, yani üçüncü ve en zor aşamasına geldik. Son dokunuşlarla hem güzel hem de yola çıkmaya hazır bir karavan yaratmak zorundayız. Ve tabii ki son kontroller var. Biten su tesisatı hala çalışıyor mu? Elektrik tesisatı çalışıyor mu? Lambalar hala yanıyor mu? Şu anda mutfak tezgahının yapımına başlıyorum. Uzun bir süreç. Ağacı önce planyadan geçirerek biraz daha hafifletip incelttim. Sonra tüm bu parçaları birleştirip en uca doğal bir parça yapıştıracağım. Tezgahta birkaç farklı kereste kullandım. Ama bittiğinde doğal bir ağaç kütüğünden yapılmış gibi görünecek. Şahsen ben şimdiye kadar hiç karavanda böyle bir tezgah görmedim. Çok zamanımı aldın dostum. Artık yerine gidebilirsin. Özel tasarım diye buna denir. Evet. Merhaba.
1: Merhaba Brett.
0: Nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Bak annemle geldim.
2: Merhaba.
1: Anella.
0: Merhaba Brett.
2: Anella.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
0: Evet.
2: Bir karavanla tüm eyaleti dolaşıp seçmen kaydı yapacağını söylediğinde sen ciddi misin dedim ama aklına bir şey koymuşsa mutlaka yapar.
0: Annenin geleceğini bilmiyordum. Heyecanım ikiye katlandı. Gidip karavana biraz daha süslesene. Texas kesine bir Texas karavanı yakışır diye düşündüm. Burası Texas'ın başkenti, yani karşımızdaki her şey Texas.
1: Aha, o kadar heyecanlıyım ki.
0: Texas karavanını görelim mi?
1: Kesinlikle.
2: Elbette.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım, evet.
0: Açıl susam açıl.
1: Oh tanrım. Burası şahane olmuş. İnanamıyorum, çok güzel.
0: Peki. İlk dikkatini
1: gördüğüm
0: çeken
1: her
0: ne oldu?
1: Şey. Bak sanki Texas'ı görüyorum burada.
2: Gözlerime inanamıyorum. Ne kadar
1: bu gerçekten
2: güzel.
1: Benim karavanım mı?
0: İçeri girsene.
1: Tanrım inanamıyorum. Şahane olmuş.
0: Mutfak tezgahı Texas ağaçlarından yapıldı.
1: Muhteşem.
0: Sedir ağacı.
1: Ben yani gerçekten
2: bayıldım.
1: Ben konuşamıyorum, aman tanrım. Eyvallah. Çok iyi.
0: Üç kişi olunca biraz sıkışık galiba ha? Tamam, bir saniye. Nasıl ama?
1: Yok artık. Aman tanrım.
2: Çok güzel.
0: Burayı biraz genişletmiş olduk. Ama küçük bir sürprizim daha var. Buraya ufak bir ofis alanı yaptım.
1: Aa, inanamıyorum.
2: Çalışma masan da var. Gerçekten çok güzel.
1: Aman tanrım.
2: Harika bir şey.
1: Anne şuna bakar mısın?
2: Gözlerime inanamıyorum.
0: Lavaboya
1: çok güzel. Evet, o kadar güzel ki. O çeşmeyi açabilir miyim?
0: Çalışıyor ya.
1: Buna inanamıyorum. Çok iyi.
0: Duşta da kullanacaksın.
2: Ciddi misin?
0: Evet, durun göstereyim. Bunu kaldırıyorsun.
1: Aman tanrım, nasıl?
0: Bu hortumu çeşmeye takıyorsun.
2: Bir saniye. Tamam, şimdi anladım.
1: Evet. Yok artık. İnanamıyorum. Harika.
0: İşte bu. Uyuyacağın yatağı görmek ister misin?
1: Evet, evet isterim.
0: Sağırsın.
1: Oh tanrım.
0: Pekala, bu küçük şahane masa böyle dönebiliyor.
1: Şuraya bak.
0: Yani bunu böyle itip yolu açıyorsun. Artık masadan kalkabilirsin ama bu sadece bir masa değil. Önemli bir
1: tamam.
0: Daha var.
1: Harika.
0: Yatağın
1: aman tanrım.
0: Evet işte böyle. Evet, bunu buraya güzelce oturtuyorsun. Minderleri de koyalım.
1: İnanamıyorum. Şuraya evet. Bak anne, gördün mü?
2: İnanamıyorum.
1: Mükemmel. Buna bayıldım.
0: İşte yatağın.
2: Muhteşem.
1: Şahane bir şey bu.
2: Sana
1: da yer var anne, gelsene.
2: Harika, bekle geliyorum.
1: Aman tanrım, çok iyi.
0: Buraya o kocaman yatağı
1: evet.
0: Sığdırdık.
1: Evet,
2: çok
1: bu harika.
0: Evet, Texas kesin sırasında sana eşlik edecek bu harika Texas haritasını Casey buldu. Harita bütün illeri gösteriyor.
1: Evet.
0: Bir ile gittiğinde o ile haritadan kazıyorsun.
1: Evet, gerçekten mükemmel.
0: Nasıl ama?
1: Evet, buna bayıldım. Çok güzel, çok güzel. Anne bu nedir biliyor musun?
2: Hayır.
1: Bu gördüğün şey 1867 yılının seçmen kayıt listesi. İnanabiliyor musun?
2: Ciddi misin?
1: Chet Felder. O benim atalarımdan biriydi. Buna
2: çok
1: inanamıyorum
2: enteresan.
1: Gerçekten.
2: Evet.
1: Ve O benim ilham kaynağım oldu. Çünkü 1867 yılında bu eyalette oy kullanmak için kayıt yaptıran ilk siyahi Teksaslılardan biriydi.
0: Ve onlar sana haritayı kazımana evet. Hep hatırlatacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Pekala, bu kim peki?
1: Bu benim büyük annemin büyük büyük annesi Sally. Bu ülkede köle olarak doğmuş. Kendine bir hayat kurarken neler yaşadığını sık sık düşünüyorum ve onu bu karavanda görmek gerçekten bana çok iyi gelecek.
0: Evet, harika bir duygu olmalı.
1: Teşekkür ederim.
2: Ve şimdi onun büyük büyük torunu tüm eyaleti dolaşıyor. Evet.
0: Senin hikayen de burada başlayacak.
1: Evet, hala inanamıyorum.
0: Burada başlayıp yolda devam edecek.
1: Yol hiç bitmez ki.
0: Evet, arka tarafı da görelim mi?
1: Elbette.
2: Aman tanrım.
1: İnanamıyorum, mavi boneler. Aman tanrım. Anne şuraya bakar mısın?
2: Evet, çok güzel.
1: Bu çiçek Teksas'ın sembolü. Tanrım çok güzel olmuş.
0: Ve bu kapağı açtığımızda bakalım ne varmış. Açık hava duşu var mı? İki duşun ve bir
1: ne?
0: De...
1: Yok artık.
0: İşte bu.
2: Gerçekten de harika bir şey yaratmışsınız.
1: Bundan daha iyisini düşünemiyorum.
0: Fandilini sen kestin ama.
1: Evet, elbette evet. Ben kestim. Bu arada sana bir sürprizim var. Bir saniye bekler misin? Tamam. İlk tanıştığımızda seçmen kaydı yaptırdın mı emin değilim demiştin değil mi? O yüzden de sana... Şimdi
0: bilmem gerekirdi.
1: Seçmen kayıt formu getirdim. Kaydını yaptırabilirsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, bu da benim sana hediyem olsun.
0: Tamam, bu senin.
1: Anahtarım.
0: Artık sizi rahat bırakayım da karavanın tadını çıkarın. Hadi.
1: Aman tanrım, hala inanamıyorum. Çok teşekkür ederim Brett. Ellerine sağlık.
2: Teşekkürler.

0: Fincan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?
5: Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
12: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Drew'un kafasına girdim. Ama gerçek bir araba hastası olman için araban güzel göründüğü kadar güzel gitmelidir. Önemli olan kaputun altında ne olduğu. Drew'u buna ikna etmeye çalışacağım. Bu arabadaki motora.
1: Kapsak mı? Duralım mı? Durdu.
0: Bütün aileyi mi getirdin?
1: Evet, getirdim.
0: Ciddi misin? Hadi atla. Siz biraz bekleyin bizi. Bugün büyük bir karar vereceğiz.
2: Hayır,
0: hadi Drew.
2: Durun. Bir dakika.
3: Yıka beni.
2: Oldu, tamam.
1: Birazdan görüşürüz.
3: İyi eğlenceler.
2: Şöyle söyleyeyim. Drew sıradan bir insandan daha fazla araba meraklısıdır. Ama bana göre yine de daha gerçekçi bir adamdır. Eğlenceli görünüyor.
3: Eğlence doğru kelime mi, bilemedim.
4: Bence o düşününce kafamda eşit dediğim şey onun bir minibüs olması. Ama normal bir minibüse kıyasla biraz daha güçlü bir minibüs olabilir.
0: Kaputun altındaki motor için çabuk karar vermeni isteyeceğim.
1: Eyvah.
0: Bu arabanın olayı V8 olması. 16 valve. Eyvah, büyük. Yaklaşık 800 beygirlik motor. Aman.
1: Tamam, ben iyiyim. Bu benim ihtiyacımdan çok daha hızlı. Ben bölünmüş bir yolda birini sollayabildiğim sürece sorun yok. Aman tanrım. Sanırım şu anda yer altındayız. Ant bir arabayı nasıl kontrol edeceğini kesinlikle biliyor ama benim mutfak dolaplarından ve fayanslardan ibaret olmadığımı bilmiyor. Bu yakışıklı suratın arkasında bir Evil Knievel var.
2: İlk olarak, evet, in lütfen. Sen arabayı düşünme, ben çekerim.
1: Hayır, bırak.
3: Ciddi misin?
1: Geri geleceğim ve sizi de bindireceğim.
2: Bir oylama yapacağım. En fikirseniz el kaldırın. Drew bir heyecan meraklısı mıdır? Evet. Ne? Değil mi sizce?
3: Ben bilemiyorum.
2: İyi şanslar.
3: Bence ileri düzey pasta yeme yarışması sever. Ve abartılı büfeleri sever.
0: Şimdi şu tarafa dön. Zemin fazla tümsekli. Şimdi hızlan.
1: Şimdi mi?
0: Evet, düz git ve biraz hızlan. Daha hızlı. Şimdi çevir direksiyonu. Çevir.
1: Öyle mi? Bu şekilde mi?
0: Sayılır. Dur, aman. Çok fena karardı
1: bir anda. Daha önce bu kadar güçlü bir otomobil sürmemiştim.
0: Şimdi sadece sürüyorsun. Senin olduğunu düşün. Bas. Aman.
1: Otomobilden bir parça düştü.
0: Bu arada orada bir sürü taş vardı.
2: Arabadan bir şey sızıyor.
1: Bas diyen sendin.
3: Ne oldu?
1: Kim koydu o taşları oraya?
0: Şuna bak. Buna kanama deniyor. Arabadan kan akıyor.
2: GPS sistemleri taşları haber verme teknolojisine sahip midir?
3: Taş var, dikkat.
1: Evet, neden yok? Benim arabaya koyabilir miyiz?
0: Şoför koyacağım ona.
3: Eski klasik arabaların görüntüsünden hep bahsederdi. Ama içine modern teknolojileri koymak isterdi.
0: Ne çok eğlendik, baksana. Arabayı haşat etmeden önce iyi düşün. V8 motor.
1: Evet.
0: Yaklaşık 800 beygir güç, 950 Newton tork, 16 sübap, süper şarj, turbo, hepsi var. Motor budur, bunu seçelim.
1: Bence bu otomobilin her şeyi harika.
0: Evet.
1: Bu motor gücü kesinlikle olağanüstü.
0: Tamam.
1: Ama ben elektrikli istiyorum.
0: Senin arabayı elektrikli yapmıyoruz ama.
1: İstiyorum. Evet.
0: Ne?
4: Bunu buradan mı bırakıyoruz yani?
1: Yardım edin de itelim.
4: Yok, ben etmem.
1: Vitesi boşa alayım.
4: Sana
2: bu belayı
4: gelsin.
2: Kendin açtın başına.
3: Seni seviyorum.
1: Yapmayın ama. Gerçekten mi?
2: Uzun yıllar mutlu oldum bu evde.
1: Yıllar boyu insanların hayallerini gerçekleştirmesine yardım edecek kadar şanslı oldum. Normal ev sahiplerinden şöhretlere ve hayatlarındaki özel insanlara kadar. Ve hatta birkaç çok yakın dostuma da yardım ettim. Şu güzel arabayı gördün mü?
5: Evet.
1: Bu araba senin.
5: Ciddi misin?
1: Seni seviyoruz demek istedik. Yaptığın her şeyi çok seviyoruz. İyi ki hayatımızdasın.
5: Gerçekten mi?
1: Hı-hı.
5: Olamaz.
1: Ama çocukluğumdan beri kendime ait bir hayalim vardı. Babamın memleketi İskoçya'ya yaptığımız aile gezilerinde kıvılcımlanan bir hayal.
6: Drew çocukken yanımızdan bir Jaguar'ın geçtiğini gördüğümüzde yüzünde bir ifade olurdu ve bir şey derdi.
1: Şöyle bir ifadeydi. Etkilenirdim.
6: Özel bir şeydi, evet.
1: Bunlar baba oğlum bağ kurduğu anlardı. Babamla çıktığımız o gezilerde otomobillere aşık oldum.
6: Büyüdükçe, yaşı ilerledikçe iyi otomobillere karşı bir tutku geliştirmeye başladı.
1: Bir sürü farklı marka ve modele aşık oldum ama o klasik otomobillerin nostaljisini ve güzelliğini hiç es geçemedim. Bir klasik otomobili kendime göre yenilemeyi ve değiştirmeyi yıllardır hayal ediyorum. Ama evlerim ve otomobillerim birbirlerinden çok farklı şeyler olduğunu biliyorum. Tıpkı insanların ev konusunda Jonathan'dan ve benden yardım istemesi gibi ben de bu otomobil konusunda bana yardım edecek en doğru adamı tanıyorum.
0: Oldu!
1: Otomobillerden anlayan biri varsa o kişi Ant Anstead'dir.
0: İlk arabamı yaptığımda 16 yaşındaydım. O günden beri hayatımın tutkusu haline geldi. Drew beni arayıp bir klasik araba konusunda yardım istediğinde tabii ki %100 varım dedim.
1: Hafif sarsıntılı bir başlangıç yapmış ve Ant'e elektrikli otomobil diye dayatmış olsam da otomobili seçerken hemfikir olacağımızdan eminim.
0: Drew'un bir sürü cesurca büyük fikri var. Ama hayalindeki arabayı yaratmak için önce işe başlayacağımız klasik arabanın modeline karar vermeliyiz. Drew'un beynine girmek içinse en iyi yer galerilerin galerisidir. Erkek erkeğe gezme vakti. Araba yapmanın 3 önemli unsuru neden, ne ve nasıldır. O yüzden Drew'a ilham vermek için Peterson Müzesi'nden özel bir izin aldım.
1: Merhaba.
0: Mükemmel zamanlama.
1: Aman tanrım.
0: Beğendin mi?
1: Şekerci dükkanına girmiş bir çocuk gibiyim. Ant Peterson otomobil müzesinde buluşalım dediğinde kendimi kaybettim çünkü Los Angeles'a taşındığımdan beri burayı görmek istiyordum. Burası bütün zamanların en iyi arabaları cennetidir. Burada benim için bir sürü fikir var ve burada sadece biz varız. Harika. Ne?
0: Değil mi? Arabayı yapan kişi olarak görevim senin kafanın içine girmek. Bunu şöyle düşün. 120 yıllık bir araba havuzundan seçim yapacağız. Bütün o marka ve modeller üstüne farklı türler. Evet. Arazi aracı mı, jeep mi, sedan mı, üstü açık mı, dört koltuklu mu, iki koltuklu mu?
1: Yarısına hayır diyorum. Sadece klasik istiyorum. Süper hız gerekli değil bana. Saçımda rüzgar, güzel ve virajlı bir dağ yolunda akıp gitme fikrini seviyorum. Güzellik budur benim için. Daha çok Avrupa'yı ve klasik görüntüyü her zaman sevmişimdir. İskoçya'dayken babam bana eski Jaguar'ları gösterirdi.
0: Evet,
1: hep onların
0: anladım.
1: Hayalini kurardı.
0: Bir araba aşığı olarak gördüğüm ve kokladığım ilk arabayı hatırlarım. Mest olmuştum. Drew o anları babasıyla birlikte hatırlıyor. Arabanın ona hissettirdiklerini hatırlıyor. O yüzden arabaların ruhu vardır. Burası senin oyuncak dükkanın. Kafana göre gez ve neyi beğendiğini, neyi beğenmediğini bana söyle.
1: Aman tanrım, tamam. Bu bir Amerikan otomobili.
0: Beğeniyor musun?
1: Yani bana biraz fazla gelir sanırım. Dediğim gibi ben Avrupa'yı görüntüyü seviyorum ama rengi harika. Bu rengi seviyorum.
0: Renk konusuna daha gelmedik.
1: İşte ben bundan söz ediyorum. Bu otomobilin arkasındaki kıvrım muhteşem. Bayıldım.
0: Bu bir AC Cobra.
1: Aman tanrım.
0: Neden bir Cobra yapmıyoruz?
1: Çok, çok iyi. Ama her şeyini değiştiririm.
0: Uzun bir gün olacak. Ferrari 250. Bu bugüne kadarki en güzel arabalardan biri. Tam istediğin döneme ait.
1: Güzel. Arka tarafının şekli hoşuma gitti der miyim bilmiyorum. Arkadaşımın amcasının Charger arabasını hatırlatıyor bana.
0: Gerçekten de bir Ferrari 250'yi bir Dodge Charger'a mı kıyaslıyorsun?
1: Bence şahane bir otomobil.
0: Öbür kardeşi alabilir miyim? Öbürü müsait mi?
1: Ant için durumun sıkıcı olduğunu biliyorum. Acısını anlıyorum. Müşterilerle tasarım estetiği konuşurken ben de defalarca yaşadım bunu. Sanırım roller değişti. Aman tanrım, şuna bak.
0: Bu bir Jaguar XKSS. Bu araba Steve McQueen'e aitti. 1956 model.
1: Bunu çok beğendim. Çok havalı. Depo kapağı mı bu?
0: Depo kapağını mı beğendin?
1: Evet, güzelmiş.
0: Evet, depo kapağı. Çok hoş bir ayrıntı.
1: Bu bagaj hayatımda gördüğüm en küçük bagaj.
0: Unutma, bu bir yarış arabası. Alışverişe çıkılmıyor bununla.
1: Ama ben bu arabayla alışverişe çıkacağım.
0: Bunu hep söylemişimdir. En zor kısmı doğru arabayı seçmek.
1: Başka seçeneklere de baksak mı?
0: Yani daha bir araba bile seçemedik. Drew'un hayalindeki arabaya doğru ilk adımı daha atamadık. Çünkü araba seçemiyor. Seçenekleri daraltalım. Üstü açık istediğini biliyoruz. Bir Avrupa arabasına meyilli olduğunu biliyoruz. Spor araba istediğini biliyoruz.
1: Üstü açıktan emin değilim. Tavanlı veya tavansız olarak test etmek istiyorum.
0: Yani var olup olmadığını bilmediğimiz bir araba istiyorsun. Üstü kapalı da olabilir, açık da. Buna inşa esnasında karar vereceksin. Çünkü ne inşa ettiğini bilmiyorsun.
1: Ve bunu yapabilecek biri varsa o da sensin.
7: Ah. tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: İş Bankası Kıvanç'la sunar.

0: için neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçimi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı işçep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Karşınızda Arçelik Maxi Fit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Evet, Peterson Müzesi gezisi pek plana göre gitmedi. Başladığımızdan daha iyi bir noktada değilim. Hayır, sadece hangi rengi ve boyayı istediğini biliyor olabilirim. Net olansa, Drew'un işimi kolaylaştırmayacağı. Tek kapı mı, üstü açık mı istiyor bilmiyorum. Dört koltuklu mu, iki koltuklu mu bilmiyorum. Daha ayrıntıları bile konuşmadık. Cevap bekleyen çok soru var şu anda, gerçekten. Evet, Drew'un ne istediğini gerçekten bilmiyorum. Drew'un ne istediğini Drew'un bilmediğinden eminim ama henüz. Ben kolay pes etmem. O yüzden Drew'la kendi garajımda buluşuyorum. Biraz farklı bir yaklaşım gösterelim değil mi?
8: Geldim. Ne haber?
7: Hoş geldin. Tasarım toplantısı araba tasarlamanın en iyi tarafıdır çünkü şu anda tuval boş.
8: Evet.
7: Hangi yöne gideceğimizi bilmiyoruz.
8: Kesinlikle.
7: Ama sanıyorum ki doğru anladıysam Avrupa arabası seviyorsun 50'leri 60'ları. Hı-hı. O yüzden ben de biraz yol alalım diye tasarım için biraz zaman ayırdım.
8: Çok güzelmiş.
7: Peki hangi araba bu?
8: Bu mu? Bu Jaguar. Jaguar.
7: Hayır, Jaguar değil.
8: Hayır, değil. Bilmiyorum. Şahane görünüyor işte. Kıvrımlı falan.
7: Bu araba AC Cobra. Dalga mı geçiyorsun benimle? Olamaz. Daha yeni gittik Peterson Müzesi'ne. Ve Drew Amerika'nın en meşhur yarış arabalarından birini hatırlayamıyor. Nefes al.
8: Porsche mi?
7: Sıradaki. Hadi.
8: Aman tanrım.
7: Dalga geçme.
8: Bu otomobil şahane. Bu Aston Martin değil mi?
7: Olamaz, evet. Bu araba bir Aston Martin DB4 GT Zagato. Evet, sıradaki.
8: Çocukların fotoğraflarına bakıyor gibisin. Gerçekten şahane. Ama bana göre değil. Biraz fazla toparlak.
7: Olamaz. Bu hızla gidersek asla bir araba seçemeyiz. Klasik bir araba ve elektrikli bir araba bilgisinin dışında nasıl bir araba istediğine dair hiçbir fikri yok. Odaklanmamız gerekiyor.
8: Ben teknolojiyi çok severim. Örneğin ön panelde teknoloji olsun istiyorum. Her şey klasik olmamalı. Bunları şimdilik söylüyorum. Yaratıcılığa hala devam ediyoruz.
7: Benim tek bildiğim DB4 GT Zagato'nun yaklaşık 20-25 milyon dolar olduğu ve dokunmatik ekrana sahip olmadı.
8: Doğru. Kolay bir müşteri olacağımı söylemedim. Bu sürecin Ant için ne kadar sıkıcı olduğunu anlıyorum. Belli ayrıntılar konusunda seçici davranıyorum ama bu otomobil birçok açıdan babama bir övgü olacak. O yüzden her şeyi doğru yapmayı çok istiyorum. Ant profesyonel olduğu için ona geldim zaten. Daha kötüsüyle de uğraşmıştır eminim.
7: Bildiklerime ve seni tanıdığım kadarına dayanarak söylüyorum. Senin istediğin araba piyasada yok.
8: Piyasada yok. Evet.
7: Şimdi sana teklifim şu. Beğendiğin arabalardan ve beğendiğin türden tasarım çizgileri alalım ve arabayı sıfırdan yapalım.
8: Bu daha zor olmaz mı?
7: Drew kendini bildi bileli bu arabanın hayalini kuruyor ve ben o hayali gerçeğe dönüştürmeye kararlıyım. O yüzden hayalindeki arabayı sıfırdan yapacağız. E-Type Jaguar'ı baz alacağız ve bugüne kadar yapılmış en simge arabalardan tasarım ayrıntıları ekleyeceğiz. AC Cobra'nın arka kıvrımlarına Aston Martin karıştıracağız. Austin Healey'in kaput ayrıntıları. Aston Martin DB2'nin yanaksız, sade ve klasik lastikleri. C1 Corvette'in yan havalandırmaları. 60'ların klasik yarış arabalarının ön ızgarası ve yanlarına gömülmüş sis farları. Porsche 550 Spyder'ın havalı ve alçak ön camıyla üstü açık tasarımı. Son olarak konsola son teknolojiyi koyarak geleceğe bir selam çakacağız. Drew ve babasının aşık oldukları E-Type'a selam duran özel yapım modern bir başyapıt yaratacağız. Diğer klasiklerdeki favori unsurlarıyla birlikte tabii. Ve konu klasikler olduğunda gidilecek tek bir yer vardır. güzel İngiltere'mizde özel yapım gövdeler konusunda uzman olan bir garaj tanıyorum. İngiltere ekibimden kullanabileceğimiz tüm malzemeler içinden kompozit kullanarak bir gövde yapmalarını istedim. Fiberglass ve reçine kullanarak süper güçlü ama hafif gövdeler yapabiliyorlar. Bir arabayı bu şekilde yapmanın en harika yanı, Drew'un aşık olduğu ihtişamlı 1950-1960'lar dönemi arabalarının kıvrımlarını yapabiliyor olmak.
8: Merhaba, merhaba. Nasılsınız?
9: Merhaba.
10: Merhaba. Merhaba. Merhaba Linda.
8: Sizi bir görev için arıyorum. Linda benim otomobil sevgime inanmıyor. Sizden ona bunu biraz anlatmanızı istiyorum.
11: Arabalardan o şekilde bahsettiğini hiç duymadığım için.
9: Evet, Drew her zaman sevmiştir arabaları.
10: Çocukken tam babanın oğluydun. Baban bir arabaya ilgi gösterdiyse sen de aşık oluyordun.
8: Öyle bir otomobil yaratma fırsatı yakaladım. Ant adında otomobil konusunda uzman bir arkadaşım var. Sevdiğim birkaç özelliği ona anlattım ve onun bu özellikleri alıp bu özel yapım araba yapmasını umut ediyorum.
9: Vay canına! Çok işimiz var gibi geldi bana.
10: Frankenstein arabası olmasın.
8: Ne? Yani sence toplandığında kötü mü görünecek? Bence iyi görünecek. Umarım iyi görünür.
9: Hayır, muhtemelen iyi görünecektir. İyi olacaktır. Yan koltuğu bana
8: ayır. Yan koltuk kesinlikle senin.
11: Evet.
8: Benim için heyecan verici bir şey. Çocukluk hayalim. Sen de hep sahip olmak istediğini söylerdin. Anne çok haklısın. Frankenstein arabasına benzemesini istemem. Ve bunu yapabilecek tek adam da Ant.
9: Güzel.
8: Size haber vereceğiz. Teşekkür ederiz.
9: Tamam, güle güle.
8: Tamam.
11: Hoşça kalın.
8: Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.
7: Drew'la en son bir ay önce görüştük ama bu süre içinde arabanın gövdesi İngiltere'den Kaliforniya'ya geldi. Biraz gelgitler yaşamış olsak da bence tam olarak Drew'un istediği şeyi yaptık. Görünce aklı gidecek.
8: Girerken gözlerimi kapatmam gerekiyor.
7: Hayır, kapatma, dal içeri. Tada!
8: Sen ciddi misin?
7: İşte bu.
8: Aman tanrım.
7: Tasarım ayrıntılarını düşün. Kıvrımlı ve açık ızgaramız var. Kıvrımlı farlarımız var. Ön çamurluklar DB4 Zagato'ya benziyor biraz. Kaput Healey'e benziyor. Üstü açık ve 550'deki gibi alçak bir cam koyacağız. Erkeksi görünüyor ama altında kadınsı bir yapı da var.
8: Ant bu otomobili tasarlarken inanılmaz bir iş yapmış. Neredeyse mükemmel. Neredeyse.
7: Çok güzel.
8: Peki biraz değişiklik yapabilir miyim? Yoksa...
7: Değişiklik mi?
8: Bence çamurluğun üstünü kanatlı yapmamıza gerek yok. Otomobilin %80 tamam olduğunu düşünüyorum ama ben dokunarak anlayan biriyim. Şimdi gövdeyi gördüğüm ve ellerimle dokunabildiğim için de odaklanmak istediğim birkaç küçük tasarım ayrıntısı var. Far için burayı biraz daha büyük açarsak ve biraz daha modern olursa diye düşünüyorum. Yani... Hissiyatı. Bu buradan gidecek. Burayı olduğu gibi keselim diyorum. Burayı alıp yenisini yapalım. Burası olduğu gibi gidecek. Dijital göstergeyle modern bir şey yapacağız. Dijital modern gösterge. Yazım doktor yazısı gibi okuyabilirsin umarım.
7: İnanamıyorum. Bu konuyu ayrıntısıyla konuştuk. Gelmiş geçmiş en simge birkaç arabadan en iyi bazı tasarım ayrıntıları seçtik. Ve tabii ki Drew bazı değişiklikler yapmak istiyor.
8: Evet, sanırım. Ya, belki de stoplar ön tarafın modernliğine biraz daha denk olabilir ama yine de klasik havası kalsın. Sanırım bu kadar. Sadece birkaç...
7: Ben şu kalemi.
8: Evet. Biraz daha yapayım mı?
7: Hayır.
8: Çok yapmadım. Arabayı ilk defa görüyorum. Birkaç şey yaptım işte.
7: Bu sabah diyordum ki oldu.
8: Yine de yaptın. Tam isabet. Bir arabaya kaç parça takılıyor düşün.
7: Evet.
8: Ve ben sadece... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Gövdeye ondan az değişiklik yapmışım.
7: Tamam, doğru mu anladım bakalım. Drew modern farlar istiyor, sinyalleri kaldırmak istiyor, modern sis farlar istiyor, tamamen yeni yan havalandırmalar istiyor, çamur kenarı istemiyor, modern stoplar istiyor ve modern teknoloji entegre etmek istiyor. Klasik bir araba için çok fazla. Drew'un zihninde biraz daha modern bir hayal var anlaşılan. Tamam Drew. Kendi işini kendin mi yapmak istiyorsun? Heh, nasıl istersen.
8: Ben bu kısmı almak istiyorum. Tam buradan.

0: Sana hediyem olsun. Başka ne kesebilirim? Hadi, gaza geldim. Hadi.
1: Yolda birkaç tümseye denk geldik ama benim görevim Drew'un iddialı fikirlerine uyum sağlamak. Drew elektrikli arabası içtiği için düşündüm. Elektriğe geçmek çevre için daha iyi. Çevre için ondan da iyi olan şey ise geri dönüşüm. Ve şansıma Kaliforniya zengin bir araba kültürüne sahip. Yani yeniden hayata döndürülebilecek eski parçalarla tepeleme dolu hurdalıklar var. Sıfırdan araba yapmak demek her bir parçayı hesaba katmak demektir ve parça sayısı çok. Bir gözüm şasideyken erken davranacağım ve süspansiyon halledeceğim. Süspansiyon dendiğinde bir sürü seçenek var ama benim tercih ettiğim model çift salıncaklı ve mühendisliği epey basit. Şöyle düşünün, burası şasi olsun. Buraya bir alt salıncak takıyorum. Ve buraya da üst salıncak. Bu iki salıncak bir kolu ve bir aksı tutacak. Tekerlek de işte buraya takılacak. Bunları salıncak olarak düşünün. Araba yoldaki tümsek ve çukurları geçerken salıncaklar bütün o hareketi emer. Böylece tekerlek paralel durur ve paralel tekerlek daha iyi sürüş demektir. Hurdalığın ve elektrikli araç geri dönüşüm yerlerinin en iyi yanıysa bütün bu mühendisliğin benim için yapılmış olması. Asıl mesele o parçaları bulmak. Ön süspansiyondan başlıyorum. Burada yüzlerce salıncak seçeneği var. Eksiksiz bir salıncak bulmaya çalışıyorum. Bir çift bulmayı başardım. Araba süspansiyonumuzun %50'si bunlar. Hava sıcak ve bu parçalar da ağır. Keşke Drew varasaydım bunları. 1960'ların yarış arabalarının ruhunu ve üstün yol tutuşunu yakalamak ve bizim arabayı arkadan itişli yapmak istiyorum. O yüzden bir çift daha salıncak bulmak istiyorum ama bu seferki arka tekerlekleri döndürecek olan şaftı da barındırmalı. Ah, tam isabet. Birçok insan elektrikli araçların 1800'lerden beri var olduğunu bilmez. Günümüzde ise dünyadaki tüm araba üreticileri elektriğe geçiyor. Biz Drew'un arabasını sıfırdan yaptığımız için de elektrikli bir motor bulmalıyız. Madem hakkımda geri dönüşüm var, o zaman biz de modern bir elektrikli arabanın motorunu geri dönüştürelim ve o arabada ismi üç büyükler kadar bilinen bir araba olsun.
0: Bu ne böyle? Bunun kapısı bile kapanmıyor.
1: Çünkü bu araba bizim donörümüz. Kapısı lazım değil. Tamam. İnanamıyorum, sen de S'ye biniyorsun.
0: Bunu çok seviyorum. Bu arabayı 2016'da aldım. 5 yıldır bende.
1: Sende bir S var.
0: Evet.
1: Ben de bir S buldum.
0: Ama benimki güzel ve çekici. Senin bulduğun...
1: Hurda.
0: Hurda, evet.
1: Hurda. Üstündeki kıyafeti ne kadar seviyorsun? Çünkü seni biraz çalıştıracağız. Ben aletler alacağım ve birlikte o motoru oradan sökeceğiz.
0: Üstümün yağlanacağını niye söylemedin?
1: Yaparız bir şeyler.
0: Tulumun var mı?
1: Drew'u ev yenilerken seyrettim. Alet kullanmayı beceriyor. İki kişiyiz, araba bir tane. Çocuk oyuncağı. Buraya gelirsen bu arabanın güzel tarafını görürsün.
0: Dur bir dakika.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bir saniye. Tamam. Yağın içine yatamam. O kadar da değil.
1: Yanında battaniye mi taşıyorsun?
0: Evet, battaniye taşıyorum.
1: Neden?
0: Araba tamir edersem diye.
1: Çok saçma. Pekala. Bu arabanın güzel yanı arkada bir motor şasisine sahip olması. Bu alüminyum parçayı 1, 2, 3, 4 vida tutuyor. O da motoru tutuyor. Senin arabayı da bu motor yürütecek işte.
0: Bir sorun var.
1: Evet.
0: Bu vidaları sökersek bu motor suratımıza düşmez değil mi?
1: Düşer. Ama biz onu engelleyeceğiz.
0: Tamam.
1: O forklifti oradan alıp buraya getireceğiz.
0: Tamam.
1: Lastikleri sökeceğiz, o dört vidayı sökeceğiz, indireceğiz ve çıkaracağız.
0: Tamam.
1: Senin arabanın motoru tamam. Tamam. Devam et, devam et. 10 santim daha. Çok güzel. Söktün mü?
0: Söktüm.
1: Drew, salla biraz.
0: Tamam. Vay be. Ne kadar güzel. Şimdi bu motor benim arabaya mı gidiyor?
1: Evet. Bum! Rüya takımı, bir usta tamirci, bir ev tadilat uzmanı. Motoru 2 dakikada söktük.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: 100'den fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Şimdi işe geri dönüp arabamızı inşa etmemiz gerekiyor. Şu ana kadar çok iş yaptık. Arabamızın gövde boyutunu belirledikten sonra elektrik bandıyla zemine çerçevesini çiziyorum. Bu sayede inşa alanımızı görüyorum. Süspansiyonu yerine koyuyorum. Tamam, şimdi arkaya koyalım. Ve elektrik motorunu yerine yerleştiriyorum.
16: Tamam mı?
15: Çok ağır. En heyecanlı bölüm.
16: Ha evet, bataryalar.
15: Evet.
16: Yerdeki bu bataryalara bakınca bunların arabadan daha geniş olacağını tahmin ediyorum.
15: İşte sorun da bu. Ama bir çözümüm var. Sana anlatayım. Tahtada çok daha kolay anlatırım.
16: Tamam.
15: Şu senaryoyu düşün. Senin arabaya kuş bakışı bakıyoruz. Unutma, 50'lerin 60'ların geleneksel arabalarında bir motor, bir şanzıman, bir şaft ve arkada bir diferansiyel vardı.
16: Tam olarak ne diyeceğini anladım.
15: Biz motoru buraya koyduğumuzdan ne burada ne de burada bir parçamız var. Yani bizimki böyle olacak. Burada iki pil var diklemesine. Bu da altta. Yani biz iki özel kutu yapacağız. Biri tepsi şeklinde olacak, alttan bağlanacak ve etrafında bir çıkıntı olacak.
16: Tamam.
15: Diğeri ise basit bir tünel olacak. Şanzıman tünelinin yerine gelecek.
16: Bu işi daha önce yaptın mı?
15: Evet.
16: Ant'in deneyiminin bu projede devreye girdiğini görmek gerçekten çok etkileyici. Böyle bir işi yapabilecek bir kişiye de büyük saygı duyarım. Ben de çok şey öğreniyorum.
15: Bu parça 2 milimlik alüminyumdan yapıldı.
16: Tamam. Bunun bir araba inşası olduğunu, ev yenileme olmadığını biliyorum ama kenarda oturmak istemiyorum. Ellerimi kirletmek için sabırsızlanıyorum.
15: Daha önce kaynak yaptım mı öğreneceğiz. Alüminyum kaynağının en iyi yöntemi dikiş kaynağıdır. İyi dikiş kaynağı yapmak için beceri ve çok pratik gerekir.
16: Bitirdik. Ama pratik yaptıkça mükemmel olur.
15: Evet, sana iyi bir haberim var çünkü daha bir sürü kaynak yapılacak. Duru işe koyulup kaynak yapma şansı buldu. Pil kutularının yapısı sağlam olmalı ve su geçirmemeli. Yani çok kaynak yapılacak. Ayrıca bu parça Duru'nun arabasının omurgası. O şekilde durmasının bir nedeni var çünkü bu parça öne gelecek. Nadir. İyi dikiş kaynağı yapmak için beceri ve çok pratik gerekir.
16: Bitirdik. Ama pratik yaptıkça mükemmel olur.
15: Evet, sana iyi bir haberim var çünkü daha bir sürü kaynak yapılacak. Duru işe koyulup kaynak yapma şansı buldu. Pil kutularının yapısı sağlam olmalı ve su geçirmemeli. Yani çok kaynak yapılacak. Ayrıca bu parça Duru'nun arabasının omurgası. O şekilde durmasının bir nedeni var çünkü bu parça öne gelecek.
16: Tamam.
15: Eğer bu parça...

0: takacağız.
1: Evet, otur şimdi. Koltukları bundan daha yüksek yapacağız tabii.
0: Peki şurası bardak tutucu mu? Buraya bir yere de koysak olur mu? Yoksa başka bir şey mi yapacaksın? Telefonum için şarj yuvası falan mı olacak? Burada dev gibi bir batarya var. Telefonumu takmak için en iyi yer değil mi? Tamam, çok şey istedim. Tamam, sustum.
1: Devam edelim. Ön süspansiyonun, pillerimizin, arka süspansiyonumuzun, motorumuzun yerlerini belirledik. Hepsini bir araya getirmek için şasi konusuna odaklanmalıyım.
0: Şasiyi şahane yap. Bu lafı birinden duymuştum, anlamını bilmiyorum. Konuşmamalıyım.
1: Yere serdiğimiz ana parçalarımızı özel yapım ve sağlam bir şasiyle bir araya getirmemiz gerekiyor. Merdiven şasi diye bilinen bir şasi yapmayı tercih ediyorum. Yani çelik borulardan yapılma bir iskelet. Bu şasinin bir kurulum kılavuzu yok. İşin esprisi her bir parçamızı denk gelecek şekilde ayarlamak.
0: Otomobil hissi vermeye başladı.
1: Şu anda arabanın altını yapıyoruz. Bu arabanın iki boyutlu hali.
0: Doğru.
1: Bunun üstüne üç boyutlu halini yapacağız. Bundan sonrası ısmarlama olacak.
0: Peki.
1: Sana tahtada göstereyim. Çok beğeneceksin. Tamamen özgün, Drew'a özel yapılmış bir şey meydana getirme fırsatımız var. Araba yapan biri olarak söylüyorum. Her şey ayrıntıda gizlidir. Senin araba sürme tecrübenin ergonomisi, arabanın gerisini nasıl yapacağımızı belirleyecek. Çünkü sonuçta kafan burada olmalı ki ön camdan yolu görebilesin.
0: Tamam.
1: Buradan buraya ve buradan buraya hassas bir ölçü almamız lazım. Neden? Çünkü direksiyonunu tam yerine, koltuğunu tam yerine, pedallarını tam yerine takmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de...
0: Terzim gibisin.
1: Aynen terzin gibiyim.
0: Pekala.
1: Şimdi gevşemeni istiyorum.
0: Tamam.
1: Ölçünü almamız lazım. Dön arkanı. Tamam.
0: Popom var. Fark eder mi?
1: Biraz daha spor yapabilirsin. Tamamdır. Ben dünyanın her yerindeki müşteriler için arabalar yaptım. Ama sıfırdan araba yaparken müşteriye uygun yapmak mantıklıdır. Tamam, dizden bileğe kadar ölçelim. 56 santim.
0: Ayaklarım büyüktür.
1: Tabii ki her müşteri farklıdır. Boyu, kilosu farklıdır. Drew'sa fasulye sırığı gibi uzun. Tamam, ölçülerini aldım.
0: Çok çok ilginç oldu. Takım elbise ölçüsü alır gibi ölçülerimi alacağın hiç aklıma gelmemişti.
1: Terzide takım yaptırdın mı hiç?
0: Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki yaptırdım.
1: Ciddi misin?
0: Sen hiç yaptırdın mı?
1: Ben tamirciyim. Bu arabanın planı artık kafamda. Ana parçalarımızı topladık. Drew'un beden ölçülerini aldık. Garaja geri dönme vakti. Garaj zemininde bir şasi yapmak iyidir ve güzeldir ama maalesef pek hassas değildir. O nedenle de şasiyi bunun üstüne aldım. Yekpare bir demir levha. Bu levhayı kullanmanın en harika yanı sapma payımı birkaç milimetreye düşürmek. Araba yapmanın önemli yanı budur. 2 milim bile sapsan arabanın yol tutuşu etkilenir. O yüzden bu yekpare levhayı kullanarak şasinin hatasız olmasını sağlayacağım. Şasimizin tabanı hazır. Üst parçaları yapma vakti. İki boyutlu merdiven şasimizi Drew'a tam oturan üç boyutlu bir uzay kafesine çeviriyoruz. Ben yıllardır ısmarlama şasi yaparım. Neyin nereye takılacağı ve arabanın çalışması için gereken kritik parçaların ne olduğu zamanla otomatik hale geliyor. Sonrası havaya girmek. Havaya girince işe başlıyorum. Bu araba arkadaşım Drew'u taşıyacak ve hızlı gidecek. Düzgün topladığımdan, iyi kaynakladığımdan, güçlü ve güvenli olduğundan emin oluyorum. Bunları düzgün yapmak içinse zaman, sabır ve bir sürü çay molası gerekiyor.
0: Ant zamana karşı yarışarak otomobilimi yapıyor. Ben de ufak bir mola verip ailemi görmek üzere Calgary'ye gidiyorum. Bu süreçte babamı ve otomobil sevgisinin nerede başladığını çok düşündüm. O yüzden birlikte bir şeyler yapalım diye birkaç ayarlama yaptım. Babam için özel bir şey olacak. Merhaba.
2: Vay canına.
0: Nasıl ama?
2: Nereden buldun bunu?
0: Fena değil, değil mi?
2: Vay canına. Bu da ne?
0: Havalı geleyim dedim.
2: Tip Jaguar.
0: Hayalindeki araba değil mi?
2: Hayalimdeki araba.
0: Evet, baba oğul takılırken bununla
2: çok güzel bir
0: gezeriz
2: araba,
0: diye
2: çok
0: düşündüm.
2: Harika.
0: 68 model.
2: Çok güzel. Bunu yapmadın değil mi?
0: Hayır, hayır bunu değil. Bunun her parçası orijinal.

0: orijinal.
1: Muhteşem bir araba.
0: Bu otomobilin en çok nesini severdin?
1: Görüntüsünü. Tam bir klasik. Çok güzel. Bundan daha iyisi olmadı.
0: Senin "bu araba benim hayalim" sözün bana bu arabayı almak için ilham verdi. Çünkü senin hayalinden ve benim hayalimden bir şeyler olsun istedim. İkisini
1: evet,
0: bir araya
1: anladım.
0: Getirmek istedim.
1: Sen gerçekten sıfırdan mı araba yapacaksın?
0: Evet. Niye? Şaşırmış gibisin. Yapamaz mıyım?
1: Ev filan yaptığını biliyorum ama araba başka. Emin misin?
0: Yardım alıyorum. Ant yardım ediyor. Benim evleri bildiğim gibi o da arabaları biliyor. Her şeyin doğru yapılmasını sağlayacak. Yeni arabamın inşası ve tasarımında epey yol aldık ve çok heyecanlıyım ama karar vermemiz gereken daha birkaç ufak şey var.
1: Ben neyim? Yedek Jonathan mı?
0: Hayır, onun yerine geçtin.
1: Yerine mi geçtim?
0: Jonathan emekli oldu.
1: Daha evet, iyi olmuş.
0: Daha yakışıklısın zaten.
1: Bu bir E-Type. Senin arabana izin buldun mu?
0: Hayır, bana yardım edebilirsin çünkü İskoç aslımıza uygun bir şey istiyorum.
1: Olur.
0: Ne isim verelim?
1: Jimmy.
0: Ben de J-Type diyecektim zaten. bilemedim ne desek? Sterling havalı olması gerek.
1: Sterling mi?
0: Hayır.
1: Memleketimin adı olur mu? Lanark.
0: Hiç fena değil. Lanark. O zaman adını buraya yazdıralım.
1: Lanark, evet.
0: Çok hoşuma gitti, evet. Gerçekten harika bir isim. Bir isim bulmamız çok daha uzun sürecek sandım ama senin memleketinin ismi hoşuma gitti.
1: Evet.
0: İskoç kökenlerimize hitap ediyor.
1: Evet.
0: Daha da havalı oldu.
1: Evet.
0: Birlikte bir tur atalım mı?
1: Evet, tabii ki.
0: Diz için boşluğumuz bile var.
1: Vay canına, kral gibi hissediyorum kendimi. Her şeyi çok güzel bu arabanın. Göstergeye bir bakar mısın?
0: Ben nikelajlarını çok beğeniyorum. Ahşabın tonunu beğeniyorum. Küçük ayrıntıların hepsini seviyorum. Bu araba çok güzel bir araba. Yolda giderken bir sanat eserine benziyor. Kaputun üstündeki kıvrımlar.
1: Evet.
0: İçinde otururken sanki seni kucaklıyor. Onu çok seviyorum.
1: Kalite onun adı, kalite.
0: Ant'le birlikte tasarladığım araba elektrikli olacak, motor sesi olmayacak.
1: Tamam.
0: Benim için ikisi de eşitti. Ben bu eski ve güzel klasik Avrupa arabalarına bayılıyorum ama benzin tüketmeyi sevmiyorum, gürültülü motorları sevmiyorum. Şimdi kendi arabamı yapma fırsatına sahibim. İstediğim gibi görünecek, sesi de istediğim gibi olacak. Tam elektrikli olacak. İdeal olan bu. Benim hayalim bu.
1: Ben çocukken İskoçya'da bu E-Type'lardan çok az vardı yollarda. Bir tanesinin yanımızdan geçmesi çok
0: evet.
1: Heyecan vericiydi. Çok gösterişli arabalardı. Ruhları vardı. Evet.
0: Evet, ruhları vardı. Ve ben kendi yaptığım arabada o ruhun birazını yakalayabilirsem çok mutlu olacağım.
1: Sana kalmış, ne yapabileceğini biliyorum.
0: Bu otomobili yapma projemdeki ilhamım gerçekten sensin.
1: Vay canına. Yaptığın şey muhteşem. Çok takdir ediyorum.
0: Seni seviyorum ve sana küçük bir saygı duruşum olsun istiyorum.
2: Drew'un hayalindeki arabanın inşası hız kazanıyor. Bu hızı sürdürmek için bir arkadaşımdan iyilik istedim. Şasi bitti. Geri dönüştürdüğüm süspansiyonu devreye alma vakti geldi. Ama parçalar yeni gibi görünsün istiyorum. Hurdalıkta bekledikleri için biraz ilgi istiyorlar. İnsanlar araba parçalarını uzun zamandır bilgiliyor çünkü inanılmaz etkili bir yöntem. İşlem aynı zamanda çok basit. Yüksek basınçlı sıkıştırılmış havayı bir hortum yardımıyla püskürtüyorsunuz. Şöyle bir malzeme kullanıyorsunuz. Kırılmış lel taşı yani kırılmış kristal. Yoğun basınç altında yüzeye püskürtüyorsunuz ve üst katmandaki pası, boyayı temizliyor. Her şey gidiyor. Demir kurtarılıyor. Burada yapılıyor. Hava geçirmez bir kabinde. Bana bir maske lazım. Maske tamam. Hortum hazır. Birazdan görüşürüz. Maske beni hem kumlardan koruyor hem de ciğerlerimi korumak için bana oksijen temin eden bir hava hortumu var. Ondan sonra hortumu tutup püskürtüyorsunuz. Kristal parçaları pası söküp atıyor. İtiraf etmeliyim, terapi gibi bir şey.
3: Now these
2: Parçalar harika görünüyor ama fazla sürmeyecek. Hızlı paslanacaklar çünkü korumaları yok. Ben normalde boyarım bunları ama hazır buradayken toz boya yapacağım. Rengi seçiyorum. Klasik siyah. Birkaç seçenek var. Parlak, saten ve mat. Ben sateni seçtim. Toz boya yüksek kaliteli bir işlemdir ve boya zerreciklerini uygulama esnasında elektrik yükler. Harika yanıysa uygulandığı parçayı hem korur hem de iyi görünür. Şimdi bunlar 200 dereceye sıcak bir fırına giriyor. Oh! Çok sıcak. 30 dakika fırında kalacaklar, sonra soğumaya bırakacağım. Bu da bana şasiyi bilyelemek için vakit bırakacak. Aynı muameleyi şasiye de yapacağım.
0: Tamam mısın? İnmek için son şansın. Benzinli otomobille çölde takılırken sonu iyi bitmemişti. Ant'le eğlenceli bir gün geçirip elektrikli motorun gücünü biraz daha farklı bir otomobilde yaşayalım istedim. Dürüst olayım, bu araba bana Ant'e direksiyon başında iyi olduğumu göstermek için bir şans daha verecek. Bomba patlayacak. Ya da şok olacak. Elektrik için hangisi denir?
2: Tamam, şu kayalara yaklaşma ama biraz gaz verelim. Tamam, tatmin oldum. Hop, tamam.
0: Sıkı tutun.
2: Oo, iyi atladın.
0: Vay be.
2: Hey. Aman, seninle gurur duydum. Aferin. Yavaş. Tamam.
0: Sıkı tutunuyorsundur umarım.
2: Devam et, hadi. Evet. Tamam, dur, dur.
0: Tamam.
2: Dur, dur.
0: Hey, nereye gidiyorsun?
2: Arabayı devirecektin. Dalga mı geçiyorsun? Bir de Drew Scott arabaya bin diyorlar. Ev tamircisinin altına araba verirsen işte böyle olur.
0: Hiç inmek istemiyorum.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
14: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
13: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Yeni program Klasik Araba Kurtarma, Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Drew bu araba konusunda işimi hiç kolaylaştırmadı. Bir taraftan klasik 1950-60'lara ait spor araba istiyor, bir taraftan da modern olsun istiyor. Modernlik konusu sadece elektrikli bir motor takmanın ötesine gidiyor. Farlar dahil modern ayrıntılar talep ediyor. Arabanın ön tarafı Aston Martin DB4 Zagato'dan ilham aldı. 18 santim çapında standart farları var. Üstü şeffaf bir camla örtülü ve kaportanın eğimini ve ön köşenin şeklini takip ediyor. Buna modern bir far bulursam işim zorlaşacak çünkü modern arabaların çoğu bu kadar kavisli değil. Ama aramaya başladım ve sonra da bunu buldum. İşte bunu. Far modern bir mini arabanın farı. Çerçeveyi alıp bakarsanız ne kadar benzer olduklarını göreceksiniz. Çok az fark var. Bu çok modern bir far ve onu klasik bir yuvaya takabilirsem... ...Druva tam istediği şeyi vermiş olacağım.

0: Drew Vaughan Peterson Müzesi'nde çok beğendiği şeylerden biri klasik arabaların ızgaradaki sis farlarıydı. O yüzden buraya ekstradan bir parça takacağım. İki adet sis farı için yer yaratacağım ve ona uygun özel bir ızgara yapacağım. Bunları da modern bir 4x4'ten aldım. LED süper havalı. Tam Drew'un istediği şey. Mükemmel. Arka stoplarsa 7 santim çapında klasik stop lambalarıydı. O dönem arabalarında çok popüler ve yaygındı. Ama ben ne yaptım? Bir Mazda MX-5'in stoplarını aldım. Normalde böyle duran bu stop lambasını çevireceğim ve bu şekilde takacağım. Yerine taktığımda da arka tarafın kavisini takip edecek. Ve son olarak da bir Audi TT'nin arka spoilerını takıyorum. Geri dönüşüm.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Mesaini böldüğümü biliyorum ama senden bir ricam olacaktı.
0: Peki.
1: Arabanın iç döşemesi konusunda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama kökeninin Drew için ne kadar önemli olduğunu ve bu arabanın babası için ekstra özel olmasını istediğini biliyorsun. Acaba arabanın içine ekose kumaş ekleyebilir misiniz?
0: Aman tanrım, çok beğendim bu fikri.
1: Yaşasın, çok sevindim, evet. Aman
0: neden
1: tanrım.
0: Sevdiğimi söyleyeyim mi?
1: Neden?
0: Çünkü ekose söyle. Kumaş 50'lerin 60'ların araba koltuklarında yaygın kullanılan bir kumaştı. Ve şimdi kafamda 1960'ların ekose kumaşlarının havası uçuşuyor.
1: Bence ekosu konusunda çoğu ekose kumaş fazla cesur olduğundan fazla abartmayalım derim.
0: Şu an itibariyle kendimi sallamaya evet. Başladım bile.
1: Abartmayalım dediğimi duydu mu?
0: Arabayı bitirmeye birkaç haftamız kaldı ve ekibimle birlikte Drew'un gövdeye yaptığı küçük değişiklikleri düzeltmek için yılmadan çalışıyoruz. Ortalığı toparladık. Toz boya yapılan şasi garaja geri döndü. Asıl eğlence başlıyor. Araba yapmanın en eğlenceli yanlarından biri her şeyi birbirine tutturduğun andır çünkü öncesinde aldığımız bütün kararlar şimdi meyve verecektir. Neredeyse 20 yaşındaki geri dönüşümlü salıncaklar harika görünüyor. Bu arabanın olayı eskiyle yeniyi karıştırmak olduğundan az salıncağı yeni model bir salıncakla birleştirmeye karar verdim. Çift salıncaklı süspansiyon işte tam böyle çalışıyor. Bu yeni model üst salıncağın en harika yanı ortasındaki büyük açıklık. Bu

0: Sayede bunu takacak yerim var. Bu ayarlanabilir bir yaylı amortisör. Salıncak yoldaki tümseklerin üstünden geçerken bu amortisör o sarsıntıyı yumuşatıp gideriyor ve katlanır kılıyor. Lastikler bir arabanın kritik parçalarından biridir. Arabanın nasıl algılandığı konusunda çok etkilidir. Çok fazla tasarım seçenekleri vardır. Durumun bu konuda doğru karar verdiğini düşünüyorum. Telli jantlar arabayı aşırı eski gösterir. Alüminyumlarsa aşırı yeni. Bence en mükemmel dengeyi bulduk. Arabasına elektrik verme vakti nihayet geldi. Mikey! Ben görevimi yaptım. Sıra sende.
1: Aman tanrım, çok güzel.
0: Evet.
1: Nedir bu?
0: Sence?
1: 50'ler, 60'lar değil mi? Hatta biraz da 190'ın havası var sanki.
0: Evet.
1: Az bir şey değil değil mi?
0: Haklısın.
1: Vay canına.
0: 50'ler, 60'lar tasarımı. Aston'dan, Healy'den, Cobra'dan ve 550 Spider'dan ilham aldı. O yüzden o motora ve o pillere ihtiyacım oldu.
1: Öyle mi? Buna mı takılıyor onlar?
0: Evet, baksana.
1: Vay canına.
0: Bagaj bilerek bu kadar büyük yapıldı. İki pil buraya rahatça takılsın diye.
1: Tamam, takalım o zaman pilleri.
0: İşte bu ruh.
1: Evet, bir adım kaldı. Tamam.
0: Süper hafif kompozit gövdeye takacağımız bu piller tam şarjla Druva 480 kilometreden fazla menzil sağlayacak. Ve evet, telefonunu da şarj edecekler. Çok heyecanlıyım. Her şey bu an içindi. O büyük an geldi. Vay, tam oturdu. Ötekini ver Mikey.
1: Tamam.
2: İtiyorum.
0: İlk iki pil takıldı. Şimdi alttaki pil kutusunu takma vakti. Ona sadece arabanın altından erişebiliyoruz. Tamam. Sen ön tarafını ayarla, ben burayı ayarlayayım.
1: 3, 2,
0: işte bu.
1: Vay canına.
0: Denk evet. Geldi mi?
1: Şuna bak. Gerçekten iyi görünüyor.
0: Evet.
1: Drew gerçekten çok şanslı. Tamam. Yavaşça gel. Yavaş yavaş. Ucu ucuna geçecek.
0: Çok iyi.
1: Görüyor musun? Devam et. İlerle tamam yavaş. Tamam yavaş. Çıktı tamam. Devam. Aha. Vay be. Ne güzel oturdu yerine. Çok memnunum. Güzel oturdu.
0: Şimdi bunun motor gücünü öğrenmek istiyorum. Varsayım olacağını biliyorum çünkü bu arabanın bir eşi.
1: Doğru ama bildiğimiz bazı değerler de var burada. Bunun Tesla motoru olduğunu biliyoruz. Bu motorun gücü 270 kW'tır. Bilinmesi gereken en önemli şey elektrikli motorda tork düşük devirde yüksektir. İnsanların hoşuna giden şey de bu. Bu torku seviyorlar. Koltuğa yapışmayı seviyorlar. Bu motor yaklaşık 300 beygir gücünde olsa da yaptığımız arabalardan edindiğimiz tecrübe bunun 300 beygirlik bir benzinli arabaya denk olmadığını gösterdi. Bu araba daha hızlı olacak. Bu 300 beygir güç 500 beygir gibi his verecek.
0: Vay.
3: Drew arabaya babasının memleketi Lanark'ın adını vermek istediğini artık biliyor. Ben de hem onun İskoç kökenini hem de Kanada'daki günlerimizi birleştirecek hoş bir şey bulmak istiyorum. Her arabanın üstünde bir amblem olduğu aklıma geldi. Drew'un arabasına da mutlaka amblem gerekiyor. Biraz araştırma yaptım ve hayalimi, Drew'un hayalini gerçeğe dönüştürecek en doğru kişiyi buldum. Merhaba.
4: Merhaba, hoş geldin.
3: Seninle bunu birkaç defa konuştuk ama özel bir şey olsun ve bu arabayı neden istediğini ona hatırlatsın istiyorum. Amblemin tasarımında İskoçya'nın simgesi olan deve dikeni bitkisini kullanmak istiyorum. Arka planda ise Drew'un büyüdüğü simge Rocky Dağları olsun istiyorum. Tasarımı yaptım ve kağıt üstünde harika görünüyor. Ve onun yardımıyla da kağıt üstündeki kadar iyi görüneceğini umuyorum. Şimdi nereden başlıyoruz?
4: İlk işimiz etiketi alıp üstüne boya gelecek olan tüm alanları etiketten çıkarmak.
3: Tamam. Aman tanrım, çok minik.
4: Bu işleme ayıklama deniyor. Tıpkı bir bahçeyi ayıklamak gibi.
3: Öyle mi?
4: Şimdi bu çizimi bakırın üstüne aktarmamız gerekiyor.
3: Tamam.
4: Şimdi bunu tam üstüne oturtacağız.
3: Açıkçası Drew'un arabasına bulaşmayı hiç planlamıyordum ama el emeği şeyleri akşama kadar yapabilirim.
4: Tamamdır, şimdi rakamları boyamaya başlıyoruz. Çizgilerin dışına taşmamaya çalış.
3: Kurabiye süslemeyi hatırlattı bana.
4: Kurabiye süslemeye benziyor gerçekten de.
3: Anlamı çok büyük ve Drew'un hayalindeki arabaya kendi dokunuşumu katmak da benim için çok eğlenceli oldu. Onun ailesi için anlamı olan bir şey yapmaksa özel bir duygu.
4: Ve fırına koymaya hazırız.
3: Vay canına. Aman tanrım, sıcağı hissediyorum.
4: Sakın düşürme. Sadece bir dakika kadar kalacak fırında.
3: Bakarak hazır olduğunu nasıl anlıyorsun?
4: Parlak görünmeye başlayacak. Bence hazır oldu. Şansımıza.
3: Çok güzel oldu. Büyük lansman gibi oldu.
4: Evet.
3: Büyük minik lansman.
4: Evet. Soğuduktan sonra üstündeki kabuğu fırçalıyoruz. Şimdi şahane görünmesini sağlamak için son birkaç saatimiz kaldı.
3: Drew çok beğenecek. Hayalindeki arabanın hayal gibi amblemi oldu.
4: Mükemmel.
3: Çok beğenecek.
4: Sizinle bu sürece
3: vereyim.
4: Dahil olduğum için mutluyum.
3: Teşekkür ederim.
4: Rica
3: sonra
4: ederim.
3: Görüşürüz.
4: Güle güle.
3: Görüşürüz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bibes'ten tarih fıksa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
13: Seri Murat.
12: Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Sütaş hayran, sütaş hayran.
19: Çiğ köfteyi gördüğün an...
20: Sütaş hayran?
19: Gelsin sütaş hayran.
18: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
21: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
22: Budur.
18: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
22: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
18: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
22: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
23: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
26: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
27: Ben Chris.
28: Ben Max.
27: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
28: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
27: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
28: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
27: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
29: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Bu proje epey yol aldı. Şimdi nikelajlı parçalar ve özel döşemeler gibi son parçaları üretiyoruz. Drew klasik arabaların bazı özelliklerini yakalamak istediğini çok net söyledi. Mesela bu parlak cam çerçeveleri. Ama daha önemlisi bu alçak tarz ön cama aşık oldu. Bu cam arabaya bir yarış arabası hissi veriyor ve Peterson Müzesi'ndeki anlara geri dönüyor. Orada Drew Porsche 550 Spyder gibi arabalara tutulmuştu. Onda tam ön cam yoktu, küçük cam vardı ve küçük cam arabayı hızlı gösterir. Cilalandı. Şimdi ön tarafın klasik görüntüsünü gerçekten sağlamak için elde ısmarlama bir ızgara yapıyorum. Bu ızgara, bu eski direksiyona da ilham olan 1960'ların o yarış arabası hissini mükemmel yakalıyor. Bir direksiyonun bir arabada bu kadar önemli durması hayret verici. Direksiyon sürücünün en çok etkileşime girdiği parça. Drew klasik bir benzin depo kapağına aşık olmuştu. Düşündüğünüz zaman benzini olmayan bir arabada depo kapağı olması bir sorundur. Ben de depo kapaklarından birini aldım, değiştirdim, şarj için priz koydum. Çok daha iyi. Ölçüleri kontrol ettiğime göre arabayı tamamen sökme ve onu boyaya hazırlama vakti. Bir arabayı boyamanın olayı işin %90'ının hazırlıkta olmasıdır. Panelleri pürüzsüzleştirmek saatler saatler sürer. Sonraki %10'sa boyama işidir. Drew'un hayalindeki arabanın tasarımındaki güzel şey iç mekanın dış gövde şeklinin parçası olması. Biz bunu hazırladık. İç mekanı da boyayacağız. Burası olduğu gibi gövde rengi olacak. Sonunda nikelaj atıldığında gövde rengi, ekose ve deri arasında birbirini tamamlayan bir karışım olacak. Bu yapıma Peterson Müzesi'nde başladığımızda Drew bu klasik ördek yumurtası mavisini boya rengi olarak hemen seçmişti. Metalik değil, opak. Arabaya atıldığında araba eski bir araba hissi verecek. Güneş ışığında parlamayacak. Işık gövdenin üstüne yumuşak bir şekilde oturacak.

0: Boyanın parlatılma, pasta cila işlemi yapıldı. Geriye kalan tek şey bu güzelliği birleştirmek ve son dokunuşları uygulamak. Araba yola hazır olsun diye mükemmel bir uyum yakalamak için özel özen gösteriliyor. Tabii ki Drew'un hayalindeki arabayı gerçek yapmak için.
1: Büyük gün.
2: Büyük gün.
3: Nihayet.
1: Pardon, uçak mı alıyorsun? Araba mı yoksa?
2: Benim de kafam karıştı.
4: Uçan bir araba olmasına karar verdim. Ant dramatik hareketlerden
1: Çağına
4: hoşlanıyor.
1: Çağının çok ötesindesin. Seninki o muydu yoksa?
3: Kimse yok mu?
1: Ben ufaktan duman ve havai fişekler bekliyorum.
4: Bu yapımın ilk aşamalarına dahil oldum ama Ant gerçekten uzun saatler harcadı ve çok çalıştı. Arabayı ne zamandır görmüyorum. Ant'in ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum. Açılması gerekiyordu.
1: Ant mi?
4: Ve açıldı.
1: Aç hadi şunu. Oldu.
3: Beklemekten öldüm.
4: Vay canına, evet ben de.
1: Ant?
3: Ne tekerlekler görüyorum.
1: Ama bunlar uçak tekeri.
4: Dur bir saniye.
2: Burada araba yok.
1: Burada kimse yok.
4: Ne?
3: Güzel uçaklar.
4: Ne oluyor burada? Aman tanrım.
1: Bu mu senin araba?
4: Ya, mavi rengi sevdiğimi söylemiştim.
3: Ben beğendim bunu.
1: Evet.
4: Ant'in burada olmamasına inanamıyorum. Manyak gibi araba kullanır ama hep geç kalır.
1: Ben ne olduğunu anladım. Bu bekletmehane. Gerilimi artırıyor ve sonra bir anda bam!
4: Ben gerginim aslında. Karnımda o tuhaf his var. Hiç kaya görmüyorum. Asfaltın üstünde hiç
1: bilemedim,
4: kaya yok.
1: Şurada, şurada tam çok ileride birkaç bir kaya şey var galiba.
2: Sen çarpabilirsin onlara. Öğrendik onu.
1: Eğer Ant gelirse tabii.
4: Aman tanrım, şuna bakın.
3: Aman
4: olamaz
3: tanrım.
4: Vay canına.
3: Vay canına.
4: Ses yok. Hayır. Hiç ses duymuyorsunuz.
1: Ha? Aman tanrım. Ha? Aman
3: vay
1: tanrım.
3: Vay canına.
1: Çok güzel.
4: Şuna bak. Renk sandığımdan da iyi. İn aşağı.
0: Hayır, burada kalmak istiyorum.
4: Sana sarılmak istiyorum.
0: Beğendin mi?
4: Mükemmel olmuş.

0: Arabaya inanamıyorum. Açıkçası sahip olabileceğim bütün beklentileri aşıyor. Delilik, resmen delilik bu. Aman tanrım, çok iyi.
1: Bu arabanın amacı şu. Drew 50'lerin ve 60'ların Avrupa'ya etkisinden ilham aldı. Bu arabada birçok ünlü arabadan çalıntı DNA var. Biraz bakarsanız birazcık Cobra görürsünüz. Austin Healey kaputu, Corvette'in yan havalandırmaları, Aston Martin kanatları, arkası bir Barchetta'ya benziyor. İtalyanca da küçük kayık demek. Belli bir spor arabası.
2: Evet. Biliyorum.
1: Ama bir sürü de modern etki var. Modern arka lambalar, modern stop, modern farlar, 4 disk fren var. Ayarlanabilir süspansiyon, ayarlanabilir kamera, ayarlanabilir kaster açısı.
0: Oraya bayrak ayrıntısı bile koymuşsun. Bayıldım. Köklerime hitap ediyor. Koltuğa bakın. Ekose kumaş
3: var. Eski İskoç ekosesi.
1: Ekose kumaş birinden geldi.
0: Teşekkür ederim Linda. Çok teşekkür ederim. Linda'nın ente arayıp iç döşemeye benim İskoç kökenime vurgu olsun diye ekose yaptırması inanılmaz düşünceli bir davranış. Bu bütün projeye bir kat daha anlam kattı.
3: Bende o desende kilit var. Eski desen.
2: Evet, çaldı konu. Bütün kilitlerin kayıp çünkü arabaya kondu.
3: Kiltimi mi kestiniz siz?
0: Senin kilitin.
1: Arkaya bakar mısın? Lanark Drew Scott.
0: İşte bu. Babamın memleketi, adımın baş harfleri. Babam ilk günden beri bu çılgın fikir için aldığım ilhamın bir parçası oldu. Sonra olaya kardeşlerim ve Linda da dahil oldu. Ailemin bu yolculuğun parçası olması gerçekten hoş.
3: Olamaz. Baksana, bagajda bile ekose var. Bu araba hüsrana uğratmadı bizi. Biri araba uzmanı olsa da, olmasa da bu araba onu kesinlikle etkileyecektir. Bu elektrikli bir arabaysa bu ne oluyor ortada?
0: Bu priz, şarj için.
3: Şarj yeri mi o?
1: Buraya bastırırsan böyle çevir çıkar. Millerin üstünde duruyor.
3: Tamam.
0: Kaputu tamamen kalkıyor.
2: Vay canına.
0: Vay canına, bakar mısın?
1: Gel böyle
2: ne
1: yere
2: kadar
1: koyalım.
2: Temiz.
0: Bütün bu parçalar nedir?
1: Bu bir sigorta kutusu. Bir sorun olursa diye. Her sigorta arabada belli bir parçayı çalıştırıyor. Bu soğutma sistemi. Pilleri soğutup her şeyin çalışmasını sağlayan bir radyatör var. Bu 12 volt sistemi, sinyallerini, parklarını, ön farlarını, fren lambalarını yakan şey bu.
0: İşe başladığımızda Ant bir otomobil gövdesi getirdi. Ben de geldim ve bir sürü küçük işaret koyup değişiklik yaptım. Saçının daha çok beyazlaştığını gördüm resmen.
1: Sildim onu telefonla.
3: Evet, artık beni anlıyorsun. Çünkü birlikte ne zaman bir ev üstünde çalışsak bir tasarım yaparız ve Drew kalemle gelir ve hemen değiştirmeye başlar.
0: Ama sonunda iyi
2: sonunda
0: oluyor.
2: Sonunda böyle görünüyorsa.
3: Evet, çok güzel. İnanılmaz görünüyor.
0: Aman.
2: Bence harika. Ama bir ayrıntı eksik.
1: Bulabilecek misin bakalım?
2: Evet.
1: Ön tarafa geç. Biz araba yapanlar hep söyleriz. Araba yapmanın en iyi yanı armanın takıldığı andır.
0: Evet, arma yok. Sende mi?
2: Evet, ben yaptım.
1: Evet.
0: Bunu sen mi yaptın?
2: Evde yapıldı.
0: Tasarım için Linda'yı mı çağırdın?
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Rocky dağlarını yapmışsın, İskoç deve dikeni yapmışsın. Bu babama bir saygı duruşu. Sen mi tasarladın?
2: Evet. Takayım mı?
0: Aman tanrım, gel seni bir öpeyim. Çok teşekkür ederim.
1: Dikkat et, düz olsun çünkü tek şansım var. Baksana şuna.
0: Çok güzel bir şey.
4: İstediğiniz kadar eğlenin benimle.
1: Hadi bin.
0: Tamam.
1: Affedersiniz madam.
0: Hop.
1: Sonra sıkıştırırım. Bu gerçekten güzel bir özellik. Çok beğeneceksiniz. Aç kontağı ve ekranı seyret. Linda'nın tasarımı burada.
0: Güzel.
1: Dijital. Ve bu da DB4 göstergesinin fotoğrafı. Grafiğe çevrildi. Hızlandığında bu hızını gösterecek. Bu menzilini gösterecek. Yaklaşık 500 kilometrem var.
0: Harika.
1: Ve bu da voltaj. Düğmeye basarsan hangi viteste olduğunu gösterir.
0: Açıkçası inanamıyorum. Resmen aklım başımdan gitti. Ant, kendimi resmen bir casus filminde gibi hissediyorum. Bir tur atalım mı?
1: Evet, ama istersen önce ben gezdireyim seni. Arabayı hisset. Alış.
0: Beni koltuktan kaldırmak mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Tamam, kalktım. Aman tanrım.
1: Çok iyi değil mi?
0: Evet.
1: Değil mi ama?
0: Vay be.
1: Aynı zamanda çok çevik. 50'lerin 60'ların yol arabası hissini veriyor.
0: Evet.
1: Ama ekstradan bir şey var. Pedala hızla basana kadar ne olduğunu bilmiyorsun.
0: Evet. Vay canına.
1: Evet. Gerçekten ne yapabildiğini hissetmek ister misin?
0: Hız gibi mi? Oho, tanrım. Sanırım uçak gibi havalanacağız. Tanrım. Bu aracın her bir parçası o kadar iyi düşünülmüş ki, Peterson Müzesi'ndeki klasiklerden hoşuma giden bütün tasarım unsurlarına sahip. Babamla benim çok sevdiğimiz Jaguar E-Type'ı çok andırıyor. Benim istediğim bütün modern zaman teknolojisine ve o inanılmaz hızlı motora sahip. Temiz ve yeşil. Hayatta tahmin edemezsin.

0: Deniz.
1: Arabamızın kökenini görmek ve babamızın o etiketlerini görmek bize zor geldi.
2: Babam bütün bu küçük ayrıntıları görecek ve
3: çok beğenecek. Çok beğenecek.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Araba resmen bitti.
4: Ya öyle mi? Kutlarım.
0: Keşke burada olsan ve bize katılsan ama sen tatilden gelene kadar arabaya senin yerine Linda bakacak.
3: Koltuğunu sıcak tutarım.
4: Evet.
3: Arabayı görmek ister misin?
4: Evet, sabırsızlanıyorum.
0: Hazır mısın?
4: Evet, evet hazırım.
0: İşte burada.
4: Vay canına.
6: Aslan oğlum çok güzel. Bak.
4: Evet. O arabada Marilyn Monroe'dan fazla kıvrım var.
0: Evet öyle. Evet.
4: Doğru.
0: İsmi görüyor musun? İsmi Lanark.
4: Lanark, doğru evet benim memleketim.
3: Koltukları gördün mü?
4: Şahane. Ekose var. Evet.
5: Aynen öyle. Eski İskoç ekosesi var üstünde.
4: Ufak bir Jaguar dokunuşu var gibi duruyor. Öyle değil mi?
0: Birkaç tane güzel klasik arabadan bariz şeyler var. Linda'yı dağlarda güzel bir geziye götüreceğim
4: şimdi. Geldiğimde sürebilir miyim?
0: Evet sürebilirsin ama seni uyarayım. Çok hızlı.
4: Ben de hızlıyımdır.
0: Tekrar konuşuruz.
3: Tamam. Seni görmeyi harika dört gözle bekliyoruz.
0: Seni seviyorum. Seviyorum.
4: Güle güle.
0: Kapınızı açayım mı madem?
3: Evet, lütfen. İçine atlayabilir miyim?
0: İstersen atla. Bu çok çılgın bir yolculuk oldu. Evler konusundaki rahatlık alanımdan tamamen çıktım ve araba yapım dünyasına girip çok şey öğrendim. Ama bu adamın çocukluk hayali gerçek oldu demek adil olur. Hazır mısın?
3: Evet, gidelim.
0: Nereye gitmek istersin?
3: Babana dağlar dedin. Gidelim o zaman. Aman tanrım.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
10: Break. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım. Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi twist.
15: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
14: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
15: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
17: Sütaş ayran, sütaş ayran.
18: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran.
19: Gelsin sütaş ayran.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gerçekten trajik bir durum. Evin çürüyüp gidiyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir. Şu deliklere bak. İsviçre peynirine dönmüş. Bir şeyler oyuk açıyor. Peki şuradaki nedir?
1: Kocaman bir marangoz karıncası.
0: Baksana yumurta taşıyor.
1: Aman ne güzel.
0: Bir yerlerdeki karınca kolonisine gidiyor. Karşımızda tamamen kontrolden çıkmış bir felaket var.
2: Missouri'nin vahşi doğasında...
1: Evin arka tarafına akıyor, hatta evin içine yağıyor.
2: Sam ve Janis Oglesby'nin çiftliği bir kez daha çöküşün eşiğine geliyor.
3: Asla pes etmeyeceğiz demişti ama bunu düşündük.
2: Rennie'ler 5 yıl önce varlığı pamuk ipliğine bağlı bir kulübeyle uğraşmıştı.
0: Evin tamamı o tarafa kaydı.
2: O günden beri Ozark'taki çiftlik büyüdü ama...
4: İşte bu da güzel işim.
2: Hayatı tehdit eden yeni zorluklar da beraberinde geldi.
1: Yukarıdaki yatak odasında, yatak eğilmiş durumda. Evimizin çökecek olması beni mahvetti.
2: Ve şimdi...
3: Çatıdan düştüm ve omurgam kırıldı.
0: Ne kadar yüksekten düştün?
3: Yaklaşık 2,5 metreden beton zemine çakıldım ve çok acı çektim.
2: Havaya ve zamana karşı verilen yarışta...
0: Çabuk!
2: Marty bu kez yalnızca bir evi değil...
5: Geçen kış su taşıyamıyorduk çünkü donuyordu.
2: Şebekeden bağımsız yaşayan iki aileyi acilen kurtarmak zorunda.
1: Hadi!
0: Savaş alanının tam ortasında.
1: Mike geri çekil.
0: O büyük esneme nerede? 10 santimetre. Devam et.
1: Tanrım, evi itiyorsun.
0: Bu kulübe beklenmedik şekilde çökebilir bir anda. 1, 2, 3. Geçen sefer bu yoldan geldiğimde genç bir hanım beni kulübesine götürmüştü. Sorunu evlerinin yarısının rüzgarda sallanıp duran ağaçlara bağlı olmasıydı. Bu evi sağlam bir temel üstüne oturtabilmek için neredeyse bir hafta uğraşmıştık. Bütün sorunlarını çözdüğümü sanıyordum ama galiba bir şeyler ters gitmiş.
1: Ben Janis Oglesby, bu da eşim Samuel Oglesby.
3: Rainey'lerin daha önce burada yaptığı şeyler inanılmazdı. Çiftliğimize adeta yeniden hayat verdiler.
1: Yaptıkları şeyler hayatımızı değiştirdi.
3: Misty Sera'yı yapmama yardım etti ve o günden beri bahçeme her yıl daha iyiye gidiyor.
1: Matt bana deri atölyesi yaptı ve işler bir anda açıldı. O kadar talep oldu ki eşime bir dükkan daha yaptırdım.
3: Kendime güvenmemi sağladılar. İkimize de devam etmemiz için ilham verdiler.
2: Ancak hedefleri büyüdükçe çiftliklerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunu göz ardı etmeye başladılar.
1: Bu yaşamı seviyoruz ama evin yapısına zaman ayıramadık. Bunun için vaktimiz olmadı. Bu arada çok yağmur yağdı ve kulübede tahminimizden fazla sorun olduğunu fark ettik. Böyle büyük bir evin 12 metre çatısı olunca yağmur evin arka tarafına akıyor. Hatta evin içine bile yağıyor. Evi taşıyan kirişler çürümeye başladı.
3: Bu yüzden ev arkaya doğru eğildi.
2: Yeterli tecrübeleri olmadığı için bu zorlu süreci yönetmekte zorlanmışlar ve bir anda işler kötüye gitmiş.
1: Sam çatıdan düştü ve omurgasını kırdı. O anda dünya durdu, hem de tamamen. Ailenin geçimini sağlayan kişi Sam'di. Evin lideriydi ve hiçbir şeyi yapamaz hale geldi. Sam yaralanınca bir anda her şeyi tek başıma yapmak zorunda kaldım ve bu gerçekten çok zordu. Zordu değil mi?
3: Asla pes etmeyeceğiz demiştik ama bunu düşündük.
1: Kocan dışarıda avlanıp eve yiyecek getirebildiğinde onları birlikte işleyip kavanozlara doldurarak kide kaldırdığımız günlerde her şey çok farklıydı. Kendimi güvende hissediyordum. Ama bir anda her şey bana kaldı. Bunların hepsini tek başıma yapamazdım. Ailemize ihtiyacımız vardı. O yüzden oğlum Mike buraya taşındı ve arazide kendine kulübe yaptı. Yeni evlenmişti. Eşiyle birlikte aile kurmak istiyordu ama 9 ay onlar için zor geçti.
4: Kulübemiz bize uzun vadede sorun çıkartacak. Başa çıkabileceğimizden fazla sorun var. Yardım gerekiyor. Son birkaç ay resmen kabusa döndü. Annemle Sam de sıkışmış durumda. Nasıl desem, resmen iki ateş arasında kalmış durumdalar.
1: Evimizin çökmesi beni mahveder. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten tükenmek üzereyim.
5: Bili bili bili bili bili.
0: Vay vay vay.
3: Nasılsın Marty?
4: Merhaba Marty, nasılsın?
0: Söyle bakalım, çılgın eşin nerelerde? İşte geliyor.
1: Beni özledin mi?
0: Beni böyle karşılayacağını hatırlamam gerekirdi. Yeniden görüştüğümüze sevindim Sam. Biri daha var, peki bu kim bakalım?
4: Ve bu da güzel eşim.
5: Merhaba.
0: Adı ne?
5: Ben de Amanda.
0: Amanda.
5: Amanda.
0: Harika. Siz de burada mı yaşıyorsunuz?
4: Arazinin diğer tarafında kendimize küçük bir ev inşa ettik.
0: Gittiğimden beri burada pek çok şey oldu.
1: Evet, buraya geliştirdi.
0: Kaza geçirip yaralandığını duydum. Söylesene neler oldu?
3: Çatıdan düşüp omurgamı kırdım.
0: Peki omurga şimdi ne durumda?
3: Eylül'de bir ameliyat daha oldum. Yavaş yavaş bastonsuz yürüyebiliyorum.
1: Artık 4-5 kilo kaldırabiliyor. Hala kaldırma limitleri var ama bastondan kurtuldu.
3: Yürüyor.
1: Evet, yürüyor.
0: Peki. Nelerin kötüye gittiğini kendi tamam. gözlerimle görmem lazım. Gidelim.
1: Tamam. Hadi gidelim. Size evi göstereyim.
0: Peki. Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu gösterin.
3: Tamam. Buraya son gelişimde kulübenin yanında iki büyük delik vardı. Sağlam sıcak göstermesi için yamayıp sürgülü cam taktım.
0: Görsel olarak güzel. Bu dönüşüm biz buradan ayrıldıktan çok sonra aile tarafından yapılmış. Açıkça soracağım, benden ne istiyorsunuz?
1: Bunları mutlaka yapın ama bunları yapmayın dediğin birkaç şey vardı ama seni dinlemedik.
0: Ne gibi?
1: Örneğin kesmek istediğin şu büyük ağaç. Burada bir sürü ağaç kestin ama onu kurtarmak istedim.
3: Uçtaki şu ağacı düşünüyorduk.
1: Gölgelik alan gittikçe azalıyor. Senden şunu öğrenmek istiyorum. O ağacı kesecek miyiz yoksa budamamız yeterli olur mu? Ne gerekiyorsa yaparız. Sonuçta hiç gölgelik alanımız kalmayacak.
3: Gölge için.
1: Serinlemek için ormanın derinlerine gidiyoruz. Artık hepimiz açıkta kaldık. Güneşin altındayız ve o son ağaç. Bu ağacı hatırlıyor musun?
0: Evet hatırlıyorum.
1: Bu ağacı kesmek istediğinde sana tüm gücümle karşı çıkmıştım. Şimdi hayvanlar için yol geçen hanına döndü.
0: Bunlar ne tür hayvanlar?
3: Sincaplar, yani sincap ve sıçanlar.
1: Eve giren bütün hayvanlar içeride resmen terör estiriyor. Bak evin arkasındaki kaplamaları söküp atmışlar.
0: Buraya son gelişimizde eve fazlasıyla yakın olan bir ağacı kesmek istemiştim. Bunun sebebi hayvanların girmesinin yanı sıra organik maddelerle nemin aşağı inip evin yapısal bütünlüğünü zayıflatmasıydı. Arabanı bir ağacın altına park ettim olmuştur. Üstünde bir tabaka oluşur. Olamaz dersin. İşte o tortu bir günde oluşur.
1: Doğru.
0: Ama bu ağaç 10 yıldır organik madde yağdırıyor. Yapraklardan damlıyor, eve yapışıyor ve kolay kolay çıkmıyor. Açık konuşmak gerekirse...
1: Şuradan belli.
0: Ev aslında ağacın sahip olduğu tüm nemi emip kendi içine çekiyor. İnanmayacaksınız ama çiftçilerin sözünü dinlerim. Şu ağacı kesme derlerse kesmem. Cinis de o ağacın kalması için bana yalvardı. Ben de bıraktım. Peki ne oldu? Büyük bir hata yapmış oldum. Şuradaki kirişin sorunu nedir?
3: Yağmur sularıyla çürümüş. Ve kiriş kırılmış olan bu.
1: Karıncalar, termitler, su.
0: Karınca görüyor musun? Buradan
1: evet.
0: ayrıldığım zaman milyonlarca
1: evet,
0: vardı.
1: Hepsini öldürdüğümüzü sanmıştım ama galiba öldürememişiz. Kiriş içinde bir şey yapamadık. Karıncaları öldürmek yeterli olur sandık. Evi o kiriş ayakta tutuyor. Üst kattaki yatak odasına
0: Anladım.
1: Çıktığında yatağın eğik olduğunu görebiliyoruz.
3: Verandanın bir parçası.
1: Akan su yüzünden olmalı. Geri çekilip bakarsan kütüklerin eğildiğini görebilirsin Marty. Ev de o yöne eğilmiş durumda.
0: Görüyorum. Vay canına. 5 yıl içinde kiriş tamamen çürümüş. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca evin bir tarafı aşırı nem yüzünden zarar görmüş. Duvarın böyle eğilmesi inanılır gibi değil. Daha önce hiç görmemiştim.
3: Bu durum beni çok endişelendiriyor.
0: Durumu anladım. Bu da geçen seferki gibi en üst seviyede alarm durumu demektir. Sonraki fırtınada bu evin tamamen devrilip çökeceğine adım gibi eminim. Peki, aletleri getirip o ağaçla ilgilenelim şimdi.
1: Tamam, harika.
0: Hemen işe koyulmamız gerek ama önce oğlunuzun kulübesine de yakından bakmam, incelemem gerekiyor.
1: Tamam.
4: Küçük evimiz burada. Altıgen tasarımı sayesinde düşük maliyetle büyük bir alan elde ettim.
0: Zor olmuştur.
4: Evet, inşası biraz zor oldu. Basamağa dikkat et, sallanıyor.
5: Biraz tehlikeli.
4: Her köşede canlı bir ağaç var. Evin tamamı yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde.
0: Asma kat mı var?
4: Evet, yatak odamız üst katta. Aşağıdaki alanla aynı büyüklükte ama tavanı daha alçak. Özel bir ev inşa etmek istedim. Aklımda ilginç bir tasarım vardı ve bu tasarıma oldukça yaklaştığımı hissediyorum. Yine de küçük bir ev. Bir sürü çocuğumuz olsun istiyoruz. Bu evde çocuk yetiştirmek zor olacak. O yüzden hala yapılacak çok fazla iş var. Burası da dış mutfağımız.
5: Çiftlik hayatı benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Büyüdüğüm ortamdan tamamen farklı. Kışın kar yağarken hayat zorlaşıyor.
4: Burası bulaşıkları yıkadığımız, dişlerimizi fırçaladığımız, mutfak ve lavabo işlerini hallettiğimiz alan.
0: Bir şey soracağım. Su nereden geliyor? Taşıyor musunuz?
4: Evet, su uzaktan geliyor.
0: Bidonla mı taşıyorsunuz?
4: Ah evet.
0: Peki suyu nereden taşıyorsunuz?
4: Belli olmuyor. Yılın bazen dışarıdaki tuvalette.
5: Bağlı. Mesela
0: bu ne demek?
5: Geçen kış oradan fazla su taşımamıza gerek kalmadı.
0: Çünkü
5: sürekli donuyordu. O yüzden
4: evet,
5: biz de...
4: Evet, suyu alamadık. Evet. Sıcaklık sıfırın altına düştüğünde suyu kullanamıyoruz.
5: Evet.
4: Dişlerimizi bile zor fırçalıyoruz.
5: Dişimi şişe suyuyla fırçalıyorum.
4: Şu anda kulübeyle ilgili yaşadığımız en büyük sorun evde temiz suyun olmaması. Annemin 500 metre evet. ötedeki evinden su taşımak zorunda kalıyoruz. Evde su olmadığı için Amanda ile evlenmeye çekinmiştim. İnanabiliyor musunuz? Neredeyse düğünü erteleyecektim.
5: Evde evet. su akmıyor diye evlenme teklif etmeyecekti evet. ama iyi ki vazgeçti o kararından.
0: Yani annenin su kaynağı var.
5: Hı-hı.
0: Peki... Bu kulübeden ne kadar uzakta?
4: Yaklaşık 300 metre, 350 de olabilir.
0: Nerede?
4: Şu tarafta. Sanırım ağaç yüzünden göremiyorsun.
0: Beni götürür müsün?
4: Elbet. Annemin 500 metre evet. ötedeki evinden su taşımak zorunda kalıyoruz. Evde su olmadığı için Amanda ile evlenmeye çekinmiştim. İnanabiliyor musunuz? Neredeyse düğünü erteleyecektim.
5: Evde evet. su akmıyor diye evlenme teklif etmeyecekti evet. ama iyi ki vazgeçti o kararından.
0: Yani annenin su kaynağı var.
5: Hı hı.
0: Peki, bu kulübeden ne kadar uzakta?
4: Yaklaşık 300 metre, 350 de olabilir.
0: Nerede?
4: Şu tarafta, sanırım ağaç yüzünden göremiyorsun.
0: Beni götürür müsün?
4: Elbette, gidelim.
0: Sakıncası var mı?
4: Hayır, yok.
0: Peki, göster.

0: kadarıyla su hattı geçen yıl ya da ondan önceki kış patlamış. Onarmak ya da yenilemek için paraları yokmuş. Ağaçların arasındaki evi gördün mü? Burası...
1: Burada ne olmuş?
0: Bilmiyorum. Sanırım buradaki su borusu geçen yılki don sırasında patlamış. Bir evi yaşanır hale getirmek için gereken her şeyi yapmak gerçekten çok zor. Evde yemek pişiremiyorsun.
2: Doğru.
0: Bu yüzden kış boyunca dışarıda mangal yakmak için montumun yakasını kaldırıyorum. Sönmesin diye uğraşıyorum. Bulaşıkları da yıkamam gerekiyor tabii. Havanın çok soğuk olmadığı birkaç saat var. Su buz gibi ve ellerin donuyor.
2: Evet,
0: hiçbir şey yıkayamıyorsun.
1: Evet, neler yapabileceğimizi bir an önce kararlaştırmamız gerekiyor. Önümüzde sadece 4 gün var ve her saniye önemli. Mike'la Amanda'nın 160 dönümlük bu arazide aile kurmak istediklerini duyunca Sammy, Janice'i ve Mike'ı, Amanda'yı ve doğacak çocuklarını düşündüm. Şebeke dışında yaşayacak 3 kuşak. Bu benim için çok değerli. Asıl soru şu, 4 gün içinde Sam'le Janice'ın kulübesindeki sorunu çözüp Mike'la Amanda'ya yardım etme vakti bulabilecek miyiz? Bu çok önemli. Hem bugün için hem de gelecek için.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya, hesabını bilin, cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
6: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceyi sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini

0: başka aracda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Eve yandan ya da yukarıdan ağaç devrilmesi her zaman endişe konusudur. Buraya gel. Avantajı ele almak istersin ama burada pek avantaj göremiyor.
4: Evet, haklısın.
3: Bundan hoşlanmadım.
5: Missouri'deki Ozark Dağları'nın derinliklerinde Marty gereksiz bir düşmanla karşı karşıya.
3: Ev son derece dengesiz. Her an olduğu yere çökebilir.
5: Rainey'ler 5 yıl önce Aulusby ailesinin ahşap kulübesinin 15 metrelik ağaçlar tarafından parçalanmasını önlemek için her şeyi yapmıştı.
3: Rainey'lerin çiftlikte yaşama yöntemi budur. Karşılarına çıkan zorlukla doğrudan yüzleşirler, ellerindeki tüm olanakları kullanırlar.
5: Ama aile bir ağacın yerinde kesilmemesi için adeta yalvarmıştı.
3: Ağaçlar tek tek gidiyor değil mi?
6: Son ağacı da kesmek zorunda mıyız?
5: Ama bugün...
3: Çiti sökmek zorundayız.
6: Tamam. Bunların hepsini yapabilirim. Bunun için yeterli
5: güzel
6: ekipmanım var.
5: Kulübe kesilmeyen ağaç yüzünden bir kez daha gereksiz yere tehlike altında.
3: Şuraya geç.
5: Bunu düzeltmek hiç kolay olmayacak.
3: Pekala.
5: Marty, Aulusby ailesinin çökmeye başlayan 20 tonluk kulübesini yeniden sağlamlaştırmak için önce kulübenin temelini tehdit eden 18 metrelik ağacı bağlantılarından ayırıp kesecek. Ardından krikolar kullanarak temeli direklerinden kaldırıp zayıflamış kirişleri güçlendirecek ve tamamen çürümüş olanları çıkartacak. Son olarak da 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direğinden yapılan yeni bir kirişle temeli güçlendirip evi ayakta tutacak.
7: Eve doğru yattığını görebiliyorsun.
3: Evin üstüne doğru eğilmiş. Peki onu diğer tarafa devirmeyi nasıl başaracağız?
6: Kamayla.
7: Kama kullanacağız.
3: Aa, elinizde var mı?
7: Evet.
3: Öyle mi? Getir hemen. Ben de yön kesisi açayım.
4: Bence Marty buraya ilk gelişinde tehdidi gördü. O ağacın kesilmesi gerekiyordu. 5 yıl önce kesilmeliydi ama annem kalmasını istedi.
3: Onu oradan çıkarın. Çabuk çabuk çabuk. Eşimize geri dönelim.
6: Ağaç 5 yıl boyunca büyüyüp evime zarar verdikten sonra devrilişini izlerken birine çarpıp çarpmayacağını, evin son direğini devirip devirmeyeceğini ve evin çöküp çökmeyeceğini bilmiyorum.
3: Evet, bana bir kama ve bir de çekiş lütfen. Arkadan onu yerleştirmeye başlayın. Devam et, devam et.
6: Tamam, hareket ediyor.
3: Devam. Çekilin oradan, çekilin.
7: İniyor.
3: Oradan.
6: Çekilin oradan. Mike, çekil oradan. Nefes alabilir miyim?
3: Kamalar olmadan bu işi başaramazdık. Şimdi onu bir yere taşıyalım. Çünkü vaktimiz kalırsa ondan yakacak odun yapacağız. Çılgın hava koşulları yüzünden ağacı kaldırınca... İçim rahatladı. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.
8: İkinci gün.
5: İkinci gün başlarken...
3: Pekala, herkese günaydın.
5: İki sorumlu kulübeden birinde çalışmaya başlamadan önce... Sam'le Genus çiftliklerindeki en iddialı eklemeyi gösteriyor.
3: Bana son 5 yılda neler yaptığınızı gösterin.
6: Rainey ailesinin buraya gelişinin üstünden 5 yıl geçtiğine inanamıyorum. Kulübede sorunlar var ama Marty'nin etrafa bakıp burada başardığımız şeyleri görmesini istiyoruz.
3: Durun biraz, bu nedir böyle?
6: Sana bu arazi için en büyük hayalimden bahsetmek istiyorum. Kendi altına hücum kasabamızı kurmak istiyorum.
3: Yani bu çitin ve tabelanın arkasında altına hücum kasabası mı var?
6: Altına hücum kasabası hayali. Daha sadece başlangıç, görmek ister misin?
3: Elbette.
6: Tamam, gidelim.
3: Görünüşe bakılırsa Sam ve Genius'in 160 dönümlük araziyle ilgili bir takım planları var. Bir tema parkı.
6: Çocukların madenci lambaları ve kovalarıyla bir tünelin içinden geçtiklerini, kum dolu kovalarını tahlil bürosuna, elek sistemine ve su tankına götürdüklerini hayal ediyorum.
3: Evet, gerçekten etkileyici. Altın eleyecek bir yer var. Ek binalar var. Rakun yüzüp kürkünden giysi ve çeşitli eşyalar yapılabilecek bir alan var. Bu insanlar gerçekten çalışmışlar. Peki bu emeğe değmiş mi?
6: Eski tarz bir odunluk yaptım.
3: Vay canına.
6: Kütük biçmek için kullanılacaktı.
3: Bu gerçekten müthiş. Bir demirci dükkanı var. Aklına gelebilecek her tür eski usul alet ya duvara asılı ya da bir kovanın içinde duruyor. Evet, çok güzel ama çiftlikte çözmemiz gereken daha büyük sorunlar var. Çözelim.
7: Evet.
3: Ama herhalde beni buraya altın madeni temalı park için getirmediniz, öyle değil mi?
6: Onun için gelmedik.
3: Büyük hayallerim var, hem de çok büyük. Ama aynı zamanda...
6: Yardıma ihtiyacı olan bir ev var.
3: Jenis'in altın kasabası için ortaya koyduğu enerjiyi takdir etmemek elde değil. Ama bütün emeğini, kaynaklarını ve zamanını o kasabaya harcarsa çiftlik iflas edebilir. Yani ya başarı ya iflas.
5: İlerleyen saatlerde...
3: Bu ağacı yere indirdik. Bu bence iyi bir işaret. Şükredelim.
4: Evet.
3: İyi bir başlangıç yaptık.
6: Evet, bu çok güzel.
5: Marty ve aile ellerindeki tüm kaynakları kullanarak ana kulübeyi sağlamlaştırma işlemine başlıyor.
3: Eski bir alet çantam var. Gelin içine bakın.
6: Bu çok güzel.
3: İçi eski, vay antika canına, el aletleriyle dolu.
6: Gerçekten
3: onunla
6: öyle.
3: Onunla kendini yaralama sakın.
6: Vay canına.
3: Bir de şuna bak. Birkaç tane demir yolu krikosu buldum. Bu...
7: Evet, çok güzel.
3: Devasa ağırlıkları kaldırabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Binayı kaldırmaya çalışacağız.
6: Aman tanrım.
3: Bu sayede çürümüş kirişlerle ilgilenebileceğiz. Eğilmiş direklerimiz var. 5 yıl önce temelde gördüğümüz sorunlar hiç değişmemiş.
5: Marty, ilk kurtarma sırasında çökmenin eşiğindeki kulübenin endişe verici işaretlerini görmüştü.
3: Bu da neler oluyor? Bu bina eğilmiş.
6: Bu kapıyı açıp kapatmak gerçekten çok zor. Bir şeylerin ters gittiğini bu şekilde fark ettik, hissedebiliyorduk. Gerçekten büyük bir eğim vardı.
3: Bu binanın tamamı eğilip yamulmuş. Eğik Perili Kule'ye hepiniz hoş geldiniz. Burada pek çok şey doğru yapılmış. Çok şirin ve gerçekten çok hoş düşünülmüş. Ama bir evin en önemli kısmı temelidir. Burada sorun evin içinde değil, kesinlikle altında.
6: Bu evin ana taşıyıcılarından biri.
3: Kameraman hemen çık oradan. Ciddiyim, bana gerçekten tehlikeli görünüyor. Bu önemli bir mesele. Şuna bakar mısın?
6: Farkındayım.
3: Bu evin yarısı sallanan, hareket eden ve büyüyen bir ağaca civatalanmış durumda. Bu felaket. Eviniz güvenli değil. Bu şimdiye kadar gördüğüm en tehlikeli durum. Bir ya da iki fırtına sonra ağaçlar da biraz daha hareketlenirse bu yapının tamamı buzdağı gibi kopup gidecek. Bunu bir şekilde düzeltmek zorundayız.
5: Bugünse...
3: Pekala.
5: Çürüyen destekler kısa zamanda çökme tehlikesine işaret ediyor. Marty çürümüş taşıyıcı kirişle ilgilenmeden önce yapıyı sağlamlaştırmak zorunda.
3: Bakalım kriko işe yarayacak mı? 100 yıl önce trenlerde kullanıldığını düşündüğümüz bir krikoyu deneyeceğiz. Biraz gergin olmaya başladığım noktaya geldim. İş riskli hale geliyor. Şu levyeyi deneyelim. Bunu nereden buldun?
6: Onunla çit direklerini çakıyordum.
3: Bu levye harika, teşekkür ederim. Levye eğilebilir, başımızı ona fazla yaklaştırmayalım.
4: Tamam.
3: Hazır mısın? 1, 2, 3. Orası epeyce yüksek.
4: Evet, öyle.
3: Tamam, şimdi birlikte.
4: Tamam.
3: Hazır mısın?
4: Hı hı.
3: Aa, evet.
6: Şuradaki kirişten ayrıldığını görüyor musun?
3: Evet, tamam, hareket etti. Clint ne diyorsun? Bence bir kademe daha gidebiliriz. Ne dersin?
7: Evet.
3: Tereddüt mü ediyorsun?
7: Biraz.
3: Tamam, dürüstlüğünü takdir ediyorum. Peki, hadi. Hep birlikte. Herkes hazır mı? 1, 2, 3.
7: Vay canına.
6: Olamaz, eve baskı uyguluyorsunuz.

0: place, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
6: dürümü. Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Ben Chris.
10: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Şu anda kesinlikle hata payının olmadığı bir noktadayız. Durun. Pekala. Hep birlikte hazır mısınız? 1-2 yüklen.
5: Vay canına. Olamaz, eve baskı uyguluyorsunuz.
4: Devam ediyoruz. Hazır mısın?
16: Evet hazırım.
4: Yavaşça. Bence bir kademe daha ilerleyelim. Biraz daha. 1-2-3. Oh. Hoşuma gitti. Şimdi bir kama yerleştirin lütfen. Teşekkürler.
5: Ah, fazla geldi. Gerçekten çok fazla.
4: Düzgün yerleştirin. Orası ne durumda?
16: Bilmiyorum, bakacağım. İkinci direk sağlam.
5: İnşa ettiğim evi böyle görmek...
4: Şuraya takos koyalım.
5: Çok zor. Geri çekilip sadece izleyip beklemek zorundayız. Çok zor, anlıyor musunuz? Dayanılmaz.
4: Küçük hanım, buraya gel. Acele et. Gel hadi.
8: Burada neler olduğunu görebiliyor musun? Peki ne oluyor?
5: Evi havaya kaldırıyorsunuz.
8: Evet, öncelikle evi teraziye alacağız. Diğer ayrıntıları daha sonra düşünürüz. Şimdilik sadece yükseltip olması gereken yere yaklaştıracağız. Şuradan 2,5, şuradan da yaklaşık 1 santim. Takoz koyup devam edeceğiz. Ta ki işler rayından çıkana kadar.
5: Anladım.
8: Anlaştık mı?
5: Tamam.
8: Aynı şey burada, şu tahtanın altında da yapacağız. Evet, çabuk olalım. Yaklaşık şu kadar geri gideceğiz. Çünkü düz bir yüzeye ihtiyacımız var. Bir kütükle bir kiliko daha yerleştireceğiz. Şansa inanmam ama bu bina ayakta durabiliyor. Biraz aşağı indir lütfen. Hadi bunu şuraya yuvarlayalım. Birlikte, birlikte. Bunu ortalayıp düzeltebilir misiniz küçük hanım? Ne yapacağını biliyorsun.
5: Az İçine kaldı. Biraz daha bu tarafa, biraz daha. Tamam.
8: Bence işe yarar. Evet.
5: Güzel oldu.
8: Ama terazi de olsun. Krem gibi düz olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.
20: Bu tarafa getirmeye
5: altında
20: çalışacağız.
5: Altında taş var.
8: Gibi düz istiyorum.
5: Tamam. Düzgün görünüyor. Tamam.
8: Evin altındaki çürümüş kirişler beklediğimden daha fazla zamanımı aldı. Ama Mike'la Amanda'nın işe ne kadar bağlı olduklarını da gördüm. Çalışkanlar ve zekiler. Bu iyi görünüyor. 20 tonluk kriko nerede? Hey küçük hanım. Buradaki her şeyi siz yaptığınıza göre. Kriko'yu da siz kullanacaksınız. Neden becerilerini daha da geliştirmeyelim değil mi? Çünkü kendine güvenen çiftlik sahibi her işin üstesinden gelebilmelidir. Peki, sadece burada oturup izleyeceğim. İş sizde, tamamen sizde.
20: Şöyle yapacaksın. Yukarı kaldırmak için böyle hareket ettireceksin.
8: İşte böyle. Aferin sana.
20: Hemen de gerçekten çok dayanıklı. Bütün evi kaldırıyorsun, farkında mısın? Onun burada olması işleri başka bir seviyeye taşıdı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum.
8: Tamam, orada dur. Durumu değerlendirelim. Şu anda bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Evin bu bölümü sadece 2 krikonun üstünde duruyor değil mi? Ve burası deprem bölgesi.
5: Evet, depremler oluyor.
8: Ciddi misin?
21: New Madrid fay sisteminin bir parçası olan New Madrid fayı, Kuzeydoğu Arkansas'tan Güneydoğu Missouri'ye uzanan yaklaşık 240 kilometrelik aktif bir fay sistemidir. Bu fay 1812 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en güçlü depremlerden bazılarına neden olmuş. Mississippi Nehri de dahil olmak üzere bölgenin coğrafyasını neredeyse baştan aşağı değiştirmiştir.
8: Aynı zamanda hortum bölgesindesiniz ve...
5: Evet, haklısın.
8: Deprem kuşağındasınız.
5: Daha geçenlerde deprem olduğundan eminim.
20: Evet, en New Madrid fay hattı Missouri'nin içinden geçiyor.
8: Değil misin?
20: Evet.
8: O zaman doğru kirişleri yerleştirene kadar fay hattının sakin kalması için dua edelim. O kirişleri bulmam gerekiyor. New Madrid fayının üstünde çalışıyoruz ve bir evi krikolarla kaldırmış durumdayız. Evi krikoların üstünde bırakacağız. Böyle bırakmak istemiyorum ama doğru kirişleri bulup krikoları indirmeden önce evi uygun desteklerle sağlamlaştırmak zorundayız. Yoksa ne olacağı asla belli olmaz.
22: Üçüncü gün.
21: Oglesby'lerin 160 dönümlük çiftliğinde üçüncü gün başlarken...
8: Gidelim. Biraz acele edin, çabuk.
21: Marty rahatsız edici bir şey keşfediyor.
5: Üst tarafı nasıl çürümüş?
8: Ne yazık ki sorun düşündüğümüzden daha kötü. Bu evi ne zaman yaptınız?
5: Yaklaşık 8 yıl önce.
8: Çok üzücü. Ev 8 yıl içinde çürüyorsa bir şeyler yanlış yapılmış demektir.
23: Evet.
8: Anlaşıldı mı? 5 yıl içinde her ne olduysa daha da kötüleşmiş.

0: ve sorun büyümüş. Bilmem gereken bir diğer şey de şurada duran...
1: Duşun gider borusu.
0: Duşun gider borusu. Bu duşu kullanıyor musunuz?
1: Kullanıyoruz.
0: Doğrudan yere mi akıyor?
1: Evet.
0: Yani hijyenik değil. Bir konuda anlaşalım. Duştan ve küvetten gelen 5 santimlik bu gider borusunu şu kanalizasyon hattına bağlayacağız, tamam mı?
1: Harika.
0: Açık konuşacağım. Eğer tüm parçalar hazır olsaydı bunu 15 dakika içinde tek başıma kolay bir şekilde yapabilirdim. Peki, siz neden yapmadınız? Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı. Lütfen hiçbir şeyin sızmasına izin vermeyin. Lavabo, musluk, küvet ne olursa. 8 yıl boyunca devam eden küçük sızıntı büyük bir felaketin nedeni olabilir. Ne kadar uğraşsam da bu çiftlikteki sorunlar listesinin sonu gelmiyor. Tam bir felaket. Önümüzdeki birkaç gün pek kolay geçmeyecek galiba.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an
10: sütaş ayran
9: gelsin, sütaş ayran.
8: İçtikçe iyi hissedeceksin.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
19: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
20: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı.
27: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
28: Hadi konuşalım. Bana sorarsanız tam anlamıyla kontrolden çıkmış bir felaketle karşı karşıyayız. Evet. Tahtaları söküp tamamen çürümüş kirişleri ve keresteleri görünce bu kulübenin her an çökebileceğini fark ettim. Her an. Tamam, dürüst olacağım. Bir miktar malzeme satın almıştım. Bazı şeyler inşa etmek için planlarım vardı. Ama bu düşündüğümden daha çılgın, daha tehlikeli, daha kapsamlı bir iş. Bu binanın böyle kalmasını istemiyorum. Alt tarafı çürüdüğü için artık taşıyıcı yapının büyük bir kısmı da yok olmuş durumdadır, değil mi?
29: Tamam.
28: Şu köpüğü aradan temizleyeceğiz. Sonra binanın bu kısmını kontrplakla kaplayacağız. Bunu yaptığımızda esneyip dayanıklılığını kaybedebilen bütün kütükler tek bir levha ile birbirine bağlanmış olacak. Anladınız mı?
29: Evet, haklısın.
28: Planımız bu.
30: Martin'in basit ama etkili kontrplak çözümü, yeni kirişler yerleştirilip teraziye alınırken kulübenin sağlam kalmasını sağlayacak.
28: Başlıyoruz.
30: Rainey ailesi 5 yıl önce temeli yeniden düzeltirken çiftlik yaşamına özgü başka bir basit ama etkili çözümden yararlanmıştı.
28: Tahterevalli, tahterevalli, tahterevalli.
31: Ev sallanıp mevcuttaki sağlam direklerin ve kirişlerin üstünden düşmeye çalışıyor.
29: Şu boşluğu görüyor musun? Kulübenin tamamı bu yüzden kayıyor işte.
31: Bunu düzeltmek tam bir çılgınlık. Ve buna kalkışan kişi de ancak delinin biri olmalıydı. Kesinlikle. Yani babam.
28: Yavaş ve istikrarlı. Hata payımız yok.
0: Vay canına. Evet. İşte orada.
28: Oldu mu?
1: İyi evet. Durumda.
28: Tamam, şimdi indireceğiz. Su terazisini buraya getirin. İyi mi?
0: Mükemmel.
2: Evet.
28: Böylesine büyük bir sorunu çözebilmek için neye başvurduğumu farkında mısınız? Basit bir oyun parkı aparatına. Peki hangisine? Tahterevalli. Evet.
1: Gerçekten mükemmel oldu.
28: Tam yerine oturdu.
1: Noktası noktasına.
2: Harika. Ev terazide. Evim terazide.
28: Kulübenin altına koyabileceğimiz en sağlam direk burada. Uzun ömürlü olduğu için kestane seçtik. Sedirden ve akasyadan daha dayanıklı. Hem betona hem de demir çubuğa oturtulacak. Bu sayede kötü hava koşullarından da korunmuş olacak. Bunu oturtmak istiyorum. Lütfen aksilik çıkarma. Evet, beğendim. Hoşuma gitti. Rahat davran, iyi durumdayız. Bu bina artık bizim kontrolümüzde. Lütfen birkaç vidayla sabitleyin. Sallanan, hareket eden, gıcırdayan, çatırdayan bu tehlikeli yapı artık sabitlendi.
2: Çok güzel oldu.
28: Bu pozisyonda. Sağlam bir şekilde, kıpırdamadan duracak, sonsuza kadar. Hadi sarıl ona. En büyük hayalin yeniden temele kavuştu. Yukarı kaldırıp taşan kirişlerin üstüne oturtun.
30: Kulübe tehlikeli bir dengede dururken Marty, Mike ve Amanda çöken duvarları güçlendirmek için hızlı harekete geçiyor.
28: Şu çevre hattı çok önemli. Öncelikle buraya bir kat daha koyacağız. Sonra üstüne bir tane daha yerleştireceğiz. Amacımız bu duvarı sağlamlaştırmak. Böylece devrilmeyecek. Başka destek yok değil mi?
3: Hı hı.
28: Çekinme, bir vida daha tak. Güzel, aferin. Birazdan buraya da lazım olacak.
30: Ana kulübedeki çalışma devam ederken Marty, Mike'la Amanda'yı bir kenara çekip çiftlikteki yeni gelişmeleri konuşuyor.
28: Çiftliğe gelirken sizinle tanışacağımı bilmiyordum.
3: Anladım.
28: Varlığınızdan haberim yoktu. Hatta Mike'ın evi olduğunu da bilmiyordum, tamam mı?
3: Tamam.
28: Şimdi duruma bir bakalım. Ne dersiniz? Buraya kadar bir su hattı çekmeyi düşünüyor musunuz? Toprağın yarım metre altı.
4: Tamam.
28: Bir musluk takacağız. Dona dayanıklı olacak ve kulübeye su getireceğiz.
4: Harika.
3: Harika.
28: Basınçlı su. Oraya gelip musluğu açabilmek senin için ne ifade eder?
3: Çok şey ifade eder. Hayatımızı tamamen değiştirir.
4: Su olmadan bir şeyler yapmak çok zor. Çocuk sahibi olmak istiyoruz. Onları yetiştirirken temiz tutup sağlıklı olmalarını isteriz. Su olmadan bu imkansız gibi görünüyordu. Ama Martin'in planı her şeyi değiştirecek bence.
28: Missouri'de olduğumuz kısa süre içinde annenin evini sağlamlaştırmak için telefon direği ya da kiriş ararken elinde kiriş olan Kay adında bir adamla tanıştık. Ne yaptığımızı merak etti. Kirişleri getirince etrafa şöyle bir bakıp nasıl yardım edebilirim dedi. O adam şu anda buraya geliyor. Aslına bakarsan komşunuz.
4: Öyle mi?
28: Su hattını kazabilmek için kendi ekskavatörünü getiriyor.
6: Nasılsın Marty?
4: Nasılsınız?
28: Merhaba Kay.
4: Merhaba.
6: Arkadaşım Justin yardım etmeye geldi.
4: Memnun oldum.
28: Montana'da, Missouri'de ya da Virginia'da böyle şeyler olduğunda ki zaman zaman bu durumla karşılaşırız. İyi insanların hala var olduklarını hatırlıyorum. Peki, şimdi dördünüz su hattını evet. Kendi aranızda konuşun. Benim diğer işe bakmam gerekiyor.
4: Tamam, sürmez, teşekkürler.
28: Kırsalda sık sık karşılaştığım güzel bir özellik var. Her zaman geçerlidir. Komşu komşuya yardım eder. Justin'in nereden ve neden geldiğini bilmiyorum. Ama hayatının bir döneminde şunu öğrendiğine eminim. Bir şeyler vermek almaktan daha çok mutluluk verir. Nasıl gidiyor?
7: İlerleme kaydediyoruz.
28: Sakın bitmek üzere demeyin.
8: Neredeyse bitti.
30: Missouri'nin güneybatısındaki Oglesby çiftliğinde...
28: Ne kadar derindesiniz?
7: Yaklaşık bir metre.
28: Tarzınızı beğendim, güzel iş.
30: Ana kulübeyi güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
8: Kepçeye kazıcı aparatı taksak...
2: Tamam, buraya getirelim. Şuraya bak aşkım, iyi görünüyor.
28: Devam edin.
30: Bu sırada Kay ve komşu Justin, Mike'la Amanda'nın kulübesi için hayati öneme sahip su hattını tamamlıyor.
28: Şuraya kadar bir hendek kazıp su borularını dışarıda bırakma, ne dersin?
4: Bence olur.
28: Missouri'ye geldiğimde Mike'la Amanda'nın ev inşa ettiğini bilmiyordum. Ama şu anda benim için çiftlikteki en önemli sorun Jenny'sle Sam'in kulübesi. Mike'la Amanda'nın arazinin arka tarafındaki kulübeyi kendi başlarına halledebileceklerini düşünüyorum.
4: Tamam.
28: Söyle bakalım, mutfak ne olacak?
4: Uzun vadede verandayı kaldırmayı planlıyorum. Bu pencerenin diğer tarafına, yani tezgahımın olduğu yere bir lavabo istiyorum. Ardından da buraya dış mutfak kuracağım.
28: Tamam, su kaynağınız kulübeden ne kadar uzakta?
4: Yaklaşık 300 metre.
28: Buraya kadar gelebiliyor mu?
7: Evet.
30: Martin'in önceliği ana kulübenin ayakta kalması. Bu yüzden şebekeden bağımsız yaşayan Mike'ın 300 metrelik su hattını kendi başına çekmek zorunda. Haberler iyi.
8: 3,5'a 6 metre değil
4: evet.
8: mi?
30: İlk kurtarma operasyonunda yeni atölyenin temelleri atılırken Matt, Mike'ın becerilerini geliştirmesine yardım etmişti.
8: Biliyorum, başlangıçta planladığınız boyutlarda değil ama...
4: Düşündüğümüzden büyük.
8: Geniş bir alan. Bu girişte devasa bir şey olacak. Taban oldukça iyi durumda. Malzemeleri çıkaralım, yerleştirmeye başlayalım. Zemini döşüyoruz, tamam mı? Hiç çerçeveleme yaptın mı?
4: Hayır.
8: Döşeme kirişlerimiz, yani tahtalar, çerçevemizin arasından geçecek.
4: Tamam.
8: Boşlukları doldurup yapısal destek sağlayacak. Tüm kirişler bir arada. Artık ihtiyacımız olan tek şey bir temel. Çürümeyecek direkler yere çakılacak. Bu sayede yapıyı yukarıda ve sağlam tutacak. Osage portakalı denen yerel bir ağaç buldum. Yöre halkı buna hedge diyor. Çit yapımında harikadır. Temeller içinde mükemmeldir ve bu atölyeyi yıllar boyunca sağlam bir şekilde ayakta tutacak şey bu. Tüm direkler terazide ama asıl soru tam olarak oturacak mı?
4: Bence oturur.
8: Belki biraz ayarlamamız gerekebilir
4: evet.
8: ve denemeden bilemeyiz.
4: Evet.
8: Hadi kaldıralım. Ne dersin, ağır mı? Şuraya bak, gücüm yerinde. Pekala. Bu köşe bende. Tamam, bekleyin çocuklar. Terazide mi? Mükemmel durumda. Bence zemini döşemeye başlayalım. Umarım bunu hızlıca kaplayabiliriz. Belki hava kararmadan bir duvar bile dikeriz. Zamanınız da geçiyor, fazla vaktimiz yok. Mike benimle yan yana çalışıyor ve güçlü bir adam. Hızlı ve zeki. İhtiyacımız olan da bu. Yapacak çok işimiz var ve fazla zamanımız maalesef yok.
28: Tamam, temelinize zarar vermeyeceğiz.
4: Rahat ol.
28: Buradan devam edeceğiz. Şu anda aşağıda yeterince işimiz var zaten. Küçük
4: Anladım.
28: Hanım, kendi su hattınızı döşemeye ne dersiniz?
4: Evet, bunu yapabiliriz.
2: Daha önce yapmadım ama sorun değil. Bence hallederiz.
4: Yapabiliriz.
28: Ne dedin?
2: Evet, halledebiliriz dedim.
28: Harika, görüşürüz. Ne duruyorsunuz? Başlayın
4: tamam.
28: hadi.
2: Sence sadece yarım metre mi gömülecek?
7: Bu alanı biraz yükseltmeniz gerekiyor.
4: Yani üstüne 30 santimde toprak mı gelecek?
2: Bu durumda donma konusunda endişelenmemize gerek kalmaz.
7: Burayı yükseltip içini doldurursanız kalmaz. Pekala, boruyu döşeyelim. İşte
4: suyumuz
7: oldu.
4: Olmadan aile kurup çocuk yetiştirmeyi hayal bile edemiyordum. Bez değiştirmek, ortaya çıkan kirliliği temizlemek. Mevcut durumda bunları yapmak mümkün değildi. Suyun olması bir mecburiyet.
7: Şu kıvrımları açmaya devam et.
4: İki tane 20'lik su bidonuyla yokuş yukarı yaklaşık 300 metre çıkmak zorunda kalıyorduk. Yemek ve bulaşıklar yüzünden bu işi her hafta yapıyorduk. Bu işi çözene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Çocuklar su taşıyacak yaşa gelene kadar bu işi ben yapacaktım. Planımız buydu. Gerçek bir mutfağa sahip olmak kesinlikle harika olurdu. Orada yemek pişirir, bulaşık yıkar, hatta dişimi bile fırçalardım. Şu işi çözersek bize gerçekten çok faydası olacak.
7: Tamam.
4: Sıradaki adım ne?
7: Üstüne dolgu yapıp sağlam bir zemin hazırlayacağız. Sorun çıkmaz. Burası Missouri ve her yer kayalık.
4: Evet, başlayalım.
28: İş başına.
30: Marty ve ekip çökmekte olan ana kulübeyi onarıp güçlendirmek için tüm güçleriyle çalışırken...
4: Kirişi oraya mı istiyorsun?
28: Ben yapmayacağım, sen yapacaksın.
30: Yeni destek kirişini yerleştirmeden önce son ayarlamaları yapıyorlar.
2: Sam, biraz otur. Lütfen otur biraz.
28: Pek çok işimiz var. Ama Sam için endişelenmekten kendimi alamıyorum. İyi bir adam. İyi bir eş, iyi bir işçi ve ailesinin geçimini sağlıyor ama şu anda çalışamıyor. Söyleyin bakalım, ne durumdasın?
0: Sadece acı çekiyorum.
28: Anladım.
2: Bize yardım edemiyor, o
0: yüzden... İçeri girip yardım edememek beni deli ediyor.
28: Anlıyorum ama sana bunu dün de söyledim. Dikkatlice dinle. Son 5 yıl içinde biri buraya veranda yapmış. Evet, sen. Peki şuraya, yani 9 metre yüksekliğe yeşil tahtaları kim yerleştirdi? Aa evet sen. Neler hissettiğini anlıyorum. Bir an önce işe koyulup kendini paralamak istiyorsun ama ağırdan alacaksın.
0: Marty'nin gelmesiyle yeterince çalışmıyormuşum gibi geliyor.
2: Sam'in dinlenmesi gerekiyor. Bu işi biz yapabiliriz.
28: Anlaştık. O zaman gidip yapalım.
0: Onu izlemek çok zor. Onlar çalışıyor ama ben bir şey yapamıyorum. Uzun süre oturmak zorunda kaldım. Ağrılarım oldu. İşçiyim ve çalışmak istiyorum. Hala iyileşme sürecindeyim ama geri döneceğim ve tekrar başlayacağız. Vazgeçmeyeceğiz.
4: Uzunlamasına yerleştir.
2: Şimdi ne yapacağız?
4: Biraz yukarı gel.
28: Durun. Her şey durdurun. O kütüğü nasıl yuvarlayacaksınız? Üste düz yüzey istiyorum, tamam mı? O iş bununla yapılır. Bunun adı tomruk kancası. Hazır mısın?
2: Oduncular için.
30: Tomruk kancası ya da kütük çevirme kancası 19. yüzyıl ortalarında Kuzey Amerika'da ormancılığın endüstriyel olarak genişlediği dönemde geliştirilmiştir. Tomruk terimi kütüğün bir yüzünün düzenlenmesini ifade ederdi ve ilk ormancılar bu kancaları kütükleri kereste haline getirmek için çevirirken kullanırdı. Tomruk kancaları bugün büyük makinelerin ulaşamadığı engebeli arazilerde sık sık kullanılmakta.
28: Buna ne deniyormuş?
4: Tomruk kancası.
28: Tomruk.
4: Anladım.
28: Hızlı! O aletin adı tomruk kancası.
4: Evet, biliyorum.
28: Ama tomruk dedin.
4: Evet.
28: Tomruk olduğunu biliyordun.
4: Biliyordum.
28: Şaka yaptın yani.
4: Evet.
28: Çok iyiydi.
4: Fena değilimdir.
28: Şaka yarayacak zamanımız yok
4: elbette.
28: Ama. Madem ne olduğunu biliyorsun, o zaman bu işi de sen yap.
4: Anlaşıldı.
28: Hadi çabuk. Birkaç dakika içinde anlayabilirim. Bir adam iyi mi yoksa kötü mü? Ortamdaki en zeki kişi olmaları gerekmiyor. Beni dinlemeleri yeterli. Bu çerçevede Mike'ın da iyi bir adam olduğundan adım gibi eminim. Şu parçaları sökeceğiz. O kirişi at döşemenin altına geri koyacağız. Ama bunlar bana engel oluyor. Peki, bununla da ilgilenelim. Sesi hoşuma gitmedi. Tanrı korusun. Şu kirişte de sorun var. Evin altındaki kirişlerde bu delikler nasıl oluşmuş anlayamıyorum ama evin altında delikler oluştuğu kesin bir gerçek. Böcek olabilir mi? Karınca görüyor musunuz?
0: Hayır.
2: Hayır.
28: Daha önceki gelişimde kontrplağı kaldırınca altından milyonlarca karınca çıkmıştı. Açıkçası bu hiç hoşuma gitmedi. Burada pek çok karınca var. Bu çevrede normal mi?
2: Evet.
28: Zehirliler mi?
2: Sanmıyorum. Ama bir sürü karınca var.
28: Isırıyorlar mı?
2: Evet, ısırıyorlar.
28: Bugün. Buradan giderken milyonlarca karınca
2: evet.
28: vardı.
2: Evet.
0: Hepsini zehirleyip temizledik.
28: Yani kurtuldunuz.
0: Evet, kurtulduk.
28: Sam'in evin temellerini kemiren karınca ve termitler olduğuna inandığını pek sanmıyorum. Ama bana sorarsanız hala oradalar. Yalıtımdaki deliklere bakın. İsviçre peynirine dönmüş değil mi? İsviçre peyniri gibi görünüyor. İçeride oyuk açıyorlar. Peki şuradaki ne? Bak şurada da var.
0: Ahşap hamam böceği.
28: Demek ahşap hamam böceğimiz var. Aynında. Peki şuradaki ne? Güzel. Peki bunlar nedir?
5: Kocaman bir marangoz karıncası.
28: Anladım. Buradaki yumurta taşıyor.
5: Aman ne güzel.
28: Ne kadar güzel. Yani bir karınca kolonisine geliyor.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
7: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Günaydın Ankara. Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
8: Hadi maça gidiyorum.
9: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
7: Yola çıkıyoruz.
9: Çok heyecanlıyım.
10: Sultanlarımız birazdan

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bunlar nedir?
7: Kocaman bir marangoz karıncası.
6: Bakın, aslında bu bir kanıt, öyle değil mi? Termitlerin ve karıncaların olduğuna dair güzel bir delil.
7: Bunlar...
6: Çürümüş tahtalar ve biraz da su var.
7: Yalıtımın içindeler.
6: Ahşapları yemeye çalışıyorlar. Karıncalardan kurtuldum demiştin ama kurtulamamışsın.
8: Marty, tek sorunun su sızıntısı olmadığını gösteren kanıtlar buluyor. Kulübeyi yıkım aşamasına getiren başka etkenler de var.
6: Toplantı zamanı. Şu küçük karınca ve arkadaşları hadlerini aşıp işi yapıya zarar verecek kadar büyütmüşler. Bence ancak bir yıl daha dayanır. Burada çok fırtına oluyor.
7: Evet, oluyor.
6: Tüm bu dengesizlik ve hareketlilik içinde o köşede gerçekleşen bir şey oldukça kötü sonuçlar doğurabilirdi.
7: Olanları fark etmeyip biraz daha bekleseydik, bence ev bir anda insanı bunaltıyor. Hem de çok. Hı hı. İnsanın içi daralıyor, kendimi çaresiz hissediyorum, açıkta hissediyorum. Tek başıma bunu halledemeyeceğim için ağladım.
6: Peki bir ders çıkardınız mı?
9: Evet.
6: Bir ders çıkardınız mı?
7: Evet, evet, evet.
6: Ben de dersimi aldım.
9: Aldım, evet.
6: Anlaşıldı mı? Başka bir şey söylemek istemiyorum.
9: Hı-hı.
6: Şimdi bakalım şu karıncaları yenebilecek miyiz?
9: Tamam.
6: Tamam mı? Poliüretan köpüğü biraz kazıyınca bir anda ortaya çıktılar. Milyonlarca karınca, çeşit çeşit termitler ve hayatım boyunca görmediğim acayip böcekler. İnsanlar zeminlerde poliüretan kullanıyorlar. Bu harika. Evet, gerçekten çok iyi bir malzeme. Ama bu malzeme bize aslında ne kadar böcek, karınca, termit ve benzeri canlı barındırdığını da gösteriyor. İçeride bir labirent var. Evin içine ulaşmaya çalışan böceklerin oluşturduğu bir ağ var. Amaçları bu evi yok etmek.
8: Yerin altına tünel açan termitler ve karıncalar koloniyi avcılardan koruyup yiyecek depolamak için karmaşık tünel sistemleri kurar. Termitler kolonileri kurulduktan sonra birkaç ay içinde evin her yerine yayılır ve binanın yapısal bütünlüğünü tehdit etmeye başlar. Termitlerin her yıl 5 milyar dolardan fazla hasara yol açtığı ve 600 binden fazla evi etkilediği tahmin ediliyor.
6: Evdeki hasarın sebebi karınca ve termit, bir de su üçlüsü. Peki, şimdi herkes buraya gelsin. Kay nerede? Bunu ilaçlamak için plan yapacağız. İlaçlama şirketiyle hemen irtibata geçmemiz gerek. Anladınız mı?
8: Ekip evi böceklere karşı ilaçlama hazırlığına başlamışken...
6: Lanet olsun ha! Ha! Nefret ederim.
8: Marty, su hattının durumunu konuşmak için Mike'la Amanda'yı kulübelerine götürüyor.
6: Gördüğünüz gibi mutfağa su getirme aşamasına giderek yaklaştık. Zamanımız azalıyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin, elimizden ne gelirse yardım ederiz. Peki, şu anda neye ihtiyacınız var?
9: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri tuvalet. Kullandığımız tuvalet yaklaşık 1,5 kilometre uzakta ve şu anda kapalı. O yüzden tuvalet ihtiyacımız için Mike'ın annesinin evine kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Yağmur yağdığında sırılsıklam oluyorsun ve yapacak bir şey yok.
6: O kitabı okudunuz mu?
9: Hayır.
10: Hangi kitabı?
9: Hangi kitabı?
6: Tuvalete 36 metre.
9: Hayır, okumadım.
6: Kitabı Yap Şunu Will yazmış. Çizimlerde Yapamam Betty'ye ait. Peki, bana daha yakın bir yer gösterin de oraya bir tuvalet yapalım, hadi.
10: Harika.
9: Tamam.
6: Siz uyar mı?
9: Evet.
6: Tamam.
9: Harika.
6: Peki nereye yapacağız?
10: Şuraya dönünce bir alan
6: tamam,
10: var.
6: Tamam, tabii. Dış tuvaletler genellikle 1 metreye 1 metre ya da 1.20'ye 1.20 yapılır. Derinliği de yaklaşık olarak 2 metredir. Artık suyunuz olduğu için kısa zamanda içeride sifonlu tuvalete geçebilirsiniz. Ama şimdilik temiz bir dış tuvalet rahatça işinizi görecektir.
10: Evet.
6: Clint bir çukur kazacak ama bir kuralım var.
10: Nedir?
6: Kural basit bir kural. Bize temiz bir tuvalet lazım diyen her genç çift kendi tuvaletini kendi yapar.
10: Harika.
9: Tamam.
6: Anlaştık
9: evet.
6: mı?
9: Evet.
6: Emin misiniz?
10: Evet, kendi tuvaletimizi yapma konusunda bize güvenebilirsin.
6: Evet. O zaman başlayın ve aletleri alın. Hadi.
8: Yeni dış tuvalet çiftliği onlar için daha yaşanır hale getirecek. Matt önceki ziyaretlerinde Mike'la birlikte Gines için çiftliği daha işlevsel hale getirecek yeni bir atölye yaptı.
11: Biraz daha sola gitsen iyi olur.
10: Biraz daha.
11: Ağır gelirse homurdan iyi gelir.
10: Tamam.
11: Ne kadar acı çekiyormuş gibi ses çıkarırsan o kadar iyi. Tamam.
10: Tamam iyi. Tamam.
11: Genesis'in atölyesi aslında kiraladıkları bir kulübe. Onlara bir atölye yaparsak o kulübeye harcadıkları para ceplerinde kalır ve o parayı çiftliği geliştirmek için kullanırlar. Tamam mı?
10: Tamam.
11: Başlıyoruz. Pekala. 3, 2, 1.
10: Güzel.
11: Güzel.
10: Anneme çok faydası olacak. Bu sayede işini büyütebilir. Küçücük kulübeye sıkışıp kalmıştı. Çalışacak alanı yoktu.
11: Eski dükkandan kurtulunca giderler de azalmaya başlar. Tasarruf edersin. O kulübeye ödediğin 3000 dolarlık kira cebine kalır ve bir sonraki projende kullanırsın.
10: Bence de.
11: Çerçeveyi tamamladığımıza göre artık bu alanı keşfetmeye başlayabiliriz.
10: Evet, eşyaların nereye konacağını görmeye başlayabiliriz. Annem uzun zamandır zorlanıyordu. Sürekli ikilem içindeydi. Atölye kirasını mı ödeyeyim, su faturasını mı ödeyeyim diye düşünüyordu. Ve ödeme süresi daha geç olanı hep öteliyordu. Uzun zamandır böyle yaşıyordu.
11: Ama daha işimiz bitmedi. Bunu kapatmamız gerekiyor. Çatıyı da yapıp kulübeyi dış etkilerden korumamız lazım.
8: Bugünse...
10: Matkabı al ve o parçaları sök.
8: Mike direksiyona geçiyor ve Amanda'ya rehberlik edip gelecekleri için gerekli olan yapıyı birlikte inşa ediyorlar.
9: Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri dış tuvalet. Yakın bir yerde olması güzel olacak. Artık kilometrelerce yürümek zorunda kalmayacağız. Çocuk sahibi olmadan önce tamamlamamız gereken şeylerden biriydi. O yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Tabii şimdi...
8: Bugünse...
10: Matkabı al ve o parçaları sök.
8: Mike yona geçiyor ve Amanda...

0: karıncalar hala buradayken bunu kurmaktan nefret ediyorum ama fazla seçeneğim yok, devam edeceğiz.
1: 160 dönümlük Oglesby çiftliğinde son gün telaşı başlıyor.
0: Gidelim.
1: Mike ve Amanda'nın küçük kulübesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Marty, Sam ve Genius'un evinin altındaki böceklerle dolu döşemenin son bölümünü temizliyor ve temeli yeni kirişlerle sabitlemeye çalışıyor.
2: O delikler ne?
3: Böcekler.
2: Böcekler, karıncalar ve termitler köpük izolasyonunun doğruca içine mi girmiş? Aslında sağlamdı. İçeriden hiçbir şey görünmüyordu. Ama aşağıdan bakınca her yer delik deşik. Sadece evin altından görünüyor.
3: Oraya girmek istiyorum.
2: İstediğini biliyorum.
3: Şuradaki izolasyonu kesecek miyiz yoksa bu halde mi bırakacağız?
0: Bırakıyoruz.
3: Tamam. Çalışanları izlemek bana zor geliyor. Yaralandığımda çok acı çektim ama bir an önce içeri girip ben de çalışmak istiyorum. Boş boş oturmaktan bunalmış durumdayım. Ama iyileşiyorum ve umutluyum. Üstesinden geleceğim.
0: Neden sordun?
3: Spiralle kesmeyi deneyecektim.
2: İçeri girmek mi istiyorsun?
0: Gir hadi, gir.
2: Son 9 ay gerçekten zor geçti. Sam 6 gün yürüyemedi, uyuyamadı, hiçbir şey yiyemedi. Ama artık toparlandı ve bastonsuz rahatça yürüyebiliyor ve yakında iyileşecek. Çalışkan bir adam ve toparlanacak. Ben inanıyorum o bunu başaracak. Kesinlikle.
0: En az 4 santim geriye. Arada yaklaşık 10 santim fark var.
2: Orada bir şeyler yapmak istiyor.
3: Başıma gelenlerin yaşanması gerekiyormuş demiyorum ama yavaşlamamı ve nelerin önemli olduğunu anlamamı sağladı. Evliliğim, evim, çiftliğim. Parmağına dikkat et.
1: Yeni kirişlerin monte edilebilmesi için kulübenin çevresindeki enkazın temizlenip hazırlık yapılması gerekiyor.
0: Bana bir iyilik yap. Daha önce kullandın mı?
4: Hayır.
0: Yanlış cevap, atla bakalım.
4: Tamam.
0: 15 dakika sonra tekrar soracağım. O zaman böyle cevap vermeyeceksin. İşin geneline bakınca kesilecek bir sürü ağaç ve değişecek bir sürü kiriş var. Amanda ile Mike'a ekipmanları kullanmayı öğretmezsek işler asla yetişmez. Şunu ileri it, böylece ilerlersin. Peki bu ne işe yarar?
4: Geri giderim.
0: Geri gidersin.
4: Anladım.
0: Ok oynatırsan kepçe hareket eder.
4: Tamam.
0: İlerlemek istiyorsan ikisini birlikte kullanacaksın. Hı-hı. Dönmek istiyorsan ne yapacağını zaten biliyorsun. Sadece kütüğü hareket ettir ve aracı geri sür. Böylece kişileri alabiliriz. Nasıl gidiyor sence?
5: Güzel. Bence bu işi hızlı bir şekilde kaptı.
0: Bence de öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi Amanda? İnsanları birkaç dakikada tanırsın ve bu adam oldukça özel biri.
5: Evet, öyledir.
0: Çok özel biri. İyi bir seçim yaptığının farkındasın,
5: evet,
0: değil mi?
5: Evet, farkındayım.
0: Hadi benimle gel. Amanda'nın özgüvenini artırmak için Clint'ten mini yükleyici kullanmayı öğretmesini istedim. Böylece buradaki işleri kolayca bitirebiliriz. Amanda nasıl? İyi bir öğretmensin Clint. Çok iyi gidiyor.
5: Bunları nereye koyayım Marty?
0: Öylece tut. Teşekkür ederim. Sadece 4 gün kalacağız. Bu işi çözerse her işi yapabilir. Özgüveni yerine geldikten sonra Mike da her makineyi kullanabilir. Yani fişek gibi bir ekip olup her işin üstesinden gelirler.
1: Mike ve Amanda'nın yeni kazandığı beceriler sayesinde Marty daha fazla keresteyi taşımayı planlıyor. 5 yıl önce ise Rainey ailesi Oglesby çiftliğinde bir yapıyı taşımak zorunda kalmıştı.
6: Bir planımız var. Kulübeyi Sera'nın yerinden kaldıracağız.
7: Orada bir dükkana ihtiyacı yok.
6: Evet, bu nedenle onu ekskavatörle kaldırıp kenara alacağız. Ne diyorsun?
7: Bunun doğru bir yolu var. Bir de babamın yolu var.
6: O da hep doğru yoldur.
0: Parmaklarına dikkat et. Onu kepçeyle de çekebiliriz. Sen içeride olacaksın değil mi?
6: Tamam, evet.
5: Tamam.
6: Evet. Hasar kontrolü için bir şey çatlar ya da kıpırdarsa söyle lütfen. Durun demen yeter.
5: Tamam.
6: Durun.
5: Tamam, koruyucu gözlüğüm var. Durumum iyi.
0: Başlayalım. Hazır mısınız? Çiftlikte 160 dönüm yer olduğunu biliyorum. Ama yapacağımız iş için en iyi yer işte burası.

0: ara için mükemmel bir alan bulduk, evet, ama bu iş için düşündüğümüz arazinin orta yerinde bir kulübe var. Bu yüzden onu taşımamız gerekiyor. Böylece yapacağımız ara için yer açılacak. Başlıyoruz.
1: Pekala, işte başlıyor. Tanrım.
0: Hareket ediyor.
1: Bir şeyler yolunda değil.
2: Aşağıda kal.
0: Biraz bütünü kaldırmam yakalan lazım.
2: Aşağıda kal baba. Aman tanrım.
0: Orada işler nasıl?
1: Dolaplarda ne varsa düşüyor.
2: Vay canına, dur bekle.
1: Burada her şey hareket ediyor.
3: Şuraya bak, tamamen yerden kesildi. Baba, bu kadarı yeterli, dur artık.
0: Tamam.
2: Evet. İşi başardık.
0: Bu iş için boyun bu kadar olmalı.
1: Vay canına, ilginç. Harika bir deneyimdi. Oldu.
3: İşin güzel tarafı, taşıma sırasında
0: bekle.
3: Aşmadı ve hazırız
1: ekibiz.
3: İşe başlamaya hazırız. Gidiyorum, serayı inşa etmeye başlıyorum.
0: İşinize dönün artık. Seni ekskavatöre, eşini de yükleyiciye koydum. Hadi işe şimdi.
4: İlerleyen saatlerde...
0: Peki, kirişi kim yerleştirecek? Ama o atları geri çekmezsen kirişin yoluna girecekler. Çabuk olun!
4: Kulübenin zayıflamış temelini güçlendirmek için Marty önce su ve böcek hasarının olduğu yere 6 metrelik yeni bir kiriş yerleştirecek. Ardından temeli daha da sağlamlaştırmak için bunun altına 5 metrelik geri dönüştürülmüş telefon direği koyacak ve aynı direklerden yapılmış yeni dikmelerle destekleyecek.
0: Hangi tarafı üstte? Herkes tutsun. Herkes dedim. Klit nerede? Ah. Üst neresi?
5: Bu taraf.
0: Teşekkürler. Jenis, yardım eder misin?
1: Elbette.
0: Buraya gel. Bu evi tek başına yaptıysan tecrübenden yararlanabiliriz. Burası riskli kısım. Kaldırın. Ah, tamam. Galiba biraz ağır. Tutabiliyor musunuz?
6: Evet.
1: Tuttum.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: İşe yaramayabilir. Bunu kesmemiz gerekecek. Keresteler farklı ölçüde. Arkadan itebilir miyiz biraz?
5: Balyozu getirin.
6: Al bakalım. Hareket ediyor. Hayır, hoşuma
0: gitmedi.
6: Ediyor.
0: O köpüğü tutun. Balyoz nerede kaldı? 30 santim.
7: Vuruyorum. Sallamaya devam edin.
0: Adama yardım edin. Biraz gevşedin. Biraz gevşedin.
1: Görüyorum. Artık çok az kaldı.
0: O parçanın üstüne oturmayacak. Testereyi getirmemiz lazım. Evet, bu işe yarar. Vurmaya devam edin. 10 santim kaldı. Hadi. Evet.
1: Evet. Neredeyse.
0: 10 santim.
1: Az kaldı. Az kaldı. Aa, çok az. Çok
0: 2,5
1: az.
0: Santim. Devam edin.
7: Vuruyorum.
0: Evet.
1: Oh.
0: Tamam.
1: Oh. Oh.
0: Şimdi Clint.
1: Oh.
0: Kütüğü hazırlayın.
4: Temelin güçlendirilmesi kulübenin yıllarca ayakta kalmasını sağlayacak.
0: Şu dirsek nerede? Buraya getirin.
4: 5 yıl önce... Misty, hayati önemde sera yapısının uzun ömürlü olması için Sam'e bir yöntem öğretmişti.
3: Şuraya birkaç temel direk koy. Kabuğunu tamamen soyarsan ahşabın ömrü uzar. Anladın mı?
2: Evet.
3: Bu önemli.
2: Evet.
3: Bu nedenle kabuğu tamamen soyacağız. Sonra ikiye bölüp toprağa dikeceğiz. Böylece temelimiz hazır olacak. O tarafı sen yapar mısın?
2: Elbet.
3: Tamam.
2: Mola ver.
3: Sam çok çalışıyor. Çok zeki ve verecek çok şeyi var. Bu serayı kurmak onun buradaki rolünü bulması açısından gerçekten çok ama çok önemli. Ve bunu yapacağız.
2: Vay canına.
3: Güzel. Elimizde sedir direklerimiz var. Donma hattının altına indirip içine taş koyacağız ve... Üstünü toprakla dolduracağız. Temel'in malzemelerini ormandan toplamak evet. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oldukça ucuza mal oluyor. Bir yapının en önemli kısmı temel. Bunu kulübede de gördük. O yüzden sera için bu sedir direkleri kullanmak istiyorum. Çürümeye, suya ve böceklere dayanıklı. Oldukça sağlam ve çok uzun ömürlü. Üstelik arazi de bedava. Elinde tokmak yoksa küreyi ters çevirip kullanırsın. Bu kadar basit. Bizde çareler tükenmez. Görüyor musun? Evet.
8: Boşluk kalırsa daha büyük taşlar koyabilir miyiz?
3: Elbette. Toprak zaten doğal olarak aralara dolacak. Zeminde oldukça sağlam görünüyor. Bitirdik. Temel büyük ölçüde hazır. Şimdi çerçevelemeye hazırız. Her şey harika.
8: Tamam.
3: Hazır mıyız? Güzel.
8: Evet, hadi başlayalım.
4: Şimdi ise...
0: Peki Clint, ne yapacağını biliyorsun. Ortalayabildiğin kadar ortala. Şu kirişe dayansın, tamam mı?
4: Marty ve ekibi ilk giriş yerine oturduktan sonra 1,5 tonluk telefon direğini kabinin altına sabitleyip 3 yeni direkle evi güvenceye alacak.
0: Bunu düzeltmek en az bir gün daha alacak. Çünkü bu sorun düşündüğümden 10 kat daha kötü çıktı. Su, karınca ve termitler birleşince sorun çok fazla büyümüş. Tamam, getir lütfen, kaldır. Biraz içeri uzat. Devam et, devam et.
8: Şu an Kriko'ya ne kadar yakınım?
0: Orada dur. İtici ve çekiciler. Ben altına girebilir misin? Bunu şu tarafa kaydırmaya çalışacağız. 1, 2, 3. Ah! 1 santim daha. 1, 2, 3. Bitti, bitti, bitti. Tamam. Evet, bu kadar. Tamam.
7: Kaldır.
0: Aferin size.
8: Evet,
0: açık
8: evet.
0: Konuşun. Sağlam oldu mu? Evet, o zaman ölçü alıp direkleri hazırlayalım. Yardımınız için teşekkürler. Hadi hızlı olun. İş başına.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Haydi.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
3: şok. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Dinleyin. Sizce ilk kez küçük ev yapıp içinde kaçak misafir barındırmayan biri olmuş mudur? Hatta evine su sızmamış, evinin zemini çürümemiş biri olabilir mi?
15: Martin'in veda etmesine sadece 8 saat kalmışken, August bir ailesinin yeniden kurtarma süreci hala bitmiş değil.
16: Bu ne olacak, çıkartabilir
14: evet,
16: miyim?
14: Evet, lütfen.
15: Mike ve Amanda'nın ihtiyaç duydukları dış tuvalet şekillenmeye başlıyor.
14: Kaç para?
15: Marty, araziye son anda yapılacak bir ek için malzeme temin ederken...
14: Kontrplak nerede, aşağıda mı?
15: Hemen de bitişe doğru son hızla ilerleyen hummalı çalışma için değerli takviyeler çağırıyor.
14: Umarım 12'liklerden vardır. Tamam.
16: Merhaba Marty.
14: Merhaba.
16: Biraz yardım getirdim.
14: Yardıma ihtiyacımız vardı. Kim bu insanlar?
16: Bu benim görümcem Michel.
14: Michel, daha önce tanıştık mı?
17: Merhaba Michel.
14: Bu da kim?
17: Ah, tanıştığımıza sevindim.
14: Peki sen?
17: Janice'in kızıyım.
14: İyi işçi midir? Hadi
17: evet,
14: gidelim o zaman.
17: Tamam.
14: Janice'in kızısın.
17: Evet.
14: Seni tekrar görmek ne güzel. Bu kim?
16: Bu babam Leonard.
14: Merhaba, memnun oldum.
16: Patty de annem.
14: Patty, yeteneklerin neler? Ne iş yapıyorsun söyle bakalım.
18: Eskiden tır şoförüydüm.
14: Eski tır şoförü.
18: Evet.
14: Buna ihtiyacımız vardı. Bir sürü işe giriştik. Bitirebileceğimizden emin değilim. Peki bu delikanlı kim?
16: O da Semin oğlu.
14: Evet, Semin oğlu musun?
19: Evet efendim.
14: Tanıştığımıza sevindim. Oldukça iyi sevindim. Yapılı bir arkadaşsın. İşi misin?
19: Evet efendim.
14: Güzel. Buna ihtiyacımız var. Küçük hanımlar benimle gelin. Hadi şunları kamyona yükleyelim. Hadi iş başına, haydi.
19: Tamam.
14: Tek tek doğruca kamyona, anlaşıldı mı?
19: Evet.
14: Tamam, getirmeye devam edin, getirin. Küçük hanım, sen ne iş yapıyorsun?
17: Analizi yapıyorum.
14: Aa, olamaz. Benimle birlikte bir çalışacaksın. Bittik biz. Oh, hayır. Bugün aile dayanışması var. Kereste getiriyorlar, malzeme taşıyorlar. Atla. Leonard.
18: Evet.
14: Arabayı çalmışsın gibi sür. Huuha. İşte annelerine yardım ediyorlar. Bundan daha iyisi olamazdı. Hey, hadi bir tane daha yapalım. Başlayın. Bunu keseceğiz, anlaşıldı mı?
15: Sam ve Janice'in kulübesinin altındaki çürümüş temel daha da sağlamlaştıkça...
14: Biraz konuşalım.
15: Marty kalan en büyük tehdide değinir.
14: 5 yıl önce orası karıncalarla doluydu.
20: Sen gittikten sonra çoğunu öldürdük ama şimdi yeniden ortaya çıkmaya başladılar.
14: Taktığım tüm şapkalar içinde böcek ilaçlayıcı şapkası yok. Ama bakarsanız ilaçlama ekibi buraya geliyor. Missouri'den geliyorlar ve burada ne yapacaklarını biliyorlar.
16: Harika.
14: Adın ne?
21: Zachary Martin.
14: Memnun oldum.
21: Evet,
14: sen?
21: Öyle.
5: Adım Matthew Brock. Servis müdürüyüm.
14: Matthew Brock.
19: Merhaba, nasılsınız?
17: Merhaba,
19: nasılsınız?
17: Ben Necine.
14: Bu da Sam.
5: Tanıştığıma memnun oldum.
19: Evet, ben de öyle.
17: Sevindim. Çiftliğimize hoş geldiniz.
14: Burası 160 dönümlük bir cep.
5: Evet. Evet.
17: Ama bazı zararlılarımız var. O yüzden buradasınız.
19: Onun için buradayız.
17: Bir karınca kolonisi, termit kolonisi ve tahta hamam böcekleri. Çok zordu. Sonra bir anda bu iki harika adam geldi. İşe hazırlar, evi ilaçlayıp her şeyi halledecekler ve bize de öğretecekler. Bu böceklerle savaşı kazanacağız. Onları evimizden atacağız. Hem de ebediyen.
5: En azından termitleri ele almamız lazım. Verdikleri hasarı tespit edip o bölgeyi arındıracağız.
17: Pekala, şimdiden içim rahatladı. Tamam, güzel.
14: Kovalar nerede? Hey, kıpırdayın da şu kova işini halledelim. Harika komşuları Justin sayesinde Mike'la Amanda artık 100 metrelik bir su hattına ve ihtiyaç duyabilecekleri kadar suya sahipler. Peki, atık suyu ne yapacaklar? Bu bir problem. Onlar için güzel bir mutfak ve kullanımı kolay bir atık su alanı kurmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Mike ve Amanda'ya gelecekten, kulübelerinden, hayallerinden söz ettiğimde Mike biraz daha çok konuşuyor. Amanda'nın söylediği küçük şeyler hep mutfağa ve basit bir lavaboya odaklanıyor. Bunları da kulübenin dışında değil, içinde istiyor tabii. Bunu her söylediğinde Mike dışarıda yemek yapmak istiyorum, açık havada olmak istiyorum diyor ama Amanda'nın dışarıda yemek yapmak istediğini hiç sanmıyorum çünkü duymadım. Yanlış hatırlamıyorsam burası Missouri, yani kasırga kuşağı. Akşam yemeğinde ne var tatlım? Tatlım? Tatlım? Anladınız.
15: Yapılan yeni iç mutfak, Mike ve Amanda'nın çiftlikte aile kurma hayalinin ilk adımı olacak. Matt ve Mike, bundan 5 yıl önce Mike'ın hayatındaki diğer önemli kadın için atölye projesi tamamlamıştı.
21: Küçük bir çalışma alanı vardı ama genişliği muhtemelen sadece 1 metreydi. Bunu devasa tahtalarla 3 katına çıkaracağız. Bu pencerede yaklaşık 2 metrelik bir pencere ve ona ihtiyaç duyduğu tüm ışığı verecek. Bence iyi görünüyor.
22: Evet, harika oldu. Pekala, gözlerini açabilirsin.
21: Tada!
22: Ne diyorsun?
17: Vay canına. Şu alana bakın.
22: Eski çalışma tezgahın bu kadarcık bir şeydi.
17: Gerçekten çok küçüktü.
21: Artık pencerenin tam yanında.
17: Hemen yanında. Evet. Bunu gerçekten bekliyorum.
22: Şunu gördün mü?
17: Tamam, bu gerçekten müthiş.
22: Evet. Evet.
17: Buradaki alanın büyüklüğünü hala kavrayamadım. Teşekkür ederim. Sen var ya sen.
21: Teşekkür ederim.
17: Bu inanılmaz.
21: Ona bu atölyeyi tamamen ücretsiz ve eksiksiz şekilde vermek bu çiftlik için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biriydi.
23: İşlerini nasıl ilerleteceğini fark ettin mi?
21: Evet.
23: Bu muhteşemden de öte bir şey.
15: Mike yeni mutfak lavabosunu yerleştirirken planın hızlı bir şekilde ilerlediğini kendi gözleriyle görüyor.
14: İyi misin?
22: Evet.
14: Herhangi bir boşluk görüyor musun?
22: Evde su olması her şey demek. Kesinlikle harika. Evimiz çok ilerledi. 10 yıllık planımın bir anda hızlandığını hissedebiliyorum. Hem de birkaç günde. Bu inanılmaz bir şey. Mutluyum.
24: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
26: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
27: ...80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Liseden mezun olduğunda da ilk aşkınla el ele tutuştuğunda, sizinkilerin ilk pastane buluşmasında, ilk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında 80 yıldır olduğumuz gibi. Orijinal.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hayatım, ben kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Sonbank,
9: kartıma din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Pekala. Missouri'nin güneybatısında geçen 4 yoğun günün ardından ortalık biraz yatışırken Marty, Mike ve Amanda ile buluşup yeni çiftlik kulübesini inceliyor.
15: Buraya geldiğim ilk gün her şey berbat bir durumdaydı. Hatta bu kulübeye kesinlikle zar zor tırmanabiliyordum.
16: Evet.
17: Doğru.
15: Şöyle bir düşündüm de buradan ayrılmadan önce işler ne kadar yoğun olursa olsun onlara güvenli bir merdiven bırakmak zorundayız. Harika. Dedim. Küçük hanım, önden çık bir deneyin bakalım. Sıra sizde bayım. Tamam, şimdi bana bir iyilik yapın. O veranda yeterince büyük mü? Oraya çıkıp biraz nefes alarak Missouri'nin muhteşem gün batımını izleyebilir misiniz?
16: Kesinlikle.
15: Şuraya bir göz atın. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormuştum. İkiniz de dış tuvalet istemiştiniz.
16: Doğru.
15: Bundan sonra elinde tuvalet kağıdıyla oraya her gidişinde rahatlıkla şöyle söyleyebilirsin. Benim kocam bir kahraman.
16: Evet.
15: Olmuş mu?
16: Evet, çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Bir dış tuvaletimiz olması omzumuzdan büyük bir yük aldı. İhtiyacımız olduğunda arazinin diğer ucuna gitmek yerine yakında kullanabileceğimiz bir yer oldu. Vay canına. Harika.
15: Bir de bu var. Şimdi eşinin sana yeni bulaşık yıkama yerinizi göstermesine izin ver lütfen.
16: Anlat hemen.
17: Çok güzel değil mi?
15: Suyunuz doğruca musluktan geliyor. İstediğiniz kadar su var. Ne kadar istersen, istediğin kadar kullanabilirsin.
16: Kesinlikle inanılmaz.
15: Bir de evyenin altına bak lütfen. Eşin bunu bağladı. Şuraya bakın, gider hattı var. Dışarıya küçük bir atık su alanı yaptık.
14: Rainey ailesi 5 yıl önce bu çiftliği kurtarmaya geldiğinde Mike onlara yardım etmişti.
17: Yer döşemesini onaracağız.
14: Ancak son bir yılda kendi arazisindeki alanı ve kulübesini geliştirme çabaları su ve temel altyapı eksikliği yüzünden neredeyse tamamen durmuştu. Ama şimdi doğrudan kulübeye giden 100 metrelik su hattı yepyeni bir dış tuvalet ve tamamen işlevsel iç mutfakla aileleri büyürken ayakta kalabilecekleri imkanlara sahip oldular. Bu sayede istedikleri gibi çocuk sahibi olabilecekler.
16: Teşekkür ederiz.
15: Bana değil, ona. Evet. Sarıl arkanda duruyor.
16: Teşekkür ederim. Rica onu öpebilir miyim?
17: Öp bakalım. Yanaktan.
16: Olmaz.
17: Yanaktan. Ben de seni öpeceğim, bekle bekle.
16: Ancak dudağını uzatırsan olur.
17: Seni seviyorum bebeğim.
16: Buradaki geleceğimiz konusunda umutluyum. Bu arazinin her yerinde büyük bir potansiyel var. Hatta Mike'la küçük köşemizde bile. Bunları birlikte inşa etmek her şeyi daha da keyifli hale getiriyor. Her şey için minnettarım. Teşekkür ederiz.
15: Rica ederim. Ama güneş batıyor. O yüzden gidip evet. Sizinkileri bulalım. Pekala, geldik suç mahalline. Buraya iki kez geldim ve bu güzel kulübeye baktım. Bu kulübeyi sandığınızdan daha çok seviyorum.
16: Teşekkür ederiz, bu bizim için
15: çok önemli. Bu arada sorunlu bölge burasıydı değil mi?
18: Evet.
15: Burada birkaç şey öğrendim. İnanın bana, karıncaların ya da termitlerin sadece birkaç yıl içinde bir evi yıkabileceği asla aklıma gelmezdi.
16: Haklısın.
15: O yüzden burada çok iş yaptık. Evin altındaki çürümüş kirişleri değiştirdik. Karıncaları fark ettiğimiz anda söylediğim ilk şey, Kay, hemen bir ilaçlama ekibi bul, oldu. Belki inanmayacaksınız ama o firma size bir yıl boyunca tam teşekküllü bakım ve
16: buna
15: temizlik hizmeti verecek. Hem de
16: gerçekten
15: ücretsiz.
16: Gerçekten inanılmaz. O böceklerden daha akıllıyız.
14: Rainey ailesi 5 yıl önce Sam ve Janice'ın kulübesini çöküşten kurtarmıştı.
19: İniyor!
14: Ancak evin temeli o günden bu yana şiddetli fırtına hasarı ve böcek istilası yüzünden tekrar bozuldu. Ancak şimdi güçlendirilmiş bir kiriş ve geri dönüştürülmüş telefon direklerinden yapılmış dikmeler sayesinde Oglesby ailesi evlerinin yıllar boyunca güvenli olacağından emin.
16: Kısa süre içinde çok şey oldu. Marty işe koyuldu ve yapması gerekeni yaptı. Günün sonunda ev sağlam ve en önemli şey de bu. Sonsuza kadar minnettarım.
15: İlk gün seni eşya taşırken görünce herhalde tamamen iyileşti dedim. Sonra fark ettim ki...
18: Aslında iyileşmedim. Hala canım yanıyor.
15: O yüzden emeklerin ve yardımların için çok teşekkür ederim. Sen çılgının tekisin.
16: Biliyorum, harika değil mi?
15: Bunu iyi anlamda söyledim. Şuranın haline bak. Bu güzelliği tek başına oluşturdun. Neyse ki yanında iyi, çalışkan, mantıklı, pratik... ve normal bir insan var.
16: Beni çok iyi dengeliyor.
15: Demek seni dengeliyor.
16: Hem de fazlasıyla.
15: Bu güzel mesajdan sonra sakıncası yoksa beni community'nin yanında
16: tamam.
15: Bekler misiniz? Anlaştık
16: tamam.
15: Mı?
16: Biraz daha görüşürüz.
15: Teşekkür ederim. Evet. Her çiftlikte bir gün güneş batmaya başlar ve... veda etme zamanınız gelir. 5 yıl önce geldiğimde yalnız ikiniz
16: evet.
15: Vardınız. 160 dönümlük çiftliğin nüfusu 2'ye katlanmış. Hem de 5 yıl içinde.
16: Evet.
15: Evlenmişsiniz. Oğlunuz
16: evet.
15: Da size yardıma gelmiş. Şimdi 160 dönümlük bu arazide
16: evet.
15: Kendi kulübesinde eşiyle yaşıyor. Bu yaşam tarzı için ne düşünüyorsun Amanda?
16: Gittikçe daha çok sevmeye başlıyorum.
15: Çocuk büyütmek için 160 dönümlük araziye ne dersiniz?
17: 4 gözle bekliyoruz.
16: Evet.
17: Büyük anneleri evet. Ve büyük babalarıyla mükemmel evet. Olacak.
18: Evet, artık suyunuz var. Hortumları
16: evet.
18: Satabilirsiniz.
16: Harika bir fikir.
18: Evet.
15: Bu arada suya sahip olmak harika değil mi?
16: Evet, müthiş kesinlikle.
17: Bir şey. Su olmadan nasıl çocuk yetiştirirdik gerçekten bilemiyorum.
16: Yetiştiremezdik. Suyu tek başımıza araziye taşımaya çalışsaydık
17: evet.
16: Bizim için gerçekten çok zor olurdu.
15: Sakıncası yoksa su hattını kabul eder misiniz?
16: Evet, ediyorum.
15: Mutfak hediyesini.
16: Evet.
15: Ve dış tuvaleti düğün hediyesi olarak kabul
16: evet,
15: eder misiniz?
16: Evet, kesinlikle.
15: Harika. Bu evet. Size ekibimizin hediyesi.
16: Teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız.
15: Rica ederiz. Bunu hak ediyorsunuz.
16: Hepinize
15: ve sen,
16: minnettarız.
15: Bu sakatlık yüzünden bir kenarda oturmana çok üzüldüm. Ama tekrar oyuna döneceksin ve bir gün küçük yardımcıların olacak.
18: Evet.
15: Çiftlikte yaşam kültürünüz ve burada yaptıklarınız
16: kesinlikle.
15: Nesilden nesile evet. Aktarılacak.
16: Doğru.
15: Sem'in iyileşeceğine, toparlanacağına ve tekrar kemerini takıp çiftlik işlerine koyulacağına hiç şüphem yok. Bu arada yalnız da olmayacak. Burada 2 kişi daha olacak. Yani Mike ve Amanda.
18: Size minnettarım. Tamamen iyileşmeye kararlıyım. Böylece yapmam gerekenleri yapabileceğim.
15: İyi bir adamsın. Küçük hanım...
16: Bu kısmı hiç sevmiyorum. Buradan gitmeni sevemiyorum bir türlü.
15: Kim bilir belki 5 yıl sonra yine gelirim. Bu çiftliğe 5 yıl sonra tekrar uğrama imkanı bulursam... Mike'la Amanda'nın ön bahçede koşturan küçük çiftçilerini göreceğimden adım gibi eminim. 3 nesil. Belki bir ağaç ev yaparız.
17: Evet.
15: Çocuklar için de bir salıncak.
16: Evet,
15: başka?
16: Yatak odası.
15: Yatak odası.
16: İşte bu harika.
15: Evet. Bunu not ettim. Teşekkürler.
18: Biz teşekkür
15: ederiz. İşe geri döneceğini biliyorum. Evet. Teşekkürler küçük hanım. Sarılmaktan
20: umurumda
15: pek
20: değil.
15: Hoşlanmam.
20: Gel buraya. Teşekkür ederim.
15: Bu eyalette lafa değil sonuca bakılır.
17: Teşekkür ederiz.
15: Missouri'deki bu insanlar bana kendine yeten bir yaşamın en önemli temelinin ne olduğunu bir kez daha gösterdiler. Aile. Pekala. Görüşmek üzere.
20: Görüşmek üzere.
15: Şimdi gidip başka bir çiftliğe uğrayacağım.
20: Güle güle Marty, seni seviyoruz. Sabah beni ara.
21: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
22: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
23: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
24: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
25: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
26: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
0: bu. Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Hepsi Burada Premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 3 gün kaldı.
27: A101'de pirinç bonfilenin kilosu 229 lira.
28: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
29: Geceliği 4200 lira.
30: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
31: Trivago.
29: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
31: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
32: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
33: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
32: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
34: Ben Chris.
18: Ben Max.
34: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
34: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
34: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Elektrik var mı? Elektrik olmasa yemek de olmaz. Sınırlarımı zorlamaya bayılıyor. Dikkat et, dikkat et. Bu yüzden her koşulun yağmuru başlıyor. Zorlu engellerin ve bana verilen her görevin üstesinden gelmeliyim. Vay! Görevlerimde nereye gittiğimi veya hangi zorluklarla karşılaşacağımı bilmiyorum. Ama kolay olmayacak, biliyorum. Hiçbir şey imkansız değildir.

Biliyor musunuz, işimin bu olduğuna inanamıyorum. Harika insanlarla çalışıyorum. Vatanımızı korumak için çalışan erkek ve kadınlarla. Ve bugün her şeyi onlar için yapacağız, görevimizle mi? Kim bilir, sadece zor olacağını biliyorum. Ama dayanacağız.

0: geldin Robert.
1: Ben tüm General Gerard.
2: Bizler Amerikan ordusuna bağlı komando timiyiz ve 25. Piyade Tümeniyiz. Burada askerlerimiz her gün çok sıkı çalışıyor ve herhangi bir çağrıya yardım etmek için hazırlanıyor. Ormanda uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitiliyorlar. Bugün seni oraya götürüyoruz. Sana bir soru soracağım. Hazır mısın?
3: İşte bu. Çok merak ettim.
4: Açık.
3: Görevi kim açıklayacak?
1: Şu an aşağıda seni bekliyor.

0: Günaydın. Sanırım generalin bana bahsettiği ve neyi ne zaman nasıl yapacağımı söyleyecek kişi sensin, öyle mi?
1: Evet efendim, ben başçavuş Adam Marquez. 25. Piyade Tümeni Yıldırım Akademisi'ne hoş geldiniz. Yıldırım savaşçılarımızı burada eğitiyoruz. Orman harekatları ve helikopterden iple inmek için hazırlanıyorlar. Tümenin çevikliğini artırmaya çalışıyoruz.
0: Kulağa harika geliyor. Bu yaptıklarınızdan ve hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederiz. Peki
1: bu hafta Tropik Yıldırım haftasıydı. 25. Piyade Tümeni'nin 79. yıl dönümünü bu etkinlikle doruk noktasına ulaştırarak kutladık. Robert, sen bugün saat 5'te 25. Piyade Tümeni'nden 60 asker için 5 yıldızlı ve sağlıklı tipik bir Amerikan yemeği yapmak için buradasın. Şimdi buna hazır mısın?
0: Tamam. Ben varım. Ama ekibim nerede bilmiyorum.
1: Beni takip edin.
0: Hadi işe koyun.
1: Evet efendim.
0: Her şeyden önce bugünkü görevim akademinin 79. yıl dönümünü kutlamak. 60 kişiye sağlıklı bir yemek yedirmek. Amerikan ordusuna çok kez yemek yaptım. Gazilere veya şeref madalyası alanlara. Şimdi bir savaşçının formda kalması ve sağlıklı beslenmesi için yiyeceklerin ne kadar önemli olduğunu anlama konusunda ordu genel olarak büyük bir değişimden geçiyor. Ve bunun çok özel bir görev olduğunu biliyorum. Bu yüzden de çok iyi iş çıkaracağız. Adam, Shane ve Brian'la tanış.
2: Nasılsın?
0: Brian ve Shane oldukça seçkin şeflerdir. Dünyanın her yerindeki askeri etkinliklerde dahil olmak üzere yıllarca yemek yaptılar.
1: 25. tümenden askerler size yardım etmek için buradalar.
0: Bunlar askeri eğitimli uzman aşçılar. Bugün bize çok yardımları olacağından eminim.
1: Burası da mutfağınız.
0: Daha önce bunun gibi sahra mutfaklarında çalıştım. Konteyner mutfak günde 3 öğüne kadar sıcak yemek çıkararak 800 askeri doyurabilen etkili bir mobil sahra mutfağıdır. Ama biz 300 seli adam orada gerçekten sıkışacağız gibi duruyor. Evet, burası mutfağımız. Ne pişireceğiz?
1: Malzemelerini atladın. MRE'ler. İçinde ne var bakalım?
0: MRE'ler veya paketlenmiş hazır yemekler. Askerler buna yemek keseleri diye de hitap edebiliyor. Askerlerin yediği her şey anlamında kullanılan genel bir sözcük artık. Bunlara sahra porsiyonu adı veriliyor. Ordu içeriği sürekli geliştiriyor. Konserve havuç, meyve içecek, kahve, pirinç gevreği, çilekli limonata, pirinç, Louisiana acı sosu, dilimlenmiş şeftaliler, toz tereyağı, dondurulmuş sebzeler. Tavuk bu mu?
3: Sanırım.
1: Askerlerimizin her gün yediği şeyleri kullanmanızı gerçekten çok istiyoruz.
0: Yani her yemekte keseleri mi kullanacağız?
1: Evet.
0: Ama ben kutlama yapmak istiyorum. Yani zaten her gün bunları yiyorsunuz, öyle değil mi? Kutlama yemeği değil bu yani. Ve daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var.
1: Aradığım malzemeler bu kutularda.
0: Pekala. Ama bunlar kilit.
1: Önce bunları hak etmelisin, tıpkı 25. tümendeki asker gibi. Bir görevi başarıyla tamamlayıp anahtarı almalısınız ve ben anahtarın nerede olduğunu biliyorum. Beni takip edin.
0: Pekala.
1: Önce güvenlik, kasklarımızı takalım.
0: Tamam, hadi bakalım. Adam, nereye gidiyoruz?
1: Öğrencilerime hep söylediğim gibi, görürsünüz.
0: Ha ha ha ha ha.

0: Pekala, kasklarınızı buraya bırakın.
1: Ah, ormanda olmadığımızı söyleyemeyiz değil mi? Vay canına.
0: Pekala beyler, beni takip edin.
1: Orman harekatları eğitim kursu 12 gün sürüyor. Yıldırım Akademisi yalnızca 2019'da yaklaşık 4000 Amerikalı ve yabancı hizmet personeline eğitim verdi. Evet.
2: Merhaba Robert. Ben Astsubay Çavuş
1: Salva. Seni gördüğüme sevindim.
2: Teşekkürler.
0: Robert, göreviniz bu botu nehrin aşağısına doğru götürmek. Böylece gizli bir yere koyduğumuz anahtarı bulacaksınız. Ve bu anahtar ihtiyacınız olan malzemelerin kutularını açacak.
1: Şaka etmiyorsun değil mi?
0: Kesinlikle hayır. Astsubay Çavuş Selva da dümenciniz olarak botta olacak.
1: Emrinizdeyiz efendim.
2: İlerleyin ve bir kürek alın.
1: Yiyeceklere ihtiyacımız var ve hiçbir şey kolay elde edilmez. Her şey hak ederek kazanılmalı ve şimdi ilk görevimizdeyiz.
2: Hazır, çekin. Hazır, çekin. Sağ taraf, öne doğru çekin. Hazır, çekin. Herkes çeksin.
3: Astsubay Çavuş Salva bu nehrin uzmanı. Bu yüzden yönümüzü bulmamıza yardım etmesi için ona güveniyorum. Ama anahtarın bulunduğu çantanın yerini bulamazsam fazlasıyla zaman kaybedebiliriz.
4: Arkana dikkat et, arkana dikkat et.
1: Oraya mı gidiyoruz?
2: Evet.
1: Tam şuraya değil mi? Tam şuraya. Tamam, çekin bakayım, çekin çekin.
2: Geriye doğru kürek çekin.
3: Bu fazlasıyla zaman kaybettiriyor. Bu botta geçirdiğimiz her saniye kutlama yemeğine daha az zaman ayırmamız anlamına geliyor.
1: Hadi gidelim. Biraz daha hızlı hareket etmeliyiz.
2: Çekin. Hazır, çekin. Çekin. Çekin, çekin, çekin.
1: İşte neredeyse vardık.
2: Robert şimdi hedefine ulaşmış gibi görünüyor.
1: Yiyeceklerin anahtarı ya da o kutularda ne varsa altın değerinde bu. Tamam, hadi gidiyoruz.
4: Pekala.
1: Görevi tamamladık. Anahtar bizde.
0: Anahtarı almışsın ve ıslanmamışsın.
1: Üstüm kirlendi ama ıslanmadım.
4: Evet,
1: İyiyiz değil mi?
4: Harikayız.
0: Pekala, zamanımız azalıyor. Araca dönmeli ve sizi kampa geri götürmeliyiz.
1: Hadi gidelim. Umarım o kutularda güzel şeyler vardır.
0: Göreceğiz.
4: Evet.
1: Savaştayken her sıcak yemek güzeldir. Tabii yemek pişirebilirsen. Bu insanların özgürlüğümüz için her gün yaptıkları şeylerin bir kutlaması olacak bu. Özel bir şey yapmalıyız. Güzel olmalı. Çünkü böyle istiyorum. Onlar için iyi bir şey istiyorum.
0: Pekala.
1: Tamam, önce yiyeceklere bakalım. Bakalım nelerle yemek yapacağız.
5: Vay canına.
4: Evet, işte bu.
1: Vay. Fileto, krema, yumurta, tereyağı. Tamam. İşte kutlama böyle yapılır değil mi?
5: Vay canına.
1: Harika değil mi?
5: Karpuz.
4: Vay canına.
1: Mantar, pırasa, karnabahar. Otlar da var. Hadi mutfağa bakalım.
4: Pekala, tamam.
3: Böyle sahra mutfakları günde 2400 öğün yemek çıkarabilir. Ancak yaptığımız yemeklere kıyasla pek de kaliteli olmazlar. Her şeyi sadece 5 saatte hazırlamak kolay değil. 2 elektrikli ocak. Üstü düz, fazla çalışma alanı yok.
4: Burada birbirimizi yakından tanıyacağız gibi görünüyor.
1: Öyle, çok sıkışık. Malzemeler fena değil. Etler de güzel. Kese yiyeceklerimiz de burada.
0: Komando okulundayken hiçbir MRI yiyeceğini yemeyen bir komando arkadaşım vardı. Sadece şekerleri yiyordu. Bu yüzden kurabiye, biraz kakao tozu, fıstık ezmesi ve kahve karşılığında şekerimi ona verirdim. Tüm bu malzemeleri ufalayıp 2 ağız dolusu suyu üstüne dökerdim. Ve sonra da bunu karıştırırdım. Al sana komando pudingi.
1: Komando pudingi mi?
0: Evet, komando pudingi.
1: Ne sıklıkla yiyordun?
0: Günde bir kez. Sadece bunu yiyordum.
1: Komando pudingi, pekala. Bu bana biraz ilham verdi. Tamam, harika.
0: Çok teşekkür ederim şef.
1: Tanrı seni korusun. Tamam, elimizde ne var?
4: Krema.
1: Evet.
4: Fileto.
1: Evet.
4: Mayonez.
1: Evet.
4: Tereyağı.
1: Evet.
4: Yumurta.
1: Evet.
4: Istakoz kuyruğumuz var.
1: Tamam.
4: Karpuz var.
1: Evet.
4: Tatlı patates.
1: Rengi ne?
4: Beyaz.
1: Japon patatesi.
4: Evet, Japon, kesinlikle.
1: Evet.
4: Avokado.
1: Tamam.
4: Tatlı soğan, mavi soğan.
1: Güzel.
4: Misket limonu.
1: Evet.
4: Limon, zencefil, kuşkonmaz.
3: Tamam.
6: Küçük mantarlarımız da var. Kahverengi mantarlar.
3: Tamam.
6: Evet, pırasa.
3: Evet.
6: Tüm taze otlar, kekik, nane.
3: Evet.
6: Soğanı. Fesleğen, karnabahar.
3: Evet, karnabahar.
4: Brüksel lahanası.
6: Brüksel lahanası.
3: Şimdi bir menü oluşturmalıyız. Her çeşit yemekte keselerimizi kullanacağız. Orada başka ne var?
4: Kahve.
3: Kahve, kahve, kahveyi severim. Hangisinden? Granül kahve mi?
4: Evet, granül kahve. Louisiana acı sosumuz ve şeftaliler var.
3: Evet, şeftalileri kullanabiliriz.
4: Ve karamel.
3: Karamel, şeftali, kahve. Açıkçası bu kutlama için hepsi çok önemli. Yani filetova istakozdan daha iyisi olamaz değil mi?
6: Oldukça lüks.
3: Bir başlangıç tabağımız olmalı. Başlangıç için ne yapalım?
6: Yani ne düşünüyorsun?
3: Bilmiyorum. Biraz düşüneyim. O kadar hızlı düşünemiyorum. Bana soruyorsun ama ben düşünmeye çalışıyorum.
6: Tamam.
3: Bana bir tane patates getirir misin?
6: Tamam, olur.
3: İçleri mor. Çok ince doğrayıp küçük cips gibi kızartabiliriz bunları.
6: Olur.
3: Brüksel lahanamız var mı?
6: Evet.
3: Onları da doğrarız.
4: Çiğ halde.
3: Evet, çiğ. Sonra marine ederiz.
4: Karpuzumuz da var.
3: Bununla ne iyi gider? Biraz baharatlandıralım mı?
4: Bu işe yarayabilir.
3: Aa, evet, acı sosu.
4: Bu olur.
3: Tadı nasıl?
6: Tatmak ister misin?
4: Tadı tohuma benziyor sanki. Acı değil.
6: Pekala.
4: Robert beğenmedi.
6: Kötü mü?
3: Hayır, ağzıma çamur tadı geldi sanki.
6: Evet, nehirdeki çamur.
3: Biraz acı gibi ama fena
4: Bence
3: değil.
4: De tadı kötü değil.
3: İkinci tabak filetolu bir şey.
6: Bazı otları ve sarımsağı karıştırabiliriz. Bu karışımı üstüne döküp marine ederiz. Sonra da mühürleriz.
4: Kahvede koyarız.
3: Kahve mi? Tamam, ekledim. Evet, onu da ekle. Pekala, ıstakoz. Etini çıkarıp güzel bir sos hazırlarız.
4: Pırasa ve yoğun kremayla.
3: Pırasa fikrini sevdim. Kremayla sotelenmiş soğan ve pırasayı severim çünkü.
6: Istakoz yahnisi gibi ama o kadar da sulu yapmayız.
3: Kuşkonmazımız da var.
4: İstakoz ve sığır etiyle servis ederiz. Çok mantıklı.
6: Evet.
3: Karnabaharımız var. Oh! Tamamdır. Karnabahar püresi.
6: Tamam. Evet, evet.
3: Bir de istakoz yahnisi.
6: Hı-hı.
3: İki ya da üç dilim sığır eti.
6: Tamam.
3: Kuşkonmaz ve tatlı. Edam'ın komando pudinginden ilham alabiliriz. Diyor.
4: Belki biraz değiştiririz.
6: Ne dersiniz?
4: Onun yaptığı gibi ağzımızda su püskürtmemiz gerekmiyor.
3: Yok.
4: Koyulaştırılmış şekerli süt de var. Bununla bir mus yapabiliriz. İtalyan pudingi gibi.
3: Evet. Filetoyu kesmeyi bırakıp ıstakoza başlamanı istiyorum. Sen
4: Peki,
3: de
4: evet.
3: Hemen şimdi başlayabilirsin.
4: Hı-hı.
3: Sos için pırasaları ve diğer malzemeleri tamam. De hazır.
4: Evet.
3: Hadi başlayalım.
4: Pekala. Hadi.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
10: Hadi maça gidiyoruz.
11: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
12: Yola çıkıyoruz.
11: Çok heyecanlıyım.
13: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Kilenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertesi

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watsons gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
10: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
13: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: İşe koyulma zamanı.
15: Mükemmellik kendiliğinden gerçekleşmez. Sıkı çalışma ve doğru bir tutumla elde edilir. Şöyle bir şey var. Sahra mutfakları yemekleri sıcak tutmak için tasarlanmamıştır. Bu yüzden yemekleri yaparken onları nasıl sıcak tutacağımızı da bulmalıyız. Tabaklama ne kadar uzun sürerse yemekler de o kadar soğuk servis edilir. Burada sıcak kutular yok. Buradaki insanlar askerleri her gün ama her gün besliyor. Evet, onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Çünkü hiçbir şey imkansız değildir. Bütün gün bununla uğraşma şeyim.
16: Hayır, merak etme.
15: Ben karpuzu halledeceğim. Bu başlangıç tabağı için. Bununla ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Aperatif olarak soğuk ama çekici bir şeyler yapmak istiyorum. Burası çok tarihi bir üs ve tarihi bir piyade tümeni. Bunun bir kutlama yemeği olması gerekiyor. Keseleri kullanmanın yanında yemekler aynı zamanda da sağlıklı olmalı. Yani çokça meyve ve narenciye kullanmalı ve askerlere kilo aldırtmayan harika bir yemek yedirmeliyiz.
16: Bunlar neredeyse bitti. Bir kontrol edeyim.
15: Tüm kabukların pasını ve kirini temizlemeliyiz.
16: Tamam.
15: Süre az olduğundan ortam gergin. Bu yemeği olabilecek en iyi şekilde yapmayı ekibim de benim kadar önemsiyor.
16: Karşılaştığımız ilk problem şu. Bu şeyler çok sıcak. Biz daha pişirmeye hazır olmadan kaynayan su ısıyı azaltıyor. Şimdi daha fazla su eklemeliyim. Robert bunların bir an önce hazır olmasını istiyor. Bu ıstakozlara yeterince su eklemezsek düzgün şekilde haşlanmazlar. Ama hepsini bir araya sıkıştırıp aceleyi de getiremeyiz. Bir faydası olmaz. Istakozlarımız sıcak suda haşlandı. Şimdi onları ikiye bölüp etini çıkaracağız ve küp küp doğrayacağız. Burada da pırasaları pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra plato gibi bir iç dolgu yapıp tekrar kabuğun içine koyacağız.
14: Ben aslında orduda hiç görev yapmadım ama şeyinin savaşa katılıp bazı şeyler tecrübe ettiğini biliyorum. Hiçbir şey beni birliklerimizi desteklemekten daha mutlu edemez. Vatanımıza hizmet eden herkesi çok gururlandıracağım.
15: Shane liseden hemen sonra 1987'de deniz piyadesi oldu ve filonun terörle mücadele güvenlik ekibine seçildi. Daha çok batı kıyıda ve Hawaii'de görev yaptı.
16: Baharat karışımı için gerekli tüm malzemeler bende yok. Filaminyon için yani ama artık başlamalıyız. Şeker, biraz tuz, karabiber. Karışım için MRE'lerden bir şey kullanmam gerekiyor. Kahve mantıklı çünkü daha önce bir sürü kahve karışımı yaptım. Eti mühürlüyoruz. Karışımdan serpiyoruz ve çeviriyoruz. Bunu et sıcakken yapmalısınız çünkü karışımın ete güzelce yapışması gerekiyor. Ve işte hazır.
15: Ben aperatifte kullanacağım bir karışım hazırlıyorum. Bizdeki hazır yiyecekler, acı sos, biraz narenciye ve de mayonez. Ve sonra bunları avokadolarla birlikte kullanacağız. Bu karışımı kavun ve mantarlarla birlikte tabağa yayacağız. Bu tabakta et yok.
16: Karışımdan serpiyoruz ve çeviriyoruz. Bunu et sıcakken yapmalısınız çünkü karışımın ete güzelce yapışması gerekiyor. Ve işte hazır.
15: Ben aperatifte kullanacağım bir karışım hazırlıyorum. Bizdeki hazır yiyecekler, acı sos, biraz narenciye ve de mayonez. Ve sonra bunları avokadolarla birlikte kullanacağız. Bu karışımı kavun ve mantarlarla birlikte tabağa yayacağız. Bu tabakta et yok.

0: Çalışmıyor sanırım.
1: Enerjimiz ve elektriğimiz gitti.
2: Enerjimiz ve elektriğimiz yoksa yemeğimiz donmaz.
1: Aman ya. Enerjimiz ve elektriğimiz gitti Robert.
2: Bir dakika bile kaybedemeyiz ama şimdi mecburen ara verdik.
1: Buraya bir mühendis lazım.
2: Bunu düzeltebilecek miyiz bakalım. Bir tane ocağımız var. 60 kişiye aperatif, ana yemek ve tatlı hazırlamalıyız. 3,5 saatimiz kaldı ve dünyanın en iyi ordusu sorunu çözmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Aşçı askerler günde 3 öğün sıcak yemek servis eder ve aynı zamanda diğer askerler gibi fiziksel eğitimlerini ve becerilerini sürdürürler. Elektrik sorunu hallolursa bu geceki yemek harika olacak. Umarım.
1: Elektrik işi ne durumda?
0: Halloldu mu?
1: Sana minnettarım.
2: Elektriğimiz geldi.
0: Teşekkür ederiz.
2: Elektrik neyse ki geldi ama bu bize 20 dakikadan fazla süreye mal oldu.
0: Etin altına çok güzel bir karnabahar püresi yapacağız. Robert'ın doğradığı soğanları da ekleyeceğiz. Krema sayesinde püre haline gelecek. Etimiz için gerçekten çok ama çok güzel bir yatak yapacağız. Başlangıç tabağı için mantarları aldım ve kıtır kıtır olana dek soteledim. Yapbozun parçaları birleşmeye başladı.
2: Ordu ailesi beni yıllar önce arasına aldı ve ben de onlar adına gerçekten iyi bir iş çıkarmak istiyorum. Burada esas konu ben değilim onlar ve mümkün olan en iyi yemeği yapmak için mümkün olan en iyi ürünleri istiyorum. 60 kişiye yemek yapıyoruz.
1: Evet.
2: 60 kişi 3 çeşit yemek. 4 olmasını çok isterdim ama ne yapacağımı bilmiyorum. İnsanların aklını başından alacak bir şey istiyorum.
0: Evet.
2: Adam!
0: Robert!
2: Bir şey soracağım. Bana her çeşit yemekte kullanmam için o kesedekilerden verdin. Hiç sorun değil, halledeceğim. Ve yanında güzel malzemelerle et verdin. Bu mu yani? Hepsi bu kadar mı? Yoksa daha fazlasını alabilir miyim? Bunu sormak istiyordum.
3: Sorduğuna sevindim Robert. Senin için bir görevimiz daha var. Bu görevi başarırsan 10 dakikalığına askeri kantine girebileceksin.
1: 10 dakika uzun bir süre değil ama hiç yoktan iyidir.
3: Bunlara ihtiyacın olacak.
2: Ne için bu?
4: Göreceksin.
2: Peki, teşekkür ederim. Tamam. Tahtaya bir göz atalım. Askeri kantin bu yemekte son rötuşları yapmak için tam da ihtiyacım olan şey. Umarım görevi tamamlayabilirim. Gitmeden önce hangi aşamada olduğumuzu görmek için ekibimle konuşmalıyım. Evet, şimdiye kadar yaptığımız şeylere bir bakalım. Başlangıç tabağı için patatesleri yapmadık değil mi? Onları patates cipsi gibi kızartmanızı istiyorum. Mantarları pişirdik öyle
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Avokadolu sosla tamam. Şurada tabaklanmaya hazır. Ama üstüne ne koyacağımızı bulmalıyız. Ton balığı olabilir ama kantinde ton balığı var mı bilmiyorum tabii. İkinci yemek ıstakoz.
1: Şu anda yani karışımını yapıyorum. İşin yarısı bitti.
2: Bir de filetoyu pişireceksin.
1: Evet, baharat karışımı hazır.
2: Karnabahar püresi de tamam.
1: Evet.
2: Yani yapılacak 22 şeyden ikisi hazır. Tatlıya dokunmadık bile. Bu komando pudingi ne? Ha bir de ara sıcak eklemek istiyorum. Malzeme bulabilirsen ve yeterli zamanımız olursa
0: tamam.
2: Tabii.
0: Pekala.
1: Pekala.
2: Tamam. Gidip bir an önce başlayalım. Adam, ben hazırım. Hadi gidelim.
1: Başlangıç tabağı için bir çeşit et bulmalıyız ama bu ne olur bilmiyorum. Biraz sirkeye de ihtiyacımız olacak ve tatlıyı tamamlayacak bir şey olması gerekiyor. Robert'ın hangi malzemelerle yemek yapmayı sevdiğini biliyorum.
2: Market alışverişi için çok ciddi.
3: Son görevde tek başınasın.
2: Hiç sorun değil.
0: Başlangıç tabağı için bu tatlı patatesleri alıp tıpkı bir patates cipsi gibi tavada çıtır çıtır yapacağım.
1: Çok hızlı ve sıkı çalışacağız. Olması gereken de bu. Hiçbir şeyi kolay yoldan yapmayacağız.
3: Burası bizim hayatta kalma bölgemiz.
2: Merhaba dostum.
5: Merhaba, nasılsınız?
2: Tanıştığımıza sevindim. Öyle,
3: Robert, bu Assubay Üst Çavuş Mason. Orman harekatları eğitim kurslarımız için kıdemli eğitmenimiz.
2: Yani onlara tüm bunları nasıl yapacaklarını
5: evet,
2: öğretiyoruz.
5: Burada öğrencilere sadece temel hayatta kalma becerisini öğretiyoruz. Kaybolduklarında veya düşmandan kaçmak zorunda kaldıklarında bilmeleri gereken her şey yani. Nasıl barınak yapılır, nasıl su bulunur, nasıl ateş yakılır, hangi bitkileri yiyebilirsin, hangi bitkiler seni öldürür gibi. Ve bu eğitimi verdikten sonra onları ormana göndererek başlarının çaresine bakmalarını istiyoruz.
2: Ben burada aç kalmayacağım çünkü... Çünkü evet. Akşama harika bir yemek yapıyorum fakat birçok şeye daha ihtiyacım
3: kesinlikle.
2: Var.
3: Kesinlikle.
2: Her şey harika olmalı.
3: Evet efendim. Bu yüzden buradayız. Bu son görevi de geçersen askeri kantinde 10 dakika geçireceksin. Üst çavuş Mason ne yapman gerektiğini açıklayacak.
2: Emrinizdeyim üst çavuş
5: Pekala,
2: Mason.
5: Beni takip edin.
2: Buranın hoşuma giden yanı huzurlu olması.
3: Kesinlikle öyle.
5: Pekala Robert. İşte son görevin. Bip düzeneyi kurduk. Aceleci yöntem dediğimiz yöntemi kullanarak

0: Aşağıya ineceksin. İpi tutup sırtını yaslayacaksın. Avuç içlerin yukarıya bakacak ve ayak parmakların aşağıya doğru bakacak şekilde yavaşça yürüyeceksin. Durmak istediğinde ipi doğrudan göğsüne doğru çek. Aşağı indiğinde anahtarın olduğu tepeye tırmanman gerekiyor.
1: Aşağı inmek oldukça zor görünüyor ama asıl sınav tekrar yukarıya tırmanmak olacak.
0: 10 dakikan var. Anlaştık mı?
1: 10 dakika mı?
0: Şurada duran askerimi görüyor musun?
1: Aa, evet.
0: Askeri kantine giden biletin orada.
1: Bunu yapamazsam görevim başarısız sayılacak değil mi? Eğer başaramazsam kantinden ihtiyacım olan şeyleri alamam ve sizi yemeğim de şaşkına çeviremem. Bu benim için önemli çünkü siz özgürlüğümüz için her gün çalışıyorsunuz ve bu yemeği hak ediyorsunuz.
0: Sorusu olan?
1: Hayır, sorum yok. Emin olmak için soruyorum sadece. 34 yaşındasın değil mi sen?
0: 35.
1: 35. Ben 55 yaşındayım. Kalçamız da omuzlarımız da çok farklı. Yani bu bir bahane değil tabii, öylesine diyorum. Tamam. Yapalım şu işi.
0: Ayak parmakların daima aşağıya doğru bakacak şekilde olsun.
1: Tamam.
0: Ön kolun dışarıya baksın.

0: too.
1: Çok kolaydı Robert.
2: Pekala, başlıyoruz.
1: Aşağı inmek zordu. Yukarıya çıkmada iyi eğlenceler.
2: Evet, işin zor kısmı orası. Bu görevi tamamlamam için bana 10 dakika verildi ve sadece birkaç dakikam kaldı. Bu tepeye zamanında çıkamazsam bu akşamki kutlama yemeği için kantinden ihtiyacımız olan malzemeleri alamam. Bu yüzden elinden gelen her şeyi yapmalıyım. Adın ne?
3: Astsubay Çavuşandes.
2: Hiçbir şey imkansız değildir.
4: Görünüşe göre son görevini de tamamladın.
2: Öyle.
4: Kantinde 10 dakika demek bu.
2: Tamam, önden buyur. Bakın, bu iş genç adamlara göre. Ben bunun için çok yaşlıyım. Ama bende hala iş var, o ayrı. Hedefimiz kantin.
4: Evet, hadi gidelim.
2: Sağ olun çocuklar. Kantin akademiden en az bir saat uzaklıkta. Ama helikopterle bu süre sadece birkaç dakikaya iniyor. Tamam, hemen döneceğim. Sağ ol dostum.
4: İyi şanslar Robert.
2: Askeri kantine gidip ihtiyacım olan malzemeleri almam için 10 dakikam var. Her şeyi alıp yemek yapmaya geri dönmeliyim. Zaman yok. Zaman daralıyor. Ama en hızlı ulaşım bu helikopter. Bu çocuklara ne kadar teşekkür etsem az.
1: Robert bu ıslak ozehanesinin iç dolgusuna bir tane MRE malzemesi eklememi istedi. Şu krakerlere gözüm takılıyor. Krakerler bir nevi bağlayıcı görevi görecek. Böylece sos eklediğinde iç dolgu çok sulu olmayacak. Eğer çok sulu olursa yaptığımız iç dolgu ıstakoz kuyruklarından akıp gider. Robert buna ya bayılacak ya da nefret edecek. Tam kıvamında olup olmayacağını göreceğiz. Şuna baksanıza. Harika görünüyor. Çok güzel. Öyle değil mi?
5: Pasta şefi olma şerefine nail oldum. Komando pudingi yapacağım. Eritilmiş çikolatayı alıp krema ve yumurta karışımına ekleyeceğim. Tatlı için bizde olmayan çok malzeme var. Ve Robert'ın neyle geri döneceğini hiç bilmiyorum.
2: Kantinde 10 dakika alışveriş yapmak büyük bir ödül. Ama ulaşım süresi de dahil bu bana yemek yapmak için harcayabileceğim 30 dakikaya mal olacak. İhtiyacım olan her şeyi çabucak almam ve mümkün olan en kısa sürede akademiye dönmem gerekiyor. Şuna bakın, harika bir ton balığı. Kahverengi mantarlarımızın olduğunu hatırlıyorum. Karpuzumuz da var. Güzel bir avokado sosu yaptım, harika olacak. Yani şu ana kadar iyi gidiyorum. Askeri kantinlerin tarihi iç savaşın hemen ertesine 1867'ye kadar uzanır. Kantinde sadece gaziler ve aktif olarak görev yapan erkekler ve kadınlar alışveriş yapabilir. Çünkü her şey belirli bir maliyette tutuluyor. Bu da alışverişi kolaylaştırıyor. Şimdi ara sıcak yapmak için biraz risk alacağım. Kore turşulu noodle. Evet, biraz balık sosu, kızarmış sarımsak ve karides kullanacağım. Bundan 2,5 kilo alabilir miyim? 1,5 kilo da balık sosisi alayım. Bir çeşit yemek daha eklemek daha fazla iş gerektirecek ama akşam yemeğimizin kusursuz olması için bir ara sıcak şart. Teşekkürler. Bu kantin harika bir şey. Pekala, her şeyi aldım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Affedersiniz, gerçekten zamanım kalmadı. Hepsi bu kadar. Ne kadar çok yiyecek aldığımı görebilirsiniz. Teşekkürler. Hayatımın en hızlı market alışverişiydi bu. Teşekkürler. Teşekkür ederim.

0: Bu kaşık sana. Bu da sana. Sen de al.
1: Uzman aşçılar hazırda bekliyor ve şu anda ıstakozu doldurmak için onların yardımına ihtiyacımız var.
0: Bana yardım ettiğiniz için minnettarım millet. Kabuğu alacaksınız ve içini böyle dolduracaksınız. Yaklaşık 65 tane olmalı. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Son görevimi tamamladım ve ihtiyacım olan tüm yiyecekleri aldım. Şimdi elimizdekilerle bir şeyler yapmalıyız. Brian, Shane, gelir misiniz?
0: Neler aldın?
3: Nasıldı dostum?
1: Şunları poşetlerden çıkaralım. Şimdi neler aldığımı söyleyeceğim. İstakoz için peynir ve ekmek kırıntısı. Ara sıcak için şunu açsana. Kore turşulu, güzel. Noodle, sos. Evet, burada karides. Biraz karides koyarız. Altına noodle, sos, bezelye ve de balık sosisi koyarız, tamam mı?
3: Ya güzel. Ton balığı mı aldın?
1: Babanız ton balığı da aldı.
0: Harika dostum.
1: Bakın, fıstık ezmesi, evet. İhtiyacınız, evet, olacak.
0: Ben de o Kore turşu ezmesinden var.
1: Bunu tatlıda kullanacağım. Japon, hı-hı, ekmek kırıntısı. Ekmek, evet, burada değil mi?
0: Yemeği nerede yapacaksın?
1: Şurada yapacağım. Bir çeşit yemek daha eklemeye karar verdim. Ara sıcak şeften bir hediye. İçinde yengeç, sosis, karides, sarımsak ve kızarmış soğan olan Kore turşulu noodle yapacağım. Yani biraz atmosferi belirleyip ortama hava katacağım. Yemeğe keselerdeki malzemelerden de eklemem gerekiyor ama ne olacağına henüz karar veremedim. Yemeği servis etmemize 1,5 saat kaldı. Yapacak çok işimiz var. Umarım her şeyin üstesinden geliriz. Fıstık ezmesini oraya koydum, sen de içine, tamam, karıştır. Kantinden ezme aldım. Tatlının üstüne fıstık ezmesi ve krem şanti koyacağım.
0: Yahniye koymak için MRE'den şey kullandım.
1: Hadi ama hızlan.
0: Kraker ve biraz daha domates sosu.
1: Güzel.
0: Pekala harika.
3: Robert az önce askeri kantinden döndü ve bir sürü harika malzeme getirdi. Ama 3 yeni şey ekledi. Ara sıcak yapmalıyız ve artık her yemeğe eklememiz gereken 4 farklı malzeme var. Önümüzdeki 1 saat içinde bayağı terleyeceğim.
0: Şuradaki parmesan peynirine ihtiyacım var. İstakozları bir şekilde yumuşatmalıyım.
3: Ekmek kırıntılarını halletmeliyiz.
0: Şunun güzelliğine bakın. İçine biraz yeşillik kattık. Ha, hadi ama olamaz. Bazıları kaymış ve iç dolgusu her yere dağılmış.
1: Servis ettiğimiz her şeyin mükemmel görünmesini istiyorum. Aksi takdirde tatlarının ne kadar harika olduğunun hiçbir önemi yok.
0: Pekala. Buraya birkaç asker lazım.
4: Hey, birkaç asker getirin.
1: 25. Piyade Tümeninden 60 askere servis edeceğimiz 5 yıldızlı kutlama yemeğine 1 saatten fazla zaman kaldı. Hala yapacak çok şey var. İstakoz ana yemek olarak servis edilecek ve mükemmel görünmesi gerekiyor.
0: Eldiven takman gerek. Ekmek kırıntısından biraz koyacaksın, fazla değil, anladın mı?
1: Saat kaç Shane?
0: 4. Ton balığını kesmeliyim.
1: Shane ikinci yemek olan ton balığından sorumlu. Ayrıca ana yemekteki et ve ıstakozdan da sorumlu. Diğer her şeyi Brian ve ben halledeceğiz. Hazır şeftalilerden daha çok lazım. Brian, bu yemekler kendiliğinden hazır olmayacak.
3: Çikolatadan daha var. İçine ekleyebiliriz.
1: Krem şanti yap yeter. Daha fazla yapmak için artık geç.
3: Pekala. Krem şanti yapıyorum. Başka krema kalmadı. Şunu alayım. Kıvamının tutması için pudinge ekliyorum. Yapacak 15 şey daha var. Ve sadece 1 saatten az vaktimiz kaldı. Ama iyi gidiyoruz sayın.
1: Biraz daha hızlanmalıyız çocuklar. Yemeğe 45 dakika kaldı. Servise başlamamıza 45 dakika var. Zaman yetmeyeceği için ekibime bardakları temizletiyorum. Yemeği yetiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalıyım. Masaları kim hazırlıyor? Çatal, bıçak ve diğer şeyleri.
0: Bu mutfağın düzeni kaliteli restoranlar gibi tasarlanmamış. Sadece büyük gruplara yemek yapacak şekilde düzenlenmiş. Her ocakta bir şey pişirmekle uğraşıyoruz ve bunları yapmak için çok dar bir alanımız var. Yani sürekli hareket etmeliyiz ve bu hiç kolay değil. 2 tane fırın telim ve 4 tepsi ıstakozum var. Bunları nasıl pişireceğimi bulmalıyım. Başka tel var mı? Bana lazım da.
1: Pekala, şöyle yapacağız. Ara sıcağı başlayabiliriz.
3: Tamam.
1: Noodle'ı getirin. Tamam, bana 3 adam getirin. Üçünüz eldivenlerinizi takın. Hadi başlıyoruz. Ellerinizi yıkayın. Brian'ın yanına gidin. Hazırdan mayonez alın. Balık sosu ile karıştırın. Yoksa çok kuru olur. Şu ana kadar ara sıcak için hazırdan hiçbir şey kullanmadım. Hazır mayonezi eklersek bu iş tamamdır. Her birinin üstüne birer tane karides koyun. Evet, saatimiz kaç?
3: 4:45.
1: Başlangıç tabağımız için insanlar sıraya giriyor bile.
3: Servise 15 dakika kaldı. Tabiri caizse çok kritik bir an.
1: Avokado sosunu çıkarın. Mantarlar nerede?
3: Hepsi masada Robert.
1: 61 porsiyon olduğundan emin olun.
3: Tamam.
1: Üçerli halde kesin ve sayın.
3: Tamam.
1: 3, 6.
3: Tamam.
1: Böyle yapacağız, tamam mı? Her şey mükemmel görünmeli. Bu yüzden yardımcı askerlere bu 5 yıldızlı yemeği nasıl tabaklayacaklarına dair hızlandırılmış bir ders verdim. Shane!
0: Efendim?
1: Yanına geldiğinde her şey hazır olsa iyi olur.
0: Tamam. Açıkçası biraz stresliyim.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
5: şeftali.
6: Budur.
5: Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Gün burada uyuyamayacağız.
15: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Ben ve ekibimin itibarı tehlikede. İnanın bana, son yemeğinizi servis edene kadar başardım dememelisiniz. Her şeyi güzelce tabaklayın, tamam mı? Ton balığı hazır mı?
23: Evet.
22: Büyük an geldi. Sonunda yemek servis edilmek üzere. Umarım 25. Piyade Tümeni'nin 79. yıl dönümü kutlamasına layık bir yemek olur. Tabii ki servise tüm generalden başlayacaksınız ve devam edeceksiniz. Siz gelirken biz yemekleri bitireceğiz ve ben hadi gidin gidin gidin diyeceğim. Tamam, hadi başlayalım.
23: Sir.
22: Öncelikle buraya gelmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim efendim. Bu sabah bana verdiğiniz görev 25. Piyade Tümeni'nin 79. yıl dönümü için sağlıklı ve tipik bir Amerikan kutlama yemeği hazırlamaktı. Bu kutlama sizin için tabii ki. Ben teşekkür ederim. 4 çeşit yemeğimiz var. Yiyeceğiniz yemeklerin her birinde ordudan hazır bir malzeme kullandık. Bundan iyisi olacağını sanmıyorum. Ordudayken yediğiniz en iyi yemek bu olacak. Afiyet
24: Çok
22: olsun.
24: Çok teşekkür ederim.
22: Pekala, başlıyoruz. Başlangıç tabağını getirin.
24: Robert'ın burada olması bizim için çok özel. Ordu için yaptığı her şey için minnettarız. Tüm bu askerlerin keyifle yemesi için harika yemekler yaptı.
25: Robert bize başlangıç yemeği olarak karides ve noodle servis etti. İçine noodle'ları da eklemesini sevdim. Tadı çok güzel, çok lezzetli.
22: Bir sonraki yemeği birlikte yemek üzerine planladık. Yemeği aldığınızda bıçakla kesin ve mantarla karpuzu tattığınızdan emin olun. Her şey taze, her zaman taze bir şey yiyemiyoruz. Burada hazırdan kullandığımız ana malzeme acı sostu. Pekala, her lokmanın tadını çıkarın. Evet çocuklar, getirmeye başlayın.
24: Nasıl yaptığını bilmiyorum ama harika olmuş. MRA malzemesini kullanıp böyle yemek yapabilen herkes çok özeldir.
23: Ben sushi'ye bayılıyorum. Muhtemelen haftada 2-3 kez yiyordum. Bu sushi'nin altındaki tatlar o kadar harika ki çok
22: Bana
23: güzel.
22: Bana sığır eti lazım.
23: Sığır eti.
22: Sos da tabii. Şimdilik herkes akşam yemeğinin tadını çıkarıyor ama işimiz henüz bitmedi. Şimdi de karnabahar gerekiyor. Başlangıç tabağı bitti. Tabakları temizledik. İkinci yemeği şimdi gönderdik. Tabaklama yaparken zamanlama önemlidir, değil mi? Bu tabakta 5 çeşidimiz var. Altta karnabahar sosu, sonra ıstakoz, sonra kuşkonmaz, sonra da suyu akmasın diye sığır eti, üstüne de sos. Sonrasında da servis etmeliyiz. Hemen servis etmezsek yemek zor. Eğer tüm generale soğuk yemek servis edersem... Yani bu çok uzun yaşayamam demek olur.
0: Sığır etini alabilir miyim?
22: Pekala, bana şimdi lazım. Bana her şey şu anda lazım. Şuraya koy yeter. Bu ne?
0: Sığır eti. Dilimlemeye başlayayım mı?
22: Evet, başla. Tamam, karnabahar nerede? Alın ve tabağa yayın. İşte böyle başlayın. Hadi. İstakozları da böyle koyun, tamam mı? Hakkını vererek koy. Yay ve bırak. Bu yeterli değil, hiç yeterli değil.
0: Bize sos lazım.
22: Hadi hadi kımıldayın çocuklar, zamanımız yok. Kuşkonmaz sığır eti. Kuşkonmaz sığır eti. Kuşkonmaz sığır eti. Ona ver, ona ver. Tamam tamam. Burada sığır eti eksik. Sığır eti eksik. Tamam tamam, güzel. Harika. Hadi hadi çabuk. Yiyin.
0: Affedersin.
1: Teşekkür ederim. Harika. Çok güzel görünüyor.
22: Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam, güzel. Hadi.
1: Yediğim en iyi fileto. Ben daha önce yememiştim.
2: Ciddi misin?
1: Evet. Bu senin için çok kötü, çünkü bir daha böyle bir şey yiyemeyeceksin.
2: Evet.
22: Daha çabuk, daha çabuk. Yaptığımız her şey bu ana bağlı. Tüm general yemeği beğenmezse görevimizde başarısız olduk demektir.
24: Ağız da eriyor. Hayatımda çok ıstakoz yedim ama bu kadar lezzetlisini yemedim. Harika.
0: Gerçekten çok beğendim. Ülke çapında bir sürü karavana ıstakozu ve et yemeği yedim. Ama hiçbir az önce yediğimle kıyaslanamaz. Kraker ve ketçabı alıp böyle bir şey yapabilmek gerçekten inanılmaz. Harika.
3: Robert'ın portakallı krekerleri kullanma şekli çok yaratıcı. Kesinlikle ıstakozu öne çıkarmış. Daha önce yediklerime hiç benzemiyor. Çok lezzetli.
22: Doğrudan tatlıya geçiyoruz. Masaya koyun, üstüne frambuazları ve krem şantiyi ekleyin. Ben biraz tatlıdan bahsedeceğim. Adam nerede?
0: Robert.
22: Gel buraya. Gel. Bu sabah tanıştığımızda Adam bana bu tatlıyla ilgili bir hikaye anlattı.
2: Komando pudingi. 18 yıl önce komando arkadaşım MRI'deki ana yemeklerden hiçbirini yemezdi. Sadece şekerleri yerdi. Ben de kakao tozu, fıstık ezmesi, kahve, kurabiye ve kraker karşılığında şekerimi takas ederdim. MRI torbasını ikiye bölerdim. Ve ağzımı iki kere suyla doldurup o torbanın içine boşaltırdım. Buna ne derler bilir misin? Komando pudingi.
22: Şey ya. Ben de tatlıyı aynen öyle yaptım. Tabii şaka. Ondan biraz ilham aldım tabii. Üstünde fıstık ezmesi var. Hazır malzemelerden kullandık. Altta şeftali var. Krem şanti ve frambuaz var. Shane! Brian! Bu Brian Goodman. Bu da Shane Cash. Shane Bahriyeli. Shane ve asistanım Brian daha önce de Afganistan, Irak, Kore, Polonya ve İspanya'ya gittiler. İkisi de Amerikan ordusunda görev yaptı. Çünkü inanıyoruz ki... bir şey söylemek ister misin?
9: Bugün askeri üsse her geldiğimde olduğu gibi aydınlatıcı bir gündü. Bizim için yaptığınız her şeyden gurur duyuyorum. Size saygım sonsuz. Teşekkür ederim. Umarım yemeklerinizi seversiniz.
22: Tatlıyı yemeden önce bir şey söylemek ister misin?
0: Dışarıdan koca bir adam gibi görünüyorum ama Robert aslında çok hassas biri olduğumu biliyor. Yaptıklarınız için size teşekkür etmek istiyorum. Her şeyinizi riske atıyorsunuz, ülkemizi koruyorsunuz ve bunun değerini bilmediğimiz bir an bile yok. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim millet.
22: Tüm General Gerard, efendim bu sabah bana bu görevi verdiniz. Açıkçası başardık mı, başaramadık mı bilmiyorum.
24: İlk olarak şunu söyleyeceğim. Hepinize karşı saygım sonsuz. Askerlerim adına konuşuyorum. Her şey harikaydı. Gerçekten mükemmeldi. 79. yıl dönümümüz olan Tropik Yıldırım Haftası'nı sonlandırmak için az önce yediğimiz yemekten daha iyi bir olasılık düşünemiyorum. Sana sembolik olarak küçük bir şey getirdik. Umarım özel bir yere koyarsın. Bu bir havai silah. Umarım bunu her gördüğünde bizi hatırlarsın. Çünkü buradaki askerler bu akşamı asla unutmayacaklar. Kesinlikle bunu unutamayacağız. Tropik Yıldırım.
11: Sert çarpar!
22: Tatlının keyfini çıkarın.
24: Hepinize çok teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederiz.
24: Teşekkürler.
4: Çok yaratıcı. Bir dahaki sefere kesinlikle ben de aynını yapacağım.
5: Bence Robert olağanüstü bir iş çıkarmış. Yıldırım haftasını harika bir şekilde kutladık. Aile olarak bir araya gelip yemeklerin tadını çıkarmak harikaydı.
22: Şöyle ki güne helikopter uçuşuyla ve tüm generalin bana emirler vermesiyle başladık. Ve gördüğünüz gibi akşam da herkes için duygusal anlar yaşandı. Şahsen benim için duygusaldı ve günün sonunda akşam yemeği başarılıydı. Sağ olun.
23: Beş yıldızlı bir yemek yapmak için buradasın Robert.
22: Cerro Gordo madenleri.
6: Hayalet arıyoruz.
22: Hayaletler.
7: Görevim bir Hawaii yemeğini yorumlamak olacak.
8: Bu çiftlerin her birine onlara özel yemekler hazırlaman gerekiyor.
22: Bugün mü?
8: Bugün.
22: Ne pişireceğiz?
8: Az yemekleri.
22: Yiyecekler çok
8: elimizdekiler
22: az.
8: Elimizdekiler bunlar.
22: Size temin ederim ki uzun bir gün olacak. Botla gidiyoruz. Üçünü serdivenlerinizi takın başlıyoruz. İple iniyorum. İşte budur millet. Tırmanıyorum, ısıyı artırın. Hemen. Bu görev burada sonlanabilir. Vegas demiştin. O yüzden biraz aşırıya kaçtık.
23: Mükemmel. Adeta dilim bayram ediyor.
6: Yemek muhteşem.
22: Hayalet avına çıkıyor. Hiçbir şey beni korkutamaz.
6: Bir ses ne duydum.
22: Bu.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
26: Ne?
27: Kazancım net, sigortam net.
28: Engin Can.
29: Dedeciğim.
28: Yoksa sen de mi bonus doldun?
29: Bonus kılı.
28: Ne?
29: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
28: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
29: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
28: Yıkıldın mı şu an?
29: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
30: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
31: Yayla yayla. Penne, fusuli, isimleri afili diye makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Bak şimdi. Lezzetinden belli.
32: Yaylanan geldi belli.
33: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
31: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
32: Yayla'dan geldi belli.
28: Budur.
34: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
28: Budur.
34: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Hadi maça gidiyorum.
6: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
4: Yola çıkıyoruz.
6: Çok heyecanlıyım.
7: Sultanlarımız birazdan...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
2: kartım Hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Burada Dubai çölünde para konuşmaz, bağırır. Maddi gücü olanlar için Dubai'yi her konuda rekabet eden bir yaşam tarzı sunar. Petrolden kazanılan para, ülkenin yeniden yapılanma vizyonuyla birleşince, eşi benzeri olmayan bir tüketim toplumu da yaratmıştır. Dubai kendi kendini dönüştürüyor. Şimdiye dek kum kayağı yapmak, Dubai'deki tek kayak seçeneğiydi. Ama bu bile değişmek üzere. Son büyük proje, işte bu çölde ve gerçek karla bir kayak merkezi inşa etmek.

0: İnşaatın devleri çölde kar yaratma rüyasını gerçeğe dönüştürecek. Yönetimin başındaki Philip Taylor, dünyanın en büyük ve en iyi kapalı kayak merkezini inşa etmek zorunda.
1: Son gelişmeleri bizzat görmek beni çok rahatlattı.
0: İnşaatın yöneticisi Tim Kelly, olabilecek en imkansız yerde, gerçek karın olduğu dünyanın en büyük kayak pistinden sorumlu. Sabırlı ve sorun giderici proje yöneticisi Stuart Ingram. Görevi merkezin sahiplerinin yatırımlarını korumak, teslim tarihi gözetmek ve harcanan paraları saymak zorunda. Mühendis Malcolm Kululov, yapay olarak gerçek kar tozu yapmanın sırrını çözmüş biri. Fakat bunu alev alev yanan bir çölde hiç uygulamadı. Ski Dubai, çözümsüz gibi görünen sorunlara çözüm bulmayı gerektiren devasa bir mühendislik projesi. 3000 ton ağırlığındaki koskoca bir kayak pistini 70 metre havaya nasıl kaldırırsınız?
2: İşin sonunda bunun oraya yerleştirilmesi gerekiyor.
0: Dünyanın en büyük yapay kayak pistini rekor sürede nasıl inşa edersiniz? Üstelik kırılma noktasında.
1: Açılışı zamanında yapamazsak herkes bedelini öder.

0: Burası aşırı lüksün yeni diyarı. Dubai'nin petrolü hızla tükense bile ekonomisi gittikçe büyüyor. Dubai yönetimi aşırı tüketimi durmaksızın yüreklendirdi. Turistler alışverişi çok seviyor. Zaten Dubai'de Körfez'in alışveriş başkenti. Peki bir alışveriş merkezini diğerlerinden nasıl farklı kılabilirsiniz? Bu AVM'nin geliştiricileri bunu çözdüklerine inanıyor. Bu devasa inşaat alanı çölün 600 bin metrekarelik bölümünü kapsıyor. İçinde 900 odalı iki lüks otel barındıracak. Tam 7 bin araçlık otoparkı, 14 sinema salonu ve bir de bu. Ski Dubai olacak. Khaled ve Yusuf Benlak, Dubai'nin genç iş adamlarından ve Ski Dubai'nin müstakbel iki müşterisi. Kar kayağı yapmak için sabırsızlanıyorlar.
1: Çölün ortasında kar kayağı yapmak ironik bir durum fakat benim gibi burada yaşayan insanlar için çok avantajlı. Böylece İsviçre'ye gitmek zorunda kalmayacağız. Ben daha önce hiç kar görmedim.
0: Ancak çölde kardan bir zirve inşa etmek oldukça karmaşık bir teknoloji gerektiriyor. Ski Dubai'nin açılışına 3 ay kala inşaatın devleri büyük zorluklarla karşılaşıyor. Karın erimesini önlemek için içi kimyasallarla dolu borulardan oluşan devasa ve sofistike bir soğutma sistemi kurdular. Fakat bir sorun var. Kimyasallar son derece zehirli. Bunlardan biri olan amonyak sızıntı yapıyor.
2: Çok etkili bir soğutucu. Ancak bazı durumlarda patlayıcı özelliği olabiliyor. Yani ölçüm yapmak zorundayız. Ben sızıntı yapmasını durdurdum. Çevreye yayılan sızıntıyı önleyemezseniz o alanın gaz dolmasını ve sonuçta insanların ölümüne yol açmasını da önleyemezsiniz.
0: Malcolm rutin teftişler sırasında alarma geçti. Hali hazırda inşaat alanına 80 kilometreden fazla boru döşenmesi gerekiyor. Malcolm'a göre kaynaklama kalitesi standardın altında görünüyor. Eğer öyleyse bu soğutma sistemi potansiyel bir saatli bomba demektir. Onarımı yapılsa bile Ski Dubai zamanında açılamayabilir ve müteahhitler milyarlar kaybetmeye başlayabilir.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanı telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: tam da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin.

0: Almakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Dubai'ye, Körfez'in alışveriş merkezine hoş geldiniz. Alışveriş merkezinin geliştiricileri, rakipleriyle rekabet halinde olan eşsiz bir alışveriş kompleksi inşa etmek zorundaydı. Peki hedefi gerçekleştirmek için ne yapmak gerekirdi? Cevap, çölün ortasında Alplere özgü bir kayak merkezi kurmak. Ski Dubai'nin 400 metre uzunluğunda kavisli bir pisti olacak. Burası gerçek kar teknolojisi kullanılarak yapılan dünyanın en büyük kapalı kayak merkezi. Dünyadaki pek çok kayak merkezinde basit tasarımlar kullanılıyor. Güzel ve sarp bir alan bulunuyor ve üzerine bir çatı tesis ediliyor. Fakat Dubai'de hiç tepe yok. Sadece kum tepeleri var. Bu yüzden Ski Dubai, dünyanın en büyük 3. alışveriş merkezinin üzerine inşa edilecek ki, Kuzey Amerika'daki en büyük merkezin bir benzeri mahiyetinde olacak. Ama gerçek dağ karını yapan bir kapalı alanda nasıl yeniden yaratabilirsiniz ki? Mucit Malcolm Klolov doğanın şifresini çözmüş durumda ve bunu daha önce de yaptı. Burası İngiltere Milton Keynes'teki kapalı kayak merkezi ve dünyanın en iyi kayak pistlerinden biri.
4: Gerçek kar yapmak istedik. Ama gerçek kar atmosferde oluşur ve kristal şekiller halindedir. Her bir kristalin farklı şekilde olduğunu ışık altında görebilirsiniz. 250'den fazla kar çeşidi vardır. Eskimolar 209 çeşit kardan bahsederler.
3: Malcolm'un teknolojisi Milton Keynes'te mükemmel toz kar üretiyor. Bu teknoloji tıpkı gerçeği gibi kompleks kar şekillerini biçimlendiriyor. Kar tanecikleri tıpkı Alplerdeki kar gibi görünüyor, hissettiriyor ve aynı tadı veriyor. Su bu küçük aksamla sis halinde püskürtülüyor ve bir bulut oluşturuyor. Ardından bu buhar çok küçük, gözle görülmeyen ve sadece 10 mikron kalınlığında buz parçacıklarıyla bir araya geliyor. Ve nükleazın etrafındaki parçacıklar mükemmel kar kristalleri biçimini alıyor. ...25.000 metrekarelik alanı uygun ısıda tutmak için tavandan sarkıtılan 24 soğutucunun ve 10 megawattlık soğutma kapasitesinin olması gerekiyor. Ski Dubai'deki dahili ısı kayak yapmak için sürekli -2, kar yapmak içinse -6 santigrat olmak zorunda. Bunun sonucunda her gece 20 santimetre kar yağışı garantilenir ki bu da 30 ton civarında demektir.
5: Bizim oluşturduğumuz ve ideal ebat olarak belirlediğimiz bu alan toplamda 3 futbol sahası büyüklüğünde. Kesinlikle sütun olmamalıydı. Bu da 80 metre daha kazanmamızı sağlıyor ve ebat olarak gayet normal. Bir başka şey de, umarım buradan rahatça görebiliyorsunuz. Burası düz ya da kademeli bir pist değil. Çeşitli eğim ve engebe varyasyonları var. Bu da gerçek bir dağ duygusu yaratıyor.
3: Ski Dubai'de dünyanın ilk kapalı siyah pisti de dahil olmak üzere 5 farklı meyilli pist mevcut. Bu bölge karla kaplandığında 45 derecelik açıda olacak. Yani en deneyimli kayakçının bile sıçrayarak dönüşler yapmasına yetecek denli sarp. Sarp yokuşta olabilecek felaketlerden kaçınmak için tasarımcıların mühendislik tekniğiyle çözüm bulması gerekiyor.
5: Bu bölümde siyah pistimizin basamaklar halinde inşa edildiğini görebiliyorsunuz. Çünkü basamak halinde yapmasaydık yağın karın çığ oluşumuna ve pistin tamamen aşağı kayacağına neden olabileceğinden korktuk. Bu yüzden dikkatli davrandık. Böyle bir eğim inşa ederken bu unsuru düşünmek zorundasınız. Bu kapalı alan kayak pisti inşasında yenilikçi mühendisliğe son derece güzel bir örnek.
3: Mühendislik piyasasında asıl meydan okuma, kavurucu sıcaklıktaki çöle karlı bir dağ efekti vermektir. Kar yapmak ve erimesini önlemek için ana yapı borularında amonyak gibi tehlikeli kimyasalların olması şart. Fakat rutin denetlemeler sırasında Malcolm soğutma sistemindeki amonyağın güvenli olmayacağından endişelendi.
4: Çünkü bu patlayıcı ve zehirli bir madde, ölüme yol açabilir.
3: Ski Dubai'nin soğutma sistemi güvenliği kuşkuluysa proje kesinlikle ilerleyemez. Malcolm Kulullow en çok kaynaklanmadan kaygı duyuyor.
4: İşte bu sorunu dikkate almamız gerek. Bu onarılırsa eğer, ki onarılmayabilir de,
6: evet.
4: Büyük bir problem çıkar ortaya. Kaynakla birleştirmeye çalışmak.
6: Evet, evet. Kaynak yerinde paslanma da var. Bu da iyi işaret
4: evet.
6: değil.
4: Hani neredeyse iki ucunu söküp yenilemek bile sanki daha...
6: Patrick gibi.
3: Yapılan anlaşmanın bir parçası olarak müteahhitlerin kullanılan kaynağın %10'unu tahribatsız muayene yöntemiyle test etmeleri gerekiyor. Bu da ya radyografik ya da ultrasonik muayene demek.
4: Bulgularımıza göre %10 olması gereken oran %40 çıktı ve bu gerçekten yüksek.
3: Müteahhitler kaynakları onarmaya çoktan başladı. Ama kaynaklar onarılsa bile güvenli olacaklar mı? Kaynaklanmayı tekrar etmek boruların kırılmasına yol açabilir. Müteahhitler sorguya çekilmek üzere toplanıyor. Toplantıda müteahhitler onarılan tüm kaynakların muayene edilmesini kabul etti. Ardından amonyak oranı yeniden test edilecek.
4: Bu mesele insan hayatının güvenliğiyle ilgili çünkü dediğim gibi patlayıcı ve zehirli bir madde. Aynı zamanda müşteri burayı kapatmamızı istemiyor.
3: Amonyak soğutma sistemi iki kez kontrol edilecek ve onarılacak. Bu arada müteahhitler inşaatla ilgili en büyük zorluklardan biriyle yüz yüze kalıyor. Görevleri 3000 tonluk kayak pistini 60 metre yukarı kaldırmak. Binaların çoğu yerden yukarı doğru inşa edilir. Bina yükseldikçe daha fazla iskele kurmanız gerekir. Proje yöneticisi Stuart Ingram hem zaman hem de paradan kazandıracak bir yöntem kullanmaya karar veriyor.
6: Yüksek yapıların, yüksek binaların inşasında karşılaşacağınız en büyük gizli maliyetlerden biri binada gerekli olan geçici çalışmalardır. Bu da geleneksel inşaat anlayışı yerine halatlı kaldırma yöntemini benimsememizin en büyük nedeni.
3: Halatlı kaldırma yöntemi yapıyı zemine yakın olarak inşa etmek ve ardından son pozisyonuna yerleştirmek anlamına geliyor. Bu 100 metre uzunluğundaki kayak pisti tamamlanmak üzere. Zemin hizasında inşa edildi ve yakında pistin üst bölümünü oluşturmak üzere 25 metre kadar yukarı kaldırılacak.
7: Buradan görebildiğimiz kadarıyla işin sonunda arka taraftaki zeminin olduğu yere bu parça yerleştirilecek. Gördüğünüz gibi yukarıda bir çatı mevcut. Ardından o çatı bu çatının ucuyla eşleştirilecek. Böylece bu bütünün birleştirilmesi gerekiyor. Buradan bakınca bütün olarak görmeye başlıyoruz.
3: Bunlar pisti yukarı kaldıracak makineler. Hidrolik kaldıraçların her biri 500 ton kaldırma kapasitesine sahip. Piste 16, her köşede ise 4 kaldıraç olacak. Metal halatlar pisti milimetre milimetre çekerek çalışacak. Beton ve çelikten oluşan bu devasa pisti yerleştirmek tam 2 gün sürecek.
7: Pistin ağırlığı 25 jumbo jetin ağırlığına eşit. Havaya kaldırmak, kontrol etmek, tam olarak doğru yere hizalamak ve yerleştiğinden emin olmak müthiş bir mühendislik dehası.
3: İnşaatın yöneticisi Tim Kelly, şimdiden programın 4 hafta gerisinde. İnşaatı geç bitirmekse büyük para cezası anlamına geliyor. Üzerinde pisti kaldırmanın ve sonraki aşamaya geçmenin baskısı var. Ardından 3 katlı araç otoparkı pistin tam altına inşa edilecek. Kaldırmak için son kontroller yapılmaya başlanıyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor. Tim ofisine dönüyor ve havanın bozmaya başlamasından endişe duyuyor. Operasyonun ertelenmesi mi gerekiyor?
7: Buradaki hava tahminlerine göre gördüğünüz üzere rüzgar gittikçe artış gösteriyor. Bu nokta bizi endişelendiriyor. Zira rüzgarın hızı azalmadan önce, yani öğleden sonra neredeyse zirveye ulaşacak. Rüzgar her zaman inşaatı etkileyen ve bizi hep endişelendiren unsurların başında geliyor. Evet. O ağırlıkta bir şeyin kontrolünü kaybetmek istemeyiz. 2-3 bin tonluk bir ağırlık söz konusu.
6: Evet.
7: Bir kez sallanmaya başladı mı onu yerine doğru şekilde yerleştirmek mümkün olmaz.
6: Durduramazsın. Peki kararın ne?
7: Kararım...
6: Yarın sabah
7: ilk iş.
3: Şiddetli rüzgar başlıyor ve kum fırtınasına dönüşüyor. Dubai'de kum fırtınası 5 gün sürebilir. Şiddetli rüzgarlar, Ski Dubai'nin pistinin kaldırılma çalışmasının ertelenmesine neden olsa da dünyanın en büyük 3. alışveriş merkezi kompleksindeki çalışmalar devam ediyor. Dubai'li girişimci Shahryar Kodejat, alışveriş merkezindeki sıra dışı spor mağazasını açmak için sabırsızlanıyor.
8: Mağazanın konsepti paten, sörf ve kayaktan oluşuyor. Mağazanın önündeki görünüm, kendinizi adeta büyük bir kayak gözlüğünün içinde yürüyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak. Yani temelde burun kemerinin aralığından içeri gireceksiniz.
3: Shahryar piyasa araştırmasını çoktan yaptı ve potansiyel müşterilerini biliyor.
8: Kapalı alan kayak merkezlerinde bu sporu öğrenmeye çalışan çocuklarla çok hızlı ve iyi bir ilerleme sağlıyorsunuz. Ardından dağda kayak yapanlardan daha başarılı oluyorlar.
3: Fakat inşaatın gecikmesi dolayısıyla mağazası zamanında açılacak mı? Hem alışveriş merkezinin hem de Ski Dubai'nin 10 hafta içinde aynı anda açılması gerekiyor. Ancak AVM şu anda programın 3 hafta, Ski Dubai ise tam 1 ay gerisinde. Müteahhitler programı yakalamak için çaba gösteriyor fakat hava şartları buna engel. Neyse ki kum fırtınası gece saatlerinde patladı. Şu anda hava pistin kaldırılması için mükemmel. İşçiler inşaat alanına beklenti içinde geliyorlar. Gün bugündür. Tim kontrolü mühendislerin tanımıyla asansörün efendisi olarak bilinen kişiye vermek zorunda. Namı diğer Demo. Bu uzmanlık isteyen bir iş ve Demo Dubai'deki en deneyimli asansör ustası. İşe başlamadan önce baş mühendislerin hepsi yapının kaldırılmaya hazır olduğunda hemfikir olmak zorunda.
7: Bir itiraz yok sanırım.
3: Evraklar imzalandıktan sonra bütün sorumluluk artık Demo'da.
7: Pekala Demo, iş sende.
9: Tamam.
3: Asansör mühendislerinin çoğu Hintli. Kaldırma işlemi başlamadan önce Tanrı'nın icazetini almak için küçük bir ayin düzenliyorlar. Kıdemli mühendislerin de ayine katılmaları isteniyor.
7: Etrafında böyle, böyle.
10: Kaldırma işleminin sonsuz gerçekleşmesi için böyle bir dua ayini düzenliyoruz. Bu bir inanç. Kimsenin kaza yapmaması, zarar görmemesi için. Güvenlik için yani.
3: İnşaatın yöneticisi Tim Kelly oldukça huzursuz hissediyor kendini.
7: Birçok şey olma olasılığı var. En kötüsü de düşme olasılığı tabii.
3: Beklentiyle geçen saatlerden sonra kaldırma işlemi başlıyor.
10: 44'e 5 tamam.

0: Yapıdan uzun ve derin sesler geliyor. Bu pistin desteklerden yukarı kaldırılmak suretiyle esnediğini gösteriyor.
1: İşin bir parçası bu. Yapının resmen gürlediğini duymaya çalışıyoruz. Bu da bize olan biteni anlatıyor. İyi bir ses demek, esnediğini ifade eden uzun seslerdir. Kötü ses bir çeşit düşme sesidir ki düşünmek bile istemem. Rezil bir şey olur.
0: Operasyon planlandığı gibi gidiyor ve yapının destekleri iyi durumda. Sonra bir sorun çıkıyor. Halatlı kaldırma sistemi bir anda çöküyor. Sistem kaldıraçları düzenliyor ki yapı kademe kaybetmesin. Kaldırma gücü eşit olmazsa 3000 tonluk bölüm eğrilir, bükülür ve çöker. Şimdi mühendislerin 3000 tonluk pistin ortadan bölünmeden tam olarak ne kadar süre boyunca havada asılı kalabileceğini hesaplıyorlar. Dubai'de genellikle olduğu gibi bir anda şiddetli bir rüzgar çıktığında yapı savunmasız kalır. Devasa bir yüzey olan pist, söz konusu ayaklar üzerinde sallanırsa büyük bir tehlike oluşturarak kaldıraç kulesini yerle bir edebilir. Arıza basit ama belirlemek bir saat alıyor. Her şey elektrik kablosundan kaynaklanmış. Rahatlayan demo işleme yeniden başlıyor. Ama zaman aleyhine çalışıyor. Ve kısa süre sonra akşam olacağı için operasyonu paydos etmesi gerekiyor. Mühendisler sabah geldiklerinde bir ses duyuyorlar. Ve hepsi dehşete düşüyor. AVM'de çalışan inşaat ekibi için önemli bir gün. Burası iki lüks otele, 7000 araçlık bir otoparka ve dünyanın en büyük yapay kayak pisti olan Essie Ski Dubai'ye ev sahipliği yapacak. Kompleksin çatısı halatlı kaldırma sistemi adı verilen hidrolik kaldıraç yöntemiyle yerleştirildi. Tehlikenin atlatılması büyük bir kilometre taşı. Asansör ustası Demo birden bir ses duyuyor. Büyük bir çatırtı, kıdemli asansör mühendisini dehşete düşürüyor. Herkes işi durduruyor. Yapı güvende mi? Yükseltilen kuleler bu yüke dayanabilecek mi? Ya da çelik halatlardan biri kopmuş olabilir mi? Krikolar düzgün çalışıyor mu? Asansör ustası Demo, krikoları ve operasyonu durduruyor. Karanlık basmak üzere. Uzmanlar bütün halat ve menteşe aksamını kontrol edecek. Bir menteşe kırılırsa diğerleri de peşinden gelir. Pisti rüzgarın merhametine bırakmak güvenli olmayan halatlarla işe devam etmekten daha iyi. Şantiyedeki bütün mühendisler kontrol için iş başında. Arızanın bulunması gerekiyor. Bu ekip yapının sabit kalmasını sağlayan rüzgar donanımını tetkik etmekle meşgul. Biri kopmuş olabilir. 1,5 saat sonra arızayı buluyorlar.
2: Öğleden sonra erken saatlerde işi durdurduk. Kısa çelik çubuklarda esnemeden kaynaklanan küçük bir arıza meydana geldi. Şu anda bağlantılarla ilgili ciddi bir sorun var. Zira söz konusu arıza oldukça yüksek bir yerde. Söz konusu arıza bağlantılardan birinin kısalarak hafifçe yerinden oynamasıyla oluştu. Ancak daha sonra tekrar yerine yerleştirildi. Duyduğumuz ses de buna aitti. Keskin ve gürültülü bir sesti. Şu anda 3000 tonluk beton ve çelik bir pist bu halatların ucunda. Az sonra kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için çalışmaya tekrar başlayacağız.
0: Tüm kontroller tamamlandıktan sonra demo devam edebilir ve mükemmel bir ilerleme sağlanabilir. Son milimetreler çok kritik. Her halatın kesinlikle doğru seviyede olması gerekiyor. Bu işte hataya yer yok.
3: Teşekkürler.
0: Kaldırma işlemi bitti. Ekip başarıyı kutluyor. Bu arada Ski Dubai'nin yöneticisi Philip Taylor'ın çocuklar için olan buz pateni pisti

0: onaylaması gerekiyor. Bu buzdan ejderha dünyanın en büyük oyma buz heykeli.
1: Buzdan heykeli bu şekilde yapmamızın nedeni oyma işleminden önce çok küçük ebatlarda buz kütleleriyle çalışmamız gerekiyordu. Böylece büyük bir blok oluşturabilirdik. Bu ancak böyle mümkün olur.
2: Evet.
1: Diğer nedense buzu işlemek. Yani 2-3 ay sonra üzerindeki detayların yok olarak geriye düz bir yüzeyin kalacak olmasıydı. Ama bu şekilde her zaman iyi görünecekti.
2: Evet.
1: Bunlar kanatları mı?
2: Evet.
1: Harika. Kırık buz gibi görünüyor ki zaten öyle görünmesi gerekiyor.
2: Buraları keskin olsun istedik ama tehlikeli değil.
3: Şu buz saçaklarını getirebilir misin?
2: Gayet güzel.
1: Bittikten sonra kaplama da olacağı ve soğutulacağı için harika görüneceğine eminim.
0: Fakat Ski Dubai inşaatı şu anda programın 6,5 hafta gerisinde. En iyi ihtimalle bile kıdemli müteahhitler bu süreyi telafi etmekte bir hayli zorlanacaktır. Ve şu anda bu son derece güç. Ski Dubai'de bir kriz toplantısı gerçekleştiriliyor.
4: Katlarla ilgili sorun çıkacağını düşünmüyorum.
5: Bence o bölüm çok kısa. Bundan hiç hoşlanmıyorum.
0: Üretimin bir sonraki safhası başlıyor. Ve tam bundan söz etmişken, proje yöneticisi Stuart Ingram güne mücadeleyle başlıyor. Siyah pistin üstte kalan rampa bölümünün hem çok sarp hem de çok kısa olduğu anlaşılıyor. Bu rampa zor olmasının yanı sıra duvarlara monte edilerek güvenliğini sağlamak da maliyetli. Şimdi Stuart bunu sökmek ve yeniden inşa etmek zorunda.
6: Başlangıçta kullanılan orijinal çelik desteklerin yapılması ve monte edilmesi adamların hatırı sayılır ölçüde çalışmasını gerektiriyordu. Şimdi tekrar yapmalıyız.
0: Bu hem zaman hem de paraya mal olacak bir diğer gecikme nedeni. Temmuz ayı sıcaklıkları 53 derece gibi dayanılmaz noktalara ulaşıyor. Programın gerisinde kalanlar sadece mühendisler değil, dekoratörler de gecikme yaşıyor. Betondan yapay kaya uyuyorlar. Çok hızlı kuruduğundan çabuk davranmak zorundalar. Betonu fazla bekletirlerse şekillendirmek zor olur.
6: Ben mühendislerin yarattığı düzensizlikleri kapatmaktan sorumluyum. Ardından ekibimle birlikte güzel görünmesi için her şeyi bir tarz yaratarak bütünleştireceğim. İnsanların hayrete düşmelerini istiyorum. Bir dondurmalı pastanın içinde olduklarına inanmalılar ve iyi vakit geçirmeliler. Normalde olması gereken, tematik tasarımdan sorumlu olan sanat yönetiminin bize aradığı görüntünün ne olduğuna dair bir taslak vermesidir. İyi bir sanatçı da ona istediği şeyi kolaylıkla yapar zaten. Temelde istedikleri her şey yapılabilir. Bu yüzden özellikle bu projede pek çok farklı tema görüyorsunuz. Bu deneyimlerle öğrenilen bir şey. Üniversitede öğrenilen bir şey değil. Sanat formuna son derece uygun.
0: Beklenmedik bir anda elektrikler gidiyor. Aletler kullanılmaz olunca iş duruyor.
6: Şu anda bir sorun yaşıyoruz. Sigortalardan biri attı ve elektrikler kesildi. Bu korkunç sıcak havada çalışmak yetmezmiş gibi şimdi de elektriğimiz gitti. Asıl tehlike duvara yapılan uygulamaların hepsi yeniden oyma işlemine başlamadan önce işlemini yitirecek olması.
0: Daha çok insan çalıştırmak gibi bir seçenek yok.
6: Bu büyük bir sorun. Çünkü yaptığımız çalışma bir sanat. Sanatçılar ıslak beton üzerine oyma yapıyorlar. Daha fazla sanatçı bulamayız. Markete gidip 10 tane daha sanatçı ver diyemeyiz. Sadece elimizdeki ekip var. Bu yüzden zamanında yetiştirmek son derece zor.
0: Ski Dubai şu anda programın 8 hafta gerisinde.
1: Takvimde şu an olmak istediğimizden daha geride bir noktadayız ve çok büyük bir baskı altındayız. bir risk söz konusu. Gecikmeden dolayı bir para cezası var. Ayrıca mağaza sahiplerinin sezon koleksiyonları hazır. Açılışı zamanında yapamazsak herkes bunun bedelini ödeyecek.
0: Pep Rudu, çocuk pistinde yer alan yürüyen yolu monte etmekle görevli bir mühendis. İnşaat alanının en popüler karakterlerinden biri. O, işinden zevk alan bir adam.
7: Dubai'deki kayakçılara taşıyacak olan yürüyen yolun yapımını yarıladık sayılır. Evet, daha çok dağlarda çalıştığımız için bazı sorunlarımız oldu. Dağlar daha serin. Burada hava korkunç. 50 derece. Nasıl terlediğimizi görüyorsunuz. Maalesef hava hiç serinlemiyor.
0: 2000 ilerlemesini sağlayan şey şevk duygusu. Nem oranı %90'larda. Üstelik sıcaklık 55 dereceyi gösteriyor.
7: Çabuk. Bu kauçuk şeritli bir yürüyen yol. Tutuşu çok iyi ve kayakçıların geriye doğru kaymaları mümkün değil. Bu makineleri maksimum güvenlik özelliği taşıması bakımından Dubai için tasarladık. Yukarıdaki güvenlik kamerasıyla durduracağız. Buradaki insanlar kayak yapmaya da bu taşıma yöntemine de alışkın değil. Bu yüzden mümkün olduğunca fazla güvenlik özelliği ilave etmemizin iyi olacağını düşündük. Bu tarafa gelin. Hayır, ayakkabılarınızı çıkarmayın. Ayakkabılarınızı çıkarmayın. Hadi, bin bin bin. Hadi, hadi bin. Sistemi üzerinde yük varken ölçmemiz gerekiyor. Ardından gerektiği takdirde son düzenlemelerimizi yapacağız.
0: Henry, pist açıldıktan sonra söz konusu yürüyen yolların beklenenden daha fazla ağırlık taşıyacağını düşünüyor. Ayrıca yolcular kayak takımları olacağı için birbirlerinden ayrı duracaklar. Ve tabii bir kısmı da çocuk olacak.
7: Kayak eğitmenleri hızı çok yavaştan maksimuma kadar kolaylıkla izleyip yükseltebilecekler.
0: İnşaat ekibinin geri kalanı gibi Henry de programın gerisinde kaldı. Fakat işinin eğlenceli olması stresini bir parça azaltıyor. Ski Dubai'deki bir sonraki mühendislik mücadelesi dev makaralardaki çelik kabloları açarak teleferiklere sarmak ve çalıştırmakla ilgili. Bu işten sorumlu olan mühendis Christian Schaperlow başlamaya hazır. Ancak işi tamamlamak için Christian'ın ekibine 4 telsiz gerekiyor. Ama onlara sadece 3 telsiz verildi.
8: Benimki nerede? Nerede?
0: Christian'ın telsizi yok ve işi yönetemiyor. Çalışma durduruluyor. Memnun değil.
8: Bende telsiz yok. İşi başlatamıyorum. Bu iş kolay ama çok da karmaşık.
0: Yapbozun en azından bir parçası yerine oturuyor. Biri Christian'ın ihtiyacı olan 70 metrelik iskeleyi yerleştiriyor. Artık bir telsizi de olan Christian işe koyulabilir.
8: Alan, bu tarafa gelebilirsin. Dikkatli ol.
0: Fakat mutluluğu uzun sürmüyor. Vinç ve kablo makarasında bir sorun var. Makarayı destekleyen silindir çok küçük. Bu yüzden silindir sabitlenemiyor ve devrilme riski çok büyük. Christian bıkmış durumda.
8: Bitti. Her şey bozuk. Bitti. Herkesin aşağı inmesi gerek. Paydos diyelim. Burada bir saatimizi bekleyerek geçirdik. Orada 20 dakika kadar kaybettik. Hepsi ardı ardına geldi. Ve farkında bile olmadan 6 saatlik iş 1,5 günümüzü aldı. Maalesef çok kötü. Hayat işte.
0: Tüm bu sorunlar Ski Dubai'nin şimdi programdan çok daha geri kaldığı anlamına geliyor. Spor eğitmenlerinden oluşan ekip Ski Dubai'ye geldi. Ancak kayak merkezinde kar olmadığını gördü. İlk hafta için yapılacak çok iş var. Bütün kayak malzemelerinin ve başlıkların hazırlanması, sorunların çözülmesi gerekiyor. İkinci haftada iki snowboard eğitmeni, madem karda kayamıyoruz, o zaman kumda kayarız diyerek çöle gitmeye karar veriyor. Dubai'de kumdan bol bir şey yok.
9: Açıkçası bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Burada olmak gerçekten çok ilginç. Daha önce böyle bir şey görmedim.

0: Güneş altında snowboard yapmak gerçekten çok farklı. Harika bir deneyim, öyle değil mi?
1: Evet, gerçekten farklı bir deneyim. Gerçi kum ve sıcak biraz yavaşlatıyor ama sorun
0: değil. Kumun tadı da farklı.
1: Evet.
2: Ski Dubai'de ise soğutma sistemindeki kaynaklama bir kez daha sorun yaratıyor. Amonyağın glikol antifrizi soğutması gerekiyor ki ardından karın altına püskürtebilsin. Amonyak sistemi pek çok teste arıza çıkardı. Problem şimdilik düzeltildi. Fakat glikol sisteminde yer alan 4500 kaynaktan hiçbiri henüz teftiş edilmedi. Amonyak kaynağında yaşanan deneyimden sonra güven duygusu azalıyor.
3: Glikol konusunda da hayat memat meselesi söz konusu. Çünkü sonuç olarak sızıntı olursa gaz olarak buharlaşmaz. Glikol -25 dereceye kadar yoğun olabilir. Bu da deri sıcaklığında 55 derece anlamına gelebiliyor. Kısacası üzerinize kaynar su dökmenizle eşdeğer ve yanmanıza neden olabilir. Burada her 10 borudan biri glikol dolu. Pistin altında statik borular döşenmiş durumda. Yani borulardan bir sızıntı söz konusu olursa halk oradayken pist içeri doğru çöker ve ölüme sebep olur. Amonyak konusunda büyük sorunlar çıktığı için aynı şey glikol konusunda da söz konusu olabilir. Yani sadece birkaç kaynak kötü değil, bütün kaynaklar kötü olmuş demektir. Bundan şüphe duymamız gerek.
2: Baştan sona teftiş edilmek zorunda. Ama Malcolm büyük şüphe duyuyor. Bu arada alışveriş merkezi programın bir ay gerisinde. Ama 160 mağaza yarın açılış yapacak. Sharya şu anda sıra dışı spor mağazasında ve stres seviyesi çok yüksek. Yapılacak çok iş var.
4: Daha ne kadar gecikecek? Hemen bitirmek zorundasın. Bunun nefes olması mı gerekiyor? Biri bana buna kaç etiket takılır söyleyebilir mi? Hayır, şimdi olmalı. Dinle, ses sistemini buraya yerleştirecek misiniz? Adamlardan birinin şu püskürtücüyü de düzeltmesi gerekiyordu. Şurası eğri olmuş, düzeltilmesi şart. Bir sürü onarım var. Aydınlatmada sorun var. Adamlar yeniden gelip tamir edeceklerdi ama muhtemelen açılıştan sonra yakalacak. Mağazamızı açmak için sabırsızlanıyoruz. Fakat bazen işler yolunda gitmiyor işte. Burada gerçekten mutluyum. Ama yapılacak bir sürü iş var. Daha çok iş var.
2: Üzerlerinde baskı hisseden kişiler sadece Sharyar ve çalışanları değil. Kompleksin önündeki ana yolun yalnızca yarısı tamamlanmış durumda. Proje yöneticisi Stuart Ingram tamamlanması için organizasyonu yapmakla meşgul.
5: Burada son günde oldukça büyük bir kargaşa hakim. Gecikmeden dolayı son derece yoğun ve telaşlı bir haldeyiz. Aslında 100 çalışanla halledilebilecek bir iş. Ama son 3 gündür özellikle açılışa yetiştirmek için bu bölgede ve otopark alanından başlamak üzere yaklaşık olarak 200-300 işçimiz var. 4-5 saatlik temizlikten sonra üst katı da halledince iş en azından bitmiş gibi görünecek.
2: Kompleks neredeyse bitmek üzere. Fakat Ski Dubai programının yaklaşık 12 hafta gerisinde. Olağanüstü bir teknik sorun meydana gelirse çözülmesi gerek. Hem de hemen. Bu yüzden müteahhitlerle bir toplantı daha yapılıyor.
3: Bir kez daha kaynaklamayla ilgili problemle karşı karşıya kaldık. Amonyak sızıntısı dolayısıyla iş durduruldu. Bu seferki oran yaklaşık %95 diyebilirim.
2: Soğutma sisteminin güvenli olduğundan emin olmak için Malcolm ve Stuart müteahhitlerden kaynakların %10'una radyografik muayene yapmalarını istiyor. Her ne kadar bu sorunun çözüleceğini garantilemese de müteahhitler ter dökmeye başlıyor.
6: Söylediklerinle bunu yapamadığımızı ima ediyorsun. İşte bu yüzden biz...
5: Kimsenin yeteneğini sorguladığımız falan yok. Bu teknik bir mesele ve çözümlememiz gerekiyor. Bunu halletmemiz lazım.
7: Eylül'ü boş verin, Ekim'i boş verin. Noel'e kadar yapsak yeter. Tamam mı? Pekala.
3: Üstlenici firmanın bir takım bahaneler bulduğundan kuşkulanıyoruz. Çünkü glikol borusundaki kaynak seviyesinin amonyak borusundaki seviyeyle aynı olması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden kendisinden 3000 kaynak üzerinde derhal %100'lük bir radyografik muayene yapmasını istedik. Bu da çok uzun bir zaman ve büyük bir maliyet demektir.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kaçırsın gel.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i, Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Çiğ köfteyi gördüğün an.
9: Sütaş ayran?
8: Gelsin sütaş ayran.
7: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
14: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
15: Hadi kalk.
14: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
16: Hadi maça gidiyorum.
17: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
15: Yola çıkıyoruz.
17: Çok heyecanlı.
18: Sultan,

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Sonbank kartım Hadi.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Ski Dubai Kompleks, iki lüks otel ve mağazaların yanı sıra devasa bir otopark ve pek çok sinema salonu barındıran alışveriş merkezi, bütçeyi aşmanın dışında programın gerisinde kaldı. Mağazalar para harcamak isteyen, rekor sayıda turist ve ziyaretçinin gelmesini bekliyor. Ski Dubai Kayak Merkezi dünyanın en büyük yapay kayak pisti olacak. Yapısal olarak tamamlanmak üzere. Şimdi ihtiyacı olan tek şey kar. 6000 ton kadar. Bunu üretmek bir ay sürecek. Ama önce teknik sorunların çözümlenmesi gerekiyor. Fransız teleferik mühendislerinin işi yakında bitiyor. Geriye yalnızca teleferiklerin kablo bağlantılarını yapmak kaldı.

0: Ski Dubai'deki çalışma bir arızayla daha duruyor. Betonun altına gömülen borulardan bir kısmının çıkarılıp yeniden takılması gerekiyor. Pistin altından geçen bu esnek ve plastik borular, karın doğru ısıda kalmasını sağlayan glikol maddesi içeriyor. Malcolm'un bizzat bilgilendirmesiyle bu borularda ek yerlerinin olmaması gerekiyor.
1: Bir sorun daha söz konusu. Pistin ortasındaki borulardan birinde glikol sızıntısı olursa karın altına akar, büyük bir alanı eritir. Ufak bir sızıntı bile pistin alt bölümünde belki de 20 metre genişliğinde alana yayılıp oradaki karın tamamını eritebilir. Böylece o kısım içeriye çöker ve yapıyı tamamen imha eder. Yani pistin ortasında herhangi bir sızıntı olursa sistem devre dışı kalır. Büyük bir bölümde erime olur. Bu da ekonomik açıdan felakete yol açar.
2: Burada bir bağlantı var.
1: Evet.
2: Nasıl olur bilmiyorum çünkü bir bölümde yapsalar bile oraya daha uzun bir boru takılması gerekiyor.
1: Muhtemelen işe yaramaz.
0: Malcolm, bu ek yerlerinin buza gömüldükten sonra sızıntı yapacağından emin.
1: Tedarikçiden alınan borulardan kullanmadılar. Bu borularda betondan dolayı büzülme oluyor ve ufak bir boşluk oluşuyor. Orası buzla dolacak. Bu da boruyu fiziksel olarak kenetleyecek. Ve basınçlı bağlantı kullandığınız takdirde bu türden boruların büzülerek kasılmaya neden olduğunu ve ek yerini çekerek diğer tarafı buzla kilitlediğini, birleşme yerini de parçaladığını görebilirsiniz. Ne kadar güçlü ya da sıkı bağlarsanız bağlayın, fiziksel olarak parçalayacaktır. Çünkü buzun gücü muazzamdır. Projede bu ek yerlerinden farklı bölgelerde olsa da yüzlercesi mevcut. Şimdi üstlenici Avrupa'dan daha uzun borular sipariş etmek zorunda. Betonu delecek, boruları çıkaracak ve üzerinde yeniden çalışacak.
0: Müteahhitler hemen sipariş verdi. Ancak Avrupa'daki tedarikçi geciktiriyor. Proje bir kez daha beklemede. Alışveriş merkezinin açılışı Ski Dubai olmaksızın yapılacak. Merkezin sahipleri ufak bir kutlama yapmaya ve şatafatlı kutlamayı Ski Dubai'nin açılışına saklamaya karar verdi. Sharia yine mağazasında ve en iyi müşterileri yeni mağazasının açılışında hazır. Kurdele kesilerek yapılan açılış töreni onlara hitap etmiyor. Ski Dubai'de ise mühendisler soğutma sistemini teftiş etti.
3: Büyük zorluklar yaşandı, özellikle teknik bakımdan. Ama sistem test edildi, açıldı, kapatıldı, tekrar açıldı, bazı düzenlemeler yapıldı. Kaynakların muayenesi, basınç testleri yapıldı, kaynaklama seviyeleri ölçüldü. Şu anda tamamen hazırız. Bu tek seferde açıp kapatabileceğiniz 6000 ton karı bir anda eritip birkaç düzenlemeyle hazır olabileceğiniz bir sistem değil. Her şeyin mükemmel ve sıfır hatayla yapılması gerekiyor. Hazırız dediğimiz noktadayız.
0: Ski Dubai'deki bütün teknik problemler çözüme ulaştı. 3 ay gecikme olsa da kar nihayet çölün ortasını doldurmaya başladı.
3: Muhteşem bir şey ve nihayet gerçekleşmesi olağanüstü. Çok keyifli bir şey.
0: Bu kavurucu sıcaklıkta gerçek karın olduğu bir kayak merkezi inşa etmenin imkansız olduğu söyleniyordu. Ama bu mühendisler, örneğin Malcolm Kulow, Stuart Ingram, Tim Kelly ve Philip Tyler bir yolunu buldular.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldum. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Las Vegas gibisi yoktur bebeğim.
1: Bu şekilde park etmemeliydi.
0: Pekala veda partilerini mahvediyorsun.
1: Bu rezalet.
0: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır ve bazen bu sizin arabanızdır.
2: Bunu benim de kaldırabileceğimi biliyorsun değil mi?
1: Sana inanıyorum.
2: Ağır bir araba değil.
1: İçinde bulunduğunuz yaşam tarzından uzaklaşmak için yapmak istediğiniz her şeyi bu kasabada yapabilirsiniz.
3: Bak, kız arkadaşımın arabasını alamazsın dostum.
4: Sana söylemiştim dostum.
1: Toplayacağız. Paramı bu çekicinin arkasında ne varsa ondan kazanıyorum.
5: Las Vegas'ta her aracı çekmeyi hedefleyen iki şirket var. Güney tarafında 100'den fazla çekici kamyonu bulunan ve şehrin en büyük mülkleriyle sözleşmeleri olan Tow Truck Company.
6: Şirketimizin değeri yaklaşık 10 milyon dolar.
5: Kuzey yakasında ise yeni rakipleri Ashley's Towing yer alıyor. Bu aile işletmesi Vegas'ın en büyüğü olmayı hedefliyor.
7: İnsanlar hep araçlarıyla kumar oynar. Ne olacağını bilmelerine rağmen park etmemeleri gereken yere park ediyorlar.
0: Herkes bizim kötü adam olduğumuzu düşünüyor ama biz kötü adam değiliz. Bizler gezegenin en çılgın şehrinde Amerikan rüyasını gerçekleştirmeye çalışan mavi yakalı işçileriz.
8: Etrafı dolaşalım.
0: Beni nereye götürüyor?
8: Hey Ginger.
9: Evet.

0: Kıdemli TTC şoförü Kyle, merkezin hemen dışındaki bir fabrikadan araba çekmek için yola çıkıyor.
1: Fabrikanın güvenliği bizi aradı. Park izni olmayan insanlar olduğu zaman bizi arıyorlar. Oraya park etmek için izin gerekiyor çünkü çok kalabalık bir yer. Orada sadece içecek üretmiyorlar, aynı zamanda insanları tadıma davet ediyorlar. Bu yüzden çok trafik oluyor. Bu da işi ilginçleştiriyor. İşte geldik. Bakalım arabayı bulabilecek miyim? Burada çok fazla hareketlilik var. Umarım hala buradadır. Aman tanrım, şu kalabalığa bakın. Araba nerede? Nerede bu araba? İşte orada. Neyse ki hala burada. Özellikle bu kadar insan varken muhtemelen çıkmak üzereler. Park izni yok, tıpkı güvenliğin dediği gibi. Etrafta birçok insan olunca biraz endişeleniyorsunuz. Çünkü kimin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Sahibinin gelip gelmeyeceğini ve bir çatışma çıkıp çıkmayacağını bilemiyorsunuz. Küçük ve karanlık bir alan. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece aracı alıp gitmek istiyorsunuz. Hızlı olmaya çalışsam da uyulması gereken bir yasal protokol var. Aracın fotoğraflarını çekmem gerekiyor. Bu zaman alıyor. El freni çekili, araca girip el frenini indirmem gerekiyor. Çünkü el freni çekiliyken aracı çekemezsiniz. Bu da daha fazla zaman alıyor. Birisi gelmeden acele etmeye çalışıyorum. El freni indirildi ama şu an çok dikkat çekiyorum. Herkes dışarı çıkıyor dostum. Hızlıca buradan çıkmaya çalışıyorum.
2: Hey, hey, bakar mısın?
1: Aman tanrım, hayır hayır hayır hayır hayır. Hadi ama dostum.
2: Ne yapıyorsun dostum? Bu Ginger'ın arabası.
1: Ginger kim ve sen kimsin?
2: Ginger burada bir sanatçı ve ben menajeriyim. Bir sorun çıkmadan arabayı bırakmaya ne dersin? Şu an içeride sahne alıyor.
1: Ginger'ın park kartı sahnede. Yok. Beni buraya güvenlik çağırdı. Ödeme almadan araçtan inemem. Ya burada 140 vereceksiniz ya da orada 300.
2: Yerine bırakmanı tercih ederim.
1: Yapamam, çoktan bağladım. Şu anda bağlı. Aracın ödemesi için buradayım. Burada olma sebebim bu. Bunun için buraya gönderildim dostum. İşimi yapıyorum.
2: Bana bu işi açıklar mısın? İnsanların aracına durup dururken çekip çekmediğini nereden bileyim?
1: Güvenlikten bir telefon aldım. Burada da güvenliğin gönderdiği fotoğraf var bak. Park izni yok.
2: Alçak herif.
1: Hiçbir şey yok.
2: Güvenlik bizi tanıyor ama sürekli bunu yapıyor.
1: Üzgünüm dostum ama arayan sizin güvenlikti.
2: Tamam, sen aracı indir. Ben de seni onun yanına götürüp park kartını vereyim.
1: Ödemeyi alana kadar bırakamam ve ödemeyi ancak aracın kayıtlı sahibi ise ödemeyi kabul edebilirim. Onun arabası olduğundan
2: eminim. Evet, onun olduğundan eminim.
1: Tamam, seninle gideceğim. Ama lütfen çabuk olalım. Daha çekecek çok arabam var. Normalde araç sahibini aramak için zaman kaybetmezdim ama bu adam mülk yöneticisi. Onu memnun etmem gerekiyor. Çünkü onları kızdırırsak bizi bırakıp başka bir çekici firmasıyla anlaşabilirler. Bu yüzden sahip olduğunuz herhangi bir mülkle ilişkileri bozmak istemezsiniz. Çünkü bir anda başkaları devreye girip işi kapabilir. Yakın zamanda Ashley Towing adlı bir şirkete birkaç mülkü kaptırdık. Bu yüzden bunun tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Çünkü bu durum şirketin cebinden ve daha önemlisi benim cebimden para çıkmasına sebep olur.
2: Bu taraftan. Merhaba, nasıl gidiyor? Setleri değiştiriyorsun.
1: Bunu fabrikada mı kullanıyorsun?
2: Bundan daha fazlası.
1: Ne gibi?
2: Pekala, Ginger'ın soyunma odası burası.
1: Dostum, bu iş çok zaman alıyor.
0: Şeridin diğer tarafında Pineapple ağır bir çekme işi yapmak üzere yola çıkıyor.
3: Şeridin kuzeydoğusundaki bir yetişkin eğlence kulübünün önünde bir parti otobüsü valenin yolunu kapatmış. Görünüşe göre bir süredir orada başıboş duruyor. Vegas'ta insanlar parti otobüslerini kiralayıp eğleniyorlar. Ve bir süre sonra kontrolden çıkabiliyor. Ve kalabalıkla karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden buradan bir an önce çıkabilmeyi umuyorum. Kulüp sağımızda olmalı. 24 saat açık yazıyor. İnsanları görmek istiyorsanız bu şehirde günün her saati bunu yapabilirsiniz. Görünüşe göre parti otobüsü tam önümüzde duruyor. Bu biraz zor olacak çünkü ön taraftan bağlamam gerekiyor. Parti otobüslerini önden bağlamak zorundasınız çünkü ön tarafları çok ağır olur ve orta kısımları neredeyse hiç desteklemez. Otobüsün ortadan ikiye ayrılmasına sebep olabilirsiniz. Çok dar bir alan ama kamyonumu buraya sokabilmek için elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım. Evet, tam oldu. Tamam. Evet, güzel. Hemen başlayacağım. Ve biri dışarı fırlamadan önce bu otobüsü bağlamaya çalışacağım. Kuralları açıkça ihlal ediyor. Şu anda tam valenin önüne park etmiş durumda. Bu alan valeye araç bırakılması için ayrılmış. Konileri görebilirsiniz. Bu adam kendini özel sanıyor ama yanlış park etmiş. Bu otobüs baş belası olacak. Elimden gelenin en iyisini yapıp aracı bağlamaya çalışıyorum. Aynı anda hızlı olmaya çalışıyorum. Şimdi de fotoğrafını çekeceğim. Bunun da kayıtlara geçmesi gerekiyor. Fotoğraflar kuralları ihlal ettiğinin bir kanıtı. Adam aceleyle çıkmış olmalı çünkü kapıları açık. Fotoğraflarımı hemen çekiyorum. İhlal ettiği çok açık. Park yerinin burası olduğu açıkça görülüyor. Çizgiler var. Buraya park edilmemesi gerekiyor. Yani park ihlali olduğu çok açık. Bu adam özel biri olduğu için istediği yere park edebileceğini düşünüyor. Ama Vegas'ta işler böyle yürümüyor maalesef. Şimdi zincirleri getirip sağlam bir şekilde bağlayacağım. Otobüsü kaldırmak için çekici kolunu indiriyorum. Sonrasında otobüsün yolda ayrılmaması için bağlantı noktalarına zincirler takacağım. Bu sayede ayrılmayacak.
4: Hey! Hey! Dostum! Ne yapıyorsun?
3: Merhaba dostum. Nasılsın? Buraya park etmemelisin.
4: Ne demek? Buraya her çarşamba park ediyor.
3: Bak böyle olmaz. Mülk yöneticisi beni bu otobüse el koymak
4: saçmalık
3: için çağırdı. Çünkü otobüs
4: onun önüne
3: park edilmişti. Dostum geri
4: çekil. Adamlarım hemen seninle ilgilenecek dostum.
3: Açıklama yapıyorum bak. Sakin ol. Sakin ol.
4: Sakin
3: tamam mı?
4: Bu benim işim.
3: Seninle düzgün bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Adam ağzında köpükler saçıyor. Bu durumla birçok kez karşılaştım ve tüm deneyimlerim bana önce durumu yatıştırmam gerektiğini öğretti.
4: Dalga
3: dostum,
4: mı geçiyorsun?
3: Buraya geceni mahvetmeye gelmedim. Otobüsünü geri alabilirsin. Seçeneklerimiz var. Sakinleşirsen sana açıklayacağım. Sakin ol.
4: Tamam.
3: Yönetici beni aradı ve bu otobüsü çekmemi istedi. Çünkü valinin önüne park
4: bunu
3: edilmiş.
4: Bunu hep yaparım.
3: Bu benim sorunum değil. Benim sorunum
4: ama
3: değil bu.
4: Ama içeride bekarlığa veda partim
3: otobüsü
4: var.
3: Otobüsü bırakmam için $250 ödemen gerekiyor. Sonrasında tek yapman gereken aracı oradan çekmek.
4: Hayır, sana hiçbir şey ödemeyeceğim. Hayır. Tek sent ödemeyeceğim.
0: Bu sırada Kyle şehrin diğer ucunda fabrikadaki aracın sahibini aramaya devam ediyor.
2: Sahnenin diğer tarafına geçmeliyiz.
1: Dinle dostum, bu iş çok uzun sürdü, acele etmeliyim.
2: Hadi bu tarafa gitmeliyiz.
1: Vay canına, bu da ne? Burası bir sirk mi yoksa imalathane?
2: Her ikisi de. İşte.
1: Sahi mi?
2: Burası soyunma odası. Ginger?
5: Evet.
2: Müsait misin?
5: Evet.
2: Bu beyefendi aracını çekiyordu da.
5: Ne?
1: Evet, bu işi halletmemiz lazım. Dışarı gelir misiniz?
5: Aman tanrım.
1: Ödeme yapacak mısınız?
5: Hayır, park kartım var.
1: Ginger!
5: Merhaba. Şu anda arabamı çekiyorlar.
1: Ne haber?
5: Size olduğunu söylemiştim.
1: Burada bir kart göremiyorum.
5: Aman tanrım. Kartım burada.
1: Ama maalesef ön panelde değildi.
5: Ciddi misin?
1: Üzgün.
5: Fiyatı nedir?
1: Buraya bırakmam için $140.68. Ödeyemezseniz otoparka çekeceğim. Oradan almak $300. Kartla veya nakit ödeyebilirsin.
5: Bununla ilgilenecek misin?
2: Evet, ben öderim.
1: Aracın sana ait olduğunu doğrulamak için ehliyet ve ruhsata ihtiyacım
5: tamam
1: var. Adın gerçekten Ginger mı?

0: Çok ilginç.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, bu kadar. Evet, doğruladık.
1: Gitmeliyim.
0: Tamam. İşte kopyanız. Gitmem gerekiyor dostum. Çekmem gereken arabalar var. En azından ödemeyi aldım. Bu iş gerçekten çok uzun sürdü. Ama her zaman uzun vadeli düşünürüm. Bu her zaman önemlidir. Bazen yöneticiler kısa vadede size uygun olmayan isteklerde bulunabilir. Ama bunu göz ardı edip büyük resme bakmak gerekir. Onlarla iyi bir ilişki sürdürmek önemli. Belki buradan birkaç araç çıkar ama bu da bir şeydir. Ve en önemlisi hiçbir müşteriyi kaybetmezsiniz.
2: 6. çekişinin ardından Kyle vardiyasında $450 kazanıyor. Merkezde ise Pineapple bir bekarlığa veda partisi otobüsünü çekmeye çalışıyor.
3: Hanımlar, bununla ben ilgilenirim.
4: Bunu ben istemedim, üzgünüm.
5: Bakın, aracı bırakır mısınız? Hayır, lütfen.
4: Bakın, bu adam vale bölgesine park
3: etti. Dur, bekle.
5: Nereye park ettiğimiz umurumda bile değil. Polisi ara hemen.
4: Bana
5: polisi
4: bak. Ara. Aracı bağlamaya devam edeceğim.
3: Dur, tamam.
4: Hey, dur. Ekipmanıma dokunma.
5: Bırakır mısın?
4: Ekipmanıma dokunamazsın hanımefendi. Bu şekilde olmaz. Artık şoförlü değil, aynı zamanda çok uzun süredir parti yapan kadınlarla dolu bir otobüsle uğraşmam gerekiyor. Nedir bu?
3: Ellerini kaldır. Göğsüme koy ve gömleğinin düğmelerini aç.
4: Aman tanrım. Buna zamanım yok.
5: Seni seviyoruz Britney.
4: Bu ne rezalet?
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kıllı.
7: Ne?
8: Dede, sen dedin ya hesabını bilin, cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
8: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldın mı şu an?
8: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun. Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte filenin stallarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Kilenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kilenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz A kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Lanet kamyonunu al ve
9: öncelikle geri çeki. Şu anda bırakmamı istiyorsan $250 ödeyeceksin. Yoksa
8: bence otoparkta iyi olur.
9: $400 ödemek zorundasın. Otobüsü şimdi bırakırsam onu buradan çekmek zorundasın. Dansçı herifi ve çılgın kızları gördüğüm anda avantajın bende olduğunu biliyorum. Çünkü otobüs şoförünü gitmekten başka seçeneği yok. Ya ödeyeceksin ya da herkesi kovup aracı çekeceğim.
10: Hadi gidelim.
9: $250 ödersen bırakırım ve gecene devam edersin. Bu kadar.
8: Peki tamam, al bakalım.
9: Sağ ol dostum. Ehliyet ve ruhsatı görmeliyim.
8: Pekala.
9: Tamam.
8: İndir de buradan defolup gidelim.
9: Tamam.
8: Hadi.
9: Birkaç dakika önce gece tam anlamıyla bir felaket gibi görünüyordu. Ama sonuçta hepimiz için mutlu bir son oldu. Ben ücretimi aldım. Otobüs şoförü işine devam edebilecek ve kadınlar da dansçılarıyla eğlenebilecek. Bunu sadece Vegas'ta görürsünüz. Hem de her zaman.
11: Pineapple gecenin ikinci çekişinin ardından $325 kazanıyor. Ertesi sabah Ashley Stoving'in sahibi Sean bir aracı araba galerisinden çekmeye gidiyor.
12: Müşterimizin çok popüler bir barı yanında egzotik araç kiralama dükkanı var. Ve orada her zaman akşamdan kalma birileri olur. Araçlarını dükkanın önüne park ediyorlar. Barın park yeri doluyor. Sonra sarhoş olup başkası tarafından eve bırakılıyorlar. Ve araçlarını almayı unutuyorlar. Bir süre sonra aracı almak için bizi çağırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu durum dükkanın prestijine zarar veriyor. Kim egzotik araç kiralama yerine egzotik olmayan bir araç görmek ister ki? O araçların arasında insanların göz zevkini bozuyorlar. Gerçekten inanılmaz bir görüntü bu. Anlıyor musunuz demek istediğim? İnsanın göz zevki çok önemlidir. Özellikle Vegas'ta. Sanırım şüphelilerden biri burada. Bakalım. Evet, işte burada. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
13: Bildiğin gibi dostum.
12: Öyle mi?
13: Etraftaki sarhoşları topluyoruz.
12: Akşamdan kalmalarında oldu.
13: Bu arabaları çekmelisin. Onları almaları için bolca zaman verdim. Bağla bakalım dostum.
12: Teşekkürler dostum. Pekala. Aracı bağladım.
14: Hey, burada neler oluyor?
13: Sanırım adamımız geldi.
12: Mini'nin sahibi mi?
13: Tabii ki arabanın sahibi.
12: Bakalım bu koca adamla anlaşabilecek miyim? Merhaba, nasılsın?
14: Arabam bu şeyin üzerinde olmasaydı daha iyi olurdu.
12: Öyle mi?
14: Arabamı neden çekiyorsun?
12: Gece boyunca buraya park etmişsin mi bu özel bir iş?
14: Evet ama bardaki park yeri doluydu ve buraya park eden başka insanları da gördüm. Bir uyarı yoktu dostum.
12: Bar o tarafta dostum. Eminim dün gece buraya park edebileceğinizi söylediklerinde sadece gece için geçerliydi. Gün boyu değil. Şirketin arabanı çekme hakkı var dostum.
14: Bir seferliğine bırakabilirsin dostum.
12: Senin için yapabileceğim en iyi şey seni bu durumdan kurtarabilmek dostum. İndirme ücreti nakit 145 dolar.
14: 145 mi?
12: Evet.
14: Gerçekten mi?
12: İzin verdiği ücret bu kadar. Otoparka çekersek 300 doları bulur.
14: 300 mü?
12: Evet.
14: Beni buna zorlayacak mısın?
12: Zorlamıyorum.
14: Sadece para kazanmak için mi?
12: Hayır, seni zorlamıyorum dostum.
14: Beni çok zorluyorsun dostum.
12: Seni zorlamıyorum. Mantıklı olmaya çalışıyorum. Çekip gidebilirdim.
14: Bunu tek başıma kaldırabileceğimi biliyorsun değil mi?
12: Sana inanıyorum.
14: Ciddiyim. Onu alıp oraya atabilirim. Araba o kadar da ağır değil.
12: Buna inanıyorum.
14: Sadece arabamı pert etmek istemiyorum.
12: Araç üzerine mi kayıt?
14: Evet.
12: Tamam. Ruhsatın orada mı? Ruhsata
14: evet.
12: Bir göz atabilir miyim?

0: Hey. Ben içindeyken götüremezsin. Kanunları biliyorum. Ben varken çekemezsin.
1: Demek öyle. Ben sana karşı adil olmaya çalışıyorum ama sen karşılığında arabaya biniyorsun. Öyle mi?
0: Bu arabadan inmeyeceğim. O yüzden defol dostum.
2: Sean, şeridin kuzeyinde araç sahibiyle karşı karşıya gelirken eski TTC elemanı Jeremy daha önce ihlaller için uyarı alan araçları çekmek üzere bir siteye gidiyor.
3: Burası birçok kişinin eyalet dışından gelip Vegas'ta uzun vadeli yaşamaya karar verene kadar veya taşınana kadar geçici olarak kaldığı sitelerden biri. Kısa bir süre burada kaldıklarında mülk kurallarını pek umursamıyorlar. Bu yüzden burada sık sık araçları etiketliyoruz. Bakalım bu araç etiketlenmiş mi? Hiçbir iz görmüyorum ama bu etiketlenmemiş. Etiketlenmesi gerekirdi ama olmamış. Bu da etiketleyecek kişi dikkatli değilmiş demek. Tamam, devam ediyoruz. Bu aracı kontrol edelim. Bakalım engelli plakası var mı?
4: Bir şey mi arıyorsun?
3: Ha?
4: Beni mi arıyorsun?
3: Hayır, çekilebilecek bir şey arıyorum.
4: Evet, arabamı çekmeye geldim.
3: Neden? Arabanda etiket mi var?
4: Evet, neden bu aptal çıkartmaları ön camıma değil de buraya yapıştırıyorsunuz anlamıyorum gerçekten.
3: Çünkü etiketlerin sürücünün görüşünü engellemeyecek şekilde yapıştırılması gerekiyor.
4: Peki ne diye onu cama yapıştırıyorsunuz?
3: Etiketsiz görmeden uçup gidiyor, sonra arabanız çekiliyor. Yani şöyle diyeyim, aracınız sizden habersiz çekilse üzülürsünüz, öyle değil mi?
4: Bu yine de saçmalık. Sanki beni kızdırmak için yapıyorsunuz.
3: Seni kızdırmaya çalışmıyorum.
4: O şeyi arabamdan sökmek için her şeyi
3: jilet
4: denedim.
3: Jilet de çok kolay çıkıyor ama arabanın burada park etmesi yasal olsaydı camında da etiket olmazdı.
4: Bu benim suçum değil. O tembel heriflerin suçu. Akşama kadar oturup hiçbir şey yapmıyorlar. Bir de senin gibi zibidilerle uğraşıyorum burada. İnanılır gibi değil. Günümü mahvettiniz resmen.
3: Sakin ol dostum.
4: Eğer biri arabama dokunursa aklımı yitireceğim artık.
3: Beni dinle. Kayıt ücretlerini ödediğine dair makbuzun varsa çıkartıp ön camına koy. O zaman sorun olmaz. Araç etiketlenmez, çekilmez. Tamam mı?
4: Her neyse.
3: Tamam mı?
4: İyi, tamam.
3: Tamam, sakin ol dostum. Bir de şu arabaya bakayım. Plakası varmış. Pekala, burada hiçbir şey yok. Devam edelim. Adamda zaten yeterince dert vardı. Bu durumda çekici şoföründen çok terapist gibi davranmak önemliydi. Camındaki yapışkan artıklarından daha büyük sorunları vardı bence. Sık sık insanların hayatlarının sıkıntılarını bize yansıttığını görüyoruz. Yıllar içinde öğrendiğim şey sakin kalmak ve dinlemek. Tavsiye veriyoruz, yapmaları gerekeni söylüyoruz. Yeterince burada nefret ediliyoruz, daha fazla nefret edilmek istemiyoruz. Taşlarla kovalanmak istemeyiz. Ama gerçek şu ki, arabası çekilecekler listesindeydi. Oradan geçerken arabasında oturmasaydı, onu fark etseydim, gerçekten çekecektim. Ne yapması gerektiğini söylememe rağmen büyük olasılıkla söylediğim şeyi yapmayacak ve sonunda arabası çekilecek. Ama o sırada şehirde olmayacağım. Yapacak bir şey yok.
2: İkisi otoparkında...
5: Sıradaki...
2: Müşteriler çekilen arabalarını almak için ödeme gişesinde şimdiden kuyruk oluşturmuş.
5: 3 Ocak'ta geri gelin. Her şey yolunda, tamam. Evet, hepsi bu kadar. Sıradaki kim?
6: Arabamı mı çektiniz?
5: Ne tür bir araba?
6: Kırmızı bir Forte.
5: Pekala, kimliğinizi alayım. Sahibi olduğunuza dair bir kanıtınız var mı acaba?
6: Hayır.
5: Ruhsat veya kayıt belgesi gibi bir kanıt olmadan arabanızı alamazsınız buradan.
6: Burada bir kanıtım var, anahtarlar bende. Lütfen yardımcı olur musunuz?
5: Belgeler olmadan herkes buraya girip herhangi birinin arabasını alabilir. Evrak yoksa arabada yok.
6: Bakın, bu saçmalık. Dün gece arabamı yasa dışı bir şekilde çektiniz. Arabamı hemen almak istiyorum.
5: Hayır, alamıyorsunuz hanımefendi.
6: Seni şikayet edeceğim.
5: İyi günler, kendine iyi bak.
6: Geri döneceğim ve bunun hesabını vereceksin.
5: İyi günler dilerim, Tanrı seni korusun.
6: Hadi, hadi gidelim.
7: Müşteri hizmetleri konusunda gerçekten
5: biliyor
7: çalışmanız
5: musun?
7: Gerekiyor.
5: Hadi, hadi. Bak,
7: seni yaşlı buna.
5: Tanrı yardımcınız olsun hepinizin.
7: İşine bak.
5: Pekala. Sürekli böyle yapıyorlar. Polis buraya girip herhangi birinin arabasını alabilir. Evrak yoksa arabada yok.
6: Bakın bu saçmalık. Dün gece arabamı yasa dışı bir şekilde çektiniz. Arabamı hemen almak istiyorum.
5: Hayır, alamıyorsunuz hanımefendi.
6: Seni şikayet edeceğim.
5: İyi günler, kendine iyi bak.
6: Geri döneceğim ve bunun hesabını vereceksin.
5: İyi günler dilerim, Tanrı seni korusun.
6: Hadi, hadi gidelim.
7: Müşteri hizmetleri konusunda gerçekten
5: biliyor
7: çalışmanız
5: musun?
7: Gerekiyor.
6: Hadi, hadi.
7: Seni yaşlı bunak.
5: Tanrı yardımcınız olsun hepinizin.
7: İşine bak.
5: Pekala. Sürekli böyle yapıyorlar. Tough Truck Company.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Deneyimli çekici şoförü Nick, ticari bir mülkte terk edilmiş bir aracı çekmek için yola çıkıyor.
18: Fotoğraflardan modelini anladım. Mülk sahibi arabanın birkaç haftadır orada park halinde olduğunu ve sahibinin kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Muhtemelen şu araba. Vegas geçici bir şehir. İnsanlar aniden şehri terk edebiliyorlar. Bu yüzden terk edilmiş araçlar epey yaygın. Fotoğraftakinden çok daha kötü durumda. Şimdi inip şu arabanın fotoğraflarını çekip biraz daha yakından inceleyeceğim. Görüldüğü gibi çok iyi durumda değil. Birkaç parçası eksik, motoru yerinde. Bu iyi bir şey. Ancak dört kapılı değil, üç kapılı. Bir kapı eksik ve içindeki parçaların çoğu da eksilmiş durumda. En büyük sorunumuz şu. Bu araç Meksika kayıtlı. Yani bu araçla ilgili hiçbir işlem yapamayacağız. Evrakları işleme koyamayız. Bu yüzden açık artırmada bile satamayız. Eğer bunu çekersek sadece otoparkta bekleyecek. Mike'ı arayacağım.
19: Alo?
18: Beni duyabiliyor musun?
19: Duyuyorum.
18: Burada bir araba var.
19: Evet.
18: Bu şey hurda dostum. Berbat durumda ama daha büyük bir sorunumuz var.
19: Ne oldu?
18: Araç Meksika kayıtlı.
19: Şaka mı yapıyorsun?
18: Hayır.
19: Ha, biliyor musun? Ne yapabileceğimizi biliyorum.
18: Ne yapacağız?
19: Daha önce bir yeri Ashley's'e kaptırdık.
17: Geçen hafta Tow Truck Company değerli bir müşterisini rakip firma Ashley's Towing'e kaptırdı.
20: Az önce sitelerden birinin bölge müdürüyle telefonda görüştüm ve 4 hesabını da bize devretti.
21: Onları kaybeden şirket hangisi?
20: Tow Truck Company.
18: Evet.
19: Neden bu sorunu onlara bırakmıyorsun? Bence bu iyi bir çözüm.
18: Düşünme tarzını sevdim dostum. Söyle onlara arabayı onlar alsın.
19: Evet.
18: Ashley kısa bir süre önce hesabı bizden aldı. Mike biraz sinirli. Bu yüzden aracı alıp Ashley'in mülklerinden birine bırakmamı istiyor. Aracın fotoğraflarını çekeceğim, bağlayacağım. Bu sırada Ashley'in park yerinin adresini de alacağım ve aracı oraya bırakıp Ashley'in başını arıtacağım.
17: Nick terk edilmiş arabayı çekerken... DTC otoparkında mülkiyet belgesine sahip olmayan kadın teslimat kişisine geri dönüyor.
22: Merhaba. Ondan çıkmasını isteyebilir miyim?

0: Hayır, o benimle.
1: Kayıtlı sahibi kim?
0: Ben ve o.
1: Tamam, o dışarı çıksın.
0: Hayır.
1: Dışarı çıkabilir.
0: Peki kanunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır, neden arabamı çektiğinizi?
1: Peki hangi araç?
0: İstiyorum. Kırmızı bir Forte. Umarım ehliyetimi bana geri verirsiniz. Çünkü bunu yapmaya hakkınız yok.
2: Baksana. Buraya gelip böyle kaba davranamazsın.
0: Kaba davranmadım.
2: Ve dedin ki...
0: Ehliyetimi üzerime attın ve ben de bu yüzden küfrettim. Onu doğrudan bana attın. Yalan mı söyleyeceksin? Hayda.
3: Buraya bir şey yapmaya mı geldin?
0: Evet, tamam.
1: Evet. Ruhsata ihtiyacım var.
2: İnsanlar araçları çekildiğinde akıllarını yitiriyorlar ve hiç sorumluluk kabul etmiyorlar. Asla bir hata yaptıklarını düşünmüyorlar. Suçlu daima biziz. Sonra buraya gelip bize düşman gibi davranıyorlar.
1: Tamam, işte kimliğiniz.
3: Tamam.
1: Dışarı çıkabilirsiniz. Çünkü size kayıtlı değil. Sadece onunla konuşacağım.
0: Hayır,
1: sadece
0: onunla konuşmayacaksın. Hayır. Tamam. Çünkü kanunları bilmiyor.
3: Tamam, sen söyle.
0: Kanunları biliyor musunuz?
1: Evet,
0: yani
1: kanunları biliyorum.
0: Yani bunu yapamayacağını biliyorsunuz değil mi?
1: Dışarı çıkabilir.
0: Hayır, süresi dolmuş bir arabayı çekmenizin yasa dışı olduğunu biliyorsunuz değil mi diyorum.
1: Süresi dolmuş bir kayıt nedeniyle çekilmediniz.
0: Peki neden çekildim?
1: Ve kayıtlı sahibi değilsin.
3: Tamam, tamam.
1: Bu yüzden
3: gel, ben açık değilim.
0: Arabamın neden çekildiğini bilmiyor.
3: Evet.
0: Arabam neden çekiliyor?
3: Cevap vermeyecek misiniz?
0: Hiçbir şey bilmiyor.
3: Evet.
1: Kayıtlı sahibi değilsiniz. İyi
3: evet,
1: günler.
3: Evet, anlıyorum.
0: Şu yaptıklarına bak. Bu işi çözmem lazım.
1: Maalesef aracı bırakamam. Güncel belgelerinin olması gerekiyor.
3: Peki yasa ne olacak ha? Plaka nedeniyle
1: biliyorum.
3: Aracımı çekmenin yasak olduğunu söyleyen yasa belli. Anlıyor musunuz? Ben haklıyım.
1: Bayım, o yasa özel mülkiyet için geçerli değil. Araç özel mülkiyette ve özel mülkiyetteki her araç güncel kayıtlara sahip olmalı.
3: Tamam.
1: Uyarı aldı ve bu durumu düzeltebilirdi. Ve bu durum hiç yaşanmazdı.
3: Belgeleri geri verir misin lütfen? Dinle. Aracı almak için site gerekli düzenlemeleri yapmalı. Tamam mı? Gördün mü? İmzalı bir belge var. Site imzaladı ve aracı çekmelerini söyledi.
1: Teslim edebilmem için gereken tek şey güncel kayıt.
3: Teşekkür ederim.
2: Yapması gereken tek şey internet sitesine gidip kaydını güncellemek için ödeme yapmak. Sonra arabasını bırakabiliriz. Eğlence hiç bitmiyor. Bu gece dolunay mı var? İnsanlar deli gibi. Gerçekten delirmişler.
4: Egzotik araba galerisinde Sean aracından inmeyi reddeden bir araç sahibiyle uğraşıyor.
5: Kanunları biliyorum. Ben varken çekemezsin.
6: Demek öyle. Ben sana karşı adil olmaya çalışıyorum ama sen karşılığında arabaya binmiyorsun, öyle mi?
5: Benimle çekemezsin.
6: Sana birkaç dakika vereceğim, tamam mı? Ne yapmak istediğini düşün, tamam mı?
5: Tamam.
6: Tamam. Bir konuda haklı, içinde otururken arabayı çekemem. Ama aynı zamanda araba benim kontrolümde. Yasal olarak çekim işlemi yapılmış durumda. Ve ödemeyi yapması gerekecek. Tabii ki onu araçtan çıkarmaya kalkışmayacağım. Fil gibi bir adam ve birkaç dakika sakinleşip mantıklı düşünmesini sağlamak istiyorum. Çünkü... Hepimiz biliyoruz ki sakin bir durum aniden agresif hale gelebilir.
4: Şehrin diğer tarafında TTC şoförü Elmer daha önce etiketlenmiş arabaları çekmek için bir siteye gidiyor.
7: Gitmekte olduğum yük aslında oldukça hareketli. Demek istediğim şu saatlerde çok kalabalık olabiliyor. Çoğu sokak sanatçısı veya bölgede çalışan sanatçılardan oluşuyor. Ve Vegas gece hayatıyla meşhur. Bu yüzden sabahları evde geçiriyorlar. Yani siteye girdiğimiz anda gözler üzerimizde olacak. Arabayı şuraya park edeceğim. Gideceğim yer sağda. Daha önce çeşitli ihlaller nedeniyle etiketlenen araçların listesini aldım. Bu yüzden buradan geçip araçların hem sağını hem solunu kontrol edeceğim. İhlalde olan araçların fotoğraflarını çekip kamyona getireceğim. Tamam, bekleyin, hemen döneceğim. Fusion, Fusion, Fusion. Bu iyi görünüyor. Bu da harika görünüyor. Tamam. Dört tane araç bulduk. Dördü de çok karmaşık çünkü hepsi önden çekişli ve önleri içe dönük. Tek başıma yapmam gerçekten uzun sürecek ve bu da sıkıntıya yol açabilir. En iyi ihtimalle biri çıkıp bağırıp çağıracak. O yüzden ben de Victor arayıp yardım çağıracağım. İki araçla iki kat daha hızlı çıkarız. Nasılsın dostum? Dört tane araç var.
3: Tamam.
7: Ama hepsi önden park etmiş. Dikkat çekmeden şu işi halledelim dostum.
8: Tamam.
7: Pekala hadi. Tamam bebeğim, hadi. Başlayalım.
4: Önden çekişli araçlar sadece ön tekerlekleri yerden kesildiğinde taşınabilir. Çünkü bu tekerlekler güç olmadan dönemez. Yani eğer araç düz park etmişse önce arka kısımdan bir çekici ile çekilmesi gerekiyor. Sonrasında ise diğer çekici ön tekerlekleri yerden kaldırarak aracı götürebilir.
8: İlkini kenara alıyorum.
7: Kimseyi görmüyorum. Devam et dostum. Çok fazla pencere var. Eminim şu anda bizi izliyorlardır. Pekala, al bakalım. Evet, işte bu.
8: Tamam.
7: Tamam, bir sonrakine geçelim. Birkaç düz yataklı çağırma zamanı geldi. Arkadaşım Cisco yakınlarda, onu arayacağım. Alo, merhaba.
9: Nasılsın?
7: Arabanı alacağız dostum, ne diyorsun?
9: Alabilirsin dostum, beni başka bir yere gönderiyorlar.
7: Ciddi misin?
9: Doğru söylüyorum.
7: Tamam, seni daha sonra arayacağım.
9: Pekala.
7: Görüşürüz. Victor, bekle, bekle, sağa çek. Cisco'yu çağırdım. Ama firma onu başka bir çağrıya gönderdi. Şimdi Victor'la yedek düz yatak olmadan burada kaldık. Merhaba, düz yataklı kamyonet var mı? Şu anda ihtiyacım var.
10: Hayır. Neden ihtiyacın var?
7: Kamyonet gerekiyor. Burada 4 arabam var. Cisco'yu çağırdım ama onu başka yere göndermişsiniz. Hazır olduğunu sanıyordum.
10: Elin şehir dışında, Cameron şehir dışında, Francisco 2 çağırdı ve Bernard 1 çağırdı. Şu anda bir sürücüm ya da düz yatak aracım yok. Curtis boşta. Curtis
7: müsait mi? Buraya gönderin.
10: Tamam.
7: Teşekkür ederim. Tanrım. Şoförümüzün olmaması sinir bozucu. Bazen operatörün işleri nasıl yürüteceğinden bir haber olduğunu düşünüyorum. Şoförlerin ne yaptığını bilmiyorlar. Bu çok sinir bozucu çünkü hem kendim için hem de firma için para kazanmaya çalışıyorum. Anlıyor musunuz? Yapmak istediğim bu. Tanrım. Tamam. Hazır mısın?
9: Evet.
7: Tamam. Yapalım şu işi.
11: Of.
7: Tamam, güzel.
12: Hey.
7: Aa, hadi ama.
12: Hey, ne yapıyorsun? Hey.

0: Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatını kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
2: Şok şok cepte şok.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
12: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Arabanı çekiyorum dostum.
17: Neden dostum?
16: Park kartınız olmadığı için etiketlenmesin.
17: Bana biraz izin verebilir misin?
16: Üzgünüm dostum. Yöneticiniz bizden mülkiyet kurallarını ihlal eden arabaları kaldırmanızı
17: istedi. Kız arkadaşımın arabasını alamazsınız. Bu sevgilimin
16: bırakmamı
17: arabası.
16: Bırakmamı istersen 122 dolar ödeyeceksin, tamam
17: hayır
16: mı?
17: Hayır. Lütfen indir.
16: Tamam.
17: Teşekkür ederim.
16: Kayıtlı sahibi olduğu için
17: arıyorum.
16: O ödemek zorunda.
17: Arıyorum.
16: Tamam. Kimliğinizi almam gerekiyor hanımefendi. Yaşanan durum yüzünden dışarı park edin. Çünkü benimle bunu çözmezseniz gece vardiyasındaki ekip buraya gelecek ve durumu kontrol edecek. Bu yüzden lütfen mülkün dışına park edin.
18: Nasıl yasal olabilir?
16: Dediğim gibi burada bir ihlal var. Pencerenizde bir ihlal olduğunda ön büroya gidin ve onlarla konuşun. Sana daha fazla zaman verirler. Size park kartı verirler ama ihlali göz ardı etmeyin. Yani eğer mülkün içindeyseniz bunu yapacaksınız.
18: Görüntüyü buzlar
16: evet, sorun
18: mısınız?
16: Değil.
18: Tanrım, bu çok utanç verici. Tamponumu ezmişsiniz.
16: Ne tamponu?
18: Bu şey çıkıyor. Arabama zarar verdiniz ve benden 120 dolar
16: hayır,
18: mı alacaksınız?
16: Hayır, ben yapmadım. Hiçbir şeye zarar vermedim.
18: Benden 125 dolar alıyorsun ve arabamı mahvediyorsun.
16: Şuna bir bakın.
18: Buna bakmadan hiçbir şey imzalamayacağım çünkü...
17: Arabada hasar var.
16: Tamam. Çekmeden önce fotoğrafını çek.
17: Hayır, hayır. Orası değil. Hayır.
16: Bu taraf dostum. Tam olarak burası. Neye benziyor?
17: Nasıl aşağı indiğine bak. Burada açık bir hasar var.
16: O hasar daha önce olmuş. Kamyonetimin bununla hiçbir ilgisi yok.
17: Arabayla uzaklaşmaya çalışıyordun ve düştü. Bunu gördüm.
16: Asla düşmedi ve önden kaldırmak arka tampona zarar vermez.
17: Geri dönüp onu oraya koyman gerekti ve şu anda hasar var.
16: Size patronumun numarasını vereceğim. Onunla konuşursunuz. O sizinle ilgilenir, tamam mı?
18: Hayır, patronunla konuşmak istemiyorum.
16: Durum hakkında patronumla konuşmanız gerekiyor.
18: Arabamı mahveden sensin ama uğraşan ben mi olacağım yani?
16: Araca zarar vermedim. Ve indirilmesi için imza vermezseniz arabayı otoparka çekmem gerekecek.
17: Sonrasında bu konuyla ilgileniriz.
16: Makbuzunuz.
17: Orada açık bir hasar var.
16: Tamam, sorun değil. Bir şey olursa...
17: Bunu uyduramayız.
16: Elbette. Patronumun adı Brian.
17: Parayı ödedik. Artık kız arkadaşımın
16: tamam.
17: Arabasını bırakır mısınız?
16: Bunu hemen yapacağım dostum. Hasardan söz ediyorlar ama ben fotoğrafını çekmeden önce o çamurluğun yerinden çıktığından eminim. Bir bakayım. Fotoğrafta aşağıda görünüyor ama anlamak zor. Her neyse dostum. Her şey firmanın kime inanacağına bağlı. Yakında ofisten haber alırım. Bakalım ne diyecekler.
14: Araba bayiinde Sean hala arabasından inmeyi reddeden adamla pazarlık ediyor.
19: Pekala dine dostum, sana iki seçenek sunacağım. Ya indirme ücretini ödersin ve ben yoluma giderim ya da polisi ararım. ve bundan sonrasını polis halleder.
2: Hadi ama burası Las Vegas. Şaka mı yapıyorsun dostum? Arabada oturan biriyle uğraşana kadar yapacakları bir sürü işi vardır hepsinin.
19: İş yerinin giriş ve çıkışını engelleyen bir araçta oturuyorsun. Polis gelmeyecek zannedebilir. Ama polis gelir çünkü konu araç çekimi olduğunda sakin bir durum hızla çirkinleşebilir. Evet, polisle sürekli çalışıyoruz. Onları çağırırsam gelirler. Eğer buradan çıkmazsan seni kesinlikle tutuklayacaklar. Polisi arayacağım. Bunu istemezdim ama...
2: Tamam dostum, peki. Polisi arama.
19: Tamam.
2: İşte ruhsatım.
19: Evet, sorun yok. Şuraya imza atacaksın. Affedersin.
2: Önemli değil.
19: Dev gibi bir adamla yaşanabilecek onca şey varken muhtemelen en iyi sonucu aldım. O adamla kavga etmek istemedim. Böyle biriyle mantıklı bir şekilde konuşmak gerekir. İyi bir mekana gittiğinizde ön tarafta güzel arabalar olur. Eski püskü araçlar değil. Bir hurda araba gördüğünüzde ona Clemency çöpü diyorum. Küçük bir park yerimiz vardı ve bazı arabalar gerçekten hurdaydı. Onun sahibi olan iyi bir arkadaşım vardı ve adı Clemens'ti ve bu yüzden bu arabalara Clemens çöpü derdik. Vegas'ta egzotik araç işi büyük bir iş. Bunu kumarhane işine benzetebilirsiniz. Bazı insanlar buraya gelip 2-3 gün ya da bir hafta boyunca egzotik bir araç kiralamak için parayı sorun etmezler. Bu onlar için ucuz bir şey. Diğerleri ise o deneyimi 2-3 gün yaşamak için tüm yıl boyunca para biriktirirler. Vegas içinizden geçen her şeyi gerçekleştirebileceğiniz bir yer. İnanın bana, burada kimse sizi sorgulamaz. Fantezinizi birkaç günlüğüne yaşayabilirsiniz. Vegas'ın güzelliği de işte bu. Yaşamak istiyorsanız yaşayabilirsiniz. Bunu kim istemez ki? Belki o koca adam da burada kendi Vegas fantezisini yaşıyordu. O minik arabaya nasıl girdiğini gördünüz mü? O lanet arabaya nasıl sığdı bilmiyorum ama bir şekilde sığdı. Evet. Çok saçmaydı.
14: Sean şehir genelinde 6 aracı çekerek $450 kazanıyor. Nick ise Meksika plakalı terk edilmiş aracı Ashley's Towing alanına bırakmayı planlıyor.
5: Çekici sektörü biraz acımasızdır. Bu mülkteki müşteriler ailelerimizi geçindirdiğimiz ve işimizi oluşturduğumuz yerlerdir. Bu yüzden insanlar gelip bu işleri bizden almaya çalıştığında bazen biraz çirkinleşmemiz gerekiyor. Bu Mike'in Ashley'e kendi işlerine bakmalarını ve bizim hesaplarımıza karışmamalarını söyleme şekliydi. Bu yüzden bu güzel aracı onlara bırakacağım. Tamam, mülk burası olmalı. Sanırım burası iyi bir yer. Gayet iyi. Evet, böyle güzel oldu. Size iyi eğlenceler Ashley.
14: Şeridin batısında Elmer, bir araca zarar vermekle suçlandığı sitenin dışındaki hazırlık alanına varıyor.
7: Merhaba Brian.
9: Orada neler oluyor?
7: Muhtemelen hasar gördüğü söylenen arabadan haber aldın.
9: Muhtemelen mi yoksa öyle mi?
7: Fotoğraflara bakıyorum ve sanki bir şeyler yanlış gibi görünüyor. Sürücü tarafındaki yan çamurlu. Araca dokunmadan önce fotoğrafları çektim. Yani o hasarla hiçbir ilgim yok. Söyledikleri tamamen saçma.
9: Sözünü bölüyorum. İddialarını göz ardı edemeyiz. Eğer hasarın bize ait olma ihtimali varsa dikkate almak zorundayız.
7: Bunu o şeyi çıkardıktan sonra çözeriz. Ne dersin?
9: Bana o araca zarar vermediğinin açık bir kanıtını göstermeye ne dersin? Aksi takdirde bu işle sen uğraşırsın.
7: Gerçekten mi?
9: Şirketin şu anda yaşadığı sıkıntıları anlaman gerekiyor.
7: Evet.
9: Mülkün sahibi araçlara zarar verdiğimizi duyarsa çıldırır. Bana hasarın fotoğrafını gönder.
7: Tamam, bekle. Görmeye çalışıyorum. Elimdeki tek fotoğraf.
20: Asıl hasarın fotoğrafını çekmedin mi?
7: Çekmedim. Dürüst olmak gerekirse elimdeki en iyi fotoğraf bu.
9: Tamam.
7: Tamam, fotoğraf geldi mi?
9: Evet. Anlamak çok zor.
16: Evet, hemen alıp gitmeye çalışıyordum. Araca dokunmadan önce zarar görüp görmediğini görebileceğimiz kadar iyi bir fotoğraf çekemedim.
9: Tamam. Yeterince iyi bir fotoğraf çekmediysen kesin bir kanıtımız olmaz. Bu da senin sorumluluğun.
16: Tamam. Peki bu durumda ne yapmak istiyorsun?
9: Hasarı karşılamamız gerekecek ve komisyonundan keseceğiz.
16: Tamam, sağ ol, görüşürüz. Aman tanrım dostum. Üzgünüm çünkü hiç kimsenin aracına zarar vermek istemem. Her araca kendi aracım gibi bakmaya çalışırım. Yanlış bir şey yapmadım. Çok kötü. Daha da kötüsü, Brian'ın arkamda durmasını beklerdim. Sıradan bir araç sahibinden daha çok benim sözümü dikkate alması gerekirdi.

0: Alo.
1: Alo Şan.
0: Evet Bayan Preykos, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Çekici kamyondaki serserinin biri hurda bir arabayı dükkanımın önüne bıraktı. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum.
0: Kamyon neye benziyordu?
1: Beyazdı. Yan tarafında Tow Truck Company yazıyordu.
0: Ha, kim olduğunu çok iyi biliyorum.
1: Lütfen bir an önce gelip şu hurdayı buradan alabilir misin?
0: Tamam. Belki imzalaman için orada olman gerekecek. Şu anda yoldayım. Onu oradan çekeceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu yöneticilerimden birinden gelen bir telefondu. Sanırım sevgili rakibim bana kızdığı için hurda aracını bıraktı. Onların bazı mülklerini aldım ve şimdi bana çamur atmaya çalışıyorlar. İkisi hakkında duyduğum kadarıyla bu işin bir parçası. Sağlıklı rekabeti kesinlikle sevmiyorlar. Ama bunun üstesinden gelirim. Tamam, konuma yaklaştık. İşte orada. Neden bıraktıklarını şimdi anladım. Bununla bir şeyler yapacağız. Bakalım ne olacak. Nasılsın?
2: İyiyim.
0: Yabancı mı?
2: Yabancı.
0: Araç bu, değil mi?
2: Elbette.
0: Bunun ne olduğunu biliyor musun? Buna sıcak patates diyoruz. Çekici sektöründe bir hurda ve kimsenin istemediği bir şey olduğunda sıcak patates denir. Bırakıp
2: herhangi bir yere bırakırsınız.
0: Herhangi bir yere atarsınız. Evet. Onlar da sana bırakmışlar. Ama bunu halledeceğiz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Tamam,
2: minnettarım. İyi günler.
0: Sana da. ETC beni rezil edeceğini düşündü ama tahmin edin ne oldu? Bana bir iyilik yaptılar. Arabanın daha fazla hasar görmemesi için iyice bağlayalım ve hurdayı ofise götürelim. Arabayı görünce hemen sıcak patates olduğunu anladım. Çünkü yarısı eksik. Ve daha da önemlisi Meksika plakası var. Bu yüzden onu açık arttırmaya çıkarıp para kazanamam. Özetle bu araba değersiz. Ama uzun vadede iyi bir iş kararı verdim. Müşterim memnun ve yönettiği başka mülkler de var. Bu çöpü bugün elinden aldığım için ileride bana iş verecek. Kırıntıları topladım ve bir kek yaptım. Vegas'ta her fırsatı ne kadar küçük olursa olsun değerlendirmek gerekir.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Burası

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hazır mısın?
1: Hazır mısın?
0: 3, 2, 1, başla. Bu arabaya bayıldım. Bayıldım. Ed ve ben son zamanlarda atölyede çığır açıcı işler gerçekleştiriyoruz. Yani biraz 007 arabası gibi olacak. Her arabanın çözmemiz gereken kendine ait özel bir sorunu vardı.
1: Bu atölyede çalıştığımız ilk elektrikli araba.
0: Bu arabaları kelimenin tam anlamıyla bambaşka boyutlara taşıdık. Devam et. Şimdi de bu yolculuğumuzda biraz geriye bakmak istiyoruz. Şuna bakar mısın? Bu aynı araba mı? Oo, bu olağanüstü. Şimdiye kadar gördüğünüz en güzel sahneler ve daha önce hiç görmediğiniz ve programda yaptığımız hatalar gibi görmenizi çok da istemediğimiz görüntüleri göreceksiniz.
1: Aynı zamanda 911 motoru aslında lanet olsun. Ah!
0: Son zamanlarda inanılmaz şeyler başardık. Elektrikli araba, Humvee, James Bond'un ilk arabası gibi birçok ilki de yaşadık.
1: Ve Cadillac'a dünyanın ilk V8 motorunu taktık. Aynı zamanda dünyanın elektrikle çalışan ilk arabasını ve kontrolleri doğru pozisyonda olan dünyanın ilk arabasını yaptık.
0: Bu güzel bir liste. Çığır açıcı listemizde Sunbeam Alpine de vardı. Bu araba Bay Bond'u bile kıskandıracak kadar güzeldi. Gerçek bir Humvee. Ekstrem doğa sporcular için özel olarak üretiş devasa boyutlarda askeri seviyede güce sahip bir canavar. 1980'li yıllardan kalma ve gerçek bir Alman hot rod'a dönüştürdüğümüz Mercedes 500. 20 yıllık İtalyan kalitesini yepyeni bir boyuta dönüştürdüğümüz deneysel bir proje. Dünyanın ilk elektrikli Maserati 2 turbo arabası. Yeniden hayata döndürdüğümüz Porsche 911'in gözden kaçırılan küçük kardeşi 1976 model Porsche 912i. Bizimle birlikte yepyeni bir hayata başlayan hurdalıktan aldığımız Amerikan klasiği 1970 model Ford Bronco. Yeterince güce sahip olmadığı için spor salonuna gönderip biraz kas ve agresif bir görünüş enjekte ettiğimiz 73 model Camaro. Ve son olarak dünyanın ilk V8 motor üretimine sahip olan eski ihtişamlı günlerine geri götürdüğümüz 1916 model Cadillac. Anlaşma yaparken 6. isim devreye giriyor. O arabayı eve götürüp götürmemem gerektiğini hemen anlarım.
1: Yoksa seninle konuşuyorlar mı?
0: Evet, ben arabalara fısıldayan adamım. Bu küçük araba benimle konuşuyor. Bana söyleyecek gerçekten çok şeyi olan bir arabada karlı bir Massachusetts günü aldığımız Sunbeam Alpine'dı. Onu biraz zorladığımda gerçekten çok eğlendim ama kameramızı taşıyan araç karda mahsur kaldığında o kadar eğlendiğimi söyleyemem. Sadece bir kere de değil, tam 3 kere. O sahneyi doğru düzgün çekmek için ne uğraştık arkadaş? Neyse ki bir şekilde arabayı daha sıcak bir havaya kavuşturmayı başardık. Bu biraz korkutucu çünkü yolda çok fazla kar var ve biraz da kayıyor. Şu anda arka tekerlekleri ve frenleri 1963 yılından kalma bir arabanın içindeyim. Ve sonra her şey daha da kötüleşti. Olamaz. Hayır, bu gerçekçi olamaz. Sanırım araba bozuldu çocuklar. Evet, debriyaj yok.
2: Bekleli, arabada bir sorunumuz var.
0: Drevin durum ne olursa olsun çekim yapmaya devam etme isteğine saygı duyuyorum, ayakta alkışlıyorum. Bu kadar olur yani. Yuh! Bu arabanın transmisyonu berbat durumda. Araba çalışıyor. Ve seni araştırmama yardımcı olman için atölyeden çıkardım.
1: Aletlerimle birlikte, evet. Bu bana bazı ilginç anılarımızı hatırlatıyor. Ve ilginç derken yorucu demek istiyorum. Atölyeden oraya gitmek saatler sürmüştü ve oraya vardığımda akşam olmak üzereydi. Tam olarak neredesin?
0: Yeşil Humvee'lerin olduğu sıradayım, Ed.
1: Tamam da burada bir sürü yeşil Humvee var. Evet, bir sürü yeşil ve bir sürü beş Humvee var.
0: Yürümeye devam et, eminim birbirimize bir yerde rastlarız.
1: O tarafta birkaç tane beş Humvee görebiliyorum. İşte buradasın dostum, merhaba.
0: İyi misin? Evet.
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Seni atölyenin dışında görmek çok güzel.
1: Kafam biraz karık. Humvee mi? Yani bu ilginç bir fikir, evet. Ama dört çeker özel yapım bir Chevrolet alamaz mıydık yani?
0: Hadi ama gerçekten özel bir şey almak istiyorduk. Ekstrem bir doğa arabası. Her şartta çalışabilen, istediğin yere götürebileceğin bir araba. Bu biraz zor olacak, et.
1: Bence en iyisini seçmeliyiz.
0: Tamam, en iyisini istiyorsun ama bu çok pahalı olacak.
1: Evet ama atölyede bana zaman kazandıracak ve muhtemelen uzun vadede de para kazandıracak.
0: Evet ama üzerinde biraz çalışmanı istiyorum. Demişken yanında hiç alet getirdin
1: mi? Merak etme, buraya hazırlıklı geldim. Burada bir yerlerde olacaktı. Eldivenlerim burada işte.
0: Ne? Ne? Sadece o mu?
1: Bunlar da var, bence yeterli.
0: Et.
1: Ne dersin?
0: Et. Bunlar devasa askeri arabalar. Bu yeterli değil.
1: Merak etme, sorun olmaz.
0: Aletlerini getirdin mi?
1: Elimde başka şeyler de var.
0: Aa, Tanrı'ya şükür. Bu dışarıdan fena görünmüyor değil mi? Bakalım çalışıyor mu? Anahtara gerek yok. Hayır, çalışmıyor.
1: Sadece aküsü bitmiş ama diğer parçaları çalışıyor mu emin değilim.
0: Evet, sorun orada.
1: Ama çok seçeneğimiz var. İstediğimizi alabiliriz değil mi? Birkaç saat boyunca araştırdıktan sonra hala istediğimizi bulamamıştık. Ve gerçekten de eve elimiz boş döneceğimizden korkmuştum. Çok fazla seçenek var. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Diğerlerinden farklı olan bir araba arıyorum. Aha, işte. İşte bu.
0: Ya bunu sevdim. Arkasında tentesi de var. Bu güzel değil mi?
1: Evet ve yeşil. Sen yeşili hep sevmişsin.
0: Peki bunun farkı nedir?
1: Sana göstereyim. Plakalara bakacaksın. Buradaki küçük plaka bu arabanın geri götürülüp 2008 yılında yeniden yapıldığını gösteriyor. Tüm araba sökülmüş ve sonra yeniden toparlanmış.
0: Gerçekten mi?
1: Ama ondan da iyisi motorun üstündeki mavi etiketle tarihin 2011'i göstermesi. Yani motoru değiştirmişler. Biraz yükseltmişler ve biraz da büyütmüşler. 6,5 litrelik bir motoru var. Bu arabaların büyük bir kısmı 60 amperlik alternatörle geliyor ve bunun üzerinde 200 amperlik bir alternatör var. Aynı zamanda ikiz voltajı da var. Yani 24 voltta çalışıyorlar. Aynı zamanda 14 voltluk kaldırma gücüne de sahip. Şöyle söyleyebilirim, bu gerçekten son derece iyi durumda bir araba.
0: Peki bu araba çalışıyor mu?
1: Bakalım.
0: Hayır.
1: Tam artık vazgeçmemiz gerektiğini düşünürken güneşin batmasından kısa bir süre önce bir Humvee'yi bulmayı başardık. Neyse ki Mike'ı iyi tanıdığım ve iyi bir çocuk olduğum için yanında alet çantamı ve gece çalışmak için biraz aydınlatma malzemesini de getirmiştim.
0: Neredesin Ed?
1: Merhaba dostum.
0: Pekala, bu yepyeni bir, yani aslında yeni sayılmaz. İkinci el bir PBC. Biraz tozlu ama Steve kesinlikle çalıştığını söyledi.
1: Tamam, harika. Aferin.
0: Evet ama bu yepyeni. Bu TSU.
1: Harika, gerçekten çok iyi oldu. Her zaman elinde iki tane olması iyidir.
0: Evet, hatta bir bant bile aldım.
1: Muhteşem. Pekala, sen onun üzerinde çalış, ben de bununla uğraşayım, olur mu?
0: Tamam, bunu yapabilirim.
1: Harika.
0: Bandın ucunu bulmakta her zaman zorlanırım. Yılbaşı hediyesi paketlemek gibi.
1: Ben hiç almam.
0: Evet, bunu fark ettim. Yıllardır ilk yılbaşı hediyemi bekliyorum. Yani neredeyse bitmek üzere olduğunu mu söylüyorsun?
1: Evet, neredeyse bitti. Bu tarafı bitirdim, sadece yukarıdaki kaldı. O da bittikten sonra şansımız yaver giderse kızdırma bujisi de çalışacak. Ve sonra araba yürüyecek. O zaman her şey tamam olacak.
0: Hazır mısın? Harika. Aferin sana.
1: Muhteşem.
0: Hidrolik direksiyon çalışıyor. Harika görünüyor. Çok iyi çalışıyor. Pekala, sanırım bugünlük bu kadar yeter. Sonunda çalıştırdık. Yarın da kullanırız artık.
1: Kesinlikle.
0: Harika. İyi akşam yemeğini hak ettin.
1: Teşekkür ederim. İlk görünüş iyi ya da kötü anlamda yanıltıcı olabilir ama bazı arabalarda ilk görüşte aşkı yaşadığımızı söyleyemeyiz. Bronco olmasın.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bir beşten tarifimiz. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
10: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
12: istikbalde. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken cildle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Evet.
4: Yani bence bilmiyorum. Çok daha iyi olabilirdi tabii ama yine de bana getirdiğin bronko kadar kötü olamaz değil mi?
3: Ne? O bronkoya bayılmıştın.
4: Bittiği zaman.
3: Ed, iyi misin? Maceraya hazır mısın? Ed'in mutlu olmayacağını bildiğim bir arabayı atölyeye götürmek her zaman stres olmuştur.
4: Bronko olmasın.
3: Evet. Bir bronko. Şimdiye kadar yapılmış en efsanevi Amerikan arabalarından biri.
4: Bronko olmasın.
3: Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Tamamen bronko sayılmaz ama yine de bir bronko.
4: Görünüşe bakılırsa bronkonun %50'si bile değil. Şu gövdenin haline bak, berbat görünüyor.
3: Tamam, %70 bronko olsun. Hadi uzat elini. Evet, hadi gel de bak şuna. Savaş gemisi grisini boş ver. Sen onu umursama ve altındaki şu güzelliğe bak. Bu birinci seri bir bronko. Bunlar çok nadir bulunuyor. Bulmak için gerçekten çok uğraştım, çok. İşte tam o noktada bu tatsız tartışmayı telafi etmek için gerçekten büyük bir şey yapmam gerektiğini anladım. Bu araba yıllar içinde birkaç değişikliğe uğramış. 90'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında bu sevilmeyen arabaları alıp biraz elden geçirip kapıları çıkartıp arka kemerleri kesip süspansiyonu biraz yükselterek değişiklikler yapmak modaydı. Ama şimdi moda orijinalliğe kaymış durumda ve biz de bunu kullanarak para kazanacağız. Heyecanlı mısın?
4: Neredeyse ikna oldum diyebilirim.
3: Neredeyse mi? Sanırım sana...
4: Belki %75.
3: %75 mi? Hadi ama bir anlaşma yapalım. Şimdi gidip senin bilgisayarına gireceğim ve parça sipariş edeceğim. Sen de arabayı sökmeye başla.
4: Ama Bronco en büyük sürpriz değildi tabii. Bir gün Mike kapıdan içeri girdi ve bana Maserati çift turbo getirdi. Ama çift turbosu yoktu.
3: Evet, gel de şuna bir bak.
4: Merhaba dostum. Hay canım. Aa dostum, bu gerçekten harika. İşte bu Mike'ın duygularımla oynamayı ne kadar çok sevdiğinin en mükemmel örneklerinden biri. Garaja çok güzel bir çift turbo getirdiğini görmüştüm ama yakınına gidince süspansiyonda ciddi bir sorun olduğunu fark ettim. Süspansiyon ne durumda? Mike'a bu durumun atölyedeki tüm havayı bozabileceğini söylemeliydim ama o bana her zaman istediğim şeyi vererek beni yumuşatmayı başardı. Elektrikli araba. Bu muhteşem.
3: Bunu seveceğini düşünmüştüm. Harika değil mi? Elektrikli Maserati çift turbo.
4: Ama sanki içinde bir forklift motoru varmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Görünüşe bakılırsa işte golf arabası aküsü var.
3: Tek yapman gereken akülerini değiştirmek ve şarj etmek. Kapıdan çıkmaya hazır hale gelir.
4: Hayır dostum, bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Eğer içine bir spor motoru ve aküsü koyarsak işte o zaman gerçekten muhteşem bir arabamız olur. Olağanüstü bir şey olur.
3: Evet, Alpine veya Bronco kadar eğlenceli değil, değil mi?
4: Üzerinde çalışmak zorunda olduğum aynı Sunbeam, Alpine ve Ford Bronco'dan mı bahsediyorsun?
3: Evet, tabii.
4: Kapılar ve cihazlama hiç kolay değildi ama Bronco için şu anda tekrar etmek istemediğim bazı şeyler düşünüyorum açıkçası.
3: Sansasyonel.
4: Hayır.
3: Olağanüstü.
4: Kesinlikle hayır.
3: Zor demeyeceksin değil mi?
4: İnanılmaz zor. Evet.
3: Ben kaybolan %30'unu bulduktan sonra arabayı kurtarmayı başardık.
4: %70.
3: Evet.
4: En az %70'e eksik olan bu bronkonun %70'inin tamamen değişmesi gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. O yüzden önden başlayıp arkaya doğru ilerleyeceğim.

0: Çamurlukları çıkarmadan olmazdı ama altındakiler daha bile korkutucu görünüyor. Panellerin her yeri paslanmış. Burası daha bile paslı. Birçok parça eksik ve daha da derine baktığımda araların sakızla doldurulduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Gerçekten tek kelimeyle berbat bir tamir yapılmış. Mike'ın ilk olarak Bronco'nun geriye kalan yüzde kaçını aldığına dair birçok tartışma yaşadık. Ben de kendi adıma ufak bir hesap yaptım. Arabanın orijinal ağırlığı yaklaşık 1450 kilo. Bizim aldığımız haldeki ağırlığı ise 650 kilo. Yani arada %45'lik bir fark var. Eğer bu rakamlar üzerinden hareket edersek arabayı tamamen değiştirmek zorunda kaldığımızı söyleyebilirim. Ama o hala eski bir Bronco. Sunbeam motoru üzerinde yaptığım çalışma şimdiye kadar yaptığım en faydalı ama aynı zamanda en sinir bozucu işlerden biriydi. Motoru kısmi olarak yükselttik. Ama bu motoru yaparken zamanımızı verimli bir şekilde kullanmasaydık asla tam potansiyelini elde edemezdik. İlk olarak içindeki pürüzleri ve fazlalıkları hızlı bir şekilde temizledim. Bu şekilde sadece çıkıntılardan ve fazlalıklardan kurtulmakla kalmadım. Aynı zamanda özellikle en sıkışık yerlerdeki keskin köşeleri de düzelterek havanın içinde rahat bir şekilde dolaşmasını sağlamış oldum. Ve sonra diğer sorunları düzeltmeye sıra geldi. Düzeltmek için ilk önce küçük bir zımpara kullanıyorum. Bu daha az agresif bir yöntem. Bu şekilde motorun kalıbının çıkarıldığı süreçten arda kalan fazlalıklar kalıba zarar vermeden nazik bir şekilde temizlenebiliyor. Pekala, gerekli tüm temizleme ve zımparalama işlerini bitirdim. Ve sonunda ortaya gerçekten çok güzel bir form çıktı. Sadece bir silindir üzerinde harcadığım 4 saatten sonra çekim ekibi yeterince gördüğüne karar verdi.
1: Tamam, yeter.
0: Bu da ne? Hadi canım. Beni yanlış anlamanı istemem ama bazen seni biraz kıskanıyorum açıkçası.
2: Evet, bunu görebiliyorum. Yakışıklıyım, çekiciyim.
0: Ben burada atölyeye sıkışıp kalmışken sen dışarı çıkıp harika yerler görebiliyorsun. Bana biraz fazla eğleniyormuşsun gibi geliyor.
2: Pekala, ilk defa elektrikli klasik bir arabayı kullandığımı itiraf etmeliyim. Canımsın Ed. Vay canına! Gerçekten inanılmaz. Çok hızlı değil mi? Şuna bak! Bu olağanüstü! Normalde bu arabalardaki 4 yatay silindir berbat bir ses çıkarmasına neden oluyor ama bu arabada giderken piyano konçertosu dinleyebilirsin çünkü içerisi oldukça sessiz. Sanırım en güzeli de bu. Gerçekten harika. Ben buna bayıldım. Bu arabaya gerçekten aşık oldum. Ama bu küçük macera sayesinde yepyeni bir şey öğrendim. Eğer Güney Kaliforniya'da doğmuş olsaydı muhtemelen can kurtaran olurdum ya da en azından can kurtaran bir arkadaşım olurdu ve böylece tüm gün plajda takılırdım.

0: Çok sessiz ve çok rahat. Aynı zamanda o dönemin çekiciliğini ve karakterini tam anlamıyla hissediyorsun. O eski ruh hala orada.
1: Evet.
0: Sadece yeni bir kalbi var.
1: Evet.
0: Evet. Tanrım, bu aynı gerçekten ruh, inanılmaz. Yeni bir kalıp. Buna kesinlikle bayıldım. Bayıldım. Ama gittiğim her yer o kadar da eğlenceli ve rahatlatıcı değil. Mesela yaptığımız Humvee'yi hazırlamak için dağlarda yaptığım off-road egzersizi gibi. Daha önce de zorlu koşullarda araba kullanmıştım ama bu bambaşka bir deneyimdi.
2: Şuradaki küçük kayayı hedef al. Şimdi görebiliyor musun?
0: Keşke burada neler yaptığımı görebilseydiniz. Bana küçük kaya hedef al.
2: Bu çalışmanın diyor. Bir parçası çünkü önünde uzun bir kör nokta var. Tekerlekleri kaydırma. Böyle devam et. Evet, güzel, güzel, çok güzel. Şimdi arka tekerleğin taşa çarptığını hisset. İşte böyle. Evet, devam et. Harika. Çok iyi gidiyorsun.
0: Nasıl gidiyorum?
2: Evet, çok iyi, çok iyi. Dikkat et, dikkat et. Düşecek.
0: Nasıl oluyor? İyi gidiyor muyum?
2: Düşecek, dikkatli ol.
0: Kesinlikle. Olağanüstü.
2: İşte düştü.
0: Ay, ay! Ne oldu?
2: Şimdi yapmanı istediğim bir şey daha var.
0: Bana takla at falan demeyeceksin umarım, değil mi?
2: Yaklaştın. 30 derece yan yatmanı istiyorum.
0: Ne, anlayamadım.
2: 30 derece. Humvee 40 derece yapabiliyor.
0: Aa, şimdi devrileceğiz değil mi? Orada arabanın devrileceğinden çok korktum. Aslında iyi bir açı elde etmek için önümüzde bir kamera arabasının olmasını istemiştik ama yanımızda sadece küçük bir kamyonet olduğu için ekibimizin eğimli yerlerden güvenli uzaklıkta olmasını tercih ettik. Bu olağanüstü.
2: Tamam, şimdi inebilirsin.
0: Sırtımı sıvazlasana lütfen.
2: Evet, al bakalım. İyi
0: evet,
2: işte.
0: Güzel, teşekkür.
2: Çok iyiydin.
0: Bir dakika, ben dışarıda çok profesyonel davranıyorum. Tüm ülkeyi dolaşıp projeyi bitirebilmemiz için gerekli parçaları buluyorum. Parçaları bulmak ve buraya getirmek hiç de kolay değil. Zor bir işim var canım benim.
3: Pekala, Cadillac gerekli parçaları bulmak için Amerika'nın diğer ucu Boston'a kadar gittiğin günü hatırlıyor musun peki?
0: Evet ama tüm bunları buradaki işlerimizin yolunda gitmesi için yapıyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Evet, bu hoş değil. Bu tavrını sevmedim.

0: Oo, evet bebeğim.
1: Çok sıkı çalışıyorum evet ama tadını çıkarmazsan büyük bir kabalık olur.
2: Mike genellikle bütçeyi çok kısıtlı tutuyor ama getirdiği parçalar projeyi tamamen değiştirebiliyor. 1973 model Camaro üzerinde çalışırken neredeyse iflas edecekti. Yepyeni spor motorla birlikte birçok parça almak zorunda kaldık. Bu gerçekten çok zorlu bir işti. Evet, burada yeni bir transmisyonumuz var. Bu Camaro'muzun içindekine benzer bir turbo 350 ama epey modifiye edilmiş bir versiyonu. Valve gövdesi ve vites kutusunun beyni geçişlerin çok daha hızlı olması için modifiye edilmiş. Ve bununla birlikte yüksek hızlı bir tork konvertörümüz de var. Standart bir tork konvertörü yaklaşık 800 ila 110 RPM arasındadır. Yani çizgide boşta beklerken çizgiden biraz daha kolay çıkabilmeniz için size biraz akıcılık katar. Ama 2400 RPM'e çıktığı zaman çizgiden çıkmak için biraz daha vakit harcamanız gerekse de aynı zamanda motorunuzun tork ve güç bandına çok yakınlaşmasını sağlayabilir. Çizgiden çok daha kuvvetli bir şekilde çıkmanızı sağlar. Otomatik transmisyonda tutulma hızı tork konvertörünün transmisyona motor gücü transfer etmesidir. Yani manuel transmisyonda çizgiden çabuk kalkmak için önce motorun devreni hızlandırmalı ve debriyajı bırakmalısınız. Böylece çabuk hızlanmak için gerekli güç bandına ulaşabilirsiniz. Bizim yüksek tutunma hızlı tork konvertörümüz de aynı şeyi yapacak ve böylece Camaro'muzun çıkışı hızlanacak. Motoru bir yükselticinin üzerine koyarak hem motorun hem de transmisyonun üzerinde daha doğru bir açıda kolayca çalışabiliyorum. Arabanın güzel kırmızı boyasını bozmayı kesinlikle istemiyorum. Arabaya bağlı olarak motoru ve vites kutusunu aynı anda veya ayrı bir ünite olarak takmak daha kolay olabilir. Bu durumda motor yuvasında her ikisini de yerine yerleştirmeden önce birleştirecek kadar yerimiz var. 383 V8 motoru ve yeni transmisyonu arabaya yerleştirmek çok zor olmadı çünkü arabadan çıkardığımız parçalar da tamamen aynı yerde duruyorlardı. Ama bu işin kolay kısmıydı. Şimdi Mike'ın montajı tamamlayabilmek için aldığı diğer parçaları yerine takmak için uzun bir gece beni bekliyor. Önüme çıkan zorluklarla uğraşmayı ve onları aşmayı seviyorum. Ama 100 yıllık bir araba seçmek tamamen benim hatamdı.
0: Yani bu dünyanın ilk V8 motoruna sahip ama aynı zamanda V8 motoru yok. Burada hiçbir şey yok.
2: Başka bir yerde motorun üzerinde çalışıyorlar. Lütfen rahat ol.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: A101'de 400 gram kombine dana kıyma 279 lira.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'de başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Hips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Hips para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
17: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera PS değilse biz ormancı olamazsınız.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Durum pek eşit sayılmaz değil mi? 100 yıllık Cadillac yapmak için gereken çalışmayla 20 yıllık elektrikli Maserati birbirine pek benzemiyor.
2: Aslında elektrikli motorun nasıl çalıştığını görmek kendi adıma çok ilginç bir deneyimdi. Ve Cadillac yapmak da çok karmaşık bir puzzle'ın üzerinde çalışmak gibiydi. Açsana. Daha önce elektrikli araçlar üzerine de çalışmıştım ama bu şimdiye kadar yapmayı denediğim ilk performans odaklı elektrikli arabaydı. Bu tip arabalar hakkında çok şey öğrendim ve aynı zamanda Maserati gibi harikulade bir arabayı nasıl yapabileceğimi öğrenmek için de birkaç gün boyunca durmadan araştırma yaptım. Elektrikli motorlar büyük çoğunlukla manyetizmanın büyülü gücüyle çalışır. Şu anda elimde nadir toprak mıknatısı var ve neodyum gerçekten çok ama çok yüksek. Diğer tüm mıknatıslarda olduğu gibi bunda da kuzey kutbu ve güney kutbu var ve manyetik hat güçleri güneyden girerek kuzeyden çıkıyor. Bunu mıknatısın her yerinde yapıyorlar. Yani tıpkı dünyada olduğu gibi kocaman bir manyetik top oluşturuyorlar. Şimdi bağlantı noktası ve bir dayanma yüzeyi oluşturmak için üzerine bir vida koyuyorum ve 1,5 voltluk AA pil ekliyorum. Üzerine bir kablo ekliyorum. Büyük çoğunlukla manyetizmanın büyülü gücüyle çalışır. Şu anda elimde nadir toprak mıknatısı var ve neodyum gerçekten çok ama çok yüksek. Diğer tüm mıknatıslarda olduğu gibi bunda da kuzey kutbu ve güney kutbu var ve manyetik hat güçleri güneyden girerek kuzeyden çıkıyor. Bunu mıknatısın her yerinde yapıyorlar. Yani tıpkı dünyada olduğu gibi kocaman bir manyetik top oluşturuyorlar. Şimdi bağlantı noktası ve bir dayanma yüzeyi oluşturmak için üzerine bir vida koyuyorum ve 1,5 voltluk AA pil ekliyorum. Üzerine bir kablo ekliyorum. Elektriğin en güzel taraflarından biri

0: güç hattı kablonun dışından ilerleyip etrafını sarmış oluyor. Bu mıknatısın içindeki manyetik güç hattı ile birleştiği zaman tüm güçler aşağı doğru ilerliyor. Böylece birleşik güçler kablonun tek bir tarafında etkili bir şekilde artmış oluyor. Çünkü diğer tarafa doğru ilerleyen birçok hat oluyor. Bu da bana doğru itilen bir basınç ortaya çıkmasına neden oluyor. Kabloyu sabit tuttuğum zaman ve devreleri bağladığımda manyetik bir alan oluşturmuş oluyorum. Ve bu da mıknatısların dönmesine neden oluyor çünkü daha az direnç olan yolu takip ediyor. İşte böyle. Tıpkı küçük bir homopolar motor. Maserati'de kullandığımız modern gelişmiş bir AC indüksiyonu motoru bile bu temel elektromanyetik ilkelerle çalışıyor. Maserati üzerinde geçirdiğim onca zaman ve verdiğim onca emekten sonra Mike'ı arabayı satmaması için ikna etmeye çalıştım. Çünkü bu araba benim favorimdi ve tamamen bana ait olmasını istiyordum. Zorlu projeler üzerinde çalışmayı çok seviyorum. Ve Cadillac projesi o kadar iyiydi ki işleri kendi elime alıp gerçekleştirme fırsatını kaçırmayı istemedim. Sonucu gerçekten çok güzel olsa da mütevazı bir başlangıç yaptık. Seni buraya kadar sürüklememin nedeni işte bu güzellik.
1: Benim biraz kafam karıştı.
0: 1916 model tip 53 Cadillac Roadster V8. V8 motorun dünyadaki ilk üretimi.
1: Yani bu dünyanın ilk V8 motoru mu? Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Bunu mu söylüyorsun?
0: Evet.
1: Ama V8 motoru yok ki. Burada neredeyse hiçbir şey yok. Evet.
0: Motorun üzerinde başka bir yerde çalışıyorlar. Lütfen rahat ol. Ama diğer her şey burada. Biraz o tarafta. Ama hepsi bu değil, değil mi Roger?
2: Evet, tabii. Direksiyon burada. Bazı parçalar kilerde duruyor, bazıları da yukarıda. Herhalde birazı da burada olsa gerek.
0: Burada yağmurdan korunmak için harika bir kapak var, bak.
2: Tekerlekler çok sağlam.
0: Böyle değil mi?
2: Evet, evet. Biraz böyle.
1: Her ne kadar Ed'in eşsiz yeteneğine hayran olsam da bu normalde yaptığımız işten çok farklı. Ed yaratıcıdır. Yeni şeyler icat etmeye bayılır. Devamlı yeni şeylerle oynar ve onlar üzerinde çalışır. Ama buradaki araba satıcısı olarak Ed'i bu işten uzaklaştırmak benim görevim. Bunu bırakmalıyız. Kibar bir şekilde Roger'dan zamanını harcadığımız için özür dileyip geri dönmeliyiz. Bundan sonra önümüze bakmalıyız. Çünkü alacak çok araba var ve bunun gibi bir projeyi başka bir zamanda gerçekleştirebiliriz.
0: Verelim. Versene elim.
1: Neden?
0: Uzat elini. Biraz önce 1916 model bir Cadillac satın aldık. Bu harika. Öyle değil mi?
1: Affedersin ama ben seni
0: Cadillac
1: anlayamadım.
0: Aldık diyorum. 37 bin pound.
1: Ne? Aman tanrım.
0: Ama planım sadece arabayı yeniden yapmakla bitmiyordu. Çok daha büyük amaçlarım vardı. Aslında seni, beni ve Cadillac'ı ralliye yazdırdım. Pekin-Paris arası bir rally. 14.500 kilometre ve yaklaşık 35 gün kadar sürüyor.
1: Sen ne yaptım dedin? Bu şimdiye kadar yaptığın en aptalca şey. Bak şu an çok kızgınım.
0: Sence arkadaşın bu arabanın elektrikliğe döndürülmesinden hoşlanır mı?
1: Tabii, bu Maserati tarzından çok farklı bir şey olacak.
0: O araba benim favorilerimden biriydi. Her zaman bir arabayı elektrikliğe dönüştürmek istemiştim. Ama günümüzün ekonomik araba çılgınlığından çok önce, 20 yıl önce elektrikliğe dönüştürülmüş bir arabayı yükseltmek benim için bir onurdu. Bak, bu dediğimi unutma. Elektrikli arabalar kesinlikle geleceğin arabaları olacak.
1: Bu dönüştürmeleri pek de çok sevmiyorum. Mercedes'i yaptığımız o dönem aklıma geldi. Sanki onu bir spor salonuna götürüp steroid pompalamışız gibi oldu. Düzgün bir AMG arabaya dönüştürdük. Gerçek bir Alman hot rod'uydu.
0: Bir araba üzerinde çalışmaya başladığımız anda araba meraklıları arasında fikir ayrılıkları oluşmaya başlıyor. Orijinaline mi bağlı kalmak gerek yoksa yepyeni bir şey mi yaratmalıyız? Böyle durumlarda amaç kutsal bir isme veya modele zarar vermek değil, tam aksine kaliteli bir ürün ortaya koymaktır. Bu metal parçasını biraz yuvarladım. Buradaki delikleri Mercedes'in üzerine kaynakla yerleştirebilmek için açtım. Ve şimdi bunu arabaya takmam gerekiyor. Bunu yapmak için bu kullanışlı küçük parçaları kullanacağım. Bunlar yeniden kullanılabilir perçinler gibidir. Şimdi bir tanesini penseye yerleştiriyorum. Ucuna baktığınız zaman biraz ezdiğimi görebilirsiniz. Yukarı doğru daralıyor. Bu şekilde delikten içeri sokacağım ve bıraktığım zaman küçük çeneler açılacak ve parçanın sağlam bir şekilde yerine yerleşmesini sağlayacak.

0: Tüm kaynak işini bitirdim. Artık arabamız eski yapısal bütünlüğüne yeniden kavuştu. Şimdi yapmam gereken şey bu parçayı yerine yerleştirmeyi denemek. Kabaca olması gereken pozisyona sokuyorum ve depo kapağının doğru yerde olduğundan emin oluyorum. Bakalım, evet. Burada biraz boşluk var, o yüzden o taraftaki küçük metal kanadı biraz daha düzeltmem gerekiyor. Mükemmel bir şekilde yerine uyana kadar denemeye devam etmeliyim. Bu harika oldu. Zor işlerin hepsi bitti. Şimdi yapmam gereken tek şey metali hazırlamak ve bu paneli doğru pozisyona getirmek. Bazen işin en zor tarafı hiç alet kullanmam gerekmeyen bölümlerde ortaya çıkıyor. Mesela bir araba hakkında bir şeyi detaylı bir şekilde anlatmak zorunda olduğum zamanlar onlardan biri. Ben bir oyuncu değilim ve karmaşık bilgiler vermem istendiğinde gerçekten çok zorlanabiliyorum. 1965 yılında... Daha yanlış söyledim, özür dilerim. 1965 ile 1969 arasında Porsche giriş modelinden 32 bin tane üretti. Porsche 32 bin model 9... Giriş seviyesi 912 modelinden 32 bin tane üretti ve o dönemde 911 model satıyorlardı. Ama sonra 6 yıllık bir bekleme süresinden sonra araba yeniden sadece Amerika'da piyasaya sürerek ona 911E adını verdiler. Sadece Amerika için üreterek ona 912E adını verdiler. Bu araba 911S ile aynı gövdeye sahipti. Bu model 914 modeliyle yeni çıkan ve 914 ve kısa zaman sonra çıkacak olan 924 arasındaki bir modeldi. Bu arabayı sadece bir yıl süreyle 2094 adet ürettiler. Bu sadece 3... lanet! Araba 911'in çeyrek fiyatına satılsa da verdiğiniz parayla çok iyi bir Porsche alabiliyorsunuz. Öncelikle 911'in harika tarzına sahip oluyorsunuz ve motoru da... Lanet olsun! Oh! Ama 914'ün motoru böyle hafif bir araba için yeterince küçük. Ve tabii motor 911'den biraz daha hafif olunca... Of! Aslında motor düz altıdan çok daha hafif olduğu için efsanevi Porsche kullanımı biraz daha geliştirilmiş oluyor. Ve bu da verdiğiniz paraya kesinlikle değiyor.
1: Bir kez daha.
2: Ne olmadı mı? İyi değil miydi?
3: Bunu hep yapıyor musunuz?
2: Deniyoruz. Her ne olursa olsun bir şekilde bir çözüm bulacağız ve iyi para kazanacağım. Ama bu önemli değil çünkü yanlış sözleri söyledim. Sadece sana gösteriyorum.
0: Evet. Bu bir Brabham.
2: Tam orada. Evet, görebiliyor musun?
0: Tam olarak değil.
2: Evet, gerçekten çok güzel. Yaklaşık 18 yıldır, lanet olsun, global bir televizyon kanalında çalışıyorum ve hala ben lanet olsun nasıl işlediği hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, her ne kadar kafasındakileri dünya ile paylaşmak için birkaç fırsat yakalamış olsa da detaycılığı şüphe götürmez bir gerçek. Bu benim de değer verdiğim bir şey. Mesela 912'nin krom detayları için verdiğim çaba gibi. Ve bitti. Sonunda çıkardım.

0: Şuna bakın. Sonunda şekilleniyor. Çerçeveyi taktık. Kapı tutacakları ve ayna da bitti. Gerçekten şık görünüyor. Bir arabanın karakteri genellikle dış görünüşünden belli olur ve bence bizim 912'miz biraz pasaklı görünüyor. Aslında bana sorarsanız biraz üzgün görünüyor. O yüzden ona biraz karakter vermek istiyorum. Bunu başarmak için farların üzerine krom halkalar yerleştireceğim ve aynı zamanda yeni camlar da aldım. 912'yi ilk aldığımda genel olarak iyi durumdaydı ama bu küçük detaylar onu bambaşka bir boyuta taşıyacak. Farlarınız düzgün bir şekilde çalışıyor olsa bile onlara yakından bakmanızı tavsiye ederim. Eminim ki geçen zaman içinde biraz yıpranmışlardır. Temiz ve yeni bir camın arabanızı nasıl değiştirdiğini görünce şaşıracaksınız. Bu tarafı bitirdim. Şu anda büyük bir ihtimalle böyle görünüyor ama diğer tarafı bitirince aynen böyle görünecek. Muhteşem. Geriye ancak iki kişinin yapabileceği birkaç şey daha kalıyor. Mesela ön camın döşemelerini değiştirmek gibi. Hem ön camı hem de arka camı çıkarmamız gerekecek. Bu arabadan neden krom kullanmak istediğimi şimdi görebilirsiniz. Porsche'nin klasik hatlarını daha da belirginleştirdi, onu güzelleştirdi. Bitirdiğimiz arabaları her zaman test ederiz ama bazen durumu biraz abartabiliyoruz. Kayıyor, kayıyor.
1: Devam et. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Evet, acele etme işte böyle.

0: silver moon. Got me blowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Baksanıza, %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Sütaş hayran, sütaş hayran.
18: Çiğ köfteyi gördüğün an...
19: Sütaş hayran?
18: Gelsin sütaş hayran.
17: İçtikçe iyi hissedeceksin.
20: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
25: Her ev güzel İstikbal'le.
26: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
28: Hesap kurduk.
27: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
29: Otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
31: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
32: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
33: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Atölyemizden geçen son birkaç araba gerçekten çok karlıydı. Dedikleri gibi pudingin tadının nasıl olduğunu onu tatmadan anlayamazsın ve tabii ki bir arabanın gerçek karakterini onu dışarı çıkarıp test etmeden bulamazsın.
6: Bu çok şiirseldi. Satışa yardımcı olabilir. Bu senin araban mı?
5: Evet, yani şunu demek istiyorum, atölyemizden birçok özel araba geçiyor ve bize de özel araba arayanlar geliyor. Öyle değil mi?
6: Evet, ve bu özel bilgi birikimine sahip olan insanlar da aynı zamanda sert eleştirmeler.
5: Ama işimizi doğru yaptığımızda gerçekten iyi müşterilere dönüşebiliyorlar. İşte Bob ve Ariana da bu tanıma uyuyor. Onlara yaptığımız AMG arabayı gösterdim ve 15 bin dolarda içerideydim. Eğer proje arabamızı beğenmeselerdi, onlara hiçbir şey satamazdım ve aynı zamanda 15 bin dolar zararda olurdum. Bu uzun zamandır gerçekleştirdiğim en heyecanlı satışlardan biriydi. Ama arabayla yanlarına yaklaştığımda yüzlerini gördüm ve hemen başarılı olacağımı anladım. Nasılsın? Merhaba. Seni görmek
7: gerçekten
5: güzel.
7: Nasılsın?
5: Evet, ne düşünüyorsunuz?
8: Bu harika. Bu gerçekten olağanüstü.
7: Çok güzel.
5: Bunu duyduğuma çok sevindim. Harikasınız.
7: Gerçekten çok güzel, evet.
8: Şu çamurluklara bak. Vay canına.
5: Test sürüşü için bunlara ihtiyacın olacak Bob.
8: Şimdi mi?
5: Şimdi hadi git. Git git tadını çıkar. O yüzden buraya getirdim ya.
8: Kendimi şekerci dükkanındaki çocuk gibi hissediyorum.
5: Arabaya gerçekten bayıldılar. Hatta Bob biraz fazla sevdi.
7: Tamam, şimdi yavaşlayabilirsin.
5: Şu yüzlere bakın. Kocaman gülümsemeler görüyorum. Ne düşünüyorsun? Arabayı sevdin mi?
7: Çok güzel. Gerçekten çok
5: sürüşü
7: güzel.
5: Sürüşü nasıldı?
8: Harikaydı. Gerçekten harikaydı.
5: Pekala, bir anlaşmaya varmak biraz karmaşık olacak. Çünkü bu arabaya 15 bin dolarlık bir yatırım yaptınız. Bu hem sizin hem de benim için bir kumardı. Size bu arabaya yatırdığınız kadarını önerebilirim. Size hemen 15 bin dolar verebilirim. Bu hiç sorun değil. Çünkü bu arabayı serbest piyasada çok kolay bir şekilde satabileceğimi biliyorum. Veya hemen şimdi bir anlaşmaya varabiliriz. Bana 16 bin dolar verirsiniz ve arabayı alıp gidersiniz.
8: Peki şuna ne dersin? 15 bin 500 dolar vereyim ve arabayı alıp buradan gideyim.
5: Hayır hayır,
8: ne
5: bana bunu bana yapamazsın. Ancak 16 bin dolara veririm ama... hayır hayır, hayır öyle değil. Tamam tamam, neyse anlaştık.
7: Anlaştık.
5: Patron konuştu.
6: Anlaştık. Son zamanlarda beni çok çalıştırdın. Ve hiçbiri de kolay değildi.
5: Keşfedilmemiş bir sürü yol varken... Bilindik yolları neden takip edelim ki? Elimizde harita yok.
6: Bir saniye, sen Cadillac ve Humvee ile yaptığımız küçük yolculuktan bahsediyorsun.
5: Sıkıcı sayılmazdı değil mi? Bu gerçekten harika bir test sürüşüydü ve bunun iyi bir nedeni vardı. Devasa bir askeri arabayla ciddi bir off-road tecrübesi yaşadık ama bu çok kolay olmadı. Oo, kapı açıldı. Bu taraf açıldı.
6: Ne?
5: Bu taraf açıldı, hatta... Son tırmanışı yapamayacağımızı düşündük.
9: Düz devam et. Kamp yapıyormuşsunuz gibi görünen bölgeye doğru ilerle.
5: Seni sonra oraya götüreceğim ve ne kadar düz olduğunu göstereceğim ama...
9: Evet, düz görünmesi gerekiyor. Yoksa bir kamp alanı olamaz.
5: Pekala, tamam, tamam. Daha önce kimsenin gitmediği bir yere gitmek istiyordum.
6: Evet.
5: Ve bu tepenin üzerine çıkmaya da kesinlikle kararlıydım. Ha. Ama şimdi baktığım zaman düşündüğümden çok daha korkutucu görünüyor. Çünkü yokuş gerçekten çok dik. Hatta %60'lık bir eğim olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok zorlanıyorum. Yani şimdi %60 gibi görünüyor. Şimdi kontrollü kısma modülasyonunu kullanacağım. Gördüğün gibi ayağım gaz pedalında. Ve daha sıkı bir tutuş sağlamak için bu özelliği kullanmak zorundayım. Şu anda yokuş çıkıyoruz ve neredeyse koltuktan düşmek üzereyim. Görüyorsun değil mi? Doğru tarafa mı?
6: Sanırım öyle.
5: Gidiyorum
6: devam
5: sence.
6: Et.
5: Oraya mı yoksa bu tarafa mı
6: hayır,
5: gideceğim?
6: Hayır.
5: Ne tarafa gideceğim?
6: Böyle gayet iyi devam
5: ne
6: et.
5: Ne tarafa gideceğimi bilemedim. Ne yapayım çok bilemedim. İyi. Ne yapayım? Aşağı bakma. Ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hayır yapma.
6: İnanılmaz.
5: Yapma. Zor şeyler yaşıyoruz. Evet
6: yavaş,
5: bebeğim.
6: Yavaş,
5: bu olağanüstü.
6: Sakin ve
5: evet,
6: yavaş ol.
5: Başarabiliriz.
6: Evet,
5: başarabiliriz.
6: İşte böyle.
5: Tamam çok güzel. Güzel. İşte şaha kalktık.
6: İşte
5: gidiyoruz.
6: Bu.
5: Tırmanıyoruz. Muhteşem.
6: Harika oldu.
5: Olağanüstü.
6: İşte bu. Muhteşem. Cadillac'tan sonra ilk sürüş deneyimini, o heyecanı yakalamak gerçekten çok zor oldu değil mi?
5: Hayır canım, Maserati de çok iyiydi. Yani arabayı şarj etmek için onu güneş enerjisi santraline götürmüştük. Bence bu arabaları bitirdikten sonra yeni bir şeyler deneyebiliriz. Ed ve ben Maserati'nin test sürüşü için inanılmaz derecede heyecanlıydık. Sadece bu bizim ilk elektrikli arabamız olduğu için değil. Aynı zamanda Nevada'ya kadar tırla getirdiğimiz ve zamanında varamayacağı için de endişelenmiştik. Kesin düşeceğim. Aküleri doldurmaya her zaman çok dikkat etmemize rağmen çekimi birkaç saat geciktirmek zorunda kaldık. Çünkü aküyü Los Angeles'tan çıkmadan önce doldurmayı unutmuştuk ve doğal olarak tamamen bitmişti. Neden daha iyi bir yola çıkmıyoruz? Bu şekilde arabanın ne kadar çabuk hızlandığını daha rahat anlayabiliriz. Değil mi canım?
6: Pekala, bu çok güzel bir fikir.
5: Tamam, bence hız testimizi burada yapabiliriz. İçimden bir ses bu arabanın çok hızlı olacağını söylüyor. Evet, unutma, her zaman önce güvenlik. Ben değerli bir katkıyım. Arkadaşını öldürmek istemezsin. Hazır mısın? 3, 2, 1, başla. İnanamıyorum. Bu araba inanılmaz. İnanılmaz. Saatte 64 kilometre ve 96'ya çıktık bile. Bu ne zaman oldu? Sadece 8.1 saniyede. Bu harika.
6: Gerçekten olağanüstü.
5: Gerçekten bir an yüzüm soyulacak sandım. O kadar yani. Ed'le her yola çıktığımızda genellikle direksiyonun arkasında ben olmaya çalışırım. Ona güvenmediğimden değil, sadece sürücü koltuğuna oturduğunda bambaşka bir insana dönüştüğünü düşünüyorum. 9.12 çok eğlenceliydi ama sadece bir kere dönebildim. Oh, yavaş ol kaplan. Vay canına, gerçekten güçlü.
6: Gerçekten de çok güçlü. Yakıt enjeksiyon sisteminde iyi ki çalışma yapmışız. Çünkü aradaki farkı hemen anlayabiliyoruz. Vay canına. Araba gerçekten muhteşem gidiyor. Sence de öyle değil mi?
5: Bence de öyle.
6: Tutuşu olağanüstü. Aslında bu modeli Amerika standardından Avrupa standardına düşürdük. Ama bu sayede yol tutuşu inanılmaz gelişti. Çok rahat gidiyor. Çok iyi, çok iyi, çok ama çok iyi. Arabaya güvenim giderek artıyor.
5: O kadar da güvenme.
6: Harika, direksiyonu biraz döndürmek yetiyor. Arabanın dengesi olağanüstü. Direksiyon çok duyarlı.
5: Ay. Ay, en azından senin direksiyonun var. Ben sadece kapıya tutunabiliyorum.
6: O da pek güçlü sayılmaz aslında.
5: Ay, kusacağım galiba. Muhteşem bir araba. Muhteşem bir yol ve muhteşem bir sürüş.
6: Teşekkür ederim.
5: Biliyorsun, bu arabayla ben ilgilendim. Çok fazla şeyi değiştirmemiz gerekmedi ama ayrıntılar üzerinde odaklanarak arabaya yepyeni özellikler kazandırdık ve satış zamanı gelince bunun fark yaratacağından eminim. Tamamen sıfırdan yaptığımız bir araba olduğu için Cadillac'ın sürülebilir olduğundan tam anlamıyla emin değildik. Arabayı 14.500 kilometrelik Pekin-Paris arası bir tura çıkaracağımız için bir test sürüşü yaparak nelerin düzgün olduğundan çok nelerin hatalı olduğunu bulmayı hedefledik. Güzel. Ve her zamanki gibi yağmurlu bir İngiltere havasıydı. Bu tip test sürüşleri insanların ralliye hazırlanırken yaptığı sıradan rutinlerden biridir ve bunun nedenini çok geçmeden anladık.
8: Bir şey mi bozuldu?
5: Evet, bozmak istiyordu zaten. Evet.
8: Bu ikinci oldu.
5: Evet. Bana haber ver.
8: Tamam.
5: Hayır. İşte bu kötü oldu. Arabada bir sorun var ve çalıştırmak biraz zor olacak. Çok zor olacak.
6: Bu işe yaramış olmalı çünkü teorik olarak bu bağlantıyı kesiyor. Yani motordan gelen hava basıncı yakıt deposuna doğru giderek depoya basınç sağlıyor. Böylece yakıt motora geri gidiyor. Bu bağlantıyı keserek hava akışını durdurmuş olmalıyım.
5: Pekala, şu havaya baksana.
10: Herkes yerlerine geçsin.
5: Programımızda bir arabanın hedefine ulaşması için geçirdiği zorlukları her zaman dürüst bir şekilde gösterdik ve bu durumda Ed'in arabayı rally'ye hazır hale getirmesi için yeterli zamanı yoktu. Ama kimse elimizden geleni yapmadığımızı söyleyemez. Aferin kardeşim. Bugün büyük bir iyilik yaptın.
6: İyilik mi? Ne demek istiyorsun?
5: Bu arabalara sahip olan insanlar onlara ne kadar iyi baktığını görünce çok sevinecekler.
6: Yani bu toplumun iyiliği için mi çalıştık demek
5: oluyor? Arabaları sevmiyor muyuz? Para nedir ki? Daha da fazla arabanın değişimine uğradığını görmek istiyorsanız diğer programda ne yapıyorsunuz? Bize katılıyorsunuz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obsesso.
5: Silvermoon. Coming glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr ve Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Beklenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
5: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
4: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'nın her yerinde burası tıklım tıklım. Kontrolden çıkmış yığınların içinde.
1: Aman tanrım.
2: Tanrım. Olamaz. Hemet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte büyük kazançlar umuduyla dışkı yağıyor.
1: Aman tanrım.
0: Müşterilerimiz ve kendimiz için eşsiz bir şey. Altın bulduk. Mülkleri temizliyoruz. İçgüdülerim doğruysa...
2: Oo, vay canına.
0: Bence bu gerçek. Herkes kazanacak 82 bin.
3: Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Washington'dayız. Şimdiye kadarki en büyük istiflerden birindeydik. Müşterilerimiz Tim ve Adrian, merhum amcalarının mülkünü temizlememizi istedi. Evi görmeye hazır mısınız?
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Hazırız.
0: 10 kişilik bir ekiple işe giriştik.
5: Aman tanrım.
2: Aman tanrım.
5: Şu merdivenlere bak.
0: 20 tondan fazla çöp çıkardık.
5: Altında ahşap zemin olduğunu bile bilmiyorduk. Tüylerim diken diken oldu.
0: Ve tonla para kazandık. Ve toplam miktar...
5: Aman tanrım,
0: 150 bin dolar.
2: Sana göstermek istediğimiz bir şey var.
0: Bu benim için tuhaf. Hiçbir müşterim iş sonu böyle sürpriz yapmamıştı. Mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden işi mahvettiğimizi sanmıyorum. Ama biraz gerginim.
5: Evet, işte burası dayımın tutkusu ve aşkıydı.
0: Peki arkada ne var?
2: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
5: Her bina, her dükkan farklı bir işletme.
0: Vay canına.
5: Tüm binaları kendisi inşa etti.
0: Ay, inanamıyorum.
5: Çoğunu sıfırdan yaptı.
2: Burası banka, burası nalbur dükkanı, şerif ofisi, burası da bakkal.
0: En hafif tabirle nutkum tutuldu dostum.
4: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Burası keşfedilmemiş bir bölge. 25 yıldır ev temizliyoruz ve hayatımda hiç böyle bir şey görmedim.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu bize daha yeni mi gösteriyoruz?
2: Sizi ürkütüp kaçırmak istemedik. Odaklanmanızı ve ardından size başka bir fırsat olmayız.
4: Çok iyi bir taktik. Evet.
5: Roger dayım ve büyük annem burayı halka açmıştı. Buraya turlar gelirdi.
4: Ay canına.
5: Burası zamanında çiçekleriyle ve çimleriyle çok güzel bir yerdi. Ama büyük annem işin kendi payına düşen kısmını yürütemeyince burayı kapattılar ve her dükkana gerçek manada kilit vurdular. Ancak dayım eşya toplamaya ve sürekli bir şeyler getirmeye devam etti. Bu da şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaza yol açtı.
0: İstifçilikte niyetlenmek dediğimiz bir şey vardır. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İstifçilerin çoğu müze kurmaya niyetlenir. Yapacaklarını söylerler ama eşyaları bir araya getirir ve asla sonunu getiremezler. Bu adam gerçekten koca bir kasaba inşa etmiş. Niyetlenmek falan yok, gerçekten yapmış. Peki başlamadan önce amacınız nedir?
2: Aynı şey, burayı temizleyip tamam. Satmak istiyorum.
5: Evet. Benim için önemli olan şey bunların onun gerçek hazineleri olması. Yani bu onun hayattaki
0: evet.
5: Amacıydı. Roger dayım tarihe özellikle de öncü dönemine çok meraklıydı.
2: O her şeyin ne olduğunu ve onları müzesine nasıl dahil edebileceğini bilen kitap kurdu. Ve son derece iyi bir küratördü.
5: Onlara dayımın verdiği kadar değer verecek insanlar bulmanızı çok isterim.
4: Maşallah. Ne kadar zamandır kapalı?
5: 90'ların sonundan beri.
4: Aman tanrım.
5: Yani 30. Bayağı oldu evet.
4: Bayağı olmuş.
0: Binalardaki eşyaların kalitesi nasıl?
5: Burası nalbur dükkanı. İçinde tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bakkalda öncü döneminden kalma kotlar var. Antika eşyalar, vahşi batıdan kalma şeyler.
2: Bankanın içinde bir kasa var. Kasanın içinde ne var bilmiyorum ama banka bir
0: kasalarına
2: banka
0: bayılırım.
2: Kasası mevcut.
0: Eğer bu iş düşündüğüm gibi sonuçlanırsa bizim için devasa bir kazanç olabilir. Ama dürüst olalım. Banka kasası lafını duyduğum an ikna olmuşum. Üstü kapalı arabalarla gelmiş bir sürü döneme ait orijinal eşyamız var. Ve en önemlisi 1800'lerden kalma birkaç orijinal kot pantolonumuz var. Etrafı inceleyelim mi? Mike sen nalbur dükkanına bak, siz de şerif ofisine. Ben bakkala bakacağım, tamam mı?
6: Uyar.
0: Hadi yapalım.
5: Bakkala tek başına gitmeni isteyeceğim.
0: Tamam.
5: Çünkü bu tahta yol pek güvenli görünmüyor.
0: Tamam. şimdiden burada inanılmaz şeyler olduğunu görebiliyorum. Aman tanrım. Vay canına çocuklar, vay canına. Bakkala bir göz atıyorum ve gerçek bir bakkal görüyorum. Şeker kavanozları, teneke kutular, hepsi orada. İnanılmaz, gerçekten. Burası bir müze. İçine bir sürü eşya olan, yaşayan bir müze. Ama Kaylant'ın bu ön verandaya odaklanıp burayı güvenli hale getirmesi gerekiyor. Ancak öyle parayı almaya başlayabiliriz.
4: Şuna bakın.
1: İnanılmaz.
4: Bu da ne böyle?
1: Ne var orada?
4: Birkaç geyik kafası var. İçeride bir adam da var.
1: Ofis tam anlamıyla kaos. Kapıdan bile giremiyoruz. Kim bilir başka neler bulacağız.
4: Aman tanrım, tamam. Neye bastığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu nalbur dükkanı hiç fena değil. Şimdiden birkaç reklam panosu görebiliyorum. Bayağı bir sanat eseri var gibi. Bence içeride güzel şeyler var. Binaya giremedim ama pencereden beni heyecanlandıran şeyler gördüğüm bir durumla karşılaştığımda heyecanımı dizginlemek zorunda kalıyorum. Çünkü ne durumda olduklarını o an için bilmiyorum. Ama düzgün sayılabilecek durumdalarsa bu odalarda tonla para yatıyor demektir. Aman tanrım. Lanet olsun.
0: Sizi hiç temizlik öncesinde bu kadar dağılmış görmemiştim. Şerif ofisinde ne buldunuz?
1: Geyik kafaları falan var.
0: Vay canına, peki ya nalbur dükkanı?
4: Bir sürü harika eşya var. Bazı sanat eserleri, tonla eski tabela. Değerli şeyler olduğu belli.
0: Tamam, bakkalda ben de aynı şeyi buldum. Yani muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyon.
4: Vay canına.
0: Peki maliyet açısından ne durumdayız?
4: 20-25 bin arası.
0: Tamam.
4: Daha önce çalıştığımız 10 adamı tekrar ayarlayabiliriz.
0: Tamam. Banka, bakkal, şerif ofisi ve nalbur dükkanından 60 bin ila 70 bin dolar arası bir kar görmeyi çok isterim.
1: Tamam.
0: Önceki iş 6 gündü. Burası ise 3 gün. Bakın, bu iş için aşırı heyecanlıyım ama gerçek şu ki Kaliforniya'daki bu iş için zaten söz vermiştik. Bu yüzden burada elimizden geldiğince çok iş yapmak için sadece 3 günümüz var. Bir dakikaya dönerim.
4: Pekala. Tamam.
0: Pekala çocuklar. Bize ters köşe yaptınız. Burası gerçekten devasa. Temizlik için yaklaşık 25 bin dolar tahmin ediyorum. 60 belki de 70 bin dolar kar görmeyi çok isterim.
5: Harika.
2: Bu harika.
0: Anlaşmayı yarı yarıya yapalım mı? İstemediğinizi biliyorum ama...
2: Bakkaldan çıktığınızdaki yüz ifadenizden anladığım kadarıyla bu iş için gerçekten heyecanlısınız. Hı. Bence %60'a 40 yapabiliriz.
0: %55'e 45?
2: Mükemmel.
5: Harika.
0: Böyle bir mülkü temizleme şansına sahip olmak için 5000 doları riske atmaya değer mi? Cevap evet. Yani risk yoksa kazanç da yok. Tamam.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler çocuklar. Beyler, tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Bu ikinci zorlu görevimiz. Burası eski bir şehir. Çöp torbaları mülkün arkasına gidecek. Ahşap ve metaller mülkün şu tarafına gidecek. Tamam mı? Hadi başlayalım. Kasabadaki iki dükkana ve şerif ofisine odaklanacağız. Ve bankadaki kasanın peşine düşeceğiz. Ancak ekibi içeri sokmak ve güzel şeyleri dışarı çıkarmak için verandanın güvenli olması gerekiyor. Bu yüzden Kaylant bize onay verene kadar ana caddeyi temizlemekle başlayacağız. Bu satılır. Orada bu taşlardan birkaç tane var.
4: Değirmen taşı mı? Şu körüyü gördün mü şurada?
0: Bu da nedir?
4: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum.
0: Aman tanrım.
4: Bu bir körük. Üflemek için.
0: Dışarı çıkaralım. Bununla bir şeyler yaparız.
4: Evet.
0: Körük ateş harlamak için kullanılır. Ve bu hayatımda gördüğüm en büyük körük. Aslında artık sadece dekorasyon olarak satılıyorlar ama bu şey devasa. Hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Çöpe atamayız. Bu kesinlikle satılık. Kaylant verandayı temizlemeyi başardı. Böylece artık bakkalın içini net olarak görebiliyoruz.
4: Şurada güzel bir yazar kasa var.
0: İçeride bir ton şey var ama ulaşamıyorum. Dostum, şurada çok iyi tabelalar var. Evet. Eski günlerde bakkal bugünkü süpermarketler gibi çalışırdı. Burada bir sürü olta var. Gıda ürünleri, kuru bakliyatlar, ilaçlar, kıyafetler, aletler, şekerlemeler... Her şey. İhtiyacınız olan ne varsa bakkalda bulunurdu. Bu da nedir? Burada bir sürü kamera ekipmanı var. Vay canına, şuna bak dostum. Evet. Bu eski bir Bolex kamera. Bunlar 1930'lardan kalma 16 milimetre çekim yapan ilk kameraydı. Bu İsviçre tasarımı pil gerektirmiyordu ve onlarca yıl boyunca film yapımcılarının favorisiydi. Hatta 60'larda birçok değerli film bununla çekildi. Bu cidden değerli bir kamera. Filmi bu mu tutuyor? Vay canına, evet işte bu. Bu kameralar harika, müthiş bir buluş. Satılır ama işin maliyetine büyük bir etkisi olmaz. Ekip ana caddede ilerleme kaydediyor. Bu yüzden Mike arayışını bankaya kadar taşıyor.
4: Burası banka. Belki değerli şeyler vardır. Matt bankada bir kasa olduğunu duyduğunda çok heyecanlandı. Ama ön kapı sürgülü olduğu için henüz içini görmedik. Bu yüzden içeri girip tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek istiyorum. Olamaz.

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: İşte oldu. Bakalım içeride ne var? Olamaz. Çatı çökmüş. Buradan pek bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bu çok tehlikeli. İçeri girmek bizim için güvenli değil.
7: Sanırım kimse benden daha fazla üzülmemiştir. Bankada tonla para olabilir ama bunu asla öğrenemeyeceğiz. Sonuçta ne kadar para olursa olsun adamlarımın güvenliği ve gelecekteki başarımızı riske atmaya değmez. Banka kasasının kaybına üzüldüm ama yola devam etmeli ve kasabanın bizim için bazı sürprizler sakladığını ummalıyız. Şuna bakın. Koşulsuz garantili kalem. Buraya bir dolar atardınız, dışarı bir kalem çıkardı ve kaleminiz olurdu.
6: Banka kasasına ulaşamamak büyük bir kayıptı. Umarım bu nalbur dükkanı da aynı durumda değildir. Pekala dostum. İçeri giriyoruz. Tamam. Kilidi söktüm. Bakalım içeride ne varmış. Vay canına. Evet, ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Dükkana girince Roger amcanın burayı neden yıllarca kilitli tuttuğunu anladım. Bu eski bir tıraş bıçağı standı. Bir sürü güzel şey var. Bir dükkanın 100 yıl veya daha uzun bir süre önceki haliyle kalmış olduğunu görmek inanılmaz. Şu an aklımı başımdan alıyor. Bu kutular çok para ediyor. Çünkü bu ürünler kullanılır ve sonrasında bu teneke veya karton kutular öylece çöpe atılır. Bu kapların her biri 40 veya 50 dolar değerinde olabilir ve rafta bunlardan yüzlerce var. Bu yazar kasa rahat 1500 dolar eder. Buraya aktif çalışan bir nalbur dükkanı süsü vermek başka bir şey ama tüm bu çekmeceler ve gözler sanki gerçekten işletilen bir dükkanmış gibi ağzına kadar dolu. Bu inanılmaz bir şey.
8: Bakkaldaki gibi oradaki bütün o büyük kavanozlar şekerleme dolu.
6: Şuna bak. Şunu görüyor musun?
8: Çok iyiymiş. Güzel.
6: Güzel bir fotoğraf makinesi. World Flakes. Tahminimce 30'lardan ya da 40'lardan kalma. Bu da bir Polaroid.
8: Bu da Polaroid.
6: Retinet. Bu markayı daha önce duymamıştım ama deri kalıflı, oldukça şık, küçük bir makine. Analog film sektörü yeniden canlanıyor. Ve bu makine tam koleksiyonluk bir parça. Burada gerçekten güzel küçük bir fotoğraf makinesi koleksiyonu var.
8: Az para mı?
6: Az para, hiç paradır. Burada birkaç tabela ve vitrin ürünü var. Her biri birkaç yüz dolar eder. İçeride bir sürü harika fener var. Artık bu tarz şeyleri bulamazsınız. Hepsinin bir değeri var. Evet. Aman tanrım. Vay canına. Şuraya bak. Harika bir tabela. Aman tanrım. Bu sadece fotoğraflarını gördüğüm bir şeydi ve gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu oldukça eski bir parça ve kot kumaşı üzerine basılmış.
9: Bu gerçek ve orijinal bir jean'dir. Neden sahtesini giyirsiniz ki?
6: Kaliforniya altına hücum dönemindeki madencilerin ve çiftçilerin baskı noktalarında sıkı duran ve yırtılmayan sağlam pantolonlara ihtiyacı vardı. Böylece 1873'te Levi Strauss ilk perçinli kot pantolonun öncülüğünü yaptı ve bunlar kısa sürede bir Amerikan standardı haline geldi. Geçenlerde 1873'ten kalma yıpranmış bir pantolon 100 bin dolara satıldı. Bence bu 30'lardan, belki de 40'lardandır. Eski bir kot pantolon bulamadık ama neyse ki bu tabela inanılmaz ve olabilecek en iyi ikinci şey. Dünyanın her yerinden insanlar bu tabela için bizimle iletişime geçecek.
7: Ekip kasabada çalışırken benim kısa bir süreliğine ayrılmam gerekiyor. Washington'da fazladan kaldığımız günler başka bir iş için zaten ayırmış olduğum zamandan çalıyor. Bu yüzden neyle karşı karşıya olduğumu görmek adına başka bir potansiyel müşteriyle buluşmam gerekiyor. Palm Springs, Kaliforniya'ya kısa bir uçuş gerçekleştirdim. Müşterimiz Amy ve babası Çılgın Bill'le bir eve göz atacağız.
10: Ailemin evi kesinlikle hazine avı.
11: Tenis eğitmeniydim. Dünyadaki herkesle tanışma fırsatım oldu. Arthur Ashe, Evil Knievel, Bruce Lee, Buff Wall, Chuck Norris.
10: Hepsi ona sürekli bir şeyler verirdi. Sanırım 8-9 bin kadar plağı var.
11: Muazzam bir beyzbol koleksiyonum var. Babe Ruth'u bulmak her çocuğun rüyasıdır. Onun imzasını bir sosisli makbuzunun üzerinde buldum.
7: Babe Ruth imzalı sosisli makbuzu mu? Bunlardan daha önce kaç kez buldum? Sıfır. Bu yüzden sevdim.
11: Aklınıza gelebilecek her şeye sahibim. Bir 45'lik silahım bile var. Son derece nadirdir.
7: Burası bizim için altın madeni olabilir.
11: Büyük bir ameliyat geçirdim. Bu durum gözlerimi açmamı sağladı. Buranın yeniden güzel, normal bir eve dönüşmesi gerekiyor.
10: Yine de bu noktaya gelmek tam 20 yıl sürdü.
7: Çok fazla benzersiz ve türünün tek örneği parça var. Umarım şansımız da yaver giderse bu işi alırız ve Çılgın bile gerçekten iyi para kazandırırız. Babe Ruth imzalı sosisli makbuzunu, silahları ve tüm o imzalı plakları bulabilirsek bu ev bizim için büyük bir başarı olabilir.
11: Matt Paxton.
10: Merhaba.
11: Hoş geldiniz.
7: Amy, çok teşekkürler.
10: Gerçekten.
11: Bir güzel bir zamanda geldiniz.
7: Çok güzel dostum.
11: Burada olmanıza sevindim.
7: Hadi girip ne varmış bakalım.
11: Tamam olur. Hoş geldiniz.
7: Hoş buldum.
11: Hoş geldiniz.
7: Sağ ol.
11: İşte burası depom.
7: Vay canına.
11: Aklınıza gelebilecek herkes tarafından imzalanmış 200 beyzbol topum var.
7: İnanılmaz toplar bunlar.
11: Evet. 50 sent eder herhalde.
7: Kesinlikle bir değeri vardır.
11: Belki 1000 tane de beyzbol kartı.
7: Biraz şoktayım. Bu koleksiyon beyzbolun en ünlü isimleriyle dolu. Babe Ruth'u henüz bulamadık ama dürüst olmam gerekirse bence turnayı gözünden vurduk. Bayağı bir plan varmış dostum. Bir sürü 45'lik.
11: Jerry Lee Lewis, The Beatles.
7: Elvis?
11: Evet.
7: Aman tanrım, mavi süet ayakkabı. Vay canına. Koleksiyon dünyasında Elvis çok büyük bir isimdir. Bazı şeylerin modası geçer ama Elvis'inki geçmez. Elvis'te bir geçmişiniz varmış. Onu nereden tanıyorsunuz?
11: Elvis International Hotel'de sahne alıyordu.
7: 1970'te.
11: Doğru. Ben de tenis eğitmeniydim.
7: Evet, öyleydiniz.
11: Eşi tenis dersi almak istemişti. Geldi ve benden ders aldı. Sonra dünyanın en zengin adamlarından Kurt Kokorian bana, Bill, elimde yeni oyun Hair için 2 bilet var ama gidemeyeceğim. Neden benim yerime gitmiyorsun dedi. Ben de tabii dedim, gösteriye gittim. Salonda oturuyordum. Elvis içeri girdi ve 3 numaralı koltuğa oturdu. Siz Elvis Presley'siniz dedim. O da sen kimsin dedi. Kendimi tanıttım. Karıma tenis dersi veren çocuksun dedi. Evet. Böylece arkadaş olduk.
7: Bu inanılmaz.
11: Arkaya gelin, dahası var. Burası benim ofisim.
7: Burası ofisin. Tamam.
11: Çok sıkışık.
10: Bu odanın bir yerinde Babe Ruth'un imzası var.
7: Bu evde inanılmaz spor ve müzik hatıraları var ama gümüş silahları bulmaya odaklandığımı söylersem yalan söylemiş olmam. O gümüş silah nerede olabilir?
11: Yığınların arasında bir yerde.
7: Hala burada mı
11: evet,
7: sence?
11: Evet, burada olduğunu biliyorum.
12: İkinizle dışarı çıkıyorsunuz.
13: Aa, lütfen.
12: O taraftan değil.
7: El Dorado gibi Hollywood batı filmleri bu silahı John Wayne gibi yıldızın bellerine takarak koldu bir efsaneye dönüştürdü. Ancak silahın tek horozlu askeri modeli 1873 yılında sınır bölgelerine ulaştı ve kısa sürede her kovboyun simgesi haline geldi. Tasarımı basit, dayanıklı ve ölümcül derecede isabetliydi. En nadiri Billy the Kid'i öldüren silah olan Pat Garrett'ın silahı açık arttırmada 6 milyon dolara satıldı. Artık kafamdaki tablo netleşiyor. Amacınız nedir?
10: Burayı yaşanabilir bir ev yapmak.
11: Böylece insanlar bizi ziyaret edebilir. Onları ağırlayabiliriz.
7: Kağıt üzerinde bu iş 10 numara. Ama gerçek şu ki Bill biraz bana benziyor. Çok iyi hikaye anlatıyor ve bunlar o kadar iyi hikayeler ki gerçekten doğru olduğundan emin olamıyorsunuz. Bu hikayelerin yarısı...

0: yarısı bile doğruysa tonla para kazanırız. Masraflarım çok kötü değil. Muhtemelen 6000 dolar. Babe Ruth imzasını görmedim ve silahı da görmedim. Ama ikisini de bulabilirsek bu evin kârı 50-60 bin dolar arası bir yerde olabilir.
1: Tamam.
0: Buna inanıyorum. Bence bu anlaşmayı yapacaksak kazancı yarı yarıya paylaşalım.
1: Bu adil, kabul ediyorum.
0: Kabul ediyor musun?
1: Kabul
0: tamam,
1: ediyorum.
0: Tamam, anlaştık.
1: Kulağa hoş geliyorum.
0: Anlaştık.
1: Çok memnunum.
0: Çok iyi, teşekkürler. Başka bir evi bitirmem gerekiyor. Birkaç gün
1: harika.
0: İçinde döneriz.
1: Pekala,
0: teşekkürler
1: olur.
0: Bir, teşekkürler.
1: Kendine iyi bak.
0: Güneşli Palm Springs'teki bu istife girişmek için sabırsızlanıyorum ama önce uçaktan iner inmez Washington'a dönüyoruz. Doğruca işe koyulacağım. Satabileceğimiz her şeyi satmak için.
2: 1500 dolara anlaşalım.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik
3: Sağ
2: ederim.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Anlaştık dostum, kabul ediyorum.
4: Tamam, teşekkürler.
2: Harika bir eski at arabası tekerleği bulduk. Hoş bir berber dükkanı tabelası. Ve bu inanılmaz körük.
5: Bu harika. Ahırımın yanında harika görünüyor.
2: Şöyle söyleyeyim, hepsi için bir anlaşma yapalım. Ben 1500 dolar diyorum.
5: 1000 dolar.
2: Tamam, 1000 dolar anlaştık.
5: Elektronik ödeme alıyor musunuz?
2: Kesinlikle.
5: Tamamdır.
0: Temizlik ana cadde boyunca ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden şimdi şerif ofisini aramaya ve boşaltmaya başlayabiliriz.
6: Doldurulmuş geyik kafaları var. Satışa çıkabilir bu. Bunun için biraz para alabiliriz ama hasar yüzünden normalde alabileceğimiz kadar olmaz.
0: Hangi dönemde olursa olsun şerif ofisinde olmak istemezsiniz. Pencereler aslında eski metal parmaklıklardan olduğu için hava koşulları tamamıyla içeri sızmış ve şerif ofisindeki her şey mahvolmuş. Bu da büyük bir sorun.
6: Hasar görmüş.
0: Bu noktada satışlarımız kâr etmek için olması gereken seviyede değil. Bu iki dükkandaki döneme ait muazzam miktardaki orijinal hatıra eşyalarını tek tek satmak aylar alırdı. Bu yüzden Mike, bakkalın tüm içeriğini alabileceğini umduğumuz bir antikacıyla temasa geçti.
2: Evet Mike, burada yüzlerce ürün var. Bir sürü eski yiyecek kutusu ve tabelalar var. Birkaç değerli antika yazar kasa. Bir bakkalda neye ihtiyacın varsa aslında burada mevcut.
7: Burada gerçekten çok güzel işler var. Hepsiyle ilgileniyorum. Hepsini alabilirim. Her şeyi.
2: Doğrudan konuya giriyorsun. Hazır mısın?
7: Kesinlikle. Tozunu bile bırakmayacağım.
2: Pekala.
7: Ne kadar istiyorsun?
2: Tüm dükkan için ücretim 40 bin dolar.
7: 20 bin verebilirim. Yapabileceğim en iyi şey bu. 20 bin nakit.
2: Gerçekçi olalım. Zamanımız tükeniyor. Ve mümkün olduğunca çok satış yapmamız gerekiyor. Ama bu dükkan için 20 bin dolar kurtarmaz. Ve bu alıcı geri adım atmayacak gibi görünüyor. Teklif için gerçekten teşekkür ederim. Sanırım farklı dünyalardayız.
7: Tamam.
2: Paranın elimizden kaçıp gitmesine izin vermekten nefret ediyorum ama burada hislerime güvenmek zorundayım. Umarım yakında daha çok parası olan başka bir alıcı buluruz. Yoksa başımız derde girer.
7: Tamam, ben gideyim o
2: Peki,
7: zaman.
2: Teşekkür ederim.
7: Lanet olsun.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
4: Bankam Sonbank kartım Hadi.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: ise sonundayız ve şu anda 60 bin dolarlık hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Bu yüzden her satışın önemi büyük ve her dolara ihtiyacımız var.
1: Bu güzel tabela hakkındaki ilanıma yanıt verdiğin için teşekkür ederim. Böyle bir tabelayı almak hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.
2: Kesinlikle.
1: Casey sıradan biri değil. Vintage Code'la ilgilenen en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri. Nadir parçaları satın alıyor, bunları hesaplarında paylaşıyor ve ardından kar amacıyla elden çıkarıyor. Böyle eşsiz bir şey için mükemmel bir alıcı.
2: Şuna bak, gizli perşinleri var. Tokası var, eski logosu var.
1: Ha, tokasını fark etmemiştim
2: evet.
1: Bile.
2: Büyük E harfi, isteyebileceğiniz her şey var.
1: Seni bu tabelaya çeken ne oldu?
2: Ben sadece iş kıyafetleri ve kotun büyük bir hayranıyım. Özellikle bu o ikonik markalardan biri. Yani koleksiyoncular bu markanın her şeyini edinmek için can atıyor. Özellikle bu kadar eski şeyleri.
1: Anladım. Evet Casey, tabela için en yüksek teklifin nedir?
2: Yani bu dükkanda duruyordu. Biraz kirli.
1: İstediğin şey de bu zaten.
2: 3500 yapabilirim.
1: 3500. Tamam. Anlıyorum. Yeniden satışta kâr edebilmek için bana düşük fiyat vermeye çalışıyor ama bu şeyi ucuza veremem. 3500'den fazlasına ihtiyacım var. 4800 gibi, aklımdaki bu.
2: 4500'e ne dersin?
1: Bu anlaşmayı kabul ediyorum.
2: Harika.
1: 4500. Teşekkür ederim dostum. Bekleseydim daha yüksek fiyata satabilir miydim? Belki. Ama satış yapmamız lazım ve zamanımız hızla tükeniyor. Dün bakkaldaki her şey için anlaşmayı kapatamadım. Bu yüzden büyük bir potansiyel alıcı daha ayarladım. Ve bu sefer fiyatı düşürmeye hazırım. İçimden bir ses eğer anlaşma doğru olursa her iki dükkanın da içindekileri elimizden alabileceğini söylüyor. Melissa!
3: Merhaba!
1: Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Seni görmek güzel.
3: Seni de. Burası inanılmaz ve aslında çok iyi korunmuş.
1: Bu kaplar 30 yıldır kapalıymış.
3: Ne?
1: Evet.
3: Vay canına.
1: Tamam, burada gördüğünüz ve mümkünse bakkaldaki her şey için bir anlaşma yapmak istiyorum.
3: Ne kadar?
1: İki dükkan için 70 bin dolar. Hepsi için bir anlaşma yapmam gerekiyor.
3: Çok isterdim ama bu çok ağır bir rakam.
0: Artık son çöplerde yüklendiğine göre Tim ve Adrian'ı kasabaya götürüp yaptığımız tüm çalışmaları gösterebiliriz. Pekala çocuklar, Pioneer Village'e hoş geldiniz.
4: Aman tanrım, şuna bak.
5: Verandayı gördün mü?
0: Sonunda biraz
4: İnanılmaz.
0: Yer açıldı.
5: Burada çok fazla şey vardı.
4: İnanılmaz.
5: Etrafta böyle evet. Yürüyemiyordunuz.
0: Evet, hem de
5: tek bir
0: çok.
5: Patika vardı, o kadar.
4: Aman canına.
0: Pekala, hadi gidip şerif ofisine bir bakalım.
4: Olur. Vay canına.
0: Şuna bakın.
4: Orada parmaklık olduğunu hatırlamıyordum.
5: Çok hoş olmuş.
2: Çıkarın beni.
4: Vay canına. Çocukken burası büyülü bir yerdi. Eğlence parkında yaşamak gibiydi.
5: Seni içeri kilitleyeceğim. Gitmene izin vermeyeceğiz.
4: Ve şimdi buranın boşaltıldığını görmek yine o günlere götürdü.
0: Hadi bakkala da bakalım. Pekala, giriyoruz.
5: Aman tanrım, şuna bak.
4: Aman tanrım. Vay canına.
5: Aa, vay canına.
4: İnanılmaz.
5: Bu odayı daha önce hiç görmemiştim.
0: Tamamen doluydu. Her raf çifter çifter doluydu.
5: Oo!
4: Burayı bu kadar çabuk boşalttığınıza inanamıyorum. İçeride çok ufak tefek şey vardı.
0: Gerçekten çok zordu ama hallettik.
4: Başardınız.
0: Daha görecek çok şeyimiz var.
4: Tamam.
5: Artık patikalardan dolanmadan karşıya geçebiliyoruz.
4: Vay canına.
0: Veranda harika veranda oldu.
5: Burası bak. Daha önce görünmüyordu.
0: Nalbur dükkanı.
4: Oo,
5: şuna bak.
4: Vay canına. Şu ahşap işçiliğine bakın.
0: Her şeyi çıkardığımızda kovboyların çizmeleriyle zeminde yürüdüğünü resmen duydum.
5: Mete ve tüm ekibine çok minnettarız. Bu kadar kısa sürede başardıkları şey gerçekten inanılmaz.
0: Bu işi çok sevdik. Gerçekten çok hoştu ve adeta zamanda yolculuk yaptık.
4: Bu çok
5: hoş.
4: Evet.
0: O zaman rakamların üzerinden
4: tamam.
0: Geçelim. Ne sattık? Dev körükler, eski kameralar, vintage kot bile dahil olmak üzere Vahşi Batı dönemine ait bir sürü eşya sattık ve bakkalla nalbur dükkanındaki her bir parçayı elden çıkardık.
1: Anlaştık mı?
3: Tamam.
1: İki dükkanın içeriği için 60 bin dolar.
0: Hepsini topladığınızda 80 bin dolar kazandık.
4: Aman tanrım.
0: Bu kasabada sadece 30 bin dolar masrafımız oldu.
4: Harika.
0: Yani toplam kar $50,000. Bu

0: Bu 27.500 doları sizin demek çocuklar.
1: Vay canına.
0: 22.500 doları da bizim. Bu iş tamamen nakitti. Şu paraya bakın şimdi.
1: Oh!
0: İşte burada.
1: Tek elimle tutamıyorum bile.
0: Harika.
1: Aman
0: tanrım, çok
1: Matt.
0: Para.
1: Bu inanılmaz.
2: Matt Roger'ın mirasını yaşattığın için sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işe olan tutkusunu onurlandırdığın için çok mutluyum. Hayatımızın ne kadarlık kısmını bize geri verdiğini asla bilemezsin.
0: Teşekkürler çocuklar, sizi
1: güle
0: seviyoruz.
1: Güle güle Matt.
0: Washington'da umduğumuzdan fazlasını aldık ama durmak yok, devam edeceğiz. İşte geldik baylar.
3: Yaşasın.
4: Evet.
0: Hiç de.
4: Burası da çok güzelmiş.
0: Çok güzel dostum. Çalışmak için hiç fena değil. Size çılgın Bill'den bahsedeyim. Bu adamın herkesten fazla hikayesi var. Ama bankada geçmiyorlar.
3: Bu haftaki hedef ögelerimiz neler?
0: Hedef ögeler çok havalı. İmzalı plakları ve nerede olduğunu bilmediğimiz orijinal bir silahı var.
3: Vay canına.
4: Ne? Çok iyi.
0: Ve üzerinde Babe Ruth'un imzası olan bir sosisli makbuzu.
3: Ne?
4: Yok,
3: İnanılmaz
4: artık.
3: Bir şey.
0: İşte geldik. Bence bu ev kesinlikle tam isabet olacak ama tüm aradıklarımızı bulmamız gerekiyor.
4: Vay canına.
0: Günaydın beyler, sizi görmek güzel, iyi ki geldiniz.
5: Herkes hazır mı? Hadi,
0: hadi
5: gidelim.
0: Yapalım şu işi. Koca bir kasabayı 3 günde boşalttınız ama birkaç beyzbol kartı ve eski eldiveni incelemekte 3 gününüzü alacak. Evet. İster inanın ister inanmayın, oradaki her şeyin orijinal olduğunu biliyorduk, o kolaydı. Buradaysa en yüksek değeri elde etmek için tüm parçaların orijinalliğini kanıtlamamız gerekiyor. Açıkçası zamanım olsaydı çılgın Bill'in evinde 5 gün harcayabilirdim. Mike ve Chris yemek odasına giderken Kaylant ve ben doğrudan işin merkezinden başlayacağız. Çılgın Bill'in ofisinden. Pekala.
4: Oy.
0: Değil mi?
4: Hadi bakalım.
0: En iyi parçaların burada olacağını biliyorum. Hatırlıyor musun? Eskiden bunları alacak kadar zengin değildik. Şu süslü kurabiye.
3: Tamam, bakalım burada neler varmış. Daha ilk bakışta Hank Aaron'un olduğu bir kart görüyorum. Roy Campanella. Burada harika isimler var. Johnny Bench. Bence buradakilerin birkaçı koleksiyon olarak iyi para eder. Kansas City Royals takımı topu. Üzerinde Bill'in adını göremiyorum ama. Ve... bir top ışığa yakın tutulduğunda işte böyle olur. İmzaların rengi solar. Bu topu kimin imzaladığını çözmek için çok uğraşmam gerekecek. Hadi canım. John Wayne imzalı bir beyzbol topu. Üzerinde 1949 yazıyor. John Wayne döneminin en büyük televizyon ve sinema yıldızlarından biriydi. John Wayne kaç tane beyzbol topu imzalamıştır bilmiyorum ama çok değerlidir. Neyse ki bir uzman geliyor. İmzasını inceleyip orijinal olup olmadığını kesinleştirebilir.
4: Rolex mi o?
0: Evet.
4: Gerçek Rolex mi? Hayır.
0: Gerçek olduğunu sanmıyorum.
3: Bazıları maçta kullanılmış gibi görünüyor. Çok güzel. Dusty Baker harika.
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bıçakların her biri 50'ye 100 dolar eder. Kemikten yapılmış.
3: Bu harika. Hayalet avcılarındaki Stay Puft Marshmallow Adam ve Slimer. Ben bu çizgi filmi izleyerek büyüdüm. Bunun rahat 200-300 dolar edeceğine eminim. Bu gerçekten müthiş.
4: Yok artık dostum.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Space'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri yıldız. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
0: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
1: Murat'ım, Fuzuli'dekiler toz kondurmuyor bize.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
1: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
0: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzuli'ye bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Sırtaş ayran, sırtaş
8: ayran. Döneri gördüğün an.
9: Bir de sırtaş ayran.
8: Gelsin sırtaş ayran.
10: İstedikleriniz seveceksin.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
9: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
10: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
9: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
12: Şeftali.
13: Budur.
12: Boş versen bu reklamı.
13: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
12: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
14: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Kaan Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da Dimes'te.
5: Bana ver. Ya dokunma. Bak.
6: Aa, hadi canım.
5: Sakın dokunma.
6: İnanılmaz bir şey.
5: Kesinlikle Babe Ruth yazıyor. Babe Ruth, beyzbolun ilk süperstarlarından biriydi. Sadece oyunun en elit fırlatıcılarından biri olmakla kalmadı. Aynı zamanda bir vurucu olarak Amerika'nın bu eğlencesini düşük skorlu bir oyundan sayı turu güç vuruşlarının yapıldığı bir gösteriye dönüştürdü. Sahadaki bu ustalığı saha dışındaki hayat tarzının yanında aslında oldukça sönük kalıyordu. 1935 yılında neredeyse 40 yıl boyunca kırılamayan bir rekor olan 714 sayı turuyla emekli oldu. 2014 yılında Babe Ruth'un bir Red Sox sözleşmesindeki imzası 1 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satıldı. Şu sosisi kısmından pek emin değilim. Kesinlikle yemek makbuzu gibi bir şey. Şurada numara var.
6: Çok iyiymiş.
5: Evet, bunu onaylatmam gerekiyor çünkü eğer orijinalliği kanıtlanırsa bu 4 veya 5 bin dolar demektir. İmza uzmanı değilim ama Babe Ruth yazısına bakınca kesinlikle orijinal görünüyor. Eğer gerçekse bu bizim için büyük bir başarı olur.
7: Bir zamanlar bu duvarın tamamı müzik dünyasının önde gelen isimleriyle doluymuş. Chubby Checker, Richie Valens. Bile, çılgın Bile. Bill'in koleksiyonu açısından iyi haber şu ki duvarda sergilediklerinin yaklaşık %90'ı imzalı. Kötü haberse çoğunun onun adına imzalanmış olması. Şu üst ortadaki Elvis olanı alır mısın?
8: Burada.
7: Sanırım geri kalanlar...
8: Bile ithafen.
7: Evet. Kişiselleştirilmiş imzalı bir planınız varsa değerini %60 ila 75 oranında düşürmüş olabilirsiniz. Adınız tesadüfen Bill değilse bu durum kazancımıza ciddi bir darbe indirecek. Şurada imzalı bir Beach Boys plağı var.
8: Ve Bill adına değil.
7: İstediğimiz şey bu. Bu bizim için büyük bir kazanç olabilir.
8: Evet.
7: Masadaki her şey için aklımdaki fiyat 2100 dolar.
9: Nakit.
7: Hadi yapalım.
9: Hemen.
5: Çılgın Bill'in evinde ikinci günümüz ve bu Babe Ruth imzasının orijinalliğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden elimizdekini göstermek için Profesyonel Spor Onaylama Merkezi'ndeki dostum George'a ulaştım. George, nasılsın?
10: Merhaba,
5: dostum?
10: Merhaba Mehmet.
5: Biraz gerginim.
10: Tamam.
5: Elimize ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
10: Kenara ayırdığım bir sürü sıradan
5: tamam.
10: Şey var.
5: Evet.
10: Gerçek imzalar ama çok sık gördüğüm
5: evet,
10: türden
5: tamam.
10: Şeyler. Eşyanın çoğu pek iyi durumda değil. Dolayısıyla
5: evet.
10: Bu durum değerlerini biraz düşürüyor. Elimizde 1949 tarihli bu John Wayne imzası
5: evet.
10: Var. Ama tamamen farklı tarzda. Görmeye alışık olduğun imzalardan
5: tamam.
10: Değil. Çok daha acemice. Burada bir referans örneğimiz var.
5: Alakası
10: bu
5: yok.
10: 1924
5: evet,
10: yılından kalma.
5: Evet.
10: Yani orijinal
5: daha
10: olduğu
5: eski.
10: Bilinen bir örnek. Bu toptakinden
5: y
10: daha eski bir tarihe ait ve farklı.
5: Tam yuvarlak değil, çizgiyi kesiyor. J
10: doğru.
5: Harfi de aynı. Yani bu kesinlikle John Wayne'in değil.
10: Evet.
5: Olsaydı değeri ne olurdu?
10: Birkaç bin dolar.
5: Tamam. O zaman Babe Ruth.
10: Evet.
5: Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyle. Lütfen.
10: İşte bu oldukça heyecan verici. Islak mürekkep kontrolü yaptık. Büyüteç dediğimiz bu cihazı kullanıyoruz. Burada sadece... Mürekkebin orijinalliğini doğrulamak, üzerinden geçilmediğinden emin olmak istedim ve gördüğüm şey bizi memnun etti. Sen de bakmak ister misin? Evet. Bak şöyle, yaklaştır ve şuradaki düğmeye bas yeter. Ama gözün hizasında tut. Tam orada kurşunun tüm özelliklerini görmen gerekiyor.
5: Evet, etrafı tamamen aydınlanıyor.
10: Aynen.
5: Bu şekilde mi anlıyorsunuz?
10: Görmek istediğimiz şey bu. Elimizde orijinal bir Rut imzası var. Evet, 1930'lardan kalma.
5: Buna katılıyorum, aman tanrım. Kariyerim boyunca inanılmaz parçalar buldum. Tarihi eserler, spor hatıraları, inanılmaz keşifler. Ama daha önce hiç orijinal bir Babe Ruth imzası bulmamıştım. Ve bunu kurumasız halde şans eseri buldum.
7: Tüm plak koleksiyonu için 4500 dolar diyorum.
9: 4000 dolara ne dersin?
7: Anlaştık. Teşekkür ederim Greg.
5: Bak bu iyiymiş. New York şehri metrosu. Evet. Bunlar Kanada gümüşü.
9: Nixon mı?
5: Yani burada yaklaşık 200 dolar değerinde gümüş var. Ne buldun?
9: Galiba turnayı gözünden vurdum.
5: Görelim bakalım.
9: Tahmin et ne buldum?
5: Aman tanrım şuna bak. İşte bulduk. Ver bakayım bana dostum.
9: Kesinlikle.
5: Buradan bakınca iyi görünüyor. Şu canavara bir de yakından bakalım. Dostum, silahı elime aldığım an başımın dertte olduğunu anladım. Bu orijinal değil, yeterince ağır değil ve bu durum beni hemen endişelendirdi. Şöyle ki, horozu ahşap, tetiği ahşap, namlusu ahşap ve son derece karmaşık. Hiçbir yerinde yazı göremiyorum. Bu silaha bakıyorum da, tetiği ahşaptan yapılmış. Bunun orijinal olmasına imkan yok. Yani tüm bu iş bunun gümüş bir silah olmasına bağlıydı ama değil. Bu her açıdan fiyasko. Evet, fiyasko. Gördün mü? Parçalarına ayrılıyor ve altı ahşap. Buna inanmayacaksınız. Bu gümüş. Nasıl anladım biliyor musun? Bu resmen kaşık dostum. Şuna bak, bak, bak, bak. Bu eritilmiş bir gümüş kaşık. Evet, bu gümüş, gümüş bir kaşık. Gördün mü? Bunu yapmak için harcanan emeği bir düşün dostum. Ahşabı elle oymuşlar, sonra da kaşıkları kullanmışlar. Yani bu inanılmaz bir sanat eseri. Olan biten bu. Üretici damgası yok. Evet, üretici yok. Ama bu daha iyi. Bu evdeki en değerli şey olabilir dostum.
9: Başardım.
5: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ona bakmaya devam ettikçe ve aslında ne olduğunu anladıkça bunun harika bir keşif olduğunu görüyorum. Beklediğim gibi çıkmadı. Ama aslında mükemmel bir şey. Ve buna nasıl bir fiyat biçeceğimi bilmiyorum. Birkaç farklı müzayede evini arayıp bununla ne yapmamız gerektiğini konuşacağım. Bu olağanüstü. Kesinlikle harika.
9: Ben devam ediyorum o zaman.
5: Tamamdır.

0: Sonunda başardık. Çılgın Bill'in yerindeki son günümüz. Satışlarda hala nihai hedefimizin oldukça altındayız. Silah hakkında henüz bir haber alamadık. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse her bir dolara ihtiyacımız var. Her parçayı en yüksek fiyattan satmalıyız. Pekala, demek Büyük Bambino'yu istiyorsun. İşte burada orijinali onaylandı. Evet. Gerçek olduğunu biliyoruz. Koleksiyonuna mı ekleyeceksin?
1: Her zaman bir tane istemiştim. Çocukken ona bayılırdım.
0: Evet.
1: Yankilere hayrandım.
0: Gerçekten çok havalı. Yine de üzerindeki imza rastgele atılmış.
1: Evet.
0: Bir spor malzemesinin evet. üzerinde değil. Bu yüzden bence bunun fiyatı 5.000 civarında olur.
1: Tamam. Benim istediğim fiyat yaklaşık 4.000 dolar civarında.
0: Nakit 4.000.
1: Nakit 4.000 dolar.
0: Biliyor musun? Veriyorum. Anlaştık.
1: Evet, herkes
2: tamam,
1: hazır
2: bile,
1: mı?
2: Tamam değil mi?
0: Çok iş yaptık.
2: Beni şaşırtacak ne yaptınız?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Hadi gidelim.
0: Hadi gidip bakalım.
3: Aman tanrım.
2: Ne varmış orada?
3: İnanamıyorum.
2: Vay canına. Yemek masasını
3: harika.
2: En son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
3: artık,
2: bile.
3: Evet, artık yemek yiyebileceğiz.
0: Aileniz için yer açıldı.
2: Evet, harika. Artık insanları akşam yemeğine davet edebiliriz.
3: Vay canına, bu mükemmel.
2: Buna bayıldım. Yepyeni olmuş.
3: İnanılmaz.
2: Burayı yeni almışız gibi görünüyor.
3: Yepyeni bir ev. Varmış.
2: Ve yepyeni bir oda.
3: İşte benim hatırladığım ev bu. Biliyor musunuz? Çocukluğumdaki gibi. Onu yeniden görmek çok iyi. Çünkü 30 yıldır görmemiştim.
0: Epey bir yer açıldı. Ne düşünüyorsun dostum?
2: 34. caddede mucize gibi.
3: Şuraya, şu odaya bak.
2: Artık kocaman olmuş. Kocaman.
3: Ve çok temiz. Odayı daha önce hiç böyle görmemiştim. Umarım burayı yeniden doldurmaz diye dua ediyorum.
2: Söz veriyorum.
3: Yapamazsın.
2: Söz veriyorum.
0: Bir sürü eşya sattık. Beyzbol kartları, devasa bir plak koleksiyonu. Ayrıca Babe Ruth'un sosisli makbuzundaki imzasını da bulduk. Kesinlikle orijinal. Emin olmak için yetkili getirdik.
2: Harika.
0: 4.000 dolara satıldı.
2: Peki ya en sevdiğim silah?
0: Silah? Biz onun orijinal olabileceğini düşünmüştük.
2: Evet.
0: Ama aslında neredeyse 200 yıllık vahşi batı sanat eseri. Bu da onu daha değerli kılıyor. Öyle ki bunu özel bir alıcıya satamam. Bunun müzayedeye çıkması gerekiyor.
2: Tamam.
0: Bu ülkedeki en iyi müzayede evlerinden birine
2: tamam.
0: gidecek. Ve tahminimce 50 bin ile 60 bin dolar arasında bir fiyata satılması gerekiyor. Belki de daha
2: hiç
0: fazlası.
2: Hiç fena değil.
0: Birkaç kaşık ve ahşap için hiç de fena değil.
2: Hamburger parası.
0: Ama bu hafta sattığımız her şeyi ve bu nadide parçayı birleştirirseniz satışınızın 78 bin dolara aşacağına inanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz bunu?
2: Cennette miyim? Cennette miyim?
0: 6 bin dolardı. Bu da kârımızı 72 bin dolara düşürüyor. Yarı yarıya paylaştığımızda bize 36 bin, size de 36 bin dolar kalıyor. Sana verecek bir sürü nakitim var dostum. Geri kalanı içinde bir çek yazacağım.
2: Bir sürü yüzlük.
0: Sizinle
2: bayıldım
0: çalışmak
2: doğrusu.
0: Bir zevkti. Çok iyiydi.
2: Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
3: Matt, sana ne kadar teşekkür etsem az. Bunu başarabilmiş olman gerçekten inanılmaz. Bu bir rüya sanki. Gerçekten
2: bundan
3: öyle.
2: Bundan sonra mutlu yaşayacağım.
0: Görüşmek üzere. Boş alanın harika. Keyfini çıkarın. Ben eşya biriktirmem, hikaye biriktiririm ve bu hafta bir sürü güzel hikaye biriktirdim. Çok tatlı iki aileye yardım etme şansımız oldu. Hem ben biraz para kazandım hem de onlar kazandı.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Hız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki, zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
9: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
10: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
9: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'a bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
11: Size Fuzul uyar.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Her kullanımda ilk yüklü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
18: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
21: Hangi Kredi? Karşınızda Arçelik Maxifit.
22: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
23: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
24: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
25: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
27: Dürümle Türkiye'nin
28: dürümü. A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
29: Budur.
30: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
29: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
31: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
32: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
33: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
34: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
35: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atas.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu film, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İstihbarat Komitesi'nin CIA'nin gözaltı ve sorgu programına dayanmaktadır.
1: Ne zamandır bu projedesinden?
2: 5 yıldır.
1: 5 mi? Vay canına. Gece, gündüz, hafta sonları?
2: Oldukça yorucuydu.
1: Bir ilişkin var mı Dan? Ailen? Seni yakından tanımaya çalışıyorum.
2: Bu iş başladığında biriyle beraberdim. Ama işin doğası ve çalışma saatleri yüzünden iyi bir partner olamadım.
1: 5 yıl süren çalışmalar bu iddialar karşısında bir anda boşa düşebilir. Ve tüm emekler yok olabilir. Hırslı bir adam yıllarını korkunç bir olayın içinde geçirince sürecin zorluklarından bunalıp gerçeği daha hızlı ortaya çıkarmak için bir fırsat görerek çizgiyi aşabilir. Aynı derecede hırslı bir
2: böyle bir şey yapar.
1: Seni bir şey yapmaya teşvik etmiş de olabilir. Böyle bir şey varsa söyleyebilir.
2: Öyle bir şey olmadı. Bunu kendim yaptım. Tek başıma hareket ettim.
3: Sen hiç uyumaz mısın?
2: Eskiden uyurdum ama çalışmamı engelliyorum.
3: O çantada CIA görevlilerinin, ajanlarının ve ortaklarının adının yazılı olduğu ya da CIA ile Amerika Birleşik Devletleri Senatosu arasındaki anlaşmaya dair bir belge var mı?
2: İyi geceler Jay.
3: Sana da Dan.
1: Yani belgeyi çaldın.
2: Çalmadım, sadece yerini
1: herkes
2: değiştirdim.
1: Herkes bunu farklı ifade eder. Dil taraf seçmek için kullanılır. Neden yerini değiştirdin? Hapse girebilirsin Dan.
0: İşkence raporu. Rapor.
4: Galiba baştan başlamalıyım.

0: Ben Jones.
1: Evet.
0: Dennis McDonald.
1: Merhaba, kabul ettiğiniz için
0: teşekkür ederim. Rica ederim, girsene. Gelmene sevindim. Hadi hikayeni anlat.
1: 11 Eylül lisansüstü eğitimimin ikinci günüydü. Bir an durdum ve derslerimi ulusal güvenlik olarak değiştirdim efendim.
0: Aferin. Peki uzun vadeli planların ne? 10 yıl sonra aday mı olacaksın?
1: Aa, hayır hayır, siyasete girmeyeceğim. Geride daha etkili olup fark yaratabilirim efendim.
0: Peki Harvard'dan önce günlerin nasıl geçiyordu?
1: Baltimore'da 3 yıl 7. sınıf öğrencilerine gönüllü ders verdim. Siz de lise öğrencilerine İspanyolca öğretmişsiniz, bu doğru mu efendim?
0: Lyndon Johnson'ın da ilk işi Meksika okulunda öğretmenlikmiş. Çocuklarla başa çıkabiliyorsan kongrede rahat edersin. Ama senato personeli olarak söylüyorum, yerinde olsam işler düzelene kadar beklerdim. Sanırım Senatör Daschle de aynı şeyi söyleyecek. Terörle mücadele ve dış politika alanında saha deneyimi edin. CIA ya da FBI'yi dene. Sınıfta öğretmedikleri şeyleri öğrenmeye çalış. Sonra buraya dönüp Bush'la Cheney'nin bozduğu şeyleri düzeltmemize yardım et. McDonough. Evet, senatör, bir saniye. Patron, şunu al. Teması kesme.
1: Teşekkürler efendim.
0: Rica ederim. O bilgi elimde yok ama 15 dakika içinde size ulaştırabilirim. Evet.
1: Almanya'da bombalı saldırı planlayan 3 kişi 700 kilo hidrojen peroksit ve 26 tane askeri fünye ile yakalandı. CIA İslami Cihat Örgütü'nden şüpheleniyor.
2: Affedersiniz, bir saniye gelebilir misin Den? Senatör seni istiyor.
1: Elbette, tabii.
3: Günaydın Den.
1: Günaydın senatör.
3: New York Times'taki hikayeyi gördün mü?
1: Hayır efendim, görmedim.
2: CIA El-Kaide üyelerinin sorgulama videolarını imha etmiş.
1: Komite videoları biliyor muydu?
3: Hayır, varlığını ilk kez duydum. İçlerinde ne olduğunu ve neden imha edildiğini bilmek istiyorum.
2: İncelemeyi senin yürütmeni istiyoruz Dan.
1: Videolar imha edildiyse nasıl?
3: Deşifreleri varmış. Binlerce sayfa. Bunu araştıralım. Ellerinde ne olduğunu öğrenip okumanı istiyorum. Görüntülerin CIA tarafından imha edilmesiyle ilgili raporun hazırlanması 2 yıl sürdü. Bulgular gerçekten rahatsız edici ama gizli kalacaklar. Araştırma sonucu ortaya çıkan bilgiler ışığında CIA'nin alıkoyma ve sorgulama programının incelenmesi gerektiği ortada. Kabul edenler evet desin.
4: Bay Whitehouse.
5: Evet.
4: Bay Burr.
5: Evet.
4: Bay Rockefeller.
5: Evet.
4: Bay Chambliss.
5: Hayır.
4: Bay Rich.
5: Bence bu vakit kaybı.
3: Red oyu verdiğini çok iyi biliyorum Saksby.
5: Görüntülerle ilgili incelemeyi zaten yaptırdım.
3: Ama ilerlenmesi yönündeki oylama 14'e karşı 1 sonuçlandı. Bizim görevimiz denetim.
5: Obama seçim kampanyası boyunca partiler üstü davranacak ilk başkan olmak istediğini

0: Söylemiş.
1: Saxby, beni tanırsın. Amacım bunun sadece demokratların değil, istihbarat komitesindeki herkesin raporu olması.
0: Kim öncülük edecek?
1: Bu iş için aklımdaki isim Dan Jones. FBI'da 4 yıl terörle mücadelede çalıştı. Güvenlik soruşturmasından geçti.
2: Kurallar video araştırmasıyla aynı görünüyor. Politika yok, ön yargı yok. Senatör fikir ya da teori yerine gerçeklerle ilgileniyor. Daha önce bulduklarına bakınca işler karanlık bir yere gidebilir. Duygularını karıştırma. Cumhuriyetçiler önce buna bakar. Ayrıca basınla, sevgilinle ya da ailenle konuşmak da yok. Sadece komiteyle görüşeceksin. 6 kişilik bir ekip olacak. 3 cumhuriyetçi, 3 demokrat. Cumhuriyetçi ifadeler ya da demokrat paragraflar olmayacak.
3: Peki süremiz ne kadar?
2: 1 yılda bitirmeni umuyoruz. Senatörleri sürekli bilgilendireceksin. Kimse bir sürpriz istemiyor. Virginia dışında gizli bir CIA tesisi var. Yarın başlıyorsun.
4: Jones değil mi?
3: Evet benim. Sen de Sean olmalısın.
4: Teşkilattan Sean Murphy. Hadi girelim.
3: Tamam.
5: Kimlikler lütfen baylar.
6: Tahsis ettiğimiz oda tamamen yalıtılmış. Telefon çekmez, fotoğraf yok. Duvarlar kurşun kaplı.
3: Anlaşmaya göre odaya komite personelinden başkası girmeyecek.
6: Senden izin almadan kimse giremez.
3: Bilgisayarlar nerede?
6: Burada. Sana özel bir sunucu var. İş istasyonu internetten bağımsız. İlerledikçe veri tabanını güncelleyip yeni dosyaları yükleyeceğiz.
3: Harika. Dosyaları bir an önce istiyoruz.
6: Önce incelenecekler. Kontrol mü? Kontrol edilmeleri gerek.
3: Direktör Panetta programla ilgili her şeyi vermeyi kabul etmişti. Kim kontrol edecek ki?
6: Burası büyük bir teşkilat. Gerekmeyen şeyleri almadığınızdan emin olmalıyız.

0: Kendini evinde hisset.
1: Burada yazıcı ya da kağıt yok.
0: CIA'nın onayı olmadan bu odadan belge çıkamaz. Kağıt dediğin şey burada insanın başını derde sokar.
1: Bir noktadan sonra yazıcı gerekecek. Tabii kağıt da. Bizim orada kanunları kağıtla takip ederiz.
2: Pekala.

0: İstihbarat görevlilerinden edindiğimiz ön bilgilere dayanarak kaçırılan bir uçak daha olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu hoşuna gitmeyecek.
0: Şu anda izlediğiniz bu görüntüler kaçırılan ilk uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne gerçekleştirdiği saldırıya ait.
2: Bazı isimleri
0: İkinci uçak da aynı yöne doğru ilerliyor.
2: Korsanlar mı? İkisi Malezya toplantılarından. San Diego'lular. Uçuş 77'yi onlar düşürdü.
3: İkinci uçağın da kulelere çarpması insanlardaki dehşet duygusunu daha da arttırdı.
4: Herkes beni dinlesin. Terörle mücadele merkezinin de potansiyel hedef olduğuna dair kuşkularımız var. Bütün personelin binayı bir an önce terk etmesi gerekiyor.
3: Jim Miklaszewski, başkanın askeri kuvvetleri toplama yetkisi olduğunu belirtti. Bunun terör saldırısı olduğu kanıtlanırsa misilleme yapmak kaçınılmaz hale gelecek. Amerika ilk kez böyle bir terör dalgasıyla karşı karşıya.
5: İstihbarat dünyasının karanlıklarında ilerlememiz gerekecek. O dünyanın gölgelerinde vakit geçireceğiz. Yapacağımız işleri sessizce ve hiçbir tartışma olmadan yapmak zorundayız.
6: Onları uyardık. Alt Ağustos başkanlık briefinginde binlerce Amerika'ya saldırmaya kararlı dedik. Uyarı yapıldı.
7: Peki daha önce Temmuz'da ne demiştik? Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Birleşik Devletler'e önemli terör saldırıları düzenleyecek.
5: Oldukça zorlu, tehlikeli ve kirli. Böyle bir alanda çalışmak zorundayız. Başarabileceğimize eminim. Biz bunu başarabiliriz ama istihbarat örgütlerimizin elini bağlamadığımızdan emin olmalıyız.
6: Hafta sonu terörle mücadele direktörü Black'le birlikte Başkan Bush'la görüştük. Başkan salı günkü saldırıların ardından CIA yönetiminde bir değişiklik olmayacağına söz verdi. İleri bakacağız. Birbirimizi suçlamakla vakit kaybetmeyeceğiz. El-Kaide'ye karşı giriştiğimiz savaşta mızrağın ucu biz olacağız.
7: Başkana da söylediğim gibi El-Kaide cesetlerde sinekler üşüşecek.
6: Baş hukuk danışmanı Rizzo hukuki durumumuzu anlatacak.
8: Başkan bir genelge yayınladı. Buna göre CIA teröristleri sahada yakalayıp onları sınırsız süre alıkoyma yetkisine sahip.
9: Nerede alıkoyacak? Onları buraya mı getireceğiz yani?
7: Terörle mücadelede hapishane işine giremeyiz.
6: Geçen hafta terörle mücadele bütçesi ne kadardı?
10: $600 milyon mı? Bütçeniz tamamen limitsiz olacak.
6: Görevimizi yaparken her yol mübah.
11: Hukuk bölümü tutukluların konacağı tesisin cezaevi dairesi şartlarını karşılaması gerektiğini belirtmiş. Ama direktör yardımcısı Pevit reddetmiş.
12: Gizli hapishane fikri kiminmiş peki?
11: Belli değil ama tahminim... Terörle mücadeleden kıdemli biri ya da Bin Laden birimi gizli tesisin en iyi seçenek olacağını düşünmüş.
13: Dışişleri Bakanlığı'na insanları yabancı topraklarda tutmak için anlaşma yaptıklarını bildirmişler mi? Bu sırada Dışişleri Bakanı Powell neredeymiş?
11: Bir not buldum. CIA hukuk müşaviri Powell'a program hakkında bilgi verilmemesinin sebebini açıklıyor. Diyor ki... Neler olup bittiği hakkında bilgilendirilseydi kalp krizi geçirirdi.
13: Sonuçta kim karar vermiş?
11: Beyaz Saray'dan biri.
13: Peki ya sorgulamalar?
11: Başkanın genelgesinde yakalama ve alıkoyma yetkisi var. Sorgulamalar konusunda pek bir şey yok.
13: Onlara bu işe soyunma yetkisini kim vermiş?
11: Hiç kimse, galiba hukuk danışmanı başlatmış. Senatör McCain'e bilgi vermemi ister misiniz efendim?
13: Cumhuriyetçiler araştırmadan çekildi de.
11: Günaydın.
12: Herkes nerede?
11: Başsavcı Holder CIA'ya cezai soruşturma açtı. Doğal olarak teşkilat elemanlarıyla görüşmemize izin vermiyor. Cumhuriyetçilerde ilerleme kaydedemeyeceğimizi düşünüp çekildi.
12: Yani duracak mıyız? Komite araştırma kararı aldı.
11: Senatör devam dedi.
14: Programla ilintili olan kimseyle konuşamayacağız.
11: CIA hukuk danışmanı personelin Adalet Bakanlığı ile görüşeceğini söyledi.
12: Bakanlık bulguları paylaşıp bizimle çalışacak mı?
11: Başsavcıyı aradım, haber bekliyorum.
12: Peki o programda çalışanlar konuşmazsa nasıl inceleme yapacağız?
11: Dosyaları, e-postaları ve yazışmaları var. Onların iletişim belgelerini kullanacağız.
12: Ne kadar zor olacağının farkında mısın? Video araştırması 2 yıl sürdü den. Burada videolarda olandan fazlası var.
14: Ne olduğunu bile bilmiyoruz.
11: Doğru ama kimle başladığını biliyoruz. Tutukluları tek tek ele alırız.

0: Selamünaleyküm. Dilimizi biliyor musun? Adım Ali Sufan, FBI'denim. Tutuklusun. Anladın mı?
1: Beni nereye götürüyorsun?
0: Yaram mikrop kapmış. Ama seni tedavi edeceğiz. Bir şey göstermek istiyorum. Ekran dışındaki biriyle konuşuyor. Ona muhtar diyor. Kim biliyor musun?
2: Muhtar. Beyni havaya uçtu. Uçak gibi.
0: Aklını mı kaçırdı? Bu mu?
2: Hayır, o değil.
0: Hangisi? Bu mu? Halit Şeyh Muhammed mi? Sana bakmak için bir doktor gelecek. Ben sonra yine gelirim. Ve biraz daha konuşacağız. Kola ister misin?
2: Yaşayacak mıyım?
0: İnşallah.
3: Abu Zübeyde, KSM'nin Afganistan dışındaki El-Kaide operasyonlarının lideri olduğunu doğruladı. Korsanları o eğitmiş, ona beyin diyoruz.
4: Harika. Bin Laden grubunu tebrik ederiz. Bunu yapan kişiyi şahsen kutlamak istiyorum. Kimmiş?
5: Adamımız değildi.
4: Ne? Peki kimmiş?
3: Zübeyde'yi FBI sorguluyor.
4: FBI ajanı mı buldu?
3: Evet, Ali Sufan. Kol soruşturmasında da çalıştı. Terörle mücadelede Arapça biliyor.
4: Arapça bilmesinden bana ne? Bu basit bir ceza soruşturması değil. İstihbarat topluyoruz. Bizim asıl işimiz bu. FBI geçmişe bakıyor. Biz gelecekteki saldırıları durdurmalıyız. CIA'yı odada istiyorum, tamam mı? CIA Zubaydah'ın yanında olmalı.
6: Onu kim sorguya çekecek? CIA işbirliği yapanlarla çalışır. Bu onlardan değil.
5: Tutuklunun beynine giremediğimiz her saniye risk alıyoruz.
3: İçeride bizim adamlarımız olmalı. Soruları artık bizim sormamız lazım.
7: Elbette bu dediğinizi anlayabiliyorum ama teknik hizmetlerden Miriam adında bir kadından öğrenmiştim. İki hava kuvvetleri psikoloğu sorgulamada yeni bir yaklaşım geliştirmiş. Jim Mitchell ve Bruce Jensen. Miriam Mitchell için bir hayli yetenekli demişti.
8: Zübeyde her şeyi anlatmadı. Çünkü onu sorgulamayı yeteri kadar uzatmadık. HKDK, hayatta kalma, kaçınma, direnme ve kaçma demek. Amerikan özel kuvvet askerlerini yakalanmaları halinde karşılayabilecekleri şeylere hazırlayan bir programdır. 14 bin saatten uzun süre HKDK sorgulama tekniği izledim. Ve Bruce benden çok izledi.
3: İzlemekten kastınız ne?
9: Sorgulama dersleri de aldım ve gönüllülerle simülasyonlarda çalıştım.
8: HKDK'nin öğretilmiş çaresizlik tekniklerine tersine mühendislik uygulayabileceğimize inanıyoruz.
7: Tersine mühendisliğin ne olduğunu açıklar mısınız lütfen?
9: Bu teknikleri kendi elemanlarımızı korumak için kullanmak yerine tutukluların rıza göstermesini...
8: Tutukluların bireysel değerlendirmelerini yaparken bunu bir program çerçevesinde kullanmayı planlıyoruz. Bitkinlik, bağımlılık ve korku aşılayan...
9: Buna BBK diyoruz.
8: Doğru.
7: Yani bilim bunu destekliyor diyorsunuz.
8: Evet, kesinlikle.
3: Affedersiniz doktor, bu teknikleri daha ayrıntılı anlatır mısınız lütfen?
8: Elbette. Bir, dikkat çekme. Duvara dayama. Yüz sıkıştırma.
9: Surata tokat ya da hakaret tokadı. Dar yerde hapis. Duvarda tutma. Rahatsız pozisyonlar.
8: Uykusuz bırakma. Su işkencesi.
9: Böcek kullanma. Ve yalandan toprağa gömme.
3: Bu açıdan bakınca oyunun kurallarını değiştireceği kesin. Kararı direktör Rodriguez verecek.
1: Tehlikeyi durdurmak istiyorsak cesur olup bu adamlara ihtiyaç duydukları yetkileri vermeliyiz.
9: Bu yaklaşımlar Savunma Bakanlığı'nda tereddütlere yol açıyor.
1: Burası Savunma Bakanlığı değil, CIA. Ayrıca dediğin gibi kendi adamlarımıza da uyguluyoruz. Sorun görmüyorum.
7: CIA'in Dr. Mitchell'la çalışmaya başlamasından sonra Ebu Zübeyde 24 saat aydınlık olan bir hücreye nakledildi ve uyumaması için yüksek volümlü ses verildi.
10: Peki onu konuşturan Ali Sufan ne olmuş?
3: O CIA'den değil, FBI'den. Ona sorular sorabiliriz. Bu yasak değil.
7: Deneyebiliriz.
0: İşe yarayan tek bir sorgulama tekniği var, o da dostluk kurmak. Yani onlarla yakınlaşırsanız bu adamlar çözülür. Ama CIA buna inanmıyordu. Mesela Abu Zübeyde.
7: Konuşturmayı nasıl başardın?
0: Şöyle, bir gün ona kendi sesini dinlettim. Büyük bir kısmı telefon konuşmasıydı. Telefonu zaten dinlemiştik. Ama konuştuktan sonra kapatmayı unuttu. Biz de evindeki bütün sesleri kaydettik. Derken ortağım hücreye bir kutu dolusu kasetle girdi. Evini aylarca dinlediğimizi, her şeyi bildiğimizi, yalanın anlamsız olduğunu söyledik. Kaset dolu kutuya baktı ve...
7: Aslında kasetler boştu.
0: Elbette boştu. Ama o bilmiyordu ki. Böylece konuştu.
7: Doktorlar gelince ne oldu peki?
0: Bu da kim böyle?
3: Doktor Mitchell, hava kuvvetlerinde psikolog. Yeni bir sorgulama tekniği.
0: Neden yeni teknik gerekiyormuş?
8: Size her şeyi anlatmıyor.
3: Daha çok şey bildiğini düşünüyoruz. El-Kaide'de 3 ya da 4. adam, bir sonraki eylemi biliyor.
0: Arapça biliyor musun? Geri biliyor mu?
8: Gerek yok.
0: Bir şey sorabilir miyim? Daha önce bir radikali hiç sorguya çektin mi sen? El-Kaide'yi bilir misin?
8: Hayır.
0: Peki daha önce herhangi bir teröristi sorguladın mı?
8: Hayır.
0: Peki bir suçluyu mesela?
8: Hayır.
0: Peki daha önce hiç sorguya çektiğin herhangi biri oldu mu?
8: Önemi yok. O bir insan. Ben de bir psikoloğum. Bazı sırları var. Ben de bu sırları söylemesini sağlayacağım. Geriye.
0: Söyletmek için ne yapacaksınız?
8: Ne mi yapacağım? Aslında Jim ne yapacak? Jim ne gerekiyorsa onu yapacak.

0: Bir Müslümanı bu şekilde tıraş edemezsiniz. Ne olur biliyor musunuz? Onu kapatırsınız.
1: En baştan aşağılayıp kırmak gerekiyor. Onu bu yüzden soyduk.
2: Neden yüksek sesle müzik?
1: Uykusuz bırakmak için. Konuşmaya başlayınca müziği keseceğiz. O zaman uyuyabilir.
3: Yorgun insan doğru mu söyler?
1: Öğrenilmiş çaresizlik. Doktor Martin Seligman'ı bilir misin? Seligman köpeklerle bir deney yaptı. Onları ortasında bariyer olan bir kafese kapattı. Kafesin bir tarafına elektrik verdi. Şok verilen köpekler kaçmak için bariyerin üstünden atlıyordu. Sonra iki tarafa da elektrik verdi. Kaçacak yerleri yoktu. Bir şey değiştirebileceklerine inançları kalmamıştı. Kafesin kapısını açınca bile dışarı çıkmıyorlardı. Öğrenilmiş çaresizlik. Bu adama da onu yapacağız, göreceksiniz.
0: Tabut mu? Öldürecek misiniz?
1: Tecrit kutusu diyelim lütfen. Bir bu, bir de daha küçüğü var.
0: İçine mi koyacaksınız yani?
1: Evet, bunlarla birlikte değerlendirmelerime göre nefret edecek.
0: Aklını mı kaçırdın sen? Biz bunu yapamayız. Kanunlara aykırı biliyorsun.
1: En yetkili kişiler onayladı bile.
0: Onu mahkemeye çıkaracağız. Kanıtları nasıl toplayacağız?
1: Mahkemeye çıkacağını kim söyledi?
0: Bu adamı orada tutuklamak istedim. Büroya söyledim.
4: Ne dediler?
0: Direktör Müller'i bilgilendirip gitmemi söylediler. Ben de gittim.
4: Bu ne zaman oldu?
0: Mayıs sonu ya da ortası.
4: Belgelere göre Mitchell daha sonra Haziran başında ayrılmış. Dinlenip merkezde toplantılara katılmak istemiş. Elimizde Ebu Zübeyde gibi değerli bir tutuklu vardı. Mitchell gidince CIA onu hücreye koymuş ve 47 gün hiçbir şey sormamış.
0: Dalga mı geçiyorsun? Oyaz ülke alarmdaydı. Saldırı olacağına inanıyorlarsa sorgulamayı neden kessin?
4: Evet, hiç mantıklı değil.
0: O psikolog denilen adam gelince mantık yok oldu.
4: CIA, El-Kaide'nin tüm önemli terör eylemlerine Zübeyde'nin katıldığını söylüyordu. Başkana örgütün üçüncü ya da dördüncü adamı olduğunu söyledi.
5: Evet, ben de onu öyle biliyorum.
4: Daha sert olabilmek için Adalet Bakanlığı'na verdikleri gerekçe onun önemli biri olduğuydu. Bir sonraki saldırıyı bildiğinden emindiler. Ama dün şunu buldum. Zübeyde örgütte üçüncü ya da dördüncü adam değilmiş. El-Kaide yönetiminde bile değilmiş. Bir kaynak öyle söylemiş, sonra da yalan söylediğini kabul etmiş.
5: Yani yeni tekniklere hukuki izin alabilmek için başkana ve Adalet Bakanlığı'na kimliğini abartarak mı bildirmişler? Söylemek istediğim bu.
4: Bence
5: mu?
4: Bu mümkün efendim. Program onunla başlıyor. Onun önemli biri olduğuydu. Bir sonraki saldırıyı bildiğinden emindiler. Ama dün şunu buldum. Zübeyde örgütte üçüncü ya da dördüncü adam değilmiş. El-Kaide yönetiminde bile değilmiş. Bir kaynak öyle söylemiş, sonra da yalan söylediğini kabul etmiş.
5: Yani yeni tekniklere hukuki izin alabilmek için başkana ve Adalet Bakanlığı'na kimliğini abartarak mı bildirmişler? Söylemek istediğim bu
4: Bence
5: mu?
4: Bence bu mümkün efendim. Program onunla başlıyor.

0: Videosunu izledik.
1: Nasıl olduğunu anlamak için birbirimizde denedik önce.
2: Güvenli mi?
0: Evet.
1: ABD'deki adamlarınızın isimleri.
3: Bilmiyorum.
1: Sonraki saldırı ne zaman?
3: Bilmiyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. Onlarla bir ilgim yok.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
1: Sonraki saldırı ne zaman? Amerika'daki adamlarınızın isimleri.
4: O çantada CIA görevlilerinin, ajanların ve ortaklarının adının yazılı olduğu ya da CIA ile Amerika Birleşik Devletleri Senatosu arasındaki anlaşmaya dair bir belge var mı?
5: Yok.
4: Tamam. İyi geceler.
5: İyi geceler Jay.
4: Sana da dostum.
5: İyi geceler.

0: Dan Jones.
1: Tanışıyor muyuz?
0: Hayır ama yardım edebilirim.
1: Acaba hangi konuda?
0: Sorgulama programı. Onu araştırıyorsun değil mi? Adımı asla kullanmamalısın. Hiçbir yerde. Hala teşkilattayım. Burada seninle konuşmamam lazım.
1: Ne bağlantın var?
0: Tıbbi hizmetler ofisi. Gizli hapishaneler.
1: Doktor musun?
0: Pratisyen hekim. Amerikan Tıp Birliği. Doktorların müdahale olmasına izin vermiyor. Zarar vermeme yemini ediyorlar. Bu işler de bize kalıyor. Psikologlar geldiğinde oradaydım.
1: Zübeyde'nin sorgusunu kaydettiler ama 21 saatlik bölümün dökümü kayıp hiçbir şey yok.
0: Su işkencesi yapıyorlardı. Zübeyde bilincini yitirdi. Havasızlıktan ölüyordu, boğuluyordu. Boğulduğunu sanmıyordu. Gerçekten boğuluyordu. Su işkencesinin son çare olarak kullanılacağı söylenmişti.
2: Psikologlar tutuklunun değerlendirmesini yapıp...
0: Nasıl bir değerlendirme ha? Adamı defalarca duvara çarpıp onu bağladılar ve ağzına su döktüler.
2: Farklı bir yaklaşım, kabul ediyorum ama bilime dayanıyor.
0: Bilime mi? Saçmalama, ne bilimi? Yaptıklarını gördün mü?
2: Evet, onu suyla çözeceklerine inanıyorlar.
0: Tabii ki inanırlar. Ne zaman kullanılacağına onlar karar veriyor. İşe yaradığına da onlar karar veriyor. Sence bu etik bir şey mi ha?
2: Unutma, o insanlar terörü hayatımıza soktu. Sence bu etik miydi?

0: Hint Can.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda kontrolü sizde olsun.
5: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
5: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
6: Murat'ım, Fuzuli'dekiler toz kondurmuyor bize.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kardeşim.

0: tipleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
1: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzule bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
2: Sizi Fuzul uyar.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
2: Hepsi burada, hepsi
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Hepsi Pro'da premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 3 gün kaldı.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olmazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Motel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
0: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
1: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
1: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kariyeri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
0: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
2: Sizi Fuzul uyar.
3: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Van Kart'ın jest oldu.
3: En çok jest yapan kart. Jest Kart.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Öyle bir olayın tekrarlanmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir mağarada geleneksel sorgulamaya dayanmayı öğretiyorlar. O yüzden bir bomba daha patlamadan ya da bir bina daha yıkılmadan tarzımızı değiştirmemiz gerekiyordu.
2: Tamam, tamam. Askerlerimizden biri yakalandığında cebinden Cenevre Sözleşmesi kartını çıkarıp insani muamele görmek istediğinde ne olacak peki?
3: Onu yakalayanlar burada yapılanları hatırlamaz mı sanıyorsun sen ha? Buna değecek mi?
1: Çocuğun var mı? Bir daha yenilmeyeceğiz.
4: Peki bu kaygılarını komuta zincirine de bildirdin mi?
2: Direktör Rodriguez'den itirazlarımızı kayda geçirmeye son vermemizi isteyen bir not geldi. Belge olmayacak. Yeni tekniklere devam edeceklerse ayrılacağımı söyledim onlara. Yalnız ben değil, diğerleri de şok olmuştu. Her şey e-postada.
4: CIA'in hukuk bürosu 2001 Kasım'ında yayınladığı iç yazışmada işkenceye karışan görevliler için hukuki savunma yöntemi tarif etmiş.
5: Ciddi misin? Gerçekten işkence mi demişler? CIA mi? İşkencenin hala var olduğunu bilmiyor
4: musun? Evet efendim. Mitchell ve Jason işkenceyi kabul ettirebilmek için geliştirilmiş sorgulama adını vermiş ama kimse tutuklanmadan bu kararı almışlar. Burada asıl soru, ortada hiç tutuklu yokken işkence gerekeceğini nereden biliyorlardı?
5: Bu Cheney ve Eddington'dan mı?
4: Anlaşılan tam tersi. Aslında CIA konuyu Beyaz Saray'a ve hukuk müşaviri John Yoo'ya götürmüş efendim.
6: Durum şöyle. 2340. madde işkence için sorgucunun büyük acı ya da ıstırap verme amacında olması gerekir diyor. Ancak burada, yani bizim davamızda sorgucunun amacı bu değil.
7: Niyeti bilgi alıp Amerikalıların hayatını kurtarmak.
8: Sorgucunun kullandığı teknikler yine de acı ve ıstırap vericiyse bu durumda ne yapacağımızı bilmek isterim.
6: Burada anahtar ifade büyük acı ve ıstırap. Ama 2340. madde büyük terimini tanımlamıyor. Bu tanımı başka bir kanunda bulduk. Büyük acı ya da ıstırap bireyi ciddi şekilde tehlikeye atan ve katlanması zor akut belirtir.
8: Yani?
6: İşkence olması için şüpheliye verilen zararın bedensel işlevlerin bozulması veya ölüm düzeyine yükselmesi gerekiyor.
7: Yani ölürse mi hata yapmış oluyoruz biz?
6: Başkan bir uçağın binaya çarpmasını engelleyip Amerikalıların hayatını kurtarmak için bir çocuğun hayalarını ezmek gerektiğine karar verirse onu durdurabilecek hiçbir şey yok. Aynı şey tutuklunun gözlerini oymak ya da onu aside batırmak için de geçerli. Bize göre hayat kurtaran eşsiz bir istihbarat sağlıyorsa ve kalıcı bir hasar bırakmıyorsa şayet, başkanın bu kararı hukukidir.
7: Eşsiz istihbarat derken?
6: Başka şekilde elde edilemeyecek bilgi diyebiliriz.
8: Peki acaba bunları Beyaz Saray'la konuştun mu?
5: Sonuç? Zubaydah'a ne yapacaklarını Bush'a söylemişler mi?
4: Hayır.
5: Güvenlik danışmanı Rice bu işin neresinde?
4: Konu Rice'a anlatılmış ama başkana bilgi verilmeyeceği de söylenmiş.
5: Ulusal güvenlik danışmanına kim başkana bilgi verme diyebilir ki? Cheney ile Eddington tabii.
4: CIA kayıtlarına göre Nisan 2006'ya kadar Bush'a programdan söz edilmemiş. 4 yıl boyunca. Başkana programdan söz edildiğinde başkan tavana zincirlenmiş, bez bağlanıp altına yapmaya zorlanan tutukluyu görmekten rahatsız olduğunu belirtmiş.
5: Pekala, bu işi ne zaman bitirebilirsin den? Bunu yayınlamalıyız.
9: Şu adama Gul Rahman'a ne dersin? Kasım 2002'de Peşaver'de yakalanmış. Gitmo'da değil. Hiçbir yerde yok.
4: Gul Rahman. Hayır, yok. Komiteye bildirmemişler. 24 numaralı tutuklu.
10: Merkez El-Kaide operasyonlarını bildiğini söyledi. Pisliğin teki. Yemeğini fırlattı. Gardiyanları tehdit etti.
11: Merkezden bu tutukluya acilen geliştirilmiş teknikler uygulamak için izin istedim. Ve talebim kabul edildi.
10: Harika. Onu konuşturmayı başaramamıştık.
12: Hadi.
13: Döverken yanına oku. Aman abi.
10: Kısa zincirleme dedikleri şeyi bile denedik. Ellerini yere zincirledik. Aynı yere ayaklarını da bağladık. Galiba çiftçiler buna domuz bağı diyor. Sonunda bir şeyi itiraf etti.
11: Ne dedi?
13: Söylediğimiz kişi yani Gul Rahman olduğunu.
11: Yapılması gereken ilk şey kontrol duygusunu yok etmek. İsterseniz geliştirilmiş tekniklerle nasıl yapılacağını size gösterebilirim.
10: Harika. İlgilenmemiz gereken 30 adam daha var.
14: Duyduğuma göre doktora üşüyorum demişsin.
4: Senatör, biraz vaktiniz var mı acaba?
15: Elbette. Gelse neden?
16: Senatörün hazırlanması gerekiyor.
1: 5 dakika sonra.
15: Dün gece uyudun mu Dan?
4: Senatör, bir tutuklu ölmüş.
17: Gul Rahman.
4: Bir Afgan komutan için çalıştığını ve saldırı hakkında bilgisi olduğunu düşünüyorlardı.
1: Biliyor muymuş?
4: Adı dışında bir şey öğrenilemeden ölmüş. Akşam soğuk su dökmüşler, sabaha da ölüsünü bulmuşlar. Otopside hipotermi çıktı.
15: Peki bunu nasıl öğrendin?
4: Genel müfettiş raporundan. Gul Rahman'ın ölümü için CIA kendi araştırmasını yapmış. Görevli kişiye ikramiye verilmesi önerilmiş. Terfi almış, hala görevde.
15: Peki CIA'yı cinayetle mi suçluyorsun? Çünkü gidişat onu gösteriyor den.
4: Direktör yardımcısının görevliye olayı örtbas etmesini ve yazdıklarına dikkat etmesini söylediğine dair kanıtlar var. Standart bir işlem yapıldıysa neden örtbas etmeye çalışıyorlar? Komiteye neden bildirmediler? Size neden söylemediler?
15: Hepsini şahsen inceleyeceğim. Gerçekten rahatsız edici.
4: Rahatsız edici mi? Yoksa iğrenç mi?
1: Dikkat etmelisinden. Duygusal bağ kurmaya başladın.
4: Birini öldürdüler ve kimse sorumlu tutulmadı mı? Terörist mi bilmiyoruz bile. Sadece adını öğrendik.
1: Bak anlıyorum. Senin de raporda onun imzasının olacağını anlaman gerekiyor. Seçimlere personeller değil, o giriyor.
4: Sorgulamanın kalıcı hasar bırakmadığını savunuyorlar. Gul Rahman'ın ölümü nasıl açıklanacak? Panetta'nın incelemesini gördünüz mü? Şimdi geldi.
18: Anlamıyorum. CIA kendi araştırmasını yapmış. Bulgularımızın hepsini doğruluyor.
9: Peki bununla ne yapacaksın?
4: Umarım hiçbir şey. Özel savcı durun lütfen. Daha önce de aradım. İstihbarat komitesinden Dan Jones. Nasılsınız? Güzel. Özel savcıyla CIA soruşturması hakkında konuşmak istiyordum. Kayıt dışı notları karşılaştıracağım. Evet, bu numara. Teşekkür ederim.
19: 11 Eylül sonrasını düşünün. Kimin saldırdığından haberimiz yoktu. Bilmiyorduk. Halit Şeyh Muhammed'in 11 Eylül'ün beyni ve El-Kaide'nin komutanı olduğunu bilmiyorduk. Sonra teröristleri yakalamaya başladık. Ebu Zübeyde, Remzi Bin El-Şip ve KSM'yi yakaladık. Bu adamların CIA sorgulamasında verdiği bilgiler sayesinde bir dizi saldırı engellendi. Karaçi'deki konsolosluğumuzu bombalamayı planlıyorlardı. Cibuti'deki kampımızı da bombalayacaklardı.
9: Günaydın.
4: 1995'te Halit Şeyh Muhammed'e uçak patlatmaya çalışmaktan dava açılmış. CIA onu tanıyordu. Zübeyde adını vermeden önce de Bin Laden'e yakın olduğunu biliyorlardı.
9: Ne zamandır buradasın?
4: Öğrendiğime göre birkaç saat oldu. İslamabad'daki CIA yetkilisi Ajan X adını verdikleri biriyle çalışmaya başlamış. Evet, HŞM'ye doğrudan erişimi olduğunu söylemiş ama para isteyince reddedilmiş.
9: Ne kadar para?
4: Birkaç bin dolar. 2 yıl sonra, onu başlarından saldıktan 2 yıl sonra ödeme yapmışlar. Ajan X hemen arkasından HŞM ile imdiği mesaj atmış. Su işkencesiyle öğrenmediler. Günaydın.
9: Günaydın.

0: 6.
1: Amerika'da kimle çalışıyorsun?
0: 7, 8, 9, 10, 11. Çocukların elimizde. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Konuşursan suyu durdururum.
1: Sonraki saldırı nereye yapılacak?
2: Kenarı vurma, kenarı vurma.
3: Pekala, sorun şurada. Zaten Heathrow'u ve Canary Wharf'ı biliyoruz. O da bildiğimizi biliyor. Defterde yazılı.
4: Amerika'yı sorduk, Londra'yı değil.
3: Sizinle dalga geçiyor.
0: Açıkçası bu kadar dayanıklı birini görmemiştim. Her şeye dirençli.
3: Durmanız için yalan söyledi.
4: Bildiğimizi bildiği için söylüyor, hepsi bu.
5: Biz de bunu öğrenmiş olduk. Suyla boğma işkencesi bunu öğrenmemizi sağladı. Artık yalan söylediğini biliyoruz.
3: Doğruyu öğreneceğimizi sanıyordum.
0: Ve? Doğru olan yalan söylediği.
4: Merkez bir daha deneyin diyor.
6: Sorgulama amiri tutuklu üstünde tam denetim sağlamak için ona işkence yapılmasına karar vermiş.
7: Tam denetim zincire vurmak, uyanık tutmak, ailesini tehdit etmek değil de işkence etmek miymiş?
5: Doğru söylemeye başlamazsan hayatının geri kalanını burada yatarsın.
8: Sonra tekrar su işkencesine başladılar. Bir tıp görevlisi...
6: Dur ya, neredesin?
8: Sonraki sayfa, tıp görevlisi KSM'nin midesine bastırınca ağzından burnundan su geldiğini söyledi.
7: O kadar suyu yutmuş.
6: 17 Mart'ta su işkencesi tekniği geliştirildi. Sorgucular HŞM'nin ağzının ve burnunun üstünde havuz oluşturuyorlardı.
9: İsa Albritani.
0: Sonraki saldırı nereye?
9: Montana'ya.
4: Bir şey bulduk.
6: Onlara Montana'daki benzin istasyonlarını havaya uçurup orman yangınları çıkaracak Afro-Amerikan Müslümanları örgütlemek için Ebu İsa Albritani'nin gönderdiğini söylemiş.
10: Montana mı? Oradaki Müslümanları mı?
6: FBI'ın da ciddi kuşkuları vardı. HŞM işkenceden kurtulmak için bunu söylemiş.
10: Ondan... İşe yarar, hayat kurtarabilecek bir şey öğrenebilmişler mi peki?
6: 183 kez su işkencesi yapıp ardından konuşmayacağına ve dürüst olmayacağına karar vermişler. Söyledikleri ya yalan ya da bildikleri şeylermiş efendim.
10: Vay canına. Dur bir dakika, anladım. İlk sorum şu, işe yarıyorsa neden 183 kez yapıyorlar?
6: Rapor çıktığında insanlar bunu görecek efendim.
10: İşimizi bitirmeye odaklanalım. Dünyayı değiştirmeyi sonra düşünürüz.

0: Özür dilerim, geciktim.
1: Sorun değil.
0: Çok az uyudum.
1: Kahve ister misin?
0: Evet. Bir şey sorabilir miyim? Raporda yazılı şeyler rüyana giriyor mu senin de?
1: Evet, boğulduğumu gördüm. Kollarımı ve bacaklarımı oynatamıyor, nefes alamıyordum ve uyandım.
0: Dün rüyamda o kutulardan birinin içine konmuştum. Beni orada bırakmışlardı.
2: Daniel Jones, değil mi?
1: Tanışıyor muyuz?
2: Senin ve raporunun çöp olduğunu yüzüne söylemek istedim.
0: Ne dedin?
2: Orada değildin. Karşımızdakileri ve neyin işe yaradığını bilmiyorsun. Fark etmesen de bu ülkeyi, inandığımız şeyleri yok etmek isteyenlerden korumaya çalıştık.
1: Fark etmemiş olabilirsin ama biz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz.
2: Saçma raporun asla gün yüzü görmeyecek.
1: Özel savcı durun lütfen. Ben Dan Jones. Adalet Bakanlığı'nın CIA soruşturması için arıyorum. Buluşmamız lazım. Aldınız mı? Peki bulgular ne? Kahretsin.
3: Hiçbir şey mi? Dava açılmayacak.
1: Videoları yok ettikleri için Rodriguez'e ya da Gina Hesp'la dava açılmayacak. İşkence konusunda CIA'ya bir şey yapılmayacak. Yanlış bilgi verdikleri için Jim Pavitt ve diğerlerine de. Bakanlık mahkumiyet için kabul edilebilir kanıt yok diyor. Psikologlar koruma altında. Terörle mücadele müdürü CIA direktörünün emirlerini uyguluyordum diyecek. Direktör topu başkana atacak. Beyaz Saray'da ulusal güvenlik diyecek.
3: Bakanlık bulguları paylaştı mı peki?
1: Hayır. O konuda hiçbir şey vermediler efendim. Bu konuyla sadece biz ilgileniyoruz.

0: Dan.
1: 1978 yılında bir CIA görevlisi Latin Amerika'da aşırı fiziksel sorgu teknikleri uyguladığı için kongre önünde ifade vermiş. Doğru cevap alamadığını, tekniğin işe yaramadığını söylemiş. Latin Amerika'dan önce Vietnam'da da yapmışlar. İşe yaramadığını bildikleri halde yine yaptılar. Kendi adamlarını dinlemiyorlar.
0: Ben reddedemeyeceğim güzel bir iş teklifi aldım. Özür dilerim ama bu işin sana ve bize neler yaptığını görmüyor musun? Çocukların büyürken ben burada birinin kafasına matkap dayadıklarını, bir diğerinin kollarını çıkardıklarını okuyorum. Pazar günlerim böyle geçiyor, cumartesiler de. Her günümü böyle geçiriyorum. Artık buna dayanamayacağım. Şükran gününden sonra bırakıyorum.
1: Pekala, anlıyorum. Tamam. Şükran günü. Bu bize birkaç ay kazandırır.
2: Dan, Kasım'dayız. Şükran günü gelecek hafta.
0: Şimdiye kadar kaç sayfa yazdık? Binlerce mi? Açıklanacaklarını bile bilmiyoruz. Video araştırması açıklanmadı, hala gizli. CIA'nin bunun bir işe yaramadığını 1978'de bildiğini ama yine yaptıklarını kendin söyledin. Dan, 2 yıldan beri bu bodrumdayız. Kimse çıkmamızı beklemiyor.

0: Bağdat dışındaki bir hapishanede Amerikan askerlerinin tutuklulara kötü muamele ettiğini gösterdiği iddia edilen...
1: Başkan da ben de insanlara işkence etmediğimizi söyledik. Açıklama gelmedi. Başkan Birleşmiş Milletler'de işkence kurbanlarına destek gününde konuştu. Ne? Orada ne demiş?
2: Birleşik Devletler işkence yapmaz. Değerlerimize ve kanunlarımıza aykırıdır. Bu konuda yetki vermedim. Bundan sonra da vermeyi düşünmüyorum.
1: Bu bizi nereye getiriyor bilmiyorum.
3: Pekala, ne durumdayız?
4: Hukuk müşavirliğindeki avukat Jack Goldsmith ile John Yoo'nun duyurusunda bazı sorunlar olduğunu söyledi.
5: Bu yasal mı?
4: Kesinlikle. Bir de başsavcının raporu var tabii. Savaş suçları ve işkence suçlaması var.
3: Bütün programı itham ediyor.
2: Ne diyor?
3: Başsavcı bu teknikleri Birleşik Devletler'in insan hakları ile ilgili kamu politikasıyla çelişkili bulmaktadır falan filan. Bu program uygulanış şekliyle CIA tarafından fazlasıyla sapmıştır vesaire vesaire. Su işkencesinin bilgi toplamada etkili olduğuna dair çok az kanıt vardır.
4: Direktörümüz Bay Tenet programı durdurmak istiyor.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Yoksa sen de mi bonus doldun?
10: Bonus kıllı.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
10: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki, zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
13: Hı hı.
14: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
13: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
14: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
14: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
13: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'a bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
15: Sizi Fuzul uyar. Yayla yayla.
16: Penne, Fusuli, isimleri Afilidi, makarnalara böyle Fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Bak şimdi. Lezzetinden belli.
15: Yaylanan geldi belli.
17: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
15: Hepsi burada, hepsi
16: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
15: Yayla'dan geldi belli.
17: Hepsi Bro'da Premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 3 gün kaldı.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus, çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: ...11 Eylül'den sadece birkaç ay önce Hava Kuvvetleri'nden emekli oldum. 22 yıl. O sabah uyandım, salona gidip haberleri açtım. Ve olanları gördüm. İnsanların çoğu kahvesine, mısır gevreğine geri döndü. Ama Jim, insanların güvenliği için bir şey yapmak istedi.
6: Size şunu söyleyebilirim ki bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'nden programdaki bazı tekniklerin yeniden onaylanmasını isteyeceğiz. Bir planımız var.
5: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
7: Teşekkürler.

0: Jones. Evet senatör.
1: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve eski başkan yardımcısı Dick Cheney, geliştirilmiş sorgulama tekniklerinin Bin Laden'in evinin basılmasında önemli rol oynadığını söyledi.
0: Hayır, hayır, bu doğru değil. Öyle olmadı. Hemen ilgileneceğim.
2: Devam edilmesini şiddetle öneriyorum.
1: Anlaşmazlığın merkezinde su işkencesi adı verilen teknik var.
0: CIA bu teknikleri kullandıktan sonra Bin Laden'e ulaştıklarını iddia ediyor. Her şeyin 2002'de Ebu Zübeyde ve Riyad aracısı adını verdikleri bir tutukluyla başladığını söylüyorlar. Bu adam onları Bin Laden'le bağlantıları olan Ebu Ahmet El Kuveyti'ye yönlendirmiş.
3: Öyle olmadı mı?
0: Gerçek şu ki CIA herhangi bir tutuklama yapmadan önce El Kuveyti'nin telefonlarını ve e-postalarını izliyormuş. Sorgu programından çok daha önce. Zübeyde bize El Kuveyti'nin Bin Laden'le ilgisi olmadığını söylemişti. Aynı şekilde HŞM'nin ve diğerlerinin de. Ama eski CIA direktörü Michael Hayden her şeyin sorgulama tekniği sayesinde olduğunu söylüyor. Eski başsavcı McCasey, HŞM'nin su işkencesinden sonra çözüldüğünü söylüyor.
4: Nerede söylüyor?
0: Wall Street Journal'da. Mart ayına ait bir yazışma buldum. Adı kamuya tanıtım. Teşkilat çalışanlarına gönderdiği notta Bin Laden baskınını sorgularda toplanan istihbaratla ilişkilendirin diyor.
4: CIA Bin Laden'i yakaladıysa nasıl yaptığı kimin umurunda? O kadar hayat kurtarmışsa hesap vermesi gerekmez.
0: Kesinlikle bu şey yalan söylemişlerdi, şimdi de Obama'ya söylüyorlar. Sorgu tekniklerinin Bin Laden'in yakalanmasındaki rolüyle ilgili belge doğru değil.
3: Beyaz Saray'ı bağlayayım mı?
4: Yapalım şu işi. O sorgu tekniklerinin bizi Bin Laden'e götürmediği ortada. CIA operasyonu yanlış gösteriyor. Eminim siz de fark etmişsinizdir.
5: Anladığımı sanmıyorum senatör. Operasyon başarılıydı. Manşetler o yönde.
4: Bu ülke tarihindeki en önemli anlardan biri. Teşkilatın geçmiş eylemlerini aklamak için manipülasyon yapmadığından emin olmak istiyorum.
5: Kaygılarınızı Ulusal Güvenlik Danışmanı'na ileteceğim.
4: Teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim senatör.
0: Bu kadar mı? Yani gerçekleri umursamıyorlar.
4: Beyaz Saray'dan bize destek geleceğini sanmıyorum.
0: Ona ne oldu böyle?
3: CIA başkanın yeniden seçilmesini sağladı. Olan bu işte.
6: Tüm zamanların en büyük insanı buydu. Hikayeyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama koltuklarınıza tutunun. En karanlık 30 dakika bugüne kadar hiç görülmemiş Usame Bin Laden avını sizin için ekrana getiriyor.

0: İşte bu kadar. Son adamımız 119 numara Muhammed Rahim, 2007'nin Haziran ayında yakalanmış.
1: Rahim'i 138 saat uyanık tuttuk. Dikkat çekme, sert kavrama ve beslenmede manipülasyon uyguladık.
2: Mideye vurma, stres pozisyonları. İşbirliği yaparsa örtünmesi için havlu vereceğimizi söyledik.
1: Tek kelime etmedi.
2: Ve canını yakarsak bizi durdurmak için yalanlar uyduracağını söyledi.
1: Sonra da hayatının elimizde olduğunu, istersek onu öldürebileceğimizi söyledi.
3: Su işkencesi olmadan ilerlemenin ne anlamı var? Sopasız beyzbol oynamak gibi bir şey.
1: 60 gün onunla uğraştık ve hiçbir şey elde edemedik.
2: Sorun, terörle mücadelenin soru sorabileceğimiz bilgiler vermemesiydi. Elimizde koz yoktu.
4: Psikologsunuz, bilgi sağlayacağınızı söylemiştiniz. Şimdi bizden mi istiyorsunuz yani?
1: Bence onu bir iki hafta tedavi edip ona umut verelim. Sonra sert bir şekilde üstüne gidip çaresizlik duygusunu yaratalım.
2: Ya da onu kazanmaya çalışalım. Konuşursa CIA ajanı olabileceğini söyleriz. FBI öyle
4: FBI
2: yapıyor.
4: FBI değiliz. Bunu yapmayız.
1: Bilim böyle işliyor. Bilgiyi ancak sonra alabiliyoruz.
4: Neden sonra? Üstlerinde çalıştığınız halde çoğu neden hala yalan söylüyor? Yeteneğiniz nerede? Bu işin başarılı olmasını sağlamalısınız. İşe yararsa yasal olur.
0: CIA'in Muhammed Rahim'i sorgulaması sıfır istihbaratla sonuçlanmış. 21 Nisan 2008'de teşkilat sorgulaması sonrası inceleme için toplanmış.
5: Senatör, şunu söylemek isterim ki teşkilat ilk kez programın etkisini değerlendirmiş. Dostluk kurma tekniği kullanılmasına karar vermişler efendim. Etkili sorgulama teknikleri için diğer teşkilatlara, polise hatta diğer ülkelere danışmayı düşünmüşler.
6: Öyle mi? 6 yıldır CIA personeli, direktörleri, onların yardımcıları, analistler buraya gelip özel sorgulama tekniğinin ne kadar başarılı olduğunu söyledi. Ama içlerinden hiçbiri işin bu kısmından bahsetmemişti. Toplamda kaç tutuklu bu sorgulama programına alınmış?
5: En az 119. Teşkilata göre 1/4 gereksiz tutuklanmış. Özel sorgulama programı hiçbiri üstünde başarılı olamamış.
6: Bugün komitenin, CIA'in alıkoyma ve sorgulama programı hakkında hazırladığı raporu onaylamak için toplandık. Bu çalışmayı hazırlayan Daniel Jones ve küçük ekibine çalışması için teşekkür ederim. Lütfen oylamaya geçelim.
7: Bay Udall?
8: Evet.
7: Bay Rubio?
9: Hayır.
7: Bay Rockefeller?
9: Evet.
7: Bay Warner?
10: Evet.
7: Bay Blunt?
11: Hayır.
7: Bay Conrad?
12: Evet.
7: Bay Coates?
9: Hayır.
7: Bay Nielsen?
9: Evet.
7: Bay Rich?
12: Hayır.
7: Bayan Mikuski?
13: Evet.
7: Bay Burr?
9: Hayır.
7: Bay Wyden?
12: Evet.
7: Bayan Snow?
13: Evet.
7: Bay Chaplis?
9: Hayır.
7: Bayan Feinstein?
6: Evet. Kabul edilmiştir. Rapor nihai yorumlar için CIA'ye yollanacak.
14: Ben John Alvin Brennan. Sadece doğruyu söyleyeceğime Tanrı'nın huzurunda emin ederim.
6: Teşekkürler Bay Brennan. İfadenizi sabırsızlıkla bekliyorum.
14: Başkanın CIA direktörü adayı olarak huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki dürüstlük ve doğruluk, New Jersey'de büyürken annem Dorothy ve babam Owen tarafından bana aşılanan en yüce değerlerdi. Komiteye karşı dürüst olup meşru taleplerinizi karşılamak için her şeyi yapacağım.
8: Bay Brennan, hükümetin uzun zamandır sürdürdüğü hatalarla ilgili Amerikan halkıyla şeffaf bir biçimde yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Hükümet kamuoyunun bu

0: hataların niteliğini anlamasına yardımcı olup bu hataları düzeltmek zorunda. Geliştirilmiş sorgulama teknikleri acımasızdı. Daha da önemlisi hiçbir işe yaramadı. CIA kamuoyuna verdiği hatalı bilgileri düzeltmek zorundadır. Bu durumda CIA'nin bu sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Evet, Senatör. Kesinlikle.
2: Başkanlık özel kalemi, kendileri şu an bir toplantıda.
3: NBC News ve Wall Street Journal'ın son anketine göre başkanı destekleyenlerin oranı %44. Obama'ya verilen destek...
2: Affedersiniz efendim, direktör Brennan geldi. Buyurun.
4: Sonunda geldi. Tebrikler sayın direktör.
1: Teşekkürler.
4: Hoş geldin, girsene.
1: Teşekkürler. Sana ve Başkan Obama'ya minnettarım.
4: Başkana iletirim. Başkan 29 Nisan'daki İHA saldırısıyla ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyor.
1: El-Kaide plancısı Abu Süleyman Al-Cezayir'in öldüğünü doğruladık. Maalesef saldırıda 10 kadar sivil hayatını kaybetti.
4: Kahretsin. Başkana bildiririm. İstihbarat komitesi raporu ne oldu?
1: Bunu konuşmalıyız.
4: Can, cevap için CIA'ye Şubat'a kadar süre verdik. Mayıs'a geldik ve Senatör Feinstein sürekli arıyor. Zorlamak istemem ama başkan bu işin hemen bitmesini istiyor. Yani?
1: Alıkoyma ve sorgulama programının eksikleri olduğunu ve teşkilatın hatalar yaptığını kabul ediyoruz. Başlarda hazırlıksız olduğumuz için ciddi hatalar yapılmış. Ancak bazı temel noktalarda farklı düşünüyoruz. İncelememize göre geliştirilmiş tekniklerinin uygulandığı tutukluların sorgulanması sonucu saldırı planlarının engellenmiş, teröristlerin yakalanması sağlanmış ve hayat kurtaran özgün istihbarat elde edilmiştir.
4: İstihbarat.
1: Terörle mücadele çabalarımıza yardımcı oldu ve bizi Bin Laden'e götürdü. Programı onaylamayabilirsiniz ama yanlış yönetildiğini ve etkisiz olduğunu söyleyemezsiniz.
5: Affedersiniz ama raporun kaynağı CIA kayıtları efendim. Görevliler etkisiz olduğunu söylüyorlar.
1: CIA görevlileri mi? CIA görevlileriyle konuşmadın değil mi de?
6: Maalesef Adalet Bakanlığı'nın ceza soruşturması nedeniyle avukatlarınız bizimle görüştürmedi.
1: CIA'nin kongreyi, Beyaz Sarayı ve basını bilgilendirme biçimine ilişkin değerlendirmeniz de yanlış. Belgeler de bunu kanıtlıyor.
5: Anlamadım, hangi belgeler? Gösterilmeyen notlar ve e-postalardan bahsediyorsanız bu anlaşma ihlalidir efendim.
6: Bize her şeyin verilmesi gerekiyordu.
1: Komiteye CIA'nin bilgisayar sistemine erişim izni mi verelim yani? Dan bütün e-postaları ve belgeleri görsün mü?
6: Bu işle ilgili belge ve e-postaları görmeli. İstihbarat teşkilatını her zaman destekledim. İHA programını desteklemek için partimle anlaşmazlığa düştüm. Ama bu rapor denetlenip hesap verilmesi gerektiğinin en büyük kanıtı.
1: Cevabımızı istediniz, biz de verdik. Aynaya baktık ve gördük. Hatalar yaptık. Suistimaller oldu ve o suistimaller cezalandırıldı. Ama derlemeye çalıştığınız hikayeye katılmıyorum ben. Bağlamı yok. Yapılan işleri doğru şekilde resmetmiyor. Gidelim.
5: Senatör, o raporda John Brennan'ın adı geçiyor. Direktör Tenet'in personel şefiydi. Program başlayınca direktör yardımcısı oldu. Beraber büyüdü.
6: Sorgu programına karşı çıktım diyor.
5: Nerede? 5 yıldır e-postaları inceliyorum. Öyle bir şey ben görmedim.
6: Bu işin kolay olmayacağını biliyordu. Kendi hikayeleri var ve ona sadık kalacaklar.
7: Ortak yolu bulup ortak bir dil oluşturabiliriz bence.
5: İşimizin denetleme ve hesap verdirme olduğunu sanıyordum. Orta yolu bulma değil.
6: Sana bir sorum var Daniel. Benim için mi çalışıyorsun, rapor için mi? Cevap vermeden önce iyi düşünmeni öneririm.

0: Ben. Ben Jones. Şuraya bak. Senato'nun yürüttüğü en kapsamlı çalışmanın araştırmacısı. Tanrım. Nasılsın? Seni görmek çok güzel.
1: Evet.
0: Çok ilginç. Geçen akşam düşündüm de. Mezuniyetinden sonra bana geldiğini hatırlıyor musun?
1: Deneyim kazan ve demokratlar senatoyu alana kadar bekle demiştin.
0: Feinstein için senato istihbarat komitesinde çalışıyorsun. Fark yaratmak istediğini söylemiştin. Umarım o fırsatı yakalarsın.
1: Ne demek bu?
0: Ne mi demek? CIA konusunda senatörü rahat bırak demek. Kendine iyilik yapmıyorsun.
1: O raporu okudun mu?
0: Rapor 7000 sayfadan. İncil insanlık tarihini daha az sayfada anlatıyor. Dinle dostum. CIA'nin seninle görüşmesini ve hikayeyi kendi açılarından anlatmalarını sağlayacağız. Dinlemenin faydası olur.
2: Pekala, şimdi çalışma CIA'nin kongreden bilgi sakladığına inanılmasını sağlayarak gerçekleri çarpıtmış havası yaratıyor. Bunun rapordan çıkartılmasını istiyoruz.
3: 2004'te Ebu Garip fotoğrafları ortaya çıkınca direktör yardımcısı McLaughlin kongrenin huzurunda o fotoğraflarda görülen şeyler için CIA'ya yetki verilmediğini söyledi. Ama çok daha kötüsünü yapıyorlardı. 2005'te Senatör Rockefeller programın incelenmesini isteyince terörle mücadele direktör yardımcısı üst yönetime yolladığı mesajda bu konu iyi yönetilmeli. Ya kabul ettireceğiz ya da hapı yutacağız. Kongre bunu okuyunca yetkilerimizi tırpanlayacak, bütçemizi kesecek. Yaptığımız şeyin olumlu olduğu izlenimini yaratmalıyız diyor. Bunu söyleyen terörle mücadele direktör yardımcısı.
4: Bunlar burada kalsın.
2: Programın kötü yönetildiği ve yürütüldüğü, niteliksiz görevlilerin zulüm yaptığı, onaylanmamış teknikler kullandığı ve ender olarak sorumlu tutuldukları iddiasına kesinlikle katılmıyoruz.
4: Ya Mitchell ve Jason?
3: Mitchell'ın doktora tezinin konusu hipertansiyonu diyet ve egzersizle kontrol etmek. Jason'ın tezi de aile terapisi. Aile bireylerinin kilden heykellerini yapmayı önermiş.
4: Maaşları
3: sorgulama
4: ne kadardı?
3: Tecrübeleri yokmuş. İddialarının bilimsel dayanağı yok. Bir kanıt sunmadan sorgulama tekniklerini uygulamalarına izin verilmiş.
4: Vergi mükellefleri onların çalışmalarına toplamda ne kadar ödedi?
3: 80 milyon dolar.
2: Teşkilat alıkoyma ve sorgulama programının saldırıları önleyen ve hayatları kurtaran istihbarat sağlanmadığı iddiasını reddediyor. En büyük örnek kirli bombacı Jose Padilla'nın kimliği. Padilla'yı durdurmasaydık eğer bugün bütün bu bölge radyoaktif olacaktı.
3: Jose Padilla mı? Padilla kirli bomba yapmayı internette bulduğu, Amerikalılar hidrojen bombası yapıp sahip olmak ister konulu makaleden öğrendi. Makalede iki kovaya uranyum doldurun ve hızla başınızın üstünde çevirin diyor. Sadece şakaydı. Bakın sorgulama tekniklerini başka kaynaklardan, yabancı ülkelerden ve başka metotlardan buldular. Hayat kurtardık diyorlar ama yaptıkları yüzünden HŞM gibi bir katile dava açılmasını imkansız hale getirdiler. Ona yaptıklarımız mahkemede ortaya çıkarsa dava başlamadan biter. Adam 11 Eylül'ü planladı ama ömür boyu hapse gireceğine CIA onu hala içinde olduğumuz savaş için adam toplama aracına çevirdi.
4: Onlarla toplantı yapma. Çalışıp harika bir belge yarattın. Ciddiyim. Ortaya çıksın ya da çıkmasın, tarihi belgeleyecek.
3: Ortaya çıksın ya da çıkmasın ne demek? Bu ne demek? 5 yıldır bunun üstünde çalışıyoruz.
5: Evet ve hala iddialarımız farklı. Daha fazlası gerekiyor.

0: Ben Jones, dinliyorum.
1: Merhaba Dan, ben Evan Tanner. Bazı şeyler duydum. Raporun ortaya çıkmayabilirmiş. Teşkilat bastırıyormuş, kusurlu diyorlar.
0: Kimden duydun?
1: New York Times'ın ulusal güvenlik muhabiriyim. Ne diyeceksin?
0: Söylentiler hakkında konuşmam.
1: Konuşacağını düşünmedim. Peki kayıt dışı yorum yapmak ister misin? Birbirimize yardım edebiliriz.
0: Bunu yapamam, biliyorsun.
2: Caroline Kress hakkında şunları biliyoruz. Yürütme organında 20 yıl. Buna John Yu ile çalıştığı sürede dahil.
3: Beyler, onaylanma işi bitti. Durdurmayacağız. Ama bu açık bir duruşma ve bir şey söyleme fırsatı var gibi görünüyor.
2: Aradığınız nedir senatör?
3: Bilemiyorum. Çalışmayı ilerletip bizi bu çıkmazdan kurtaracak bir şey. Fikri olan?
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldın mı şu an?
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Senatör, bir belge var.

0: Sen hiç uyumaz mısın?
1: Eskiden uyurdum ama çalışmamı engelliyor.
0: O çantada CIA görevlilerinin, ajanların ve ortaklarının adının yazılı olduğu ya da CIA ile Amerika Birleşik Devletleri Senatosu arasındaki anlaşmaya dair bir belge var mı?
1: İyi geceler Jay.
0: Sana da Dan.

0: olmaktan gurur duydum. Bu arada destekleri için aileme de teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkürler. Başlamadan önce üyelere hatırlatıyorum. Gizli konuları konuşmayın. Gizli cevap gerektiren sorular sormayın. İlk sözü Senatör Yudal'a veriyorum.
2: Tekrar görüştüğümüze sevindim. Senato'nun alıkoyma ve sorgulama programı çalışmasını geçen hafta görüşme fırsatı bulduk. Siz bu çalışmayı okumak zor dediniz. Geçen hafta komite raporunun onaylanmasının birinci yılını tartışan bir dizi makale yayınlandı. Bu makalelerin birinde CIA raporda önemli hatalar bulduğunu ileri sürüyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta komitenin çalışmasının doğru olduğuna her zamankinden daha çok inanıyorum. Tekrar etmek istiyorum. Her zamankinden daha çok inanıyorum. CIA eski direktör Panetta'nın emriyle sorgulama programı konusunda kendi araştırmasını yapmış. Ve o incelemedeki bulgular komitemizin raporuyla tamamen uyumlu. Ama hayret verici şekilde CIA'nin rapora verdiği resmi cevapla çelişiyor.
3: Konuda bir rapor yok.
2: CIA'nin kendi içinde yürüttüğü ve kongreye açıklamadığı bir inceleme. Neden CIA'nin komitenin raporuna verdiği resmi cevaptan bu kadar farklı? Buna bir cevabınız var mı?
0: Hayır. Şu anda yok.
1: Halkın Panetta incelemesini bilmesini isteseydim bunu kendim söylerdim.
4: Cumhuriyetçiler konuşması yüzünden Yudal'ı kanayacaklarmış.
5: İnceleme tezimizi kanıtlıyor. Teşkilat insanların nasıl ve nerede alıkoyacağını, nasıl sorgulayacağını bilmiyordu. Daha da önemlisi CIA bu incelemeyi bize vermedi. Kaza mıydı, bir bilgi mi sızdırıldı
1: bilmiyorum.
5: Yani
1: bilgi sızdırılmış olsaydı onları açığa çıkartırdın. Tabii kendin sızdırmadıysan.

0: Bir şey bulduk.
1: Direktörümüz beni buraya teşkilatın hukuk müşaviri olarak getirdi. Konuşmamız gereken şeyin ciddi bazı sonuçları olacak.
2: Pekala.
3: Komite elemanlarının CIA'nin bilgisayar ağına yasa dışı erişip gizli belgeleri aldığına dair kanıtımız var.
2: Nasıl bir kanıt bu?
3: Belgeyi Daniel Johnson bilgisayarında bulduk. Ona ya da komiteye vermemiştik. Bizi hacklemediyse oraya nasıl girdi? Jones ve ekibi disipline verilmeli.
1: Bana kalırsa derhal kovulmaları gerekiyor. Disipline verilmeleri yetmez.
2: John, Birleşik Devletler Senatosu'nun bilgisayar sistemine girip baktığınızı söylüyorsun.
3: Belgenin açıklanabileceğini söylememiştik. Gizliydi ama açıkladınız. Kendi araştırmamızı yaptık. Beyaz Saray konudan haberdar.
4: Dalga mı geçiyorsun? Dünyanın en gizli bilgisayar sistemine girdiğimi mi söylüyorlar yani?
5: Brennan ve Eastman geldi.
4: Eastman'ın adı raporda binlerce kez geçiyor bunu.
5: Dan. Hakkında ceza soruşturması açılmasını istiyorlar. Gitmeni istiyorlar.
4: Ama teşkilat hacker olduğum sonucuna nasıl vardı? Bilgisayarımda ne olduğunu nereden biliyorum?
5: Araştırdıklarını söylediler.
4: Amerikan Senatosu'nu mu? Komitenin kurulma nedeni CIA'nin Amerikan vatandaşlarını gözetlemesini engellemekti.
5: Sanırım sen beni dinlemiyorsun.
4: Çalıştığımız odaya mı girmişler? Orası yasak alandı. O odaya mı girdiler yani?
5: Bilmiyorum. Cumhuriyetçiler bunu, raporu ve itibarını sarsmak için kullanacaklar. Kanun ihlaliyle suçluyorlar. Avukata ihtiyacın var.

0: Teşkilatta bir deyiş vardır. Hiçbir şeyi kabul etme, her şeyi reddet, karşı suçlamada bulun. Şu anda yaptıkları bu.
1: CIA değil, seni soruşturuyorlar.
0: Onlar soruşturulmalı, ben değil.
2: Bay Jones, Bay Clifford sizi bekliyor.
0: Bilgisayar sistemimiz CIA'nin sunucusuna bağlı değil. Yani ben hafta sonu gizlice Langley'e mi girdim?
1: Mümkün görünmüyor. Peki ellerindeki delil ne?
0: Bir belge.
1: Belge mi? Nasıl bir belge?
0: Bunu söyleyemem.
1: Belge gizli olduğu için mi?
0: CIA'nin 11 Eylül'den sonra başlattığı geliştirilmiş sorgulama programını araştırmakla görevlendirildim.
1: Araştırmanın teşkilat için önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok insan güvenliğimizi sağlamak için CIA'nin yaptıklarını haklı buluyordu. Sevdiklerini kaybeden arkadaşlarım var.
0: Birçok insan perşembe akşamları 24'ü izleyip Jack Bauer'ın insanlara işkenceyle planı itiraf ettirmeden önce anayasayı ihlal etmek istemiyorum ama olağanüstü bir dönemden geçiyoruz dediğini duydu. Ama işler böyle yürümez.
1: Winston Churchill'in söylediği gibi tarihi galip gelenler yazar.
0: Onu Göring söyledi. Devamında tarihe en büyük devlet adamları ya da en kötü caniler olarak geçeceğiz demişti.
1: Yani raporunun özünü bu mu belirleyecek? Devlet adamı mı, cani mi? Ne zamandır bu projedesin Dan?
0: 5 yıldır.
1: 5 yıl. Ve emeklerin yok olabilir. Bu suçlamalar hepsini silip atar. Kafasını yıllarca böyle korkunç bir şeye gömen, senin gibi hırslı bir gencin süreçten rahatsız olup gerçeği daha hızlı bir şekilde duyurma fırsatı bulunca çizgiyi aşabileceğini görebiliyorum. Sanırım bu parçası olduğun en önemli
0: şey. Ben hiçbir şey yapmadım.
1: Belki de hırslı bir senatör seni teşvik etmiştir, ne dersin? Bunu söylemenin tam sırası.
0: Öyle bir şey olmadı. Her şeyi kendim yaptım. Tek başımaydım ben.
1: Yani çaldın mı? O belgeyi
0: Hayır,
1: alıp...
0: Hayır, çalmadım. Yerini değiştirdim. Bir kasaya koydum. Videoları yok edebiliyorlarsa o belgeyi
1: Herkesin
0: de rahatlıkla...
1: Herkesin bir ifade tarzı vardır. Kelimeler taraf seçmek için kullanılır. Neden yerini değiştirdin?
0: Sunucudaki belgeler yok oluyordu. Örneğin 2010 yılında durup dururken 800 belge yok oldu.
1: Yani bilgisayarında sorunlar vardı. Bilgisayardakileri başka kim biliyordu?
0: CIA belgeleri incelemesi için bir şirket tuttu. Centra, CACI da işin içindeydi.
1: Onlar kim?
0: Yükleniciler ama yönetimde Jim Pavitt vardı. CIA'nin eski operasyonlar direktör yardımcısı Jim Pavitt program sırasında görevdeydi.
1: Raporda adı geçiyor mu? Söyleyemezsin. Sonuçta belgeyi yok edemezler. O yüzden de senin peşine düştüler. Seni fanatik yaptılar. Dokunduğun her şey kirli. Teşkilat bunun casusluk kanununun ihlali, bilgisayar sahtekarlığı ve görevi kötüye kullanma olduğunu söyleyecek.
0: Mahkemeye verirlerse ne kadar ceza alırım?
1: Bilmiyorum, 20 yıl ya da daha fazla.
0: CIA bilgisayar sistemini hacklemedim. Bilgisayar becerim ofis programlarıyla sınırlı.
1: Bunu biliyorlardır. Senato personelinin maaşı ne kadar?
0: Benim düzeyimde ise 100 bin civarında.
1: Emekliliğin, birikimin, aileden kalan paran?
0: Yok.
1: O zaman ücretime konuşalım.
0: Ne kadar?
1: Başlangıç için 30 bin. Dava açılırsa 1-0 daha ekle. Benimle konuştuğunu öğrenirlerse çok sevinirler. İstedikleri bu den. Seni maddi açıdan batırmak istiyorlar. Ücretsiz uzman görüşümü ister misin? Senin hukuki bir sorunun yok. Sana bir gün ışığı lazım. Eminim onu bulmana yardım edecek birini tanıyorsundur.

0: Daniel Jones. Telefonlarımı hiç açmayacaksın sanıyordum. Patronun tepki bir gazeteciyle konuştuğunu
1: biliyor. Araştırman gereken bir şey var. Teşkilatla ilgili.
0: Tamam. Üstünde çalıştığın ama asla ortaya çıkmayan raporla mı ilgili?
1: Bilgisayarlarla. Bilgisayarları hacklemekle ilgili.
0: Kimin bilgisayarı?
1: Ülkenin senatosu.
0: Birileri onu mu hackledi? Yok artık. Peki yabancılar mı bizimkiler mi? Tamam özür dilerim, teşkilat demiştin. Peki CIA'nin senatonun bilgisayarlarıyla ne ilgisi var?
1: Evan, New York Times'ın ulusal güvenlik muhabirisin. Kendin bul, tamam mı? Günaydın. Beni mi görmek istediniz?
2: Bu konuyla bilgin var mı? Gözaltı anlaşmazlığın merkezinde bilgisayar aramaları var. Bu bilgi New York Times'ın eline nasıl geçti sence?
1: Bunu ben de gördüm. Çok ilginç değil mi? Senatör McCain, CIA'ya güvenilmez teşkilat demiş.
3: Edward Snowden'la ilgili ne düşünüyorsun?
1: Sızıntılar hakkında ne düşündüğünüzü biliyorum efendim.
3: Bence o adam tam bir hain. Görevim devletin araçlarını denetlemek. Işık, kamera ve manşete karşıyım.
1: İstifa edeyim mi?
3: Hayır. Ama konuşmamı yazmama yardım edebilirsin.
4: Senatör Feinstein, Senato İstihbarat Komitesi'nin eski uygulamaları araştırmasına engel olmak için CIA'nin Senato'nun bilgisayarlarını hacklediğini söyledi. Ne diyeceksiniz?
5: Öncelikle bu raporun çıkmasını hiçbir şekilde engellemeye çalışmadık. Bu iş geride kalsın istiyoruz. CIA'nin Senato'nun bilgisayar sistemini hacklediği suçlamasına gelince, duyduğum en saçma sapan şey. Öyle şeyler yapmayız biz. Bir şey söyleyeyim. Bu mantık dışı bir şey.
6: Teşekkür ederim. Durumunuzu anlıyorum senatör. Direktör Brennan'ın cevabını da biliyorum.
3: Lindsay'nin CIA'nin bilgisayarlarımıza girmesiyle ilgili söylediklerini duydun mu? Yasama organı CIA'ya savaş açmalı. Kafalar kopmalı ve insanlar hapse girmeli diyor.
6: İstediğiniz insanları hapse göndermek mi?
3: Hapishaneler bunun için var.
6: Adalet Bakanlığı CIA'yı araştırdı ve dava açmamaya karar verdi. Onların kararı bizim değil. Yönetim iş başına geldiğinde karşımızda ekonomik çöküş olasılığı vardı. Bir karar vermek gerekiyordu. Siyasi sermayemizi bir suçlu bulmaya mı yoksa sorunu çözmeye mi harcayacaktık?
3: Belki de sorunu çözmenin yolu insanları sorumlu tutmaktır. Tarih neden tekerrür eder biliyor musun? Belki de ilk seferinde ders alınmadığı için.
6: Senatör, teşkilattaki insanların aileleri var. Çocuklar anne ya da babalarını kaybedebilir.
3: Yıllar önce radikal bir grup kızımın yatak odasındaki pencerede bulunan saksıya bomba koydu. Hava biraz daha sıcak olsaydı patlayabilirdi. Harvey Milk tabancayla vurularak öldürüldü. Kamu hizmetinin içerdiği tehlikeleri gayet iyi biliyorum.
6: Başkan Obama göreve geldikten 3 gün sonra işkence programını sonlandırdı. CIA'nin daha önce yaptıkları bizim pisliğimiz değil.
3: Evet değil ama konuştuğumuz konu bu değil, öyle değil mi? Bunu kimin temizleyeceğini bulmak istiyoruz. Hadi yapalım bu işi. Tabii direktör Brennan benden ve ekibimden özür diledikten sonra.
7: Genel müfettiş geldi, sizi bekliyor.
0: CIA'nin Senato'nun bilgisayarlarına girmesiyle ilgili konuyu araştırdık. Ve bunun sonucunda Adalet Bakanlığı'na cezai soruşturma başlatılması tavsiyesinde bulunduk.
8: Güzel. Biz de öyle yaptık. Dan Jones, Senato'nun baş araştırmacısı.
0: Senato elemanlarına değil, CIA'ye.
5: Bize mi? Bizi kanunsuzlukla mı suçluyorsunuz?
0: 5 CIA personeli girilmesi yasak bir odaya girmiş efendim. Kimin emriyle peki? Senatör Feinstein buna kuvvetler ayrılığının ihlali demekle haklı efendim. CIA, Amerikan Kongresi aleyhinde casusluk yapamaz. Genel müfettiş olarak CIA'nin eylemleri hakkında soruşturma başlatacağım.

0: Hapse mi gireceğim?
1: Hayır, suçlamaları çekiyorlar. İşine dönüyorsun. En önemli bulguları al, özeti bitir. 400 sayfayı geçmesin. Komiteden yayınlama izni isteyeceğim.
0: Oylama sonucunu gördün mü? 11'e karşı 3. Özet yayınlamak istiyorlar.
2: Yayınlanması adamlarımı tehlikeye atar. Tehlikeli bir dünyada işlerini yapmaya çalışanları ortada bırakır. Hepsi benim adam.
0: Adamlarını tehlikeye atacağını düşündüğün her şey gizli kalacak.
2: Asıl kaygım başka benim. Senato özeti yayınlarsa basın çıldırır ve daha fazlasını görmek isterler. Başkanın bu defteri kapamak istediğini söylüyorsun. Kapat o zaman.
0: Senatör Feinstein Beyaz Saray'dan özeti yönetmesini istedi. İşin merkezinde olmamızı istiyor.
2: Yani?
0: Bence sen de orada olmamızı istiyorsun. Kalem sende.
3: Başkanlık geçmişte ya da şimdi sahada olan görevlileri afişe edecek her şeyi elimine etmemizi istedi. Herhangi bir sorun görürseniz üstünü çizin.
4: Şunu gördün mü? Bu da ne böyle?
0: Merhaba, Marcy nerede?
5: Konferans odasında.
6: Çarşamba. Evet, olabilir. Tamam, sorun yok. Gündemi yollarsın. Teşekkür ederim.
7: Eline bir kitap aldığını düşün. 237. sayfada boşluk suyu şaraba çeviriyor. 71. sayfada boşluk bir cüzdanlığı iyileştiriyor. 295. sayfada boşluk öldükten sonra diriliyor. Boşlukların aynı kişi olduğunu nasıl anlarsın?
6: CIA takma at kullanmayı kabul etti sanıyordum.
7: Etmişlerdi. Ama artık takma isim bile yok. Tarihler de. Bütün hikaye gitmiş.
1: Umarım güçlü bir ilaç almışsındır.
0: Ne olduğunu bilmek yeterli değil mi? İsimleri de bilmek gerekiyor mu?
1: Raporda gerçek isimler olmayacaktı.
3: Takma adlarından adamlarımızı anlayabilirler. Kocamı internetteki fotoğrafıyla benimle ilişkilendirdiler. Gizliliği sağlamak zor.
7: Yanlış hatırlamıyorsam onay oturumunda kocanı kendin tanıttın. Televizyonda yayınlandı.
3: O insanlardan bazıları şu an hala sahada.
7: Evet, öyle. Alek istasyonunda 500 sayfa içinde 41 kez adı geçen bir kadın var. Ekibi 98'de Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerinin bombalanmasını engelleyemedi. 99'da İslamabad'daki otelinin bombalanmasını da. 2000'de Los Angeles'a iki El-Kaide mensubunun geldiği bildirilmiş. Bin Laden birimindeki FBI ajanları ondan soruşturma izni talep etmiş.
8: Bu şekilde çalışmıyoruz.
7: CIA Amerikan topraklarında olduklarını biliyordu ama bir şey yapmadı. El-Mihtar Amerika'dan ayrıldı ve USS Cole'un bombalanmasında kilit rol oynadı. Ardından uçak kaçırıp Pentagon'a çarptı.
1: Bu kadının kimliğini korumak istiyorsunuz.
3: Psikologların takma isimlerini de silmek istiyoruz.
7: Doktor Mitchell'ın adı zaten The New Yorker'da yer aldı.

0: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
1: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
2: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
2: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceketle tam sana uydu Murat'ım.
1: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence. Sizi Fuzul
3: uyar. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Hakkı bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tips Pro'da premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 3 gün kaldı.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
7: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
8: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceket de tam sana uydu Murat'ım.
7: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
9: Sizi Fuzul uyar.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Tom Bank kartım Hadi.
14: Konferanslarda broşür dağıtıp insanlara CIA'de çalıştığını söylüyor.
15: CIA elemanlarının kimliklerini koruyorsak eğer, taşeron kimliklerini de korumalıyız.
14: CIA, Mitchell ve Jason'ı işe yaramayan bir program için icra aldı. CIA ayrıca cezayı kovuşturmayı da içeren davalar için 5 milyon dolarlık tazminat maddesini onayladı.
16: KSM'de kullandığımız bezi sakladım.
17: Bu iş bitince internette satar, para kazanırsın.
14: Bir CIA iç yazışması Mitchell'la Jason'ın meslektaşlarının uyguladığı etik standartları hiçe saydıklarını belirtiyor.
18: Psikologların isimleri kalmak zorunda.
19: Aylardır bununla uğraşıyoruz.
14: Gizli hapishanelerin yeri ne olacak? Hangi ülkelerde?
7: O ülkelere adlarını ifşa etmeme sözü verdik. Ülke adı olmayacak. Bu pazarlığa açık değil.
1: CIA elemanlarının moralini düşünmeliyiz. Bu raporu yayınlarsak onları kaybederiz.
18: Kaybetmek mi? Bu ne demek?
14: Peki teşkilatta programı eleştiren elemanların görüşleri ne olacak? Orada yapılanlardan iğrendikleri için gizli hapishanelerden transfer edilmek istenen ajanlar var. Bunu biliyoruz efendim.
18: Pekala. Dan bu konuyla ilgili gerçekleri ortaya çıkartmak için herkesten çok çalıştı. Yürütme organının bu konuyu örtbas etmesine izin vermeyecek.
1: Başkan Obama işkence dedi. Bush ve Cheney dememişti. İşkenceyi sonlandırma yönergesi yayımladı. Tanrı korusun, bizim dönemimizde terör saldırısı olduğunu bir düşünün. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Beyaz Saray'a demokratlar giremez.
14: HŞM ile ilgili sansürleri de konuşmak istiyorum efendim.
2: Cumhuriyetçi Cory Gardner, Demokrat Senatör Mark Udall'ı yenerek Colorado Senatörü oldu. Cumhuriyetçiler için devasa bir zafer. Chris Frates şu anda Colorado'da.
16: Bu gerçekten çok büyük bir zafer Wolf. Düşünsene 2002'den bu yana ilk kez bir cumhuriyetçi Colorado'da senato yarışını kazanmayı başardı. Colorado ve senatonun kontrolü için çok önemli bir gece yaşamaktayız.
8: Sizi bekliyor.
6: Hı hı.
18: Az önce Dışişleri Bakanı Kerry aradı. Raporun yayınlanması durumunda DAEŞ'e karşı kurulan koalisyonun dağılıp yıkılacağını düşünüyor.
14: Bu kadar tesadüf fazla değil mi? Sizi tam da...
19: Dön.
14: Kerry bu bilgiyi nereden almış? CIA'den mi? İnandırıcı geldi mi?
18: Elçiliklere saldırabilirler. Rehineler öldürülebilir.
14: Bir başka oyalama taktiği.
18: Çatışmalar sona erdikten sonra yayınlanması için raporun başkana verilmesini önerdi.
14: Haftaya komitenin kontrolünü kaybedeceksiniz.
18: Evet. Cumhuriyetçiler çoğunlukta olunca neler olacağının farkındayım. Herkes gibi ben de bu raporun yayınlanmasını istiyorum ama onu uzun zamandır tanıyorum ve ona güveniyorum.
14: Bu hikayeyi kimse anlatmayacak.
19: Dön, durursak senatörün yemeğe gitmesi gerekiyor.
14: Durursak parçası olmaz mıyız? Güçlü ilaçlar senatör.
18: Bence evine gidip biraz dinlenmelisin. Yorgun görünüyorsun. Marcy, bana 5 dakika ver.
19: Elbette.

0: Greg Craig adında biriyle konuştun mu?
1: Galiba bir kez Obama geldiğinde Beyaz Saray hukuk danışmanı mıydı?
0: Doğru. Obama başkan olduktan hemen sonra işkence programıyla başa çıkabilmek için plan hazırlamasını söylemiş. Savunma Bakanı Gates'i, Janet Napolitano'yu, Hillary Clinton'ı ve diğer önemli insanları toplayıp önerilerini almış.
1: Ve?
0: Ve başkanın sorgulamaları araştırması için oy birliğiyle iki partiden oluşan bağımsız bir komite atamasına karar verilmiş. İşe yaramış mı, yaramamış mı, kimin sorumluluğundaydı onlar araştırılacakmış. Tıpkı 11 Eylül'den sonra yaptıkları ya da senin yaptıkların gibi.
1: Peki neden yapmamışlar?
0: Evet, açıkçası başkan başta bu öneriyi dikkatle dinlemiş, düşünmüş, sonra da hayır demiş. Seçim kampanyası boyunca partiler üstü olacağını söylemişti. Bush yönetimini hedef almak bunun tersi olacaktı. İşte o anda odadaki herkes fikrini değiştirmiş. Başkanın yanında yer almışlar. Bağımsız komisyon kalmamış. Tabii Craig bunun dışında. Bu işin çok önemli olduğunu düşünüyormuş. İşkence edemez, yalan söyleyemez ve bunu tarihten silemezsin. Birkaç ay sonra Craig ayrılmış ve bu karmaşa Senato'ya ve sana kalmış.
1: Başkan engel olamayacağını biliyor olmalıydı. Rapor Senato'dan gelecekti.
0: Dan sana bir tekne sipariş ettiler ama yüzdürmeye niyetleri yoktu. Bu kadar yol kat edeceğini düşünmemiş olmalılar. Sana bir şey sorayım. CIA işkencenin işe yaramadığını biliyorsa buna neden devam etti?
1: 11 Eylül'den sonra korku vardı. Tekrarından korkuyorlardı. Bir daha olursa CIA suçlanacaktı. Belki de utanıyorlardı. Dünyanın en gelişmiş istihbarat teşkilatı kendi halkının güvenliğini nasıl sağlayamazdı, değil mi? Ama korku ve utanç daha iyi kararlar alınmasını sağlamaz. Yakaladığımız insanların bize benzememesi, inandığımız değerlere inanmamaları yaptığımız şeyleri kolaylaştırdı. Yani CIA programı başlayınca doğru olmadığı halde işe yaradığını söylediler. Başarısız olursa yasa dışı olacaktı. O yüzden sonuçları saptırdılar.

0: Raporun elimizde olursa yarın hemen basarız. Tamamını.
1: Senatör raporun özetini yayınlayacağını söyledi.
0: Öyle mi? CIA ve Beyaz Saray'ın itirazına rağmen mi? Sence bu mümkün?
1: Sana versem ne olacak?
0: Kimileri sana kahraman, kimileri de hain diyecek. Snowden'a bak.
1: Hayır, yayınlanacaksa doğru şekilde olmalı.
0: Yayınlamazsa?
1: İşimi yapmadım demektir. Özür dilerim. Beni affet.

0: Uygun fiyatlı sağlık hizmetleri yasasını geride bıraktığımıza göre başkan göç reformu hakkında tartışma başlatmak istiyor. Bilindiği üzere temsilciler meclisinde ve senatoda bazı aksaklıklar yaşadık. O yüzden bu strateji hayati önem kazandı. Artık konuşmaya başlamak istiyoruz. Yani
1: affedersiniz Bay McDonough, CIA hakkındaki raporu ve Beyaz Saray'ın duruşunu tartışmak istiyorum.
0: Toplantı konumuz bu değil. Başkanın tartışmak istediği
2: ülkemiz
0: konuysa...
2: Ülkemiz Nazilerin yaptığı şeyleri yaptı. Başka ülkelerde eleştirdiğimiz şeyler yapıldı. Bu yönetimin amacı da bu bilgileri saklayıp da bunları yapan insanları bir şekilde korumak mı oluyor?
0: Sizi temin ederim ki hükümetin amacı bu değil senatör.
3: Ulusal Güvenlik Konseyi'nde John Brennan'la çalıştınız. Başkan göreve geldiğinde bildiğim kadarıyla ona ilk güvenlik briefingini Brennan verdi ve CIA direktörü oldu. İHA programı konusunda da iyi anlaşıyorlar.
0: Çok ilginç. Ne zaman CIA'ya gitsem senatoyu savunduğumu söylüyorlar. Buraya gelince de tam tersi oluyor.
4: Senatörlüğümün sona ermesine birkaç gün kaldı. Ben gitmeden önce yayınlama gibi bir niyetiniz yoksa raporu senatoda okuyacağım. Beyaz Saray'ın ya da cumhuriyetçilerin beni durdurması gerekecek.
0: Ne yapmamızı istiyorsunuz? Bush ve Cheney'nin peşine düşersek cumhuriyetçilerin sağlık yasasını engellemesinin önüne geçemeyiz. CIA'nin peşine düşersek göçmen yasası ya da silah kanunu masadan kalktı diyebilirler. Maalesef demokrasi kirli bir iş. Dünyanın kaç ülkesinde böyle bir rapor hazırlanabilir? Lütfen bunu düşünün.
1: Rapor hazırlayan ülkeden daha fazlası olup raporu yayınlayan ülke olmamızı istiyorum ve bunun gerçekleşmesini sağlayacağım.
5: Kürsüyü Kaliforniya senatörüne bırakıyorum.

0: Geçtiğimiz 6 yıl içinde küçük bir araştırma grubu bu raporu tamamlayabilmek için 6 milyon 300 bin sayfa CIA belgesi inceledi. CIA'in 10 yıl önce yaptıklarının değerlerimiz ve tarihimiz üstünde bir leke olduğu ortaya çıktı. Bu 500 sayfalık özetin yayınlanması o lekeyi temizlemez. Ama halkımıza ve dünyaya Amerika'nın hatalı olduğunda hatalarından ders alacak kadar kendine güvendiğini gösterir. Ayrıca bunu kabul edecek kadar yüce olduğunu. Bu raporu yayınlamak, değerlerimizi yeniden canlandırıp dünyayı adil ve yasaları gözeten bir ülke olduğumuzu göstermek için önemli bir adımdır. Bu rapora odaklanıp Amerikalıların ne yaptığını görüyor musunuz diyenler çıkacaktır. Yaptıkları kötülükleri haklı gösterip bunu daha fazla şiddet için kullanacaklar. Buna engel olamayız. Ama tarih kendimizi yasalarla yönetilen ve çirkin bir gerçek karşısında bir daha asla diyebilen bir toplum olmaya adadığımızı yazacaktır. Teşekkürler. Şimdi kürsüyü Arizona senatörüne bırakıyorum.
1: Şaşırtıcı olansa bu uygulamaların 11 Eylül suçlularını adalete teslim etme çabalarımıza bugün ve yarın gerçekleşebilecek terörist saldırılarını öğrenip önleme çabalarımıza neredeyse hiçbir katkı sağlamış olmamasıdır. Bu gerçekten şaşırtıcı. Çünkü istihbarat yetkililerinin hem resmi açıklamalarda hem de özel görüşmelerde gelişmiş sorgu tekniklerinin terörle mücadelede vazgeçilmez bir unsur olduğunu defalarca garanti etmesiyle çelişiyor. Mahkumlara zarar vermeden ya da onları aşağılamadan iyi istihbarat elde eden pek çok istihbarat görevlisine bu yöntemler olmadan bu savaşı kazanamayacağımızı iddia etmek bence hakarettir. Evet, kazanabiliriz ve kazanacağız. Ama işkenceye karşı çıkmamın asıl sebebi işkencenin amaçlanan amaca hizmet edememesi değil. Düşmanlarımız zalimce davransa da biz aynı şeyi yapamayız.
2: Senatör Dianne Feinstein bugün CIA'in artık kullanılmayan geliştirilmiş sorgulama tekniklerini ifşa etti. Dianne Feinstein'a J. Rockefeller'ın bugün yaptıklarında beni en çok etkileyen şey bunun bir daha olmaması için ellerinden geleni yapmalarıydı. Konuyu kamuoyuna açıklayıp raporu yayımlayarak CIA'ya ve
0: iyi iş çıkardı. Teşekkür ederim.
2: CIA'de çalışacak insanlara mesaj verdiler. Benzer bir şeyi denemek isteyenler artık birkaç kez düşünecektir.

Daniel J. Jones, raporun yayımlanmasının ardından komiteden ayrıldı. CIA'nin geliştirilmiş sorgu tekniklerini yasaklayan McCain-Feinstein yasa değişikliği 2015'te Başkan Obama tarafından imzalandı.

0: Raporda yer alan eylemlerle ilgili hiçbir CIA yetkilisi ceza almadı. Çoğu terfi etti. İçlerinden biri CIA direktörü oldu. Bir Amerikan askeri herhangi bir tutukluya zarar verecek kadar aşağılık davranırsa, ona işlediği suçun korkunçluğunun gerektirdiği kadar sert ve örnek teşkil edici bir ceza vermenizi içtenlikle istiyorum. Çünkü böyle davranışların içine girenler kendilerini ve ülkelerini rezil edip felaketlerini hazırlıyorlar. George Washington.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
3: En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
6: Aha.
7: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Size Fuzul uyar.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
11: Hesap kırdık.
10: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Hesap kurdu.
12: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Biz sizi tanıştırmadık.
17: Tanıştıralım. Mehmet Usta. 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikballe.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
15: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Evet.
20: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
21: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
24: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
25: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
27: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
24: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
28: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
29: Eksik olma.
28: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
30: Nevada'dayız.
31: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
30: O kadar da değil Fred. Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
32: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
31: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
32: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
31: Evet.
33: Yardıma muhtaç olan bir dost.
34: Bir baba olarak aileme elimden gelen...

0: Senin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
1: Geçen sene...
0: Günaydın, ben Chet.
2: Memnun oldum.
1: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chet Marmelojo'nun yardımına koştu.
0: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
2: Anladım.
0: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
2: Sağda yaşıyordu.
3: Çadırda.
2: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı
3: vardı. Sosis diyerek hayatta kalıyordu.
2: Burada elektriğiniz de mi yok?
0: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
2: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
3: Evet.
2: Geçimini sağlamayı umuyordu.
3: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
2: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
3: Katılıyorum.
0: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
2: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
0: Evet.
2: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
3: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
1: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
4: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
3: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
0: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
3: Sen onun altınını mı aldın?
0: Aldı, evet.
4: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
3: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
1: İlk test başlıyor.
3: Kronometreyi başlatıyorum.
1: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: Bu film, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İstihbarat Komitesi'nin CIA'in gözaltı ve sorgu programına dayanmaktadır.
1: Ne zamandır bu projedesinden?
2: 5 yıldır.
1: 5 mi? Vay canına. Gece, gündüz, hafta sonları?
2: Oldukça yorucuydu.
1: Bir ilişkin var mı Dan? Ailen? Seni yakından tanımaya çalışıyorum.
2: Bu iş başladığında biriyle beraberdim. Ama işin doğası ve çalışma saatleri yüzünden iyi bir partner olamadım.
1: 5 yıl süren çalışmalar... Bu iddialar karşısında bir anda boşa düşebilir. Ve tüm emekler yok olabilir. Hırslı bir adam yıllarını korkunç bir olayın içinde geçirince sürecin zorluklarından bunalıp gerçeği daha hızlı ortaya çıkarmak için bir fırsat görerek çizgiyi aşabilir. Aynı derecede hırslı
2: böyle bir senatör bir şey
1: seni bir şey yapmaya teşvik etmiş de olabilir. Böyle bir şey varsa söyleye.
2: Öyle bir şey olmadı. Bunu kendim yaptım. Tek başıma hareket ettim.
3: Sen hiç uyumaz mısın?
2: Eskiden uyurdum ama çalışmamı engelliyor.
3: O çantada CIA görevlilerinin, ajanlarının ve ortaklarının adının yazılı olduğu ya da CIA ile Amerika Birleşik Devletleri Senatosu arasındaki anlaşmaya dair bir belge var mı?
2: İyi geceler Jay.
3: Sana da Dan.
1: Yani belgeyi çaldın.
2: Çalmadım, sadece yerini
1: herkes
2: değiştirdim.
1: Herkes bunu farklı ifade eder. Dil taraf seçmek için kullanılır. Neden yerini değiştirdin? Hapse girebilirsin Dan.
0: İşkence raporu. Rapor.
4: Galiba baştan başlamalıyım.

0: Ben Jones.
1: Evet.
0: Dennis McDonough.
1: Merhaba, kabul ettiğiniz için
0: teşekkür ederim. Rica ederim, girsene. Gelmene sevindim. Hadi hikayeni anlat.
1: 11 Eylül lisansüstü eğitimimin ikinci günüydü. Bir an durdum ve derslerimi ulusal güvenlik olarak değiştirdim efendim.
0: Aferin. Peki uzun vadeli planların ne? 10 yıl sonra aday mı olacaksın?
1: Hayır, siyasete girmeyeceğim. Geride daha etkili olup fark yaratabilirim efendim.
0: Peki Harvard'dan önce günlerin nasıl geçiyordu?
1: Baltimore'da 3 yıl 7. sınıf öğrencilerine gönüllü ders verdim. Siz de lise öğrencilerine İspanyolca öğretmişsiniz, bu doğru mu efendim?
0: Lyndon Johnson'ın da ilk işi Meksika okulunda öğretmenlikmiş. Çocuklarla başa çıkabiliyorsan kongrede rahat edersin. Ama senato personeli olarak söylüyorum, yerinde olsam işler düzelene kadar beklerdim. Sanırım Senatör Daschle de aynı şeyi söyleyecek. Terörle mücadele ve dış politikalarında saha deneyimi edin. CIA ya da FBI'yi dene. Sınıfta öğretmedikleri şeyleri öğrenmeye çalış. Sonra buraya dönüp Bush'la Cheney'nin bozduğu şeyleri düzeltmemize yardım et. McDonough. Evet, senatör, bir saniye. Patron, şunu al. Teması kesme.
1: Teşekkürler efendim.
0: Rica ederim. O bilgi elimde yok ama 15 dakika içinde size ulaştırabilirim. Evet.
1: Almanya'da bombalı saldırı planlayan 3 kişi 700 kilo hidrojen peroksit ve 26 tane askeri fünye ile yakalandı. CIA İslami Cihat Örgütü'nden şüpheleniyor.
2: Affedersiniz, bir saniye gelebilir misin Den? Senatör seni istiyor.
1: Elbette, tabii.
3: Günaydın Den.
1: Günaydın senatör.
3: New York Times'taki hikayeyi gördün mü?
1: Hayır efendim, görmedim.
2: CIA El-Kaide üyelerini sorgulama videolarını imha etmiş.
1: Komite videoları biliyor muydu?
3: Hayır, varlığını ilk kez duydum. İçlerinde ne olduğunu ve neden imha edildiğini bilmek istiyorum.
2: İncelemeyi senin yürütmeni istiyoruz Dan.
1: Videolar imha edildiyse nasıl?
3: Deşifreleri varmış. Binlerce sayfa. Bunu araştıralım. Ellerinde ne olduğunu öğrenip okumanı istiyorum. Görüntülerin CIA tarafından imha edilmesiyle ilgili raporun hazırlanması 2 yıl sürdü. Bulgular gerçekten rahatsız edici ama gizli kalacaklar. Araştırma sonucu ortaya çıkan bilgiler ışığında CIA'nin alıkoyma ve sorgulama programının incelenmesi gerektiği ortada. Kabul edenler evet desin.
4: Bay Whitehouse.
5: Evet.
4: Bay Burr.
5: Evet.
4: Bay Rockefeller.
6: Evet.
4: Bay Chambliss.
6: Hayır.
4: Bay Rich.
6: Bence bu vakit kaybı.
3: Red oyu verdiğini çok iyi biliyorum Saksby.
6: Görüntülerle ilgili incelemeyi zaten yaptırdım.
3: Ama ilerlenmesi yönündeki oylama 14'e karşı bir sonuçlandı. Bizim görevimiz denetim.
6: Obama seçim kampanyası boyunca partiler üstü davranacak, İlk başkan olmak istediğini söylemiş.
3: Saksby, beni tanırsın. Amacım bunun sadece demokratların değil, istihbarat komitesindeki herkesin raporu olması.
6: Kim öncülük edecek?
3: Bu iş için aklımdaki isim Dan Jones. FBI'da 4 yıl terörle mücadelede çalıştı. Güvenlik soruşturmasından geçti.
2: Kurallar video araştırmasıyla aynı görünüyor. Politika yok, ön yargı yok. Senatör fikir ya da teori yerine gerçeklerle ilgileniyor. Daha önce bulduklarına bakınca işler karanlık bir yere gidebilir. Duygularını karıştırma. Cumhuriyetçiler önce buna bakar. Ayrıca basınla, sevgilinle ya da ailenle konuşmak da yok. Sadece komiteyle görüşeceksin. 6 kişilik bir ekip olacak. 3 cumhuriyetçi, 3 demokrat. Cumhuriyetçi ifadeler ya da demokrat paragraflar olmayacak.
1: Peki süremiz ne kadar?
2: 1 yılda bitirmeni umuyoruz. Senatörleri sürekli bilgilendireceksin. Kimse bir sürpriz istemiyor. Virginia dışında gizli bir CIA tesisi var. Yarın başlıyorsun.
7: Jones değil mi?
1: Evet benim. Sen de Sean olmalısın.
7: Teşkilattan Sean Murphy. Hadi girelim.
1: Tamam.
2: Konuşmak da yok. Sadece komiteyle görüşeceksin. 6 kişilik bir ekip olacak. 3 cumhuriyetçi, 3 demokrat. Cumhuriyetçi ifadeler ya da demokrat paragraflar olmayacak.
1: Peki süremiz ne kadar?
2: 1 yılda bitirmeni umuyoruz. Senatörleri sürekli bilgilendireceksin. Kimse bir sürpriz istemiyor. Virginia dışında gizli bir CIA tesisi var. Yarın başlıyorsun.
7: Jones değil mi?
0: Evet benim. Sen de Sean olmalısın.
7: Teşkilattan Sean Murphy. Hadi girelim.

0: Da tamamen ıslatılmış, telefon çekmez, fotoğraf yok. Duvarlar kurşun kaplı.
1: Anlaşmaya göre odaya komite personelinden başkası girmeyecek.
0: Senden izin almadan kimse giremez.
1: Bilgisayarlar nerede?
0: Burada. Sana özel bir sunucu var. İş istasyonu internetten bağımsız. İlerledikçe veri tabanını güncelleyip yeni dosyaları yükleyeceğiz.
1: Harika. Dosyaları bir an önce istiyoruz.
0: Önce incelenecekler. Kontrol mü? Kontrol edilmeleri gerek.
1: Direktör Panetta programla ilgili her şeyi vermeyi kabul etmişti. Kim kontrol edecek ki?
0: Burası büyük bir teşkilat. Gerekmeyen şeyleri almadığınızdan emin olmalıyız.

0: Kendini evinde hisset.
1: Burada yazıcı ya da kağıt yok.
0: CIA'nin onayı olmadan bu odadan belge çıkamaz. Kağıt dediğin şey burada insanın başını derde sokar.
1: Bir noktadan sonra yazıcı gerekecek. Tabii kağıt da. Bizim orada kanunları kağıt takip ederiz.
2: Pekala.

0: istihbarat görevlilerinden edindiğimiz ön bilgilere dayanarak kaçırılan bir uçak daha olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu hoşuna gitmeyecek.
0: Şu anda izlediğiniz bu görüntüler kaçırılan ilk uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne gerçekleştirdiği saldırıya ait.
2: Bazı isimleri doğruladık.
0: İkinci uçak da aynı yöne doğru ilerliyor.
2: Korsanlar mı? İkisi Malezya toplantılarından. San Diego'lular. Uçuş 77'yi onlar düşürdü.
3: İkinci uçağın da kulelere çarpması insanlardaki dehşet duygusunu daha da arttırdı.
4: Herkes beni dinlesin. Terörle mücadele merkezinin de potansiyel hedef olduğuna dair kuşkularımız var. Bütün personelin binayı bir an önce terk etmesi gerekiyor.
3: Jim Lazevski, başkanın askeri kuvvetleri toplama yetkisi olduğunu belirtti. Bunun terör saldırısı olduğu kanıtlanırsa misilleme yapmak kaçınılmaz hale gelecek. Amerika ilk kez böyle bir terör dalgasıyla karşı karşıya.
5: İstihbarat dünyasının karanlıklarında ilerlememiz gerekecek. O dünyanın gölgelerinde vakit geçireceğiz. Yapacağımız işleri sessizce ve hiçbir tartışma olmadan yapmak zorunda.
6: Onları uyardık. 6 Ağustos başkanlık briefinginde Bin Laden Amerika'ya saldırmaya kararlı dedik. Uyarı yapıldı.
7: Peki daha önce Temmuz'da ne demiştik? Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Birleşik Devletler'e önemli terör saldırıları düzenlenecek.
5: Oldukça zorlu, tehlikeli ve kirli. Böyle bir alanda çalışmak zorundayız. Başarabileceğimize eminim. Biz bunu başarabiliriz ama istihbarat örgütlerimizin elini bağlamadığımızdan emin olmalıyız.
6: Hafta sonu terörle mücadele direktörü Black'le birlikte Başkan Bush'la görüştük. Başkan salı günkü saldırıların ardından CIA yönetiminde bir değişiklik olmayacağına söz verdi. İleri bakacağız. Birbirimizi suçlamakla vakit kaybetmeyeceğiz. El-Kaide'ye karşı giriştiğimiz savaşta mızrağın ucu biz olacağız.
7: Başkana da söylediğim gibi El-Kaide cesetlerinde sinekler üşüşecek.
6: Baş hukuk danışmanı Rizzo hukuki durumumuzu anlatacak.
8: Başkan bir genelge yayınladı. Buna göre CIA teröristleri sahada yakalayıp onları sınırsız süre alıkoyma yetkisine sahip.
9: Nerede alıkoyacak? Onları buraya mı getireceğiz yani?
7: Terörle mücadelede hapishane işine giremeyiz.
6: Geçen hafta terörle mücadele bütçesi ne kadardı?
10: $600 milyon mı? Bütçeniz tamamen limitsiz olacak.
6: Görevimizi yaparken her yol mübah.
11: Hukuk bölümü tutukluların konacağı tesisin cezaevi dairesi şartları.

0: karşılaması gerektiğini belirtmiş. Ama direktör yardımcısı Pavitt reddetmiş.
1: Gizli hapishane fikri kiminmiş peki?
0: Belli değil ama tahminim terörle mücadele eden kıdemli biri ya da Bin Laden birimi gizli tesisin en iyi seçenek olacağını düşünmüş.
2: Dışişleri Bakanlığı'na insanları yabancı topraklarda tutmak için anlaşma yaptıklarını bildirmişler mi? Bu sırada Dışişleri Bakanı Powell neredeymiş?
0: Bir not buldum. CIA hukuk müşaviri Powell'a program hakkında bilgi verilmemesinin sebebini açıklıyor. Diyor ki, neler olup bittiği hakkında bilgilendirilseydi kalp krizi geçirirdi.
2: Sonuçta kim karar vermiş?
0: Beyaz Saray'dan biri.
2: Peki ya sorgulamalar?
0: Başkanın genelgesinde yakalama ve alıkoyma yetkisi var. Sorgulamalar konusunda pek bir şey yok.
2: Onlara bu işe soyunma yetkisini kim vermiş?
0: Hiç kimse, galiba hukuk danışmanı başlatmış. Senatör McCain'e bilgi vermemi ister misiniz efendim?
2: Cumhuriyetçiler araştırmadan çekildi de.
0: Günaydın.
1: Herkes nerede?
0: Başsavcı Holder CIA'ye cezai soruşturma açtı. Doğal olarak teşkilat elemanlarıyla görüşmemize izin vermiyor. Cumhuriyetçilerde ilerleme kaydedemeyeceğimizi düşünüp çekildi.
1: Yani duracak mıyız? Komite araştırma kararı aldı.
0: Senatör devam dedi.
3: Programla ilintili olan kimseyle konuşamayacağız.
0: CIA hukuk danışmanı personelin Adalet Bakanlığı ile görüşeceğini söyledi.
1: Bakanlık bulguları paylaşıp bizimle çalışacak mı?
0: Başsavcıyı aradım, haber bekliyorum.
1: Peki o programda çalışanlar konuşmazsa nasıl inceleme yapacağız?
0: Dosyaları, e-postaları ve yazışmaları var. Onların iletişim belgelerini kullanacağız.
1: Ne kadar zor olacağının farkında mısın? Video araştırması 2 yıl sürdü den. Burada videolarda olandan fazlası var.
3: Ne olduğunu bile bilmiyoruz.
0: Doğru ama kimle başladığını biliyoruz. Tutukluları tek tek ele alırız.

0: Selamünaleyküm. Dilimizi biliyor musun? Adım Ali Sufan, FBI'denim. Tutuklusun. Anladın mı?
1: Beni nereye götürüyorsunuz?
0: Yaram mikrop kapmış. Ama seni tedavi edeceğiz. Bir şey göstermek istiyorum. Ekran dışındaki biriyle konuşuyor. Ona muhtar diyor. Kim biliyor musun?
2: Muhtar. Beyni havaya uçtu. Uçak gibi.
0: Aklını mı kaçırdı? Bu mu?
2: Hayır, o değil.
0: Hangisi? Bu mu? Halit Şeyh Muhammed mi? Sana bakmak için bir doktor gelecek. Ben sonra yine gelirim. Ve biraz daha konuşacağız. Kola ister misin?
2: Yaşayacak mıyım?
0: İnşallah.
3: Abu Zübeyde, KSM'nin Afganistan dışındaki El-Kaide operasyonlarının lideri olduğunu doğruladı. Korsanları o eğitmiş, ona beyin diyoruz.
4: Harika. Bin Laden grubunu tebrik ederiz. Bunu yapan kişiyi şahsen kutlamak istiyorum. Kimmiş?
5: Adamımız değildi.
4: Ne? Peki kimmiş?
3: Zübeyde'yi FBI sorguluyor.
4: FBI ajanı mı buldu?
3: Evet, Ali Sufan. Kol soruşturmasında da çalıştı. Terörle mücadelede, Arapça biliyor.
4: Arapça bilmesinden bana ne? Bu basit bir ceza soruşturması değil. İstihbarat topluyoruz. Bizim asıl işimiz bu. FBI geçmişe bakıyor. Biz gelecekteki saldırıları durdurmalıyız. CIA'yı odada istiyorum, tamam mı? CIA, Zubaydar'ın yanında olmalı.
6: Onu kim sorguya çekecek? CIA işbirliği yapanlarla çalışır. Bu onlardan değil.
5: Tutuklunun beynine giremediğimiz her saniye risk alıyoruz.
3: İçeride bizim adamlarımız olmalı. Soruları artık bizim sormamız lazım.
7: Elbette bu dediğinizi anlayabiliyorum ama teknik hizmetlerden Miriam adında bir kadından öğrenmiştim. İki hava kuvvetleri psikoloğu sorgulamada yeni bir yaklaşım geliştirmiş. Jim Mitchell ve Bruce Jensen. Miriam Mitchell için bir hayli yetenekli demişti.
8: Zübeyde her şeyi anlatmadı. Çünkü onu sorgulamayı yeteri kadar uzatmadık. HKDK, hayatta kalma, kaçınma, direnme ve kaçma demek. Amerikan özel kuvvet askerlerini yakalanmaları halinde karşılayabilecekleri şeylere hazırlayan bir programdır. 14 bin saatten uzun süre HKDK sorgulama tekniği izledim. Ve Bruce benden çok izledi.
3: İzlemekten kastınız ne?
9: Sorgulama dersleri de aldım ve gönüllülerle simülasyonlarda çalıştım.
8: HKDK'nin öğretilmiş çaresizlik tekniklerine tersine mühendislik uygulayabileceğimize inanıyoruz.
7: Tersine mühendisliğin ne olduğunu açıklar mısınız lütfen?
9: Bu teknikleri kendi elemanlarımızı korumak için kullanmak yerine tutukluların rıza göstermesini.
8: Tutukluların bireysel değerlendirmelerini yaparken bunu bir program çerçevesinde kullanmayı planlıyoruz. Bitkinlik, bağımlılık ve korku aşılayan.
9: Buna BBK diyoruz.
8: Doğru.
7: Yani bilim bunu destekliyor diyorsunuz.
8: Evet, kesinlikle.
3: Affedersiniz doktor, bu teknikleri daha ayrıntılı anlatır mısınız lütfen?
8: Elbette. Bir, dikkat çekme. Duvara dayama. Yüz sıkıştırma.
9: Surata tokat ya da hakaret tokadı. Dar yerde hapis. Duvarda tutma. Rahatsız pozisyonlar.
8: Uykusuz bırakma. Su işkencesi.
9: Böcek kullanma. Ve yalandan toprağa gömme.
3: Bu açıdan bakınca oyunun kurallarını değiştireceği kesin. Kararı direktör Rodriguez verecek.
1: Tehlikeyi durdurmak istiyorsak cesur olup bu adamlara ihtiyaç duydukları yetkileri vermeliyiz.
9: Bu yaklaşımlar Savunma Bakanlığı'nda tereddütlere yol açıyor.
1: Burası Savunma Bakanlığı değil, CIA. Ayrıca dediğin gibi kendi adamlarımıza da uyguluyoruz. Sorun görmüyorum.
7: CIA'in Dr. Mitchell'la çalışmaya başlamasından sonra Ebu Zübeyde 24 saat aydınlık olan bir hücreye nakledildi ve uyumaması için yüksek volümlü ses verildi.
10: Peki onu konuşturan Ali Sufan ne olmuş?
6: O CIA'den değil, FBI'den. Ona sorular sorabiliriz. Bu yasak değil.
7: Deneyebiliriz.
0: İşe yarayan tek bir sorgulama tekniği var, o da dostluk kurmak. Yani onlarla yakınlaşırsanız bu adamlar çözülür. Ama CIA buna inanmıyordu. Mesela Abu Zübeyde.
7: Konuşturmayı nasıl başardın?
0: Şöyle, bir gün ona kendi sesini dinlettim. Büyük bir kısmı telefon konuşmasıydı. Telefonu zaten dinlemiştik. Ama konuştuktan sonra kapatmayı unuttu. Biz de evindeki bütün sesleri kaydettik. Derken ortağım hücreye bir kutu dolusu kasetle girdi. Evini aylarca dinlediğimizi, her şeyi bildiğimizi, yalanın anlamsız olduğunu söyledik. Kaset dolu kutuya baktı ve...
7: Aslında kasetler boştu.
0: Elbette boştu. Ama o bilmiyordu ki. Böylece konuştu.
7: Doktorlar gelince ne oldu peki?
0: Bu da kim böyle?
3: Doktor Mitchell, Hava Kuvvetleri'nde psikolog. Yeni bir sorgulama tekniği.
0: Neden yeni teknik gerekiyormuş?
8: Size her şeyi anlatmıyor.
3: Daha çok şey bildiğini düşünüyoruz. El-Kaide'de 3 ya da 4. adam bir sonraki eylemi biliyor.
0: Arapça biliyor musun? Geri biliyor mu?
8: Gerek yok.
0: Bir şey sorabilir miyim? Daha önce bir radikali hiç sorguya çektin mi sen? El-Kaide'yi bilir misin?
8: Hayır.
0: Peki daha önce herhangi bir teröristi sorguladın mı?
8: Hayır.
0: Peki bir suçluyu mesela?
8: Hayır.
0: Peki daha önce hiç sorguya çektiğin herhangi biri oldu mu?
8: Önemi yok. O bir insan. Ben de bir psikoloğum. Bazı sırları var. Ben de bu sırları söylemesini sağlayacağım. Geriye.
0: Söyletmek için ne yapacaksınız?
8: Ne mi yapacağım? Aslında Jim ne yapacak? Jim ne gerekiyorsa onu yapacak.

0: Bir Müslümanı bu şekilde tıraş edemezsiniz. Ne olur biliyor musunuz? Onu kapatırsınız.
1: En baştan aşağılayıp kırmak gerekiyor. Onu bu yüzden soyduk.
2: Neden yüksek sesle müzik?
1: Uykusuz bırakmak için. Konuşmaya başlayınca müziği keseceğiz. O zaman uyuyabilir.
3: Yorgun insan doğru mu söyler?
1: Öğrenilmiş çaresizlik. Doktor Martin Seligman'ı bilir misin? Seligman köpeklerle bir deney yaptı. Onları ortasında bariyer olan bir kafese kapattı. Kafesin bir tarafına elektrik verdi. Şok verilen köpekler kaçmak için bariyerin üstünden atlıyordu. Sonra iki tarafa da elektrik verdi. Kaçacak yerleri yoktu. Bir şeyi değiştirebileceklerine inançları kalmamıştı. Kafesin kapısını açınca bile dışarı çıkmıyorlardı. Öğrenilmiş çaresizlik. Bu adama da onu yapacağız, göreceksiniz.
0: Tabut mu? Öldürecek misiniz?
1: Tecrit kutusu diyelim lütfen. Bir bu, bir de daha küçüğü var.
0: İçine mi koyacaksınız yani?
1: Evet, bunlarla birlikte değerlendirmelerime göre nefret edecek.
0: Aklını mı kaçırdın sen? Biz bunu yapamayız. Kanunlara aykırı biliyorsun.
1: En yetkili kişiler onayladı bile.
0: Onu mahkemeye çıkaracağız. Kanıtları nasıl toplayacağız?
1: Mahkemeye çıkacağını kim söyledi?
0: Bu adamı orada tutuklamak istedim. Büroya söyledim.
4: Ne dediler?
0: Direktör Müller'i bilgilendirip gitmemi söylediler. Ben de gittim.
4: Bu ne zaman oldu?
0: Mayıs sonu ya da ortası.
4: Belgelere göre Mitchell daha sonra Haziran başında ayrılmış. Dinlenip merkezde toplantılara katılmak istemiş. Elimizde Ebu Zübeyde gibi değerli bir tutuklu vardı. Mitchell gidince CIA onu hücreye koymuş ve 47 gün hiçbir şey sormamış.
0: Dalga mı geçiyorsun? O yaz ülke alarmdaydı. Saldırı olacağına inanıyorlarsa sorgulamayı neden kessinler?
4: Evet, hiç mantıklı değil.
0: O psikolog denilen adam gelince mantık yok oldu.
4: CIA, El-Kaide'nin tüm önemli terör eylemlerine Zübeyde'nin katıldığını söylüyordu. Başkana örgütün üçüncü ya da dördüncü adamı olduğunu söyledi.
5: Evet, ben de onu öyle biliyorum.
4: Daha sert olabilmek için Adalet Bakanlığı'na verdikleri gerekçe onun önemli biri olduğuydu. Bir sonraki saldırıyı bildiğinden emindiler. Ama dün şunu buldum. Zübeyde örgütte üçüncü ya da dördüncü adam değilmiş. El-Kaide yönetiminde bile değilmiş. Bir kaynak öyle söylemiş, sonra da yalan söylediğini kabul etmiş.
5: Yani yeni tekniklere hukuki izin alabilmek için başkana ve Adalet Bakanlığı'na kimliğini abartarak mı bildirmişler? Söylemek istediğim bu.
4: Bence
5: mu?
4: Bence bu mümkün efendim. Program onunla başlıyor.
3: Bunu daha önce kullandınız mı?
6: Su işkencesi mi? Hayır, donanmada kullanırlar. Videosunu izledik.
1: Nasıl olduğunu anlamak için birbirimizle denedik önce.
3: Güvenli mi?
6: Evet.
1: ABD'deki adamlarınızın isimleri.
6: Bilmiyorum.
1: Sonraki saldırı ne zaman?
6: Bilmiyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. Onlarla bir ilgim yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
1: Sonraki saldırı ne zaman? Amerika'daki adamlarımızın isimleri.
7: O çantada CIA görevlilerinin, ajanların ve ortaklarının adının yazılı olduğu ya da CIA ile Amerika Birleşik Devletleri Senatosu arasındaki anlaşmaya dair bir belge var mı?
4: Yok.
7: Tamam. İyi geceler.
4: İyi geceler Jay.
7: Sana da dostum.
4: İyi geceler.

0: Dan Jones.
1: Tanışıyor muyuz?
0: Hayır ama yardım edebilirim.
1: Acaba hangi konuda?
0: Sorgulama programı. Onu araştırıyorsun değil mi? Adımı asla kullanmamalısın. Hiçbir yerde. Hala teşkilattayım. Burada seninle konuşmamam lazım.
1: Ne bağlantın var?
0: Tıbbi hizmetler ofisi. Gizli hapishaneler.
1: Doktor musun?
0: Pratisyen hekim. Amerikan Tıp Birliği. Doktorların müdahale olmasına izin vermiyor. Zarar vermeme yemini ediyorlar. Bu işler de bize kalıyor. Psikologlar geldiğinde oradaydım.
1: Zübeyde'nin sorgusunu kaydettiler ama 21 saatlik bölümün dökümü kayıp hiçbir şey yok.
0: Su işkencesi yapıyorlardı. Zübeyde bilincini yitirdi. Havasızlıktan ölüyordu, boğuluyordu. Boğulduğunu sanmıyordu. Gerçekten boğuluyordu. Su işkencesinin son çare olarak kullanılacağı söylenmişti.
2: Psikologlar tutuklunun değerlendirmesini yapıp...
0: Nasıl
2: karar...
0: bir değerlendirme ha? Adamı defalarca duvara çarpıp onu bağladılar ve ağzına su döktüler.
2: Farklı bir yaklaşım, kabul ediyorum ama bilime dayanıyor.
0: Bilime mi? Saçmalama, ne bilimi? Yaptıklarını gördün mü?
2: Evet, onu suyla çözeceklerine
0: inanırlar.
2: Tabii
0: ki inanırlar. Ne zaman kullanılacağına onlar karar veriyor. İşe yaradığına da onlar karar veriyor. Sence bu etik bir şey mi ha?
2: Unutma, o insanlar terörü hayatımıza soktu. Sence bu etik miydi?
3: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir Mayıs'tan tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir Mayıs'tan hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
4: bu. Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Burası

0: Döneri gördüğün an
1: bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
0: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
4: Golf Dondurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Ha! Maydanoz!

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Öyle bir olayın tekrarlanmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir mağara geleneksel sorgulamaya dayanmayı öğretiyorlar. O yüzden bir bomba daha patlamadan ya da bir bina daha yıkılmadan tarzımızı değiştirmemiz gerekiyordu.
3: Tamam, tamam. Askerlerimizden biri yakalandığında cebinden Cenevre Sözleşmesi kartını çıkarıp insani muamele görmek istediğinde ne olacak peki?
4: Onu yakalayanlar burada yapılanları hatırlamaz mı sanıyorsun sen ha? Buna diyecek mi?
2: Çocuğun var mı? Bir daha yenilmeyeceğiz.
5: Peki bu kaygılarını komuta zincirine de bildirdin mi?
3: Direktör Rodriguez'den itirazlarımızı kayda geçirmeye son vermemizi isteyen bir not geldi. Belge olmayacak. Yeni tekniklere devam edeceklerse ayrılacağımı söyledim onlara. Yalnız ben değil, diğerleri de şok olmuştu. Her şey e-postada.
5: CIA'nin hukuk bürosu 2001 Kasım'ında yayınladığı iç yazışmada işkenceye karışan görevliler için hukuki savunma yöntemi tarif etmiş.
6: Ciddi misin? Gerçekten işkence mi demişler? CIA mi? İşkencenin hala var olduğunu bilmiyor.
5: Evet efendim. Mitchell ve Jason işkenceyi kabul ettirebilmek için geliştirilmiş sorgulama adını vermiş ama kimse tutuklanmadan bu kararı almışlar. Burada asıl soru, ortada hiç tutuklu yokken işkence gerekeceğini nereden biliyorlardı?
6: Bu Cheney ve Eddington'dan mı?
5: Anlaşılan tam tersi. Aslında CIA konuyu Beyaz Saray'a ve hukuk müşaviri John Yoo'ya götürmüş efendim.
6: Durum şöyle. 2340. madde işkence için sorgucunun büyük acı ya da ıstırap verme amacında olması gerekir diyor. Ancak burada, yani bizim davamızda sorgucunun amacı bu değil.
7: Niyeti bilgi alıp Amerikalıların hayatını kurtarmak.
8: Sorgucunun kullandığı teknikler yine de acı ve ıstırap vericiyse bu durumda ne yapacağımızı bilmek isterim.
6: Burada anahtar ifade büyük acı ve ıstırap. Ama 2340. madde büyük terimini tanımlamıyor. Bu tanımı başka bir kanunda bulduk. Büyük acı ya da ıstırap, bireyi ciddi şekilde tehlikeye atan ve katlanması zor akut belirtir.
8: Yani?
6: İşkence olması için şüpheliye verilen zararın bedensel işlevlerin bozulması veya ölüm düzeyine yükselmesi gerekiyor.
7: Yani ölürse mi hata yapmış oluyoruz biz?
6: Başkan bir uçağın binaya çarpmasını engelleyip Amerikalıların hayatını kurtarmak için bir çocuğun hayalarını ezmek gerektiğine karar verirse onu durdurabilecek hiçbir şey yok. Aynı şey tutuklunun gözlerini oymak ya da onu aside batırmak için de geçerli. Bize göre hayat kurtaran eşsiz bir istihbarat sağlıyorsa ve kalıcı bir hasar bırakmıyorsa şayet, başkanın bu kararı hukukidir.
7: Eşsiz istihbarat derken?
6: Başka şekilde elde edilemeyecek bilgi diyebiliriz.
8: Peki acaba bunları Beyaz Saray'la konuştun mu?
6: Sonuç? Zubayda'ya ne yapacaklarını Bush'a söylemişler mi?
5: Hayır.
6: Güvenlik danışmanı Rice bu işin neresinde?
5: Konu Rice'a anlatılmış ama başkana bilgi verilmeyeceği de söylenmiş.
6: Ulusal güvenlik danışmanına kim başkana bilgi verme diyebilir ki? Cheney ile Eddington tabii.
5: CIA kayıtlarına göre Nisan 2006'ya kadar Bush'a programdan söz edilmemiş. 4 yıl boyunca. Başkana programdan söz edildiğinde başkan tavana zincirlenmiş, bez bağlanıp altına yapmaya zorlanan tutukluyu görmekten rahatsız olduğunu belirtmiş.
6: Pekala, bu işi ne zaman bitirebilirsin den? Bunu yayınlamalıyız.
9: Şu adama Gul Rahman'a ne dersin? Kasım 2002'de Peşaver'de yakalanmış. Gitmo'da değil. Hiçbir yerde yok.
5: Gul Rahman. Hayır, yok, komiteye bildirmemişler. 24 numaralı tutuklu.
10: Merkez El-Kaide operasyonlarını bildiğini söyledi. Pisliğin teki. Yemeğini fırlattı. Gardiyanları tehdit etti.
11: Merkezden bu tutukluya acilen geliştirilmiş teknikler uygulamak için izin istedim. Ve talebim kabul edildi.
10: Harika. Onu konuşturmayı başaramamıştık.
12: Hadi.
13: Döverken kanına oku. Aman abi.
10: Kısa zincirleme dedikleri şeyi bile denedik. Ellerini yere zincirledik. Aynı yere ayaklarını da bağladık. Galiba çiftçiler buna domuz bağı diyor. Sonunda bir şeyi itiraf etti.
11: Ne dedi?
13: Söylediğimiz kişi yani Gul Rahman olduğunu.
11: Yapılması gereken ilk şey kontrol duygusunu yok etmek. İsterseniz geliştirilmiş tekniklerle nasıl yapılacağını size gösterebilirim.
10: Harika. İlgilenmemiz gereken 30 adam daha var.
14: Duyduğuma göre doktora üşüyorum demişsin.
5: Senatör, biraz vaktiniz var mı acaba?
15: Elbette. Gelseneden.
16: Senatörün oy kullanması gerekiyor. 5 dakika sonra.
15: Dün gece uyudun mu Den?
5: Senatör, bir tutuklu ölmüş. Gul Rahman. Bir Afgan komutan için çalıştığını ve saldırı hakkında bilgisi olduğunu düşünüyorlardı.
16: Biliyor muymuş?
5: Adı dışında bir şey öğrenilemeden ölmüş. Akşam soğuk su dökmüşler, sabaha da ölüsünü bulmuşlar. Otopside hipotermi çıktı.
15: Peki bunu nasıl öğrendin?
5: Genel müfettiş raporundan. Gul Rahman'ın ölümü için CIA kendi araştırmasını yapmış. Görevli kişiye ikramiye verilmesi önerilmiş. Terfi almış, hala görevde.
15: Peki CIA'yı cinayetle mi suçluyorsun? Çünkü gidişat onu gösteriyor Den.
5: Direktör yardımcısının görevliye olayı örtbas etmesini ve yazdıklarına dikkat etmesini söylediğine dair kanıtlar var. Standart bir işlem yapıldıysa neden örtbas etmeye çalışıyorlar? Komiteye neden bildirmediler? Size neden söylemediler?
15: Hepsini şahsen inceleyeceğim. Gerçekten rahatsız edici.
5: Rahatsız edici mi? Yoksa iğrenç mi?
16: Dikkat etmelisin Den. Duygusal bağ kurmaya başladın.
5: Birini öldürdüler ve kimse sorumlu tutulmadı mı? Terörist mi bilmiyoruz bile. Sadece adını öğrendik.
16: Bak anlıyorum. Senin de raporda onun imzasının olacağını anlaman gerekiyor. Seçimlere personeller değil, o giriyor.
5: Sorgulamanın kalıcı hasar bırakmadığını savunuyorlar. Gul Rahman'ın ölümü nasıl açıklanacak? Panetta'nın incelemesini gördünüz mü? Şimdi geldi.
17: Anlamıyorum. CIA kendi araştırmasını yapmış. Bulgularımızın hepsini doğruluyor.
16: Peki bununla ne yapacaksın?
5: Umarım hiçbir şey. Özel savcı durun lütfen. Daha önce de aradım. İstihbarat komitesinden Dan Jones. Nasılsınız? Güzel. Özel savcıyla CIA soruşturması hakkında konuşmak istiyordum. Kayıt dışı notları karşılaştıracağım. Evet, bu numara. Teşekkür ederim.
18: 11 Eylül sonrasını düşünün. Kimin saldırdığından haberimiz yoktu. Bilmiyorduk. Halit Şeyh Muhammed'in 11 Eylül'ün beyni ve El-Kaide'nin komutanı olduğunu bilmiyorduk. Sonra teröristleri yakalamaya başladık. Ebu Zübeyde, Remzi Bin El-Şip ve KSM'yi yakaladık. Bu adamların CIA sorgulamasında verdiği bilgiler sayesinde bir dizi saldırı engellendi. Karaçi'deki konsolosluğumuzu bombalamayı planlıyorlardı. Cibuti'deki kampımızı da bombalayacaklardı.
16: Günaydın.
5: 1995'te Halit Şeyh Muhammed'e uçak patlatmaya çalışmaktan dava açılmış. CIA onu tanıyordu. Zübeyde adını vermeden önce de Bin Laden'e yakın olduğunu biliyorlardı.
9: Ne zamandır buradasın?
5: Öğrendiğime göre birkaç saat oldu. İslamabad'daki CIA yetkilisi Ajan X adı verdikleri biriyle çalışmaya başlamış. Evet, HŞM'ye doğrudan erişimi olduğunu söylemiş ama para isteyince reddedilmiş.
9: Ne kadar para?
5: Birkaç bin dolar. 2 yıl sonra, onu başlarından sardıktan 2 yıl sonra ödeme yapmışlar. Ajan X hemen arkasından HŞM ileyim diye mesaj atmış. Su işkencesiyle öğrenmediler. Günaydın.
9: Günaydın.

0: arada kimle çalışıyorsun?
1: 7, 8, 9, 10, 11. Çocukların elimizde. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Konuşursan suyu durdururum.
0: Sonraki saldırı nereye yapılır?
1: Kenarı borba.
2: Pekala, sorun şurada. Zaten Heathrow'u ve Canary Wharf'ı biliyoruz. O da bildiğimizi biliyor. Defterde yazılı.
3: Amerika'yı sorduk, Londra'yı değil.
2: Sizinle dalga geçiyor.
4: Açıkçası bu kadar dayanıklı birini görmemiştim. Her şeye dirençli.
2: Durmanız için yalan söyledi.
3: Bildiğimizi bildiği için söylüyor, hepsi bu.
5: Biz de bunu öğrenmiş olduk. Suyla boğma işkencesi bunu öğrenmemizi sağladı. Artık yalan söylediğini biliyoruz.
2: Doğruyu öğreneceğimizi sanıyordum.
4: Ve doğru olan yalan söylediği.
3: Merkez bir daha deneyin diyor.
6: Sorgulama amiri tutuklu üstünde tam denetim sağlamak için ona işkence yapılmasına karar vermiş.
7: Tam denetim zincire vurmak, uyanık tutmak, ailesini tehdit etmek değil de işkence etmek miymiş?
5: Doğru söylemeye başlamazsan hayatının geri kalanını burada yatarsın.
8: Sonra tekrar su işkencesine başladılar. Bir tıp görevlisi...
6: Dur ya, neredesin?
8: Sonraki sayfa, tıp görevlisi KSM'nin midesine bastırınca ağzından burnundan su geldiğini söyledi.
7: O kadar suyu yutmuş.
6: 17 Mart'ta su işkencesi tekniği geliştirildi. Sorgucular HŞM'nin ağzının ve burnunun üstünde havuz oluşturuyorlardı.
9: İsa Albritani.
1: Sonraki saldırı nereye?
9: Montana'ya.
3: Bir şey bulduk.
6: Onlara Montana'daki benzin istasyonlarını havaya uçurup orman yangınları çıkaracak Afro-Amerikan Müslümanları örgütlemek için Ebu İsa el-Britani'nin gönderdiğini söylemiş.
10: Montana mı? Oradaki Müslümanları mı?
6: FBI'ın da ciddi kuşkuları vardı. HŞM işkenceden kurtulmak için bunu söylemiş.
10: Ondan... İşe yarar, hayat kurtarabilecek bir şey öğrenebilmişler mi peki?
6: 183 kez su işkencesi yapıp ardından konuşmayacağına ve dürüst olmayacağına karar vermişler. Söyledikleri ya yalan ya da bildikleri şeylermiş efendim.
10: Vay canına. Dur bir dakika, anladım. İlk sorum şu, işe yarıyorsa neden 183 kez yapıyorlar?
6: Rapor çıktığında insanlar bunu görecek efendim.
10: İşimizi bitirmeye odaklanalım. Dünyayı değiştirmeyi sonra düşünürüz.

0: Özür dilerim, geciktim.
1: Sorun değil.
0: Çok az uyudum.
1: Kahve ister misin?
0: Evet. Bir şey sorabilir miyim? Raporda yazılı şeyler rüyana giriyor mu senin de?
1: Evet, boğulduğumu gördüm. Kollarımı ve bacaklarımı oynatamıyor, nefes alamıyordum ve uyandım.
0: Dün rüyamda o kutulardan birinin içine konmuştum. Beni orada bırakmışlardı.
2: Daniel Jones, değil mi?
1: Tanışıyor muyuz?
2: Senin ve raporunun çöp olduğunu yüzüne söylemek istedim.
0: Ne dedin?
2: Orada değildin. Karşımızdakileri ve neyin işe yaradığını bilmiyorsun. Fark etmesen de bu ülkeyi, inandığımız şeyleri yok etmek isteyenlerden korumaya çalıştık.
1: Fark etmemiş olabilirsin ama biz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz.
2: Saçma raporun asla gün yüzü görmeyecek.
1: Özel savcı durum lütfen. Ben Dan Jones. Adalet Bakanlığı'nın CIA soruşturması için arıyorum. Buluşmamız lazım. Aldınız mı? Peki bulgular ne? Kahretsin.
3: Hiçbir şey mi? Dava açılmayacak.
1: Videoları yok ettikleri için Rodriguez'e ya da Gina Hesp'la dava açılmayacak. İşkence konusunda CIA'ya bir şey yapılmayacak. Yanlış bilgi verdikleri için Jim Pavitt ve diğerlerine de. Bakanlık mahkumiyet için kabul edilebilir kanıt yok diyor. Psikologlar koruma altında. Terörle mücadele müdürü CIA direktörünün emirlerini uyguluyordum diyecek. Direktör topu başkana atacak. Beyaz Saray'da ulusal güvenlik diyecek.
3: Bakanlık bulguları paylaştı mı peki?
1: Hayır. O konuda hiçbir şey vermediler efendim. Bu konuyla sadece biz ilgileniyoruz.

0: Dan.
1: 1978 yılında bir CIA görevlisi Latin Amerika'da aşırı fiziksel sorgu teknikleri uyguladığı için kongre önünde ifade vermiş. Doğru cevap alamadığını, tekniğin işe yaramadığını söylemiş. Latin Amerika'dan önce Vietnam'da da yapmışlar. İşe yaramadığını ben, bildikleri halde lazım. Yine yaptılar. Kendi adamlarını dinlemiyorlar.
0: Ben reddedemeyeceğim güzel bir iş teklifi aldım. Özür dilerim ama bu işin sana ve bize neler yaptığını görmüyor musun? Çocukların büyürken ben burada birinin kafasına matkap dayadıklarını, bir diğerinin kollarını çıkardıklarını okuyorum. Pazar günlerim böyle geçiyor, cumartesiler de. Her günümü böyle geçiriyorum. Artık buna dayanamayacağım. Şükran gününden sonra bırakıyorum.
1: Pekala, anlıyorum. Tamam. Şükran günü. Bu bize birkaç ay kazandırır.
2: Dan, Kasım'dayız. Şükran günü gelecek hafta.
0: Şimdiye kadar kaç sayfa yazdık? Binlerce mi? Açıklanacaklarını bile bilmiyoruz. Video araştırması açıklanmadı, hala gizli. CIA'nin bunun bir işe yaramadığını 1978'de bildiğini ama yine yaptıklarını kendin söyledin. Ben 2 yıldan beri bu bodrumdayız. Kimse çıkmamızı beklemiyor.

0: Bağdat dışındaki bir hapishanede Amerikan askerlerinin tutuklulara kötü muamele ettiğini gösterdiği iddia edilen...
1: Başkan da ben de insanlara işkence etmediğimizi söyledik. Açıklama gelmedi. Başkan Birleşmiş Milletler'de işkence kurbanlarına destek gününde konuştu.
2: Ne?
1: Orada ne demiş?
2: Birleşik Devletler işkence yapmaz. Değerlerimize ve kanunlarımıza aykırıdır. Bu konuda yetki vermedim. Bundan sonra da vermeyi düşünmüyorum.
1: Bu bizi nereye getiriyor bilmiyorum.
3: Pekala, ne durumdayız?
4: Hukuk müşavirliğindeki avukat Jack Oldsmith ile John Young'un duyurusunda bazı sorunlar olduğunu söyledi.
5: Bu yasal mı?
4: Kesinlikle. Bir de başsavcının raporu var tabii. Savaş suçları ve işkence suçlaması var.
3: Bütün programı itham ediyor.
2: Ne diyor?
3: Başsavcı bu teknikleri Birleşik Devletler'in insan hakları ile ilgili kamu politikasıyla çelişkili bulmaktadır falan filan. Bu program uygulanış şekliyle CIA tarafından fazlasıyla sapmıştır vesaire vesaire. Su işkencesinin bilgi toplamada etkili olduğuna dair çok az kanıt vardır.
4: Direktörümüz Bay Tenet programı durdurmak istiyor.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
12: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
13: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Sütaş ayran, sütaş ayran.
16: Çiğ köfteyi gördüğün an.
17: Sütaş ayran?
16: Gelsin sütaş ayran.
15: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Sicili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Burası tavuk.

0: abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçimi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar. Benim bankam
5: iş bankası. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Eda Ece seçkisiyle Premit Collection.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: 11 Eylül'den sadece birkaç ay önce Hava Kuvvetleri'nden emekli oldum. 22 yıl. O sabah uyandım, salona gidip haberleri açtım. Ve olanları gördüm. İnsanların çoğu kahvesine, mısır gevreğine geri döndü. Ama Jim, insanların güvenliği için bir şey yapmak istedi.
6: Size şunu söyleyebilirim ki bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'nden programdaki bazı tekniklerin yeniden onaylanmasını isteyeceğiz. Bir planımız var.
5: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
7: Teşekkürler.

0: Jones? Evet senatör.
1: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve eski başkan yardımcısı Dick Cheney, geliştirilmiş sorgulama tekniklerinin Bin Laden'in evinin basılmasında önemli rol oynadığını söyledi.
0: Hayır, hayır, bu doğru değil. Öyle olmadı. Hemen ilgileneceğim.
2: Devam edilmesini şiddetle öneriyorum.
1: Anlaşmazlığın merkezinde su işkencesi adı verilen teknik var.
0: CIA bu teknikleri kullandıktan sonra Bin Laden'e ulaştıklarını iddia ediyor. Her şeyin 2002'de Ebu Zübeyde ve Riyad aracısı adını verdikleri bir tutukluyla başladığını söylüyorlar. Bu adam onları Bin Laden'le bağlantıları olan Ebu Ahmet El Kuveyti'ye yönlendirmiş.
3: Öyle olmadı mı?
0: Gerçek şu ki CIA herhangi bir tutuklama yapmadan önce El Kuveyti'nin telefonlarını ve e-postalarını izliyormuş. Sorgu programından çok daha önce. Zübeyde bize El Kuveyti'nin Bin Laden'le ilgisi olmadığını söylemişti. Aynı şekilde HŞM'nin ve diğerlerinin de. Ama eski CIA direktörü Michael Hayden her şeyin sorgulama tekniği sayesinde olduğunu söylüyor. Eski başsavcı McCasey HŞM'nin su işkencesinden sonra çözüldüğünü söylüyor.
4: Nerede söylüyor?
0: Wall Street Journal'da. Mart ayına ait bir yazışma buldum. Adı kamuya tanıtım. Teşkilat çalışanlarına gönderdiği notta Bin Laden baskınını sorgularda toplanan istihbaratla ilişkilendirin diyor.
4: CIA Bin Laden'i yakaladıysa nasıl yaptığı kimin umurunda? O kadar hayat kurtarmışsa hesap vermesi gerekmez.
0: Kesinlikle. Bush'a yalan söylemişlerdi. Şimdi de Obama'ya söylüyorlar. Sorgu tekniklerinin Bin Laden'in yakalanmasındaki rolüyle ilgili belge doğru değil.
3: Beyaz Saray'ı bağlayayım mı?
4: Yapalım şu işi. O sorgu tekniklerinin bizi Bin Laden'e götürmediği ortada. CIA operasyonu yanlış gösteriyor. Eminim siz de fark etmişsinizdir.
5: Anladığımı sanmıyorum senatör. Operasyon başarılıydı. Manşetler o yönde.
4: Bu ülke tarihindeki en önemli anlardan biri. Teşkilatın geçmiş eylemlerini aklamak için manipülasyon yapmadığından emin olmak istiyorum.
5: Kaygılarınızı Ulusal Güvenlik Danışmanı'na ileteceğim.
4: Teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim senatör.
0: Bu kadar mı? Yani gerçekleri umursamıyorlar.
4: Operasyonu yanlış gösteriyor. Eminim siz de fark etmişsinizdir.
5: Anladığımı sanmıyorum senatör. Operasyon başarılıydı. Manşetler o yönde.
4: Bu ülke tarihindeki en önemli anlardan biri. Teşkilatın geçmiş eylemlerini aklamak için manipülasyon yapmadığından emin olmak istiyorum.
5: Kaygılarınızı Ulusal Güvenlik Danışmanı'na ileteceğim.
4: Teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim senatör.
0: Bu kadar mı? Yani gerçekleri umursamıyorlar.

0: Ona ne oldu böyle?
1: CIA başkanın yeniden seçilmesini sağladı. Olan bu işte.
2: Tüm zamanların en büyük insanı buydu. Hikayeyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama koltuklarınıza tutunun. En karanlık 30 dakika bugüne kadar hiç görülmemiş Usame Bin Laden avını sizin için ekrana getiriyor.

0: İşte bu kadar. Son adamımız 119 numara Muhammed Rahim 2007'nin Haziran ayında yakalanmış.
1: Rahim'i 138 saat uyanık tuttuk. Dikkat çekme, sert kavrama ve beslenmede manipülasyon uyguladık.
2: Mideye vurma, stres pozisyonları. İşbirliği yaparsa örtünmesi için havlu vereceğimizi söyledik.
1: Tek kelime etmedi.
2: Ve canını yakarsak bizi durdurmak için yalanlar uyduracağını söyledi.
1: Sonra da hayatının elimizde olduğunu, istersek onu öldürebileceğimizi söyledi.
3: Su işkencesi olmadan ilerlemenin ne anlamı var? Sopasız beyzbol oynamak gibi bir şey.
1: 60 gün onunla uğraştık ve hiçbir şey elde edemedik.
2: Sorun, terörle mücadelenin soru sorabileceğimiz bilgiler vermemesiydi. Elimizde koz yoktu.
4: Psikologsunuz, bilgi sağlayacağınızı söylemiştiniz. Şimdi bizden mi istiyorsunuz yani?
1: Bence onu 1-2 hafta tedavi edip ona umut verelim. Sonra sert bir şekilde üstüne gidip çaresizlik duygusunu yaratalım.
2: Ya da onu kazanmaya çalışalım. Konuşursa CIA ajanı olabileceğini söyleriz. FBI öyle
4: FBI
2: yapıyor.
4: FBI değiliz. Bunu yapmayız.
1: Bilim böyle işliyor. Bilgiyi ancak sonra alabiliyoruz.
4: Neden sonra? Üstlerinde çalıştığınız halde çoğu neden hala yalan söylüyor? Yeteneğiniz nerede? Bu işin başarılı olmasını sağlamalısınız. İşe yararsa yasal olur.
0: CIA'in Muhammed Rahim'i sorgulaması sıfır istihbaratla sonuçlanmış. 21 Nisan 2008'de teşkilat sorgulaması sonrası inceleme için toplanmış.
5: Senatör, şunu söylemek isterim ki teşkilat ilk kez programın etkisini değerlendirmiş. Dostluk kurma tekniği kullanılmasına karar vermişler efendim. Etkili sorgulama teknikleri için diğer teşkilatlara, polise hatta diğer ülkelere danışmayı düşünmüşler.
6: Öyle mi? 6 yıldır CIA personeli, direktörleri, onların yardımcıları, analistler buraya gelip özel sorgulama tekniğinin ne kadar başarılı olduğunu söyledi. Ama içlerinden hiçbiri işin bu kısmından bahsetmemişti. Toplamda kaç tutuklu bu sorgulama programına alınmış?
5: En az 119. Teşkilata göre 1/4 gereksiz tutuklanmış. Özel sorgulama programı hiçbiri üstünde başarılı olamamış.
6: Bugün komitenin CIA'in alıkoyma ve sorgulama programı hakkında hazırladığı raporu onaylamak için toplandık. Bu çalışmayı hazırlayan Daniel Jones ve küçük ekibine çalışması için teşekkür ederim. Lütfen oylama geçelim.
7: Bay Udall?
8: Evet.
7: Bay Rubio?
9: Hayır.
7: Bay Rockefeller?
9: Evet.
7: Bay Warner?
10: Evet.
7: Bay Blunt?
9: Hayır.
7: Bay Conrad?
11: Evet.
7: Bay Coates?
9: Hayır.
7: Bay Nielsen?
9: Evet.
7: Bay Rich?
11: Hayır.
7: Bayan Mikuski?
12: Evet.
7: Bay Burr?
9: Hayır.
7: Bay Wyden?
11: Evet.
7: Bayan Snow?
12: Evet.
7: Bay Chaplis?
9: Hayır.
7: Bayan Feinstein?

0: Evet. Kabul edilmiştir. Rapor nihai yorumlar için CIA'ya yollanacak.
1: Ben John Alvin Brennan. Sadece doğruyu söyleyeceğime Tanrı'nın huzurunda emin ederim.
0: Teşekkürler Bay Brennan. İfadenizi sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Başkanın CIA direktörü adayı olarak huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki dürüstlük ve doğruluk, New Jersey'de büyürken annem Dorothy ve babam Owen tarafından bana aşılanan en yüce değerlerdi. Komiteye karşı dürüst olup meşru taleplerinizi karşılamak için her şeyi yapacağım.
2: Bay Brennan, hükümetin uzun zamandır sürdürdüğü hatalarla ilgili Amerikan halkıyla şeffaf bir biçimde yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Hükümet kamuoyunun bu hataların niteliğini anlamasına yardımcı olup bu hataları düzeltmek zorunda. Geliştirilmiş sorgulama teknikleri acımasızdı. Daha da önemlisi hiçbir işe yaramadı. CIA kamuoyuna verdiği hatalı bilgileri düzeltmek zorundadır. Bu durumda CIA'nin bu sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Evet, senatör. Kesinlikle.
3: Başkanlık özel kalemi, kendileri şu an bir toplantıda.
4: NBC News ve Wall Street Journal'ın son anketine göre başkanı destekleyenlerin oranı %44. Obama'ya verilen destek...
3: Affedersiniz efendim, 3 puan yükseldi. Direktör Brennan geldi. Buyurun.
5: Sonunda geldi. Tebrikler sayın direktör.
1: Teşekkürler.
5: Hoş geldin, girsene.
1: Teşekkürler. Sana ve Başkan Obama'ya minnettarım.
5: Başkana iletirim. Başkan 29 Nisan'daki İHA saldırısıyla ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyor.
1: El-Kaide plancısı Abu Süleyman Al-Cezayir'in öldüğünü doğruladık. Maalesef saldırıda 10 kadar sivil hayatını kaybetti.
5: Kahretsin. Başkana bildiririm. İstihbarat komitesi raporu ne oldu?
1: Bunu konuşmalıyız.
5: Can. Cevap için CIA'ya Şubat'a kadar süre verdik. Mayıs'a geldik ve Senatör Feinstein sürekli arıyor. Zorlamak istemem ama başkan bu işin hemen bitmesini istiyor. Yani?
1: Alıkoyma ve sorgulama programının eksikleri olduğunu ve teşkilatın hatalar yaptığını kabul ediyoruz. Başlarda hazırlıksız olduğumuz için ciddi hatalar yapılmış. Ancak bazı temel noktalarda farklı düşünüyoruz. İncelememize göre geliştirilmiş tekniklerinin uygulandığı tutukluların sorgulanması sonucu saldırı planlarının engellenmiş, teröristlerin yakalanması sağlanmış ve hayat kurtaran özgün istihbarat elde edilmiştir. İstihbarat. Terörle mücadele çabalarımıza yardımcı oldu ve bizi Bin Laden'e götürdü. Programı onaylamayabilirsiniz ama yanlış yönetildiğini ve etkisiz olduğunu söyleyemezsiniz.
6: Affedersiniz ama raporun kaynağı CIA kayıtları efendim. Görevliler etkisiz olduğunu söylüyorlar.
1: CIA görevlileri mi? CIA görevlileriyle konuşmadın değil mi de?
0: Maalesef Adalet Bakanlığı'nın ceza soruşturması nedeniyle avukatlarınız bizimle görüştürmedi.
1: CIA'nin kongreyi, Beyaz Sarayı ve basını bilgilendirme biçimine ilişkin değerlendirmeniz de yanlış. Belgeler de bunu kanıtlıyor.
6: Anlamadım, hangi belgeler? Gösterilmeyen notlar ve e-postalardan bahsediyorsanız bu anlaşma ihlalidir
0: bize
6: efendim.
0: Bize her şeyin verilmesi gerekiyordu.
1: Komiteye CIA'nin bilgisayar sistemine erişim izni mi verelim yani? Dan bütün e-postaları ve belgeleri görsün mü?
0: Bu işle ilgili belge ve e-postaları görmeli. İstihbarat teşkilatını her zaman destekledim. İHA programını desteklemek için partimle anlaşmazlığa düştüm. Ama bu rapor denetlenip hesap verilmesi gerektiğinin en büyük kanıtı.
1: Cevabımızı istediniz, biz de verdik. Aynaya baktık ve gördük. Hatalar yaptık. Suistimaller oldu ve o suistimaller cezalandırıldı. Ama derlemeye çalıştığınız hikayeye katılmıyorum ben. Bağlamı yok. yapılan işleri doğru şekilde resmetmiyor. Gidelim.
6: Senatör, o raporda John Brennan'ın adı geçiyor. Direktör Tenet'in personel şefiydi. Program başlayınca direktör yardımcısı oldu. Beraber büyüdü.
0: Sorgu programına karşı çıktım diyor.
6: Nerede? 5 yıldır e-postaları inceliyorum. Öyle bir şey ben görmedim.
0: Bu işin kolay olmayacağını biliyordu. Kendi hikayeleri var ve ona sadık kalacaklar.
7: Ortak yolu bulup ortak bir dil oluşturabiliriz bence.
6: İşimizin denetleme ve hesap verdirme olduğunu sanıyordum. Orta yolu bulma değil.
0: Sana bir sorum var Daniel. Benim için mi çalışıyorsun, rapor için mi? Cevap vermeden önce iyi düşünmeni öneririm.

0: Ben. Dan Jones. Şuraya bak. Senato'nun yürüttüğü en kapsamlı çalışmanın araştırmacısı.
1: Tanrım. Nasılsın? Seni görmek çok güzel.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Geçen akşam düşündüm de. Mezuniyetinden sonra bana geldiğini hatırlıyor musun?
2: Deneyim kazan ve demokratlar senatoyu alana kadar bekle demiştin.
1: Feinstein için senato istihbarat komitesinde çalışıyorsun. Fark yaratmak istediğini söylemiştin. Umarım o fırsatı yakalarsın.
2: Ne demek bu?
1: Ne mi demek? CIA konusunda senatörü rahat bırak demek. Kendine iyilik yapmıyorsun.
2: O raporu okudun mu?
1: Rapor 7000 sayfadan. İncil insanlık tarihini daha az sayfada anlatıyor. Dinle dostum. CIA'nin seninle görüşmesini ve hikayeyi kendi açılarından anlatmalarını sağlayacağız. Dinlemenin faydası olur.
3: Pekala, şimdi çalışma CIA'nin kongreden bilgi sakladığına inanılmasını sağlayarak gerçekleri çarpıtmış havası yaratıyor. Bunun rapordan çıkartılmasını istiyoruz.
2: 2004'te Ebu Garip fotoğrafları ortaya çıkınca direktör yardımcısı McLaughlin kongrenin huzurunda o fotoğraflarda görülen şeyler için CIA'ya yetki verilmediğini söyledi. Ama çok daha kötüsünü yapıyorlardı. 2005'te Senatör Rockefeller programın incelenmesini isteyince terörle mücadele direktör yardımcısı üst yönetime yolladığı mesajda bu konu iyi yönetilmeli. Ya kabul ettireceğiz ya da hapı yutacağız. Kongre bunu okuyunca yetkilerimizi tırpanlayacak, bütçemizi kesecek. Yaptığımız şeyin olumlu olduğu izlenimini yaratmalıyız diyor. Bunu söyleyen terörle mücadele direktör yardımcısı.
4: Bunlar burada kalsın.
3: Programın kötü yönetildiği ve yürütüldüğü, niteliksiz görevlilerin zulüm yaptığı, onaylanmamış teknikler kullandığı ve ender olarak sorumlu tutuldukları iddiasına kesinlikle katılmıyoruz.
4: Ya Mitchell ve Jason?
2: Mitchell'ın doktora tezinin konusu hipertansiyonu diyet ve egzersizle kontrol etmek. Jason'ın tezi de aile terapisi. Aile bireylerinin kilden heykellerini yapmayı önermiş.
4: Maaşları
2: sorgulama
4: ne kadar?
2: Tecrübeleri yokmuş. İddialarının bilimsel dayanağı yok. Bir kanıt sunmadan sorgulama tekniklerini uygulamalarına izin verilmiş.
4: Vergi mükellefleri onların çalışmalarına toplamda ne kadar ödedi?
2: $80 milyon.
3: Teşkilat alıkoyma ve sorgulama programının saldırıları önleyen ve hayatları kurtaran istihbarat sağlanmadığı iddiasını reddediyor. En büyük örnek kirli bombacı Jose Padilla'nın kimliği. Padilla'yı durdurmasaydık eğer bugün bütün bu bölge radyoaktif olacaktı.
2: Jose Padilla mı? Padilla kirli bomba yapmayı internette bulduğu, Amerikalılar hidrojen bombası yapıp sahip olmak ister konulu makaleden öğrendi. Makalede iki kovaya uranyum doldurun ve hızla başınızın üstünde çevirin diyor. Sadece şakaydı. Bakın sorgulama tekniklerini başka kaynaklardan, yabancı ülkelerden ve başka metotlardan buldular. Hayat kurtardık diyorlar ama yaptıkları yüzünden HŞM gibi bir katile dava açılmasını imkansız hale getirdiler. Ona yaptıklarımız mahkemede ortaya çıkarsa dava başlamadan biter. Adam 11 Eylül'ü planladı ama ömür boyu hapse gireceğine CIA onu hala içinde olduğumuz savaş için adam toplama aracına çevirdi.
4: Onlarla toplantı yapma. Çalışıp harika bir belge yarattın. Ciddiyim. Ortaya çıksın ya da çıkmasın, tarihi belgeleyecek.
2: Ortaya çıksın ya da çıkmasın ne demek? Bu ne demek? 5 yıldır bunun üstünde çalışıyoruz.
5: Evet ve hala iddialarımız farklı. Daha fazlası gerekiyor.

0: Ben Jones, dinliyorum.
1: Merhaba Dan, ben Evan Tanner. Bazı şeyler duydum. Raporun ortaya çıkmayabilirmiş. Teşkilat bastırıyormuş, kusurlu diyorlar.
0: Kimden duydun?
1: New York Times'ın ulusal güvenlik muhabiriyim. Ne diyeceksin?
0: Söylentiler hakkında konuşmam.
1: Konuşacağını düşünmedim. Peki kayıt dışı yorum yapmak ister misin? Birbirimize yardım edebiliriz.
0: Bunu yapamam, biliyorsun.
2: Caroline Kress hakkında şunları biliyoruz. Yürütme organında 20 yıl. Buna John Yu ile çalıştığı sürede dahil.
3: Beyler, onaylanma işi bitti. Durdurmayacağız. Ama bu açık bir duruşma ve bir şey söyleme fırsatı var gibi görünüyor.
2: Aradığınız nedir senatör?
3: Bilemiyorum. Çalışmayı ilerletip bizi bu çıkmazdan kurtaracak bir şey. Fikri olan?

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
10: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
9: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Karşınızda Arçelik Maxifit.
13: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
14: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net!
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Karşınızda Arçelik Maxifit.
15: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
16: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
17: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
18: Sütaş hayran, sütaş hayran.
19: Çiğ köfteyi gördüğün an
20: sütaş hayran
19: gelsin, sütaş hayran.
21: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
22: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
21: Aha.
22: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
21: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmi ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
2: Senatör, bir belge var.

0: Sen hiç uyumaz mısın?
1: Eskiden uyurdum ama çalışmamı engelliyor.
0: O çantada CIA görevlilerinin, ajanların ve ortaklarının adının yazılı olduğu ya da CIA ile Amerika Birleşik Devletleri Senatosu arasındaki anlaşmaya dair bir belge var mı?
1: İyi geceler Jay.
0: Sana da Dan.

0: Komite görüşmesi başlıyor. Bugün Carolyn Krauss'ın teşkilatın baş hukuk müşaviri olmasını onaylamak için bir araya geldik. Hoş geldiniz Bayan Krauss.
1: Huzurunuzda olmaktan gurur duydum. Bu arada destekleri için aileme de teşekkür etmek istiyorum.
0: Teşekkürler. Başlamadan önce üyelere hatırlatıyorum. Gizli konuları konuşmayın, gizli cevap gerektiren sorular sormayın. İlk sözü Senatör Udall'a veriyorum.
2: Tekrar görüştüğümüze sevindim. Senato'nun alıkoyma ve sorgulama programı çalışmasını geçen hafta görüşme fırsatı bulduk. Siz bu çalışmayı okumak zor dediniz. Geçen hafta komite raporunun onaylanmasının birinci yılını tartışan bir dizi makale yayınlandı. Bu makalelerin birinde CIA raporda önemli hatalar bulduğunu ileri sürüyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta komitenin çalışmasının doğru olduğuna her zamankinden daha çok inanıyorum. Tekrar etmek istiyorum. Her zamankinden daha çok inanıyorum. CIA eski direktör Panetta'nın emriyle sorgulama programı konusunda kendi araştırmasını yapmış. Ve o incelemedeki bulgular komitemizin raporuyla tamamen uyumlu. Ama hayret verici şekilde CIA'nin rapora verdiği resmi cevapla çelişiyor.
3: Konuda bir rapor yok.
2: CIA'nin kendi içinde yürüttüğü ve kongreye açıklamadığı bir inceleme... Neden CIA'nin komitenin raporuna verdiği resmi cevaptan bu kadar farklı? Buna bir cevabınız var mı?
1: Hayır. Şu anda yok.
0: Halkın Panetta incelemesini bilmesini isteseydim bunu kendim söylerdim.
4: Cumhuriyetçiler konuşması yüzünden Udall'ı kanayacaklarmış.
5: İnceleme tezimizi kanıtlıyor. Teşkilat insanların nasıl ve nerede alıkoyacağını, nasıl sorgulayacağını bilmiyordu. Daha da önemlisi CIA bu incelemeyi bize vermedi. Kaza mıydı, bir bilgi mi sızdırıldı bilmiyorum.
0: Bilgi sızdırılmış olsaydı onları açığa çıkartırdın. Tabii kendin sızdırmadıysan.

0: Bir şey bulduk.
1: Direktörümüz beni buraya teşkilatın hukuk müşaviri olarak getirdi. Konuşmamız gereken şeyin ciddi bazı sonuçları olacak.
2: Pekala.
3: Komite elemanlarının CIA'nin bilgisayar ağına yasa dışı erişip gizli belgeleri aldığına dair kanıtımız var.
2: Nasıl bir kanıt bu?
3: Belgeyi Daniel Johnson bilgisayarında bulduk. Ona ya da komiteye vermemiştik. Bizi hacklemediyse oraya nasıl girdi?

0: Jones ve ekibi disipline verilmeli.
1: Bana kalırsa derhal kovulmaları gerekiyor. Disipline verilmeleri yetmez.
2: John, Birleşik Devletler Senatosu'nun bilgisayar sistemine girip baktığınızı söylüyorsun.
0: Belgenin açıklanabileceğini söylememiştik. Gizliydi ama açıkladınız. Kendi araştırmamızı yaptık. Beyaz Saray konudan haberdar.
1: Dalga mı geçiyorsun? Dünyanın en gizli bilgisayar sistemine girdiğimi mi söylüyorlar yani?
3: Brennan ve Eastman geldi.
1: Eastman. Eastman'ın adı raporda binlerce kez geçiyor bunu.
3: Dan. Hakkında ceza soruşturması açılmasını istiyorlar. Gitmeni istiyorlar.
1: Ama teşkilat hacker olduğum sonucuna nasıl vardı? Bilgisayarımda ne olduğunu nereden biliyorlar?
3: Araştırdıklarını söylediler.
1: Amerikan Senatosu'nu mu? Komitenin kurulma nedeni CIA'nin Amerikan vatandaşlarını gözetlemesini engellemekti.
3: Sanırım sen beni dinlemiyorsun.
1: Çalıştığımız odaya mı girmişler? Orası yasak alandı. O odaya mı girdiler yani?
3: Bilmiyorum. Cumhuriyetçiler bunu, raporu ve itibarını sarsmak için kullanacaklar. Kanun ihlaliyle suçluyorlar. Avukata ihtiyacın var.
1: Teşkilatta bir değiş vardır. Hiçbir şeyi kabul etme, her şeyi reddet, karşı suçlamada bulun. Şu anda yaptıkları bu.
4: CIA'yı değil, seni soruşturuyorlar.
1: Onlar soruşturulmalı, ben değil.
5: Bay Jones, Bay Clifford sizi bekliyor.
1: Bilgisayar sistemimiz CIA'nin sunucusuna bağlı değil. Yani ben hafta sonu gizlice Langley'e mi girdim?
4: Mümkün görünmüyor. Peki ellerindeki delil ne?
1: Bir belge.
4: Belge mi? Nasıl bir belge?
1: Bunu söyleyemem.
4: Belge gizli olduğu için mi?
1: CIA'nin 11 Eylül'den sonra başlattığı geliştirilmiş sorgulama programını araştırmakla görevlendirildim.
4: Araştırmanın teşkilat için önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok insan güvenliğimizi sağlamak için CIA'nin yaptıklarını haklı buluyordu. Sevdiklerini kaybeden arkadaşlarım var.
1: Birçok insan perşembe akşamları 24'ü izleyip Jack Bauer'ın insanlara işkenceyle planı itiraf ettirmeden önce anayasayı ihlal etmek istemiyorum ama olağanüstü bir dönemden geçiyoruz dediğini duydu. Ama işler böyle yürümez.
4: Winston Churchill'in söylediği gibi tarihi galip gelenler yazar.
1: Onu Göring söyledi. Devamında tarihe en büyük devlet adamları ya da en kötü caniler olarak geçeceğiz demişti.
4: Yani raporunun özünü bu mu belirleyecek? Devlet adamı mı, cani mi? Ne zamandır bu projedesin Dan?
1: 5 yıldır.
4: 5 yıl. Ve emeklerin yok olabilir. Bu suçlamalar hepsini silip atar. Kafasını yıllarca böyle korkunç bir şeye gömen, senin gibi hırslı bir gencin süreçten rahatsız olup gerçeği daha hızlı bir şekilde duyurma fırsatı bulunca çizgiyi aşabileceğini görebiliyorum. Sanırım bu parçası olduğun en önemli
1: şey. Ben hiçbir şey yapmadım.
4: Belki de hırslı bir senatör seni teşvik etmiştir, ne dersin? Bunu söylemenin tam sırası.
1: Öyle bir şey olmadı. Her şeyi kendim yaptım. Tek başımaydım ben.
4: Yani çaldın mı? O belgeyi alıp...
1: Çalmadım. Yerini değiştirdim. Bir kasaya koydum. Videoları yok edebiliyorlarsa o belgeyi
4: herkesin
1: de rahatlıkla...
4: Herkesin bir ifade tarzı vardır. Kelimeler taraf seçmek için kullanılır. Neden yerini değiştirdin?
1: Sunucudaki belgeler yok oluyordu. Örneğin 2010 yılında durup dururken 800 belge yok oldu.
4: Yani bilgisayarında sorunlar vardı. Bilgisayardakileri başka kim biliyordu?
1: CIA belgeleri incelemesi için bir şirket tuttu. Centra. CACI da işin içindeydi.
4: Onlar kim?
1: Yükleniciler ama yönetimde Jim Pavitt vardı. CIA'nin eski operasyonlar direktör yardımcısı Jim Pavitt. Program sırasında görevdeydi.
4: Raporda adı geçiyor mu? Söyleyemezsin. Sonuçta belgeyi yok edemezler. O yüzden de senin peşine düştüler. Seni fanatik yaptılar. Dokunduğun her şey kirli. Teşkilat bunun casusluk kanununun ihlali, bilgisayar sahtekarlığı ve görevi kötüye kullanma olduğunu söyleyecek.
1: Mahkemeye verirlerse ne kadar ceza alırım?
4: Bilmiyorum, 20 yıl ya da daha fazla.
1: CIA bilgisayar sistemini hacklemedim. Bilgisayar becerim ofis programlarıyla sınırlı.
4: Bunu biliyorlardır. Senato personelinin maaşı ne kadar?
1: Benim düzeyimde ise 100 bin civarında.
4: Emekliliğin, birikimin, aileden kalan paran?
1: Yok.
4: O zaman ücretime konuşalım.
1: Ne kadar?
4: Başlangıç için 30 bin, dava açılırsa bir sıfır daha ekle. Benimle konuştuğunu öğrenirlerse çok sevinirler. İstedikleri bu den. Seni maddi açıdan batırmak istiyorlar. Ücretsiz uzman görüşümü ister misin? Senin hukuki bir sorunun yok. Sana bir gün ışığı lazım. Eminim onu bulmana yardım edecek birini tanıyorsundur.

0: Daniel Jones. Telefonlarımı hiç açmayacaksın sanıyordum. Patronun teypli bir gazeteciyle konuştum.
1: Araştırman gereken bir şey var. Teşkilatla ilgili.
0: Tamam. Üstünde çalıştığın ama asla ortaya çıkmayan raporla mı ilgili?
1: Bilgisayarlarla. Bilgisayarları hacklemekle ilgili.
0: Kimin bilgisayarı?
1: Ülkenin senatosu.
0: Birileri onu mu hackledi? Yok artık. Peki yabancılar mı bizimkiler mi? Tamam özür dilerim, teşkilat demiştin. Peki CIA'nin senatonun bilgisayarlarıyla ne ilgisi var?
1: Evan, New York Times'ın ulusal güvenlik muhabirisin. Kendin bul, tamam mı? Günaydın. Beni mi görmek istediniz?
2: Bu konuyla bir ilgin var mı? Gözaltı anlaşmazlığın merkezinde bilgisayar aramaları var. Bu bilgi New York Times'ın eline nasıl geçti sence?
1: Bunu ben de gördüm. Çok ilginç değil mi? Senatör McCain, CIA'ya güvenilmez teşkilat demiş.
3: Edward Snowden'la ilgili ne düşünüyorsun?
1: Sızıntılar hakkında ne düşündüğünüzü biliyorum efendim.
3: Bence o adam tam bir hain. Görevim devletin araçlarını denetlemek. Işık, kamera ve manşete karşıyım.
1: İstifa edeyim mi?
3: Hayır. Ama konuşmamı yazmama yardım edebilirsin.
4: Senatör Feinstein, Senato İstihbarat Komitesi'nin eski uygulamaları araştırmasına engel olmak için CIA'nin Senato'nun bilgisayarlarını hacklediğini söyledi. Ne diyeceksiniz?
5: Öncelikle bu raporun çıkmasını hiçbir şekilde engellemeye çalışmadık. Bu iş geride kalsın istiyoruz. CIA'nin Senato'nun bilgisayar sistemini hacklediği suçlamasına gelince, duyduğum en saçma sapan şey. Öyle şeyler yapmayız biz. Bir şey söyleyeyim. Bu mantık dışı bir şey.
6: Teşekkür ederim. Durumunuzu anlıyorum senatör. Direktör Brennan'ın cevabını da biliyorum.
3: Lindsay'nin CIA'nin bilgisayarlarımıza girmesiyle ilgili söylediklerini duydun mu? Yasama organı CIA'ya savaş açmalı. Kafalar kopmalı ve insanlar hapse girmeli diyor.
6: İstediğiniz insanları hapse göndermek mi?
3: Hapishaneler bunun için var.
6: Adalet Bakanlığı CIA'yı araştırdı ve dava açmamaya karar verdi. Onların kararı, bizim değil. Yönetim iş başına geldiğinde karşımızda ekonomik çöküş olasılığı vardı. Bir karar vermek gerekiyordu. Siyasi sermayemizi bir suçlu bulmaya mı yoksa sorunu çözmeye mi harcayacaktık?
3: Belki de sorunu çözmenin yolu insanları sorumlu tutmaktır. Tarih neden tekerrür eder biliyor musun? Belki de ilk seferinde ders alınmadığı için.
6: Senatör, teşkilattaki insanların aileleri var. Çocuklar anne ya da babalarını kaybedebilir.
3: Yıllar önce radikal bir grup kızımın yatak odasındaki pencerede bulunan saksıya bomba koydu. Hava biraz daha sıcak olsaydı patlayabilirdi. Harvey Milk tabancayla vurularak öldürüldü. Kamu hizmetinin içerdiği tehlikeleri gayet iyi biliyorum.
6: Başkan Obama göreve geldikten 3 gün sonra işkence programını sonlandırdı. CIA'nin daha önce yaptıkları bizim pisliğimiz değil.
3: Evet değil ama konuştuğumuz konu bu değil, öyle değil mi? Bunu kimin temizleyeceğini bulmak istiyoruz. Hadi yapalım bu işi. Tabii direktör Brennan benden ve ekibimden özür diledikten sonra.
7: Genel müfettiş geldi, sizi bekliyor.
0: CIA'nin Senato'nun bilgisayarlarına girmesiyle ilgili konuyu araştırdık. Ve bunun sonucunda Adalet Bakanlığı'na cezai soruşturma başlatılması tavsiyesinde bulunduk.
8: Güzel. Biz de öyle yaptık. Dan Jones, Senato'nun baş araştırmacısı.
0: Senato elemanlarına değil, CIA'ye.
5: Bize mi? Bizi kanunsuzlukla mı suçluyorsunuz?
0: 5 CIA personeli girilmesi yasak bir odaya girmiş efendim. Kimin emriyle peki? Senatör Feinstein buna kuvvetler ayrılığının ihlali demekle haklı efendim. CIA Amerikan Kongresi aleyhinde casusluk yapamaz. Genel müfettiş olarak CIA'nin eylemleri hakkında soruşturma başlatacağım.

0: Hapse mi gireceğim?
1: Hayır, suçlamaları çekiyorlar. İşine dönüyorsun. En önemli bulguları al, özeti bitir. 400 sayfayı geçmesin. Komiteden yayınlama izni isteyeceğim.
0: Oylama sonucunu gördün mü? 11'e karşı 3. Özet yayınlamak istiyorlar.
2: Yayınlanması adamlarımı tehlikeye atar. Tehlikeli bir dünyada işlerini yapmaya çalışanları ortada bırakır. Hepsi benim adam.
0: Adamlarını tehlikeye atacağını düşündüğün her şey gizli kalacak.
2: Asıl kaygım başka benim. Senato özeti yayınlarsa basın çıldırır ve daha fazlasını görmek isterler. Başkanın bu defteri kapamak istediğini söylüyorsun. Kapat o zaman.
0: Senatör Feinstein Beyaz Saray'dan özeti yönetmesini istedi. İşin merkezinde olmamızı istiyor.
2: Yani?
0: Bence sen de orada olmamızı istiyorsun. Kalem sende.
3: Başkanlık geçmişte ya da şimdi sahada olan görevlileri afişe edecek her şeyi elimine etmemizi istedi. Herhangi bir sorun görürseniz üstünü çizin.
4: Şunu gördün mü? Bu da ne böyle?
0: Merhaba, Marcy nerede?
5: Konferans odasında.
6: Çarşamba. Evet, olabilir. Tamam, sorun yok. Gündemi yollarsın. Teşekkür ederim.
7: Eline bir kitap aldığını düşün. 237. sayfada boşluk suyu şaraba çeviriyor. 71. sayfada boşluk bir cüzdanlığı iyileştiriyor. 295. sayfada boşluk öldükten sonra diriliyor. Boşlukların aynı kişi olduğunu nasıl anlarsın?
6: CIA takma ad kullanmayı kabul etti sanıyordum.
7: Etmişlerdi ama artık takma isim bile yok. Tarihlerdi. Bütün hikaye gitmiş.
1: Umarım güçlü bir ilaç almışsındır.
0: Ne olduğunu bilmek yeterli değil mi? İsimleri de bilmek gerekiyor mu?
1: Raporda gerçek isimler olmayacaktı.
3: Takma adlarından adamlarımızı anlayabilirler. Kocamı internetteki fotoğrafıyla benimle ilişkilendirdiler. Gizliliği sağlamak zor.
7: Yanlış hatırlamıyorsam onay oturumunda kocanı kendin tanıttın. Televizyonda yayınlandı.
3: O insanlardan bazıları şu an hala sahada.
7: Evet, öyle. Alek istasyonunda 500 sayfa içinde 41 kez adı geçen bir kadın var. Ekibi 98'de Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerinin bombalanmasını engelleyemedi. 99'da İslamabad'daki otelinin bombalanmasını da. 2000'de Los Angeles'a 2 El-Kaide mensubunun geldiği bildirilmiş. Bin Laden birimindeki FBI ajanları ondan soruşturma izni talep etmiş.
8: Bu şekilde çalışmıyoruz.
7: CIA Amerikan topraklarında olduklarını biliyordu ama bir şey yapmadı. El Mihtar Amerika'dan ayrıldı ve USS Cole'un bombalanmasında kilit rol oynadı. Ardından uçak kaçırıp Pentagon'a çarptı.
1: Bu kadının kimliğini korumak istiyorsunuz.
3: Psikologların takma isimlerini de silmek istiyoruz.
7: Doktor Mitchell'ın adı zaten The New Yorker'da yer aldı.

0: Christmas with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: Silver moon, got me flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
5: Türkiye'nin dürümü. Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık.
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
16: Hadi oğlum.
14: Anne bir şeye bakıyorum.
16: Olmadı mı Hasan'ım?
14: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
16: Hasan uyku vakti.
14: Daha işim var anne.
16: Şşş. Hasan dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
14: Bu benim mi?
16: Ahmet abi bak.
17: Hayallerin gerçek olduğu anlarda bir yanınızda.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago.

0: bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
10: Bu bir Lotus çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Konferanslarda broşür dağıtıp insanlara CIA'de çalıştığını söylüyor.
12: CIA elemanlarının kimliklerini koruyorsak eğer, taşeron kimliklerini de korumalıyız.
11: CIA, Mitchell ve Jason'ın işe yaramayan bir program için işe aldı. CIA ayrıca cezayı kovuşturmayı da içeren davalar için 5 milyon dolarlık tazminat maddesini onayladı.
13: KSM'de kullandığımız bezi sakladım.
14: Bu iş bitince internette satar, para kazanırsın.
11: Bir CIA iç yazışması Mitchell'la Jason'ın meslektaşlarının uyguladığı etik standartları hiçe saydıklarını belirtiyor.
15: Psikologların isimleri kalmak zorunda.
16: Aylardır bununla uğraşıyoruz.
11: Gizli hapishanelerin yeri ne olacak? Hangi ülkelerde?
17: O ülkelere adlarını ifşa etmeme sözü verdik. Ülke adı olmayacak. Bu pazarlığa açık değil.
18: CIA elemanlarının moralini düşünmeliyiz. Bu raporu yayınlarsak onları kaybederiz.
15: Kaybetmek mi? Bu ne demek?
11: Peki teşkilatta programı eleştiren elemanların görüşleri ne olacak? Orada yapılanlardan iğrendikleri için gizli hapishanelerden transfer edilmek istenen ajanlar var. Bunu biliyoruz efendim.
15: Pekala. Dan bu konuyla ilgili gerçekleri ortaya çıkartmak için herkesten çok çalıştı. Yürütme organının bu konuyu örtbas etmesine izin vermeyecek.
18: Başkan Obama işkence dedi. Bush ve Cheney dememişti. İşkenceyi sonlandırma yönergesi yayımladı. Tanrı korusun, bizim dönemimizde terör saldırısı olduğunu bir düşünün. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Beyaz Saray'a demokratlar giremez.
11: HŞM ile ilgili sansürleri de konuşmak istiyorum efendim.
19: Cumhuriyetçi Cory Gardner, demokrat senatör Mark Udall'ı yenerek Colorado senatörü oldu. Cumhuriyetçiler için devasa bir zafer. Chris Frates şu anda Colorado'da.
20: Bu gerçekten çok büyük bir zafer Wolf. Düşünsene, 2002'den bu yana ilk kez bir cumhuriyetçi Colorado'da senato yarışını kazanmayı başardı. Colorado ve senatonun kontrolü için çok önemli bir gece yaşamaktayız.
21: Sizi bekliyor. Hı hı.
15: Az önce Dışişleri Bakanı Kerry aradı. Raporun yayınlanması durumunda DAEŞ'e karşı kurulan koalisyonun dağılıp yıkılacağını düşünüyor.
11: Bu kadar tesadüf fazla değil mi? Sizi tam da...
21: Dan.
11: Kerry, bu bilgiyi nereden almış? CIA'den mi? İnandırıcı geldi mi?
15: Elçiliklere saldırabilirler. Rehineler öldürülebilir.
11: Bir başka oyalama taktiği.
15: Çatışmalar sona erdikten sonra yayınlanması için raporun başkana verilmesini
11: önerdi. Haftaya komitenin kontrolünü kaybedeceksiniz.
15: Evet. Cumhuriyetçiler çoğunlukta olunca neler olacağının farkındayım. Herkes gibi ben de bu raporun yayınlanmasını istiyorum ama onu uzun zamandır tanıyorum ve ona güveniyorum.
11: Bu hikayeyi kimse anlatmayacak.
21: Dan, durursak senatörün yemeğe gitmesi gerekiyor.
11: Durursak örtbasın parçası olmaz mıyız? Güçlü ilaçlar senatör.
15: Bence evine gidip biraz dinlenmelisin. Yorgun görünüyorsun. Marcy, bana 5 dakika ver.
21: Elbette.

0: Greg Craig adında biriyle konuştun mu?
1: Galiba bir kez Obama geldiğinde Beyaz Saray hukuk danışmanı mıydı?
0: Doğru. Obama başkan olduktan hemen sonra işkence programıyla başa çıkabilmek için plan hazırlamasını söylemiş. Savunma Bakanı Gates'i, Janet Napolitano'yu, Hillary Clinton'ı ve diğer önemli insanları toplayıp önerilerini almış.
1: Ve
0: Ve başkanın sorgulamaları araştırması için oy birliğiyle iki partiden oluşan bağımsız bir komite atamasına karar verilmiş. İşe yaramış mı, yaramamış mı, kimin sorumluluğundaydı onlar araştırılacakmış. Tıpkı 11 Eylül'den sonra yaptıkları ya da senin yaptıkların gibi.
1: peki neden
0: Evet,
1: yapmamışlar?
0: açıkçası başkan başta bu öneriyi dikkatle dinlemiş, düşünmüş, sonra da hayır demiş. Seçim kampanyası boyunca partiler üstü olacağını söylemişti. Bush yönetimini hedef almak bunun tersi olacaktı. İşte o anda odadaki herkes fikrini değiştirmiş. Başkanın yanında yer almışlar. Bağımsız komisyon kalmamış. Tabii Craig bunun dışında. Bu işin çok önemli olduğunu düşünüyormuş. İşkence edemez, yalan söyleyemez ve bunu tarihten silemezsin. Birkaç ay sonra Craig ayrılmış ve bu karmaşa Senato'ya ve sana kalmış.
1: Başkan engel olamayacağını biliyor olmalıydı. Rapor Senato'dan gelecekti.
0: Dan, sana bir tekne sipariş ettiler ama yüzdürmeye niyetleri yoktu. Bu kadar yol kat edeceğini düşünmemiş olmalılar. Sana bir şey sorayım. CIA işkencenin işe yaramadığını biliyorsa buna neden devam etti?
1: 11 Eylül'den sonra korku vardı. Tekrarından korkuyorlardı. Bir daha olursa CIA suçlanacaktı. Belki de utanıyorlardı. Dünyanın en gelişmiş istihbarat teşkilatı kendi halkının güvenliğini nasıl sağlayamazdı, değil mi? Ama korku ve utanç daha iyi kararlar alınmasını sağlamaz. Yakaladığımız insanların bize benzememesi, inandığımız değerlere inanmamaları yaptığımız şeyleri kolaylaştırdı. Yani CIA programı başlayınca doğru olmadığı halde işe yaradığını söylediler. Başarısız olursa yasa dışı olacaktı. O yüzden sonuçları saptırdılar.

0: Raporun elimizde olursa yarın hemen basarız. Tamamını.
1: Senatör raporun özetini yayınlayacağını söyledi.
0: Öyle mi? CIA ve Beyaz Saray'ın itirazına rağmen mi? Sence bu mümkün?
1: Sana versem ne olacak?
0: Kimileri sana kahraman, kimileri de hain diyecek. Snowden'a bak.
1: Hayır, yayınlanacaksa doğru şekilde olmalı.
0: Yayınlamazsa?
1: İşimi yapmadım demektir. Özür dilerim. Beni affet.

0: Uygun fiyatlı sağlık hizmetleri yasasını geride bıraktığımıza göre başkan göç reformu hakkında tartışma başlatmak istiyor. Bilindiği üzere Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da bazı aksaklıklar yaşadık. O yüzden bu strateji hayati önem kazandı. Artık konuşmaya başlamak istiyoruz. Yani
1: affedersiniz Bay McDonough, CIA hakkındaki raporu ve Beyaz Saray'ın duruşunu tartışmak istiyorum.
0: Toplantı konumuz bu değil. Başkanın tartışmak istediği
2: ülkemiz
0: konuysa...
2: Ülkemiz Nazilerin yaptığı şeyleri yaptı. Başka ülkelerde eleştirdiğimiz şeyler yapıldı. Bu yönetimin amacı da bu bilgileri saklayıp da bunları yapan insanları bir şekilde korumak mı oluyor?
0: Sizi temin ederim ki hükümetin amacı bu değil, senatör.
3: Ulusal Güvenlik Konseyi'nde John Brennan'la çalıştınız. Başkan göreve geldiğinde bildiğim kadarıyla ona ilk güvenlik briefingini Brennan verdi ve CIA direktörü oldu. İHA programı konusunda da iyi anlaşıyorlar.
0: Çok ilginç. Ne zaman CIA'ya gitsem senatoyu savunduğumu söylüyorlar. Buraya gelince de tam tersi oluyor.
4: Senatörlüğümün sona ermesine birkaç gün kaldı. Ben gitmeden önce yayınlama gibi bir niyetiniz yoksa raporu senatoda okuyacağım. Beyaz Saray'ın ya da cumhuriyetçilerin beni durdurması gerekecek.
0: Ne yapmamızı istiyorsunuz? Bush ve Cheney'nin peşine düşersek cumhuriyetçilerin sağlık yasasını engellemesinin önüne geçemeyiz. CIA'nin peşine düşersek göçmen yasası ya da silah kanunu masadan kalktı diyebilirler. Maalesef demokrasi kirli bir iş. Dünyanın kaç ülkesinde böyle bir rapor hazırlanabilir? Lütfen bunu düşünün.
1: Rapor hazırlayan ülkeden daha fazlası olup raporu yayınlayan ülke olmamızı istiyorum ve bunun gerçekleşmesini sağlayacağım.
5: Kürsüyü Kaliforniya senatörüne bırakıyorum.

0: Geçtiğimiz 6 yıl içinde küçük bir araştırma grubu bu raporu tamamlayabilmek için 6 milyon 300 bin sayfa CIA belgesi inceledi. CIA'in 10 yıl önce yaptıklarının değerlerimiz ve tarihimiz üstünde bir leke olduğu ortaya çıktı. Bu 500 sayfalık özetin yayınlanması o lekeyi temizlemez. Ama halkımıza ve dünyaya Amerika'nın hatalı olduğunda hatalarından ders alacak kadar kendine güvendiğini gösterir. Ayrıca bunu kabul edecek kadar yüce olduğunu. Bu raporu yayınlamak, değerlerimizi yeniden canlandırıp dünyayı adil ve yasaları gözeten bir ülke olduğumuzu göstermek için önemli bir adımdır. Bu rapora odaklanıp Amerikalıların ne yaptığını görüyor musunuz diyenler çıkacaktır. Yaptıkları kötülükleri haklı gösterip bunu daha fazla şiddet için kullanacaklar. Buna engel olamayız. Ama tarih kendimizi yasalarla yönetilen ve çirkin bir gerçek karşısında bir daha asla diyebilen bir toplum olmaya adadığımızı yazacaktır. Teşekkürler. Şimdi kürsüyü Arizona senatörüne bırakıyorum.
1: Şaşırtıcı olansa bu uygulamaların 11 Eylül suçlularını adalete teslim etme çabalarımıza bugün ve yarın gerçekleşebilecek terörist saldırılarını öğrenip önleme çabalarımıza neredeyse hiçbir katkı sağlamış olmamasıdır. Bu gerçekten şaşırtıcı. Çünkü istihbarat yetkililerinin hem resmi açıklamalarda hem de özel görüşmelerde gelişmiş sorgu tekniklerinin terörle mücadelede vazgeçilmez bir unsur olduğunu defalarca garanti etmesiyle çelişiyor. Mahkumlara zarar vermeden ya da onları aşağılamadan iyi istihbarat elde eden pek çok istihbarat görevlisine bu yöntemler olmadan bu savaşı kazanamayacağımızı iddia etmek bence hakarettir. Evet, kazanabiliriz ve kazanacağız. Ama işkenceye karşı çıkmamın asıl sebebi işkencenin amaçlanan amaca hizmet edememesi değil. Düşmanlarımız zalimce davransa da biz aynı şeyi yapamayız.

0: Senatör Dianne Feinstein bugün CIA'nin artık kullanılmayan geliştirilmiş sorgulama tekniklerini ifşa etti. Dianne Feinstein'a J. Rockefeller'ın bugün yaptıklarında beni en çok etkileyen şey bunun bir daha olmaması için ellerinden geleni yapmalarıydı. Konuyu kamuoyuna açıklayıp raporu yayımlayarak CIA'ya ve
1: iyi iş çıkardı. Teşekkür ederim.
0: CIA'de çalışacak insanlara mesaj verdiler. Benzer bir şeyi denemek isteyenler artık birkaç kez düşünecektir.

Daniel J. Jones, raporun yayımlanmasının ardından komiteden ayrıldı. CIA'nin geliştirilmiş sorgu tekniklerini yasaklayan McCain-Feinstein yasa değişikliği 2015'te Başkan Obama tarafından imzalandı.

0: Raporda yer alan eylemlerle ilgili hiçbir CIA yetkilisi ceza almadı. Çoğu terfi etti. İçlerinden biri CIA direktörü oldu. Bir Amerikan askeri herhangi bir tutukluya zarar verecek kadar aşağılık davranırsa, ona işlediği suçun korkunçluğunun gerektirdiği kadar sert ve örnek teşkil edici bir ceza vermenizi içtenlikle istiyorum. Çünkü böyle davranışların içine girenler kendilerini ve ülkelerini rezil edip felaketlerini hazırlıyorlar. George Washington.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza. Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: bakın.
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan...

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım
2: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu program gerçek insanlar üzerinde gerçekleştirilen manipülasyon deneylerine ait sahneler içermektedir. Deneyler kontrollü koşullar altında oyuncu olmayan gönüllü katılımcılarla yapılmıştır. İzleyicilerin dikkatli olması önerilir.
1: Gökyüzünde bir sürü şey var.
2: Kabul edelim. Korku ve güvensizliğin zirve yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. O kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etmek giderek güçleşti. Mesela New Jersey açıklarındaki dronlar.
3: Çinlilere mi ait yoksa Ruslara mı?
2: İklim kontrolünden tutun da Jeffrey Epstein'in ölümüne kadar uzanan bir liste söz konusu. Ve kimse neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edemiyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu ayırmanıza yardım etmek için buradayım. CIA'den ayrıldığımdan beri yalanlara, örtbaslara, komplolara ve bunları gizlemek için kullanılan taktiklere ışık tutmayı kendime görev edindim. Manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komplo teorilerini mercek altına alacağım. Uzmanların, görgü tanıklarının ve ifşacıların izini sürecek, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri analiz edip çarpıcı deneylere imza atacağım.
4: İşte bunlar.
2: Tepedeki drone'u görüyor musunuz? Hepsini bizzat göstereceğim.
5: Derin bir uykuya dalıyorsun. Şimdi.
2: Çok hızlı, inanılmaz. Kimse hipnozun bir silah olabileceğini düşünmez. Görevim çok basit. Cheyenne Dağı'ndaki o tünel gerçek mi? Gerçeklere ulaşmak. Epstein'in kendini yatağın bu tarafına astığı söylenmişti. Tam şurada. Amacım neyin gerçek olduğunu, neyinse sadece bir manipülasyondan ibaret olduğunu ayırt etmeniz için gereken araçları size sunmak.

0: 98 metre. 104 metre. 110 metre. 122 metre. B 128 metre.
1: Pekala, ilerle ve tam orada hareketsiz bir şekilde bekle. Bir insan 128 metre uzaktan işte böyle görünür. Thomas Crooks, başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırısını planlarken sahnede tam olarak bu manzaraya bakıyordu. Suikastçı olay yerinde öldürüldü ama arkasında pek çok cevapsız soru bıraktı. Kimdi? Onu buna ne itmişti? 20 yaşındaki bu genç gerçekten tek başına mı hareket ediyordu? Çok geçmeden komplo teorileri kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ve bunlardan biri dikkatimi çekti.
2: Yani Thomas Crooks'un MK Ultra veya benzeri bir karanlık istihbarat programı tarafından yetiştirildiğini iddia ediyorsunuz. Öyle mi?
3: Bence öyle. Bunu başından beri söylüyorum. Programlanmıştı.
1: Programlanmıştı. Zihin kontrolü teorisi internette hızla yayıldı. Belki de Thomas Crooks sadece öfkeli genç bir tetikçi değildi. Belki çok daha karanlık bir planın parçasıydı. Derin devletin elindeki bir piyondu belki. Peki ama bu mümkün mü? Birini kendi iradesi dışında harekete geçmeye zorlamak mümkün olabilir mi? Kendi teşkilatım CIA yıllarını bu şifreyi çözmeye adadı. Bu bir spekülasyon değil, tarihin ta kendisi. Buraya Trump'a yönelik suikast girişimini analiz etmeye gelmedim. Çok daha önemli bir soru sormak için buradayım. Zihin kontrolüyle yönetilen bir suikastçı yaratmak gerçekten mümkün mü? Keşfettiğim şeyler şok edici.

0: CIA'deki 7 yılımın büyük kısmını düşman topraklarında gizli görevlerde geçirdim. Asli görevim içeriden bilgi sızdırabilecek kişileri tespit etmek, zayıf noktalarını analiz etmek ve taraf değiştirmelerini sağlamaktı. Zihin kontrollü suikastçı denince akla, akıllara CIA'nin yakın geçmişteki o gerçek programı geliyor. Her şey Soğuk Savaş'ta başladı. Kore'de televizyona çıkarılan ve beyinleri yıkanmış gibi görünen Amerikalı savaş esirleriyle.
1: Seul'den yola çıkmıştık. Pyongyang'a gidiyorduk. Ölüm yürüyüşü asıl o zaman başladı.
0: Ok yaydan çıkmıştı. Amerika'nın düşmanları bir askerin iradesini kırabiliyorsa bunu nasıl yapacağını Amerika'da öğrenmeliydi. Hem de acilen. Bu yüzden CIA 1953'te bir insanın iradesini kırıp zihnini yeniden kodlayabilecek gizli bir programa yeşil ışık yaktı. Programın adı MK Ultra'ydı. Başındaki isim kim miydi? Kimya alanında doktora yapmış ve LSD adındaki yeni bir maddeye takıntılı Sidney Gottlieb'ti. MK Ultra'nın finanse ettiği deneyler daha da karanlık bir hal aldı. İlk hedef doğruluk serumuydu ama kapsam giderek genişledi. Hafızayı silip davranışları yeniden kodlamaya evrildi.
2: O da çok rahatsız edici bir hal almıştı. Sanki tuhaf bir cehennemin içine düşmüştüm ve çıkamıyordum. Sadece oradan çıkmak istediğimi haykırmak istiyordum.
3: Kontrol tamamen onların elindeydi.
0: CIA'nin nihai hedefi bir Mançurya adayı yaratmaktı.
4: Artık neredeyse sona geldik. Son bir adım kaldı.
0: Bu terim Kore Savaşı'nda beyni yıkanarak uyuyan suikastçıya dönüştürülen bir askeri anlatan 1959 tarihli romanla literatüre girdi. MK Ultra 60'ların sonunda resmen sonlandırıldı ve gazetecilerin konuyu deşmeye başladığı 70'lere kadar halkın bundan haberi olmadı. Kongre oturumlar düzenledi ve hayatta kalanlar dava açtı.
4: Ülke vatandaşlarının neyin gerçek neyin kurgu olduğunu bilmeye hakkı olduğuna inanıyorum.
0: Bugün MK Ultra bir koddan çok daha fazlası, bir fenomen, bir efsane. Hükümetin zihin kontrolü operasyonlarını ifade eden bir sembol. Belki bir komple teorisiydi ama sadece teoriden ibaret değildi. Zihin kontrolü fikri popüler kültürde, Jason Bourne ve Stranger Things'teki Eleven gibi karakterlerde yaşamaya devam ediyor. Ama MK Ultra'nın arkasındaki hikayeyi her zaman merak etmişimdir. Gerçekten başarılı oldu mu? Konuyu araştırmaya başladım. CIA'de başkalarının bakmadığı yerlere bakmak üzere eğitilirsiniz. Ve derine indikçe insanların yasaklı maddelere fazla odaklandığını fark ettim. İşte o aşamada dosyalardaki başka bir şey dikkatimi çekti. Hipnoz. Birini telkin gücüyle ve bilinçaltı kontrolüyle yönetmek. MK Ultra'nın pek bilinmeyen hipnoz deneyleri hakkında bilgi edindim. Aslına bakılırsa hipnozla casusluk arasında fark yok. Her şey etki ve kontrolle ilgili.
5: Mevcut bedenini terk edeceksin.
0: Beynin gerçekliği kendi algısına göre şekillendirmek gibi inanılmaz bir yeteneği var. Peki hipnozla birinin algısını ve davranışlarını tamamen kontrol etmek mümkün mü? MK Ultra'nın programlanmış suikastçı yaratıp yaratmadığını anlamak için Ulusal Güvenlik Arşivinden konunun uzmanı Mike Evans'a ulaştım. MK Ultra'nın hipnoz çalışmalarından yola çıkarak net bir sonuca varabilir miyiz?
6: Hipnozu temel alan 10-12 civarı MK Ultra projesi vardı. Ancak LSD'nin keşfi ve bunun yarattığı heyecan çok kısa bir sürede hipnozun önüne geçti. 70'lerdeki soruşturmalar sırasında ise Gottlieb ve patronu davranış kontrolü araştırmalarını içeren neredeyse tüm MK Ultra dosyalarının iz bırakmamak için imha edilmesini emretti.
0: Bu bilgi boşluğu hükümetin gizli işler çevirdiğine dair şüpheleri körüklüyor, değil mi?
6: Evet, Amerikan halkı için CIA, insanları Mançurya adayı gibi suikastçılara dönüştüren bir kurumdu. Onu başarıp başaramadıklarını, hatta gizliden gizliye deneyip denemediklerini sormak oldukça önemli.
0: MK Ultra'nın programlanmış bir suikastçı yaratmayı başardığına dair hiçbir kanıt yok. Eğer belgeleri yok edecek olsaydınız, ilk işiniz bunlar olmaz mıydı? O halde şu soruyu sormak gerek. Zihin kontrolüyle yönetilen bir katil yaratmak mümkün mü? Thomas Crooks gibi birini gerçek bir Mançurya adayına dönüştürmenin anahtarı hipnoz olabilir mi? Bu bugüne kadar kimsenin yanıtlamaya cesaret edemediği bir soru. Gerçeği ortaya çıkaracak bir deneyle bu soruya yanıt bulmamı sağlayacak o ideal kişiyi bulduğumu sanıyorum.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: Sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşağı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
7: Hadi maça gidiyorum.
8: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
6: Yola çıkıyoruz.
8: Çok heyecanlı.
9: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Max?
8: Merhaba Andrew. Şimdi derin bir uykuya dalıyorsun.
7: Max Major ülkenin önde gelen hipnoz uzmanlarından.
8: Artık adını hatırlamıyorsun. Zihninden tamamen silindi. Derin bir uykuya dal.
7: Eğitimli bir hipnoterapist olan Max, odaklanma, otorite ve duygu yönetimi konusundaki ustalığıyla insanları hızla hipnoza sokmasıyla tanınıyor.
9: Ne?
7: Tam da bu yüzden bu görev için en doğru ortak olduğunu düşünüyorum.
8: 18 yaşımdan beri yani 20 yılı aşkın süredir hipnozla uğraşıyorum. Zihin beni her zaman büyülemiştir. Belli ki MK Ultra insan kontrolü konusunda tam bir bilgi hazinesiymiş.
7: MK Ultra'nın en az konuşulan yanı kuşkusuz hipnoz programıydı. Kurbanlarını akıl hastanelerinden seçtikleri biliniyor. Bu da hipnoz için oldukça uygun bir zemin oluşturuyor.
8: MK Ultra hakkındaki bilgilerimiz tanık ifadelerine dayanıyor. Ama hipnozla şu an yaptığımız bu konuşmayı bile hafızandan silebilirim. Yaşananları zihninden silersem hiçbir şeyi hatırlamaz, tanıklık da edemezsin. Deneylerin yapıldığını kesin olarak biliyoruz. Ancak işin iç yüzünü, metodolojisini ve elde edilen nihai sonuçları asla tam olarak bilemeyeceğiz.
7: CIA'daki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, başarıya ulaşan operasyonlarımızın %80'i asla açığa çıkmaz.
8: İnanılmaz.
7: Bu hipotezi test edecek bir deney tasarlamanı istiyorum senden. Hipnozun tamam. MK Ultra programında etkin ve merkezi bir araç olduğunu kanıtlayabilir miyiz? İnsanları derin bir trans haline sokup normalde yapmayacakları şeyleri yaptırabilir ve ardından bu eylemlerini tamamen unutmalarını sağlayabilir miyiz? Bu programın gerçek potansiyelini anlamamızı sağlar.
8: Doğrusunu söylemek gerekirse daha önce hiç böyle gizli bir niyetle sahneye çıkmamıştım.
7: Ama benim bildiğim tek şey gizli niyetlerdir.
8: Evet.
7: İşin en güzel yanı da bu yöntemin sahada kullanıldığını kanıtlayabilme ihtimalimizin olması. Onlarca yıldır gizlice yürütülen bu yöntemin mümkün olduğunu gösteren ilk kişiler bizler olabiliriz.

0: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki birinin kontrolünü ele geçirmek aylar sürer. Dakikalar içinde zihin kontrolüne uygun bir suikastçı adayını hipnozla tespit edebilme fikri ise, doğrusunu söylemek gerekirse, bana imkansız geliyor.
1: Ne haber dostum?
0: Merhaba. Burası neresi böyle?
1: Burası harika bir yer. Adı evet. Cosmos Magic Theater. İnsanlar gösterimi izlemeye geldiklerini sanıyor ama bu geceki asıl amacımız seyirciler arasından hipnoza en yatkın kişiyi bulmak. Asıl salon burası.
0: Vay canına, şuraya bak.
1: Gerçek bir gösteriye geliyorlar. Salonun arka tarafında görebileceğin kameralarımız var.
0: Anladım.
1: Bir tane de burada mevcut.
0: Tamam.
1: Hepsi gösteri boyunca seyircileri gözlemleyebilmen için hazırladığım odaya bağlı. Birini sahneye çıkarıp denekle birebir etkileşime girdiğimde, örneğin sana uyu desem, hayır gitme. O sırada kalabalıktan bir başkası uyuyakalabilir. Böylece doğrudan konuşmadığım kişilerin bile koltuklarında kendilerinden geçtiğini
0: yani
1: görmeye
0: başlayacaksın.
1: Yani bu işe
0: yatkın biri.
1: Evet, yatkın biri. Ben onu gözden kaçırabilirim.
0: Casuslukla benzerlikleri inanılmaz. İşin bu kısmı beni çok şaşırtıyor.
1: Öyle mi?
0: Burada anlattığın şey devrimleri ve ayaklanmaları planlama mantığımızla birebir aynı. CIA'de şunu iyi biliriz ki, kalabalığı ateşlemek için bir iki kişi yeterlidir. Gerisini sürü psikolojisi halleder. Bu bir tür kitlesel histeri.
1: Hipnozun
0: yani
1: başka bir
0: hipnozun
1: türü.
0: Farklı bir formu. İnsanlar cam kırmanın tehlikeli olduğunu ve başlarına bela açacağını bilseler de yine de yaparlar. Çünkü kalabalık onlara ihtiyaçları olan o onay duygusunu
1: İlginç
0: verir.
1: İlginç bir gece olacak.
0: Rastgele 50 yabancı davet ettik. Oyuncu değiller, para almıyorlar. Zihin kontrolüyle suikastçı yaratıp yaptıklarını unutturmanın mümkün olup olmadığını test eden gizli bir deneyin parçası olduklarından haberleri bile yok.
1: Pekala, kulise geçiyorum.
2: Max Major.
1: Hipnoz tuhaf veya gizemli bir şey değildir. Ben rehberiniz olarak size talimatlar vereceğim ve siz de bunları uygulayacaksınız.
0: İnsanlar hipnoza şüpheyle yaklaşıyor. İşin bilimsel arka planını öğrenene kadar ben de öyleydim.
1: Şimdi sizinle basit bir egzersiz yapalım.
0: İlk olarak hipnotizör dikkatinizi tek bir şeye odaklar. Bu bir ses, bir görev veya kendi nefesiniz olabilir.
1: İki elinizi öne uzatın. Avuçlar yukarı, sağ elinizi ters çevirin.
0: Vücut gevşer ve beynin bilgiyi değerlendirip düzenleyen kısmı sakinleşir.
1: Gözlerinizi kapatıp sesime kulak verin.
0: Sonrasında hipnotizör beyni çok daha esnek bir duruma sokar.
1: Burnunuzdan derin nefes alın. Ağzınızdan verin.
0: Eleştirel filtreleriniz yeni duyguları ve bakış açılarını kucaklayacak kadar esner. Ardından telkin aşamasına geçilir. Hipnotizör sakin, tekrarlayan bir dille verdiği komutları zihne iyice yerleştirir.
1: Avucu yere bakan elinizin üst kısmına odaklanın ve bileğinize yüzlerce helyum balonu bağlandığını hayal edin. Diğer elinizde ise onu aşağı çeken bir bowling topu olduğunu düşünün. Parmağımı şıklattığım an bir eliniz ağırlaşırken diğeri hafifleyecek. Biri daha da yukarı çıkacak, diğeri daha da aşağı inecek. Şimdi gözlerinizi açıp ellerinize bakın.
0: İşin aslı şu ki, herkes hipnotize edilemez. Bazı insanlar odaklanmakta zorlanır ve kontrolü bırakmaya direnir. Zaten Max herkesi hipnotize etmeye çalışmıyor. O kontrolü bırakabilen az sayıdaki kişinin peşinde.
1: Elleri birbirinden uzaklaşan var mı? Ayağa kalkıp merdivenlere doğru gelebilir misiniz lütfen?
2: Evet.
0: Keçi sakallı kişinin yaka karşısındaki ismi söyleyin. Noah, teşekkür ederim.
1: Delaney, öne gelebilir misin? Şimdilik oturabilirsin. Dylan, sahnede bize katılabilir misin? Onlar için bir alkış alalım. Harika gidiyorlar. Bana katılabilir misin? Noah, şuraya otur lütfen. Ben elini sıkarken doğrudan gözlerime bak. Uyu, derin uykuya dal. Daha derin. Uyu.
0: Uyu, derin uykuya dal. Max, kalabalığı yönlendiriyor. Bunu izlemek gerçekten inanılmaz.
1: Birazdan gözlerini açacaksın Noah ve açtığında zaman hiç geçmemiş gibi gelecek. Gösteriye geldiğini hatırlayacaksın ama hipnoz edilmediğini sanacaksın. Bir, iki, tamamen uyanıksınız. Gözlerinizi açın. Ayağa kalkabilir misiniz acaba?
0: Bu son derece önemli. Çünkü Noah hipnotize edildiğini hatırlamazsa anılarını silebiliriz demektir.
1: Yerine geçersen sevinirim. Çünkü işimiz yarım kalmıştı.
3: Tamam.
1: Kusura bakma.
3: Teşekkürler.
1: Bu akşamki gösteriye yolun nasıl düştü acaba? Daha önce hipnoz edilen birini mi gördün? Sen mi hipnoz edilmek istedin yoksa sadece merak mı ettin?
3: Sadece merak ettim. Nasıl bir his olduğunu bilmek istedim.
1: Yani daha önce hiç hipnoz edilmedin?
3: Sanmıyorum.
1: Belki de bir gösteri yani, hipnoz edildin ama sana bunu unutturdular. Mümkün olabilir
3: bunun
1: mi?
3: Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Hayır.
1: Öyle mi?
0: Max'in kontrolü altına girmesi için gereken tüm psikolojik altyapıyı ve fiziksel tepki kapasitesini fazlasıyla taşıyor.
1: Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum Chris. Ben Max. Elini gevşet. Güzel. Ver elini. Bastır aşağı. Şu parmağa ve yüzüme odaklan. Bana bak. Seni hipnoz edebilir miyim?
3: Sanmıyorum.
1: Anladım. Tamam. Peki hipnoz edilmek istiyor musun?
3: İstiyorum.
1: Tamam. Şimdilik yerine geç. Nedenini açıklayacağım.
0: Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Herkes hipnoza yatkın değildir. Bu yüzden Max, en telkine açık ve kolay programlanabilir potansiyel denekleri bulmak için seyirciler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
1: Uyu, derin uykuya dal.
2: Adın ne?
4: Connor.
1: Connor, elimi sıkarken çok garip bir his yaşayacaksın. Zihnin tamamen boşalacak. Yutkunmayı dene. Bunu hisset. Bu kez yutkunmak neredeyse imkansızlaşıyor. Ne kadar çabalarsan o kadar imkansızlaşıyor. Çok tuhaf bir his. Sanki ağzın ve boğazın kuruyor. Kelimeleri toparlamak gerçekten zorlaşıyor. Adını biliyorsun ama telaffuz etmen neredeyse imkansız. Bana adını söylemeyi dene. Aa, bu çok tuhaf bir his. Ağırlık gibi tam şurada hissedebilirsin. Ben serbest bırakana kadar. Artık konuşabilirsin.
4: Evet.
1: Adın ne?
4: Connor.
1: Connor. Evet, çok iyi.
0: Vay canına. Max de daha güçlü bir bağ kurdu. Ve bizim aradığımız şey de buydu. Max onların gelecekteki davranışlarını, verecekleri kararları kontrol edecek.
1: Şu an ayağınla yer arasında güçlü bir mıknatıs var. Parmağımı şıklattığım an devreye girecek. Sanki dünyanın en kuvvetli mıknatısı ayaklarını zemine çeviriyor. Ne kadar çabalarsan çabala kaldırman imkansızlaşacak. Adım atmayı dene. Ama başaramayacaksın.
5: Evet.
1: Hareket ettiremiyor musun?
5: Sanırım hayır.
1: Clyde, bir dahaki sefere bu klik sesini duyduğunda ayağa kalkıp kitaplığa yürüyeceksin. Telefonunu oraya bırakıp yerine dönecek ve gözlerini kapatacaksın. Anlaştık mı?
0: Zihin kontrollü bir suikastçıdan tam da bunu bekleriz. Belirli bir sırayla yerine getirmesi gereken görevleri zihnine işlemek. Clyde, şu an emri uyguluyor. Sadece bir kalemin tık sesiyle yapması gerekeni kusursuz şekilde yaptı.
1: Uyan ve gözlerini aç.
0: Yapılamayacağını düşündüğüm bir şeyi canlı olarak izliyorum.
1: Telefonun nerede?
4: Cebimde.
0: Max manipüle ediyor, şekillendiriyor, güven inşa ediyor. Dakikalar içinde bu insanları etkisi altına alıyor.
1: Zamanınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim. İsmim Max Major. Harikaydınız. Sağ olun.
0: Sahada böyle birine sahip olursanız çok çeşitli operasyonel hedefleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu inanılmaz değerli bir şey.
1: Elimizde biri var.
0: Dostum. İnanılmazdı dostum. Gösteri biter bitmez yarınki zihin kontrollü suikastçı deneyimiz için en iyi adayları belirlemek üzere bir araya geldik. Seni sahneye çağırdığım bazı kişileri ben elemiştim.
1: Bir örnek ver.
0: Mesela bu adam Clyde. İnanılmaz. Clyde'ı en başından beri gözlemledim ve vücut dili kapalıydı.
1: Onda farklı bir şey gördüm.
0: Ne gördün?
1: Sosyalleştiğini gördüm. Tek başına gelmişti ama insanlarla konuşup arkadaş olmaya başladı. Ben de bu adam oldukça girişken ve açık fikirli diye düşündüm. Bana 3-4 iyi aday gösterebilir misin acaba?
0: Aslında senin için buraya işaretlerim. Noah?
1: Evet.
0: Clyde?
1: Evet. Bu arada fark ettin mi bilmiyorum ama bu adam rol yapıyor. Sadece ilgi çekmeye çalışıyordu. Sürekli beni yakaladın der gibiydi. O yüzden onu eledim. Şu kadın hakkındaki fikrin nedir acaba?
0: Evet. Benim çok uygun bir aday olarak işaretlediğim ilk kişi oydu.
1: Tamam. Bu adam çok iyiydi. Listende üst sıralardaydı.
0: Evet.
1: Bence çok iyi ve güvenilir biriydi.
0: Tam olarak kimi istediğimi biliyorum.
1: Ben de kim olduğunu biliyorum.
0: Göster bana.
1: İşte bu.
0: Bu gece insanlara isimlerini ve hipnotize edildiklerini unutturdun. Eğer MK Ultra senin şu an elinde olan gücün ufak bir parçasına bile sahip olsaydı, korkunç işlere imza atardı.
1: Sen bunu söylerken bile rahatsız oluyorum.
0: Ben de rahatsız oldum, evet. Çünkü sen bunu 30 dakikada yaptın.
1: Haklısın.
0: Onlar ne kadar sürede başardı?
1: 15 yılda.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Max'in grup seansı gönüllülerin katıldığı kontrollü bir ortamda gerçekleşti. Fakat potansiyel suikastçı Thomas Crooks sahnede değil, gerçek dünyadaydı. Crooks etki altında mıydı? Miting öncesindeki ruh hali nasıldı? Bazı raporlara göre geçtiğimiz yıl arkadaşları ve kendi ailesi onun giderek daha mesafeli ve kopuk biri haline geldiğini söylemiş. Muhtemelen bir ruhsal hastalığın belirtileriydi bunlar. Peki sanrı ve radikal kişilik değişimi belirtilerine başka neyin yol açabileceğini biliyor musunuz? Hipnozun.
1: Elin kapandıkça gözlerinde kapanacak ve derin bir uykuya dalacaksın.
0: New York Post yazarı Miranda Devine'ın Crooks'un tuhaf davranışları üzerine verdiği röportajı izlediğimde bu düşüncem güçlendi.
19: Giderek daha şiddet yanlısı olmaya başladı ve demokratlara karşı radikalleşti. Önceleri Trump destekçisiydi. Sonrasında hızla Trump karşıtlığına evrilmesine neden olan bir olay yaşandı. Ağustos 2020'de aniden bir şey oldu ve internet dünyasından silindi.
0: Yani Thomas Crooks internette koyu bir Trump destekçisiyken fanatik bir Trump karşıtına dönüşüyor. Sonra da ortadan kayboluyor. Böylesi değişimler durup dururken yaşanmaz. Bu değişimi mutlaka bir şey tetiklemiş olmalı. Bir insanın cinayet işlemek üzere programlanıp programlanamayacağını sorgulayacaksak bu soruyu meşhur eden vakaya, yani Sirhan Sirhan'a dönmemiz gerekiyor. 1968 yılında JF Kennedy'nin karizmatik küçük kardeşi Bobby, Vietnam Savaşı'nı bitirme vaadiyle başkanlık yarışına girmişti.
20: Biz hem büyük hem bencil hem de merhametli bir ülkeyiz. Ben de seçim kampanyamın temelini bu üç unsur üzerine oturtmayı hedefliyorum.
0: Ancak Kaliforniya ön seçimlerini kazandığı gece bir otelin mutfağında vurularak öldürüldü. Suikastçı Sirhan Sirhan olay yerinde yakalandı. İşte işin asıl tuhaflaştığı nokta burası. Sirhan Sirhan, bugüne kadar cinayet anına ve çevresindeki gelişmelere dair hiçbir şey hatırlamadığını iddia ediyor.
3: Silahlı saldırı anına dair neler hatırlıyorsunuz?
21: Evet, oradaydım. Ancak o anı zihnimde canlandıramıyorum tam olarak. Silahı nereden çıkardığımı anımsamam mümkün değil. Birine doğrultup doğrultmadığımı dahi hatırlamıyorum. Zihnimde her şey öylesine bulanık ki hiçbir şeyi tam olarak hatırlayamıyorum.
0: 10 yıllardır konuşulan bu iddia onun bir tür hipnoz etkisinde olduğu şüphesini körüklüyor. İnsan nasıl olur da böylesine büyük bir suçu işleyip hiçbir şey hatırlamaz? Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Bu geceki deney tam da bu soruyu yanıtlamayı amaçlıyor. Görevimiz Max'in gösterisindeki birini suikast işletmek ve sonrasında bunu yaptığını tamamen unutturmak ki bu MK Ultra'nın da nihai hedefiydi.
22: Birazdan izleyecekleriniz uzman bir hipnotizör eşliğinde ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen gerçek bir hipnoz deneyidir. Evde denemeyiniz. İzleyicilerin ihtiyatlı olması tavsiye edilir.
0: Seçtiğin mekana bayıldım.
1: Bence kafe kusursuz bir tercih. Gerçek hayatta da olaylar tam olarak böyle gelişirdi. Evet. Haksız mıyım?
0: Şehirdeki popüler bir kafeyi kiraladık ve içeriği kontrollü bir deneyin parçası olduğunun farkında olan insanlarla doldurduk. İçeri her açıyı görecek şekilde kameralar yerleştirdik. Arka odaya deneyin ilk aşamasını takip edeceğim bir izleme istasyonu kurdum. Deneye Max de ikinci bir hipnoz seansına katılmak üzere seçildiği söylendi. Ama denek bir deneyin parçası olduğunu bilmiyor ve kendisi dışında herkesin bu durumdan haberi var. İnsanların yaşayacakları şey oldukça sarsıcı olabilir ama Max ahlaki kurallar çerçevesinde hareket ediyor. Zorlama yok, zarar vermek yok. Eğer bu deney işe yararsa etkileri tahmin edilenin çok ötesine geçecek. Bu senin ilk gizli operasyonun. Bana verilen tavsiyeyi sana da vereceğim. Gözünü bile kırpma. İlk gizli görevini gerçekleştirmek için eline yalnızca tek fırsat geçer. Öyle. Ve her şey bir anda olup bitecek.
1: Evet, öyle olacak.
0: MK Ultra programının amacına ulaşıp ulaşmadığını bu gece öğreneceğiz. Ve bunu bir barda oturan iki adam açığa çıkaracak.
23: Onu içeri gönderiyorum.
0: İşte geldi.
1: Ne haber, nasılsın?
24: İyiyim, sen nasılsın?
1: Seni görmek güzel.
0: Bu denek Magic Theater'da bizim için büyük bir sürpriz olmuştu. Terkine tamamen açık biri.
1: Şöyle otur lütfen, neler yapacağımızı anlatayım. Bugünkü amacımız kendi potansiyelini zirveye taşıman için içindeki o düğmeyi nasıl çevirebileceğini sana göstermek.
24: Evet.
1: Ne demek istediğimi anladın mı? Pekala, şimdi küçük bir odaklanma egzersiziyle başlayacağız. Seni hipnoz edebilir miyim?
24: Tabii.
1: Tamamdır. Şimdi sol elini kaldırıp dirseğini masaya koymanı istiyorum.
0: Bir teoriye göre Sirhan Sirhan yalnız hareket etmiyordu. Hipnoz durumunu tetikleyen ve onu RFK'yi vurmayı azmettiren bir yönlendiricisi vardı. Bu deneydeki yönlendirici ise Max. Şu anda Max, Clyde'in dikkatini bir noktaya topluyor.
1: Tamamen derin bir uykuya dal. Daha derine. Sesim dışında duyacağın her şeyi, bu akşam burada yaşananların senin iyiliğine olduğunu hatırlatıp dikkatini yeniden bana vermeni sağlayacak. Bu yüzden sana bir görev verildiğinde bunu sorgulamadan yerine getireceksin ve kendini tamamen bu egzersizlere bırakacaksın. Adeta bir asker gibi. Bir, ki uyanıksın. Aç gözlerini. İki elini de şuraya koymanı istiyorum. Şimdi bu avcunun içinde dünyanın en güçlü mıknatısı olduğunu ve bu mıknatısın masadaki çelik bir plakaya doğru çekildiğini hayal et. Parmağımı şıklattığım an o mıknatıs devreye girecek. Elini kaldırmak için ne kadar çabalarsan bunu başarmak o kadar zorlaşacak. Tıpkı hayat gibi. Ne kadar debelenirsen işler o kadar zorlaşır. Bırak bu gevşeme hissi kolundan aşağı yayılsın. Şimdi çabalamadığında elimi kaldırmanın ne kadar kolay olduğunu fark edeceksin.
24: Vay canına.
1: Pekala. Bunlar bir nevi düşünme egzersizleri. Temelde bir şifre çözmeye çalışıyorsun. Bu şekillerin bu harflerle nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyorsun.
0: Bu zihin egzersizi bir çıpa görevi görüyor. Deneyin kurbana zehri vermeden önce ve verdikten sonra odaklanacağı nokta tam olarak bu.
24: Çizgi, nokta, nokta, çizgi, çizgi, çizgi.
0: Şu an tamamen çizgileri ve noktaları belirleyip şifreyi çözme sürecine odaklanmış durumda.
24: Çizgi, nokta, nokta. Nokta, bu da çizgi. Noktayla başlıyor ama bir Y harfi olabilir.
1: Elin yaklaştıkça gözlerindeki odağın değiştiğini fark edeceksin. Bu değişimi hissettiğinde tamamen derin bir uykuya dal. İyice derinlere, daha da derinlere.
2: Gözlerin kapalı halde dik otur ve bir anlığına gevşe. Şimdi avcuna bu küçük cam şişeyi bırakıyorum.
1: Onu orada hissedebilir ve tutabilirsin. Şimdi bunu hisset. Bu gevşekliği hiç bozmadan o cam şişeyi cebine bir yere koyabilirsin. Demek istediğimi anladın mı?
2: Şimdi bu sesi...
1: Bir sonraki duyuşunda tablette yaptığın işi bırakacaksın. Oturduğun yerden kalkıp önündeki masaya doğru yürüyeceksin. Cebindeki cam şişeyi çıkarıp açacak ve içindekileri o masadaki su bardağına boşaltacaksın. Ardından yerine geri dönecek, şişeyi tekrar cebine koyacaksın ve gözlerini açtığında işine geri döneceksin. Pekala, şimdi seni uyandırıyorum. Bil ki uyanıksın, aç gözlerini.
24: Benim sıram geldi.
0: Merhaba dostum. Kafeinsiz ve yulaf sütlü bir latte, bir de bir bardak su alabilir miyim lütfen? Harika. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Acaba şekeriniz var mı?

0: Eğik çizgi blok eğik çizgi.
1: Şimdi bu deneyin sınırlarını gerçekten zorlayacağımız küçük bir drama sahnesine geçiyoruz. Acaba yaptıklarına dair en ufak bir şey hatırlayacak mı?
2: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın. Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
3: Az önce ona nasıl bir içecek verdin? Bir saniyeliğine ara verebilir misiniz? Rica etsem şöyle geçer misin acaba? Ne olduğunu gördün mü? Biliyorum, sen o sırada...
0: Yere yığıldığını duydum, o kadar.
3: Şimdi yeniden derin bir uykuya dalıyorsun, iyice derinlere. Ne kadar derine inersen kendini o kadar iyi hissedeceksin. Her şey yolunda, tamamen güvendesin, herkes iyi, tamam mı? Sorun yok. Tamam. Birazdan uyanacaksın ve gözlerini açtığında her şey senin için tamamen normale dönecek. Biri sana ne olduğunu sorarsa sadece tablette çalıştığını hatırladığını söyleyeceksin. 1-2 uyanıksın, aç gözlerini. Harika görünüyorsun Clyde. Ayağa kalkabilir misin? İyi misin?
0: Evet, iyiyim.
3: İçeri giren adamı gördün mü?
0: Hayır, burada çalışıyordum. Pek bir şey hatırlamıyorum doğrusu. Tam olarak hatırlamıyorum.
3: Benimle gelebilir misin?
0: Tabii.
3: Sana paravanın diğer tarafında ne olduğunu göstermek istiyorum.

0: Kulise hoş geldin. Ben Andy.
1: Nasılsın? Ben de Clyde.
0: Memnun oldum dostum.
2: Bu adamı tanıyor musun?
1: Hayır.
2: Bütün olan biteni kameraya kaydettiğimizi biliyorsun. Hipnoz deneyleri yaptığımızın farkındaydın ama bu gece başka olaylar da yaşandı ve senin bunlardan haberin yoktu.
1: Tabii.
2: Otursana.
0: Gel dostum. Ekranda gördüğün şey sadece birkaç dakika önce yaşananların bir kaydı.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Acaba şekeriniz var mı?
1: Bunu neden yaptın?
0: İçeceğime ne koydun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Onu içeceğime koyduğunu hatırlıyor musun?
1: Hayır, yani koyduğumu görüyorum ama ne olduğunu ya da neden ayağa kalktığımı bile bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum.
2: Sadece şu kısmı izleyelim.
3: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
1: Tüm bunlar az önce senin başına mı geldi? Bardağa ne koyduğumdan haberim yok. Yani elimde bir şey tuttuğumu dahi hatırlamıyorum.
0: Bu olayı anımsıyor musun?
1: Hayır. Masada oturmuş çalışıyordum ben. Sadece onu hatırlıyorum.
0: Bu olaya dair hiçbir şey hatırlamıyor musun? Şu an Max'le konuşuyorsun.
2: Giderek daha derin bir uykuya dalıyorsun.
1: Yani gözlerimle gördüğüm şeyi inkar edemem. Ama hiçbirini hatırlamıyorum.
0: Aslında farklı bir anı var ama şu an ekranda bambaşka bir gerçeği izliyorsun. Ne hissediyorsun?
1: Korkutucu. Sanki orada iki farklı gerçeklik var gibi.
0: Peki yanındaki cam şişe nerede?
1: Bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten.
0: Ceplerine bakabilir misin?
1: Lanet olsun. Tamam. Sanırım cebimdeymiş. Ama cebime koyduğumu hatırlamıyorum.
2: Bütün o kargaşanın ortasında içeri bir polisin girdiğini ve ne olduğunu gören var mı diye sorduğunu hayal et. Ardından birisi polise bu videoyu izletiyor. Sence polis ilk iş olarak ne yapardı? Ne dersin?
1: İşim biterdi.
2: Sence hatırlamıyorum, kontrol bende değildi, belki de hipnotize edildim dediğini duyan biri ne düşünürdü? İnsanların böyle bir ifadeye tepkisi sence ne olurdu?
1: Yalan söylediğimi düşünürlerdi.
2: Kesinlikle. Şunu belirteyim, sağlığı yerinde. Yani ona hiçbir şekilde zarar vermedi.
0: Tüm
2: bunların bir amacı vardı ve sen olağanüstü bir iş çıkardın. Belki de Clyde'a kimliğini açıklama vakti gelmiştir.
0: Benim adım Andrew Bustamante.
1: Tamam.
0: Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve burada bir deney gerçekleştiriyoruz.
1: Tamam.
0: MK Ultra deneylerinin herhangi bir aşamada başarılı olup olmadığını test ediyoruz. Duymuş muydun hiç? İlaçlar ve uyuşturucular
1: yasaklı
0: kullanmışlar.
1: Yasaklı maddeler, frekanslar,
0: evet,
1: ve farklı türde
0: deneyler. İnsan zihnini kontrol altına almak
1: doğru
0: için.
1: Doğru.
0: Hipnozu da test etmişlerdi.
1: Vay canına.
0: Ama hipnoz deneyleriyle ilgili kanıt ya da gizliliği kaldırılmış belge bulmak oldukça zordur.
2: Hipnozu kullandıklarını biliyoruz ama başarılı olup olmadıklarını bilmiyoruz.
0: Sen de bu tekniğin devlet operasyonlarında hala kullanılıyor olma ihtimalini kanıtlamaya çalışan bir deneye katılmış oldun.
1: İnanılmaz.
0: Katkıların için teşekkür ederiz. Harikaydı.
1: Teşekkür
0: gerçekten
1: ederim.
0: Harikaydı.
1: Ben de
0: dostum. Minnettarım. Hem
2: sana
0: de
2: vakit ayıracağıma söz vermiştim. İstersen şimdi yapabiliriz. Hiçbir şart veya gizli ajanda yok. Zihnine girip birkaç küçük değişiklik daha yapmayı çok isterim.
1: Evet, evet.
2: Evet, tamam, hadi yapalım.
0: Max'in en güçlü yanlarından biri, hipnozun kişisel sorunları aşmada ne kadar etkili olduğunu insanlara gösterebilmesi. Şu an Clyde'a özel bir hipnoterapi seansı uyguluyor.
2: En iyi versiyonuna ulaşmanı engelleyen şey nedir? Şimdi kendini ağır bir çanta taşırken hayal et. O çantaya kurtulmak istediğin, yeterince iyi değilim düşüncesini ve seni aşağı çeken her şeyi, pişmanlıklarını, korkularını, hepsini doldur. Hepsini o çantaya yükle ve...
0: Hipnoz güçlüdür.
2: Tam şu an güçlü olabilirsen onu son kez taşıman gerekecek ve ondan sonsuza dek kurtulacaksın.
0: Bir suikastçı da yaratabilir. Kötü alışkanlıkları düzeltmek gibi basit işler de yapabilir.
2: 3. Evrenin enerjisinin içini doldurduğunu hisset. 4-5 gözlerini aç, uyanıksın.
0: Hatta geçmiş travmaları iyileştirmek gibi karmaşık sorunları da çözebilir.
1: İnanılmaz bir deneyimdi. Evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir şey.
2: Evet.
1: Bu fırsat için teşekkür ederim.
2: Tam şu an güçlü olabilirsen onu son kez taşıman gerekecek ve ondan sonsuza dek kurtulacaksın.
0: Bir suikastçı da yaratabilir. Kötü alışkanlıkları düzeltmek gibi basit işler de yapabilir.
2: 3. Evrenin enerjisinin içini doldurduğunu hisset. 4-5 gözlerini aç, uyanıksın.
0: Hatta geçmiş travmaları iyileştirmek gibi karmaşık sorunları da çözebilir.
1: İnanılmaz bir deneyimdi.
2: Evet.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir şey.
2: Evet.
1: Bu fırsat için teşekkür ederim.
0: Max hipnozun birkaç temel...

0: duygusal çerçeveleme. Deneyimizin ardından günümüzdeki zihin kontrol kavramını düşündüm ve aynı unsurların her gün kullandığımız bambaşka bir şeyin içinde de mevcut olduğunu fark ettim. Bu deneyim sana MK Ultra programı hakkında ne öğretti?
1: Birine ahlaki veya kişisel sınırlarını aşan bir şeyi yaptırıp yaptıramayacağımız konusundaki tüm şüpheler aslında sınırın olmadığını kanıtlıyor. Biz bunu 48 saatlik bir planlamayla başarabildiysek, devletin bir denek üzerinde haftalarca ya da aylarca çalışarak neler yapabileceğini sen düşün.
0: 30 dakika yerine bir haftan olsaydı sonuç daha büyük, daha karmaşık ve daha etkili olur muydu?
1: Bir denekle daha fazla vakit geçirme şansım olsaydı süreci başlatıp gönül rahatlığıyla odadan çıkabilirdim. Hatta o binada olmama gerek bile kalmazdı. Eminim MK Ultra programında da bizim bulduğumuz şeyin aynısını bulmuşlardı. Bu yüzden hiç bahsedilmedi.
0: Şu an dünyada hipnotize edilmiş suikastçılar olabileceğine inanıyor musun?
1: %100. Peki yakalandıklarında hipnotize edildiklerini veya yaptıklarını hatırlamadıklarını söylerlerse insanlar ne düşünür?
0: Deli olduklarını.
1: Tanıştıkları hiç kimseyi hatırlamıyorlar. Ne yaptıklarını hatırlamıyorlar. Kendi eylemlerini dahi hatırlamıyorlar. Kimi suçlayacaklar?
0: Gözden çıkarılmaya hazır bir piyon. Bütün bunlar bana fazlasıyla Sirhan Sirhan'ı ve Robert F. Kennedy suikastını hatırlatıyor. Çünkü Sirhan Sirhan bugün bile hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Olayla herhangi bir duygusal bağ kurmuyor. Öfkeli ya da üzgün olduğunu söylemiyor. Sadece zihninde karanlıkta kalan, hatırlamadığı bir zaman dilimi olduğunu iddia ediyor.
1: Az önce gözlemlediğimiz şeyle birebir örtüşüyor.
2: Silahımı bir insana doğrulttuğumu bile hatırlayamıyorum. Yaşananların hiçbirini hatırlamıyorum Bay Prismage. En başından beri söylediğim bu.
0: Max'te yaptığımız deney MK Ultra'da zihin kontrolü kullanılmış olma ihtimalini kanıtlamakta kalmıyor. Günümüzde de bir şekilde uygulanıyor olmasının hiç de hayal ürünü olmadığını gösteriyor. Bu da bizi tekrar Thomas Crooks'a götürüyor. Kendisi zihin kontrolüne maruz kalmış bir katil miydi? Programlandığına dair kesin bir kanıt yok ve Sirhan Sirhan'ın aksine Thomas Crooks kendi adına konuşmak için burada değil. Ama şunu biliyoruz, davranışları değişti ve bu değişim tam da bunu yapmak için tasarlanmış bir ortamda gerçekleşti.
3: İnsanlara söz hakkı veriyorum.
4: Yüzlerce seyirci bu komplonun içinde.
5: O bir manyak.
0: Thomas Crooks, istihbarat teşkilatlarının yıllardır dikkat çektiği profile tam olarak uyuyor. İzole, hoşnutsuz ve sürekli internette gezinen genç bir adam. İnternetteki radikalleşme, zihin kontrolünün modern versiyonu olabilir mi? Crooks'un siyasi görüşlerindeki radikal değişimi başka nasıl açıklayabilirsiniz?
5: Bir şey oldu ve hızla Trump karşıtı birine dönüştü.
0: Radikalleşme içeriden bakıldığında nadiren bu kadar keskin hissedilir. Adım adım ilerleyen bir süreçtir. Bir video, bir başlık ya da bir yorum derken en temel inançlarınız siz fark etmeden yerini yenilerini bırakır. Ve o yeni fikirlerin en başından beri size ait olduğunu sanırsınız. Eğer zihin kontrolünün temelinde dikkat, otorite ve duygusal çerçeveleme varsa, günümüz algoritmaları bu kutucukların hepsini dolduruyor. Neyi göreceğimize, neyi duyacağımıza ve neyin önemli olduğuna onlar karar veriyor. Bu yüzden Thomas Crooks programlanmamış olsa bile muhtemelen zihnen şartlandırılmıştı. Çünkü zihin kontrolü hiçbir yere gitmedi, sadece bu şekle evrildi.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Ska.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
2: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Vakano.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
22: yaşanacak. Servis geldi. Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
25: hesap basit. Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir kalabalığı görmek beni duygulandırıyor. İçten içe biliyorum ki buraya gelmenizin sebebi ben değilim. Siz yok. Buraya geldiniz çünkü bu ülkenin potansiyeline inanıyorsunuz. İşte bu yüzden bugün bu kürsüde ilan ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na ben de adaylığımı koydum.
2: Soğuk bir Şubat sabahıydı. Başkent Washington'da sadece 3 yıllık deneyime sahip olan bir senatör başkanlık yarışında boy gösterecekti. Hedefine ulaşmak için paraya ihtiyacı olacaktı.

0: Gelecek, her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Kalkış gerçekleşti.
2: Üçüncü bölüm. Yeni kuruluş. 2007-2013.
3: ...2000'lerin sonlarına gelindiğinde internet çağımızın temellerini atan zeki gençler internetin kralları olmuştu. Yıldızları artık Amerika'nın batı kıyısının ötesinde parlıyordu. Şöhretin ve servetin getirdiği hayatın tadını çıkarıyorlardı.
4: Geçtiğimiz 40 yılda Amerikan kültüründe teknoloji ve teknoloji uzmanları öne çıktı. Kahraman gibi görülüp yüceltildiler. İnsanlık tarihinin kahramansız kaldığı bir çağda yeni kahramanlar aranıyordu.
3: Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olma yolunda gidiyor. Amazon onları bu kadar başarılı kılan sektörün kurallarını baştan yazıyor.
5: Benim için en büyük soru işaretlerinden birisi şu. Neden kitaplar hala dijitalleşmedi? Kitaplar analog dünyanın son kalesi gibi.
3: Elon Musk, PayPal satışından elde ettiği 180 milyon doları kullanarak ilk başarılı ticari uzay şirketini kurup uzay sektöründe yankı uyandırıyor.
6: Sizin de bildiğiniz üzere roket yaparak para kazanmaktan daha kolay yollar var.
3: Larry Page ve Sergey Brin'in Google İmparatorluğu internetin her köşesine uzanıyor. Maaşları sadece 1 dolar ama sahip oldukları şirket hisseleri sayesinde toplam kişisel servetleri yaklaşık 30 milyar dolar. 23 yaşındaki Mark Zuckerberg ise 3 yıllık sosyal ağını tüm dünyaya yayarak elde ettiği servet milyar dolar. Dünyada kendi emeğiyle milyarder olan en genç insan unvanına sahip.
7: Yaşam tarzını değiştirdin mi? Üstündekiler pahalı şeylere benzemiyor.
0: Hayır, pahalı kıyafetlere paramı harcamıyorum.
7: Başka şeyler alıyor musun? Canım bir şey çekince.
0: Hayır, evim çok büyük değil. Tek yatak odası var ve yerde de bir minder var. Yaşadığım yer böyle
7: benim
0: bir
7: yer. Benim en sevdiğim programı.
3: Facebook 100 milyon kullanıcıya sahip. Devasa bir fenomen haline gelmiş durumda. Mark Zuckerberg'ün yıldızı hızla yükseliyor artık sadece Silikon Vadisi'nin değil herkesin gözü onun üzerinde.
8: O beni geliştirmeye çalışıyordu açıkçası. Onun fikrine, düşüncesine göre ben bir müttefiktim ve kafasında beni yaptıklarını anlayan biri olarak görüyordu. Sonra ikimiz de Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaydık. Onunla oturduk ve sohbet etmeye başladık. Ona şöyle dedim. Sanırım şirketin hakkında bir kitap yazacağım. O da dedi ki yaz gitsin.

0: O zamanlar sadece Davos'ta dolaşan bir çocuk gibiydi. Davos'taki hiç kimse aslında diğerlerinden gerçekten etkilenmişe benzemiyordu. Çünkü oradakiler o kadar etkileyici, zengin ve güçlüydü ki herkes bu duruma alışmıştı zaten. Üstünde bir tişörtle tek başına gezinirdi. Hatta sanırım Davos'ta bile o komik marka terlikler ayağındaydı. Bir şey hatırlıyorum, kiraladığı daireye dönüp sabaha kadar West Wing izliyordu. Kendini o kadar kaptırmıştı ki zenginlerle takılmaya neredeyse hiç vakit ayırmıyordu. Şık bir Fransız restoranında bir akşam yemeğinde masada oturuyordum. Masada Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg ve Larry Page de vardı. Sonra Mark Larry'e döndü ve dedi ki, Larry, Facebook kullanıyor musun? Larry de hayır, Facebook kullanmıyorum dedi. Mark da sebebini sordu. Sheryl Mark'a dönüp, Mark bunu David'in yanında sormasana dedi. O da benim, onlarla oturan gazeteci, rakibine soru sorduğunu duyuyorum. Her neyse. İşte bunlar Mark Zuckerberg'ün çevresinde eskiden tanık olabileceğiniz şeylerdi. Artık kim olursanız olun bunlara asla şahit olamazsınız.
1: Şimdiye kadar çalıştığım tüm insanlar artık para için çalışmak zorunda değiller. Sahip oldukları parayı harcamaları mümkün değil. Yani sadece oradaki mücadele için orada çalışıyorlar. Belki de onların dünyadaki yerleriyle ve başarabilecekleri şeylerle alakalıdır ve gerçekten para kazanma motivasyonu olmayan insanlar için çalışmak garip. Bir şey icat edilebilir mi? Nasıl hatırlanacaklar? Önemli olan yarattıkları yaşayan mirasları.
2: Kendi misyonumuza odaklanmış durumdayız. Sadece insanların bilgiyi paylaşmasını sağlıyoruz ve böylece dünyanın daha açık bir yer olacağına inanıyoruz. İnsanlar çevrelerindekileri daha iyi anlayacak. Bizim de ulaşmak istediğimiz zaten bu.
3: Bir grup insan hayatlarımızı, yaşama biçimimizi tamamen değiştirdi. Onların haberi yoktu ama şehir merkezindeki bir tanıtım her şeyi bir kez daha kökten değiştirmek üzereydi.
4: Bunların hepsi üç ayrı cihazda değil, tek bir cihazda toplandı. Ona verdiğimiz isimse iPhone. Bugün Apple telefonun kurallarını baştan yazıyor. İşte karşınızda.
5: Salondaki o dini töreni andıran coşkuyu unutmam mümkün değil. Yetişkin erkeklerin öyle çığlıklar attığını başka hiçbir yerde duymadım. Ne maçta, ne bir konserde, ne de başka bir yerde. Bir ürün geliştirici olarak ben buna Jurassic Park anı diyorum. Hani filmde bir sahne vardır, bebek dinozor yumurtadan çıkar ve herkes ne yapıyorsa bırakıp o ana tanık olmak için etrafında toplanır. John Hammond şöyle anlatır, işte bu işi bu yüzden yapıyorum. En bayıldığım yanı bu, o ana tanıklık ediyorum.
6: Şu videoya baksanıza.
7: Herkes pür dikkat bunu izliyor.
6: Biliyorum.
7: Vay canına.
6: Devam ediyor.
5: Çünkü o anda anlıyorsunuz, tamamen yepyeni bir şey doğmuş. Artık dünya bir daha eskisi gibi olmayacak.
8: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: iPhone telefonlar nihayet satışa çıktığında beklentiler yerini heyecana bırakıyor.
9: Perşembe günü sabah 9:30'dan beri burada bekliyorum.
10: Beklediğin için bir şey verdiler mi?
9: Hayır ama iPhone alabildim, parasını ödedim tabii.
3: O sırada dünyayı ne kadar değiştireceğini kimse anlayamamıştı.
11: Evet, kaydırarak açılıyor işte böyle.
10: Güzel.
12: iPhone'un yaptığı şey şu, yepyeni bir dünya, yepyeni bir platform yaratıyor. Tamamen yeni şirketler doğuruyor ve daha önce hiç var olmamış bir pazar ortaya çıkarıyor.

0: Serena şu an neredeyiz?
1: South Park'tayız.
0: San Francisco'da.
1: San Francisco'da. Bir yemek randevumuz var.
0: Şimdi Twitter'ın arkasındaki isimlerle konuşmaya gidiyoruz. Ve ofisleri de South Park'taymış. Hadi gidelim o zaman.
1: Konuşmaya başlamadan bize Twitter'ın ne olduğunu anlatır mısınız? İzleyicilerin çoğu bundan haberdar değil.
2: Evet, kesinlikle.
3: Evet, Twitter sayesinde arkadaşlarınızla bağlantıda kalıyorsunuz. Yani bir bakıma blog gibi diyebilirim. Düşüncelerinizi çok kolay bir şekilde yazmaya başlayabilirsiniz. Hem de her yerde.
4: Silikon Vadisi dediğimizde bahsettiğimiz şey ucu bucağı olmayan bir banyo bölgesi. San Francisco ise çok daha yenilikçi, daha moderndi. Twitter üstünde çalışmaya başladığımızda Mission bölgesinde 16. caddede bir depoda yaşıyordum. Ama bir avuç insan bir araya geldi ve o yeri kiraladık ve küçük odalar haline getirdik.
5: Silikon Vadisi'nin sıradan kurallarının dışında farklı düşünen birkaç yazılımcı bir araya geldi. Ve ortaya her şeyi değiştirecek sosyal ağ çıktı.
4: Jack hem dahi bir mühendisti, hem de bir o kadar yaratıcı ve garipti. Hem de çok garip. Yani numarasının olduğu bir tişört bastırdı. Telefon numarası yazılıydı. Sonra birilerinin onu telefonla arayıp aramayacağını görmek için San Francisco'da o tişörtle gezerdi. Hatta bazen de karşısında duran kişiyle telefonda konuşurdu. Çünkü biriyle bağlantı kurmanın nasıl hissettirdiğini merak ediyordu.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
10: Hadi maça gidiyoruz.
11: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
12: Yola çıkıyoruz.
11: Çok heyecanlı.
13: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
2: kartım Hadi. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Austin, Texas. South by Southwest Festivali 2007.
9: Twitter'ı defalarca piyasaya sürmeyi denedik. Ve bunların çoğu başarısız oldu. South by Southwest Festivali'nde Twitter'ın bulunduğunuz fiziksel mekanla ilgili arka planda bir sohbet platformu olabileceğini fark ettik. Sonra da festival alanında küçük ekranlar kiraladık ve bu ekranları orada neler olup bittiğini tweetlerle gösterecek şekilde ayarladık. İnsanlar hangi barlarda veya partilerde etkinlik olduğunu tweetliyorlardı. Sonra bir keresinde insanlar bir barın ne kadar dolu olduğundan şikayetçilerdi. Bu yüzden başka bir bara gidip orada kimsenin olmadığını tweetlediler. Ve bir anda herkes bunu gördü ve kalabalık oraya akın etti. Bu an çok etkileyici bir andı. Yani bir kişi bir mesaj gönderiyor ve bu mesaj patlıyor. Sonra bütün insanların davranışı değişiyor. İşte bu noktada insanlar dedi ki Twitter çok iyiymiş.
10: iPhone'un sunduğu olasılıkları keşfeden yeni nesil yazılımcılar çalışırken genç bir senatör şehre gelir. Demokratlar için başkan adaylığı kampanyası yürütmektedir.
11: Obama Washington'da tam bir yabancıydı. Her şeyi değiştirmek istiyordu. Kampanya sloganı da bunun üzerine kuruluydu. Değişim getirecekti. Obama da Amerikan ekonomisinde teknolojinin bir güç olacağını görmüştü. Hem de herkesten önce.
10: Obama, Silikon Vadisi'nin siyasi gücünü fark etti ve milyarderlerle yakınlaşmak üzere oraya yöneldi.
12: Teşekkürler, hepinize teşekkürler. Bugün burada bulunup gösterdiğiniz ilgi ve ayırdığınız zaman için hepinize minnettarım. Bu etkinliğin gerçekleşmesine yardımcı olan Larry ve Sergey'e de özel teşekkürlerimi sunuyorum.
13: Obama'nın kampüsteki ilk gününü hala net bir şekilde hatırlıyorum. Pazartesi günüydü. Hafta sonunu gizli servisle kampüsü baştan sona tarayarak geçirdim. Gizli serviste ilk deneyimimdi ama sonuncusu olmayacaktı ve o seçim boyunca çalışanlarda büyük bir heyecan vardı. Larry ve Sergey tüm enerjilerini, fikirlerine ve yeniliklerine vermek istiyordu. Bu nedenle Eric Schmidt'i CEO olarak görevlendirdiler.
14: Şimdi senatör, bugün Google'a geldiniz. Bana göre başkanlık biraz da iş görüşmesi gibi. Başkan olmak zor bir süreç.
15: Evet.
14: Bunu şu anda yaşıyorsunuz. Google'da da iş bulmak zor tabii. Adaylarımıza sorular soruyoruz. 1 milyon 32 bit tam sayıyı en verimli şekilde nasıl sıralarsınız? Kusura bakmayın.
9: Hayır. Bence kabarcık sıralama kullanmak yanlış olurdu.
14: Hadi ama. Ona bunu kim söyledi? Peki.
11: Barack Obama ve teknoloji dünyasının ortak bir noktası vardı. İkisi de kuralları baştan yazıyordu. Bu iki tarafın görüşleri birbiriyle uyuşuyordu ve birer ortaklardı.
15: Obama'nın genç olması, kendileri de genç olan birçok teknoloji lideri için çekici hale gelmişti. Aynı zamanda farklı ve yeniydi. Teknoloji dünyasında zenginler arasında sevilen şeyleri bilirsiniz. Genellikle yenilikçi, eksantrik ve trend olan şeyler sevilir. Ama bence Obama teknolojiyi o kadar da iyi anlamıyordu. Silikon Vadisi'nde büyük bir servet olduğunu biliyordu. Klasik bir politikacı olarak bunun peşine düştü. Bence sosyal medyanın kolayca manipüle edilebileceğini anlayacak ve birkaç personeli yanında çalıştıracak kadar zekiydi. Özellikle de bu adayın gençler arasında bu kadar popüler olduğunu düşündüğünüzde.
16: Artık Amerika'da siyasetçinin seçim kampanyası diye bir şey yok. Bu bizim seçim kampanyamız artık.
17: Onlara Facebook kuşağı dedi. 18-29 yaş arasındaki gençler yüz yüze görüşüp çevrim içi sohbet ediyorlar. Fikirlerini paylaşıyorlar. Sayıları 50 milyonu buluyor. Genç seçmenlerin bu seçim üzerindeki etkisi büyük.
16: Çoğu zaman seçime katılmadığımız için azar işitiyoruz. Seçime katılıyoruz, buradayız. Kimse bunu elimizden alamaz.
18: Tüm bu vaat edilen değişim ve umut onun sayesinde ve onu destekleyenler sayesinde yayıldı. Ve bu da seçmen kitlesinin değişmesine sebep oldu.
17: Senatör Barack Obama, Afrika kökenli bir Amerikalı olarak demokratların başkan adaylığını resmen kabul etti. Ve Washington'daki yozlaşmış siyaseti sona erdireceğine dair söz verdi.
10: Silikon Vadisi'nin milyarderleriyle kurulan bu yeni ittifak meyvesini verdi. Genç seçmenler seferber oldu ve Obama 2008 başkanlık yarışında yerini sağlamlaştırdı. Kuralları baştan yazan bir isim politik sistemin içinde kendine yer açarken, diğeri havacılık dünyasında bir roketi, uluslararası uzay istasyonuna ulaştırmak için mücadele ediyor. Elon Musk'ın hali vakti yerinde. Üniversite aşkıyla evlendi ve artık 5 çocuğuyla birlikte Bel Air'de bir malikanede yaşıyor. Yeni girişimler ararken elektrikli otomobiller geliştiren iki Silikon Vadisi mühendisiyle tanışıyor.
19: Elon'a bu bağlamda sunum yapmanın en güzel yanı da bu. Çünkü çoğu zaman yatırımcılara ya da melek yatırımcılara gittiğimizde şöyle diyorlardı. Bu yaptığınız şey akıl işi değil, elektrikli spor araba mı, deli misiniz? Ama biz roket yapmaya çalışan bir adama sunum yapıyorduk.
10: Elon, PayPal'i satıp 6 milyon dolarıyla yeni şirketine yatırım yaptı. Bu şirketin adı Tesla.
20: O bizim fikirlerimizi, vizyonumuzu anında anladı. Elektrikli araçların o eski imajını yıkmak için yüksek performanslı bir spor araba üretmek istiyorduk.
10: Otomotiv dünyasındaki bu acemileri zorlu bir yol bekliyordu. Tam 50 yıldır hiçbir yeni Amerikan şirketi pazara girmemişti. Elektrikli araba üreten bir şirketse hiç olmamıştı.
21: Tüm zamanımı ve paramı bu işe adamamın nedeni, elektrikli araç devrimini hızlandıracak bir kıvılcım yaratmaktı. Çünkü pompada ödediğimiz benzinin bedeli asıl fiyatından çok daha fazla. Okyanuslardaki ve atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun bedelini ödemiyoruz. Benzini doldururken savaşların, çevresel yıkımların bedelini de ödemiyoruz. Yani pompanın başında bu gibi şeyler içinde bir bedel ödeniyor.
22: İlk prototipleri 2006'daki etkinlikte tanıttık. Nasıl olduysa birçok büyük ismin ilgisini de çekmeyi başardık. Arnold Schwarzenegger de gelenler arasındaydı. Etkinlik başlamadan yaklaşık bir saat önce arabayı hazırlamakla meşguldük. Tam o sırada hangarın öbür ucundan tıpkı bir film sahnesindeki gibi bir kalabalık içeri girdi. O ortadaydı. Etrafında da 3-4 adam vardı. Görseniz Kaliforniya gizli servisine benzetirsiniz. Sonra gayet rahat bir şekilde yürüyerek geldi ve güvenliği geçip sadece şunu sordu. Arabalar nerede? Tanıtımdan önce her şeyin başında Martin vardı. Yani Elon her ay yönetim kurulu toplantılarına katılıyordu. Ama asıl işi yürüten kişi gerçekten de Martin'di.
10: Yeni Tesla Roadster sahneye çıktı. Üretim başlamadan önce bile Elon'un Los Angeles çevresindeki ünlü dostları ilk siparişlerini verdi.
22: Eylül 2007'de her şey hazır gibiydi. Üretim hattı çalışmaya başlayacaktı. Ama ortada doğru dürüst çalışan bir şanzıman yoktu. Diğer bazı parçalar da tamamlanmamıştı. İşte o noktada Elon sanırım endişelenmeye başlamıştı.
10: Yaşanan gecikmeler Elon'u hayal kırıklığına uğrattı. Kurucu Martin sorumlu olarak gösterildi ve yönetim kurulu darbesiyle görevden alındı.
20: Ben adadan atılmıştım. Üstelik oldukça kaba bir şekilde. Bu süreç bazı davalara ve uzlaşma yollarını bulmaya yol açtı. Artık geçmişte kaldı. Bu yüzden fazla bir şey söyleyemem.
21: Ondan sonra şirketten atılmıştı. Yönetim kurulundan da. Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı bir karardı.
10: Elon artık direksiyona geçiyor ve yeni Roadster siparişlerini yetiştirmek için tüm gücüyle ilerliyor.
21: En önemli olan şey dünyada bir fark yaratıp yaratmadığımız. Ve dünyada bir fark yaratabilmemiz için de bir sürü araba üretmemiz gerekiyor. Yollardaki her arabanın elektrikli olduğunu görene kadar durmayacağız.
10: Ama perdenin arkasında Tesla siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Elon sorunların kaynağını anlamak için yakından incelemeye başlıyor.
21: Her bir arabanın detaylı bir raporunu almak, sorunları ve mevcut durumu görmek istiyorum. Baksana Greg, anahtar kırıldı.
0: Tabii kırılır.
21: Bu da kesinlikle geliştirilecek şeylerden biri.
0: Bu arabayı da şey yaptık.
21: Vay canına, tanrım. Burada resmen bir araba ordusu var. Baksana. Aman tanrım.
0: Evet. Hesaplara göre satış ekibine buradan 4 araç gönderebileceğiz. Olanları anlatayım. Ekip bugün bazı revizyonlar üzerinde çalışıyor. Önceden bahsettiğim aracı hatırladın mı? Şanzımanı ses çıkaran
21: aracı
0: araç.
21: Beklemeliyim. Hemen yeni bence bir güç aktarım sistemi takın. İncelemeye verin ve aracı çıkarın. Şu anda bir krizin eşiğindeyiz. Müşterilerimiz güven kaybı yaşıyor. Sipariş verdikleri araçları sonsuza kadar erteleyemeyiz. Sonra acaba bu şirket arabamı bana verecek
1: evet,
21: diye düşünüyorlar.
10: Artan bu sorunlar Tesla'nın büyük miktarda para kaybetmesine yol açıyor. Elon şirketin hayatta kalabilmesi için üretimi iyileştirmek zorunda.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
14: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: CBS Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Katie Kurek. CBS New York Seçim Merkezi'nden bildiriyorum. Bir son dakika gelişmesini aktaracağım. Tarihi bir gelişme. CBS'in tahminine göre Illinois Senatörü Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olacak.
20: Resmen bir dönem kapandı ve yeni bir dönem başladı. 40 yıl düşünsek böyle bir değişim olması aklımıza gelmezdi. Çok büyük bir olay sanki artık her şey mümkünmüş gibi.
21: Barack Obama seçimi kazandı ve Google kutlama yaptı. Obama'nın koltuğa oturmasıyla teknoloji sektörünün Washington'a girmesinin önü açıldı. Barack Obama'nın göreve başladığı sıralarda Amerika'da konut ve finans krizinin içindeydi. Obama'nın attığı ilk adımlardan biri de ülkenin önde gelen şirketlerinin CEO'larını Beyaz Saray'da ağırlamak oldu. Ve ilk kez bu toplantılara teknoloji sektörü de dahil edildi. Google CEO'su Eric Schmidt sadece masada yer almakla kalmadı, Obama'nın hemen yanında oturdu.
22: 2008 yılında patlak veren küresel kriz, dünya ekonomisini derinden sarstı. Bankalar devlet destekleriyle ayakta kalmaya çalışırken, iPhone'un yükselişi, Silikon Vadisi'nde yeniliklerin önünü açtı.
23: Eğer mobil teknoloji olmasaydı, bu uçsuz bucaksız uygulamalar evreni hiçbir zaman doğmamış olacaktı.
24: Paris'te gece geç saatlere kadar dışarıda kalmış herkes bilir. Turist de olsanız, yerlisi de olsanız, orada yaşıyorsanız eve yürürsünüz. Biz de tek tuşla araç çağırmak istedik.
25: Attığımız her adımda önceliğimiz mobil olmalıdır. Bu uygulama telefonda kullanılacak, o yüzden tasarım da telefona göre olmalı. Sonra basit olmalı. Instagram'da tek kural var. Tek bir şey yap ama onu mükemmel yap.
26: Beni tanıyanlar bilir, bazen yemek ortasında bile telefona bakarım. Ama sanırım insanlar Grindr'a baktığımı anlayıp hoş görüyor. Yakınında kimler varmış diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Belki şimdi biriyle tanışırız. En yakındaki kişi sadece 120 metre ötede.
23: Mevcut masaüstü uygulamaları, örneğin Facebook, artık bir mobil versiyon geliştirmek zorunda. Akıllı telefonlarda kendilerine bir yol haritası çizmeliler.
0: Facebook'a öncülük ederken Zuckerberg'in yaptığı en büyük hatalardan biri de iPhone teknolojisinin bu sektördeki önemini geç fark etmesiydi. Zamanında anlayamamıştı.
22: Twitter ise sanki iPhone'a özel yapılmış gibiydi ve yıldızı parlamaya devam ediyordu.
1: Durup park ediyor, acil bir dönüş var. Burası 15-29 kuş çarpması, tüm motorlar durdu. Dönmek için gerekli olan itiş gücünü ve motorları kaybetti.
2: 1529 hangi motorlar?
1: İki motorun da itiş gücü gitmiş, şöyle dedi.
2: Anlaşıldı. Eagle 54718 sola dön ve 210'a yönel. 210, 4718. Bilmiyorum, sanırım Hudson'a ineceğini söyledi.
3: Zamanında LaGuardia'dan kalkan bir uçak vardı. O uçak bir kuş sürüsüne çarptı ve Hudson nehrine iniş yaptı. Ve vapurlarda bulunan birisi de uçağın fotoğrafını çekip Twitter'da paylaştı. İşte o an ilk defa bir Twitter kullanıcısı habercilik yapmıştı. Tırnak içinde habercilik ve bu haber hızla yayıldı. Herkes Twitter'da haber paylaşabilirdi.
22: Twitter'ın sadeliği onu bir numaralı haber kaynağı ve kitle iletişiminin merkezi yaptı. Ünlüler için de popüler bir megafon haline getirdi. South by Southwest Festivali'nden 2 yıl sonra Twitter milyar dolarlık bir şirket oldu. Jack Dorsey artık teknoloji dünyasında saygı gören bir kurucu.
4: Dorsey artık bir süperstar. Geçen ay memleketi St. Louis'te onurlandırıldı. Webster Üniversitesi'nde konuştu ve belediye başkanından şehrin anahtarını aldı. Dorsey'nin dediğine göre onun en gurur duyduğu an Başkan Obama'nın bu sene kongrede yaptığı konuşmaymış. Başkan konuşurken milletvekilleri de Twitter'dan yorum yapıyormuş. Tüm bu dramatik konulara rağmen Twitter'ın çoğunluğunu oluşturan içerikler hayatın sıradan anları oluyor. John'un Seattle'da bu sabah kahvaltıda yulaf yediğini bilmem gerekiyor mu? Sence çok fazla bilgi diye bir şey yok mu?
6: Evet, evet. Çok fazla bilgi diye bir şey var ama bu tamamen nasıl yaklaştığınızla ilgili. En güzel yanıysa tamamen alıcının kontrolünde olması. Evet, Joe kahvaltıda yulaf yiyor olabilir ya da ben. Çoğu insan için bu anlamsız olabilir ama annem için oldukça anlamlı.
7: Silikon Vadisi'nde tamamen farklı bir liderdi. Hiç öyle ben en iyisini bilirim, beni takip edin havasında biri değildi. Diğer liderlere hiç benzemiyordu.
0: Jack Dorsey hem iş hem teknoloji konusunda Zuckerberg'e göre çok daha derin düşünen biri. İkisi de alanlarında en üst düzey ürün uzmanları ve mühendisler. Ama benim düşünceme göre Jack Dorsey sahip olduğu servetten bağımsız olarak yaptığı her şeyi topluma faydalı olacağına gerçekten inandığı için yapıyor. Jack bir humanist, Marx'a değil.
7: Kültürün doğrudan kurucunun ve yöneticilerin yansıması olduğuna inanıyorum. Mark Zuckerberg'in liderlik tarzı gerçekten çok farklıydı. Sloganı hızla ilerle ve bir şeyleri kırdı. Ekip mümkün olan en hızlı şekilde büyümeye odaklanmıştı. Soruları ise hep daha sonra sorarlardı. Şirkette adeta bir kovboy filmi havası hakimdi.
27: Facebook'un hedefi insanları birbirine bağlamaktı. Dünyadaki herkesi birbirine bağlayacaktık. Ama içeride gizli bir mottomuz vardı. Hükmet. Yani sosyal medyaya tamamen hükmetmek istiyorduk. Bir numara olmayı hedefliyorduk. Twitter'ın ya da başkasının arkasında kalmak gibi bir niyetimiz yoktu. Biz zirveye oynuyorduk.
22: Mark rekabette önde olabilmek için Facebook'un işleyiş sistemini sürekli olarak değiştirmekteydi.
27: Facebook ana sayfası kullanıcıların Twitter'a geçmemesi için daha ilgi çekici hale getirildi. Kesinlikle Twitter'la rekabet etmek için bazı ayarlamalar yapıldı.
0: Zuckerberg bir dizi değişiklikler yaptı. Kısmen Twitter'la rekabet etmek için Twitter ona bu değişikliklerin değerli ve önemli olduğunu öğrettiği için, kısmen de Twitter'ı satın almaya çalıştığında başarısız olduğu içindi. Kitabım çıktıktan 2 yıl sonra onunla düzenli olarak görüşüyordum. Bana iyilik yapmak için benimle bir tanıtım etkinliği düzenledi. Slogan olarak paranoyak olan hayatta kalır düşüncesini benimsedin. Tüm bu değişiklikleri yapmanın nedenlerinden biri de Foursquare'den, Twitter'dan ve diğer yenilikçilerden korkmandı. Facebook'un önemini kaybetmesini istemiyorsun ve onu kanlı canlı öncü bir hizmet olarak tutmak istiyorsun. Bunun için de sürekli
5: biraz
0: değişim
5: daha
0: gerekiyor.
5: Proaktif olduğumuzu düşünmeyi tercih ediyorum.
0: Nasıl yani?
5: Yani bu değişikliklerin korkudan çok dünyayı ileri taşıma isteğimden kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Pekala.
8: Uygulama kültürü Silikon Vadisi'ni hızlandırırken teknoloji camiasında magazin haberlerine olan ilgi hızla artıyordu.
9: Silikon Vadisi'nde önemli olan tüyolar değildir. Önemli olan internet de değildir. İnsanların oluşturduğu ağlar önemlidir.
8: Bir yayın Silikon Vadisi'nin ağır toplarını topa tutuyordu. Mark da bundan nasibini alıyordu.
9: Uzun yıllardır gazeteciyim. Çalıştığım yerler San Francisco ve Silikon Vadisi. En çok tanındığım dönemde Silikon Vadisi'nin teknoloji dedikodu dergisi Volivec'te genel yayın yönetmeniydim.
10: Volivec'i hatırlıyor musun?
11: Hatırlamaz mıyım?
3: Katıldıkları partilerde farklı kişilerden duydukları söylentileri alıp onları haber olarak paylaşıyorlar.
11: Silikon Vadisi'ndeki tüm şirketlerle ilgili bilgiyi böyle alırdınız. Facebook'la ilgili bile büyük bir duyuru olduğunda herkes Volivec'e bakardı ve neler olduğunu öğrenirdi.
12: Volivec resmen bir sivrisinek gibiydi. Onun bilgisayarda açık olduğunu görünce sinirlerim bozulurdu.
3: Yahoo'da çalışıyordum ve uzaktan çalışmak için Uruguay'a taşınmıştım. Volivec bununla ilgili bir haber yazdı ve Yahoo beni işten attı sırf adım geçti diye. Canları cehenneme, leş kargalar. Herkes ondan nefret eder.
8: 2008'de Volivec'in editörü, finansal krizin de etkisiyle talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan bir teknoloji dehasını haber yaptı.
9: Bir araba şirketi için çok kötü zamanlarda diyebilirim. O düşüşü hatırlıyorum. Biri bana Tesla'nın sadece 9 milyon doları kaldığını söyledi. Tahmin edebileceğiniz üzere araba üretiyorsanız işinize yaramaz.
13: Birkaç kez onun özel jetine bindim. Gecenin bir yarısı Detroit'e gidip gelirdik. Bana arabaları tüm arkadaşlarına nasıl sattığını anlattı ve teslim etmezse işinin bittiğini. Çünkü devasa bir risk aldığını söyledi. İnsanlar onun gerçekten parası olmadığını ve borçlandığını konuşuyormuş. Sonradan duyduğuma göre o dönemde jeti uçurabilmek için milyonlarca dolar ödünç alıyormuş.
8: Elon bu felaketten çıkmak için kendi parasını kullanmak zorunda kaldı. Tesla ve SpaceX arasında neredeyse tüm kişisel servetini tüketti.
14: Aldığım bir mesaja göre eğer Roadster şirketimizi Mart ayına kadar ayakta tutamazsa işte o zaman işimiz bitti demektir.
28: Şirketin nakit akışını 6 ila 9 ay içerisinde pozitif hale getirmeliyiz.
29: Sana Tesla'nın son 9 milyon doları kaldığı haberi gelince ne yaptın?
9: Tabii ki paylaştım. Evet. Kendi de bunu asla yalanlamadı ama sonra bilgi sızdıranı bulmak için cadı avı başlattı.
13: Şirkete adli ekipleri çağırdılar. Belgelerin bulunduğu kutuları aldılar ve parçalanmış kağıtları tek tek birleştirip yapıştırdılar.
9: Yeni bir teknik uygulamaya başladı. Notlarda kelimeleri biraz karıştırarak yazıyordu. Birinde birinin adını kullanıyordu, başkasında soyadını kullanıyordu. Sonra şirketteki herkes bu notun farklı şekilde değiştirilmiş halini alıyordu. İşte böyle takip edilirdi. Sızdıran kişi de buna dahil.
28: İsimlerin açıklanmasını istiyorum. Asla rahat durmayan ve sürekli sorunların kaynağı olan kişiler. Uzun vadede bu kuruluşta yer alamazlar. Hem mutsuz olup hem de bu şirkette kalmak kabul edilemez.
8: İş hayatının yanı sıra Elon'un özel hayatı da darmadağındı. Eşi Justin'le boşanıyordu.
30: Evlilik terapistine gidiyorduk. Ve sanırım o da stresten, belirsizlikten bıkmıştı. Bana şöyle dedi. Ya bu evliliği bugün düzeltiriz ya da yarın senden boşanırım. Ertesi gün ben... Üzgünüm. Ertesi gün terapistimin ofisine gittim ve onun boşanma davası açtığını söyleyen bir mesaj bırakmıştı. İşte ben de böyle öğrendim.
31: Bu çok üzücü.
8: Elon
22: Elon için yıl giderek umutsuz bir hale geliyor. Nakit akışı yaratmak için zaten bekleyen müşteriler olmasına rağmen arabaların fiyatlarını arttırıyor.
28: Yaşadığım acıları kelimelere dökmekte güçlük çekiyorum. Tesla'da benimle olan insanlar da çok acı çekti. Resmen cam parçaları çiğniyor gibiyim her gün. Ama her gün bir sürü cam parçası. Keşke zam yapmak zorunda kalmasaydık.
22: Elon bir mucize beklerken, Mark Facebook'ta yaptığı sayısız değişiklikle iPhone krizinden sıyrılmayı başarıyor. 2010'a gelindiğinde Facebook'un kullanıcı sayısı neredeyse dünyanın en kalabalık ülkelerinden bile fazla.
5: İnsanlar bu alanda bizi lider gözüyle bakıyor. Yani neredeyse yarım milyar kullanıcıya ulaşmak kesinlikle gurur duyduğumuz havalı bir dönüm noktası.
22: Ama Mark gizlilik ayarlarıyla oynamaya başlayınca bazı kullanıcılar için ipin ucunu kaçırdı. Hiç uyarmadan kişisel bilgileri daha görünür hale getirdi.
15: Burası sınırlı sayıda insanla paylaşmak içindi. Sınırsız sayıda insanla değil, tüm internetle de değil. Ama Facebook kullanıcılarının karşılaştığı şey bu. Bir sabah Facebook'a giriyoruz, sizden bir duyuru var, biliyor musun? O sayfana yıllar önce eklediğim ilgi alanları var ya, artık hepsi birer sayfaya bağlı, anlamıyorlar. Ne demek bu? Kim görüyor o sayfaları? O sayfalar ne diyorlar? Yani kısacası biraz sert hamleli yaptınız.
5: Tabii, bence bu sistemin nasıl kurulduğu, nasıl işlediğini belirleyen en önemli şey. Yani daha önce de söylediğim gibi insanların yaptığı iki temel şey var. Etrafındaki insanlarla bilgi paylaşmak. Zaten hiçbir zaman arkadaşlarla sınırlı olmadı bu. Hep bir topluluk etrafındaydı. İster üniversiteler, ister şirketler, isterse bulundukları bölgeler olsun.
22: Baskı artıyor çünkü Mark, insanların gizliliklerine verdiği değeri küçümsüyor gibi görünüyor.
0: İlk yıllarında halkın karşısında inanılmaz derecede rahatsızdı. Mümkünse hiç sahneye çıkmak istemezdi. Yani gerçekte klavyenin başında kod yazmayı severdi. Onun için en ideal ortam buydu.
22: Facebook'un kuruluşunu anlatan yeni bir filmle birlikte Mark istemediği bir ilgiyle karşılaşıyor. O döneme ait e-postalar ortaya çıkıyor ve kendi kampüs ağı üzerinde çalışan diğer öğrencileri yanıltmış olabileceğini gösteriyor.
16: İyi ya da kötü, hak etmiş ol ya da olma, artık herkesin gözü senin üzerinde. Üniversitedeki o e-postalar hala seninle anılıyor. Sence bunun nedeni paylaşıma dayalı bir platformu yönetiyor olman mı? Bu tartışmalar seni kişisel olarak nasıl etkiliyor? İnsan olarak etkileniyor musun?
5: Evet, bunu bilirsiniz. Yani ben 18-19 yaşlarındayken bir sürü aptalca şey yapmışımdır üniversite yıllarımda. Ve bence yani evet, bunlar için bahane uydurmayı istemiyorum. Yaptıklarım aptalcaydı ve utanç vericiydi. Bunlar için çok üzgünüm.
16: Sorun senin dünyanın en büyük sosyal medya platformunun lideri olman.
5: Biliyorum mu? Bana göre ilginç olan şey
16: gerçekte
5: aslında...
16: Gerçekte kim olduğunu ve aklından neler geçtiğini bilmek istiyorlar. Bilmeleri gerek. Bence onları açıkla.
5: Biliyorsunuz her şey çok erken bir noktadan başladı. Sadece üniversite yurdu odasındaydık ve sonra Kaliforniya'ya taşındık. Birkaç arkadaşım ve ben vardık. Ve bir süre boyunca grup proje ödevi gibi bir havası vardı. Gerçek dönüm noktası da şirketi almak isteyen firmalar ortaya çıkınca geldi. Hem de çok büyük paraları. Arkadaşlarımı topladım ve gerçekten neye önem verdiğimizi, ne yapmak istediğimizi tartıştık. Ve teklifleri reddetmeye karar verdik. Benim için bu kararın büyük bir kısmı şuydu. Yapmak istediğimiz şeyin ve hayatımızın büyük bir bölümünü harcamak istediğimiz işin bu yolda devam etmek ve insanların bilgiyi paylaşmasına yardımcı olacak, insanları bağlı tutacak ürünler yaratmak olduğu. Hala zamanımızı bu işe harcıyoruz. Ve bence o ilk dönemlerimizde şu an bulunduğumuz yer arasında gerçekten çok fark var. Ve şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim aynı hataları yapmazdım tabii, ama geçmişe dönüp değiştiremiyorum. Sadece önüme bakıp doğru olduğuna inandığım şeyi yapabilirim.
15: Bence verdiğiniz cevap çok etkileyiciydi.
22: Üniversite odasında doğan bu sosyal platform için son yıllarda artan iyimserlik azalmaya başlıyor.
17: Facebook ve Google Amerika'yı ve dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyormuş gibi görünmek istiyordu. Ama şirketler büyüdükçe insanlar da perdeyi kaldırıp peki parayı nasıl kazanıyorlar sorusunu sormaya başladılar. Büyük bir kısmı kullanıcı verilerini toplayıp reklamcılara satmak üzerine kurulu bir iş modeline dayanıyordu. Ve bunun doğru olup olmadığı, adil olup olmadığı tartışılmaya başlandı.
22: Facebook'a karşı halkın tepkisi giderek artmaya başlıyordu.
12: Facebook'un gizlilik politikasıyla yaptığı son değişiklikler, kullanıcının kendi kişisel bilgileri üzerindeki kontrolünü ciddi şekilde elinden alabilir.
22: İlk kez Mark'ın hakimiyetine yönelik tehditler teknoloji sektöründeki rakiplerinden değil, başkent Washington'dan geliyor.
17: Bence bu dönüm noktasından kaçınmak imkansızdır. Herhangi bir şirket ya da sektör çok büyüdü.

0: düğünde Washington eninde sonunda onu düzenlemeye çalışacaktır.
1: Neyse ki Beyaz Saray'da artık onların bir müttefiki var.
2: Benim adım Barack Obama ve ben Mark'ın kravat takmasını sağlayan adamım. Teşekkürler.
1: İki sektöründeki rakiplerinden değil, başkent Washington'dan geliyor.
0: Bence bu dönüm noktasından kaçınmak imkansızdır. Herhangi bir şirket ya da sektör çok büyüdüğünde Washington eninde sonunda onu düzenlemeye çalışacaktır.
1: Neyse ki Beyaz Saray'da artık onların bir müttefiki var.
2: Benim adım Barack Obama ve ben Mark'ın kravat takmasını sağlayan adamım. Teşekkürler.

0: ittifak, Obama'nın başkanlığı boyunca etkisini gösterdi. Teknoloji krallarımız onun gözde çocukları haline geldi.
1: Hepinize merhaba.
2: Merhaba.
1: Sizi görmek güzel.
2: Sizi görmek de öyle.
0: Silikon Vadisi'nden neredeyse 5000 kilometre uzakta Washington'da ilk büyük ofislerini açtılar.
3: Bence teknoloji sektörü ilişkiler kurarak ve bağışlar yaparak Washington'a yatırım konusunda oldukça başarılı oldu. Böylece büyük bir denetimden kurtuldular.
0: Obama iktidarında teknoloji dostu adımlar atıldı. Çalkantılı Tesla bir çevre fonu aracılığıyla 465 milyon dolarlık hibe aldı. Elon mali çöküşten kurtulup düzlüğe çıktı. Son 5 yılda bu Silikon Vadisi kralları küresel güç koridorlarında kendilerine sağlam bir yer edindiler. Savunmaları güçlendiğine göre işler olağan şekilde devam edebilir. 18 Mayıs 2012'de Facebook teknoloji tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştiriyor. 6 milyarder ve tahmini 600 milyoner yaratıyor. Mark'ın kişisel serveti 19 milyar dolara yükseliyor. Henüz 28 yaşında. Milyarderlerimiz artık dünyayı kurtarmaya hazırlanıyor.
1: Zuckerberg şimdi ise her yere internet erişimi sağlayarak dünyanın dört bir yanını Facebook kampüsü gibi yapacak.
4: Bizim tanık olmak istediğimiz şey milyonlarca insanın uzayda yaşayıp orada çalışması.
5: Elon'un amacı aslında Mars'ta bir şehir inşa etmek.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Encarnación, Paraguay.
1: Bu bölge kara borsa antika satışıyla öldü. Hadi buraya bir göz atıp çıkalım. Burada Trinity hazinesiyle bağlantısı olan bir şeyi bulmamız çok mümkün. Gel hadi Brett.
2: Geçin, geçin.
1: Bazı antikalar arıyoruz. Cizvit olabilir. İnka da olabilir.
0: Bu var. Alın lütfen.
3: Bu gümüş mü?
0: Evet, gümüş.
3: Gümüş.
0: Evet.
1: Brett, bu gerçek dostum. Ve cizvit. Üzerindeki bütün semboller doğru. Ve şu yazıları görüyor musun? Gerçek bir cizvit.
3: Evet.
1: Saf gümüş. Bu büyük bir olasılıkla Trinity hazinesinin bir parçası olabilir.
4: Güney Amerika'nın jungle'larında bundan 500 yıl önce İnka İmparatorluğu'ndan çalınan büyük bir hazine saklı. Yüz milyonlarca dolar değerinde altın. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bu hazineyi bulmuş.

Almaya çalıştı. Onun için savaştı. Bu uğurda ölenler oldu. Ama hiçbiri onu bulamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip, hazinenin izini efsanevi Yılan Adası'nda sürdükten sonra dünyanın en tehlikeli jungle'ına gidiyor ve devasa Trinity hazinesini aramaya devam ediyor.

0: Hazine Arayışı Yılan Adası.
1: Hazine Arayışı'nın önceki
2: bir şey görüyor musun?
3: Burada hiçbir şey bulamıyorum.
4: Ne zaman bir adım öne gitsek, Jungle bizi sürekli geriye itiyor. Sanki Jungle hiç kimse bulamasın diye hazineyi koruyor.
2: Bu alan temiz.
4: İçimde hazinenin tam burada olduğuna dair bir his vardı. Ama yanılmışım. Emilio, senin tanıdığın bir tarihçi vardı. Araştırmamıza yardımcı olabilir.
2: Ona ihtiyacımız olan bazı ipuçları olabilir.
5: Bildiğim bir yer var.
6: Bunun gibi insan yapımı parçaların bulunduğu bir yer biliyormuş.
5: Trinidad misyonu.
4: Trinidad'a gidiyoruz.
6: İşte burası. Harabeler, Trinidad misyonu.
3: Olağanüstü bir yer.
4: Misyonun etrafına da bakmak zorundayız. Bu jungle'larda daha önce hiç araştırma yapılmamış. Tam önünüzde çok net bir şeyi görüyorum millet. Aradığımız şey bu. İnsan yapımı yapının kalıntılarına bakıyorum. Arkadaşlar, kazı yapma zamanı geldi.
0: Trinidad misyonunun çevresi.
4: Hey, hava aracını görüyor musunuz? Tam o noktaya doğru gidiyorum. Bir göz atmanızı istiyorum.
6: Evet, onu görüyoruz. Oraya geliyoruz.
1: Güney Paraguay jungle'larının derinlerinde Jeremy Wellon ve ekibi Trinidad'daki Jesuit misyonerlerinin izini sürüyor. Haberleri araştırdıktan sonra şimdi de misyonun çevresindeki vahşi doğada arama yapıyorlar. Çünkü burada 400 milyon dolarlık hazineyi korumak için yapılmış bir tür yapı olabilir.
4: Jesuitler olağanüstü zeki insanlardı. Ve en değerli varlıklarını muhtemelen misyonun dışında vahşi doğanın derinliklerinde bir yerde saklıyorlardı. Şu anda sizi görebiliyorum. Bazı sıra dışı ısı farklılıkları tespit ediyorum. Bunları kırmızı noktalar halinde görebilirsiniz. Bunlar muhtemelen Jesuit yapılarının ve gizli yeraltı odalarının kalıntıları. Bu giderek ilginç olmaya başlıyor.
3: Şuraya bak.
6: Ağaçsız bir yer. Sanırım o bölgeye geldik Jeremy.
4: Nedir o?
6: Tam olarak bilmiyoruz.
4: Pekala, oraya geliyorum.
3: Sistemi kurmaya başlayabiliriz. Evet.
6: Tamam.
3: 4 metre karelik bir yer. Evet.
6: Biraz daha. Evet, burası iyi.
3: Tamam mı?
4: Nasıl gidiyor komşu?
6: Merhaba Jeremy.
4: Jungle her şeyin üstünü örtmüş. Bu yüzden çalıları temizleyip yaprakları topladıktan sonra ortaya bazı şeyler çıkabilir.
6: Kendimi gerçek bir arkeolog gibi hissediyorum.
4: Pekala, aradığımız ne? Bunlar tuğlaya benziyor. Buraya yıllar önce konmuş olabilir. Kesinlikle el yapımı.
3: Bakalım üzerinde herhangi bir işaret var mı? Görünüşe göre bunlar misyonda kullanılan tuğlaların aynısı.
4: Bu tuğlalar kesinlikle eski. Baksana kenarları nasıl yıpranmış.
3: Evet, buradakiler de aynı.
6: Evet.
4: Hey millet, bunlar farklı.
3: Bir bakayım. Aa, evet öyle. Vay canına. Burada içi boş bir bölüm var. Şuraya bak.
6: Sence bu ne olabilir?
4: Nedir o?
3: Bu bir kalıba benziyor. Şuradaki kanala bak.
4: Evet, bu bir kalıp. İnkalar altınları erittikten sonra altın külçe yapmak için bu kalıpları kullanıyordu. Taşıması çok daha kolay. Bu harika bir buluş.
6: Evet, çok iyi.
4: Kepi, Kepi, buraya gel.
2: Evet Jeremy, ben Kepi, devam et.
4: Burada bir şey bulduk.
2: Anlaşıldı, hemen oraya geliyoruz.
4: Bir saniye, evet. Burada bir tane daha var.
3: Bunun şekli başka.
6: Çok güzel.
4: Evet, bunlardan bir sürü olmalı. Altınları erittikten sonra hepsini bunların içine döküyorlardı.
6: Ve külçe altını yapıyorlardı.
2: Evet, ne buldunuz bakalım? Ne buldunuz?
4: İnka altınını erittiğiniz zaman bazı aletler kullanmanız gerekir değil mi? Külçe altın yapmak için bu kalıpları kullanırsınız.
3: Bu bir külçe kalıbı.
4: Döküm kalıbı, evet.
2: Bu gerçekten güzel. Demek insanlar burada külçe altın yapıyordu.
3: Ya da gümüş.
7: Bu harika bir buluş.
1: Ekip, Jesuitlerin yağmaladıkları inka altın ve gümüş eşyaları eriterek külçe haline getirdikleri bir yer keşfediyor. Bazı değerli metalleri eritiyorlar ve bunu döküm kalıplarına boşaltıyorlar. Böylece altın ve gümüş külçeler yaratıyorlar. Bunun değeri değişmediği gibi saklanması da kolay oluyor. Bugünün piyasasında 1700'lerden kalma bir altın külçe yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olabilir.
2: Bence bu buluş sizin deli olmadığınızı kanıtlıyor. Ne dersin?
3: Doğru, bu adamların deli olmadığını kanıtlıyor. Ama Bu çok heyecan verici.
2: Bu müthiş bir şey. Gerçekten.
7: Trinity hazinesinin insanlar üzerinde mistik bir etkisi vardı. Bu altın ve gümüşten öte bir şeydi. Yıllardır bu hazineyi merak ediyordum. Bugün bu kökün kalıplarını bulmuş olmamız olağanüstü bir şey. Çünkü Cizvitler ve Trinity hazinesi hakkında bunca yılları yaptığımız çalışmalar boşa gitmemiş. Bu da tam da aradığımız
8: kanıt. Altın külçeler nerede? Bunu bilmek istiyorum.
9: Evet, kesinlikle.
4: Kayıp parça o.
9: Arjantin'de çok mutlu olduğumuz zaman ne yapardık biliyor musunuz?

0: Misyon çevresindeki aramada ikinci gün.
1: Şuradaki çalıları temizleyelim ve 6 metrelik bir çit yapalım.
2: Hadi Megan, işe koyulalım. Şu an ateş olmayan yerden duman çıkmaz modundayız. Burada döküm kalıpları varsa eritilmiş hazine de vardır.
3: Biraz bu tarafa çek kaptan.
2: Şimdi bu jungle'ı 10 eşit parçaya böleceğiz. Ve her bir parçayı arayacağız.
1: Bu galiba senin değil mi?
2: Bu aramada metal dedektörler ve GPR zemin radarları kullanacağız. Çünkü cizvitler hazineyi yeraltı odalarına saklamış olabilir. Ve jungle'ın kalan kısmında hava aracını kullanarak bölgede başka insan yapımı bir şey var mı diye bakacağız.
1: Metal dedektörlerini çok yakın tutmayın. Birbirlerinden etkilenebilirler. Bir dakika.
3: Bir şey mi var?
1: Evet, büyük bir şey.
3: Nerede?
1: Tam şuraya işaretle. Ortasını. Yerde büyük bir sinyal alınca orada ne olduğunu bilemezsiniz. Hazine de olabilir, çöp de. Hadi arkadaşlar, kazalım şurayı.
3: Lanet olsun. Kaptan! Kaptan!
1: Lanet olsun.
3: Karıncalar mı?
1: Bacaklarını ısırıp duruyorlar.
3: Pantolonunu çıkar hemen.
4: Bacaklarını karıncalar sarmış.
3: Tamam, tamam. Sakin ol. Lanet olsun. Bunlar ne biliyor musun? Ne bunlar, farkında mısın?
4: Mermi karıncaları, evet, mermi karıncaları.
1: Ama büyükler değil mi?
3: Vay canına.
4: Hey, dikkat et. Bunlar ısırınca canın çok kötü yanar. Evet.
1: Beni çok kötü ısırdılar.
4: Ve bu lanet karıncalar çok agresiftir. Evet.
1: Bu karıncalar hayatımda gördüğüm en büyük karıncalar. Çok büyük iğneleri var. Isırınca da çok can yakıyorlar.
5: Güney Amerika jungle'larında bulunan mermi karıncalarının çok büyük iğneleri vardır. Bunlar sizi ısırırsa yüksek kalibreli bir kurşun yemiş gibi olursunuz.
1: O lanet karıncalar pantolonumun içine girdiklerini hissedince korkudan ödüm patladı.
4: Şimdi iyi misin?
1: Evet, şimdi iyiyim. Bir dakika. Bu pistin içinde metal sinyali var.
3: Evet, dedektör aynı şeyi söylüyor. Ters etki yapıyor.
1: Burada kötü giden bir şey var. Tarihe bakın. Bu hazineyi kim bilir kaç kişi aramış. Ve bu uğurda kaç kişi ölmüş. Yılan adasındayken Jeremy'yi neredeyse bir yılan sokuyordu.
2: Hareket ediyor. Hareket ediyor. Kaç, kaç, kaç.
1: Ve burada da Megan'a.
2: Dikkat et.
1: Megan'a pirana da saldırdı. Megan, Megan, iyi misin? Her an yeni bir şey çıkıyor. Bunlar hazineyle ilgili bir tür kötü totem ya da kötü işaretler. Ve lanet etrafınızı sararsa ondan kolay kurtulamazsınız. Ve bir karanlığın bu misyonu izlediğini hissediyorum.

0: Hazine Arayışı Yılan Adası. Hazine Arayışı Yılan Adası.
1: Bastığın yere dikkat et.
0: Misyon çevresindeki aramada dördüncü gün.
2: Bu iş giderek sinir bozucu olmaya başladı. Neredeyse Yılan Adası'ndaki gibiyiz. Günlerce uğraşıyoruz ve hiçbir şey bulamıyoruz.
1: Evet.
2: Örümceklere dikkat edin.
3: Jeremy Whelan, cizvitlerin hazineyi Trinidad misyonunun çevresindeki jungle'a sakladığından emin. Şimdi ekip 16 hektarlık bölgeyi 10 bölgeye bölüyor. Her bölgeyi didik didik arayacaklar. Burada aradıkları devasa serveti bulacaklarını umuyorlar.
4: Nedir o?
5: Bir şey var. Bir taş parçasıymış. Bu taşların içinde amma da çok demir var.
4: Doğru sinyal alınamıyor ama, değil mi?
5: Evet. Günlerdir buradayız. Güneşin doğuşundan batışına kadar. Çok sıcak, nemli, ter içindeyiz. Ve umut kırıcı olmaya başladı çünkü bir şey bulamıyoruz.
4: Bir şey yok mu kaptan?
5: Yok.
0: Misyon çevresindeki aramada yedinci gün.
6: Bu samanlıkta iğne aramaya benziyor.
7: Bir şey gördünüz mü?
1: Hiçbir şey.
7: Misyonu ve çevresindeki alanı tamamen taradık. Ama döküm kalıplarından başka bir şey bulamadık. Aslında bu önemli bir buluştu. Çünkü hazinenin bu noktada olduğunu gösteriyordu. Ama görünüşe göre hazine başka bir yere götürülmüş. Şimdi daha başka ipuçları bulmalıyız. Bu bölge kara borsa piyasasıyla çok ünlüdür. Kara borsacıları dolaşırsak belki bu bölge ve hazineyle ilgili yeni bir ipucu bulabiliriz. Şimdi Enkarnasyon kasabasındaki bir kara borsacıyla bağlantı kurmaya gidiyoruz. Ve elinde bazı İnka ya da Cizvit eserleri varsa bunların nereden geldiğini de bilir. Ve biz de arama yapacak yeni bir yer buluruz.
5: Hadi toparlanın.
1: Gidelim.
0: Ekibin Enkarnasyon'da kaldığı yer.
7: Emilio, bu pazar nasıl bir şey?
1: Herkes bu pazara bu tür şeyler almak için gidiyor. Ama yanlış biriyle iş yapmaya çalışırsan başın büyük derde girebilir. Hem de büyük derde.
6: Kara borsa piyasasına gitme konusunda güvenlik açısından endişeliyim. Çok tehlikeli insanlarla karşılaşabiliriz. Yani orası yasa dışı bir yer. Ne de olsa kara borsa. Bu konuda hızlı karar vermenizi istemiyorum. Oraya gidip sadece nasıl bir yer olduğuna bakabiliriz. Oradan alacağımız bilgilere göre yolumuza devam edebiliriz. Bence böylesi çok daha mantıklı olacaktır.
7: Oraya gidersek şu anda elimizde olmayan bazı bilgileri edinebiliriz. Bu da işimizi kolaylaştırır. Ama şu an tıkanmış durumdayız.
6: Sorun şu ki o piyasaya girdiğimiz takdirde burada olduğumuzu herkes öğrenecek.
3: Yeraltı antika ticareti yılda 8 milyar dolar değerinde. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra dünyanın en karlı üçüncü yasa dışı sektörünü oluşturuyor. Güney Amerika'da bu karlar bazı gerilla örgütleriyle uyuşturucu kartellerine gidiyor.
7: Bize bir şey satmak isteyecekler. Bu onların menfaati icabı.
1: Evet.
4: Para kazanmak
7: istiyorlar. Ve eminim bir şey almak için gelenleri öldürmüyorlardır. Bu konuda bilgi almak isteyen alıcılar gibi davranacağız. Umarım sattıkları şeyler arasında Trinity hazinesi ya da onları nereden buldukları hakkında bazı şeyler öğrenebiliriz. Bu konuda bilgisi olan biri varsa onunla konuşup ağzından laf alabiliriz.
4: Şöyle hareket etmeliyiz. Etrafımızda herhangi bir kameraman olmayacak. Bu karşımızdakileri ürkütecektir. Anlatabildim mi?
1: Evet.
4: Jeremy, küçük bir şey bulabilir misin? Kimsenin göremeyeceği.
7: Öyle bir şey bulabilirim.
4: Yanınızda öyle bir şey var mı?
8: Evet. Küçük ruj şeklinde kameralarımız var.
4: Tamam.
7: Küçük bir şey.
4: Küçük iyidir, evet.
0: Gece 11.08. Ekibin Enkarnasyon'da kaldığı yer.
7: Bu çok küçük bir kamera. Andy, gittiğimiz yerde bunu kullanabilir miyiz?
9: Evet.
7: Ayrıca bu gizli kameralardan da 3 tane kullanabiliriz. Bir tanesini şapkama tuttururum, bir tanesini kork kullanabilir, birini de bret çantasına takar.
8: Şunlarla tutturabilirsiniz.
7: Ha, bu harika. Evet, bu işe yarar. Şuradaki iğne deliğini görüyor musunuz?
5: Belli belirsiz.
7: Bunu hiç kimse göremez. Ama kameraları bulurlarsa başımız büyük derde girer. Onlara tuzak kurduğumuzu düşünürler. Ya da rakiplerinden biri sanıp peşimize düşebilirler. Pekala, şunu da tutturalım. Kamerayı çalıştırıyorum. Bu tüm zamanların en iyi şapkası olacak. Ne diyorsun? Fena değil.
8: İyi görünüyor.
7: Sanırım hiç belli olmuyor, değil mi? Evet. Üstelik rahat da, sayonara.
2: Hadi bakalım.
7: Hadi içeri girelim.
4: Çok hızlı içeri girip çıkalım.
7: Burası kasabanın en ürkütücü yerine benziyor.
2: Öyle görünüyor, değil mi?
4: Adamın nerede olduğunu biliyor muyuz?
7: Pazar yerindeyim dedi. Yerini söylemedi.
1: Şuraya bir bakalım.
7: Onu görüyor musun?
1: Hayır, henüz değil.
2: Burada aradığımız birini nasıl bulacağız?
1: Burada bu boyda sakallı birini arıyoruz. Onu hiç gördünüz mü?
9: Hayır, hiç görmedim.
1: Aa, öyle mi? Pekala, teşekkür ederiz.
4: Evet, gördüm.
1: İşte burada. Santiago.
4: Gördüm, tamam.
1: Gitmek üzere. Onu kaçırmak istemiyorum. Affedersiniz. Hey, Santiago. Bekle Santiago.
7: Yakala onu Emilio. Yakala şu adamı.
1: Santiago. Santiago.
7: Sanırım kafamızı karıştırmaya çalışıyordu. Böylece çıkış yolumuzu kaybedecektik.
10: Geçin. Tamam.
7: Gir içeri Brett.
10: Geçin, geçin.
1: Emilio, merhaba. Nasıl gidiyor?
2: Cork.
4: Cork. Brett, lütfen oturun. Lütfen.
7: Bazı antika eşyalar arıyoruz. Cizvit de olabilir, İnka da. Ya da böyle bir şey.
4: Evet. Bu parça çok güzel bir parçadır. Alın, lütfen.
7: Güzel.
4: Evet.
2: Çok ilginç bir şey, evet. Ama gözler yanlış. Göğüs kısmı da yanlış. Bu sahte.
7: Güzel
2: sanırım.
7: Bir parça diyor. Başka bir şey var mı?
2: Bize ilk parçayı gösterdi. To me. Hepimiz birbirimize baktık. Aha dedim. Oyunu anladık. Şimdi bize gerçek şeyler göster.
7: Görebileceğimiz başka şeyler var mı?
4: Bu var. Alın lütfen.
7: Pekala. Bu gümüş mü?
4: Evet. Gümüş.
2: Brett, bu gerçek dostum.
7: Cizvit. Üzerindeki bütün semboller doğru. Şunu görüyor musun? Bu döküm kalıbından çıkmış.
4: Ve bulduğumuz o tuğlayla aynı büyüklükte.
7: Döküm kalıbı, evet. Tam o döküm kalıbı büyüklüğünde. Saf gümüş.
2: Bunlardan daha fazla var mı?
4: Olabilir. Ama burada değil.
7: Bunun fiyatı ne kadar?
4: 10.000.
7: Peso?
4: Amerikan doları.
7: Gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Nereden aldın bunu?
4: Bu Cizvit.
7: Bu yakınlardaki misyondan mı geldi?
4: Olabilir.
7: Nereden geldiğini bilmiyorsun.
4: Biliyorum ama bu bilgiyi sana satın alırsam veririm. Evet.
2: Bugün yanımıza hiç para almadık. Sadece gelip görmek ve seninle konuşmak istedik. Sonra dönüp arkadaşlarımıza konuşacağız ve buraya tekrar geleceğiz. Tamam?
4: Dur. Doğru mu anladım? Yanınızda hiç para getirmediniz mi? Yani buraya parasız mı geldiniz siz?
1: Sonra getireceğiz.
4: Buraya kadar parasız mı geldiniz? Benim boşa harcayacak vaktim yok. Hayır.
11: Hadi gidelim.
4: Dur. Bir şey almak zorundasınız. Benim vaktim çok değerli. Buradan öylece gidemezsiniz, tamam mı? Hayır. Bir şey alacaksınız.
11: Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi yürüyün.
4: Hazine arayışı, Yılan Adası.
0: Hazine Arayışı Yılan Adası. Durun, durun, durun. Doğru mu anladım? Buraya parasız mı geldiniz siz? Benim vaktim değerlidir.
11: Hadi gidelim, hadi gidelim.
0: Benim vaktim çok değerlidir.
11: Hadi gidelim.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hey, hey, bir şey satın almak zorundasınız. Tamam. Benim tamam, vaktim değerlidir. Hayır. Hayır beyler, gidemezsiniz. Tamam. Böyle gidemezsiniz, tamam mı? Akşam 8.56. Ekibin enkarnasyonda kaldığı yer.
5: Ha, bu onlar. Ne cehennemdeydiniz?
6: Neredeyse kalp krizi geçirecektim.
7: Size cepten ulaşmaya çalıştık ama kimseye ulaşamadık.
4: Bir kara borsa labirentinin içine düştük.
2: Kendimizi dışarı zor attık.
7: Bize bazı sahte tümü şeyleri satmaya çalıştı.
5: Neden böyle bir şey yapmaya çalıştı?
7: Bize gösterdiği ikinci parça gerçek bir gümüş külçeydi ve yasal bir parça.
5: Tanrım.
7: Bunu nerede bulduğunu ancak onu satın alırsanız söylerim dedi. Bizden 10.000 dolar istedi.
5: Evet.
7: Ona sadece bakmaya geldiğimizi ve belki yarın satın almak için tekrar geleceğimizi söyledik. Tedirgin oldu.
5: Bu hiç güzel değil dostum, hiç güzel değil.
11: Sonra bize kafayı
6: taktılar.
11: Ama
6: yanınızda para olmadığını söylediniz
7: aslında
6: değil mi?
7: Aslında onu satın almak istiyordum. Sonra benden bilgi istiyor musunuz diye sordu. Biraz pazarlık yapıp fiyatı 1.000 dolara kadar düşürdük. Sonra onu nereden aldığını söyledi. Ama doğru mu söyledi, uydurdu mu bilemem.
11: Pekala, hepiniz toplanın.
6: Doğru bilgi olup olmadığını bilmiyorsun.
7: Bunu nereden bileceksin?
5: Oh, çok güzel bir şey.
11: Şu külçeye bakar mısınız?
6: Gerçekten muhteşem. Şuna bakın.
7: Döküm tuğlalarıyla tamamen aynı boyda. Üzerinde işareti de var.
5: Tanrım.
7: Mükemmel bir şey.
3: Jeremy ve Cork gümüş külçenin gerçek olduğunu düşünüyor. Çünkü üzerine oyulmuş bir şekilde 1700'lü yıllardan kalan işaretler var. Bir seri numarası ve gümüşün saf olduğunu doğrulayan bir saflık numarası. Ayrıca üretimi imal eden gümüş ustasının adının baş harfleri. Külçenin üzerinde bir de haş işareti var. Bu da onun Cizvit misyonunda yapıldığını gösteriyor.
7: O adama göre bu külçe Arjantin'deki ilk Cizvit misyonunda Santa Ana'da bulunmuş.
6: Evet.
7: Döküm kalıplarını Trinidad, Paraguay'da bulduk. Demek hazine taşındı.
5: Peki neden Cizvitler hazineyi taşımak istedi? Trinidad'ı terk etmelerine sebep olan neydi?
2: Evet, belki Comineros'lar isyan ettiği için gittiler. Çünkü çok fakirdiler ve Cizvitlere karşı ayaklandılar.
3: 1721, Paraguay. Buradaki yerleşimcilerin çoğu aşırı yoksulluk içindeydi. Fakat Cizvitler çok varlıklı ve güçlüydü. Yaklaşık 15 yıl sonra halk tabakasından olanlar Cizvitlere karşı ayaklandı. Ve misyonlarının çoğuna saldırdılar. Sonunda Comineros'lar ayaklanmaya son verdiler. Ama Cizvitler çok savunmasız hale gelmişti. Cork, Cizvitlerin bazı değerli eşyalarını Arjantin'deki Paraná Nehri'nin karşısındaki Santa Ana misyonuna taşıdıklarını düşünüyor.
2: Cizvitler o hazineyi kaybedeceklerinden korkuyordu. Bu yüzden onu daha korunaklı bir yere taşıdılar. Hazineyi korumak için ellerinde 1000 Guarani ve kendi süvarileri vardı. Bu hazineyi saklamak için çok iyi yer.
5: Evet, böyle yapmış olmaları çok mümkün.
7: Bir hazine avcısı tıpkı bir dedektif gibidir. Bazı ipuçları bulursunuz ve hangisinin daha çok anlam ifade ettiğini düşünürsünüz. Ve genellikle tarihin size gösterdiği ipuçları izlenmeye değerdir. Kara borsacı adam bir ürkütücüydü. Ama söyledikleri tarihsel açıdan bir anlam ifade ediyor.
6: Evet.
2: Bence iyi bir ipucu.
7: Yapacağımız en iyi şey, tekneyle Arjantin sınırını geçmek ve Santa Ana misyonuna gitmek olacak. Ve orada yapacağımız araştırmayla, kara borsacının verdiği bilgilerin doğru olup olmadığını ve Cizvitlerin sık sık plan değiştirdiklerini öğreneceğiz.
0: Encarnacion Limanı, Arjantin.
5: Hadi bakalım, hadi geminin bordosuna çıkalım. Megan, duydun mu?
6: Duydum, hemen geliyorum.
5: Pekala, sanırım bu hazineyle ilgili bir tür lanet var. Bugüne kadar bu hazineyi bulmak isteyen kaç kişinin öldüğünü düşünsenize. Bu yolculukta daha şimdiden bazı sorunlar yaşadık. Bundan sonra yapacağımız şey şansımızı yükseltmeye çalışmak olmalı. Bu yüzden tekneye bir şaman getirdim. Üzerimizdeki laneti savuşturmaya çalışacak. Burada büyük bir negatif enerji var ve bu ritüelleri yapmadığımız takdirde negatif enerji canımızı yakacak bizim. Ne? Bizi kutsadı. Tekneyi de kutsadı, tamam mı?
7: Teşekkürler.
5: Teşekkürler. Bunun hiç zararı yok. Batıl inançlarım yok ve sizin de batıl inancınızın olmadığını biliyorum. Bunun hiç zararı yok.
6: Bu batıl inancın tanımı gibi bir şey oldu.
5: Hadi bakalım, yola çıkalım. Son sürat gidiyoruz. Arjantin'e gidiyoruz.

0: Bu tarafa pek güvenme Megan.
1: Ne?
0: Orada zemin çok kaygan.
1: Tamam.
2: Trinity hazinesi toplumda yaşanan karışıklıklardan dolayı Garani'deki Cizvitler tarafından sürekli başka yerlere taşındı. Ve şimdi hazine avcıları bu kanlı izi yeniden takip ediyor. Keşif yolculuğuna bir yıl önce Brezilya'daki ölümcül yılan adasına giderek başladılar. Burada kendilerini Kuzey Paraguay'daki Garani köyüne yönelten bazı ipuçları buldular. Hazine ilk o köyde saklanmıştı. Sonra Cizvit misyonunu araştırmak için güneye gittiler. Ve şimdi sınırı geçerek Arjantin'e gidiyorlar. Santa Ana'daki Cizvit misyonuna ulaşmak için Paraná'daki dünyanın en tehlikeli nehrinde ilerliyorlar.

0: Bu nehrin yukarısına doğru ilerliyoruz. Ve şimdi gideceğimiz bölge çok tehlikeli bir yer. Bu bölge haydutlar, uyuşturucu tacirleri ve bir sürü hırsızla dolu.
1: Parana Nehri sıklıkla uyuşturucu kuryeleri ve kara para aklayıcıları tarafından kullanılır. Çünkü bu nehir güvenlik güçlerinin az olduğu jungle'a kolayca kaçmalarını sağlar. Bu nehir ayrıca Atlantik Okyanusu'na açılan uluslararası bir nakliye güzergahıdır. Hazine avcılarının bu nehirde olduğu duyulursa her an bölgedeki uyuşturucu kartelleri ve paramiliter grupların hedefi olabilir.
0: Bu hazine milyonlarca dolar değerinde. Bu yüzden her an büyük sorunlarla karşılaşabiliriz.
2: Evet.
0: Herkes için bir hedef olabiliriz.
3: Üstelik teknede hiçbir şey olmasa bile, insanlar yanınızda bir şey olduğunu düşünürse bize çok büyük sorunlar çıkarabilirler. Bu büyük bir risk.
0: Evet, bu çok doğru. Doğru. 2 yıl önce Ekvador'da çalışırken biri bir şeyler duymuş ve bunu gazetede yayınlamışlar. Güya yanımızda milyonlarca dolar değerinde bir hazine varmış.
2: Gazetelerde mi yazmış bunu?
3: Bu kötü.
0: Evet, hatta Associated Press gibi haber ajansları bunu bütün dünyaya duyurmuş. Hayır, yanımızda hiçbir şey yoktu. Arabamla yolda ilerliyordum. Küçük bir araba önüme geçti. İçinde 4 kişi vardı. Bana el hareketleri yaptılar ve arabanın önüne geçtiler, arabayı durdurdular. Arabanın camından bir silah çıktığını gördüm. Hemen direksiyonu kırdım ve oradan kaçtım. Gerçekten ucuz atlatmıştım. Çünkü benim silahım yoktu.
2: Şimdi de silahımız yok.
0: Ve hazinemiz de yok.
3: Evet.
0: Dediğin gibi yanında bir şey olduğunu düşünürlerse hemen peşine düşerler.
2: Bence en tehlikeli zaman gece vakti olacak. Geceleri nöbetleşe uyumalıyız.
3: Evet.
4: Hey, bir balık vurdu. Kepi.
0: Yukarı çekebilir misin?
4: İçeri al, içeri al. Büyük, öyle değil mi?
3: Pirana.
0: Şu yaramaz çocuğun dişlerine
3: güzel
0: bak.
3: Güzel bir av Emilio.
5: Akşam 9.14. Parana Nehri.
2: Emilio, balık çok güzel kokuyor.
3: Evet, öyle.
4: Bu bir pirana.
3: Daha önce hiç pirana yemedim.
0: Ben yemek istemiyorum dostum.
4: Emin misin?
0: Evet, pek balık düşkünü biri değilimdir.
2: Ne tür bir kaptan balık sevmez ki söylesene.
0: Deniz kaptanı. Şu keskin dişlere bak.
3: Tadı biraz çamurlu, evet.
0: Neden yemediğimi anladın mı?
3: Onların yemeği olmadığım için gayet memnunum.
4: Sonunda kim kimi yiyor?
2: Bunu Jeremy'ye götürüyorum. Hepsini bitirmek yapayım. Sana biraz pirana getirdim.
6: Bu Emilio'nun piranası ha? Bunun neden 2 kafası var ve kuyruğu yok? Kafasını 2'ye mi böldünüz?
2: 2 parçaya ayırdık. Herhangi bir şey gördün mü?
6: Hayır, sadece yarasalar ve dalga sesleri.
2: Santana'ya ulaşmak için kesinlikle arka taraftan gitmeliyiz. En kısa zamanda iç kısımlara girmeliyiz.
6: Daha da güvenli olur.
2: Pekala dostum, dikkatli ol.
5: Gece 11.25.
6: Termal bir dürbün kullanıyorum. Bu dürbünle farklı ısıdaki bir cismi karanlıkta bile görebiliyorsunuz. Her şeyi görebiliyorsunuz. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. O küçük bir kayıkta 2 kişi. Öylece oturuyorlar. Burada olduğumuzu biliyorlar. Onlara biraz daha yakından bakmak istiyorum. Kayıkla onlara yaklaşmak istiyorum. 5 dakikaya dönerim.
7: Jeremy.
6: Dürbünü verir misin?
7: Tekneden ayrıldığını adamlara söylemeyecek misin?
6: Hayır. Söylersem 2 saat ne yapacağımızı tartışırlar.
7: Jeremy. Lanet olsun.
4: Millet, Jeremy tekneden ayrıldı. Küçük bir kayıkta 2 kişi
3: tekneden
4: görmüş.
3: Tekneden ayrıldı mı?
0: Ne oluyor dostum?
4: Yanına telsiz aldı mı?
2: Jeremy, ben Brett. Jeremy. Bu bir motor sesi.
3: Hayır.
0: Şurada bir kayık var dostum. Gidiyorlar.
3: Bak.
2: Jeremy.
3: Hayır.
2: Jeremy.
5: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Gece 11.31.
7: Millet, Jeremy tekneden ayrıldı. Küçük bir kayıkta iki kişi görmüş.
3: Ne, öylece gitti mi?
2: Jeremy, ben Brad.
0: Nereye gitmiş olabilir?
4: Şurada bir tekne vardı olsun.
3: Bak.
4: Yürüyoruz.
3: Jeremy!
0: Gidiyorlar. Brad, hadi gidiyoruz.
6: Lanet olsun Brad, neden bana sesleniyorsun?
2: Neler oluyor dostum?
6: Şu adamları gözlüyorum. Hepsi bu dostum.
2: Çabuk tekneye dön.
4: Geliyor.
2: Sen ne yapıyorsun
6: Neden
2: dostum?
6: Neden bana sesleniyorsun?
2: Nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmiyoruz.
6: Bizi izleyen iki kişi gördüm. Onlara yaklaşmaya çalışıyordum. Beni telsizle aradın, seni duydular ve hemen kaçtılar.
2: İki kişinin küçük bir kayıkla bizi izlediğini bize söyleyemez miydin yani?
0: Ucuz atlattık dostum, ucuz atlattık.
2: Tek başına kaçamazsın, hareket edemezsin. Rambo musun sen? Ekiple konuşmalısın.
6: Bir daha tuvalete giderken bile önce size danışırım.

0: Sabah 7.02, Parana Nehri. Santa Ana'dan 32 kilometre uzakta.
1: Hazine avcıları kara borsacı adamdan çok değerli bilgi aldı. Ve Trinidad'dan ayrılıp Santa Ana'ya gitmeye karar verdiler. Fakat burası Güney Amerika'da suçun en yoğun olduğu bölge. Bir gece önce büyük bir tehlike atlattıktan sonra ekip Parana Nehri yolculuğunun kalan kısmında bazı güvenlik önlemleri almaya karar verdi.
2: Bu adamlar bizimle uğraşmıyor.
3: Peki kafalarında gizli bir planları olabilir mi?
2: Evet. Bence bizi izleyen bu iki kişi kara borsa piyasasında. Silahları olduğundan emin değilim. Tekrar dönerler mi bilmiyorum. Bu Parana Nehri, uyuşturucu trafiği açısından dünyanın en tehlikeli yerlerinden.
3: Şu an Güney Amerika'nın tam anlamıyla vahşi batısında bulunuyoruz.
4: Burada hiçbir kural yok.
3: Hiç kanun ya da kural yok. Güvenli bir yer de yok.
5: Burada ne yaptığımızı çok kişi biliyor ve üzerimizde fazla göz var. Bildikleri bir şey var ve onu istiyorlar. Bu gerçekten kötü bir durum.
4: Bana göre en kötü durum birilerinin tekneye çıkması. Böyle bir durumda kendimizi nasıl koruyacağımızı düşünmemiz gerek.
2: Teknede kendimizi koruyacak bir şey var mı onu bile bilmiyorum. Birkaç maket bıçağı ve yaylı tüfek var sadece.
3: Silah yapabilirim, bana güvenebilirsiniz.
2: Pekala.
3: Hey Brett, ne yapıyorsun?
2: Bir yaylı tüfek buldum ama tek bir.
3: Tek bir ok mu var?
2: Nedir o?
3: Küçük bir işaret fişeği tabancası.
2: Ha, ne zamandan kalma?
3: 1975'ten. Bu şey elimde patlayabilir.
2: 1975 mi?
3: Çalışırsa iyi olur. Çünkü bir tehlike anında kullanabiliriz. Ama bunu kullanmaya korkarım. Çünkü neredeyse benim yaşımda.
2: Bir deneme yapmak ister misin?
3: İstemiyorum ama deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
2: Evet dostum.
3: Korkudan ödüm patladı.
2: Daha iyi malzemelerimiz olmasını isterdim ama elimizdekiler sadece bunlar.
0: Sabah 11.14, Parana Nehri.
1: Santa Ana misyonuna gitmek için göze çarpmayan bir yol arayan ekip küçük bir akarsu kolu buluyor. Bu yolun Garani ve Civitlerin misyona gizlice ulaşmak için kullandıkları yol olduğunu düşünüyorlar.
3: Civitler ve Garaniler hazineyi Trinidad'dan Santa Ana misyonuna taşımak zorunda kaldılar. Camineros'ların başkaldırısından çok korkmuşlardı. Bu yüzden Santa Ana'ya gizli bir yoldan gittiler. Misyona arka kapıdan girmek istiyorsanız Parana Nehri'nde ilerleyeceksiniz. Ve bu akarsuya saparak misyona kestirmeden gidebilirsiniz. Bu Santa Ana'ya giden en kestirme yol.
6: Evet, işte burası. Geldik. Sanırım bu nehirde daha fazla ilerleyemeyeceğiz.
2: Evet.
6: Çünkü suyun derinliği azalıyor. Demir atın.
2: Anlaşıldı kaptan.
6: Santa Ana'ya varmak için bu nehirde daha fazla ilerleyemiyoruz. Çünkü nehir giderek daralıyor. Bu yüzden daha küçük şişme botlara geçip yola onlarla devam etmek zorundayız.
2: Amma zararmış değil mi?
3: En gencimiz sensin. Hadi şişirip suya indirelim. Pompalamaya başla.
2: İyi gidiyor aslında değil mi?
3: Evet, Emilio bu işi iyi biliyor.
2: Eşyaları dolduralım mı?
4: Mutfaktaki her şeyi topladım. Bırak.
6: Şişme botlarla gitmek bizim için çok daha az riskli olacak. Çünkü bunlar küçük ve hızlı. Ve hızlı manevra yapıyor. Tehlike hala var. Ama büyük bir tekneyle gitmek bundan çok daha riskli olabilirdi.
3: Hey Brett, sence yeterince şişmiş sayılır mı?
2: Biraz daha ister. Biraz daha.
5: Brett, tut şunu. Peşimizde kötü niyetli insanlar olduğu için bazı önemli malzemeleri teknede bırakamıyoruz. Bunları jungle'da bir yere saklayacağız ve daha sonra Pibaru'ya geleceğiz. Botları bir yere demirleyeceğiz. 4-5 saat içinde oraya varmayı umuyoruz. Umarım o sürede orada olabiliriz.
2: Hadi yola çıkalım çocuklar.
3: Millet, tekneyi tamamen kapatıp kilitleyelim.
6: Evet, motorları da devre dışı bırakmalıyız. Evet, bu da tamam.
4: Kork, tam olarak ne arıyoruz?
5: Tam olarak Garani Pibaru'yu arıyoruz. Orayı bulmakta zorlanacağımızı sanmam çünkü oraya çıkan bazı gizli yollar var. Bu patikaları jungle'ı daha kolay geçmek için yüzyıllarca önce yapmışlar. Sonra bunu Cizvitler de öğrenmiş ve bu yolu değiştirmek zorunda kalmışlar.
2: Bu Santa Ana'ya varmak için iyi bir arka kapı.
3: Trinidad'dan Santa Ana'ya giderken de bu yolu kullanmışlar.
5: Yani yaklaşık 2 metre genişliğinde bir yol arıyoruz. Bazı çalıları kesmemiz gerekir. Yaklaşık 200 metre yolumuz kaldı. Gözünüzü dört açın.
4: Şurada bir girinti var, gördünüz mü?
3: Bilmem, pek sanmıyorum.
7: Şurası.
5: Evet, tam orası. Burası doğru yer. Bulduk orayı.
3: Burası 21. yüzyılda bulabileceğiniz el değmemiş tek bölge. Muhtemelen yüzlerce yıldır buradan hiç kimse iyi bir nedenle geçmemiştir. Bu jungle'da her türden çok zehirli yılanlar var. Sularsa piranalar ve dünyanın en büyük timsahlarıyla dolu. Bu da yeterli değilse, burası Güney Amerika'nın en tehlikeli yırtıcısı jaguarların da hüküm sürdüğü bir yer. Altın ve gümüşten başka şeylere de bakmamız gerekecek.
2: Evet, burası iyi mi?
3: Evet, şunun arkasına da koyabiliriz.
7: Evet, üzerini bazı dallarla örtebiliriz Jeremy.
3: Şu yapraklarla da örtebiliriz.
7: Hepsini şuraya yığalım.
5: Pekala millet, yaklaşık 4 saat kadar yürüyeceğiz.
7: Yavaşça, yavaşça, yavaşça. Çocuklar, bu çok tehlikeli bir tırtıl. Görüyor musunuz?
3: Evet.
4: Vay canına.
7: Güzel görünüyor fakat son derece ölümcül. Sizi soktukları anda zehirleri vücudunuza giriyor ve öldürücü olabiliyor. Dalları bu şekilde salladığınız takdirde ağaçtan üzerinize dökülüyorlar.
3: Ağaçlarda mı yuva yapıyorlar?
7: Ağacın üstünde olabiliyorlar. Bazen gruplar halinde olabiliyorlar. Yani bu yürüyüş boyunca dikkat etmemiz gereken birçok şey var. Yılanlar ve büyük kediler. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Tamam mı?
5: Sağa doğru gidelim.
7: Tamam, yürümeye devam edin.
3: Burada her şey zehirli Emilio.
7: Evet, her şey.
6: Bu gerçekten çok yoğun bir jungle.
5: Burada her an yolunuzu kaybedebilirsiniz ve sizi kimse bulamaz. Bugüne kadar kimsenin ayak basmadığı yerlerden geçiyoruz. Öyle bir yere girdik ki başa çıkmamız gereken bir sürü tehlikeli şey bulunuyor.
4: Burada bir sürü zehirli yılan da var.
3: Daha önce bir sürü jungle gördüm ama bu kadar yoğununu görmedim. Hey, burada bir duvar var millet. Şuna bakın.
4: Santa Ana'ya bu kadar yaklaştık mı?
5: Hayır, daha yaklaşmadık bile.
2: Hırsızlığın tam ortasındayız.
3: Haritanda bu yoktu değil mi Kork?
5: Hayır. Burada hiçbir şey olmaması gerekiyordu.
3: Peki bu ne olabilir?

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Arroyo Santa Ana, Arjantin.
1: Bu kesinlikle insan yapımı.
2: Suya dalıyorum.
1: İyi şanslar Megan. Şu anda doğru bölgedesin.
2: Bekleyin.
3: Ne görüyorsun Megan?
4: Kepi, timsah. Suda bir timsah var.
3: Nerede?
4: Orada. Orada.
3: Lanet olsun.
1: Peşinden gidiyorum.
3: Megan, Megan, kıyıda bir timsah var.
2: Ne?
1: Göremiyorum. Nereye gitti bu lanet şey?
3: Jeremy.
5: Güney Amerika junglelarında bundan 500 yıl önce İnka İmparatorluğundan çalınan büyük bir hazine saklı. Yüz milyonlarca dolar değerinde altın. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bu hazineyi bulmaya çalıştı. Onun için savaştı. Bu uğurda ölenler oldu. Ama hiçbiri bulamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip, hazinenin izini efsanevi Yılan Adası'nda sürdükten sonra dünyanın en tehlikeli junglelarına gidiyor ve devasa Trinity hazinesini aramaya devam ediyor.

0: Hazine arayışı. Yılan Adası.
1: Hazine arayışının önceki bölümlerinde.
2: Bu bir kalıba benziyor.
3: Bir döküm kalıbı. Cizvitler inka altınlarını eritip bunu kullanarak altın ve gümüş külçeler yapıyordu.
4: Bu harika bir buluş.
5: Altın külçeler nerede? Önemli evet. Olan o.
3: Antikalar arıyoruz. Cizvit olabilir, inka olabilir.
4: Bu gümüş mü?
0: Evet.
4: Gümüş.
3: Bu hakiki dostum, saf gümüş. O adama göre bu kalıp Arjantin Santa Ana'daki ilk cizvit misyonunda bulunmuş. Bu gümüş külçe büyük bir ihtimalle Trinity hazinesinin bir parçası olabilir.
2: Bir sonraki durak Arjantin.
3: Şu anda Güney Amerika'nın vahşi batısındayız. Ne yasa, ne kural, ne güvenli bir yer var. Hey, burada bir duvar var.
2: Santa Ana'ya ulaştık mı yani?
4: Daha yaklaşmadık bile. Burası bambaşka bir yer olmalı.
3: Peki bu ne olabilir?
0: Arjantin'deki Santa Ana misyonundan 16 kilometre uzakta.
2: Pibari yönünde olduğumuzdan emin misin?
4: Evet, kesinlikle o yöndeyiz.
1: Hazine avcıları Trinidad'daki Cizvit misyonunda konuştukları kara borsacının söylediği yere gitmeye çalışıyorlar. Kara borsacı Trinidad hazinesinin daha güvenli olan Arjantin'deki Santa Ana misyonuna taşındığını söylemişti. Ekip şimdi buraya ulaşmaya çalışıyor.
3: Santa Ana'daki Cizvit misyonunu arıyorduk ve misyonun çok uzakta olduğunu biliyoruz. Ama bu hiç bilinmeyen bir yerde iyi inşa edilmiş eski bir yapıya rastlamamız inanılmaz bir şey. Bu yapı kesinlikle 17. yüzyıl cizvitlerinden kalma değil. Bu çok daha modern. Peki nedir bu? Bence gizem devam ediyor. Hey millet, şu tüneli gördünüz mü?
5: Görünüşe göre burada küçük bir geçit var.
3: Direktörle orayı yoklayıp bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Neyse ki klostrofobim yok. Bu tam bir mezar büyüklüğünde.
4: Neydi o?
6: Kara akbabalar.
2: Çok ürkütücü.
4: Tüyler ürpertici bir sesi var.

0: Vay canına, burada bir şey buldum. Bir porselene benziyor. Altında bir ibare var. Şunun üzerine biraz temizlersem daha iyi okuyabilirim. Evet. Şuna bakın.
1: Nedir o?
0: Bu Alman. Evet.
1: Alman mı?
0: Issızlığın ortasında bir yerdeyiz ve burada bir porselen çay fincanı parçası buluyoruz. Ne garip bir şey bu. Bu muhtemelen çok pahalı bir şey, değil mi?
2: Yeraltı tünelleri ve porselen fincanlar buluyoruz.
3: Evet. Bir şey yok. Fakat bazen arama konusunda bulmaktan daha iyiyim.
1: Jeremy, neredesin dostum?
3: Buradayım.
1: Şuna bak, bir banyo küveti olmalı.
3: Bayan tuvaletine benziyor.
1: Üstündeki karolara bak.
3: Evet. Jungle'ın ortasında lanet bir banyo küveti. Eski bir alaşıma benziyor. Hadi bir şey söyle bebeğim.
1: Bir şey var mı?
3: Bir dakika. Av köpeğim bir koku aldı. Hey, bu da ne? Vay canına, şuna bak.
1: Ne buldun dostum?
3: Hey Cork, Megan. Brett. Metal para buldum.
1: Üzerinde Alman gamalı hacı var.
0: Olamaz, bir bakayım.
2: İnanılır gibi değil.
0: Bunun ne işi var burada?
2: Bu inanılmazmış.
0: Evet. Belki burası Nazilerin saklandığı yerdi.
4: Buna şaşırdığımı söyleyemem. Yani Naziler buraya gelmişti. Arjantin bölgesi.
3: Paraguay'da.
4: Paraguay ve Brezilya'ya da.
2: Vay canına.
0: Bu çok kalıcı bir yapı.
3: Akar suyu da var.
4: Gizlenmek için iyi bir yer. Evet.
3: Bu belli ki bir Nazi sığınağı. Çok sağlam bir yapı. Yeni bir inşaat tarzı. Kalın duvarlar. Burada sizi kimse bulamaz. Ancak kara akbabalar bulabilir.
5: İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 3. Ray dağılınca Nazilerin çoğu Güney Amerika'ya kaçtı. Özellikle de Arjantin'e. Ülkenin faşist yönetimi 5000 Nazi'ye kucak açmıştı. Fakat yerel halk bu istenmeyen konukların geldiğini duyunca bazı Naziler Arjantin jungle'larının derinliklerine gizlenmek zorunda kaldı.
0: Birinin böyle bir yerde burnu bile kanamadan hayatını sürdürmesi inanılmaz bir şey.
4: Bir Arjantinli olarak bu kalıntılarla karşılaştığım için kendimi sorumlu hissediyorum. Çünkü yetkililer hepimizi temsil ediyor. O Nazilerin acımasız katiller olduğunu herkes biliyor. Ve aklıma gelen ilk şey üzgünüm demek oldu. Hepsi bu. Başka bir söze gerek yok.
6: Hava kararmaya başlıyor. İsterseniz Pibari'ye dönüp geceyi orada geçirelim.
0: Hava kararmadan Santa Ana'ya varmak zorundayız. Bence yola devam edelim.
6: Tamam.
5: Ekip zorlu antik Pia Buri yürüyüşüne devam ediyor. Trinity hazinesinin Cizvitler tarafından Santa Ana misyonuna götürüldüğünü düşünüyorlar.
3: Trinidad misyonu yakınlarındaki kara borsacıdan aldığımız Cizvit gümüş külçesinin izini arıyoruz. Fakat bu külçe Trinidad'da bulunmamış. Santa Ana misyonunda bulunmuş. Sorun şu ki hazine hala orada mı bilmiyoruz. Bu yüzden Santa Ana misyonunu ve yanındaki jungle'ı tamamen tarayacağız ve orada sadece yüzlerce milyon değerindeki inka altın ve gümüş külçelerini değil, ayrıca cizvitler hakkında da ipuçları bulmaya çalışacağız. Şurada bir dul bırakan var Emilio. Rüzgar esmeye başlayınca kafanı koparabilir. Zaten yaralansan bile işin bitti sayılır.
6: Amma yoğun bitki örtüsü değil mi?
3: Uzun süredir yürüyüp duruyoruz. Emilio, doğru yönde mi gidiyoruz dostum?
4: Evet, görebiliyorum.
0: Şuraya bakın.
3: Hey, başardık millet.
1: Oo,
4: Santa Ana'ya hoş geldiniz.
3: Burası büyük bir yer. Sürekli yürüyoruz, yürüyoruz ve burayı arayıp duruyoruz. Sonra aniden burayı görüyoruz. Santa Ana burası. Geçmişte neler olduğunu hissedebilirsiniz. Öldürülen insanlar, tüm o acılar, savaşlar.
2: Cizvitlerin burayı yapma tarzına bayıldım. Ve aynı zamanda burada ne kadar kötü şeyler olmuş. İnsanı adeta tehdit ediyor ve kendinizi çok huzursuz hissediyorsunuz.
7: Santa Ana misyonu, Arjantin.
1: Çok büyük bir yer.
3: Evet.
0: Buranın Trinidad'dan çok daha güvenli olduğunu söylüyorlar. Buraya taşınmaları çok mantıklı.
5: 1633'te kurulan Santa Ana bir garnizon gibi inşa edilmişti. Çünkü İspanya ve Portekiz bölgelerinin arasındaydı. Çevresi kalın duvarlarla çevrilmişti. Büyük bir muhafız birliğiyle Avrupa'yı silahlar ve taktikle eğitilmiş 4000 Guarani askeri vardı. Bütün bunlar Santa Ana'yı Güney Amerika'nın en sıkı korunan misyonu haline getirdi. Burası aynı zamanda çok değerli bir şeyi gizlemek için de ideal bir yerdi.
6: Kara borsacıdan aldığımız gümüş külçe buradan götürülmüş olmalı.
2: O zaman daha fazla olabilir.
3: Bildiğimiz kadarıyla onların üstünde duruyor olabiliriz.